0: eşleşmesiydi. Sizinle devam edelim tekrar Sibel Hanım. Cevap ve seçme hakkı size geçti.
1: 10 diyelim.
0: 10 nolu sorumuz. Gelsin bakalım 10 nolu soru. Yukarıdan aşağı 4 harfli bir yere açıyoruz. Geminin rüzgar almayan yanı. 10 saniyelik süreyi başlattık. Geminin bu tarafı rüzgar almıyor. Var mıdır denizcilikle bir ilginiz?
2: Asker yaptım ama.
1: Sallayacağım şu an ama. Fora.
0: Fora değil. Değil. Ama foraya da yakın diyeyim ben. Bir ipucu olsun. Sizinle devam edeceğiz Reşat Bey. Bir de harf açtık. 10 saniye sizin için başlattık. Ne olabilir?
2: Orada diye bir şey biliyorum da o 5 harfli. Burası değil. Bir fikrim yok şu anda.
0: Peki. O zaman biz bir harf daha açalım. Hı hı. Siz tek harf koyun. Yine Sibel Hanım tek harfle sanki kelimeyi aldı gibi olacak. Başlatalım süremizi.
1: Bora.
0: Bora değil.
1: Boca.
0: Boca doğru. Evet. Geminin rüzgar almayan yanı boca doğru yanıtımızdı. Sizinle devam ediyoruz. Tamam. Kaç tane soruyu açalım?
1: Eyvah.
0: Birazcık da Reşat Bey kelimeleri pişiriyor.
1: Bana veriyor.
0: Diyor gibi. Yani
2: evde epo yapıyor. Burada da ben yapayım.
1: Eksik olmasın. Teşekkür ederim.
0: Burada küçük bir yarışmanın içerisinde küçük bir yardımlaşma da var gibi. Evet. Sibel Hanım. Çünkü tek harf koya koya kelimeleri siz alıyorsunuz. Buyurun siz de devam ediyoruz.
1: 22.
0: 22. Geniş bir kelime açalım. Evet. Geniş bir alanı açalım istiyorsunuz. Geliyor. Afyon ve Denizli il sınırları içerisinde yer alan tektonik gölü soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Afyon ve Denizli ili sınırları içerisinde yer alan tektonik göl. Tektonik bir göl soruyoruz size.
1: Buldunuz.
0: Peki bir harf açalım. Reşat Bey size geliyor. Acaba nasıl bir göl bu göl? Süreyi başlattık.
2: Acı göl.
0: Acı bir göl. Doğru.
1: Tektonik acı oldu
0: göl,
1: bu.
0: Afyon ve Denizli ile arasında acı gölü aldık Reşat Bey'den. Evet, Reşat Bey sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 5 lütfen.
0: 5 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya 3-6 harfli bir yanıt arıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. İçinde yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Kandil.
0: Kandil doğru yanıttı. Yağ ve fitille beraber yaktığımız bir aydınlatma aracı diyelim. Sizinle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
2: 12 olsun.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 12 nolu soru. Taş ve tuğladan yapılan yapı. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Taş ve tuğladan yapıldı bu yapı. Peki yanı çıktığınız zaman şey yapacaksınız Sibel Hanım. Sizin için bir harf açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir yanıtımız? Sibel Hanım'a da çok yardımcı olmayayım. Hem Reşat Bey yardımcı olacak hem ben yardımcı olacağım. Bulamadım. Olmasın. Peki bir harf daha açalım o zaman. Reşat Bey'e tekrar gelelim. Reşat Bey süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir bu ev?
2: Allah Allah.
0: Bir yapı diyoruz. Şöyle bir yapı deriz hatta.
2: Hiç fikrim yok. Şu an için yok.
0: Peki. Evet Sibel Hanım'a geçiyoruz. Bir harf daha koyacağız. Bakalım nasıl bir yapı olacak. Bir harfimizi koyuyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız Sibel Hanım.
1: Kagir. Kagir.
0: Kagir doğruydu.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Harikasınız. Yine bir harf koyduk. Reşat evet. Bey'den sevgilerle size hediye oldu.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bir 5 puan daha. Evet efendim buyurun sizle devam ediyoruz.
1: 13 olsun.
0: 13. Peki geliyoruz 13 nolu soruya. Bakalım 13'te neyi saklıyoruz? Efendim manken ve sunucu soruyoruz size. Sivaslı Cindy lakaplı manken ve sunucumuzun adı. 10 saniyelik süreyi başlattık. Ne olabilir? Çok da bildiğimiz evet. Bir isim. Kendisinin birçok projesini biliyoruz.
1: Ay hatırlayamadım.
0: Kendisi hem güzel bir manken, Sivaslı

0: Sindi diyoruz. Bir de harf açıyoruz ve size geliyoruz. Reşat Bey, acaba bulabilecek miyiz bu ismi?
1: Tülin Şahin mi?
0: Harikasınız tabii ya, ki Tülin Şahin. Son saniyelerde yakaladı Reşat Bey. Siz yine bekliyordunuz galiba,
2: evet,
0: değil
2: ben
0: mi?
2: De bulmuşum
0: hemen geldi
2: çünkü.
0: Aklınıza dediniz ki Reşat Bey'in süresi bitsin ama.
2: Evet, son dakikada söyledim.
0: Son dakikada aldık orayı. Evet, sizinle devam ediyoruz Reşat Bey. Bu arada son 3 sorumuz kaldı. 3 soru sonra birinci etabı tamamlayacağız. Bir de şifre harf bulduk burada. Ü harfini açtınız. Bu bölümde 3. şifre harfi bulmuş oldunuz. Size de düşünmeniz için zaman kazandırmış olduğumu düşünüyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 17.
0: 17. Peki gelsin 17. Aman emniyetli yerden gidin. 5 puan 5 puan toplayın. Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihaz. Süreyi başlattım.
1: Akü.
0: Akü. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Hemen kolay bir yerden bir soru daha açalım derim.
1: 18 lütfen.
0: 18'e gidelim bakalım. 18 yukarıdan aşağı. Yine açılmamış bir yer seçtiniz ama siz bilirsiniz. Kastamonu ve Çankırı sınırları içerisinde bir dağ soruyoruz size. Neresi burası? Sürenizi başlattık.
1: Ilgaz.
0: Ilgaz Anadolu'nun diyoruz ve doğru yanıt alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Genç kardeşlerimiz de şu anda öğrenciler seyrediyorlar mıdır hocalarını acaba?
2: Söylemedik kimseye.
1: Öyle 11 mi? Numara.
0: Belki. 11 numara.
1: 11 numara.
0: Peki. Çok da güzel bir yer seçtiniz. Kıyma, soğan, maydanoz ve baharat konularak fırında pişirilen pide türü. Çok da lezzetli olur böyle. 10 saniyeyi başlatayım. Tatlı tatlı cevaplayalım. Buyurun.
1: Lahmacun.
0: Lahmacun sever miyiz efendim?
1: Kimse
0: harika
1: etmez.
0: Kimse yemez lahmacunu. Çok güzel lezzetiyle ne yaptık?
2: Bitirdik mi?
0: Bu bölümü birinci etabı tamamladık. Şöyle bir bakalım mı?
2: Olur.
0: Kaçar soru bildik? Kaç puandayız?
2: Tabii.
0: Nasıl bir yarış? Bu şu ana kadar nasıl değerlendireceğiz? Nasıl geçti sizce? Bir yarışmanın galiba ilk başta bir heyecan var değil
2: evet,
0: mi? Bu kelimelere çok takıldık. İpucu olmadığı için birazcık eş anlamlar aklımıza zor geldi ama Reşat Bey
1: toparladık
0: yardımcı oldu gibi. Sibel Hanım ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Evet, o sağ olsun çoğu harfi açtı. Ben bildim ama başa baş
1: yok,
2: gibi
1: yok.
2: Sanki.
1: Bir
2: bakalım.
1: 1-2 puan belki yani 1-2 soru fark
2: başa
1: vardır.
2: Sonra
1: bir
2: açıldı.
1: İki. Yani
0: bakalım 1-2 mi? Bakalım puanlarımıza kaçar soru bildik. Hemen şöyle üstünden geçelim. Efendim Sibel Eymirli. Sevgili İngilizce öğretmenimiz sağ olsun katıldılar. Gençlerin gelişimine destekle biz de varız dediler. Ve bu bölümde 8 doğru kelimeyi yanıtladılar. Yine Reşat Eymirli kendisi de miniklerin gelişimine katkıda bulunacağım dedi. Kendisi de bir müzik öğretmeni. Gençlerin gelişiminde çok katkısı var. Kendisi de bu bölümde 8 doğru yanıt verdi ve 45 puanla başa baş bir mücadele devam ediyor. O zaman birinci etabı başa baş tamamladık. Evet. Bakalım ikinci etapta fark açılacak mı? İkinci etapta her doğru soru 10 puan değerinde olacak. 120 saniyede 10 doğru yanıt bekleyeceğiz size. Hazırsanız ikinci bölüme geçiyoruz efendim.
1: Hazırız. Başlayalım.

0: Evet efendim, çok çekişmeli birinci etabı bitirdik. 8'er doğru yanıt verdik ve 45 puanla tamamladık. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etabı başlatıyoruz ve hemen Sibel Eymirli'ye dönüyoruz. Sevgili İngilizce öğretmenimiz Sibel Hanım, 120 saniyeniz var. 10 tane doğru yanıt rica edeceğiz sizden. Ver bilemediğiniz doğru yanıt, aklınıza gelmeyen cevapla pas deme hakkınız saklı. Süreniz içerisinde tekrar dönüp okuyacağım sorunuzu. Sesli ve video sorularımız olacak. O sırada sürenizi zaten durduruyor olacağım. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki efendim. O zaman geliyor sorunuz. Sümele Manastırı hangi ilimizdedir? Sürenizi başlattık.
1: Trabzon.
0: Harikasınız. Futbolun doğduğu ülkeyi soruyoruz size. Neresidir futbolun doğduğu ülke?
1: Brezilya.
0: Başka bir neresi olabilir?
1: Arjantin. Yok.
0: Değil, böyle adalar
1: Pas.
0: Diyeyim size.
1: Pas.
0: Peki, hemen geçtim. Kürk mantolu Madonna kimin eseridir?
1: Pas.
0: Kürk mantolu Madonna. Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra soru geliyor.

0: Evet, dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Aşık Veysel.
0: Aşık Veysel doğru yanıttı. Türklerin at üstünde oynadığı eski ata sporu diyoruz efendim.
1: Cirit.
0: Cirit, harika. Timpani hangi tür enstrüman arasına girer? Timpani.
1: Vurmalı.
0: Vurmalı, doğru. Ve bir video sorumuz var. Önce izliyoruz görselimizi, arkasından da sorunuz gelecek.
2: Size çok zahmetler oldu. Filemi taşıdığınız için size çok teşekkür ederim.
3: Zazematınızı değil, güzel cemalinizi kalbinde taşıyorum. Acaba yarın mahalle bir çilekeş gün deyip sinemaya gidelim mi?
0: Tayfur karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren oyuncuyu soruyoruz. Kim olabilir?
1: Öztürk Serengil.
0: Öztürk Serengil tabii ki. Ankara'daki Devlet Resim Heykel Müzesi hangi tür eserler barındırır acaba? Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi ne tür eserler bulundurur diyoruz.
1: Pas
0: dedik. Peki, hemen yine bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Yaşar, bildiğimiz bir yerden geldi galiba. Uzunluk ölçmek ve doğru çizgiler çizmek için kullanılan ölçü aracını soruyoruz size.
1: Cetvel.
0: Cetvel. Hemen başa dönüyorum. Futbolun doğduğu ülke, biraz kuzeye çıkalım, bir de ada diyeyim size. Ada ülke diyeyim.
1: Pas.
0: Peki. Kürk mantolu Madonna kimin eseridir? Acaba hatırlayabilecek miyiz? Kürk mantolu Madonna'yı.
1: Pas.
0: Peki. Hemen gidiyorum. Ankara'daki Devlet Resim Heykel Müzesi hangi tür eserleri barındırır diyoruz? Tablo heykel? Değilse heykel olacaktı. Hemen süreniz var. Tekrar dönüyorum. Futbolun doğduğu ülke.
1: Pas.
0: Peki, süremiz de zaten. Ama çok iyi yarıştınız. Bilim tebrik ediyoruz. İkisini de şimdi açıklayınca eyvah diyeceksiniz. Biraz dedim ada ülkeydi. Yukarı çıkalım dedim. Yaşar, Reşat Bey. Buyurun dinleyelim sizden Reşat
2: Bey. Bilimle ilgili.
0: İngiltere olacaktı. Evet, futbolun doğduğu ülke İngiltere. Doğru yanıtımız olacaktı. İlginç. Hazır mısınız Kürk mantolu Madonna'nın yanıtını?
1: Sabahattin Ali.
0: Doğru. Sabahattin Ali de Kürk mantolu Madonna'nın yazarı olarak Sabahattin Ali'ydi. İkisini de eminim biliyordunuz evet. Ve sürenin azizliğine uğradık. Evet. Gayet güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Hemen Reşat Bey size dönüyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Sizinle başlıyoruz bir 120 saniyeyi.
2: Hadi bakalım.
1: Hadi başlayalım.
0: Hazırsak sizin için kurduk süremizi. Hazır olduğunuz an başlatacağız. Hazır
2: mıyız? Başlayalım lütfen.
0: Evet. Peki, geliyor. İnsanlık tarihinin en eski inanç merkezi olan Göbekli Tepe'nin yerini soruyoruz. Nerededir? Süreniz başladı. Göbekli Tepe.
2: Pas.
0: Peki, pas. Satrançta oyunu başlatan taş hangi renktir?
2: Satranç beyaz.
0: Başlayan takım beyaz, doğru. Hemen bir video sorumuz var, bir görsel. İzliyoruz, arkasından yanıt arayacağız.
3: Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü?
4: Gol.
3: Bu da mı gol değil be?
4: Gol oğlum, gol.
3: Bu da mı gol değil? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol değil? Gol.
0: Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakteri soruyoruz size. Yanıt bulabilecek miyiz? Süreniz devam ediyor.
2: Pas.
0: Pas. Tutunamayanlar kimin eseridir? Tutunamayanlar.
2: Edebiyatla maalesef hiç aram yok. Pas.
0: Peki. Fagot.

0: hangi tür çalgı grubuna girer?
1: İşte bu benim. Üflemeli.
0: Üflemeli. Peki hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz. Arkasından soru geliyor.

0: Berkant'ın seslendiği şarkının adını soruyoruz. Berkant'ın seslendirdiği şarkı.
1: Samanyolu.
0: Harikasınız. Kendine has aparatlarıyla bir hedefi vurmaya dayalı eski Türk sporunun adını soruyoruz. Kendine
1: okçuluk.
0: Has aparatları, okçuluk. Hemen bir sesimiz daha var. Dinliyoruz. Bakalım ne geliyor, ne soracağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diye soruyoruz.
1: Ben Deniz.
0: Ben Deniz, harika. Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür? Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Dairesel çizim yapmak için kullanılan çizim aracının adını soruyoruz size.
1: İletki.
0: İletki değil, dikkat edin lütfen. Dairesel çiziyor, böyle dairesel çiziyor.
1: Pergel.
0: Pergel, harikasınız. Hemen dönüyorum. İnsanlık tarihinin en eski inanç merkezi olan Göbekli Tepe'nin yerini soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Harikasınız. Hemen gittim. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakteri sormuştuk size, bir video soruydu.
1: Pas, bunu bilmiyorum.
0: Peki, Tutunamayanlar kimin eseridir demiştik.
1: Pas.
0: Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür demiştik. Hattat Şeyh Hamdullah. Hattat Şeyh Hamdullah.
1: Hat sanatı.
0: Hat sanatı olacaktı. Hemen tekrar dönüyorum. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakter.
1: Turist Ömer desen de onu hatırlıyorum. Turist Ömer'i, bu o değil ama.
0: Bu o değil. Evet. Bir Tutunamayanlar diyecektim. Peki, hemen yine çok iyi bir mücadele gösterdiniz.
1: Yine eşitiz.
2: Ve yine eşitiz.
0: Sibel Hanım'a bir eşitlik sağlandı. Biz hemen doğru yanıtları söyleyelim. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakter Offside Osman olacaktı. Doğru
1: Demo
0: yanıtımız.
1: Değil, değil mi? Evet.
0: Ve Tutunamayanlar kimin eseridir? Oğuz Atay olacaktı. İkisi de bildiğiniz yerden geldi ama 120 saniyeyi kullanırken maalesef böyle küçük takılmalar oluyor. Peki bakalım mı?
2: Bakalım.
0: Kaç puandayız? Nasıl bir mücadeleyi sürdürüyoruz? Üçüncü etaba nasıl giriyoruz? Bakalım. Sibel Eymirli kaç puanda? Reşat Eymirli kaç puanda? Evet, 125-125. Hanenize toplamda 250 puan gidiyor. Ama 125-125 bölüşmek durumundasınız. Tekrar biz bozacağız demektir yarışmadaki bu başa baş mücadeleyi. Birinci etabı baş başa geçtik. İkinci etabı baş başa geçtik. Şimdi geliyoruz üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği üçüncü etap. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Hazır. O zaman üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Sır küpünün kaybeden olmadığı yarışmanın üçüncü etabındayız. Başa baş bir mücadele gidiyor. İki hocamız, iki eğitmenimiz burada. Sibel Hanım, Reşat Bey, nasıl geçiyor şu ana kadar? Birinci etabı başa baş bitirdik. İkinci etabı da beraber bitirdik.
1: Aynı hayatımız gibi.
0: Aynı hayatımız gibi. Uzun yıllardır bir birliktelik var. Kaç yıl oldu efendim?
2: 17 yıl oldu evleneli ama 3 yıl arkadaşlığımız vardı, flörtümüz, 20 yıl.
0: 20 yıllık bir birliktelik, inşallah daha nicelerine diyoruz.
1: İnşallah. Teşekkür ederim.
0: Ve sizinle devam edelim
2: tamam.
0: mi Sibel Hocam?
2: Olur.
0: Kaç nolu soruyu açalım. Bu da hemen hatırlatmak istiyorum. Butonlar devreye girdi. Her doğru yanıt 10 puan değerinde.
2: Tamam.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
2: 31.
0: 31. Gelsin 31 nolu sorumuzu okuyorum hemen. Yabancılar, başkaları, el, gün. 10 saniye başladı. Ne olabilir? Reşat Bey?
1: El alem.
0: El alem. Doğru. Reşat Hocam hemen yakaladı. Ses deyince farklı sorularda bakalım Reşat Hocam arayı açacak mı? Sizle
1: 35.
0: başlıyoruz. Kaç?
1: 35.
0: 35. Gidiyoruz 35'e.

0: Bakalım ne geliyor 35'te. Bir kadın ismi arıyoruz. Sürenizi başlattık. Kim bastı? Reşat Hocam bastı.
1: Rana.
0: Rana doğru yanıt. Evet, hızlı başladı Reşat Bey.
1: İsmi
0: evet.
1: Bildim diye kızmazsın değil mi?
2: Hayır. Ama nasıl bildiğine şaşırdım.
1: 43 numara.
0: 43 numaralı soru. Geliyor bakalım 43'te neye arıyoruz? Evet. 3 harfli bir soru. Bilgisayarda bir dosya uzantısı. Süreniz başladı. Kim bastı? Sibel Hanım bastı. Sibel Hocam?
2: Doç.
0: Doç. Doğru. Bir de şifre harf buldunuz. Kelimemizden ilk harfi D harfini açtınız. Seçme sırası sizde ama kararlar yine butonda olacak. Tamam. Butona dikkat ederek seçiyorsunuz.
2: 33.
0: 33 hemen sorunuzu okuyorum. Geliyor 33 no soru. Kağıdı yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi diyeyim size. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Sibel Hanım bastı.
2: Gron, gran, grun, gron, grın, green, grön.
0: Grön değil, green değil. Ama çok yakın bir sesle harf koyacaksınız.
1: Bir tek onu koymadı.
0: Ve bakalım hangi harf koyacaksınız? Süreyi başlattım. Yine Sibel Hanım.
2: Gran, gren.
0: Gren doğru yanıt.
1: Bir tek onu koymadı.
0: Bir tek gerçekten sesli harflerde E'yi koymadınız, atladınız. Reşat Bey yakaladı oradan gren diye. Grenlenmeden geliyordu. Kağıdın üzerindeki fotoğrafın pürüzsüzlüğünün dağılması. Kaç nolu soruyla devam edelim o zaman Sibel Hocam?
2: 36.
0: 36 gidiyoruz. 36 nolu sorunun yanıtını arıyoruz. His. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? His. His. Hislendim. His. His. Reşat.
1: Duyu.
0: Duyu. Tebrik ediyoruz. 10 puanı siz aldınız. Duyu olacaktı. 4 harfli his eşittir duyu. Yanıtımız. Size devam ediyoruz. Butonlar karar veriyor. Eli butondan çekmiyoruz. Buyurun Reşat Hocam.
1: 45 lütfen.
0: 45. 45'i açıyoruz. Hemen gelsin. Büyük balıkları tutmakta kullanılan küçük balık biçiminde ucu iğneli kurşun parçası diyorum. Süreyi başlatmıyorum. Başlatıyorum ve Sibel Hocam bastı. Buyurun.
2: Zoka.
0: Zoka. Zokayı balıklarımıza yutturduk. Evet, sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım. 20. Ama butonlara dikkat. Buyurun.
2: 27.
0: 27 gidiyorum hemen 27'ye bakalım. Ne geliyor 27'de? Argo'da gözetleme ne olabilir? Açtık süremizi. Reşat Bey ısrarla ben buradayım diyor. Buyurun Reşat Hocam.
1: Erkete.
0: Erkete, erkete yapmak, gözetlemek. Gizlice, uzaktan gözlemlemek, gözetlemek. Sizinle devam edelim. Siz seçiyorsunuz. Butonlara dikkat.
1: 50 lütfen.
0: 50 nolu sorumuz geliyor bakalım ne? Bir şeyden veya bir kimseden yana olma durumu. Süre başladı. Reşat Bey siz bastınız.
1: Leh.
0: Leh. Leh de bulmak. Leh olmak. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle soru seçmeye devam ediyoruz. Butonlar karar veriyor.
1: 55 etmiyoruz. Lütfen.
0: 55'e gidiyoruz. Hemen indim. Hazırsak geliyor sorunuz. İtaatli. Süre başladı. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. İtaatli. T. Ne T? İtaatli. Buyurun Sibel Hocam.
2: Kati.
0: Kati değil. Biz bir harf açalım. Yardımcı olsun. 10 saniyenizi başlatıyorum. Hakkınız geçmedi. Butona kim önce basarsa o alacak süreyi. Başlattık. Evet.
2: Muti. Muti.
0: Muti.
2: Muti.
0: Doğru. Muti'yi M harfini aldık. Muti olacaktı. İtaatli. Muti doğru yanıtı. Yine siz seçiyorsunuz.
2: Tamam. 48.
0: 48 nolu sorumuz geliyor hemen geçtim. Giysi ve ayakkabı yapımında kullanılan bir tür deri. Süre başladı. Ne denir? Mesela ayakkabı, deri, ceket. Ne tür ceket? Bir şekilde tarif ederiz bunu. Buyurun Sibel Hanım.
2: Nubuk.
0: Hocam maalesef sayamıyoruz. Ne? Çünkü süreniz doldu. 10 saniyeyi bitirdiniz.
2: Ama söyle.

0: gelmiştim. Cevap kağıdıma bakmak istiyorum.
1: Genelde öğrencilerimizden böyle bir ısrar gelince, değil
0: evet,
1: mi? Bir,
0: nereden
1: bir itiraz gelince
0: görmek istiyorum.
1: Ama biz cevap kağıdınızı veremiyoruz. Fakat hakkınızı kaybetmediniz. Bir harf açacağız, tekrar yanıt alabileceğiz. Hazır mısınız?
0: Hazırız.
1: Harf desteği bizden oldu. Kim önce basacak? 10 saniyeyi başlattım. Reşat Bey, hiç basmıyorsunuz.
2: Onun hakkı.
1: Gönüllü teslim ettiniz. Buyurun.
2: Bildi çünkü.
0: Nubuk.
1: Doğru. Çok centilmen bir davranıştı. Reşat Bey elini butona bile uzatmadı.
0: Evet, sağ olsun.
1: Yine Sibel Hanım'a büyük bir destekte bulundu. Büyük bir jest yaptı. Ve soruyu bildiği için hediye ettik. Buyurun Sibel Hanım.
0: 23.
1: 23. Ne oldu? Soruya gidiyoruz. Bakalım 23'te ne var? Tempolu müzik eşliğinde yapılan bir jimnastik türü. Süre başladı. Kim basacak? Sibel Hanım bastı.
0: Aerobik.
1: Aerobik. Doğru yanıt. Bu arada 44 bir sesli soru. Bunun bilgisini vereyim. İpucu ve destek almak isterseniz. Sizinle devam ediyoruz, tamam. Sibel Hanım. Kaç tonlu soruyu açalım?
0: 54 olsun.
1: 54'e gidiyoruz. Bakalım 54'te ne arıyoruz? Kafatasının içinde duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ dedik. Kim basacak? Reşat Bey bastı tabii ki. Artık bu soruyu da kaptırmıyorum. Sibel Hanım dedi. Beyin yanıtını verdi. Bu arada birkaç tane şifre harf bulmanız lazım.
0: Evet.
1: Tablonun açılmayan yerlerine doğru davet ediyorum sizleri. Direkt devam ediyorum.
2: 28 sizle. Numara diyelim. O bir tarafa gidelim hadi.
1: 28 numaralı soru. Bakalım ne olsun 28. At, fiil. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? At, fiil. Kim basacak? Reşat Bey bastı. Reşat Bey.
2: Eylemlik.
1: Eylemlik. Tabii ki doğru yanıttı. Şu ana kadar nasıl gidiyor?
0: Gayet güzel.
1: Küçük güzel bir değerlendirme oluyor. Yapalım mı?
2: Ben olur. Sanki öne geçtim.
1: Peki. Siz sanki öne geçtiniz. Bakacağız
2: evet.
1: Biraz sonra
2: evet.
1: Sonuca. Sanki biraz jestte bulunuyor, sonra öne geçiyor.
0: Bakalım.
1: Hamle yapıyor gibisiniz. Peki şifre kelimeyle ilgili hiçbir düşünceniz var mı? Orada biraz harflerimiz eksik. Yaklaşık 4 harf bulmamız gerekecek.
2: Bir şeyler var aklımda ama.
1: Bir düşünceniz var mı?
0: Bende de biraz belirdi.
1: Peki harflerle aramız, kelimelerle aramız...
0: İyi.
1: Mesleğimizden dolayı
0: evet.
1: İyi değil mi?
0: Evet.
2: Yani.
1: Hocam peki ben biraz eğitime hayatına
0: tabii,
1: denk getirmek istiyorum konuyu. İngilizce öğretmenliği yapıyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz? Öğrencileriniz, eğitim kurumunuz neresidir? Nasıl gidiyor? Onunla ilgili biraz konuşalım.
0: Ben Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyorum. 11 yıldır oradayım.
1: Evet.
0: 11. yılımı çalışıyorum bu yıl. Biz daha çok yetişkinler, daha doğrusu şöyle anlatayım. 14 yaş üstü her bireye bizim kurumumuz açık. Kurs almak isteyen vatandaşlarımız gelip başvuru formlarını dolduruyorlar. Daha sonra biz kurslar açıldığı zaman onlara haber veriyoruz. Onları çağırıyoruz. Halk eğitim merkezlerinde çeşitli alanlarda kurslarımız da var. İngilizce haricinde işte giyim kursu var, kuaförlük, okuma yazma özellikle. Hani bu tarz biraz daha halka dönük, daha işte halkı biraz daha bilinçlendirmeye yönelik bir şekilde çalışıyoruz kurslarımızda.
1: Harika. Kendini geliştirmek isteyen
0: evet.
1: Bireylere, özellikle yetişkinlere
0: evet.
1: Kapınız açık. O zaman yetişkinlerle eğitim hayatımıza tekrar devam diyoruz.
0: Evet.
1: Ve
0: çok
1: ne seviyorum. Yapıyoruz? Şifre harfi, şifre kelimeyi bulmak için harf açmaya devam
0: tamam.
1: Diyorum. Nasıl? Reşat Bey uygun mu?
2: Tabii devam edelim.
1: Sizde kaldık galiba en
2: evet,
1: son. Değil mi
2: sıra
1: efendim?
2: Bende.
1: Kaç nolu soruyu açalım? Yalnız dikkat edin lütfen. Bir 4 harf bulacağız. Tablonun açılmamış yerlerine doğru yönelmenizi önemli vurguluyorum.
2: Evet.
1: Ama nasıl seçerseniz. Buyurun.
2: 3 olsun.
1: 3. Peki
2: uzun
1: güzel bir öylesi. Geniş bir yer açalım diyorsunuz. Hı-hı. Gelsin bakalım 3 nolu soruda ne arıyoruz? Rahatına düşkün eller butonda kimse. Süre başladı. Rahatına düşkün kimse. Ah deriz ki çok da buyurun Sibel Hanım çok yavaş bastınız butona ama süreniz doldu söylemeyin diyecektim. Yine aynısını yaptınız son anda söylediniz süreye lütfen dikkat edin süreyi başlatıyorum hazırsak bir de harf açıyorum. Süreniz başladı kim basacak buyurun Sibel Hanım.
0: Ehli keyif.
1: Ehli keyif yine. Reşat Bey çok büyük bir centilmenlik yaptı.
0: Basmadı.
1: Soruyu bildiğiniz için yine size hediye etti diyelim. Buyurun sizle devam diyoruz.
0: 52 diyelim.
1: 52 ne olur soru. Bakalım 52'de ne arıyoruz? Gidelim 52.

0: Eklem. Süre başladı. Eklem. Buyurun Reşat Bey.
1: Mafsal.
0: Mafsal doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 4 olsun.
0: 4 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 4'te ne geliyor? Aruz ölçülerinden biri. Süreniz başladı. Aruz ölçülerinden biri. Ne olabilir? Aruz ölçüleri. Dedik. Süremizi de bitirdik. Bir harf açtık. Ve sizinle devam ediyoruz diyeceğim. Bir harfi açıyorum. 10 saniyeyi başlatıyorum. Kim basacak diyorum. Kim basacak? 6, 5. Henüz kimse basmadı. Ne olabilir? Aruz ölçülerinden biri. Peki bir harf daha açalım mı? Açalım bakalım. Hangi harfi açtık? Bir de M harfini açtık. Sürenizi başlattım.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Ne olabilir? Aruz ölçülerinden biri. Peki bir soru. Soruya destek için, yanıta destek için bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Süreyi başlattık. Sibel Hanım bastı.
3: Remel.
0: Remel doğru yanıttı. Aruz ölçüsünde.
2: Hiç duymadım.
0: Doğru yanıtımız. Evet, nasıl devam ediyoruz? Kaç nolu soruyu açalım? Sibel Hanım, seçme sırası size geçti.
3: 2.
0: 2 nolu soru. Geliyor bakalım 2 nolu soru. Temel ihtiyaç malzemeleri için resmi makamlarca belirlenen fiyat. Süreniz başladı. Ne olabilir? Resmi makamlarca belirlenen fiyat bu. Ne olabilir? Biraz teknik bir terim diyeyim. Ve bir harf açalım. Bakalım kim butona basacak, kim yanıtlayacak? Süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Acaba dedim Reşat Bey hangi harf koyacak?
1: Nar.
0: Nar doğru. Bir harf koyduk. A harfini koyduk. Sizinle devam ediyoruz Reşat Bey. Son 3 soruya geldik.
1: 20 numara.
0: 20 numara. Geliyor 20 numaralı sorumuz. Bakalım nereye açıyoruz? Anadolu ile ilgili. 10 saniye başlattık. Anadolu. Buyurun Reşat
1: Rumi.
0: Bey. Rumi. Doğru yanıtı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyoruz?
1: 56 olsun.
0: 56 olsun. Peki bir ipucu bir destekte bulunmak istiyordum ama sorumuz gelsin. Güreşte bir oyun. Ne olabilir? Buyurun.
1: Kle.
0: Kle. Kle. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Bilgimiz olsun. 53'ü 25'i açabiliriz. Buralarda ipucu olsun size. Çünkü son
1: 25
0: sorulara geldik. 25. Peki 25'i açıyoruz bakalım. Kısaca Toprak Mahsulleri Ofisi 10 saniye başladı. Reşat Bey aldı.
1: TMO.
0: TMO. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini yakaladık. Kelimemiz bayağı bir ortaya çıktı. Ne yapıyoruz? Son soruyu açıyoruz. Hazır mısınız? Peki şifre harfle ilgili bir değerlendirmeniz var mı acaba?
3: Benim yok henüz.
0: Şifre kelimeyle daha doğrusu. Var mı?
1: Yani ne olduğunu tam emin olmamakla beraber bir şey var.
0: Peki ben o zaman size yardımcı olayım mı?
1: Lütfen.
0: 53, 57 bunlardan birini açarsanız.
1: 57 diyelim.
0: 57'ye gidelim. O zaman bir harf de bizden hediye olsun size. Bakalım hangi harfi bulacağız doğru yanıtla. İçi boş ve çukur olan yer. Neresi bu? Reşat Bey.
1: Oyuk.
0: Oyuk ve... Size bir de harf hediye etmiş olduk. Şifre kelimemizin bir harfini açmış olduk. Böylece 21 soruyu tamamladık. Hemen ne yapıyoruz? Önce bir puan durumuna bakıyoruz.
1: Bakalım.
0: Kaçar kelime bildik? Üçüncü etabı tamamladık. Puan durumuna bakacağız. En çok puanı toplayan yarışmacımız birinci tahmin hakkına sahip olacak. Bakalım puanlar kaçta? Kaçar puan aldık? Sibel Eymirli, sevgili İngilizce öğretmenimiz Sibel Hanım bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap sonunda şu ana kadar 205 puana geldi kendisi.

0: Reşat Bey, müzik öğretmenimiz, hocamız gayet güzel bir yarışma çıkarttı. Birkaç tane de soruda büyük bir jest gösterdi ve kendisi bu bölümde 13 doğru yanıt verdi. Reşat hocamız da şu anda 255 puanla 3. etabı tamamladı. Şifre harfimiz, şifre kelimemizden bir harfimiz eksik. Hatırlatmak istiyorum. Tek şansınız var. Tek seferde doğru harfi koymanız gerekiyor. Yanlış bir telaffuz olursa, farklı bir harf olursa doğru sayamayacağız. Şans diğer yarışmacımıza geçiyor olacak. Evet Reşat Bey, tek seferde doğru harfi yerine koymanız gerekiyor. Bakalım bize hangi harfi koyarak nasıl bir kelime söyleyeceksiniz? Sizdeyiz, dinliyoruz.
1: A harfini koyacağım. Darül Eytam.
0: Darül Eytam. Evet. A harfi koyuyorsunuz ve bu bölümde sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada Darül Eytam'da acaba A sesli harfini doğru mu koydunuz? Başka bir harf olabilir miydi? Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Mane olarak açımı bilmiyorum. Fonetik olarak onun geleceğini
0: biliyorsunuz, düşünüyorsunuz. Peki bakalım Darül Eytam doğru mu? Tabii ki doğru. Ve yetimhane olacaktı. Darül Eytam. Yetimhaneydi efendim. Sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada bu bölümde yetimhaneyi sormuştuk sizlere ve çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir 3 bölüm geçirdik. O zaman hemen ne yapalım? Okulumuzu açıklayalım. Üstüne de bir küçük değerlendirme yapalım.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bu bölümünde çok başa baş bir mücadele seyrettik. Sevgili hocamız Sibel Eymirli ve eşi Reşat Eymirli Bey hoş geldiler, sefa verdiler. Çok da başarılı bir yarışma çıkarttılar. Başa baş bir mücadele geçti. Darül Eytam bu bölümün yetimhane olan şifre kelimesini Reşat Bey bildi ve Reşat Bey temsil ettiğiniz Bitlis'te Mutki Küllice Köyü İlköğretim Okulu ilköğretimdeki kardeşlerimize hediye setimiz gitti. Oraya kazandırdık. Sibel Hocam hiç merak etmeyin. Sizin temsil ettiğiniz Maraş'taki okulumuzun hakkı bizde saklı. Başka bir bölümde, başka bir yarışmacımızla mutlaka oradaki kardeşlerimizi de gidecek. Ben kısa bir değerlendirme alacağım. Yarışmayla ilgili birinci etap, ikinci etap nasıl geçti? Başa baş mücadele nasıldı?
1: Hanımlar önden.
0: Buyurun Sibel Hanım, siz de başlayın.
2: Birinci ve ikinci etap dediğiniz gibi başa baştı. Keyifliydi. Son etapta evet işte tuş devreye girince biraz, buton devreye girince farklı oldu. Ama çok keyif aldım ben. Kardeşlerimiz için de böyle bir vesilede bulunduk sizlerin sayesinde. Çok keyifliydi. Sağ olun, teşekkür ederiz böyle bir imkan sunduğunuz için bizlere.
0: Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz. Sizleri de almak bizim için de çok büyük bir keyifti. Reşat Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
1: Teşekkürler. İlk iki bölüm için kendisine katılıyorum ama üçüncü bölümde sadece butonla ilgili olduğunu düşünmüyorum konunun. Yani bir şeyler biz de biliyoruz yani sizi tabii geçecek kadar.
0: Doğru.
1: Gerçekten çok keyifliydi. Sizlerin de aracılığıyla böyle bir güzel zaman dilimini geçirmemize yardımcı oldu.
0: Vallahi Reşat Hocam biz teşekkür ederiz. Yani sağ olun, eğitimde zaten varsınız. Katkılarınızdan dolayı biz çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz.
0: Katıldınız. Biz de bugünün anısına bizi unutmamanız için sizlere A Para Kütüphanesi'nden küçük bir anı paylaşmak istiyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Buyurun.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederiz.
0: Her okuduğunuzda bizi hatırlayın diyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünde daha sona geldik. Siz de bizlerle beraber yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Gençlerimizin, geleceğin temel taşı öğrenci kardeşlerimizin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın efendim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: çok özel konuklarımız var bugün. Sevgili Öykü Gürman bizimle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Evet, nasılsın?
1: İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Harika.
0: Vallahi seni gördük, çok sevindik. Ben biraz önce söyledim sana. Kaç yıl olmuş görüşmeyeli?
1: Evet, uzun yıllar çok hızlı geçiyor ama evet. Özellikle pandemiden sonra. Doğru. Öyle değil mi? Yani su gibi akıp geçiyor. O yüzden böyle her günümüzü iyi, sağlıklı, mutlu yaşamak çok önemli. Ben de yılların nasıl geçtiğini anlamadan sürekli üretimle devam ediyorum yolculuğuma.
2: Çok şıksın.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yani size çok, özel evet, çok teşekkür ederiz. Valla sabah sabah var ya, bu şıklıkta ne olur bilemiyorum. Harikasın.
1: Sağ olun.
2: Evet, yeni şarkılar, yeni şarkılar, durmayan bir öykü maşallah. Ya, çok
1: evet,
2: çalışmalar.
1: Ama üretmek gerekiyor her daim. Çünkü yeni nesilde şimdi müzik sektöründe çok sıklıkla fazla şarkılar yapılıyor birçok tarzda. O yüzden şimdi bizlerin de üretmeye devam etmesi gerekiyor. Müzik öyle bir şey zaten, evrensel olduğu kadar bireysel de. Her ne kadar bazen yorulsam da hakikaten o, yani işte şarkı peşinde koşmak, aranje, stüdyolar, kayıt derken bir de artificial intelligence bir de AI ile baş etmek durumunda kaldık. Ama biz onu sadece klipte kullandık yeni şarkıda. Vokal kaydı tamamen organik. Çünkü o, ben o samimiyete inanıyorum. Her ne kadar yapay zekaya bir şey tarif etsek de o hiçbir zaman o doğallığı ve organikliği veremez. Çünkü ses, nefes, bir şarkı söylerken ki aradaki o aldığınız nefes bile çok kıymetlidir. O nefes sesi bile, o sessizlikler bile çok kıymetlidir. O yüzden yapay zekadan sadece klip kısmında faydalandık. Çok Bak iyi. Hepsi bu şarkımızın adı. Azerbaycan'da yaşayan çok kıymetli bir müzisyen arkadaşım var. Buradan sevgiler, Tural Toğrul. Ondan böyle birkaç şarkı almıştık. Gönül Dağı dizisinde oynadığım için sete gitmekten bir türlü kayıt yapamamıştım. Şimdi diziye biraz ara verince hemen müzik işlerini hızlandırdım. O yüzden seri üretime geçtim diyebilirim. Hatta böyle sıra sıra yeni şarkıları diziyorum. Bir sıra gecesi gibi oldu. Sıra sıra diziyorum vallahi bu şarkıları. Sesime yakıştığını düşündüğüm şarkılar. Bazen çünkü şarkıyı söyleyip üzerinde çok çalışmadığımda ya daha iyi aranje yapabilirdik aslında bunu dediğim şarkılar da oluyor. Ama bu defa biraz daha böyle o nasıl diyeyim, slow şarkı, o eskilerin 90'lı yıllarında özlem duyduğumuz o akustik performansta olan, çok fazla çok enstrümanın da olmadığı güzel iki şarkı oldu. Biri Bak Hepsi Bu, diğeri Yürekli Olmalıyız.
2: Harika. Azerbaycan'da bu arada çok çok seviliyorsun.
1: Ya umarım öyledir, evet.
2: Diye düşünüyorum, sosyal medyada falan görüyorum.
1: Evet, bir
2: hem
1: video
2: diziler
1: vardı
2: hem şarkıların.
1: Çok teşekkür ederim. Kal Sene Kurban vardı. Onu o zaman söylemiştik.
2: Evet.
1: Hatta onun bir kısmını, canlı performansın bir kısmını alıp video yapmışlardı. Şimdi çok sağ olsunlar, hani sevenler böyle küçük kesitler paylaştıkları zaman o çok değerli oluyor tabii. Benim de o şarkıyı söylediğimi duyurmak adına. O videolar

0: Baya viral oluyor. Azerbaycan'ı da çok seviyorum. Sıklıkla da gidiyorum zaten.
1: Evet.
0: O müzik, yani müzik kültürünü çok seviyorum. Çünkü çok bana samimi geliyor. Çok içten geliyor. Bir taraftan da işte öyle devam ediyor.
2: Oh, çok güzel. Yürekli olmalıydık. Keşkelerle dolu bir aşk hikayesi anlatıyor. Biraz hikayesinden bahsetsene.
0: Ya aslında aşklar hep böyle keşkelerle dolu da yani biraz hayat öyle. İnsanın hani keşkeleri hep var. Onlar insanı büyüten şeyler elbette ki. Şarkıda bütün şarkılar aslında aşk şarkıları. Hepsi bunu anlatıyor ama ben şeyi çok sevmiştim orada. Belki

0: İkimiz aşık o utangaç biri. İkimiz de biraz yürekli olmalıydık. Hani ben şey kısmını sevdim yani. Bazen bazı şeyleri tutmak için o sorumluluğu alıp o emeği vermek gerekiyor ya hayatta. Evet. Daha doğrusu kendi hayatının sorumluluğunu alıp, çünkü insan yani insan hayata gider, hayat insana gelmez. O yüzden kendi hayatının sorumluluğunu alıp kendinle yüzleşme cesaretini gösterip o yolculukta kendi dönüşümünü, kişisel gelişimini öyle tamamlayabilmek çok değerli. Belki bu şarkıya o anlamda anlam yüklemiş olabilirim.
1: Çünkü yürekli olmalıydı.
0: Yürekli olmalı insan. Yani seçimlerinde, kararlarında aşk mı, gurur mu? Yani elbette insanın gururu, onuru, bence her şey, adaleti, her şeyin çok üstünde. Aşk her zaman var. Ama yani adaletli olursa ve kıymet bilinirse. Çünkü herhalde bu zamanlarda, şimdi bu kadar hızlı her şey tüketilirken, şimdi çok hızlı ilerlerken her şey, en çok dikkat ettiğim şey şu: değer alma duygusu, değersizlik duygusu, yani insanların görünme arzusu sosyal medyada. Yani bu çok böyle hani pik yapmış durumda bence. Çünkü Allah hakikaten herkesi bir kere kıymet bilenlerle karşılaştırsın.
1: Amin.
0: Çünkü değersiz hissettiğiniz ya da hissettirildiğiniz insanlarla ya da ortamlarda bulunduğunuzda, bu bence en büyük üzüntü bu. İnsanı en çok kıran şey budur hayatta. Yani bu çok büyük bir mutsuzluk sebebi bence. Çünkü herkes değer görülmenin peşinde ve bunu ancak ve ancak kendinle yüzleştiğinde başarabiliyorsun. Çünkü orayı bir tamamlaman gerekiyor öncelikle. Biraz kişisel gelişim şey gibi oldu ama.
2: Çok güzel.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O bilmiyorum, kadar güzel bir noktaya başladın. Çünkü yani her yerde, evde, orada, burada, şu anda konuştuğumuz her şey çok hızlı akıp gidiyor hayat.
0: Evet.
1: Çok fazla işle, başka şeylerle, sokakta başka şeylerin peşinde koşarken evdeki değeri unutuyoruz.
0: Hem evdeki değeri hem de yetişme ve bir yerlere yetişme, yani bir yerlere yetme duygusu, bakın.
1: Aynen öyle.
0: Yani ben bundan mesela
1: bazı
0: çok
1: şeyler yoruldum. Aradan kaynıyor. Çok evet, önem verilen evet, şeyler aradan kaynıyor. O kadar güzel anlattın ki. Çok İnşallah şarkı da yerini bulur. Çok çok
0: evet,
1: önemli.
0: Umarım
1: yani
0: hani buralardan dinleyebiliriz şarkıyı. Hani bir şarkıya bu kadar anlam yüklemek doğru mu bilmiyorum ama ben hani belki yok, adım öykü, hep öyle hikaye doluyum. Biraz da hayatı öyle dolu dolu anlamlandırarak yaşamak istiyorum. İnsanın ömrünü bereketlendirmesi çok kıymetli. Yani bu ne demek? Yani okuduğu bir şeyden, yediği bir şeyden, bir sohbetten, bir kahveden, içtiği bir çaydan, sizi görmekten duyduğu mutlulukları, anların kıymetini yaşamak. Kesinlikle. Sağlıklı bir güne, her yeni güne, o kadar çok bakın olumsuz bir güne uyanıyoruz ki, farkında
1: kesinlikle
0: mısınız?
1: Aynen öyle.
0: Sürekli böyle olumsuz bir haberler oluyor değil mi? Üzücü vefat haberleri alıyoruz, kazalar. Yani bir
1: her
0: sürü
1: şey,
0: hani,
1: her şey, savaşı, cinayeti, şusu,
0: evet,
1: busu.
0: Yani savaş, o bu ve mutlu olmaya ve kendi değerimizi korumaya ve de iyiliği, güzelliği paylaşmaya çok ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben de o yüzden hep iyi niyetli olup, insanın hayattaki gailesinin, hayattan geçiyor insan çünkü tabii, yani hepimiz geçiyoruz ama geride ne bıraktığın, işte o bir iz, iyilik ve işte birinin yüzüne kondurduğunuz tebessüm bence, ya da böyle hoş sohbet yani. Değer. Çünkü ne kalıyor ki Allah aşkına, yani ne kalıyor? Yani ben o maneviyat kısmını çözdükten sonra, akışa teslim olduktan sonra, hani buna çok kadercilik diyemeyiz. Çünkü

0: bilinçliyim aslında ama tabii kaderciyim de. Fakat insanın kaderine müdahalesi bir noktada var. Bazı kapılar açılıyor ve siz o yollardan seçmeyi tercih ediyorsunuz. Yani bu bir seçim. İşte ben de tam konuşmamın başında belki bunu ifade etmek istedim. O seçtiğiniz yollardan, seçtiğiniz andan itibaren o sorumluluğu alıp onun bedelini ödemeye hazır olan bir kalp ancak güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Şimdi kurban psikolojisine girip kahırlanabiliriz. Hani dertlenebiliriz. Bu da bir seçim. Yanlıştır demiyorum ki, hani klinik psikologlar, tabii ki uzmanlar benden çok daha güzel anlatıyorlar. Ama ve lakin ben kendi yolculuğumda çıkarımım bu oldu. Bir şeylerle çok fazla böyle kavga etmeyeceksin yani. Kendi içinde bir şeyleri böyle gereğinden fazla anlam yüklemeyeceksin. Aynen. İnsanın hayata anlam yüklemesi ayrı. Ama bazı şeyleri de ederinden fazla büyütmesi gözünde ya da çok fazla kendine dert etmesi çok başka şeyler. Biz bilgi sahibi olmaya dertlenmeliyiz. Yani çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çok fazla insan var. Yani bizim mesleğimizde de, sizde de öyle yani.
1: Her şeyde.
0: Her sektörde var. O yüzden önemli olan bence...
1: Her şeyi bilen abiler ve ablalar var.
0: Yani. Evet, o yani her şeyi bilencilik, yani o bana biraz şey geliyor. Kesinlikle, ben zaten kesinlikle öyle ortamlardan ve insanlardan uzak tutuyorum kendimi. Çünkü ben o yükleri artık bu saatten sonra taşıyamam. Yani kimsenin hayatında yaptığı ya da yapmadığının bedelini ben ödeyemem. Yani çünkü bakın herkes bunu yapmaya kalkıyor. Böyle bir bahane, yani o öyle dedi, bu böyle dedi. Ya kardeşim, hani siz bir şey başaramadıysanız ya da hayatınızda mutsuzsanız onun bedelini benden çıkaramazsın ki.
1: Değil mi?
0: Onun sorumlusu ben değilim ki. Onun sorumlusu sensin. O zaman ne yapacaksın? Kendinle, hakikatinle yüzleşip kendine bir soracaksın. Her şeyi bilemeyiz çünkü.
1: Aynen.
0: Ben nerede yanlış yaptım? Allah'ım neydi günahım? Hani ben nerede yanlış yaptım? Ben neyi eksik yaptım? Kendi kişisel gelişimimi tamamlamak için daha iyi, kendimin daha iyi versiyonunu nasıl oluşturabilirim? Aslında bütün hayatın anahtarı bu cümle bence. Benim hayat mottom gibi.
2: Şarkıları da yani tam öyle seçmişsin bu dönemde.
0: Galiba öyle oldu.
1: Evet. Şey, öykü diyor ya, ismim
0: öykü
1: gibi.
0: Diyor. Yani dinleyenler de öyle olursa biraz fazla konuştum galiba. Yok,
2: hayır, hayır. Çok güzel anlatıyorsun.
1: Çok güzel anlatıyorsun. Çünkü bir şey soracağım. Şimdi ilişkilerden evlerde yaşananlara, kendi değerine kadar her şeye gidip gelirken o kadar günümüzde yaşanan şeylere değindin ki. Şimdi mesela ben biraz önce de şimdi burada onu anlatırken ben hemen sosyal medya aklıma geldi. Bir şeyi paylaşıyorsun. Ya sen utanmıyor musun bunu yapmaya? Benim senin pozisyonda olduğumun suçunu ben niye çekiyorum ki? Ben mutluyum.
0: İşte bu da empati eksikliği ama.
1: Aha, işte yani anladın
0: çünkü
1: mı?
0: Çünkü yerine koyamıyor. Yani bizde şu çok arttı bakın. Bunu özellikle dile getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok dertliyim bu konuda. Başkalarının mutluluğundan ya da başarısından çok rica ediyorum, lütfen rahatsız olmayın. Biz böyle hiçbir yere varamayız. Biz iyi olana iyi demek durumundayız, güzel olana güzel demek durumundayız ki toplum olarak ve insan olarak, bir kere birey olarak gelişme gösterebilelim. Çünkü siz her şeye eleştirir, her şeye bir kulp bulursanız ve sizde olmayanı sürekli mukayese ederseniz, o zaman siz zaten hayatınızı eksik yaşıyorsunuz demektir. Çünkü bence mutsuzluğun böyle ana konu başlıkları var.
1: Aynen.
0: Bir tanesi geçmişe takılı kalmak. Bir diğeri mukayese etmek. Başkalarının hayatıyla kendi hayatınızı kıyaslamak. Bir diğeri hayallerle gerçekler arasındaki fark. Bunun idrakında olmamak. Beklentileriniz. Yani bunlar böyle insanın sırtında gerçekten yük. Çünkü net olmak o kadar zor değil. Eğer birine nasılsın diye sormak istiyorsanız sorun. Yani nasıl, bunun için bir takım bahaneler edinmenize gerek yok. Ya da fiziksel özelliği üzerinden ya da sahip olduğu mal mülk üzerinden birileriyle sohbet etmenize ya da eleştirmenize ihtiyacımız yok ki. Başkalarının değer verme duygusu üzerinden ben hayatımı değerli kılmıyorum. Ben zaten değerliyim. Yani birinin beni takdir etmesi ya da sevmiyor olması o onun sorunu.
1: Aynen.

0: Öyle.
1: Beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben kendimi tamamlamaya geldim bu dünyaya. Ve varlık gösteriyorsak bunun bir sebebi olmalı. Üretmeliyiz devamlı. Ve insanlara yardım etmeliyiz birbirimize. Bunu sadece Ramazan'da
0: Ha,
1: yapmamalıyız.
0: güzel, çok güzel.
1: Her zaman yapmalıyız. Eğer bu bakış açısıyla, bilmiyorum biraz fazla mı iyi niyetli görünüyorum sizin cepheden, oradan bakınca bana, ama şu an
0: Yo,
1: güzel.
0: bence şu an, yani senin söylediğine zaten herkes yapsa şu anda bambaşka bir dünya.
1: Evet.
0: Yani bir kere
1: Evet, doğru.
0: sabahları günaydın diye başlamalıyız yani
1: Günaydın,
0: herkes.
1: günaydın.
0: Yok
1: Evet.
0: yani kimse kimseye selam vermiyor. Kimse
1: Doğru,
0: kimseye
1: maalesef.
0: konuşuyor.
1: Mesela Avrupa'da bu şeyi severim. Hani derler ya böyle, aman Avrupa. Ama onu örnek vermek için değil. Ben zaten memleket sevdalısı bir
0: Evet,
1: insanım. Bu
0: onu
1: kadar
0: biliyor
1: yıl
0: artık
1: zaten
0: herkes.
1: belli yani ne oldu, ama şey var yani, o medeniyet başka bir şey. Yani gerçekten hani kimse kimseye teşekkür etmiyor. Dizi setlerinde de bir ara bu tartışıldı ya. Yani gel işini yap git falan ya. Biz insanız bir kere ya. Bizi yani diğer canlılardan farklı kılan bir şey var yani. Düşünme, muhakeme yeteneğimiz, empati duygumuz, yani hoşgörümüz, iyi niyetimiz, iyiliklerimiz, niyetlerimiz, yani yoksa ne yani, şey, hiçbir şeyden farkın olmaz
0: Yani.
1: ki hayatta.
0: Evet, şimdi şarkı zamanı.
1: Evet.
0: Bak hepsi bu gelsin o zaman.
1: Evet.

0: Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Birazcık böyle nameli Alaturka bir vokal şeyi var ya bu şarkının, ama işte bir yandan çok özlüyorum, bir yandan çok istiyorum, seviyorum, ama bak hepsi bu diyor. Belki de bazen de bak hepsi bu demek lazım sadece. Evet. Bilmiyorum belki ki.
2: Kimlerle çalışıyorsun şarkı şimdi? Kim şarkı sözleri ve
1: Tural Toğrul'dan aldık dediğim gibi.
2: Azerbaycan'dan, evet. Evet.
1: Özlem Güneykaya var. Şimdi iki şarkısı var. Biri Kim Suçlu, diğeri Aşk Belası. O da sektörde, popüler kültürde çok şarkıları olan bir müzisyen arkadaşımız Özlem Güneykaya. Kendi orkestram, ekibim zaten her zaman çok destekler.
2: Süper.
1: O yüzden böyle...
2: Sen yazıyor musun?
1: Ben evet, aslında benim şarkı... Ben birazcık orada yapay zekadan destek alıyorum gibi şu an. Çünkü şöyle kafamda bir...

0: Hani bir renk saz olur, bir şey olur, klarnet olur. Hani nasıl yaparız diye o şekilde bir çalışmada yapacağım.
1: O çok güzel. Yeni bir proje geliyor yani.
0: Evet, yani çok fazla yani şarkı hep böyle üretmek istiyorum çünkü çok beklemek istemiyorum. Bir de dediğiniz çok doğru. Yani biraz önce o kadar hızlı tüketiyoruz ki her şeyi. Yani keşke öyle olmasa
2: Evet,
0: aslında.
2: aynen.
0: Ama hani teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için bir kere daha.
2: Ne
0: Biz
2: demek?
0: Şey,
1: Teşekkür
0: güzel bir
1: ederiz.
0: şey çünkü. Yani bir programa katılıp radyo programları olsun, televizyon programları. Çok fazla hani magazin figürü biri olmadığım için hani televizyon programlarında ve hani radyolarda ve anca yazılı röportajda da dile getirebiliyorum yaptığım eserleri. Çünkü şey onu gördüm. Geçen gün yazılı bir röportaj yaptım mesela. O ya şey sordular. Şimdi o da geri gelmişken şimdi aklıma geldi. Erkekler kadınlardan daha fazla oyunculuk işte ücret
1: Ücretle.
0: alıyor mu? Ben de öyle bir şey, bu arada yazılı yaptım röportajı. Yani ben kendimi yazdım ve gönderdim. Soruların cevabını yazdım. Yazılı olarak yazdım ve şunu anlattım. Dedim ki eşit olmalı. Herkes emeğinin karşılığını almalı ve eşit olmalı. Haber başlık şey diye çıktı. Erkekler ne fazla almasın. Öyle bir şey demedim bu arada. Hani erkekler fazla almasın falan
2: Eşit
0: demedim.
2: olsun.
0: Sadece eşit olsun dedim. Ya da mesela işte çocuk sahibi olmakla ilgili bir takım sohbetler oluyor. İşin magazin kısmı. Dedim ki yani belli bir yaştan sonra, belli bir saatten sonra bunu biyolojik olarak planlamak gerekiyor. Eşimle konuşup. Çok ciddi bir sorumluluk çünkü. Bundan bahsettim. Anne olmak istiyorum.
2: Eyvah.
0: Yani çok şey ya illa öyle bir tarafa çekiliyor belki. Siz de
2: Daha çok
0: sonuçta
2: okunsun diye.
0: evet yıllardır aynı sektörün içindeyiz. Siz de iyi
2: Aynen,
0: biliyorsunuz ki daha
2: aynen.
0: çok okunsun diye böyle şeyler yapılıyor ama ben hiçbir zaman o duruşumu
2: Kesinlikle.
0: bozmadım.
1: Evet.
2: Harika.
0: Bozmayacağım da. O yüzden ama tabii benim de zaman zaman böyle içimde patlayan ve dile getirmek istediğim çok şey oluyor magazinel
2: Peki
0: olarak.
2: biraz önce dedin ki Flamenco. Ya senin
0: Flamenco.
2: İspanyol tarafın
0: Evet.
2: zaten var.
0: Hı-hı.
2: Peki yapay zeka yerine Berk'ten yardımcı olursa?
0: Harika.
1: Çok iyi.
0: Şahane. Kesinlikle İspanya'da olmasa, gerçi İspanya'da da olsa artık yani zaten yani komunikasyonumuz
2: Artık her
0: evet
2: şey
0: yani
2: çok
0: hani
2: kolay.
0: gayet her şey çok kolay. Orada bir Berkçi'yi mi ikna etmemiz
2: Değil mi?
0: gerekiyor? Çünkü gerçekten çok çok iyi bir sanatçı. Çok iyi bir müzisyen.
2: Hazır ondan bahsetmişken, evet, ne yapıyor, hala iyi mi şu
0: Ya
2: anda,
0: iyi
2: mutlu
0: Berk
2: mu?
0: evet yani
2: Süper.
0: idealist biri ve
1: Evet.
0: Berk aslında belki de çok fazla onun yaptığı müziği burada anlamak istemedik belki de yani çoğul konuşayım çünkü biraz kıymet vermek gerekiyor. Berk'in yaptığı müzik Türkçe sözlü flamenkoydu, şimdi İspanyolca da yapıyor zaten artık, İspanyolca söylüyor ama şöyle o değerli buluyorum. Berk benim yapmadığımı başarmış biri, yapmış biri. Yani şöyle ki İspanya'ya gidip orada Türk kültürünü anlatan ve oradaki Flamenco Festivali'nde bir Neşet Ertaş türküsü söylemiş biri. Bunlar çok kıymetli.
2: Kesinlikle.
0: Ben de tabii ki elimden gelenin en iyisini kendi yolculuğumda yapıyorum ama Berk'in bu anlamda o kültür elçisi gibi hareket ediyor olması beni çok gururlandırıyor. Ama dediğim gibi burada çok fazla değeri bilinmiyor. Ya da değeri bilinsin diye bir adım atmıyoruz. Bu da olabilir.
2: Öykü, bizim şeyden çıkmamız lazım. Yani o kadar güzel bir yere değindin ki şu anda bizim ezik şeyimizden
0: Estağfurullah.
2: kurtulmamız lazım. Yok, ben öyle diyorum, net. Artık şeyden çok sıkıldım. Bir şey oluyor. Yani bizim Murat Karahan gidip İtalya'da en iyi yerde operasını söylüyor ve ayakta
0: Evet.
2: alkışlanıyor.
0: Evet.
2: Berk,
0: Murat Kara.
2: Neşet
0: Evet.
2: Ertaş'ı
0: Berk.
2: İspanyolların hani, vay
0: Evet.
2: be, bunu nasıl yaptı? Biz bunu zaten yapmalıyız. Yani şeyden
0: Çok
2: bahsediyorum.
0: doğru.
2: Yani biz bir şeyleri başardık mı? Sanki bir şeyler oluyor. Bir o kadar şeyiz ki
0: Ya Murat Ergin de
2: sindirilmiş.
0: öyle. Mesela bugün konuştuk. O da öyle. Yani
1: İyi işler
0: Amerika'da,
1: yapıyor.
0: İspanya'da Murat'ın da yani o kadar çok güzel işleri var
2: Ben
0: belki.
2: Oscar ödül töreninde Los Angeles'taydım. Birisi geldi bana Murat Evgin'i sordu. Geçen ay buradaydı.
0: Ya.
2: Çok güzel bir şeyimiz var.
0: Harika.
2: O ne yapıyor? Görürseniz selam söyle. Bak, hala Murat'ı unuttum selam söylemeyi. Yani
0: Ay
2: bunlar çok...
0: Murat'cığım
1: Ne kadar
0: evet ben de
1: önemli.
0: bugün konuştum. Ona
2: Yani
0: selamlar, sevgiler.
2: Öykücüğüm, bunların zaten, yani bunları biz artık şaşırmıyoruz. Ne yazık ki işte senin biraz önce söylediğin gibi,
0: Evet doğru.
2: yani değeri
0: Bunu böyle
2: anlaş.
0: bir şey haline getirmememiz
2: Ha.
0: gerekiyor, öyle değil mi? Yani böyle bir hani sanki
2: Vay be biz.
0: yoksunluk. Hani eksiklik, yoksunluk. Bunu biz bir ego yapıyoruz. Ya
2: Kesinlikle.
0: bunu niye ego yapıyoruz ki? Yani işte diyorum ya iyiye iyi diyeceğiz. Yani Berk popüler kültüre ait bir şarkı yapmadı diye ama Berk pop yapıyor.

0: Yani flamenko pop yapıyor, flamenko puro yapıyor. Yani flamenkonun katıksız, böyle çok klasik örneklerini seslendiren eserler de yapıyor. Ama şu anda günümüz dünyasına hizmet eden şarkılar da yapıyor. Ama bunun için ona emek vermemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle çok yani çalışmak lazım.
0: Bizim de ona emek vermemiz gerekiyor. Açıp belki dinlememiz gerekiyor, belki tıklamamız gerekiyor, belki mesaj göndermemiz gerekiyor. Onun değerli olduğunu ona hissettirmemiz gerekiyor. Şimdi o küserse, küsüp giderse ya tavrı ya da düşüncesi ne olursa olsun bakın. Yani bu hiç önemli değil bence. Çünkü biz bu toplumda yaşıyoruz hepimiz ve hepimiz biriz. Hepimiz fikir, ideoloji, farklılıkları hiçbir şey gözetmeksizin eğer söz konusu olan sanatsa bizim topraklarımızın bütün dünyaya vereceği çok büyük dersler var.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bizim memleketimiz adeta ya türkü zenginliği. Bizim memleketimiz de yemek kültürü zenginliği. Yani yemeği, türküsü, sazı, klasik Türk müziği, kaldı ki şimdi ne kadar ben İstanbul Teknik Üniversitesi ses eğitim bölümü mezunuyum. Alaaddin Yavaşçı'nın öğrencisiyim. Şimdilerde düşünüyorum mesela diyorum bir Türk sanat müziği, klasik Türk müziği albümü yapmalıyım no, galiba so, diyorum. Of, çünkü çok özledim. Çok özledim. Hiç söylenmiyor.
1: Tabii kesinlikle kendi değerlerimiz. Türk sanat müziği
0: evet,
1: sanatçısı.
0: Hiç söylenmiyor yani o aldığım eğitimi böyle hani pekiştirecek böyle onu benim de aslında ruhumun nefes alacağı, mutlu olacağım bir yere neden yani aslında bunu hiç düşünmedim? Çünkü birazcık da yaşanmışlık da gerekiyor ama bunun için yani şimdi 20'li yaşlarda çok hani pardon 20'li yaşlarda çok düşünemiyor insan bunu. Biraz böyle yaşalıp olgunlaştıkça.
1: Bir de Öykü şey biraz önce bir şey söyledi. Bir şey bırakmak, geriye bir şey bırakmak, bir değer bırakmak diyorsun
0: evet,
1: ya.
0: Biz söylemezsek kim bırakacak?
1: Aynen. Bir de her şey şu olmamalı. Belki o belli bir yaştan sonra oluyor. Yani her şey para kaygısıyla hesaplanmalı.
0: Evet, bu arada çok değerli TRT solistlerimiz var. Hani onu tamamen şey olarak söyledim hani o konuşmanın dışında. Onlar evet. Zaten hani başımızın gözümüzün üstüne hani çok kıymetliler. Bütün hani solist arkadaşlarımız, klasik Türk müziği icra eden, benim okuldan mezun olduğum arkadaşlarım hepsi çok değerliler. Ama dediğim gibi hani dinlenmiyor diye dayatılan şeyi dinlemek zorunda değiliz. Yani bunu dayattım mesela, bunu dinle. Yani tamam da yani sanat, yani sözler, kesinlikle. Anlam, derinlik. Yani bu kadar basit olmamalı ki. Ben de eğleniyorum yoksa günümüz şarkılarında. Benim de yeğenlerim, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, herkes böyle neler neler dinletiyorlar. Böyle Öykü abla sen bunu biliyor musun diyor. Bir geliyor söylüyor, bir şeyler söylüyor. Ne? Dur bir daha aç.
2: Ben de dinleyip bakıyorum.
0: Aynen ne dinliyorsun sen? Onu mu dinliyorsun, bunu mu dinliyorsun? Ben, o kadar böyle güzel danslar yapıyorlar, koreografiler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor onların o heyecanını görmek ama... Bir taraftan da hani sanat çok kıymetli bir şeydir yani öyle herkesin harcı değil yani.
2: Bu arada seni de belki de ilk tanıdığımız şarkı
0: Boyalı Direk.
2: Kasıp kavurdu. Herkes hala söylüyor.
0: Halen, evet o bir işte kült oldu. Yani kült bir klasikleşti.
1: Eğlencelerde evet. Kesin çalınan bir şarkı.
0: Yani çok teşekkür ederim gerçekten tüm dinleyicilerimize, bizi sevenlere. O Berk'in yaptığı bir aranjeydi. Zaten Berk yaptığı için de ondan sonra bir daha öyle bir aranjeyle bir türkü çıkaramadı.
2: Çıkmadı.
0: Her ne kadar bunu düşünsem de. Çünkü 8 yaşından beri yanı başımda öyle flamenko gitar çalan bir kardeş var. İkiz var.
1: 8 yaş.
0: Evet. Şimdi o 8 yaşında flamenko gitara başlamış. Sonra bir takım yani müzisyen arkadaşlarımla da tanıştığımda, karşılaştığımda flamenkoyu anlatamıyorum ki. Çünkü flamenkonun akorları... Çok başka armonisi. Onun için flamenko gitar çalmak gerekiyor. Ben onu anlatamam çünkü ben flamenko gitar çalmıyorum. Bu eksiklik bu yüzden aslında. Hani neden onun gibi bir tane daha yapmıyorsunuz sorusu var ya yüzyıllardır evet. Hatta milattan öncesinden beri maruz kaldım.
1: Sanki tek şarkıda evet. Kalmışın gibi sen öyle.
0: Ya tek şarkıda kalsam bu zamana kadar yaşantımı nasıl sizce hani devam ettirebilirdim zaten. Hani bir sürü şey yaptım, dizilerde oynadım. Yani mesela Öderim Bedeli şarkımı da o yüzden seviyorum. Heh, onu düşündüm.
1: Bana gelirim, onu söyleyeceksin şimdi.
0: O kadar çok bedel ödedim ki. Yani şöyle bedel, ne bedeli ödedin diye soruyorum. Mesela buraya gelirken konuştuk. O kadar sıklıkla hiç playback yapmadığım için canlı konserlerde klimadan, tozdan inanılmaz böyle bir şey yapım var. Etkilenen. Bunu hep korumak zorundayım. Serumlarla

0: sahnelerle yaz konserlerimi bitirdim Bodrum'da, Marmaris'te. Ve beni gördüler, yani benim gripten ayağa kalkacak halim yok. Beni iğnelerle ayağa kaldırdılar ve ben o çıkmayan kısık sesimle, hatta öksürdüğüm, faranjit olmuşum yani, iltihap, bakteri yani şişmiş ve yok yani ses çıkmıyor yani. Ve bu halimle işte kortizonlu iğneler olup sahneye çıktım. İşte kendi hayatımla ilgili, özel hayatımla ilgili, aile hayatımla ilgili yeri geldi. Onları ikinci plana attım, sahneye çıktım. Sevenler de, ama bunların hiçbiri, sanki her şey, herkes son noktaya bakıyor. Hani bazen görülmüyor, bazen yakınlarınız tarafından da görülmüyor. Çünkü siz çok profesyonel ve güçlü bir şekilde ayakta durduğunuzda, bu zaten onun işi, yapar. Yani bu, o yapmak zor, yani zaten yapar o. Çünkü o onun işi, tabii ki yapacak. Falan gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ama öyle değil.
1: Bir sürü fedakarlık var.
0: Ya sizin için de aynı şey değil mi?
2: Evet.
0: Belki senelerdir, yıllardır aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama aynı şeyi yaparken ki o aynanın içinde ne kadar değişkenler var.
2: Olmaz mı?
0: Yani aile hayatı olarak var, kişisel sağlığınız olarak var. Her zaman herkes aynı enerjide olamıyor ki. Şimdi göz önünde olmak, bir şeyler üretmek ve bunu göstermek için sağlıklı da olmak durumundayız. Ve insan bunlar için gerçekten çok ciddi bedeller ödüyor. Ben yani stüdyolarda sabahladım. Yani o kadar çok şarkıların peşinde koştum. Müzik firmasını, plak şirketini o şarkılara inandırmak düşüncesiyle boğuştum. Bazen destek gördüm, bazen göremedim. Bazen işin maddi boyutu çok araya girdi. Bazen dönemsel aranjörler çok abarttı, bir takım hani bütçelerde bulundular. Ya bunların hepsini düşününce, dışarıdan bakınca çok kolay görünüyor.
1: Rotos pembe değil her
0: ama
1: şey
0: aslında.
1: Ama
0: müzik yapmak o kadar büyük bir lüks ki. Eğer gerçekten üreten ve müziği seven, buna gönül vermiş biriyseniz benim gibi, bu gerçekten çok zor ve Berk'ten ayrılınca çok daha zor oldu. Yani şu 17-18 yıl nasıl geçti? Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Gerçekten bunu çok hani böyle dramatize eden bir yerden söylemiyorum asla. İyi ki de böyle yaşadım zaten, çok şükür. Kendimden çok razıyım. Ama bütün rağmenlere rağmen bir şeyleri ortaya koymaya devam edebiliyorum ya hala, kendi duruşumu bozmadan. İşte o yüzden kendimle gurur duyuyorum. Ve beni sevenler de öyle zannediyorum. Bu samimiyeti bir dizide oynadığımda ya da bir şarkı çıkardığımda bu samimiyeti görüp beni dinlemeye, izlemeye devam ettikleri için ben şu an burada oturuyorum.
2: Evet, evet.
0: Çünkü müzikal anlamda çok kayıplarım oldu Berk olmadığı için. Yani çünkü öyle bir gitarist, tek kişilik orkestra. Hem de yanı başınızda yani. Küçük yaştan beri onu duyuyorsunuz. Sonra başka bir müzisyen, atıyorum kendini çok da geliştirememiş bir müzisyen olduğunda, o zaman eksik kalıyorsunuz. Çünkü enstrüman çalmak çok başka bir şey. Yani ben onu anlatamam. O yüzden söz beste yapma konusunda da hep biraz böyle geride duruyordum. Biraz da cesaretsizdim belki. Ama şimdi bir görünme zamanı.
2: Vay be, bir Berk dedim, bak nereye geldik ona.
0: Şimdi böyle yıldızlar astrolojik olarak da aslan burçları. Aslan burçları şimdi astrolojik olarak da ben çok takip ediyorum öyle şeyleri.
2: Sen aslan mısın?
0: Evet.
2: Tamam, bu yıl senin yılın olacak.
0: Çok mutluyum. Böyle bütün hani olumsuz düşündüğüm ya da ne bileyim ayağıma takılan taşlar, onların hepsi gitti artık. Şimdi böyle birazcık daha o verdiklerimi geri toplama.
2: 2026'da kükreceğim diyorsun.
0: Değer görme zamanı. İnşallah da öyle olur yani.
1: Lider ruhlu diyorlar aslan burçlarına, öyle misin?
0: Birazcık da o da dediğim gibi yani, şimdi 20'li yaşlar gibi değil yani. Ama ben ön planda olmayı, dikkat çekmeyi her zaman çok seviyordum. Yani okul yıllarımda da okul orkestrası solistiydim zaten. Benim çocuk yılları, yani çocukluk yaşlarından ve küçüklükten beri hep böyle görülme, kendimi salonun ortasına atıp şarkı söyleme ve işte hani okulda bir etkinlik yapılacaksa hemen o müsamerede benim ön planda olmam ve ben okurum o şiiri 10 Kasım'da Atatürk için, ben okurum o şiiri atamız için, ondan sonra işte buradan geçerim o şarkı.

0: şarkıyı da ben söylerim, bu piyeste de ben rol alırım falan. Öyle zamanlarım çok oldu yani. Hani okul arkadaşlarım hatırlarlar zaten. Zaman zaman konuşuyoruz da. Hep böyle söylüyorlar. Sen hep taklit yapardın falan diyorlar. O yüzden hani lider ruhluk öyle, ama ben dediğim gibi insanın her zaman kendi gelişimini idrak ettikleriyle tamamlayabileceğini düşünüyorum.
1: İyi, hadi o zaman şarkı gelsin. Öderim bedeli. Evet, öderim bedeli dedik.
0: Tamam,
1: öderim bedeli.
0: Evet, hadi öderim bedeli. İyi, bu hareketle. Eğleneceğiz.

0: Bu arada çok güzel çalıyorsunuz. Tebrik ederim sizi de.
1: Evet, harika.
0: Programın başında çünkü müzisyen arkadaşıma teşekkür edememiştim. Çok evet, kıymetliler.
1: Çok evet, hassas.
0: Evet, piyano çalmak çok şey, gerçekten çok hayranlık uyandırıcı.
2: Bu arada oyunculuk nasıl gidiyor? Oyunculukta bu evet, kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydun?
0: Yani aslında dediğim gibi okul yıllarından itibaren böyle bir yani yeteneğim olduğu ya da sahnede herhangi bir yani tiyatroda, okulda hani tiyatro gösterisinde yer aldığımda bunu hissediyordum ama tabii Boyalı Direk'ten sonra yani meşhur olduktan sonra belki de öyle demek daha doğru olur. Böyle bir teklif gelince ilk Urfalı Yamezel'den dizisinde geldi. Orada dizi çok uzun soluklu olmadığı için biraz demoralize oldum ben. Çünkü o 11 bölüm sürmüştü. Orada Ceylan diye şarkı söyleyen müzisyen birini oynuyordum. Çok da değerli bir kadrosu vardı o Urfalı Yamezel'den dizisinin. O zaman biraz üzüldüm. Yani sektörün hani böyle yuttuğu yediği bir noktayı hissettim. Çünkü düşünsenize Settar Tanrıören var, Bülent İnal var, Menderes Samancılar, Meral Çetinkaya, Zuhal Olcay, Uğur Güneş, Cahit Gök. Yani Şampiyonlar Ligi bir kadro. Harika bir dizi. Hüsnün Senin Ey Dilberi Nadide Kamer mi söylüyorum? Uzun Hava, Un Kapanında. Kınıfır Bedreng Olur türküsünü söylüyorum. İlk defa dizinin başrolünü oynuyorum ve aynı zamanda dizinin jeneriğini seslendiriyorum. Yani o zaman böyle başrol oyuncuları şarkı söyler gibi bir şey yok. Belki de o Urfalı Yamezel'den ilk örneğidir. Hani ben söylediğim için demiyorum. Ama bu gerçekten ilk örneği Urfalı Yamezel'den. Çünkü o türkülerin hikayesini anlatan bir dizi gibi kurgulandı. Sevgili Sinan Tuzcu yazmıştı ekip arkadaşlarıyla birlikte. Sonra ben Sinan'la Sen Anlat Karadeniz'de partner
1: evet,
0: oldum.
1: Evet.
0: Ama bizim tanışıklığımız oraya dayanıyor. Ve Bülent İnal'la başrolü oynuyorum. Ve ben Bülent İnal hayranıyım o zaman da. Ve mesela inanamamıştım. Ceylan diye bir karakter oynuyorum ama tabii o dönem hani reytingler vesaire bir şeylere kurban gitti dizi. O kadar sevilen ve yani baba ve oğullarının hikayesiydi aslında. Ben de bir şarkıcıyı oynuyordum. E şimdi o 11 bölüm sürünce ben dedim ki yani ben herhalde ben başaramadım galiba gibi oldum. Tam bundan 3-4 yıl, yok 3-4 yıl değil. 6-7 sene sonra galiba. 2018'de çünkü Sen Anlat Karadeniz. Diğeri 2013'tü galiba. Böyle yıllar geçince şekerim. Böyle yıllar geçince neyse siz orasına bakmayın. Hiçbir şey yok yani çok genciz. Daha dün oldu bu hadiseler. Ondan sonra şey aradan böyle biraz zaman geçince bir telefon böyle gelince hani sen şive yapıyor musun falan filan. Tamam hani İstanbul doğumluyum ama Karadenizli, Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Gurur duyuyorum. Ve şey oldum böyle dedim ki şive yapabiliyor musun mu? Ya tabii ki yani zaten teyzemler orada, akrabalarımız var. İşte yazları gidip gelmişiz. Tamam çok uzun süre yaşamadım ama hep biliyorum yani müzisyen olduğum için o şiveye çok hakim benim kulağım.
2: Hem de nasıl yapıyorsun?
0: Evet ve yani böyle o kadar da güzel oldu, o kadar da güzel, ne kadar da güzel oldu. Öyle dedin, bunu dedin, ne dedin, ne giydin, ne yaptın, ne yaptın. Hani böyle, hani çok bir güzel. Şey dedin ama ne dedin hiç anlamayırım, yapamayırım, gidemiyorum, gelemiyorum. Hani böyle yani bu sürekli ama şimdi 10 kilometrede bir şive değişiyor. Yani Sürmele'de başka, Araklı'da başka, Vakfıkebir'de başka, Akçabat'ta başka. Hani bambaşka yani hani Karadeniz canım memleketim yani. O kadar seviyorum ki. Şimdi çok renkli ve her gün bir hikayeye uyanıyorsunuz yani. Her gün böyle yani her gün bir dizi, her gün bir film çekersin, her gün bir kitap yazılır orada yani. O kadar hikaye dolu memleketim. Çok renkli. Şimdi onlar da deyince rahmetli, Allah rahmet eylesin, Osman Sınav. Saygı ve rahmetle anıyorum canım hocam. O işte audition sahnesi çekilecek diye davet ettiler beni Sinegraf'a. Ben şimdi çok heyecanlandım çünkü Osman Sınav nasıl beni audition... Ya Osman Sınav orada mı olacak diyorum. Hani o kadar heyecanlandım ki. Sonra işte o metni gönderdiler, Asiye'nin metnini. İşte bir de ırmağın palikleri da tuttu ortalıkları. Oy benim sevducağım da çeker sevdalukları. İşte kapının önünü süpürürken türkü söyleyeceksin. Sonra işte anlattı hoca. Dedik işte duygulanma yani duygudan duyguya geçeceğim ona bakacak tabii. Ondan sonra bir taraftan türkü söylüyorum falan. Saat 2'de gitmiştim oraya. Akşam böyle 7-8-9'a doğru falan anca çıktım. Çünkü yani her türlü çekim alındı. Audition, deneme çekimi. Her türlü böyle ince ince böyle hani ilmek ilmek yani. Her şeye çok dikkat edildi. Sonra oradan çıkarken şey demişti. Ne zaman ararsınız? Yani kısa sürede ararsınız çok iyi olur. Hani çünkü o beklentiyi ne kadar, çünkü çok iyi geçtiğini biliyorum. İyi hissettim. Çünkü Asiye benim dedim yani. Asiye benim. O kadar emindim ki yani. O kadar kararlıydım. O kadar çok kendime güveniyordum ki o rol için. Asiye ben olacağım dedim. Sonra işte malumunuz öyle de oldu. 2 gün sonra aradılar. Bizim Asiye'miz sensin dediler.
2: En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü bile aldım.
0: Evet. Ay çok teşekkür ederim. Ya. Ay evet, çok teşekkür ederim hatırlattığın
1: ve
0: için.
1: Ve çok güzel bir şey.
0: Hatta yani... müzikten alamadığım ödülleri.
2: Oyunculuktan aldım.
0: Müzikten alamadığım ödülleri oyunculuktan aldım.
1: Ama oyunculukta efsanesi. Yani bir de iyi senaryo okuyorsun. Yani oynadığın bütün dizilerin hiçbir tanesi bir sezonda kalkmadı yayından. Yani
0: çok teşekkür ederim. Evet, yani? Alparslan Büyüksel Selçuk. Da Öke Hatun'u oynadım. Yani, Yunal Bey'in karısı Öke Hatun. Atlara bindim, kılıçlar kuşandım. Onun da altından başarıyla kalktım. Sonra en sonunda Gönül Dağı. Orada da Şoför Kiraz oynadım. Manuel minibüs kullandım. Uzun sürede otomatik arabadan manuele geçişim birazcık böyle stop ettiriyorum. Neyse çok yardımcı oldular sağ olsunlar.
1: Çok çok çok iyi yani.
0: Orada öyle bir şey yaptım. Şimdi de işte yeni ve güzel, dediğim gibi içinde kendimi böyle güvenli, konforlu ama bir o kadar da mutlu hissedeceğim bir iş olsun istiyorum.
1: İyi seçicisin yani. Tebrik ediyoruz
0: yani
1: seni.
0: Yani ben teşekkür ederim. Oyun... Biraz da şans yani, iyi de denk geldi. Beni düşünen yönetmenler.
1: Ama kendi karşılığını veriyorsun ki izlettiriyorsun. Sonuçta oyuncu da izlettiriyor yani.
0: Doğru. Yani şeye çok inanıyorum ama. Ben mesela müzik kulağı olarak şiveye çok yatkınım. Yani normal, yani şehirli bir kadın da oynamıştım pandemide. Yine Osman Hoca'nın Geldesi Aşk diye bir dizisi vardı. 4 bölüm sürdü o. Şimdi Gassal'da konuk oyuncu olarak oynadım. Şey gibi yani, kendimi tekrarlamak değil de mesela orada yerel etnik bir kadını oynadıysam sonra şehirli bir kadını olabilirim. Sözünü açmışken de bunu belirtmek isterim. Böyle benim yaş grubumda şey kalmadı şu anda. Dikkat ederseniz tercih edilen o ya var da şöyle söyleyeyim. Ya mesela daha 20'li yaşlarda gençlerin olduğu ve onların anneleri babaları. Mesela orta şey, hani çok böyle bazen bakıyorum, bazı oyuncu arkadaşlarımla da konuşuyorum. Herkes aynı şeyden dert yanıyor aslında. Biraz böyle hani hikayeler mi artık çok kısır döngü oldu?
1: Evet, evet.
0: Hani tabii ki hani güzel kız, yakışıklı o erkek, hani tabii ki çok başarılılar. Zaten hiçbirine lafımız yok da. Ama şu var. Yani hani şimdi benim yaşımda ya böyle bir anne olma ya da, anlatabiliyor muyum? Hani ben Avrupa'da bulamam. Böyle değildir. Hani şey gibi oluyor. 20'li 30'lu yaşlarını geçince, şimdi artık tam söylemeyeyim yaşımı da. Hani 20'li 30'lu yaşları geçince şey gibi oluyor biraz daha. Yani oradaki rollerin çok dar olmaya başlıyor size gelen rol teklifleri. O yüzden de mesela bundan birazcık dertliyim. Böyle olmamalı bence.
1: Öykücüğüm, çok keyifli bir sohbetti. İnanılmaz öyle zaman akıp geçti. O kadar güzel anlattın ki sabaha kadar seni dinleyebiliriz.
2: Gerçekten
1: hatta son şarkını bile yedin yani. O kadar güzel sohbetti. Ama çok keyifliydi. Şarkı okutmak yerine ben seni dinlemek istedim.
0: Ben teşekkür ederim. Bugün de bir konuşasın varmış herhalde.
1: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz.
2: Çok özlemişiz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Diyanardan kitabımız var. Lütfen nasıl olma. Güzel günlerde okuman dileğiyle.
0: Sağ olun. Çok naziksiniz, çok da severim.
1: Yeni şarkılarında kitapları. Başarılar diliyoruz, çok sağ olun.
2: Tekrar ayaklarına sağ olun.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Evet, havuz kenarında evet. Müzeyyen Hanım'ı gördünüz.
1: Müzeyyen Hanım oturuyor. Biz de böyle işte sıradan hani odalar. Biz en son havuzun öbür başındaki odadayız müzisyen arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Hepsi radyodan abilerimiz, hocalarımız. Bir tek ben radyodan değilim müzisyen olarak. Kemal abi, rahmetli Kemal Erci, Keman dedi bir tane okusana dedi. Bir kılçık atalım buradan dedi ablaya. Dedim boş ver abi Allah aşkına falan. Akustik de o kadar güzel ki yani buradan konuşmaların ta oraya gidiyor yani.
0: Aa, çok
1: öyle güzel. De bir

0: uzun akustiği var. Boş ver Kemal abi ya dedim. Allah aşkına dedi, bak dedi sesin, o Elazığ'ın o türkü ben demin okuduğum. Elazığ'la Kerkük, Azeri birbirine çok benzerler kısmen yapı itibariyle. Sizin dedi oraların türkülerini çok severim Hüseyin abla dedi. Ya boş ver Kemal, Allah aşkına dedi, bir tane at dedi. İyi dedim. Bizim Elazığ'ın bir Karayelik Çağlar'da bir türküsü var. Onu ben ufak ufak mırıldanmaya başladım. Daha başlar başlamaz bir baktım kulakları dikildi. Kim okuyan dedi. Kim okuyan? Kemal abi bizim Kürt dedi okuyor dedi. Çabuk gelin buraya dedi. Çabuk gelin. Haydi biz tezgahı aldık doğru oraya. Şöyle bir şey diyeyim. Bu saat 3. Bir ara baktım geldiler. Abla bir saat sonra sahne. Akşamın 8'i olmuş. Ondan sonra sağ olsun Sezen'i de ilk defa orada görmüştüm. Sezen Aksu. Daha yeni meşhur olmuştu. Sezen Aksu bu dediler falan. İlk defa orada görmüştüm. Baktım işte benim gibi uzun boylu bu kadar bir kızcağız. Neyse işte çaldık söyledik. Allah muhabbet gidiyor. İşte bir ara dedi ki ya evladım dedi, sen ne güzel okuyorsun. Böyle bir ses Türkiye'de yok. Harika okuyorsun. Neden sen dedi müzisyenlik yapıyorsun? Hani ses sanatçısı olarak çalışmıyorsun. Dedim abla biz İzmir'deyiz yani bize kimse kayıla almaz dedim yerli malını. Burada gazinolar var bir sürü. Yani solist ihtiyacı olduğunda ya İstanbul'dan genelde veya Ankara'dan da azınlıkta olsa oradan çağırıyorlar. Bize kimse itibar etmiyor. Yani solist olarak benim gazinolarda da talep etmezler. Olacak yerler de pavyonlar. Dedim hani pavyona gidip orada şarkıcılık yaptıktansa ben iyi müzisyenim, çok kalite yerlerde çalışıyorum. Allah'a şükür iyi müzisyenim, paramı da kazanıyorum. Sen dedim bak solistin abla dedim. Koy bir gazino programına çalışalım yani. Gelmez miyiz dedim yani.
1: Vay çok güzel.
0: Tamam lan Kürt dedi. Kış sezonu bir programım var dedi İstanbul'da. Seni çağıracağım. Tamam abla dedik. Neyse aradan işte birkaç ay geçti. Ahmet Özhan yıllarca işte Ahmet Özhan hep şeye gelirdi. İlk zaten 73'te Ahmet'le tanıştık. 73 senesinde ben de pavyon sazından gazino sazına terfi ettim. Allah rahmet eylesin gazinocular kralı Fahrettin Aslan İzmir'de dalyan gazinosunu açmıştı şeyde. Limanda Alsancak'ta. Ben oraya pavyon sazından çıktım, terfi ettim. Büyük solistlere çalıyorum. İlk solistimiz de şey Beyi Aksoy rahmetli. Şimdi orada hatta basmaya inerdik arkadaşlara faça yaparız. Hani ben siz pavyonda çalışıyorsunuz bir şeydi. Neyse mevzu atlıyorum kusura
1: olsun,
0: bakmayın.
1: Olsun çok güzel anılar çok önemli.
0: Eyvallah çok karma karışık. Orada şimdi şeye geleyim ben.
1: Kış oldu.
0: Bu arada Ahmet şeye gelirdi. Hep Luna Park'a gelirdi programa. Evet. Özhan 73'te ilk defa orada dalyan gazinosuna gelmişti. Oradan beri arkadaşız. Arkadaşlığımız devam etti. O her programa, kış programlarına da gelirdi. Sağ olsun geldi yani bir aylık programa gelirdi. 10-15 gün bizde yatar kalkardı hani öyle samimiydik. Benden Orhan abiye bahsetmiş Gencebay'a. Ya demiş İzmir'de bir müzisyen var harika okuyor ona bir plak milak falan meselesi. İşte geldi bana dedi bir kasete demiş tamam bu kadar metri diyorsun hani birkaç tane okusun bir yere. Getir beraber fuar dönüşü. Bu 5-6 sene sürdü. Ben hiç oralı olmuyorum. Geliyor bana diyor ya okusana bir tane. Tamam diyorum hiç. Başkası olsa balıklama atlar.
2: Evet.
0: Şey yapmıyoruz. Şimdi o ilkten dedi ki hani ben idealim iyi bir müzisyen, iyi müzik adamı olmak. İlkten şöhret değildi. Sonraları işin menbaının burada İstanbul olduğunu öğrendik. Artık ben 15 sene sonra kaset yaptım yani mesleğe başladıktan sonra işte yıllar sonra yıllar geçince insan etrafına bakıyor ulan tırnağını etmeyecek adamlar şöhret olmuş affedersiniz hani kaba tabirle malı götürüyor para kazanıyor ben ne olmayayım ondan sonra ben de artık o şeyler heveslere girmeye başladım. Ahmet'e pek oralı olmadık en son işte sene 78'in fuarından çıkıyoruz. Ya dedi Abi dedi ya, başkası olsa üstüne para verir, balıklama atlar. 5 senedir sana yalvarıyorum.

0: arıyoruz dedi. Okumuyorsun bir şey. Tamam dedim, yapıyorum. Fuarın bitmene de bir iki gün var. Hemen girdik stüdyoya. Öyle ben tambur çalıyorum. Bir darbuka, bir keman. Girdik 5-6 tane okuduk. Kısa kesiyorum. İşte onu aldı götürdü. Bir hafta sonra baktım oranına verdim. Mustafa'cığım repertuarını hazırla, gel kasete giriyorsun diye.
1: Çok güzel.
2: Öyle mi geldiniz İstanbul'a?
0: Yok. Daha var. Daha oraya gelmedik. İşte o zaman İzmir Radyosu'ndaydım ben.
2: Evet.
0: Akabinde Müzeyyen abla aradı. Kürt dedi, bir ay sonra program var dedi, gelecek mi? Geleceğim abla, zaten kasete geliyorum dedim. Orhan abi çağırdı. Geldik işte bir ay burada. Şimdi bir yıl önce de Bülent'i çıkarmış Ersoy sahneye, yani Müzeyyen lanse etmiş. İşte bir yıl sonra yine fotoğraf şeyleri, gazeteleri getirmedim. Gazete ilanlar, tam sayfa ilanlar. Neon'da bir tarafta Müzeyyen Senar yazıyor, bir tarafta en başta Mustafa Kezer yazıyor falan. Herkes isyan. Esin Enginler, bilmem kimler, benim alt kadromda. Ondan sonra herkes isyan. Kim bu ya, biz bunun altında çalışmayız. Şikayet bir kez Müzeyyen abla demiş, çalışan çalışır, çalışmayan defolsun gitsin. Asolist ne derse olur. Herkes ekmek parası kaldı tabii, çalıştılar. Her akşam en az 10 masa şey var, sanatçı masası var. Kim bu abla, yine kimi çıkarmış filan gibi. Her akşam, o zamanlar 7 günü çalışıyoruz. Her akşam en az 10 masa sadece sanatçı masası, radyodan, piyasadan geliyorlar. Bu organizatörler etrafımda, aman Mustafa'cığım sakın bir yere kaybolmasın, yırttın. Tamam, şimdi bir Luna Park yapacağız şey. Ankara, İstanbul, sen artık Türkiye çapında şöhretsin. Halen dahi var. O zaman da vardı yani. 2-3 tane erkek solist vardı piyasada yani. Böyle işte Ahmet'ten önce Mustafa abi, Şah Yaşar. Hmm. Bir iki tane daha vardı. Ahmet. Başka da kimse de yoktu yani. Halen şu anda da zaten külliyen
1: yok.
0: Kimse yok. Fakirden başka. Şey geldik, aman sakın bir yere kaybolma filan. Benim de bir oğlanın doğumu var Şubat'ta. Dedim o organizatörler nasıl yalvarıyorlar, sakın bir yere kaybolmasan yırtın. İyi tamam dedik, ben dedim gideyim, başlarında kimse yok çocukların, hanım doğum yapsın, ben de onunla sakın gel, sakın bekliyoruz. Bir gittim. Biz de ta askerden sonradan beri kafamıza takmışız ya, o zamanlar tabii en büyük ideal nedir? TRT sanatçısı olmak. Hmm. Gerek müzisyen, gerek ses sanatçısı, en büyük ideali hepimizin TRT sanatçısı olmaktır. Bir gittim, aman dediler bir yere kaybolma imtihanı var. Bir girdik imtihana, kazandık kaldık. Aa. İstanbul'a dönemedik. Yani Müzeyyen Senar'ın bana açmış olduğu kapıyı devam ettiremedim yani. O yani... O zaman Ferdi Tayfur'dan başka da çalan okuyan kimse yoktu. Hmm. Yani tek bu piyano şantörü hesabı. Ben bir sürede 5-6 sene piyano şantörü olarak çalıştım.
1: Ya Mustafa abi ya.
0: Ya maşallah ya. Girip çıkmadığımız şey kalmadı. Şoförlük, şoför hocası ne derler ona? Eğitmenlik yaptım.
1: Sürücü kursu eğitmenlik.
0: Eğitmenlik yaptım.
1: Ehliyet.
0: Tabii. Oo. Arabamı yaptırmıştım çift direksiyon. Sonradan anam dedi ki ya oğlum dedi, bu şoförlükten sana bir şey çıkmazdı. Bak dedi, bacanak dedi çok zeki adamdır, yıllardır esnaftır. Onunla beraber ortak bir şey yapın. Bir baktım arattı sattım minibüsü. Üç yolda bir tane süpermarket açtık. Bacanak süpermarket diye.
1: Bacanak süpermarket diye.
0: İki sene gitti. Sonra bir gün geldim. Baktım dükkanda başka birileri var. Aga kimsiniz siz ya? Biz dedi dükkanın sahibiyiz. Ulan nasıl dükkanın sahibisin oğlum? Sen bacanak hiç bana sormadan satmış git o. Trampa yapmış bir tane çeyiz erkek bayan içki mağazasına trampa etmiş, dükkanları değişmiş benim haberim. Yani neler Bacara çekti neler canan elinden, epey şey gördük. İşte ne zaman ki ben İzmir Radyosu'nu kazandım, ondan sonra tali işleri bıraktık.
1: Hmm. Diyelim hemen bir şarkı dinleyelim, sonra devam edelim.
0: Tamam. Bugün kendi şarkılarımı söylüyorum.
1: Olsun, ne güzel.
0: Ne var sırada bakalım?

0: Eyvallah.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Bu şarkıyı 20. evlilik yıl dönümünde eşime yapmıştım.
1: Ay ne kadar güzel.
0: Zaten iki şarkı yaptım. Şeyi kaçırdım ya, bu 41. yılda 41 kere maşallah diye bir şarkı yapacaktım.
1: Ya.
0: Bir türlü içime sinen bir söz bulamadım. Arkadaşlara da söyledim yazın diye. Yazdılar ettiler, pek içime sinmedi. Ben de yazamadım nasılsa 41 kere maşallah diye.
2: 50'ye inşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Yakındır. Bu şarkım çok hayırlara vesile olmuştur. 30 senedir dillerden düşmüyor. 7'de 77 işte içinde sevgi olan şarkı ya. Birini görüyorum ya baba diyor. İşte ana hanımım küsmüştü gitmişti anasına. Senin bu şarkıyla işi bağladık. Öbürü diyor nişanlımı senin şarkıyla bağladım falan. Çok da hayırlara vesile olmuş yani.
1: Çok büyük yaşanmışlıklar var bu şarkılarda.
0: Eşime bir de evlendiğimiz gece yapmıştım bir şarkı. Başka bir şeyim yoktu yani. İşte bir şarkı yaptım ona. Kürcü asker. Görmüyor bak gözlerim başka birini artık. Sevgimi sende buldum. Başka sevemem artık diye. Bir şey yazmıştım böyle.
1: En güzeli diye. Daha
0: evet.
1: Ne olsun?
0: Ya, başka bir şey yoktu. Ne yapayım? Varını veren utanmaz. Bizde öyle bir laf vardır.
2: Mustafa Bey yakışıklıymışsın ha. Halen yakışıklısın.
0: He?
2: Yakışıklısın.
0: Orada. Eyvallah.
1: Eşiniz
0: abi biz de bir zamanlar kartaldık yani.
2: 50 yıl her gün 5 saat çalıştım diyorsunuz.
0: Aynen.
2: Şimdiki şarkıcılarda bu disiplini görebiliyor musunuz?
0: Maalesef. Şimdi ben bundan yıllar önce mesela okul açtıydım. Konservatuvar düzeyinde eğitim veriyordum.
2: Evet.
0: İşte maalesef kapattık yani. Hem bu şimdi söyleyeceğim sebeplerden bir de oğlum 150-200 tane talebem vardı. Bayağı konservatuvar düzeyinde eğitim veriyorduk. O büyük oğlum bir trafik kazası geçirdi. Paramparça oldu o zaman 20 sene önce. İşte 1,5-2 sene yakın ben okula adımı atmadım. Hep onun peşinde koşturmaktan ettik. Allah'a şükür şu anda %99 oranında iyidir. Talebe dağıldı maldı. Zaten bu şimdi arz edeceğim sebepten dolayı da şimdi benim gibi mesela ben mesleğe ilk başladığımda zaman zaman hocalarımıza sormuşumdur. Hocam ben kaç senede yetişirim? Yani ben önünde eski tabirle diz dövüp oturduğum hocam hiç olmadı. Hep çalışırken yani. Çalışırken işte hep radyo sazlarıyla, hep ustalarla çalıştım. Çok büyük ustalarla çalıştım. Mesela biz İzmir'de pavyonda çalıştığımız zaman İzmir'in sosyetesi hanımını alır pavyona fasıl dinlemeye gelirlerdi. Öyle müzik vardı yani.
2: Adı pavyon.
0: Adı pavyon. Ne zaman ki işte 11-11.30 fasıl biter, iş pavyon statüsüne döner. Yani mesela işte hep söyler işte Maxim Gazinosu. Sahne itibariyle pavyondaki sahnenin Maxim Gazinosu'ndan hiç farkı yoktu. Sazın en kralı, solistlerin en kralı. Mesela Nimet Köprülü diye bir soprano bir kadın vardı. Mesela neyle çıkardı sahneye? Bir menşenin Hicaz şarkısıyla. Fikir Katin aldı bütün neşe hitabım bu gece. Buyur hadi bakalım.
2: Eyvah.
0: Şimdi hangi solist biliyor? Yani Adada Berkan öyleydi. Şimdi bakma işte şekiller değişti meyişti falan. Şimdi tabii gençler falan her meslekte olduğu gibi işte kısa yoldan hani bir elimden kolumdan bacağımdan tutsun bir yerlere geleyim şeyi var. Yani çalışarak bir emek vererek bazen o okul yıllarından işte biri denk gelir. Hocam oğlum sen ne yapıyorsun? Hocam beni tanıdın mı? Yok oğlum tanımadım. Ben adım Mehmet. Ben sizin talebenizim. Ha tamam. İşte aradan 10 sene geçmiş mesela. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Hocam koşturuyoruz. Oğlum sen beygir misin? Nereye koşturuyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Onu söyle bana. İşte hocam un kapanına gidiyoruz filan. Ulan oraya okul değil ya. Oraya profesyonel adam gider. Şarkı ben sanatçıyım der. İşte elimden tutmuyorlar. Mehmet oğlum sen bu 10 sene içerisinde kendin için ne yaptın ya? Yani senin başkasına sana ne yaptığını bırak. Sen kendin için ne yaptın? Ses yok. Ulan kerata, sen kendin içine ufak çaba sarf etmeden hangi yüzle başkasından yardım istiyorsun elinden? Yani biri görür, ya bak çocuk burasından tutmuşsun, kaldırmaya çalışıyorsun, gücün yetmiyor. Ama bir görüyor ki sen de kaldırıyorsun, gelir sana yardım etmesinler. Sen oradan, abi ben bunu kaldıramıyorum, bir baksana. Böyle bir iş yok. Veya işte demin dediğim gibi ben hocalarımıza sorduğumuzda hocam ben ne kadar sürede yetişirim? Hocam oğlum bir 15-20 sene sonra hafiften bir şeyler olursun dedi. Yani tamam değil yani. 15-20 sene tamam olsun hocam ben çalışırım. Fikir bu. Yani bakış açısı. Şimdi geliyor oturuyor. Hocam ben ne kadar zamanda sahneye çıkarım? Bana ilk sorusu ben ne zaman sahneye çıkarım? Soru bu. Bir defa bu beni sinir ediyor. O bir. Oğlum işte başlıyordum. O bak ben şunları yaptım. Sen de bunları bak şu anda buradayım. Demek ki doğru şeyler yapmışım ki bugün bulunduğum noktadayım. Sen de bunları yaparsan bir yere gelirsin. O Tom ve Jerry'nin çizgi film var ya.
2: Evet.
0: Kaçarken arkada duman bırakıyor. Aynen bir duman arkada bir daha da göremiyorsun. Oo. Kaçıyor. Şimdi bu zikirde, bu bakış açısında bugüne kadar kimseye rastlamadım. Dolayısıyla da yetişen maalesef arkanızdan gelen kimse yok yani. İşler de değişti, şekil değişti.
1: Gençler sizi çok seviyor. Evet. Sahne programlarınızı takip ediyorlar.
0: Bildiğin gibi değil.
1: Evet.
0: Bu son 15 senedir en az gittiğim her gazino full. Her gazino full. Gençler yani bir de diyorlar ki gençler Türk müziğini sevmiyor. Sevmiyorsa benim gittiğim yerler niye?
1: Evet.
0: Ben
1: evet.
0: Şeyi okumuyorum. O ha ha ha okuyorlar ya. Yani Türk müziği okuyorum. Demek ki anlıyorlar malını iyi satarsan, anlatırsan yani.
2: Anlatırsan.
0: Karşı tarafa iyi anlatırsan. Sen kendi söylediğini bile hala anlamaz haldeyken nereden bunu biliyoruz? Şarkılardaki Arabi Farsi kelimeleri hep yanlış söylüyorsun. Demek ki konuşturun ağzından çıkanı kulağını duymuyor. Ne mana ifade ettiğini bilmiyorsun. Ne mana ifade ettiğini bilmediğin sözü karşı tarafa nasıl anlatırsın? Böyle bir rezalet var ortada işte.
2: Abi ilk ne zaman hak ettiğin değeri ve sevgiyi aldığını hissettin?
0: İşte bu ben ilk...
2: Hüseyin Senar hikayesi.
0: Şeyi anlatayım sana. İstanbul'a nasıl geldiğimi dedin ya İstanbul'a o zaman mı geldim? Şimdi yıllar hepce ulan artık bak biz de İstanbul'a gitsek bir halt oluruz. Bir gitsek bir şeyler olur filan fikri. Hep vardı. 20 küsur sene İzmir'de olduğum zaman. Bir türlü dediğim gibi yani çocuklarını kendinle beraber ben gelirim da parkta markta da yatarım sürüngahlığını yaparım ama çoluğunu çocuğunu kendinle beraber maceraya sürükleyemezsin. Orada takıldık kaldık. Vakta ki Allah rahmet eylesin. Kadir Şençalar ustayla uzun yıllar beraber çalıştık. Onlardan çok feyizlendik, çok şeyler öğrendik. Hangisinden öğrenmedik ki? Çok şeyler öğrendik. Sene 1989 akşam haberlerinde izliyorum. O 10 yıldan fazla İzmir'de kaldı. O zamanlar şey hep gazinolarda beraber çalıştık. O zamanlar dedemizin yaşında adamdı. Şimdi akşam haberlerinde Kadir Şençalar rahmetli olmuş diye okur okumaz ben sabah ilk uçaktan buraya cenazeye geldim. Odur benim İzmir'e yerleşmeme sebep. Bak ben 20 küsur sene hayal edeyim. Ulan gitsek nasip olmasın. Kadir Şençalar rahmetli olsun ben geleyim. Zincirlikuyu Camii'nde Bertan Üsküdarlı abimizle yan yana geleyim. O zaman Zincirlikuyu'da Kent Fasıl diye gazinosu vardı.
2: Evet.
0: Ben Bertan Üsküdar'la beraber çok çalıştık. Beraber yan yana geleyim. O arada da bayağı bir bu benim karakolda aynalar şunlar bunlar çıkmış 87'de bayağı ismim duyulmuş Türkiye'de falan ya gelsene dedi bize bir program yapsana burada gazinoda. Bertan abi bizim nikahlıyız abi radyodan nasıl ayrılacağız? O zamanlar bir 20 gün ücretsizin hakkımız vardı. Al dedi bir 20 gün ücretsiz hakkı gel. 37 sene oldu buradayım. geldim buraya bu meyanda. Baktık iş oturdu. Gazino doluyor taşıyor. Beş posta. Sirkülasyon.
1: Oo.
0: O Seda Sayan'dır, Necat Alp'tir falan. Her gece bendeler. Allah ya Allah ben okuyorum. Onlar takla atıyorlar falan. Her akşam beş olmasa en az hepsi beni tanıyan insanlar geliyorlar. Baktık iş oturdu. Ben hemen tayinimi İstanbul Radyosu'na istedim. Ta işte Şubat'tan Kasım ayına kadar bekledim. En son cevap erkek kadrosu şişkin olduğundan İstanbul Radyosu'nda tayiniz yapılamıyor. Ben de şişkinliğinizle baş başa bırakıyorum sizi dedim. İstifa ettim. Bak iş oturmuş artık çalışıyorum. Tabii. Bıraktım. İstanbul'a geldik. Yani baktık artık burada macera değildir. İş oturmuştur. İşte çocukları da aldık geldik buraya. İstanbul'a gelişimiz de böyle. Nereden nereye? İşte evet. Ben hep hesapta olmayan şeyler. Hani o meslekler. İstanbul'a gelişim.
2: Ben 89'da işe başladım. 89'da başladığımda ilk gece hayatında fotoğraf makinesiyle gönderdikleri iş Zincirlikuyu'daki kent.
0: Öyle mi?
2: Evet. Senin oldu akşam. Eyvallah. Bayağı bir sanatçı.
0: Ya nasıl doluyordu taşıyordu?
2: Sadece iki yani Seda Sayan falan değil. Bayağı bir 4-5 masa vardı.
0: Çok her
2: herkesi
0: akşam.
2: Herkesi çekmekten.
0: Her gece ama. Her gece böyle. Şimdi tabii müzisyenler benim ne yaptığımı çok daha iyi biliyorlar. Hani mesela resimden bana deseler işte burada bir resim adam yapmış güzel manzara deyip bakıyorsun işin tekniği bilmediğimiz için ama resimden anlayan bir ustaya işte Van Gogh'un eseri bilmem ben ne anlarım Van Gogh'un şeyinden bakıyorum tabii adam iyi bir resim hatta diyorum bu ne lan dört köşe bir şeyler gibi hani o, ama resimden anlıyor aman Allah'ım diyor bu yeşille mavi ne kadar güzel karışmış buraya hani ben görmüyorum onu işte müzisyenler de bu bapta beni bildikleri için benim yaptığım numaraları, enstantaneleri, orada yaptığım büyük ustalıkları teknik olarak bildikleri için onların bana tezahürü, takdiri çok daha fazla mübalağalı denecek şekilde oluyor yani. Maldan anladıkları için yani.
1: Mustafa abi halkını bu kadar seven, halk tarafından bu kadar sevilen bir sanatçı olarak neden halk konserleri vermediniz?
0: Ona sana da bir müjde vermiş olayım. Başlıyoruz abla.
1: Oh, hayırlı olsun.
0: 60 yıldır zaman zaman çocuklar aramızda konuşurduk. Çünkü her gittiğim yer doluyor taşıyor gençler. Yani benim sahnem çok fena. Çok farklı bir sahnem var. Yani beni sahnede izlemeyen benim %90'ımı tanımıyordur. Sahne bambaşka bir şey. Hep istemişimdir yani bu Anadolu'da insanlar beni en azından bir kere sahnede izlesin. Bu baptan yıllardır aklımızdan geçer eder ama bir türlü tahakkuk sahasına koyamamıştık. En son işte Erkan Küçükoğlum gene bu fikri ortaya attı. Baba sen karışma biz organize edeceğiz şudur budur falan. Yalnız bizden para isteme. Tamam oğlum bedavaya çalışayım. Ya aldığınızı da masraf edin yapın. Şu anda dört başı mamur bir şekilde organize işini de tabii bilmedikleri iş filan. Ama buna rağmen epey yol aldılar. Ve onun haricinde de bir 12-13 tane yerlerde bağlanmış durumda yani. Kaparaları evet. Vermiş, salonları tutamam. Çok külfetli iş tabii.
1: Her yeri gezeceksiniz ama
0: değil mi? Her şeyimizi de kendimiz karşılayacağız tabii. Yani başka organizatör değil. Maddi bütün. Evet. Benim Allah'a şükür para ihtiyacımız yok. Allah yeteri kadar, karnımızı doyuracak kadar vermiş. Bir hizmet olsun. O insanlar da beni görsünler. Biz de kazanırsak biraz sağa sola da biz verelim. Elimiz veren el alan elden iyidir falan. Diyarbakır, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Ankara, Balıkesir, Samsun. Epey yerler bağlandık. Yalnız tabii bunları İnşallah bu konuşmamızı insanlar dinler, haberleri olur.
2: Tabii.
0: Reklam işleri çok pahalı çünkü. Bir şeyi konuşuyoruz. 200 bin, 300 bin lira billboardlara para istiyorlar ya. Zaten biz o parayı ya kazanırız ya kazanmayız. Yani benim şeyim zarar etmeyin başka bir şey.
2: Mustafa biz gazetelerine anons ederiz merak etme. Her konserini haber yaparız.
0: Para kazanmak gibi bir amacımız yok. Yeter ki
2: zarar
0: cepten yemeyelim. Yemeği yani her yeri dolduruyorlar. Evet. Gelmeseler yani dolduramasak reklam yani duyurusuzluktan belki olabilir. İşte sizlerin de yardımıyla bu
2: ne demek?
0: Konserlerimizi duyurursanız en azından bu güzellikten insanlar da
1: yararlansın.
0: Evet insanlar ben çok mutluyum. Yani bana sağ olsunlar. Böyle bu son 15-20 yıldır tam bana gereken önceden background'umu yani nasıl yetiştiğimi buralara falan bilinmediği için fazla.
2: Evet.
0: İşte bu gözleri fetten güzel olarak biz hani işte her şarkıyı söylüyor. Ezberi kuvvetli bir adam gibi. Ne zaman

0: İşte alo. HBB'de evet. 95'te alolara başlayınca bugünkü şöhretimi ona borçluyum yani. Hmm.
1: Doğru.
2: Nereden nereye?
0: Nereden nereye?
2: Bir de abi meclisteki iki şarkı söyledim meclis açılış resepsiyonu. Açılış resepsiyonunda meclisin Türkiye Meclisi'nde olay oldu. Cumhurbaşkanımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sen her şeyi söylersin her makam var sende dedi. Aranızda da çok hoş bir sohbet geçti.
0: Şimdi bana başkaları söyledi yani meclis tarihinde yani meclisin kurulundan bu yana meclis açılışı resepsiyonunda ilk defa biri şarkı söylüyor.
2: Evet kesinlikle.
0: Allah razı olsun sağ olsun beni sever. Hatta abi de hitap eder bana. O öyle de bir yönü de var. İşte bu meclisin açılış şeydi bu.
2: Evet,
0: Ekim'in ikisi, Ekim ayının ikisi miydi neydi? İşte evet. Sağ olsunlar davet etmişlerdi gittik. İşte bütün millet tabii adamcağızın kafasında örümcek ağı gibi bulaşmak mümkün değil. Ben de boyum uzun zaten gözükmüyorum tabii arkada. Böyle kalmışım. Bir ara nasıl olursa önden gördü beni. Aradan, bir yerden. Açılın dedi Mustafa abim gelsin dedi. O açtı. Kim ulan bunu Mustafa abi siz dediler. Millet döndüler baktılar ki Mustafa abisi benmişim. Neyse girdik. Eşimin rahatsızlığını da biliyordu. Eşim benim 3 senedir kanser tedavisi görüyor.
1: Rahatsızlığını bildiği için.
0: İşte orada 2-3 dakika bir sohbet ettik. Yani nasıl hanımı dedi filan ona şey yaptım. Allah razı olsun hemen yanındaki o işte profesörler filan var. Abimin eşiyle ilgilenin dedi emir verdi. Sağ olsunlar onlar da ilgilendiler ettiler. Bu arada gazını sordu beyler beyni kapattın mı dedi. Kapattım öyle 3-5 dakika bir sohbet ettik. Okusana dedi bir tane. Efendim dedim baktım müzik ortamı yok bir şey yok dedim burada. Kim oraya gider? Sen dedi oku. Tamam dedim yani emir buyurursanız okuruz o mesele ayrı. Oku oku dedi. Hemen şeyi meclis başkanı Numan Bey. Numan dedi sahneye hazırlayın abim şarkı söyleyecek. Çıktım atar bir tane bu benim tut demin eşim için yaptığım şarkıyı tutkuyu söyledim. Arkasından da bir neyi okudum? Yeşil yeşil miydi neydi onu okudum. Öyle bir şey oldu yani. Yahu dediler ilk defa meclis açılış tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor dediler.
1: Çok o da güzel nasip olmuş.
2: Yani. Ne güzel harika valla ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
2: Pişmanlık var mı abi hiç hayatta?
0: Vallahi pek pişman olduğum şey olmadı aslında. Pişmanlığım şöyle pişmanlık. Kızdığım kendi kendime. Bu kadar neden? Yani bir adamla 3 kere kazık yiyoruz. 4. dev adamla yine iş yapıyoruz. Yani böyle bir huyumuz
2: İyi
0: var. Yok ya yapmaz filan fikri. Bu huyumu sevmem. Yoksa bütün huylarımı severim yani. Çok çalışkan bir adamımdır. Ben halen bile çalışırım. Bizim eve mesela tamirci girmez abi. Elektrikten elektronik su beyaz eşya. 3 tane tamirhane açarım. O kadar alet edevat var önünde.
2: Ne diyorsun?
0: Babadan geçme tabii bizim büyük bir el becerilerim mevcut. Her işten anlarım. Yaparım yani. Elimden gelirse. Boş zamanlarımda da müzik yapıyorum.
1: Kitaptan sonra film gelir mi?
0: Ya abla ben 18 yaşında dedim ya İstanbul'a geldiğinde filmde oynadım ha. Tabii bir filmim var.
2: Var.
0: Evet. Nasıl oldu? Bir gün yatıyorum sabahın fecri. Kalk dediler şey ya neler çektim abla ya.
2: Yarayamaz.
0: Tarla başında metruk binalar yok mu?
2: Evet.
0: Onun içinde yatıyorum. 5 katlı. Kimse oturmuyor. Yıkık dökük. Yatağım var. Yatağımı atmışım. Oraya yatıyorum. Sabah kalkıyorum. Toparlıyorum. Gidiyorum işe. Kalacak yerim yok. Falan. Bir gün geldiler kaldılar. Ne var? Kalk dediler. Bir film var. Filmde oynayacaksın. İşte bir tane bağlamacı lazımmış. Bir uzun hava bir şey okuyacak. Kalk dediler. Gittik. Göksel Aşoy, Sevda Ferda. Son Darbe. Adlı filmi. Şeydeki balıkçılar yok mu? Çiçek Pasajı'nın arka tarafı.
2: Balıkçılar.
0: Evet. Orada çal bakayım garip diyor. Elini omuzuma atıyor. Şimdi o film kazada bizim kapalı kişi oynuyor. Ben de o zaman İstanbul'dayım ya kaçmışım. Kaza kaynıyor. Tabii sinemacı da kazamızın Medaif Tarık, Mustafa Keser başrollerinde falan filan diye görünüyorum 30 saniye bir şey. Neyse. Anam en sonunda tabii protokolde oturuyor. O yaşlı kadınlar sinema ayıptır gitmek deyip diyenler bile sinemadalar. Keser'in oğlu ne yapıyor gidelim görelim diye. 3 gün şeyde kaldım. Şimdi bir oynuyor ya. Tak bitti. Ne yok mu?

0: Haydi yaygara. Hadi tekrar başına sarı sarı bana oynatıyormuş adam. Filmimiz de öyle geçti ama izleyemedim ya. Yine askerdeydim, gelmişti o film. O kaçtığım gecelerden biriymiş meğer. Hmm. Pavyona kaçtığım gecelerden biri. Sabah dediler onun başım şeyim vardı. Filmim vardı. Yine göremedim. Araştırdım, bulamadım bir türlü.
1: Aa.
0: Evet. Bizim şey bu neydi filmci?
1: Ha, Türker abi. Türker
0: yok mi? Yok. Beli Kambur abimiz var. O Abdurrahman abi.
1: Abdurrahman
0: Keskiner.
1: Abdurrahman Keskiner. Çiçek film.
0: Ondan rica ettim. Keskin mi, Keskiner mi?
1: Keskin.
0: Rica ettim, abi sen bulursun filan. Bulamadılar bir türlü ya.
1: Hmm.
0: Göksel abiyi de görsem.
1: Onda vardır kesin.
0: Göksel abi. Ya kimlere çalmadık ya abla ya. O zamanlar modaydı. Şeyler. Ne o? Artistler hani sahneye çıkarlardı. İşte bir sene, bir buçuk sene önce sürdü o sanat hayatları. Fatma Gire'ye çaldık. Ayhan Işık'a çaldık. Fotoğrafları var oralarda.
1: Evet evet.
0: Ondan sonra Göksel Arsu'ya çaldık. En uyumlusu şeydi. Allah rahmet eylesin. Ayhan abi çok cimriydi ya. Şimdi tabii biz müzisyenler şey yapardık. Solistleri dolaşırız fuar zamanı. Abi ya abla bak, İzzet abi bize gömlek aldı. Sen de kravat al. O kadar şey yaptık. Hiç duyamamazlıktan geldi. Bize hiçbir şey almadı. İzzet abi en mülayim, anlayışlı İzzet abiydi. Yani bizim gönlümüzü alırdı. Böyle şey, yani kendi ne olduğunu biliyordu. Yani bize hava yapmıyordu. Bazen pozmoz yapıyordu. Arkada dönüp çocuklar kusura bakmayın. Hani derip böyle gönlümüzü alırdı.
1: Ne güzel.
0: Şey, şimdi mesela 4 tane Hicaz şarkı söyleyecek. 4 tane de Hüzzam. Belli yani, her akşam aynı. Şimdi uşaklar bitiyor, Hüzzamlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ne okuyalım bu akşam? Belli zaten, Hüzzam okunacak 4 tane. Abi hiç Hüzzam okumadın ya. İyi tamam, bu akşam Hüzzam yapalım.
1: Harika. Mustafa abi ağzına sağlık.
0: Allah razı olsun.
1: Ama şarkıyla uğurlayacağız seni.
0: He?
1: Şarkıyla uğurlayacağız.
0: Çok teşekkür ederim. Kendi şarkılarım. İlk
2: çok
0: okudum.
2: Teşekkür ederiz.
0: Şarkı şey.
2: İyi ki geldiniz. Yeşil, yeşil.
0: Ya işte bak mesela yeşil yeşil. Şimdi bu.
1: Şimdi yeşil yeşil bu, veda edelim.
0: He. Tabii ben yeşil yeşili çıkardım. O zamanlar tabii İbrahim Tatlıses benden daha meşhur olduğu için. Hemen benim okumaz. Hemen biraz sonra da o da okudu. Tabii millet ondan dinledi hep şeyi. Sana da bana gelip diyorlar ki İbrahim Tatlıses'in Yeşil Yeşil'ini okur musun? Okuyayım diyorum. Ne diyeyim, iki saat orada dert mi anlatacağım?
1: Çok tatlısın ya.
0: Şey yok, o şarkı benimdir de şudur budur. 10 dakikada yaptım o şarkıyı ya.
1: Maşallah.
0: Yeşil Yeşil.
2: Nasıl bir şarkı oldu
0: kasete
2: ama.
0: Kasete geliyorum. 87'deki kasete. Ulan baktım şöyle bir tane hareketli parça yok. Dedim ulan bir tane hiç hareket. Bu şarkının sözleri de bir senedir öyle salonda masanın üstünde durur. Her akşam gelirim, çıkarım işten. O zaman piyanist şantörüm işte. Piyanist şantörlüğüm de yine benim tezadüfen. Anlatayım mı bilmiyorum. Baktık da kalmadı.
1: Bir dahaki sefer abi.
0: Tamam. Ondan sonra işte hasılı kelam, hırsız kaçtı ve selam. Başka bildiğim yoktur.
1: Güzel. Abi,
2: hediyelerimiz var.
1: Diyanardan sana kitap var. Bakalım bak. Eyvallah. Kitabı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ha, İbrahim kardeşimizin. Evet. O tabii bağlamacı olduğu için bize ondan ülfetimiz daha fazla.
1: Tahmin ettiğimiz için onun kitabını.
0: Ha, eyvallah eyvallah. Sağ
2: olun.
1: Güzel günler
2: dostum.
1: Çok teşekkür ederiz abi. Eminim konserler dolacaklar.
0: Programdan sonra bu haberlerimizi inşallah duyar insanlar.
2: Tabii ki.
1: Duyacaktır. Gazetede de yer alacaktır. Sen için rahat olsun.
0: Allah razı olsun. Çok senden teşekkür ediyorum. Yeşil yeşil.
1: Evet.
0: Ha, yeşil yeşil.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir oyuncuyu, aynı zamanda yeni kitabıyla tüm dikkatleri üzerine çeken bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Ömer Duran bizimle. Hoş geldiniz efendim, hayırlı olsun yeni kitabınız.
1: Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyorum. İnşallah olmuştur da.
0: Nasılsınız? Bence olmuş.
1: Çok sevindim bunu duyduğuma. Böyle şeyler duyunca ikincisi için daha bir iştahlı oluyorum. Nasılım? Bence iyiyim diye düşünüyorum şu anda.
0: Kitaptan sonra böyle kitap çıktı. İlk hissiniz ne oldu?
1: İlk hissim ne oldu?

0: kitap o kadar hızlı çıktı ki hiç benim kafamda yokken ne olduğunu anlayamadım zaten bir süre ben. Sonra geldi elime, kapağı aldım, orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim. O heyecanı şimdi yine yaşıyorum. 30 yıl önce ilk filmde böyle filmin afişinde adımı gördüğümde duyduğum heyecanı yaşadım. Elim ayağım titredi. Sonra biraz sakinleştim. Şu an hala idrak etmeye çalışıyorum aslında ne olduğunu.
1: Ne mutlu bunları hissettirmesi size. Gerçekten çok güzel. Kapağı çok beğendim. Kitabı bir arkadaşım okudu. Ben birkaç hikayeyi okudum. Ve çok etkileyen yerleri oldu. Günlükler çok hoşuma gitti. Bir kere Fethiye günlükleri var. İSKİP var. Sakın Gelme Oteli var. Çok da spoiler olmasın okumayanlar için ama ben biraz hikayeyi sizden dinlemek istiyorum. Yani bu kitapta okuyucu ne bulacak?
0: Şimdi bu kitapta ne var? Biraz benim zihnimin derinliklerinde bazen hani oturup konuşurken kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor. Biraz onlar var aslında İlyas hikayelerinde. Günlüklerin tamamı başımdan geçen şeyler. Elbette ki biraz süsleme var. Ama hepsi bizzat yaşadığım hikayeler. Bir de Vesaire diye bir bölüm var. Orada da yine biraz çocukluğumdan, biraz aile biraz kariyerimden hikayeleri aktarmaya çalıştığım bir kitap oldu bu.
1: Zaten Fethiye günlüklerinde aslında bir oyunculuğunuzu, evet, bir seti, set günlüğünüzü okuyoruz.
0: O bir set günlüğü, evet.
1: Çok keyifli oldu. Yani Ömer Duran'ın sette neler yaşadığını kitapta okumak çok güzel. Şeyi merak ediyorum, bu hikayeleri siz yazmıştınız, bunlar bekliyordu, sonra mı bunu kitap yapmaya karar verdiniz?
0: Evet, şöyle yazıyordum ben. 2016-17'den beri böyle küçük küçük bir şeyler yazıyordum. Önce böyle yarım sayfa yazıyordum. Sonra o yarım sayfalar 3 sayfaya çıktı. Sonra 5 sayfaya çıktı. Etrafında birçok insan hadi bunları kitap yapalım dedi ama bana çok megalomanca geldi. Hani gidip kendi kitabını bastırmak vesaire. Hayır canım dedim, yani hani ben böyle de mutluyum zaten. Sonra İnkılap Yayınları gelince genel yayın yönetmenimiz sevgili Gülşen Instagram'da görmüş. Paylaştıklarımı. O ulaştı bana. Tanışmıyoruz tabii o zaman. Dedi ki hani güzel bir dilim var, bunları kitap yapalım. Olur mu olmaz mı derken işte 6 ay sonra kitabı elime verdiler. Yani şimdi ikincisi için uğraşıyorum.
1: Ay harika. İsmini çok beğendim. Hayat neye benzeseydi güzel olurdu. Sahiden hayat neye benzeseydi güzel olurdu size göre?
0: Ben kitapta kullandığım bir metafor vardı zaten. Ona istinaden yine yayın evinin müdürü sevgili Orkun koydu kitabın ismini. Eski ayakkabı rahatlığı diye bir şey var benim hayatımda mesela. Eski ayakkabı için kaygılanmazsınız. Kirlenecek diye kaygılanmazsınız. Yırtılacak diye kaygılanmazsınız. Tozlanacak diye üzülmezsiniz. Çamura da girersiniz. Kapının önünde de bırakırsınız. Çalınacak diye korkmazsınız. Hani bir hayat eski ayakkabı konforunda olsa, böyle bir tasasızlıkta, gamsızlıkta olsa çok daha keyifli olurmuş gibi geliyordu bana. Bunu yazdıydım. Orkun da evet bu güzel dedi, kitabın ismi bu olsun dedi. Şimdi tabii imza günlerinde ya da işte yine sosyal medya üzerinden bir sürü insan bu soruya cevap veriyor kendince. Bazen çok güzel cevaplar, kıskandığım cevaplar da alıyorum. Mesela yeni tanıştığım zarif bir hanımefendi festivale benzetti mesela. Festivale benzese güzel olurdu dedi. Çok hoşuma gitti. Onu da cebime koyuyorum açıkçası. Durum bu benim açımdan.
1: Göğüs kafesinde görünmez örs metaforu var. Bu da benim çok hoşuma gitti.
0: Evet, yani o işte dediğim gibi hani zihnimde bazen çıkartamadığım, şey yapamadığım, sohbet esnasında söyleyemediğim bazı satırları, bazı cümleleri yazarken ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Birden böyle şey oluyorlar, dökülüyorlar. Bazen mesela bir yazı fikri kafama geliyor. Tamam ben bunu böyle anlatayım diyorum. Oturuyorum yazmaya başlıyorum. 8. satırda bambaşka bir yere gidiyor. Zihin biraz herhalde hızlı dönüyor, hareket ediyor galiba. Çünkü zihnimizin hızına parmaklarımızın yetişmesi biraz zor.
1: Zor, haliyle.
0: Parmaklarım da biraz bağımsız bir şekilde bakıyorum ki başka kelimeler yazıyor. O hani göğüs kafesinde bir örs, yüreğim sıkışmışlık, hani bunu nasıl anlatayım?

0: Yatırım dediğimde bu geldi. Kelimelerle oynamayı seviyorum çünkü. Hı hı. Hani tabirleri tanımlama, betimleme yaparken biraz kelimelerde dans etsin istiyorum aslında böyle. Hani hı. Fonetik olarak da öyle. Hani insanın kulağında da böyle bir şiir dizesi gibi olsun istiyorum biraz. Böyle şeyleri okurken de keyif alıyorum. Yazmaktan da keyif alıyorum. O tabirler, o tanımlamalar böyle anlarda, hani çok üzüntüne düşündüğüm anlarda değil de birden çıkıyor. Hı hı. O da bir sıkışık yürek, nefes alamama anının anlarından birisinde çıktı gitti.
1: Peki bu kolektif bir çağ sancısı mı size göre, yoksa bireysel bir yük mü bu göğüs kafesindeki örs? Çünkü ben okuduğum zaman bunu düşündüm. Acaba şu an içinde bulunduğumuz çağ mı bunu yaşıyor, yoksa bu bireysel bir yüktü yazarın ve bize bunu mu aktardı?
0: Şimdi zor sormayın bana. Çalışmadığım yerden sormayın bana. Şimdi kolektif değil de hani birçok insanın ortak derdi olabilir belki. Yani kolektif bir sancı, yani hepimizin ortak sancısı değil ama birçoğumuzun duyduğu bir sancı belki olabilir. Ben yazarken aslında, ama hani çok toplumsal değil de bireysel bir taraftan aslında yazmayı tercih ettim. Yani tanımadığım, bilmediğim duyguları anlatmak zaten yapabileceğim bir şey değildi. O yüzden de yapmadım. Kendi kaygılarımı, kendi keyiflerimi, kendi neşeli anlarımı, kendi hüzünlü anlarımı kendi dilimce anlatmaya çalıştım. O yüzden hani benim anlattığım kısım itibariyle aslında çok bireysel. Ama etrafımızda da sizin de söylediğiniz gibi görüyoruz ki birçoğumuz aslında bu tür kaygıları, sancıları yaşıyoruz belli ki.
1: Evet.
0: Bu çağda.
1: Okuyan arkadaşım dedi ki bana çok iyi geldi bu kitap dedi. Bu zamanda iyi gelen kitap okumak da aslında zor. Hep böyle. Onu da duygusallığı çok etkilemiş. Hatta bir Beşiktaşlı'nın aşk mektubu da var burada. Çok da spoiler vermeyeyim. Gerçekten çok güzel ama gündelik imgeler de çok hoşuma gitti. İşte şalgam var, kaçan gol var, eski ayakkabılar var. Orion var mesela, kozmik referanslar da var. Yelpazesi çok geniş bir kitap aslında.
0: Kitabın içindeki benim hayatımdaki imgeler. Yani
1: Orion neden mesela?
0: Eşimle ilgili. Şu anda birlikte olduğum kadınla ilgili. Onunla birlikte Orion'a bakmayı çok seviyorduk. Orion hikayesini ben ondan duymuştum. O bana anlattığında çok sevdiydim hikayeyi. Ben anlatmak istedim bunu. Sonra ben de kendi dilimde anlattım bu öyküyü. Hatta o yazıyı mesela ona küçük bir sürpriz olarak tasarlamıştım. O yazı bu kitaba da girdi. Ekstra mutlu oldum tabii. Ha. Mesela Orion dediğim gibi, yani hani benim için bir aşk simgesi. Ya da işte Beşiktaş
1: o da bir
0: hani
1: aşk.
0: Bir sevme biçimi olarak mesela hani fanatik ya da holigan denebilecek bir taraftar değilim. Tutkulu bir taraftarım ben mesela. Hani sevme biçimimi de kendimce anlatıyorum. Orion'u da kendimce anlatıyorum. Ne anlattıysam onların hepsi benim yaşadığım şekliyle, benim hissettiğim şekliyle anlatmaya çalıştığım şeyler. Orion da onlardan biri işte bu anlamda.
1: Şalgam?
0: Şalgam da benim için güzel bir eşlikçi. Yani
1: acılı ama değil mi?
0: Tabii ki acılı. Mutlaka acılı olacak. O yüzden hani şalgam da çok önemli. Acıyı seviyorum demek ki.
1: Evet, tam aslında onu anlamadım. Yani genel manada duygusal bir kitap. Mesela şeyi de çok beğendim. Sıkıntıya sıkılmak diyoruz. Bu da çok hoşuma gidiyor. Aslında bu bir dram mı?
0: Değil. Melankoli... Aslında bu bir melankoliye daha yakın olabilir. Aslında bu bir baş etme biçimi benim için. Çözemediğim bir şey olduğunda kendi kendimize düşünürüz ya, hani bunu nasıl alt ederiz, nasıl baş ederiz. Ben de o anda hani yazmaya başlıyorum. Biraz kafamda bir şey fazla büyüdüğünde, dönmeye başladığında yazmaya başlıyorum. Yazmaya başladığım anda zaten hani yükün hafiflediğini hissediyorum. O göğüs kafesindeki örsün kenara kaydığını ve daha rahat nefes aldığımı hissediyorum. Aynısı daha mizahi yazılarım için de geçerli. Mesela başımdan bir şey geçmiş, bunu paylaşmak istiyorum. O paylaşamama hali de mesela.

0: Ben de böyle bir yük oluyor. O anda da yazdığımda mesela rahatlıyorum. O yüzden
1: sizin bu, aslında başa çıkma biçiminiz,
0: benim başa çıkma
1: sonucunda
0: biçimim bu. Evet.
1: Bu kitap çıktı. Ve aslında şu mesajı da veriyor belki insanlara. Çünkü hepimiz bir şeylerle baş etmeye çalışıyoruz ve bazen edemiyoruz, pes ediyoruz. İçinden çıkamıyoruz durumların. Aslında hepimizin, sizin yazmak mesela, hepimizin bir şey bulması gerekiyor. O küçük şeyi keşfetmemiz gerekiyor.
0: Yolunu bulmamız gerekiyor. Hepimizin bir şekilde yolunu bulması gerekiyor.
1: Tam anlamıyla ama bulamıyoruz. Bulduğumuzu sanıyoruz. Yani aslında yolu bulmak, yani çünkü yolculuk biz yaşadığımız sürece devam edecek. Aslında tam yolu bulduk desek de doğru olmayabilir.
0: Mümkün değil. Elbette ki mümkün değil. O zaman zaten yol bitmiş oluyor.
1: Evet.
0: O zaman hayatın tadı kalmamış oluyor. Ya tamam, ben bir Pollyanna değilim ama hep pozitif taraftan görmeye başlıyorum. Hani başıma gelen tatsız anlardan da öyle ders çıkarma gibi ukala ya da böyle çok klişe bir tabir de kullanmayacağım ama hani bir şeyler öğreniyorum. Cebime koyuyorum onları. Yolda olma hali bu anlamda mesela benim için çok keyifli. Aktarmak da aslında niyetim değildi başlangıçta. Hani başkaları ders alsın gibi öyle iddialı bir şeyin niyetim de yoktu. Nasıl oldu buraya geldi bu kitap? Nasıl oldu böyle bir programın konusu oldu? Ben hala şaşırıyorum. O yüzden bazı sorularda kekeliyorum, bocalıyorum belki. Ama dediğim gibi hani şey, genel olarak baş etme yöntemim benim kitapta kullandığım dil olduğu için ben de işe yaradığını görüyorum. Böyle de devam ediyorum. Sizin çözümünüz mutlaka farklı olacaktır. Birilerine bu anlamda iyi gelecekse bu beni zaten ekstra mutlu ediyor. Siz bana arkadaşınızın o lafını ilk söylediğinizde benim içim içime sığmadı mesela. Birilerine bu şekilde dokunmuşsam ne mutlu bana dedim. Benim açımdan durum bu.
1: Çünkü o da oradaki bir hikayeyle bir bağ kurmuş. Çok duygusal bulmuş ve bana çok iyi geldi orada söyledikleri dedi. Ki zaten bence metaforlar, mesela kaçırılmış an hissi var. Bu pişmanlıkla mı alakalı, kabullenmeyle mi alakalı? Yani çok düşündürücü aslında. Kitapta olan imgeler böyle küçük gibi gözüküyor ama aslında üzerine epey düşünüyoruz.
0: Bu galiba işte dediğim gibi biraz şeyden, çok iyi bildiğim, çok iyi hissettiğim bir şeyi korunmasızca bütün açıklığımla anlattığım için herhalde insanlara ulaştı diye düşünüyorum, bu kadar onlara dokundu diye düşünüyorum ben açıkçası. Bunu da yeni düşünmeye başladım çünkü hani bu geri bildirimleri yeni yeni alıyorum. Dediğim gibi bildiğim şeyleri anlatıyorum ve bildiğim kelimelerle anlatıyorum. İnsanlara dokunuyor, onu da görüyorum, seviniyorum. Heyecandan cümlenin başını unutuyorum.
1: Peki o zaman size göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: İyi bir hayat nasıl yaşanır? Yine zor sordunuz. İyi bir hayat nasıl yaşanır? İyi bir hayat, bir kere iyi bir hayatın içinde saygı galiba en başta. Had bilmek, sevmek, meşgul olabilmek. Bunlar benim için olmazsa olmazlar. Yani benim iyi hayatımın mutlaka bir eşlikçisi olmalı. Seveceğim bir kadın olmalı. Beni meşgul edecek iyi bir iş olmalı elimde. Problemleri çözebilme yeteneğim olmalı. Benim için bunlar.
1: Ay çok güzel anlattınız. Tam bu kitabın yazarı gerçekten böyle anlatırdı ya, gerçekten. Burada kapak da çok güzel. Bir de derde düştüm İlyas var. Yani İlyas'ın sürekli bir içsel haykırışları var kitapta. Aslında böyle farklı hikayeler var ama İlyas'la ilgili büyük bir bölüm var.
0: Evet, bir 7-8 hikayesi var. İlyas evet. Tamamen kurgu bir karakter. İlyas kim? Henüz ben bilmiyorum mesela. İlyas ben miyim? İlyas benim işte alt benliğim mi, söyleyemediklerim mi, söylemek istemediklerim mi, buna tam karar verebilmiş değilim, çözebilmiş değilim. Ama mesela çözmek için de bir gayret sarf etmiyorum çünkü hani az önce dedik ya, o yolda olmak. Şu an mesela İlyas da böyle bir yoldayız ve bundan çok keyif alıyorum. İlyas'ın yeni öykülerinde bir bakıyorum ki hani İlyas

0: gibi yazıyorum. Bir bakıyorum ki hani İlyas'ı seyreden biri gibi yazıyorum. Toparlanacak İlyas, ama çoğunlukla en yakın hissettiğim şey galiba olamadığım, yapamadığım, söyleyemediğim, çözemediğim. İşte mahallenin abisi vardır ya, her derde derman. Evet. Ben hiçbir zaman öyle biri olmadım maalesef mesela, özellikle çocukluğumda filan. Galiba işte o şey, mahallenin derdi derman abisi aslında İlyas biraz ve bunu susarak yapabilen bir adam böyle.
1: Hani... Onun yanında huzur buluyor giden.
0: Öyle bir adam
1: aslında İlyas. Herkesin hayatında öyle biri vardır, sadece susarak anlaştı. Ha. Yanına gittiğimizde hani sadece susup o meseleyi çözdüğümüz iyi gelen insan, işte bu iyi gelen bir kitap, iyi gelen insanlar da var. Ne? Ve derde düştüm İlyas aslında derdini halletmeye çalışan insanların aradığı kişi İlyas.
0: İşte Rabbim herkese bir İlyas nasip etsin.
1: Rabbim gerçekten Allah herkese bir İlyas nasip etsin. Gerçekten çok önemli bu arada, yani gerçekten.
0: Çok kıymetli bir şey. Yani bir
1: çünkü
0: dost, hakikaten bir insanın hayatında bir dost, böyle pervasızca, çekinmesizce, çekincesizce konuşabileceği bir dost. Arkadaş değil, sevgili değil, anne baba kardeş değil. Hakikaten hani dost bambaşka bir kategoride çünkü. İnsan sevgilisiz de olabiliyor bazen.
1: Tabii ki.
0: Bazen kardeşi olmuyor insanın. Annesi babası vefat edebiliyor da hiç görmemiş olabiliyor. Dost galiba bütün manların hepsinde asıl kurtarıcı dost oluyor işte.
1: Kesinlikle öyle.
0: Durum bu.
1: Çok önemli. O yüzden dostun da kıymetini bilmek lazım.
0: İşte.
1: Günümüzde çünkü çok çabuk tüketiliyor her şey, sanki dostluklar.
0: Çok hızlı bir çağdayız
1: evet
0: galiba
1: ya.
0: Maalesef. Oradayız. Ben işte dönüp o anlara bakıyorum, o küçük anlara bakıyorum. Kitapta da onlar bolca var zaten. O küçük anların kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum. Yani oturup da bir yıldıza bakmak mesela, ne yapacağım, boynum tutulacak. Hayır işte değil. Oradan öyküler bul, oradan ortak bir dil bul. Ortak bir duyguyu yaşa sadece bir yıldıza bakarak. Hı. Ya da bahçedeki erik ağacının altında eriği, işte erik ağacının erikleri koklayarak aynı duyguyu yaşadığın dostun vesaire filan. Bunlar mesela insanın yüreğine ferahlık veren duygular. Bu ferahlığı hissedebilmek için de biraz durup, bir soluklanıp, o koşturma halini birazcık bir kenara bırakıp, ne oluyor şu an etrafımızda, ne var? Bir onu yakalamak lazım.
1: Evet, kendimize de böyle çok yakından geriye dönüp bir bakmamız gerekiyor. Ben bunu neden yaşadım? Neden bu oldu? Sanki biraz sorgulama halimiz bitmiyor da.
0: Çünkü artık dediğimiz gibi çok hızlı bir çağdayız. Onun ötesinde çok bencil bir çağdayız.
1: Çok.
0: Bireyselliğin zirve yaptığı bir çağdayız. Bireyselliğin bence yanlış yorumlandığı bir çağdayız. Yani bireysellik ile bencillik karıştırılıyor gibime geliyor mesela bana. Hani bireysellik, tamam ben önemliyim ama tek önemli olan ben değilim. Dünya benim etrafıma kurulu değil. İşte orada İlyas var, orada Cengiz var, burada siz varsınız, orada Burcu var. Yani bir sürü insan var her tarafta. Bir sürü duygu var, bir sürü olay var. Ama herkes benim canım sıkıldı, bana şey yapacaksınız. Hani bu duyguyla yaşadığımız müddetçe daha fazla yalnız kalacağız bir de üstelik.
1: Evet.
0: Çünkü hani hepimizin derdi var ve daha fazla dert istemiyoruz. Böyle bir çağdayız maalesef. Böyle bir duygu dünyasındayız.
1: Kimse kimsenin derdini de dinlemek istemiyor. O yüzden
0: evet,
1: İlyas'a ihtiyacımız var.
0: İşte İlyas ne güzel, sessiz sessiz bir çay demliyor size. Hiç konuşmadan derdinize derman olabiliyor. Ya da bir tek cümle söyleyebiliyor, çözebiliyor.
1: İşte dedim ya, bazen bir kelime bile çözebilir meseleyi aslında. Bulamadığım şeyi şu kitapta bir cümlede bulabilirim, bir kelimede bulabilirim.
0: Bulursanız bana haber verin ama mutlaka.
1: Mutlaka vereceğim. Zaten günlükler bana iyi geldi biraz. Günlükleri sevdim. Ama tam bitirdiğim zaman size yorumumu söyleyeceğim. Peki kendinize şöyle bir geri dönüp baktığınız zaman, çok da güzel bir oyunculuk kariyeriniz var. Yolculuğum şanslı mıydı diyorsunuz, zorlu muydu, nasıldı?
0: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu.
1: Hı hı.
0: Lezzetli kılan da bu ikisinin birden olmasıydı benim için.
1: Hı hı.
0: Asla yakınmadım, asla şımarmadım. Yani zorlu olduğu için yakınmadım, şanslı olduğum için de şımarmadım.
1: Hı hı.
0: Had bilmek benim için çok önemli bir tabirdir mesela, deyimdir. Önemli bir duygudur. Hadsizlik etmek istemedim hiçbir zaman. O yüzden hani şansımı asla reddetmedim. Elbette ki zorlukları ben de biliyorum. Bir kısmını kitapta da anlattığım zorluklar mesela. Ama beni bu yaşımda, bu kariyerle, bu başarılarla buraya getiren hayata da bir de buradan teşekkür ederim ben mesela.
1: Evet.
0: Gamsız, tasasız, amasız, fakatsız teşekkür edebilirim ben. Yaşadığım hayattan mutluyum. Umarım
1: ne
0: böyle
1: güzel,
0: devam
1: çok
0: ederim.
1: Şükür. Çok şükür. Gerçekten çok da böyle unutulmaz da karakterlere hayat verdiniz. Şahsiyet mesela, Kral Kaybederse'deki Kaşif. Hepimizin çok sevdiği. Şimdi Sürgünler geliyor. Neler izleyecek izleyici biraz?
0: Sürgünlerin ikinci sezonu. Orada yine bir farklı bir rol biraz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok
1: evet,
0: sıkışık spoiler bir hikaye.
1: Olmasın.
0: Evet, evet. Aha. Şahsiyet biraz dijitalde kaldığı için çok fazla izlenemedi ama benim mesela çok sevdiğim
1: bence
0: karakterlerden
1: çok,
0: birisiydi. Evet. Üstelik de çok daha popüler olan Kaşif'in tam zıttı bir karakter.
1: Evet.
0: Böyle bir katil, kulak kesen, böyle şey yapan filan hani. Kaşif'in bende yeri tabii farklı oldu.
1: Nasıl bir deneyimdi? Kaşif'ten sonra ve Kaşif'ten önce nasıl anlatırsınız bize
0: şöyle,
1: yaşadığınız duyguyu?
0: Şimdi benim kariyerimde üç tane böyle, yani bu üçüncüsü öyle söyleyeyim. Birçok insan, ben işte 95'te başladığımda televizyon yolculuğuna Kaygısızlar dizisiyle beni tanıyordu. 30 yıl sonra hala işte abi işte sen bizim çocukluğumuzsun diyen bir kitlem var benim. Sonra bir korku klasikleri Dabbeler var mesela, oradan tanıyan ve işte son filmin üstünden 11 yıl geçmesi olmasına rağmen hala abi yenisi ne zaman çekilecek diye merak eden bir kitle var. Bu ikisi üstelik fan derecesinde mesela, fanatik derecedeler. Şimdi bir de Kaşif'le birlikte gelen bambaşka bir kitle oldu. Kaşif kötü başlayan ama bir sürü ters köşeyle bir sürü insanın içinde böyle o çok aradığı işte İlyas vardı ya, bizim kitaptaki İlyas gibi bir adam oldu birden. İşte herkesin derdine derman olmaya çalıştı. Sokakta da karşılığını inanılmaz buldu.
1: Sokakta neler yaşıyorsunuz çok merak ediyorum. Ve ilk zamanlar çünkü kötü biliyorduk Kaşif'i, zorla evlendirildi ve biz bunu nasıl yapar, nasıl bunu kabul eder falan deyip böyle ilkten kabul etmedik, sonra çok sevdik.
0: Şimdi sosyal medya şu anda artık hani herkesin herkese ulaşabildiği bir çağ ya aynı zamanda.
1: Evet.
0: Kimsenin öyle şeyi de yok mesela. Ağzındaki lafı da esirgemiyor. En ufak bir şeyi de açıp ya sövebiliyorlar ya çok sevebiliyorlar. İlk birkaç bölümde mesela çok hoş olmayan sözler duydum tabii ki.
1: Ama ben mesela Kaşif'ten çok babaya kızgındım.
0: Baba tabii çok başka bir yerdeydi. Bana da işte şey dediler, yani hani sen ne istedin o kıza, işte yaşından başından utanmadın mı vesaire
1: tabii
0: falan filan. Evet, çok doğru bir şey değil aslında başladığı nokta ama sonuçta bu bir hikaye ve hani bir sürpriz de lazımdı hikaye. O yüzden oradan matematiksel olarak çok doğru bir işti. Normalde karakter hatta biraz erken veda edecekti diziye fakat insanlar Kaşif'i çok sevince devam etti. Hani seyirci mesela yaşattı Kaşif'i. Bu benim için de çok kıymetli. Yani hani oynadığım bir karakteri o kadar iyi demek ki canlandırabilmişim ki karşılığında hemen sıcağı sıcağına orada 10 bölüm sürecekken 30 bölüm boyunca Kaşif'le devam ettik mesela yoluna.
1: Ama Kaşif hastalandı, üzüldük.
0: Evet evet, yani onlar... Ya hakkınızı helal edin.
1: Gerçekten ya, bizim duygu durumumuz sürekli
0: ama
1: değişti.
0: Ya o süreci ben de zaten birlikte yaşadım. Çünkü her hafta senaryo geldiğinde ben de çok heyecanla açıyordum. Açıp senaristlerimize sorabilirdik. Yönetmenimize sorabilirdik nereye gidecek diye ama Güllü'yü oynayan Ezgi ile birlikte mesela dedik ki sormayalım. Büyüsünü biz de kaybetmeyelim. Ne gelecekse hani görelim vesaire filan diye bir geliyoruz. Eyvah. Aa, öldüm mü lan, ne oldu diye. Hani ben de bekledim bir hafta, ölecek miyim kalacak mıyım filan diye. Şimdi yönetmen biliyor. Dedik söyleme bize Cem, dedik yani ne olacak ne bitecek. Biz de bekleyelim hani, senaryo ile birlikte bekleyelim dedik. Sizinle birlikte biz de şey yaptık orada, yani bir hafta kıvrandık, merak etmeyin.
1: Aa, güzel. Aranızdaki boy farkı sorun oluyor mu?

0: muydu?
1: Şöyle çok olmadı aslında. Ya oturduk konuştuk.
0: Size hep oturttular.
1: Tabii tabii. Yani ya hep oturduk konuştuk. Ya uzaktan konuştuk. Ya o mesela kaldırımda durdu, ben aşağıda durdum. Öyle küçük film hileleriyle boy farkını hallettik.
0: Arabaya sanki sığamıyor gibiydik.
1: Arabaya
0: yani,
1: ben
0: gerçekten
1: sığmıyordum. Evet, zaten arabaya zaten ya yani oturup kalkmam benim için. Bir de eski arabalardı. Çünkü dönem işiydi zaten. Hele ilk arabamız öyle, ilk arabamız Toros, Anadolu'nun kaplanı meşhur, 4 vitesli araba, manuel. Ekipteki işte prodüksiyondaki arkadaşlarımız arabayı kullanamadılar o kadar. Bu ne dediler, bu hani vites nerede vesaire. Fakat benim araba kullanmayı işte öğrendiğim araba oydu. Onu görünce öyle bir benim için de ekstra bir kıymeti vardı. Arabanın içinde oturduk dediğim gibi. İşte arabanın üstünden konuştuk birbirimizle. Onu yönetmenimiz bence çok iyi halletti diye düşünüyorum.
0: Bence çok güzel bir karakterdi ya Kaşif.
1: Çünkü Kaşif'i senaristlerimiz çok iyi yazdılar. Yani milim milim işlediler. Gülseren Budayıcıoğlu bir kere zaten hani çok acayip bir dünya kurmuş
0: müthiş,
1: orada.
0: Evet.
1: Bütün karakterlerin altı dolu. Sonra da senaristlerimiz o kadar güzel şey yapmışlar ki her birinin altını, yani hiçbir karakter boşta değildi orada. Hepsinin neden öyle olduğunun bir sebebi vardı. O bir oyuncu için de çok büyük kıymet. Yani neyi neden yaptığını biliyor olmak bizim için çok büyük şans o anlamda.
0: Sanıyorum setin en uzun boylusu sizdiniz.
1: Ben genel olarak setin hep en uzun boylusu oluyorum
0: çünkü
1: zaten.
0: Çünkü ben dedim ki Ömer Duran konuk geliyor bana falan. Herkes böyle aşırı aa Kaşif falan dediler. Neden gerçekten o kadar uzun boylu mu diye sordular.
1: 1.93 boyum.
0: 1.93.
1: Bildiğim kadarıyla işte hani hem bu kadar uzun süredir bu işi yapan hem de bu kadar uzun olan galiba yok ya. En uzun ben olabilirim.
0: Gerçekten mi?
1: En uzun ben olabilirim bildiğim kadarıyla. Yani tabii kimseyle boy ölçüşmedim ama hani o kadar. Çalıştım setlerin hepsinde, en uzun hep bendim. Benden uzun kimse yoktu. Biz ilk Kaygısızları çekerken bizim diğer arkadaş Tevfik, o da 1.90'dı. Şoray da 1.85 filan, normalde o da uzun. Fakat ikimizin arasında cüce gibi kalıyordu. Herkes onu cüce sanıyormuş mesela o dönem hatta. Biz uzun olduğumuz için. O öyle komik bir anı kalmış bende. Ben düşünüyorum. Yok, benim hatırladığım benden daha uzun birisi yok, evet. Ben mesela genelde 1-2 kostümle bitiririm şeyi. Bir film ya da diziyi, çünkü kostüm bulmak da zor oluyor.
0: Ayakkabı da.
1: Ayakkabı büyük sıkıntı zaten.
0: 46 mı?
1: 47, 48, 50'ye kadar yolu var ayakkabının.
0: 50 ilk kez duyuyorum.
1: 50, ayağımdakiler galiba 50 numara şu anda mesela.
0: İnanmıyorum. Peki bu avantaj mı dezavantaj mı? Mesela işte kamera ayarı yapılıyor.
1: Şimdi eskiden biraz şeydi onlar. Yani 95'te başladığımda bunlar biraz daha sıkıntıydı. Çünkü hani kamera işte tripod kaldıracaksın her seferinde. Hatta kameraman arkadaşlarım, görüntü yönetmeni arkadaşlarımız şeydi. Geldi gene falan diye. Uğraşacağız ha. Öyle şey yaparlardı mesela. Ya takoz gelirdi ya kamera yukarı çıkardı filan böyle bilmem. Benim sahnelerim en son çekilirdi. Çünkü hani arada beni çektikten sonra diğer oyuncuya geçecek, bir daha indiriyor vesaire filan, öyle şeylerle uğraşmazlardı. Ama şimdi teknoloji ile biraz daha rahat bunlar çözülüyor. Zaten omuz kamerasıyla işte böyle steadicamlerle filan çok daha rahat çektikleri için hani o ayarlarla vesaire çok fazla vakit kaybetmelerine gerek kalmıyorlar. Açıyla da hani çok kısa boylu birisi de olsa, oynadığım bir komedisinde bir sevgilim olmuştu. 2 bölüm kadar mesela. Kızcağız bir geldi. Şimdi konuştular orada mesela, dediler ki siz söylemediniz mi Ömer'in sevgilisini oynayacak dedi. Kız geldi 1.48 mi 1.49 mu ne? Söylemiyor musunuz? Adam 1.90, 1.90'lık adama sevgili bulacak. Biz bunu nasıl oynayacağız? Şimdi insanlar da bir gerideler. Şimdi kızcağız gelmiş, oraya oynayacak ama sırf boyu kısa diye geri gönderilmek, şimdi ona da ayıp olacak diye. Bizim bütün sahneler normalde parkta yürüyecektik. El ele tutuşacaktık filan.
0: Yine oturarak.
1: Bütün sahneler tabii bir kafede karşılıklı oturduk. Öyle çekildi mesela. Hallettik. Öyle çözülmüştü mesela.
0: Ama bu kısıtlar. Ama bu kısıtlar.
1: Tabii bir yerleri bir yerden kısmak zorunda kalıyorsunuz. O kıstığımız yeri de bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz. İşte kattığımız duyguyla, verdiğimiz enerjiyle yapabiliyorsak da ne mutlu. Öyle söyleyeyim.
0: Peki tiyatro sahnesi?
1: Tiyatroyu özledim. Hı hı. Şimdi benim iki tane cevval menajerim var. Bana kızıyorlar, tiyatro yapma diyorlar. tabii yani. Biraz bekle diyorlar. Çünkü tiyatro televizyonla biraz zor yürüyor maalesef, evet. Böyle. Tiyatro yapmak zaten şu dönem zor. İşte hı hı. Ben en son 1,5 yıl önce şeyde oynuyordum. Bir Kafka uyarlamasında oynuyordum. Hı hı. Program verdiğiniz zaman set ekibi mesela çok geriliyor. Çünkü kalabalık artık bütün ekipler. Onun oyunu var, öbürünün işte programı var, öbürünün bilmem nesi var derken hani ekip bir araya getirmek zorlanıyor. Onlar da o anlamda haklılar. Hı hı. O yüzden galiba hani bir sene daha tiyatro olmayacak. Hı hı. Ama hani işte 2 yıl oldu neredeyse, 1,5 yıl oldu neredeyse. Şimdiden çok özledim. Umuyorum izin koparacağım sevgili menajerlerimden. İnşallah. Ve yapacağım tiyatro.
0: Evet, biz de tiyatro sahnesinde sizi görmek istiyoruz. Peki kitaptan bir hikayeden film olur mu? Ya da tiyatroya belki...
1: Onlardan bir film çıkar mı? Sanmıyorum çok. Hı hı. Çünkü bunlar kısa hikayeler. Yani bir senarist alır bir hikayeyi bambaşka bir yere götürür. Bana da elini öpmek kalır.
0: Öyle. Bence Sakın Gelme Oteli.
1: O güzel bir, evet, mizahi bir şey. Sakın Gelme Oteli. Bu arada söyleyeyim. Tek bir tane abartılı cümle yok orada. Onların hepsini bizzat yaşadım. Fakat teknik bir mesele yüzünden otelin ismini koyamadığım için oraya. Aslında ben otelin ismini çok zikretmek istiyordum ama. Öyle koyamadığımız için böyle bari eğlenceli bir otel ismi olsun dedim. koydum onu oraya. Böyle bir kısa bir film olabilir aslında, böyle bir senaristin elinde, evet, şeye dönebilir o. Bu her şey dahil otellerin, hı hı. Hikayesi çıkabilir oradan, bir komik hikaye çıkabilir oradan. Ama buna da sponsor bulmak zor. Şimdi otel böyle bir şeye sponsor olmak istemez, kimse izin vermez. Hani o anlamda böyle teknik sorunlar olabilir. Ama benim asıl zaten hani roman, yani bir film olabilecek, üstünde çok uzun zamandır çalıştığım, hı hı. Daha bu kitap ortada yokken, onu da kitap olsun diye değil, kendime meydan okuduğum, aslında uzun bir şey yazabilir miyim diye başladığım, böyle bir gerilim, polisiye gerilim değil de psikolojik gerilim aslında, böyle bir seri katilin, Türkiye'de bir seri katil olsaydı nasıl olurdu üzerinden yola çıktığım öyle bir hikayem, öyküm, romanım var öyle. Eğer ben onu yazmayı becerebilirsem ondan bence güzel bir film olur diye düşünüyorum.
0: Bence çok da izlenir çünkü ya, biz seviyoruz seri katil hikayelerini.
1: Bu bir de Türk bir seri katil. Bence daha çok seveceksiniz diye düşünüyorum.
0: Bence de. Kesin. Bence daha çok seveceksiniz. Komik de bir katildir.
1: Yok, bu değil.
0: Değil mi?
1: Bu asla değil. Bu
0: bayağı psikopat.
1: Bu evet. Yani çok bu psikopat da değil aslında. Bu şeyi söylemiyorum. Yani çok parlak bir buluş değil çünkü benim hikayem. Aslında, hı hı. Bu benim nasıl anlatacağımla ilgili bir şey olduğu için ben kendimce bir dil yaratmaya çalışıyorum çünkü. Sadece yapabildiği için öldüren bir adam aslında, böyle sünepe sümsük bir herif. Onun hikayesi zaten, gerilimi de orada, hani hiç korkutucu olan o zaten galiba. Bana o geldi mesela, hani bir manyaktan, bir psikopattan hepimiz korkarız da, yani hani
0: sümsük
1: bir heriften,
0: evet.
1: Korkmayız ama onun içinden de bir canavar çık. Fikri böyle, hani o bana korkutucu geliyor o anlamda. İşte onunla uğraşıyorum.
0: Aslında biraz günümüzde izlediğimiz, okuduğumuz şeylerde herkesten her şeyi bekliyoruz. İşte sümsüklerden canım, daha çok bekler olur.
1: Korna çalıyorsunuz, adam baltayla iniyor arabadan, evet. Mesela. Baltayla iniyor mesela. Yani artık, evet. Korna çalmamanız lazım. yani öte git deme, ya aklı olan adamın normalde kimseye bir şey dememesi lazım. Öyle
0: ama
1: zamanlar.
0: Ama trafikte sana mesela şey diyorlar, sakın işte biri sana bağırır, küfreder, sakın cevap verme filan. Evet, adam küfrediyor bana. Ve biz cevap vermeden konu kabul ederek yolumuza devam ediyoruz. Çünkü öldürebilir.
1: Yani işte buralara geldik. Geldi başıma, daha çok yeni geldi. Hani kırmızı ışıkta durduğum için kornaya basıp küfür eden bir motosikletliye niye küfür ettin dediğim için inip gelip, bak sen tanıdığımız bir abisin, bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela. Sen beni tanıdığı için dövmedi mesela, böyle bir hikayem var benim de.
0: Burada şey şimdi tanımış bunu olmanın avantajları.
1: Evet, evet. Ya tanımasaydı
0: oyunculuğun avantajları tanım, böyle.
1: Evet evet, oyunculuğun avantajlarından biri de bu, sokakta sizi dövmüyorlar diye. Böyle bir şey çıkartabiliriz.
0: Çok iyiymiş bu. Başka böyle durum başınıza
1: var
0: gelen
1: var mesela. Bir de tanımadıkları için dövenler var. Yani, yani dayak yedim zamanında. O zamanlar meşhur değildim. O zamanlar bir de kısaydım. Dayak yemeyeli çok oldu. Ben orta 2'de 14 yaşından sonra birden boyattım ben. Yani o yaşa kadar şeydim. 14-15 yaşına kadar normaldim. Sonra birden bir yazda şey yaptım. Uzadım çok garip bir şekilde. Dayak hikayem yok. Tehdit hikayeleri filan, böyle ayağa kalktığımda beni dövmekten vazgeçen hikayeler çok. Ama onlar zaten klişe, o birçok filmde gördüğümüz, hani ne bakıyorsun lan deyip bana mı dedin diye ayağa kalktığımda, yok abi sana demedimler misaller. Ben yanlış anlamışım, özür dilerimler, öyle hikayeler çok.
0: Ve kadınlardan böyle kaşifle ilgili bir saldırı oldu mu ilk zamanlar?
1: O tabii kadınların çok yazdılar Instagram'dan, işte sosyal medya hesaplarından vesaire fazlaca yazdılar. Şeydi ama bu tabii, kaşif bir jön değil sonuçta. Kaşif bir merhamet, bir sevgi. Aslında hani hele de bu ülkede birçok kadının hayatındaki eksik parçaydı. Aradıkları şeydi, özledikleri şeydi. İstedikleri şeydi belki de. O yüzden evet çok yazdılar. Çoğu da güzel şeyler yazdı aslında. Şaşırdığım tabii şeyler de oldu. Mesela birden hani hiç tanımadıkları bir adama bir yandan her şeyini anlatan insanlar da oldu. Ona da mesela şaşırdım bu arada ben. Kaşifle ilgili evet böyle enteresan birikimlerim oldu o anlamda benim.
0: Peki bu eleştiriler ya da işte bu kötü söylemler etkiliyor mu çok psikolojinizi?
1: Yok. Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki. Ama hani had bilmek demiştim biraz önce. Haddimi bilirim. Gayret ederim. Çok özenirim. Çok dikkat ederim ben buna. Yani şımartmaz beni o. Mutlu olurum, keyifli olurum. Birisi sövdüğü için de şey yapmam, canımı sıkmam ben mesela. Aynı yapım şirketinin, yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı bir önceki işi işte Kırmızı Oda'ydı. Bana yine sosyal medyadan birisi küfür ederek çok iyi oynamışsın diye küfür etmişti mesela. Şimdi bu bir övgü sözü aslında kendi dilinde. Şimdi bir şey diyemiyorsun. Teşekkür etsen teşekkür edilmiyor. Çünkü o cümleye ne diyorsun lan desen adam kendince iltifat etmiş. Böyle garip anlar yaşıyoruz. Artık öyle şeylerin üstünde çok durmuyorum. Benim için önemli olan galiba şey, mutlu olduklarında mutluluk bulaşıcı bir şey nihayetinde. Öyle. Onlar mutlu olduklarında, onlar keyif aldıklarında ben daha fazla keyif alıyorum. Onlar bana sövüyorlarsa da ne yapayım yani, duymuyorum. Duymuyorum. Yapacak bir şey yok ama.
0: Ne güzel anlattınız. Her zaman övgü de olacak, yergi de olacak. Evet. İkisi de olacak yani. Maalesef yaptığınız işin
1: bir sonucunda
0: bu. Evet, bu da bir parçası. Hı. Aslında maalesef olacak.
1: Kamusal
0: ama
1: bir iş yapıyoruz. Evet. O tepkilere hazırlıklı olmak zorundayız diye düşünüyorum.
0: Sadece kötü bir karakter oynayınca bizim izleyicimiz gerçek sanıyor ya, yani saldırıyor. Dolayısıyla kötüyü oynamak
1: küçücük bir hikaye biraz o zaman. Kaygısızlarda mahallenin salak bitirimlerini oynuyoruz biz. 25 sene önce bir gün birisi geldi, bir öyle bir şey yaptı. Bir şey dedim, hiç hatırlamıyorum. Adam iltifat cümlesi olarak şeydi, "Aa abi sen salak değilmişsin ya" dedi bana mesela. Adam beni gerçekten salak sanıyormuş mesela. Teşekkür edemedim ben de adama. Diyecek bir şey yok. Oluyor böyle tatlı güzel hikayeler.
0: Ay, peki böyle özellikle oynamak istediğiniz bir karakter var mı?
1: Her karakterde oynayacak bir şey bulabiliyorum aslında. Ya yani hepsinde değil de hani çoğunlukla oynayacak bir şey bulabiliyorum. Oynamak istediğim özel bir karakter var mı? Fareler ve insanlarda Lenny'yi oynamak isterim aslında bir tek. Bir, o hep yıllardır böyle şey çok istediğim bir şeydi. Bunun yanında bir de becerebilirsem, yazabilirsem kendi romanımdaki o psikopat herifi oynamak isterim.
0: Onu zaten tahmin etmiştim. O yüzden bence yazıyorsunuz ama.
1: Bir de onu oynamak isterim.
0: Bence böyle çok komik bir şey de olabilir.
1: Ya komediyi özledim açıkçası. Evet. Ben kariyerimin ilk 10 yılında komediden başka hiçbir şey oynamadım. Hı-hı. Yalvardım. Dedim ki yani hani şunu oynayayım. Bana işte şirket başka bir iş yapıyor mesela. Dram ediyor. O işte onda ben oynayayım diyorum. Yok hayır. Biz seninle işte şunu yapacağız deyip duruyorlar bana. Vermiyorlar başka bir şey bana. Çok canım sıkıldıydı benim böyle. Neyse dedik para kazanıyoruz deyip devam ettik. Sonra nerede kırıldı zincir hatırlamıyorum da bir başladık böyle şeye. Dram, kötü adamlar, psikopat adamlar. Bir süre öyle gittik. Öyle. İşte en son şahsiyette artık böyle eli kanlı bir katile kadar geldi iş. Evet. Neyse oradan döndük kaşife. Bakalım şimdi nasıl gidecek.
0: Evet. Aslında o da bir dönem kalıyor değil mi insanın üstünde? Hep o tür roller geliyor.
1: Türkiye'de seyircinin ötesinde yapımcı da hemen şey yapıyor mesela. Galiba riski almak istemiyorlar.
0: Çok
1: ya
0: normal.
1: Da seyirci sevdiği için oradan devam etmek istiyorlar. Çok fikrim yok açıkçası. Olsaydım zaten ben yapımcı olurdum. Onlar yapımcı olduğuna göre onlar evet. Bence daha iyisini biliyorlardır diye düşünüp çekiliyorum kenara bu hususta. Ama şey dünyada da böyle zaten hani genel olarak hani seyirci bir oyuncuyu hep böyle alıştığı bir yerde görmek istiyor. Ama oyuncular da bunun tam tersine işte şey her seferinde galiba çünkü bu bizim için bir meydan okuma. Hani ben sadece bu değilim yani bunu da yapabiliyorum, bunu da yapmak istiyorum diye hani bu koleksiyonumuzu geliştirmek, genişletmek istiyoruz. O yüzden hani ne kadar farklı rol olursa benim için o kadar keyifli oluyor.
0: Sizinki epey geniş bence daha da genişleyecek gibi.
1: İnşallah.
0: Sanki platformlar daha risk alıyor.
1: Platformlar tabii o anda çünkü hani seyircisi biraz daha onların farklı bir seyirci kitlesi var. O anlamda biraz daha şey elleri rahat hani hikaye anlamında daha rahat davranabiliyorlar. Televizyonun daha böyle bir kemik kitlesi var. Biraz daha böyle bilindik bir de şey araya reklam giriyor işte. Yemek yeniyor vesaire süreler uzun hani takip edebileceği bir konu olmasını tercih ettiği için televizyon seyircisi çok böyle girift karmaşık işte bir saniye kaçırdığında film kopacaksa seyretmek istemiyor ya da seyredemiyor zaten seyirci onu o yüzden orası biraz daha şey gidiyor formülün içinde kalmaya çalışıyor televizyon dizileri ama platform öyle değil ya 40 dakikada bitiriyor ya 4 bölümde bitiriyor hikayeyi o yüzden hani çok şey yapabiliyorlar.
0: Peki oyunculuk mu daha çok stresli yoksa yazmak mı yani şu
1: an İkisi de stresli değil.
0: Hayır şu an anlatıyorum hangisinde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz?
1: Ha şöyle şimdi ben 30 yıldır kendime bir sürü iş yaptım yanı sıra. Yani oyunculuğun yanı sıra ama hani ne iş yapıyorsun dediğinde hep oyuncuyum dedim. Asıl işim o dedim. Eğer o ara çalışmıyorsam işsizim dedim mesela. Kimse sormadı hani. Yazar demiyorum kendime. Bir kitap yazdım. Bunu da buradaki öyküleri de 7-8 yılda falan ancak yazdım üstelik de. Eğer ikinci kitabı yazabilirsem, üstüne üçüncü kitabı yazabilirsem belki o zaman yazar da derim. Ama şu anda hangisi ağır geliyor? Şöyle söyleyeyim, senaryo geliyor, yarın ne çekeceğiz onu düşünürken oyunculuktan büyük haz alıyorum. oturup da bilgisayarda yazıyı toparlama anına girdiğimde yazarlıktan keyif. Hangisini yapıyorsam o an ondan büyük keyif alıyorsunuz.
0: Peki yazmak bir terapi biçimi mi sizin için yoksa bir yüzleşme mi?
1: Terapi daha çok. Yani bunu daha önce de yine böyle bir söyleşide konuşmuştuk. O söyleşide pat diye çıkmıştı. Yazmadığımda bir fikir aklıma geldiğinde onu yazmadığımda şey oluyor.

0: bulduğum anda, kendimce doğru olanı bulduğum anda hop sesler dinliyor, sakinleşiyor.
1: Orada iyi hissediyorsunuz. Tamam, ikisine iyi hissediyorsunuz. Peki kalemle yazmak mı? Çünkü çağımızda maalesef kitabı da bilgisayardan yazıyorsunuz ya da telefon notlarını yazıyorsunuz.
0: Değil, ben telefonla yazıyorum aslında. Evet, ben bayağı telefonla yazıyorum. Benim telefonumun notlar bölümü işte çevir çevir gidiyor böyle aşağılara kadar. Bazen hatta böyle
1: kaç bin not var acaba?
0: Bin değilse de bir 300-400 civarında böyle hani şey başlık falan varmış, vardır herhalde böyle. Çoğunlukla birden böyle oturup şeyde hızlı hızlı yazarım. Onu orada bitiririm. Sonra onları bilgisayara atıp bilgisayarda düzeltirim. Kalemle yazmayı denedim, biraz romantik bir taraftan bakıp büyük bir defter aldım. Hı hı. Kalın ciltli ve büyük, boy olarak da büyük, A3 boyutunda bir defter aldım. Hı hı. Çünkü hızlı yazıyorum ve büyük yazıyorum yazarken. Orada çok ince küçük yazdım. Ondan daha büyük yazıyorum normalde.
1: Ben kontrol ederim ama yazınızı da çok beğendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bir tarzı var yani.
0: Bu çok cezaya kaldığım için.
1: Bir ruhu var. Hayır, burada mektup görünce dedim ki, çünkü kesin Ömer Durağan dedim, kalemle bir sürü mektup yazmıştır diye düşündüm.
0: Mektup çok yazdım.
1: Beşiktaş'a mı hepsi?
0: Sevdiğim kadınlara.
1: Sevdiğiniz kadınlara. Güzel. Çok güzel.
0: Sevdiğim kadınlara çok mektup yazdım. Hala küçük notlar yazmayı seviyorum sevdiğim kadına. Onun da hoşuna gidiyor. Ben de böyle küçük küçük notlar bırakıyorum ona. Yani kalemi kullanıyorum hala, öyle söyleyeyim.
1: Güzel.
0: Kalem kullanmayı da seviyorum. İyi bir kalem de çok keyifli oluyor bu arada. O kalem de güzel bir kalem bu arada.
1: Benim
0: güzel
1: en yazıyor. Sevdiğim kalemim. Gerçekten güzel çok seviyorum. Bazen yazmaya üzülüyorum. İyi ki geldiniz.
0: İyi ki çağırdınız. Çok güzel bir sohbet. Çok zor sorular sordunuz ama bence altından kalktım. Kalkamadıysam da affola.
1: Demeyin öyle, üzülüyorum. Zor soru sormak istemiyorum ama çok gerçekten merak ettiğim şey vardı. Dilerim ikincisi gelir, üçüncüsü gelir, dördüncüsü. Hatta bazı hikayeler dilerim ki film olur. Yeni projenizi de merakla bekliyoruz. Yeni karakterinizi.
0: Bakalım. Çok güzel sözler. Kitap için söyledikleriniz için ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bize Sorun'la karşınızdayız. Bu bölümümüzde promosyonları konuşacağız. Promosyonu kimler alıyor? Promosyon şartları neler ve nasıl artırılır? Bu sorulara cevap arayacağız. Sizden gelen soruları da cevaplayacağız. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz. Sorularınızı bu mail adresine şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Promosyonu artırma formülü 3 tane sorumuz var. Kimler alıyor, şartları neler ve nasıl artırılır? Genel bir çerçeve çizelim, sonra detayları konuşalım isterseniz.
1: Olur. Şimdi promosyon tabii emeklilere veriliyor. Sadece emeklileri değil ama çoğunluk emekli olduğu için emekliler alıyormuş gibi görülse de aslında sosyal güvenlik kurumundan maaş alan herkes alıyor. Evet. İşte dul yetim maaşı alan da alıyor, emekli maaşı alan da alıyor, ne bileyim gazi maaşı alan da alıyor, şehit yakını maaşı alan da alıyor. Yani sosyal güvenlik kurumunun

0: bankaya maaş yatırdığı herkesin promosyon hakkı oluyor. Dolayısıyla böyle geniş bir kitle var. Şartları da çok basit aslında. Yani çok karmaşık gibi görünüyor. Çünkü bankaların kampanyaları var ve yeni şartlar koyuyorlar ama promosyonun şartı şu. Bankaya gideceksin ve diyeceksin ki ben 3 yıl boyunca maaşımı sizin bankanızdan alacağım diye söz vereceksin ve bunu bir protokol olarak da imzalayacaksın. Hepsi bu. Burada en taban olan promosyonu almaya hak kazanıyorsunuz. Bunun üstüne ilave rakamlar koyuyor bankalar. Bu da tabii rekabetten kaynaklanıyor. Netice itibariyle bir büyük pasta var. Özellikle Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte bu pasta da büyüdü. Dolayısıyla bu pastadan pay almak isteyen ağırlık tabii kamu bankalarında, gerçi şu anda emekli maaşlar, ama özel bankalarda bu pastadan pay almak istiyorlar. Dolayısıyla buradan pay almak isteyen bankalarda bir yarış içine giriyor. Kampanyalar düzenliyor ve bu rakamı yükseltiyorlar. Rakamı yükseltirken de ilave şartlar öne sürüyorlar. İşte ne bileyim, bizim ürünlerimizi kullan diyorlar. Kredi kartı kullan, kredi kullan, otomatik fatura talimatı ver, ne bileyim, hatta emekli getir bize filan. Dolayısıyla hem rakam yükseliyor hem yeni şartlar ortaya çıkıyor. O yüzden de hani emekliler banka seçerken bu şartlara bakmalılar. Bu şartlar bana uyuyor mu, uymuyor mu diye iyi değerlendirsinler. Hatta şimdi son dönemde şöyle bir şey de oldu. Atıyorum banka 20 bin lira promosyon veriyor. Diyor ki 60 bin lirada faizsiz kredi veriyorum. Dolayısıyla sen o 60 bin lirayı aslında geri ödüyorsun ama faizsiz olarak ödüyorsun. Toplamda burada elde ettiğin fayda 20 bin lira promosyonla birlikte 80 bin liraya çıkıyor. Hatta bu rakam 90 bin liraya kadar çıkmış durumda. O yüzden de böyle yeni şartlar var ama genel anlamda şartları bu. Şimdi evet, promosyon nasıl arttırılır meselesi aslında bugünkü konumuz. Yani ben
1: orada 3 yılın sonunda alıyor değil mi?
0: Evet. Hayır, peşin alıyorsun.
1: Peşin alıyor, tamam.
0: Promosyon peşin alıyorsun, 3 yıl o bankada kalıyorsun. 3 evet, yıl sonra yeniliyorsun. Ama şimdi nasıl arttırılır? Ben işte promosyonumu aldım ama benim bankam ya da bir filan banka daha yüksek promosyon veriyor. Ben işte 10 bin lira almıştım. Şimdi yeni banka 20 bin lira veriyor. Bu 10 bin lira arttırılmasından faydalanabilir miyim? Evet. Netice itibariyle bir protokol imzalıyorsunuz bankayla. Bu protokolü şey yapıp, yani cayıp bu protokolden yenileyebilirsiniz. Nasıl? İşte o bankayı, kendi bankanızı arayabilirsiniz ve dersiniz ki ya ben 10 bin lira almıştım bir yıl önce veya iki yıl önce. Daha bir yılım var, iki yılım var. Ama ben bu 20 bin liradan faydalanmak istiyorum. Orada o 20 bin liradan da faydalanıyorsunuz. İşte formülleri burada birazdan anlatacağım. Ya da başka bir banka, siz 10 bin lira aldınız, başka bir banka 30 bin lira veriyor. Oraya geçmek istiyorsunuz. Hemen buradan cayıp oraya geçebilirsiniz. Bunu da e-devlet vasıtasıyla yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bir tane örneğimiz var burada, bu anlattığım şeyin aslında. Onu yapalım.
1: 18 bin lira alınan
0: promosyon. Evet, geçtiğimiz yılın 1 Eylül'ünde 18 bin lira almış olsun bir emekli. Şimdi bir bakmış ki bankası 30 bin lira veriyor.
1: Evet.
0: Bu 1 Eylül'de de ben bu 30 bin liradan faydalanmak istiyorum diyor. Ne yapacak? Bir yıllık promosyonu tamamlamış ama daha 2 yılı var. Dolayısıyla 2 çarpı 6 bin, yıllık 6 bin olduğu için 3 yıl için 18 bin lira, 12 bin lirayı geri ödemesi gerekiyor. Çünkü daha 2 yıl daha beklemesi lazım. Dolayısıyla 12 bin lirayı geri ödüyor ve bankadan 30 bin lira alıyor. Yani 18 bin lira fazla para alıyor. Banka şunu yapıyor, bu 12 bin lirayı geri almıyor, o emekliye 18 bin lira yatırıyor. Dolayısıyla fazla 30'a
1: tamamlanmış oluyor yani.
0: Evet, 30'a tamamlıyor. 3 yılda 2026'nın 1 Eylül'ünden itibaren başlamış oluyor. Peki bir tane daha örneğimiz var. Benim kaç lira ödemem gerekiyor?
1: İade tutarı.
0: İade tutarımı nasıl hesaplayacağım? Orada da 36 formül var. Yani 30, niye 36 formül var? Çünkü 3 yıl 36 aydan oluşuyor. Yani kaç ay önce almışsanız ona göre hesap yapıyorsunuz. Diyelim ki bu emekli de 21 bin lira alsın. Yine 1 Ocak 2026'da almış olsun. Yani 9 ay önce. Promosyon 30 bin liraya çıktı. Ne yaptı? 9 aylık geçen süreyi düşüyorsunuz, kalıyor 27 ay. 27 ayı da 583 ile çarpıyorsunuz 36'ya böldüğümüz için 21 bini. Dolayısıyla 15.750 lira verip 30.000 lira geri alacak. Bunlar kolay aslında. Hani bu hesaplar burada karmaşık gibi görünüyor ama.
1: Kalan kısmı hesaplıyorlar, ona ödüyorlar, yeni tutar alıyorlar.
0: Bu hesabı banka yapıyor zaten. Emeklilerin hani bu tür bir hesaba girmelerine gerek yok. Sadece bu hesabı şunun için verdim ki, ya işte yeni promosyon bana kar getirir mi getirmez mi, ona bir bakmak için bu hesabı yapabilirsiniz ama bir sıfırdan her zaman büyüktür. Yani ne kadar süreniz kalmışsa kalmış, yeni promosyondan faydalanabilirsiniz. Şimdi o bankaların öne sürdüğü o şartlar burada önem kazanıyor işte. Sen, banka diyor ki benim kredimi kullan. Sen de 36 aylık bir kredi kullanmışsın. Dolayısıyla bu krediyi de buraya bağlamışsın. Banka diyor ki ya bu kredim bitmeden, ki belki de öyle bir imza altına alıyor seni. Yani bir sürü belge imzalıyorsun, bakmıyorsun. Bu kredi bitmeden bankanı değiştiremezsin diyor. Sen diyorsun ki ya değiştirmek istiyorum. O da diyor ki imzaladın zaten bunu hani. Ama bununla ilgili tüketici hakem heyetleri ya da tüketici mahkemeleri tüketicinin lehine kararlar veriyor. Onu da söyleyeyim. Yani banka değiştirebilirsiniz. Oraya da kredinizi ödersiniz. Başka bankaya da maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bunun için de E-Devlet'ten kolayca taşınabiliyor. Emeklilerimiz E-Devlet kullanamıyorsa bankanın alo hatlarından faydalanabilirler. Ya da şubeye gidebilirler. İnternet şubesini kullanabilirler. Her türlü bu promosyondan faydalanırlar. Promosyonlar artıyor, artmaya da devam edecek. Çünkü o rekabet devam ediyor. Kampanyalar devam ediyor. Maaşlar artıyor. Maaşlar arttıkça şimdi Ocak ayında yeniden artacak. Yeniden promosyon belirlenecek. Belki o taban maaşlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'yla yeni bir protokol de imzalanır. Taban promosyonla ilgili. Orada 5 bin liraya kadar, 10 bin ile 15 bin arası, 15 bin ile 20 bin arası ve 20 binin üstü şeklinde maaş skalaları da var. Ona göre de promosyon alınıyor. Siz o maaş skalanın bir üstüne geçtiğiniz zaman zaten otomatik promosyonunuz artıyor.
1: Peki.
0: Bunu şeyle karıştırmamak lazım. İşte memurların aldığı promosyonla. Şimdi onlar kurumlar birebir anlaşıyor şeyle, bankalarla. İşte Konya'da X kurum oradaki bir banka şubesiyle anlaşıyor ve promosyon alıyor, oradaki memurlara dağıtıyor. Ama burada bütün emeklileri kapsayan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı protokollerden bahsediyoruz.
1: Evet. Peki, teşekkür ederiz. Seyircilerimizi hatırlatalım tekrar. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Şimdi ilk sorumla başlıyorum hemen. Mehmet Fatih Topçu'nun sorusu. 2 Haziran 2002 girişliyim. 9 Eylül 1973 doğumluyum. Askerlik boşanması yapsam herhangi bir yarar olur mu?
0: Şimdi şöyle, primini yazmamış ya, evet. Primi eksikse ve çalışmıyorsa yapsın. Dolayısıyla 7000 güne tamamlaması lazım. Yani atıyorum senin 6500 günün var, emekli olacaksın ama çalışmıyorsun da 500 güne ihtiyacın var. Onu askerlik boşanmasıyla tamamlayabilirsin. Ama onun dışında hani emekliliği öne çeker niyetiyle yapıyorsa onu yapmasın. Yani boşuna para ödemiş olur. Zaten yaş şartı 60 olduğu için hani burada ciddi de bir süre var. O süre zarfında zaten eksik birimini tamamlar bir şekilde.
1: Evet. Peki, Nermin Başaran. 5 Mart 2003 girişliyim. 1983 doğumluyum. 7265 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Nermin Başaran.
0: İşe giriş tarihine göre şimdi buradaki prim şartı 7000. O da dolmuş. Dolayısıyla 58 yaşını bekleyecek ve emekli olacak.
1: Coşkun Taşkın'la devam ediyoruz. 1998'de askere gittim. 2000 Nisan'da sigorta başlangıcım. EYT'den yararlanma imkanım var mı diye sormuş.
0: Evet, yani şimdi 2000 Nisan'ını düşündüğün zaman geriye doğru çekiyorsun. 1999 Eylül'ünün önüne çekeceksin, 9 Eylül'ün. Yani bir 8 ay değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir 8 ay. Nisan'dan 4 ay, oradan da bir 4 ay geriye çeksen EYT'li olur. Hiç bu fırsatı kaçırmasın.
1: Evet. Devam ediyorum. Kubilay Saraçoğlu, 4A emeklisi kadın veya erkek, 4A emeklisi eşinin vefat etmesi durumunda eşinin emekli maaşını da kendi aylığına ek olarak alabilir mi diye sormuş Kubilay Bey.
0: Evet, yani işte bu ölüm maaşı aslında dul maaşı diye biliniyor ama bu ölüm maaşını hem erkekler hem kadınlar alabiliyor eşinden dolayı. Yani ölen eşin cinsiyetine bakılmıyor. Geride kalan

0: Eş onun maaşını alıyor. İkincisi, geride kalan eşin emekli olması ya da çalışıyor olmasına da bakılmıyor. Yetim maaşında bakılıyor ama burada bakılmıyor ve o maaş bağlanıyor. Diyelim ki bir eş tek kaldı, eşi vefat etti, kendisi emekli, aynı zamanda bir yerde çalışıyor. Yani iki maaş alıyor. Üçüncü maaş olarak eşinin maaşını da alabiliyor. Yani üç maaş alma imkanı var orada. Fakat tabii çalışıyor veya emekli olursa o aldığı maaşın oranı, ölüm maaşının oranı %50'ye düşüyor 75'ten. Öyle bir fark var ama onun dışında kadın veya erkek fark etmiyor. Eşten maaş alınıyor.
1: Evet. Serkan Duru sormuş. Bağkur borcum var. Hiç ödemedim. Kendiliğinden silinir mi? Tescil durumu terk etmiş, sigortalı görünüyor. Son basamak tarihi 5 Temmuz 2019, prim borcu 81.031, ceza 182.587, toplam borç 263.619.
0: Evet, yani kendiliğinden borç silinmiyor.
1: Keşke
0: yani,
1: silinseydi.
0: Keşke silinse ama Sosyal Güvenlik Kurumu şöyle yapıyor. Borçları donduruyor.
1: Evet.
0: Günleri siliyor. Yani sen bu borcu ödemezsen o günler emeklilik hesabında kullanılamıyor. Borçlar dondurulduğu için ileride ihya edebiliyorsunuz. O günleri tekrar satın alıyorsunuz. Ama bugünkü para, yani mesela bu arkadaşımızın borcu atıyorum 182 bin lira ya, bugünkü parayla, yani bugünkü asgari ücrete göre satın aldığında daha yüksek bir para oldu.
1: Evet.
0: Evet. Ama Bağkur'a borcun varsa ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcun varsa emekli olamıyorsun. Evet. Onu da unutmasın.
1: Evet. Devam ediyoruz. Rıfka Nur Karataş. 1982 doğumluyum. 15 Ekim 2018'de kamuda hizmet alımı olarak çalışmaktayım. Bu tarihten önce sigortam yok. 3 çocuğum var. Biri %90 engelli. Çocuklar işe girmeden doğdukları için ne zaman emekli olurum? Kadroya geçme durumunda şartlar değişir mi?
0: Şimdi şöyle, kamuda hizmet alımıyla çalışmaktayım dediği taşeronda çalışıyor. Kadroya da geçse şartlar değişmez. Evet. Gene 4 A'lı oluyor. Yani 4 D'li işçi dediğimiz kamu işçileri, onlar da SSK'lı sayılıyorlar. Emeklilik şartları 7200 gün 58 yaş. Bir kere o iş var. Engelli çocuk tabii bir avantaj aslında. Yani avantajdan kastım şu, emeklilik sigorta için avantaj aslında. Yoksa
1: evet,
0: hani kimsenin engelli çocuğu olmasın. Allah hepsine şifa versin.
1: Amin.
0: O açıdan avantajlı diyorum. Yani şöyle, bu %90 engelli çocuk için doktorlar bakıma muhtaç raporu verirlerse 2008 sonraki bütün çalışmalar 18'de başlamış ama 18'den sonraki diyelim bütün çalışmalar %25 arttırımlı olarak prim olarak, yani bir yıl çalışıyorsun 3 ay geliyor. İşte 4 yıl çalışıyorsun 5 yıl çalışmış gibi görünüyorsun ve bu eklenen sürelerde yarısı kadar yaştan düşülüyor. Dolayısıyla bu 58 yaş geriye çekilecek. 7200 güne de zaten ilave olacak. Yani siz 7200 gün çalışmadan onu doldurmuş olacaksınız. Ama şart neydi? Çocuğun bakıma muhtaç raporunun olması.
1: Evet. Eda Şengül, 31 Ekim 1976 doğumluyum. Bir çocuğum var. İşe giriş tarihim 1 Ocak 1997. 3524 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Çalışmaya devam edip 5900 günü tamamlarsanız, o çocuk da 97'den sonra dünyaya gelmişse onu da borçlanıp 720 günde oradan kazanılabilir. EYT'den emekli olursunuz. Yok ben çalışamıyorum, bu primle emekli olmak istiyorum diyorsanız, bu primi işte bir 75 gün daha çalışıp 3600'e tamamlayıp 58 yaşını da bekleyebilirsiniz.
1: Evet. Kadriye Kaymaz, 2010 sigorta girişim var. 1975 doğumluyum. 96'da askere gittim. 4900 günüm var. Askerlik borçlanması yaparsam yaşımı geri getirebilir mi? Herhangi bir faydası var mı bana?
0: Evet, herhalde ya babası için ya eşi için sordu. Evet. Şöyle, 2010 girişi olduğu için askerlik geriye çekse de nereye çekebilir? O yüzden de herhangi bir faydası yok.
1: Evet.
0: Şartlar değişmez, yani boşuna para ödersiniz ama şöyle, çalışamıyorsa askerlik borçlaması yapıp primi 5400'e tamamlayıp 61-62 yaşlarını bekleyebilirsiniz.
1: Peki, devam ediyorum. Önder Ersarı.

0: 1980 doğumluyum. 97'de staj girişim var. 2002 sigorta başlangıcım var. Toplam sigorta günüm 8600. Ne zaman emekli olurum?
1: Tabii staj sayılmıyor maalesef. 2002 girişine göre de 7000 güne ihtiyacı var. Onu doldurmuş. Tabii bir de 60 yaş şartı var. O da dolacak. 2040'da emekli evet, olabilir. Olacak.
0: Kemal Aslan Argun. 5 Mart 2007 Bağkur girişliyim. 14 Mart 1968 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim Bağkur'da?
1: Evet, 9000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Prim tamamsa yaşı bekleyecek. Ama primin de tamam olması çok mümkün değil. 9000 gün tamamlanması lazım. Ama son 3,5 yıl SSK'lı çalışırım derseniz 7000 gün de yetecek. Hani 2000 gün daha az prim ödemiş olursunuz ve yine 60 yaşını beklersiniz. 2028.
0: Peki. Kasım Yıldız. 1998 yılında bir iş yerinde çalıştım. Askere giderken iş yerinden bonservis aldım. Mahkemeye başvursam sigorta girişimi geri çekebilir miyim?
1: Yani bonservis nedir bilmiyorum ama yani iş yerinden sigorta girişi varsa eğer ve prim ödenmemişse ve çalışmışsa o zaman hizmet tespit davası açıyorsunuz. Ama hiç yoksa burada zaman aşımı var. Çok geç kalmış, çok geride bir iş. O yüzden de hak düşürücü bir süre var. O da 5 yıl. Maalesef dava açılamıyor.
0: Evet. Hande Samyeli. Babam bir yıl önce vefat etti. 1800 gün primi var. Yetim aylığı alır mıyım? %75 alabilir miyim? Tek yetimim. Ortalama net maaş ne kadar olur?
1: Vallahi şimdi burada yetim maaşı %25 oluyor. Evli değil ve çalışmıyorsa, herhangi bir geliri yoksa ancak alabilir. Ya. Ortalama net diye bir maaş yok. Babanızın primine, maaşına göre ödeniyor.
0: Ödeniyor. Şule Sıla. 1988 Şubat girişliyim. 5250 günden normal emeklilik gözüküyor. Bir doğum var. 3600'den emekli olsam ne kadar yıl çalışmam gerekiyor ve para olarak ödeniyorum?
1: Şimdi para olarak ödeme imkanı yok. Ancak o doğuma ödeyebilirsiniz. O da 1988 sonrasında dünyaya gelmişse oradan 720 gün kazanırsınız. 5250 günü doldurursanız EYT'den yaş olmadan emekli olursunuz. Yok, 3600 günle emekli olmak istiyorsanız 3600 günü doldurmanız lazım. O zaman da 58 yaş gerekiyor. Yaşı yazmamış.
0: Barış Bekmez. 9 Kasım 1999 tarihinde sigorta girişim var. Prim günüm 7500. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Bu primle 7500 gün, 7000 gün tamamlanmış, 60 yaşında emekli olur.
0: Fatma Koçaslan. 1995 doğumluyum. İşe girişim 2014 ama prim günüm yok. 2017 giriş SSK'lı olarak aynı iş yerinde çalışıyorum. Emekli olmak için kaç yaş ve ne kadar gün gerekiyor? 95 doğumlu arkadaşımız sormuş.
1: Evet, 31 yaşında mı oluyor?
0: Evet. 2 yaş.
1: Daha çok zaman var. O yüzden daha çok çalışacaksınız. Daha çok bekleyeceksiniz. Bir kere 58 yaşını bekleyeceksiniz. 7200 günle de tam emeklilik var.
0: Cansu Arslan. 1994 yılında memuriyete işe girdim. 2023 yılında emekli oldum. Memuriyetten önce 3 yıllık primim var. Bunları geri alabilir miyim?
1: Şöyle, bu tür işlemler emeklilikten önce yapılıyor. Emekli olduğunuzda zaten bunu hizmet birleştirmesi yapmışlarsa zaten o emekliliğinize sayılmış o 3 yıl. Yok, bir bakın yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na sorun, hizmet birleştirmesi yapmadılarsa belki talep edebilirsiniz ama yine emekli olmuşsunuz. Talep etseniz de hani 3 yıllık SGK priminizi geri almanız diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o primlerin bir kısmı sağlık primleri zaten gitmiş. Bir kısmı işveren payı, sadece işçi payını geri ödüyor. O da küçük bir miktar. Ama dediğim gibi bu işlemleri emekli olmadan önce yapmak lazım. Evet.
0: Levent Ceylan. 17 Ocak 1979 doğumluyum. 30 Ağustos 2000'den başlamak üzere 26 yıldır askeri personelim. Şu an 2036 yılında emekliliğim gözüküyor. Bir yılda askeri okul okudum.

0: fakat hizmetten sayılmıyor. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi tabii bu askeri personelin emekliliği biraz da rütbesine, sınıfına göre değişiyor. Hı. Yani mesela işte subay arkadaşlar daha önce askeri lise 4 yıl, 4 yıl harp okulu 8 yıl okuyorlardı. Şimdi 1 yıl okumuş bu arkadaşımız. Nasıl olmuş onu bilmiyorum ama şöyle söyleyelim. 2000 girişine göre 60 yaş ve 25 yıl hizmet memuriyetten zaten şartları var. Ama fiili hizmet zammı var. Her yıl için 90 gün, 3 ay eklenecek. Dolayısıyla geriye doğru yaştan da düşülecek. Eğer 2036 görünüyorsa zaten 60 yaşında değil 57 yaşında emekli olacak. Dolayısıyla 3 yıllık bir yaş düşümü olmuş. Geri kalan o 25 yıllık primlerde fiili hizmet zammıyla dolmuştur. Zaten 26 yılı tamamladığına göre 25 yılı da tamamlamış. Dolayısıyla 57 yaşını bekleyip emekli olacak. Öyle gözüküyor.
0: Hakan Eraslan, 1976 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1998. Vakurlu olarak prim günüm 7650. Ne zaman emekli olurum? 7200 gün prim eşitlenmesini bekleyip hemen emekli olabilir miyim?
1: Şöyle EYT'li olmuş ama Bağkurlu, dolayısıyla 9000 günü tamamlaması lazım. Ya da 1261 gün yani 3,5 yıl bir SSK'lı iş yerinde çalışırsa yine emekli olur. O zaman 9000 günü de tamamlaması gerekmez.
2: Evet.
1: Bu eşitleme belli kesimlere olacak. Küçük esnafa vesaire. Hani onu bekleyerek zaman geçirmeyin. Bence hemen SSK'lı bir yerde çalışın. 3,5 yıl buna imkan yoksa Bağkur primi ödemeye devam edin.
0: Murat Yılmaz, 1979 doğumluyum. 1 Eylül 1999'da asker oldum. Askerlik öncesi sigorta girişim yok. Askerden sonra 8 Ağustos 2001'de işe girdim. SGK başlangıç tarihi askerliği borçlandığımda sigorta başlangıcımı 1 Eylül 1999'a çekebilir mi? 18 ay 550 gün askerlik yaptım. Şu an 8000 üzerinde sigorta günüm var.
1: Şimdi 8 Ağustos 2001'den geriye 18 ay çekince zaten 8 ay çekseniz 2000'in sonuna geliyorsunuz. Evet. 10 ay daha çekseniz 2000'lerin Şubat'ına geliyorsunuz, evet. Ki 99 Eylül'üne gelmiyor. Yani basit bir hesap yaptığınızda bile 18 ay geriye çekmiyor. Dolayısıyla EYT'li olamıyorsunuz. Hani mesela 2001'in ilk ayları olsaydı,
2: evet,
1: Ocak, Şubat 18 ay geriye çekerdi orada.
0: 5 ay bir şey var. 5 aya ihtiyacı var.
1: Evet. Yani bir 3. 4. aya kadar, hatta Nisan'a kadar da kurtarıyor bazı, evet, arkadaşlar. Dolayısıyla prim tamamlanmış, 60 yaşını bekleyecek bu arkadaşımız.
0: Halil Vural, 20 Ağustos 75 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 3 Mart 93. Sigorta prim günüm 2812. En erken ne zaman emekli olabilirim?
1: Valla bu primle emekli olamazsınız zaten. Hani bunun erkeni geci yok.
2: Evet.
1: Prim eksik. Bir kere 5675 gün olsaydı en erken oydu. Yaş şartı yok. Ama o yok. Dolayısıyla hani burada 5600 gün için 3000'e yakın gün lazım. Yani neredeyse 7-8 yıl lazım. Ama bence o 7-8 yıl çalışıp bunu 5675'e tamamlayıp EYT'den emekli olmak en karlısı. Yoksa hani 3600'e tamamlayıp 60 yaşını beklemek daha geciktirecek.
2: Evet.
1: Yani erken emekli olmak istiyorsanız 7-8 yıl çalışıp emekli olun.
0: Mailden isterseniz devam edelim. Lütfen. Biraz. Orhan Bey sormuş. 6 Şubat'tan sonra depremzede yetim bir çocuk evlat edindik. Eşim Ayşe Hanım daha sonra işe başladı. Fakat SGK girişi evlat edinmemizden sonra olduğu için eşime doğum borçlanması hakkı olmadığı söylendi. Ev hanımlarına yönelik SGK öncesi doğum borçlanması diye bir kanunun çıkması elzemdir. Bu kadar.
1: Evet, yani evlat edinilse de biyolojik, evet, anne de olsanız sigortadan sonraki çocuklar doğum borçlanılıyor. Hani bunu böyle bir yasanın ev hanımları için çıkması, ev hanımı olmayanlar için çıkmaması gibi bir şey söz konusu olmaz. Böyle talepler var.
2: Evet.
1: Dolayısıyla arkadaşımız da o talebi yerine getirmiş. Kendilerini de tebrik ediyorum böyle bir çocuğu evlat edinip sahip, evet, çıktıkları için.
0: Evet. Biz de talebini burada dillendirmiş olduk. Devam ediyoruz şimdi. Fahrettin Bey'in sorusu. 2700 günüm var. Bağkur

0: rica edilecek Bağkur Yihya ile ilgili bir kolaylık ve bir taksitlendirme gündeme gelebilir mi diye sormuş.
1: Şu anda yani Bağkur İhya zaten kendisi bir kolaylık. Evet. Yani şöyle kolaylık, evet maddi bir külfet ama netice itibariyle daha önce ödemediğiniz primleri ödeyip toplu prim satın alma kolaylığı var yani. Zaten bu bir kendi başına kolaylık ama evet maddi karşılığı ciddi yüksek. Çünkü asgari ücret her sene artıyor. Bunun taksitlendirilmesiyle ilgili bir gelişme de yok şu anda. Yani zaten ihya ederseniz, emekli olmak istiyorsanız bunu topluca ödeyip emekli olacaksınız. Ama bankalarla görüşülebilir. Yani bazı bankalar bu gerekçeyle size kredi verebilir, emekli maaşınızdan kesebilir. Bu bankayla yapacağınız görüşmeye bağlı.
0: Evet. Devam ediyorum. Mailden devam edecektim. Muhammed Bey'in sorusu. Muhammed Mustafa Can. 1995 Bağkur girişliği, 57 yaşında bir bireyim. 2020 yılında cezaevine girdim, yeni çıktım. Bağkur günüm 9.217 gün oldu. Fakat 600 bin lira da borcum birikti. Bu süreçte şu an ödeyemiyorum da emekli hakkım var da EYT'den yararlanabiliyor muyum? Yararlanabiliyorum. Ne yapmalıyım demiş.
1: Valla dediğim gibi işte borç olduğu sürece emekli olamıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani az önceki arkadaşımıza söylediğimi size de söyleyeyim. Yani bankaya gidip ya şu kadar borcum var bunu ödeyip emekli olacağım. Benim emekli maaşımdan kesin deyip kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Yani başka türlü ne borcu var onu da bilmiyoruz yani. Bağkur borcum var. Yani 9000 günüm var ama bunun bir kısmını ödemedim diyor herhalde anladığım kadarıyla.
0: Evet, Bağkur günüm 9217 gün oldu demiş.
1: Evet.
0: Evet, devam ediyorum. Gökhan Coşkun. 2011 girişliyim. 4900 tazminat alabiliyor. Ama mesela 2008 6. ayından sonra olanlar emekli olduktan sonra çalışırsa maaş kesiliyormuş. 2008 sonrası çalışanların hakları nedir? Bilinmeyenler ya da bilmeyenler demek istemiş.
1: Birincisi 4900 ile tazminat alınması diye bir şey söz konusu değil. 2008 evet. Sonrasında kısmi emeklilik şartları 5400 gün. Dolayısıyla 5400 gün tamamlanmadan ya da 7200 gün tamamlanmadan tazminat alamazsınız. 2008 sonrası çalışanlar, 2008 sonrası emekli olup çalışanlar diye bir tabir de yanlış. 2008 sonrası sigortalı olduktan sonra emekli olanlardan bahsedeceğiz. Yani 2008 sonrasında sigortalı olan bir erkek 61 yaşında, kadınsa 58 yaşında sigortalı oluyor. Yani 2008'de 20 yaşında olan birisi ancak 2048'de emekli olacak. Evet. Ya da 2049'da emekli olacak. Henüz daha öyle bir şey de yok. Bu yasa da yeni değil. 2008'de çıkmıştı zaten bu yasa. Yani o reformla birlikte gelmişti. Bunu pişirip tekrar koyuyorlar. Sanki yani bu arkadaşımız o ifadesini kasıtlı yaptığını düşünmüyorum ama bu ifadeyle piyasaya sürüyorlar ya. 2008 sonrasında emekli olanlar çalıştıklarında maaşları kesilecek. Hayır bak 2008 sonrası bir sürü EYT'li var. 2023'te emekli oldular. Çalışıyorlar, hem emekli maaşlarını alıyorlar hem de çalıştıkları yerden maaşlarını alıyorlar. Kesilmedi.
0: Evet.
1: Tekrar edeyim. 2008 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olanlar emekli olduklarında yani işte 7200 gün 25 yıl sonra 20 yıl sonra prim ödeyip 61 ve 58 yaşında emekli olduklarında çalışırlarsa maaşları kesilecek. Evet.
0: Peki devam edelim.
1: Yaren... Daha yok o emekliler evet. Daha yani şu anda.
0: Yaren Ergişi. 1981 doğumluyum. 97 Aralık ayı girişim. Prim gün sayım 4200. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 16 yaşında sigortalı olmuş. Bir kere onu bir yazsın bize. Hani evet. 16 yaşında nerede, nasıl sigortalı oldunuz? Bu uzun vadeli sigorta kollarındansa zannedersem işte 97 en az 5825 gün. 97'nin hangi yılına ayına denk geliyorsa bu 5900 de olabilir. Bir kere prim tamamlayacak ve emekli olacak. Ama dediğim gibi 16 yaşında sigorta nedir? Onu da bilmemiz lazım.
0: Evet, Barış Berat sormuş. Dedem 1974-1977 yılları arasında imamlık yapmış. 2 yılda askerlik yaptı. Annem babasından yetim aile alabilir mi?
1: Şöyle yani sadece askerlik yapıp imamlık yapmış, prim ödememiş mi, maaşı yok mu?
0: Detay yok.
1: Bir maaşı varsa ve en az 900 günü de varsa o zaman yetim maaşı alabilir.
0: Evet.
1: Yani askerlik bir işe yaramıyor. Yani vefat ettikten sonra borçlanma yapamıyorsunuz. Yani çalışması 900 günden az olmaması gerekiyor. Evet.
0: Peki, Oya Hanım'la devam ediyoruz. Oya Sivrikaş, 1972 doğumluyum. 1 Aralık 1989 işe giriş tarihim SSK. 2581 günüm var ve 2 çocuk borçlanmasıyla 3600 günden emekli olma durumum var mı?
1: 58 var ama tabii 58 yaşını bekleyecek.
0: Evet. Peki şimdi Ferhat Bey'e de sorayım. Ferhat Bülbül'ün sorusu. 1979 doğumluyum. 1995 sigorta girişim.
1: 91.
0: 95 sigorta girişim. Ve 4000 gün primim var. Akabinde 2011 yılında devlet memuru oldum. Yaklaşık 5000 günde memuriyet var. Toplam 9000 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
1: 60 yaşında emekli olur. Zaten memuriyetten emekli olma yaşı 60. Ama evet, burada ilk SSK'lı olduğu tarih 16 yaşında. Ona da bir baksın. Hizmet birleştirmesi yaparken bir sorun çıkmaz.
0: Evet. Peki, Yener Tahta Bacak. 1994 yılı vergiye tabiydi. Bağkur girişi ve prim ödemedim. Bağkur'a başvurduğumda giriş olmadığı için iptal olmuş. Ne yapmam gerekiyor diye sormuş Yener.
1: Zaten cevap sorunun içinde, giriş olmadığı için. Yani siz hiç Bağkur'a gitmemişsiniz. Kendinizi sigorta yaptırmamışsınız. İş yerinize bir prim ödememişsiniz. Şimdi orayı giriş yapıp emekli olayım diyorsunuz. Hani bu da olmuyor maalesef. Evet. Yapacak bir şey yok burada. Yani bunu tescil etmiyor SSK veya SGK. Evet.
0: Evet. Ercan Esen'in sorusu. 1973 doğumluyum. 9 Eylül 1996 tarihinde memur olarak göreve başladım. Halen 4C memuriyete devam ediyorum. Emeklilik için gerekli yaş ve hizmet süresini tamamladım. 2020 yılında 8 ay aylıksız izin, eş yurt dışı görevi nedeniyle ücretsiz izin kullandım. Bu süreyi hizmet borçlanması yapmak istesem emeklilik dilekçesi vermeden 6 ay öncesi mi yapmam gerekiyor? Yani bu borçlanmayı ödedikten sonra 6 ay görevde kalmak zorunlu mu?
1: Yukarıdan başlayalım. 1996'da göreve başlamış ve aralıksız memuriyet yapmışsa zaten emeklilik için gerekli primi tamamlamış. Yaş şartınız yok çünkü EYT'li olmuşsunuz. Şu anda başvurup emekli olabilirsiniz. Bunun için hani 8 aylık bir borçlanma yapıp gereksiz yere para vermeye gerek yok. Ama illa borçlanma yapacak istiyorsanız borçlanma yapıp hemen emekli de olabilirsiniz. Yani böyle bir 6 ay süresi yok.
0: Fatih Eren'in sorusu. 1979 doğumluyum. 2010 girişim ve 5000 gün ödeme var. 2004-2010 arası Almanya'da çalıştım. Yurt dışı primlerini ödersem bir şey ifade eder mi? Yurt dışı borçlanma hakkım kayba uğrar mı?
1: Şöyle 5000 gününüz var ya 2010'dan sonra ve 5 gün burada çalışmış herhalde 5000 gün. Bunu 5400 güne tamamlayıp yurt dışı borçlanmayla 62-63 yaşlarında emekli olursunuz. Ya da yurt dışı borçlanmayı 1261 günü geçmeyecek şekilde içeride de çalışarak 7200 günü tamamlayıp yine 60 yaşında emekli olursunuz. Yurt dışı borçlanma hakkınız kayba uğramaz ama yurt dışında çalışma yapmamanız lazım burada emekli olmak için.
0: Cumali Karaduman. 2002 yılında işe girdim. 6800 prim günüm var. Rektum kanseri ameliyatı oldum. Yüksek Sağlık Kurulu onaylar mı?
1: Tabii buna kurul karar verecek. Neticede orada da doktorlar var. Önce siz bir heyetten rapor alacaksınız. O rapor oraya gidiyor ve onaylanıyor. İnşallah onaylarlar. Çünkü kanser hastalarıyla ilgili hatta bu süreci beklemeden mahallen emeklilik şartları da oluşuyor. Tabii kurul karar verecek. Hani ben buradan ne hastalıkla ilgili bir şey söyleyeyim.

0: söyleyebilirim ki yetkim ve şeyim değil, yani alanım değil.
1: Evet.
0: Buna doktorlar karar verecek. Siz başvurun. Priminiz tamam. Yani 1800 gün yeterli çünkü.
2: Peki sıradaki sorumuz Sibel Demirkaya'nın sorusu. 4 Şubat 1982 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1 Mart 99. 30 gün sigorta prim yatırdım. 3 çocuk borçlanması yaptık. 2159 prim oradan oldu. Toplam 2189 gün gözüküyor. 3600 günde ne zaman emekli olurum?
0: Tabii 30 gün çalışmayla emeklilik yok. Yani sadece doğum borçlanmasıyla da emeklilik yok. Netice itibariyle çalışacaksınız. Bunu 3600'e tamamlayıp 58 yaşını bekleyeceksiniz.
2: Evet. Bilal Şahan Türk. 1984 doğumluyum. 13 Eylül 99 sigorta girişim var. 7160 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Arkadaşımız böyle bir 4-5 günle eteği kaçırmış yani. Evet. Böyle de çok insan var. Yapacak da bir şey yok. Neticede bir tarih var. Yani bu arkadaşımız işte ben 4 günle kaçırdım diyor. 14'ünde işe giren 5 günle, öbürü 6 günle, 7 günle, 1 ayla, 1 seneyle sonu yok.
1: Evet.
0: Ama bir şanssızlık tabii. 7000 gün tamamlanmış, 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet.
0: Yani işte 4 gün önce sigortalı olsaydı emekli olacaktı.
2: Necati Ayvacık. 1982 doğumluyum.
0: Ama bir şey daha söyleyeyim.
2: Tabii.
0: Bu bir önceki soruya gelebilirse arkadaşlar.
2: Şahan Bey'in.
0: Evet.
2: Bilal Bey'in.
0: Evet. Orada 15 yaşında da bir sigorta var yani. Burada da bir tehlike var. Bu 15 yaşındaki sigorta nedir? Ona da bakmak lazım.
2: Yani. Evet. Necati Ayvacık. 1982 doğumluyum. 18 Eylül 2000 sigorta girişim var. Prim günüm 8200. 25 yıl hizmet sürem doldu. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi 8.99'dan sonra 25 yıl şartı yok. Yani ister de olsun ister de olmasın. Sadece 7000 güne ihtiyaç var. 7000 günde zaten 25 yıl etmiyor. 20 yıl bile etmiyor. Yani 18-19 yıl çalışıp emekli olma imkanı var 2000'den sonra. Dolayısıyla 25 yıl şartı yok ama yaş şartı var. 60 yaşında emekli olacaksınız.
1: Evet.
2: Alpyaman, 2019'da sigortalı oldum. 71 doğumluyum. 7200, 5400 günü kaçla çarpmam lazım? Bedeli ne? Demiş.
0: Bedeli çalışmak yani.
2: Aynen.
0: Bunun bir bedeli yok. Böyle bir şeyle çarpayım da topluca ödeyeyim, böyle bir şey de yok. 7200 gün çalışacaksınız. 61 yaşını bekleyeceksiniz kardeşim. Yani ya da prim yatıracaksınız kendiniz. Evet. Orada da 9000 gün prim yatırmanız lazım.
2: Peki Efe Coşkun'la devam ediyoruz. Annem için soruyorum. Annem EYT'den emekli oldu ve başka bir şirkette çalışmaya başladı. Bu şirketten de kendi isteğiyle çıkarsa kıdem tazminatı alabilir mi?
0: Hayır tabii ki. Yani emekli olduktan sonra çalışanların diğer çalışanlardan herhangi bir farkı yok. Onlar da işten kendi istekleriyle ayrılırlarsa, yani istifa ederlerse tazminat
2: alamıyorlar. Beycan Akça, 78 doğumluyum. 96 işe girişim var. Haziran 2013 memuriyete başladım. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
0: Yani erkekse tabii isim biraz hani
2: erkek gibi.
0: Erkek gibi duruyor. Beycan. Bey deniliyor. Erkekse 60 yaş 25 yıl, kadınsa 58 yaş 20 yıl.
2: Ünzüle Türek. 25 Mayıs 1978 doğumluyum. 28 Nisan 2008 Bağkur girişim var. 4 Temmuz 2024 tarihinde 4A girişim var. Toplam günüm 4055. Kısmen emekli olmak istiyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, SSK'dan 1261 günü tamamlayıp toplam prim 4500 günü bir kere geçsin. 25 yıl bekleyin. Bu da 2033 eder. Ve 58 yaşında emekli olursunuz.
1: Evet.
0: Yani ama Bağkur'dan ben devam edeyim diyorsanız o zaman 5400 günü tamamlamanız gerekecek.
2: Peki devam ediyorum. Eyüp Eren, bir yakınım adına soruyorum. 1979 doğumluyum. 3206 günüm var. Sigorta girişim 1998. 2 çocuğum var. %48 engelli bayanım. Emekli sandığı mensubuyum. emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, memur anladığım kadarıyla, evet, bu kadın izleyici. İki çocuğu var ama %48 engelli. Bu engellilik raporunun SGK tarafından onaylanması lazım. Onaylanırsa 4

0: 3.680 gün yeterli olacak. Ne kadar primi vardı? 3.206. Bir kere o 4.680 gün olacak. Onaylanmaz ise 20 yıl 58 yaşta emekli olacak.
1: Emre Konya, 1987 doğumluyum, 2 Şubat 2006 girişliyim, 6.740 günüm var, ne zaman emekli olurum?
0: 2006 girişine göre 7.000 gün, 60 yaş şartıyla emekli olur.
1: Resul Bey'in sorusu, 6 Mart 1989 doğumluyum, 11 Mayıs 2008 girişim var. Şu an 4.560 günüm var. E-Devlet'te 4.500 gün, 25 yıl 60 yaş gösteriyor. Diğer gösterim 7.000 gün, 60 yaş. Ne zaman emekli olurum?
0: Valla ikisinden hangisi gerçekleşirse onunla emekli olursunuz. Birisi kısmi emeklilik şartları, yani 4.500 gün, 25 yıl 60 yaş. 4.500 gününüz tamamlanmış, 25 yıl 2033'te, 60 yaş 2049'da. Diğeri 7.000 gün. 4.560'ı çalışıp 7.000 güne tamamlayın, 60 yaşında emekli olursunuz. Her halükarda 60 yaşı bekleyeceksiniz.
1: Evet. Devam ediyorum. Celal Kurt, 16 Mart 1998 sigorta girişim var. Çıraklığa sayılmış, 23 Şubat 2002'de ilk prim yatmış. 4.401 sigorta günüm var. Ne kadar daha sigorta primi lazım? Kaç yaşında emekli olurum?
0: Bu şartlarda 7.000 gün 60 yaş. Şimdi çıraklığa sayılmış derken burada şöyle bir şey de olabilir. Önce ona bir anlamaya çalışalım. Evet. Yani ben aslında normal şartlarda çalıştım. Yaşını yazmamış ama ben normal şartlarda çalıştım ama çıraklık gibi göstermişler. Yani bir hile yapmışlar iddiası varsa bir hukukçuyla konuşsun. Çünkü eğer orayı ispatlarsa EYT'li olur ve kolayca emekli olur. Yoksa dediğim gibi 7.000 gün ve 60 yaşı bekleyecek.
1: Mehmet Özer, 1972 doğumluyum. 4 Nisan 1999 girişim var. 18 ay askerlik borçlanmamı ödediğim için geriye çekti. Şu anda aktif olarak çalışıyorum. 3.250 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 5.975 günü tamamlarsa EYT'den emekli olur ki şanslı askerlikle EYT'li olmuş. Ama yok, ben primim çok az, onu tamamlayamam diyorsa 3.600'ü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Ali Tayfun, 25 Temmuz 1983 doğumluyum. SGK girişim 5 Mart 1999. Toplam 7.250 günüm var. Özel şirkette 5,5 yıldır çalışıyorum. SGK'ya 64.400 lira prim ödeniyor. Ne kadar emekli maaşı alırım?
0: Şimdi şöyle, bir kere bir 16 yaşında sigorta var. 83 doğumlu, 99'da sigortalı olmuş. 16 yaşında sigortalı olup EYT'li olmuş. Önce ona bir bakmak lazım. Diyelim ki uzun vadeli sigorta kollarından EYT'den emekli olacaksınız ki zaten hani işte bu yıl emekli olması lazım ki olamamış. Belli ki 16 yaşındaki sigortada bir sıkıntı var. 64.400 lira son 5 yıllık maaşı olabilir ama işte 16 yaşındaki sigorta geçerliyse 16 yaşındaki aldığınız maaş da hesaba katılıp tüm maaşların ortalaması alınıyor. O yüzden de ne kadar emekli maaşı alacağınız 16 yaşındaki maaşla son aldığınız maaş arasındaki bütün kazançlarınızın ortalaması belirliyor.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Ahmet Güleç'in sorusu. 1 Eylül 1982 doğumluyum. 21 Eylül 1998 çıraklık girişi yapılmış. 28 Mart 2001 normal iş girişi var. 6.500 toplam günüm var. İlk iş yeri girişi yapan işveren aktif. Çıraklık okuluna hiç gitmedim. Bilfiil çalışma hayatında bulundum. Şahitler de var. Dava açılarak 1998 girişi ilk giriş olarak kabul edilir mi?
0: Şimdi bunu da 16 yaşında çıraklık girişi yapılmış. Hani ben çıraklık okuluna gitmenize gerek yok. Hani orada çırak olarak bulunuyorsanız veya stajyer olarak o şekilde primler yatırılıyor. Ama prim yatırılmış çıraklık olarak az önceki izleyicimize söylediğim gibi bir hile yapıldığını düşünüyorsanız siz de bir hukukçuyla konuşun. Çünkü neticede EYT'li olacaksınız. Yoksa 60 yaşını bekleyeceksiniz. O yüzden hani orada bir hile durumu varsa, şahitlerim var diyorsunuz vesaire, bir şekilde ispatlayabilirseniz, mahkemede kabul ederse, tescil ettirirseniz EYT'li olursunuz. Bir hukukçuyla konuşun.
1: Evet. Peki. Hanefi Tartıcı, kademeli

0: Emeklilikle ilgili gelişmeler var mı? Bakanlık bu konuda bir çalışma yapıyor mu?
1: Yok maalesef. Hani bunu çok sık da soruyorlar. Ben de yok deyince kızıyorlar. Gerçekten yok. Yani olsa zaten bir yetkili çıkıp bunu açıklar. Şunu söyleyelim, hani bu konularda internette dolaşan dedikoduların dışında bir yetkilinin açıklama yapmasını beklemek lazım.
2: Evet.
1: Onu söyleyeyim. Şu anda böyle bir çalışma yok. Bizim bildiğimiz en azından yok. Ama internette ara ara bu tür haberler çıkıyor.
0: Raşit Tunç, Bağkur günlerimi sildirdim, tekrar ihya edebilir miyim?
1: Evet, yani zaten ihyanın adı canlandırma. Evet. Bugünkü asgari ücretten hesaplayıp tüm günlerinizi satın almak durumdasınız. Orada kısmi satın alma olmuyor maalesef. O yüzden de biraz külfetli bir iş. Zamanında hani cari borçları ödemek en doğrusu.
0: Salih Akkaya, taşeron şoförlere kadro gelecek mi?
1: Bir dönem hani böyle bir konu gündeme gelmişti ama onunla ilgili bir gelişme olmadı. Olursa zaten biz buradan söyleriz. Yani bu makam şoförlerin bir kısmı, hı-hı, kamudaki taşeron olarak çalışıyor arkadaşlarımız. Onlar 4D'li olamadılar.
0: Ahmet Karakaya'nın sorusu. 9 Nisan 1984 doğumluyum. 21 Ekim 2000'de işe girdim. 6322 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Burada şartlar 7000 gün 60 yaş ama bak burada da bir 16 yaşında, evet, sigorta var. Hani bu 16 yaşında 15 yaşında yani sigortalar nedir arkadaşlar? Hani evet, her programda bunu tekrarlıyoruz ama kimse de yazmıyor. Belli ki bir hatır sigortası oluyor bunlar. Hı hı. Bunlar sonra başınıza iş açar. O yüzden hani bizim hesabımızda tutmaz o zaman.
2: Evet.
1: Ben o yüzden hepsine bir şerh koyuyorum. Yarın bir gün sen böyle demiştin demesinler diye.
0: Evet. Evet. Nuran Öztürk. 2012'de 4 günlük sigortam var. 2023 Temmuz'dan beri memurum. 1970 doğumluyum. Emekli olur muyum? Ne zaman olurum?
1: Şöyle, tabii memuriyette 20 yılı tamamlayıp 58 yaşında emekli olursunuz. Yaş dolar ama memuriyette 20 yılında tamamlanması gerekiyor.
0: Erol Yalçın'ın sorusu. Annem 1 Ekim 1969 doğumlu. İşe giriş tarihi 2014. SSK prim günleri 4600. %40 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur?
1: Rapor kabul edilirse 18 yıl 4680 gün gerekir. Yani 80 gün tamamlanır ama tabii 18 yıl 2032'de doluyor. Tabii raporun kabul edilmesi lazım.
2: Evet.
1: Yani SGK'ca onaylanması lazım. Kabulden kastım o.
0: Mehmet Candede, 1984 doğumluyum, 4600 prim günüm var, ne zaman emekli olurum diye sormuş Mehmet Bey.
1: Güzel ama tabii ne zaman işe girdiğini yazmamış.
2: Evet.
1: Ama 4600 gün ne EYT'li ise EYT için geçerli, ki EYT'li olma şansı biraz zayıf 84 doğumlu olduğu için. Eğer 99 sonrası ise işe girişi 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor.
0: Yaşar Can Bulat, 1970 doğumlu bayanım, 1987 sigorta girişim var, 2500 günüm var, ek 5'ten sigorta ödemeye devam ediyorum, ne zaman emekli olurum?
1: Ödemeye devam edin, 5150 gün gerekiyor, 5150'yi tamamlarsanız EYT'den emekli olursunuz, tamamlayamaz 3600'de kalırsanız 58 yaşında emekli olursunuz, o da 2028, zaten 3600'de ancak tamamlarsınız.
2: Evet.
0: Ümit Özdemir, 25 Aralık 1983 doğumluyum, SGK girişim 97, ne zaman emekli olurum?
1: 14, evet, yaşında bir sigorta,
0: aynen,
1: var burada.
0: Ben tam onu söyleyecektim.
1: 14 yaşında ne yaptınız, nerede çalıştınız belli değil. Geçerliyse en az 5825 gün gerekir. 25 yıl da 2001'den sonra hesaplanır. Yani 18 yaşında olduğu, dolayısıyla 2026'nın Aralık ayında emekli olur eğer 14 yaşındaki sigorta geçerliyse.
0: Ümit Çevik, 2 Mayıs 1980 doğumluyum, radyoloji teknikeriyim. 1989'da 20 gün SSK girişim var. 2004'te memur oldum. Bu arada 650 gün SSK var. Ne zaman emekli olur?
1: 60 yaşında 25 yılla emekli olur. Tabii radyoloji teknikerlerine var mı fiili hizmet zammı, ona bakmam lazım. Yok diye biliyorum. Teknikerler de istiyor bunu. Ama varsa da fiili hizmet zammı da eklenir tabii.
0: Son sorum Beyza Erdinç, 1981 doğumluyum.

0: Sigorta girişim 2000, şu anda 8000 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Prim tamamlanmış, 58 yaşına bekleyecek.
0: Peki Faruk Bey, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sayın seyirciler, bu haftalık bize sorunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

Saatler 7'yi gösteriyor. Alpar ekranındasınız. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Öne çıkan manşetleri aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce manşetlerimizle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan genişletilmiş zirve oturumunda hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler yapacak. Zirvede İran, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Erdoğan görüşmeler kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelecek. Detaylarını konuklarımızla konuşacağız diyelim. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararlarının resmen alındığını bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Anlaşması kapsamındaki işbirliğini kurumsallaştırma konusunda mutabık kalırken savunma sanayinde ortak teknoloji geliştirme ve üretim yoluyla savunma sanayisinde savunmada yetenekleri güçlendirme kararı aldı ve Mekke Anlaşması çerçevesindeki çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan'da bir sekreterya kurulacak. Türkiye Varlık Fonu yeşil, mavi, sosyal ve sürdürülebilir finansman işlemlerine ilişkin esasları belirleyen sürdürülebilir finansman çerçevesini yayımladı. Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre sürdürülebilir finansman çerçevesi sürdürülebilir finansman alanındaki yaklaşımların yanı sıra finansman kaynaklarının kullanım alanları, uygun projelerin değerlendirilmesi ve seçimi, finansmanların yönetimi ve raporlama süreçlerine ilişkin esasları ortaya koyuyor diyelim ve Sermaye Piyasası Kurulu fiili donaşım oranına göre bazı ortakların paylarının borsa dışında satışına %2 ve %4 sınırı getirirken bu oranları aşan devirler için kurul onayını zorunlu hale getirdi. Tüm detaylarına bakacağız. Ve BBVA Research, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyümesine rağmen 2026 büyüme tahminini %3'te tutarken Orta Doğu'daki çatışmaların büyüme görünümü açısından temel aşağı yönlü risk olarak gösterildi diyelim. Ve ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok iyi durumda olduğunu belirtti. Boğaz'dan günlük ortalama 30 tankerin geçtiğini ve petrol akışının sürmesi nedeniyle fiyatların beklendiği ölçüde yükselmediğini söyledi. İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasının sınırlı bir planın parçası mı yoksa daha kapsamlı bir savaşa dönüş mü olduğu konusunda da net bir değerlendirme yapmaktan kaçındı Trump diyelim.

Ve dönelim piyasalara bakalım. Enerji emtia piyasalarında durum ne? Petrolde, ham petrolde 86 doları takip ediyoruz. Brent petrol 90 doların üzerinde fiyatlanıyor. %3.20'lik bir yükseliş var diyelim. Ve kıymetli metallere bakalım bir de. Altının onsunda 4436 doları görüyoruz. %0.24'lük bir geri çıkış.

0: Diyelim, bir de Asya piyasalarına göz atalım. Çin, Şangay 3987 puan, %0,03'lük bir yükseliş var. Japonya tarafında 0,14'lük bir geri çekilme var. Hindistan tarafında 0,12'lik bir geri çekilmeyi takip ederken Hong Kong'da %1,16'lık geri çekilme var. Ve Güney Kore'de %0,05'lik bir yükseliş var. Asya borsalarında da durum böyleydi. Şimdi Asya piyasalarında takip edilen gelişmeleri Mehmet Seyrek bize aktaracak. Kendisine sözü bırakıyoruz.
1: İyi sabahlar Aslıhan Çelik. Ülkelerden gelen verileri takip ediyoruz. Güney Kore ile başlayalım. Hükümet 2027 yılı için bir önceki yıla göre %12,8'lik ciddi bir artışla 595 milyar dolar büyüklüğünde rekor bir bütçe tasarısı sundu. Artan vergi gelirlerini üretken yatırımlara dönüştürmek amacıyla 162,3 trilyon wonluk gelecek fonu kuruluyor. Ağustos ayında Güney Kore'nin ihracatı yıllık %68,7 artarak 98,25 milyar dolara ulaştı. Ticaret fazlası da yaklaşık 35 milyar dolar olarak kaydedildi. Google ve Amazon gibi devlerin yapay zeka altyapı harcamaları sayesinde yarı iletken %209'luk devasa bir artışla 4,65 milyar doları buldu. Otomotiv sektöründe biraz kayıp var. Grevler ve yaz tatili nedeniyle otomobil ihracatı %29,8 düştü. Coğrafi bazda ise çip talebinin etkisiyle yine Çin'e ihracat %120 ve Amerika'ya %89,3, Güney Asya'ya %75,4 oranında arttı. Şanghay İşbirliği Örgütü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenleniyor ve orada liderlerin verdiği mesajlar da önemli. Hindistan Başbakanı Modi, Rusya lideri Putin'e Ukrayna Savaşı'nı bitirmek konusunda bir çağrı yaptı. Buna karşı iki ülke arasındaki ticarette hızla büyüyor. Rusya'nın Hindistan'a ihracatı Nisan-Temmuz döneminde %60 arttı. Ve diğer taraftan Amerika'nın tarife tehdidi var. Rus petrolü alan özellikle Çin ve Hindistan'a yönelik %100'e varan yeni tarifeler uygulamaya hazırlanıyor Washington yönetimi. Trump yönetimi daha önce de Hindistan'a yönelik cezai tarifeler uygulayarak toplam vergi %50'ye çıkarmış. Ardından bu oranı %18'e düşürerek Venezuela petrolünü alternatif olarak sunmuştu. Diğer taraftan zirvede Putin ve Xi Jinping de bir görüşme gerçekleştirdi. Özellikle tarım ticaretindeki %34'lük artış ve yapay zeka alanındaki ortak projeler vurgulandı. Çin'in Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleriyle ticaret hacmi yılın ilk 7 ayında %14,9 artarak 360 milyar dolara ulaştığı ve elektromekanik ürünler ihracatta başı çektiği de vurgulanıyor. Son olarak Japonya'ya bakalım. Ülkenin rekor seviyedeki döviz müdahalesine rağmen yen zayıflamaya devam ediyor ve 160 eşiğini tekrar geçti. Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent aşırı yen zayıflığının her iki ekonomiye de zarar verdiğini ve Japonya'dan faiz artırımı beklediklerini söyledi. Amerika-İran gerilimi enerji fiyatlarını artırarak Amerika'da faiz artış ihtimalini de güçlendiriyor. Bu da yen üzerindeki baskıyı artırıyor. Zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırması iç tüketimi vuruyor ve Japon hükümetinin gıda tüketim vergisini %8'den 1'e indirme kararı da hali hazırda sorunlu olan kamu borcu endişelerini derinleştirdi. Ülkede ve Asya cephesinde bugün öne çıkan gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Aslıhan Çelik.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Zeyrek, tüm detayları aktardığınız için. Ve Çin'den Mehmet Zeyrek aktardı efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Zirve kapsamında Rus lideri Putin ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'le görüşmesi

0: dönüşecek. Detaylara bakalım haberimizde.
1: Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Bişkek Arena'da al bayrağı dalgalandıran Türk ekibi selamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Manas Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Erdoğan'ı Kırgızistan Başbakanı Kasım Aliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi karşıladı. Eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle otele geçen Başkan Erdoğan burada da Dombra şarkısıyla karşılandı. Başkan Erdoğan resmi programı kapsamında ilk olarak Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılanan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le de bir araya geldi. Üç liderin yan yana olduğu anlar objektife yansıdı. Ardından da Göçebe Oyunları açılış törenine iştirak eden Başkan Erdoğan, Türk bayrağı taşıyan ekibi işte böyle selamladı. Erdoğan'ın zirve marjındaki diplomasi trafiği de yoğun. Programın ikinci gününde Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak olan Erdoğan, burada önemli temaslara imza atacak. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov'la ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
0: Ve Hazine ve Maliye Bakanı G20 toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'nde, ekonomi yönetimi roadshow ve zirve katılım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kritik temaslarda uluslararası finans kuruluşlarının başkanları ve mevkidaşlarla ikili yatırımcı görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Görüşmelerin piyasa açısından etkileri yakından takip ediliyor elbette. Faaliyetler yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi açısından oldukça önemli değerlendiriliyor. Ekonomide Eylül ayı yoğun bir gündemle başlıyor. Enflasyon, ihracat, sanayi üretimi ve cari denge verileri peş peşe açıklanacak. Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de açıklayacağı faiz kararında olacak. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek yeni orta vadeli programın da Eylül ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. İşte Eylül ayının yoğun ekonomi takvimi.
2: Ekonomi gündemi Eylül ayında yeniden hareketleniyor. Açıklanacak kritik veriler enflasyonla mücadeleden dış ticarete, üretimden para politikasına kadar ekonominin genel görünümüne ilişkin önemli sinyaller verecek. Piyasaların ilk önemli gündem maddesi Ağustos ayı enflasyonu olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını 3 Eylül Perşembe günü saat 10'da açıklayacak. Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %1,78 artarken yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşmişti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Temmuz'da aylık %1,52, yıllık %27,83 artış göstermişti. Ağustos ayı rakamları dezenflasyon sürecinin seyri ve Merkez Bankası'nın para politikası açısından yakından izlenecek.
3: Bizim beklentimiz tek haneli enflasyona daha hızlı ulaşmaktı. Fakat ortaya çıkan özellikle jeopolitik gelişmeler bunun önünde ciddi bir engel teşkil etti. Özellikle enerji fiyatları üzerinden. Merkez Bankası da doğal olarak daha gerçekçi olmak adına hedefleri tabii ki revize etti.
2: 3 Eylül'de dış ticaret verileri de açıklanacak. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret rakamlarını Ankara'da duyurması bekleniyor. Türkiye'nin ihracatı Temmuz ayında yaklaşık %3 artarak 25.6 milyar dolara ulaşmış ve tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı seviyesine çıkmıştı.
4: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. %2,9, yaklaşık %3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti.

0: Ekonomi gündemi Eylül ayının ikinci haftasında da hız kesmeyecek. 10 Eylül'de gözler hem sanayi üretiminde hem de Merkez Bankası'nda olacak. TÜİK, Temmuz ayı sanayi üretim endeksini kamuoyuyla paylaşacak. Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre %0,1 artarken yıllık bazda %1,4 geriledi. Aynı gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası bir önceki toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Piyasalar yalnızca faiz kararına değil, karar metninde enflasyon görünümü ve para politikasının geleceğine ilişkin verilecek mesajlara da odaklanacak. Merkez Bankası 11 Eylül'de Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 462 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Eylül ayının devamında bütçe, konut ve işyeri satışları da gündemde olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül'de kamuoyuyla paylaşacak. Ağustos ayı konut ve işyeri satış istatistikleri ise 17 Eylül'de açıklanacak. Yoğun veri takviminin yanı sıra gözler Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasında olacak. 2027-2029 dönemini kapsayan güncellenmiş orta vadeli programın Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Programda enflasyon, istihdam, ihracat ve cari dengeye ilişkin yeni hedefler yer alacak.
1: Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan orta vadeli programımızı hazırlarken diğer yandan meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir.
0: Orta vadeli programın açıklanmasının ardından 2027 yılı merkezi yönetim bütçesine yönelik çalışmalarda hız kazanacak. Bütçe teklifinin 17 Ekim'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması gerekiyor. Enflasyon, ihracat, sanayi üretimi, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve yeni orta vadeli program. Eylül ayındaki yoğun veri trafiği, ekonomi yönetiminin atacağı adımlar ve piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.
2: 2026 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Böylece ekonomi büyümesini üst üste 24 çeyrektir sürdürdü.
0: Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir büyüyor. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Bu dönemde ekonomide çeyreklik bazda büyüme %1,1 oldu. Büyümenin alt kalemlerine bakıldığında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3 artış kaydetti. Sanayi sektörü bu dönemde %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1 büyürken onu %2,1 büyümeyle gayrimenkul faaliyetleri, %0,5 büyümeyle ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri takip etti. İnşaat sektörü bu dönemde %1,9 daraldı.
3: 2,3 olarak büyümenin çeyreksel bazda yavaşladığını görüyoruz. Hani bu aslında tüm dünya ile ilgili kıyasladığımızda bu gayet normal. Soğutma çalışmaları başarıya ulaştı diyebiliriz.
0: Tüketim cephesine baktığımızda hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 arttı. Bu dönemde iş gücü ödemelerindeki artış %36,7 olarak gerçekleşti. İş gücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payı %38,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin yıllık gayri safi yurt içi hasıla verilerini de yayımladı. Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2025 yılında cari fiyatlarla 714.682 lira, dolar cinsindense 18.103 dolar oldu.
4: Yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi. Ekonominin güçlenen makroekonomik temellerinin şoklara karşı direnci artırdığını söyleyen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz dedi.
5: Büyümenin lokomotifinin dış ticaret, ihracat olabilmesi için de
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yaptığı değerlendirmede ilk 6 ay ekonomik büyüme performansımız küresel ölçekte zorlu şartta.

0: ve jeopolitik risklerin çok arttığı bir dönemde ülke ekonomimizin dayanıklılığını gösterdiği ifadelerini kullandı.
1: Ve BBVA Research'ten Türkiye değerlendirmesinin detaylarına bakalım. 2026 büyüme tahmini %3'te korundu. Ortadoğu'daki çatışmalar büyüme görünümü açısından temel aşağı yönlü risk ifadeleri var. Tarım sektörünün büyümeye destek vermeyi sürdürmesi bekleniyor. Üçüncü çeyrekte yıllık büyüme yaklaşık %3 seviyesinde olabilir. Merkez Bankası Ağustos sonunda fonlama maliyetini 300 bas puan düşürerek parasal gevşeme sürecini başlattı. Bankanın sonraki dönemde ihtiyatlı duruşunu koruması bekleniyor. Orta vadeli program maliye politikasının duruşuna ilişkin daha net bir görünüm ortaya koyacak diyor BBVA Research. Diyelim bunu da aktardıktan sonra konuğumuza gidelim. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte olacak ve emtia piyasalarını değerlendireceğiz. Zafer Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi petroldeki fiyatlamayı konuşarak başlayalım dilerseniz. 90 doların üzerinde yeniden. ABD-İran arasındaki gerilimin artmasıyla beraber yükselişi takip ediyoruz. ABD yaklaşık bir ay sonrasında İran'a tekrar bir saldırı başlattı ve bir anda biz de petrolde yükselişleri takip etmeye başladık. Nasıl yorumluyorsunuz bu yükselişi?
2: Tabii ki normal karşılanması lazım. Çünkü çatışmalar başladı. Gerilimler oldukça burada petrol fiyatları yüksek olmaya devam ediyor. Yukarı gitmeye devam ediyor. Saldırılara rağmen aslında petrol fiyatının hala makul olduğunu söyleyebiliriz. O savaşın ilk başlarında gördüğümüz sert hareketlerin çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. O yüzden de petrol fiyatlarının aslında çok yukarı gitmek istediğini düşünmüyorum ben. Ama diğer taraftan da bir anlaşma olmaması fiyatların bu seviyede olmasına yol açıyor maalesef. Tabii bu seviyelerde bulunması özellikle enflasyon açısından oldukça olumsuz. 85 doların üzerinde bulunduğu her an burada enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yapmaya devam edecek. Burada da kısa vadede bir çözüm olamazsa 95 dolar seviyesine kadar yükselişin normal olduğunu söyleyebilirim. Peki 95 doların üzerine çıktığı anda artık bu risk fiyatlaması olmaya başlayacaktır. Bu anlama gelir benim için. Bu ne demektir? Bu yani artık piyasa yavaş yavaş olumsuz düşünmeye başladı. Artık burada çatışmaların yeniden başlayacağı veya kısa sürede artık hiç sonlanmayacağı beklentisi oluşmaya başladı demektir. Eğer bir anlaşma olursa, kalıcı bir anlaşmaya varılabilirse hızlı bir şekilde yeniden 70 dolar seviyesine doğru gideceğimizi düşünüyorum. Ama anlaşmada kısa vadede çok olmayacak gibi görüşmeler olduğu belirtiliyor ama net adımlar yok. Açıklamalar sert. Bu da maalesef fiyatların bu seviyede olmasına yol açıyor.
1: Zafer Bey, siz sert hareketleri geride bıraktığımızı söylüyorsunuz. Şunu sormak istiyorum çünkü Morgan Stanley'in bir petrol tahmini güncellemesi var. 2026 son çeyrekte tahminini 75 dolardan 100 dolara çıkardı. Petrolde şimdi bu tahminler de varken ekstra tepki gelir mi diye sormak isterim.
2: Yani ekstra tepki açıkçası ben çok fazla beklemiyorum. Bu tarz tahminleri daha önceki dönemlerde de gördük. İzleyiciler ve yatırımcılar hatırlayacaktır. Daha önce 200 dolar hedef fiyatlamaları da gelmişti. Ben bir miktar daha gerçekleşmenin temel verilere bakıyorum. Temel veriler içerisinde 100 dolar fiyatını, evet, savaş nedense 100 dolar seviyesinde kalacaktır. Hatta daha üzerinde görebiliriz. Bunu net olarak söyleyebilirim. Yani Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri olmayacaksa 100 dolar seviyesi ve üzeri görülme ihtimali de var. Ama baktığımız tablo içerisinde OPEC'in arzı arttırmış olması, arzı arttırdı zaten savaş esnasında ve hala yüksek arz devam ediyor. Rusya tarafında arzı görüyoruz. Genel anlamda küresel büyümede yavaşlama var. ABD ve Çin tarafında ekonomik veriler zayıf gelmekte. Dolayısıyla bu tablo içerisinde açıkçası 100 doların üzerindeki bir fiyatlamayı ben görmeyi çok fazla beklemem. Savaşın veya Hürmüz Boğazı'ndan geçişler olduğu sürece. Ama tabii Hürmüz Boğazı'ndan geçişler tamamen durursa, savaş devam ederse, buradaki çatışmalar, işte sizin dediğiniz gibi saldırılar devam ederse, o zaman ve önümüzdeki dönemde yani sene sonuna kadar devam edecek bir savaşı konuşuyor oluyorsak, evet, o zaman 100 dolar görürüz, hatta üzerine bile görme riskimiz var diyebilirim.
1: Peki altın tarafına biraz odaklanalım dilerseniz. Fed Başkanı Warsh'un konuşmasından sonra altında geri çekilmeleri gördük ve 4200-4300 dolar beklentisinin öne

0: çıktığını da aslında gördük. Goldman Sachs'tan da bir altın analizi var. Diyor ki altın ons fiyatı 2026 sonuna kadar 4900'e kadar yükselmesini bekliyor Goldman Sachs. Merkez bankalarının güçlü altın talebini sürdürmesi ve bu yıl Fed'den faiz artırım beklentilerinin azalması altını destekler ifadeleri var. Yatırımcılar acaba şimdi yatırımcılar portföylerini korumak amacıyla altın türevlerini kullandı da diyor Goldman Sachs. Bu da altında volatiliteyi arttırıyor olabilir ifadeleri var. Altındaki beklentileriniz neler?
1: Yani altın tarafında şu andaki görüntü bir kar satışının geldiği. Çok kısa zamanda çok ciddi bir yükseliş gördük. Muhtemelen burada Merkez Bankası alımları olduğunu da düşünüyorum. Ben ki özellikle Uzak Doğu tarafındaki Merkez Bankalarından alım gelmiş olma ihtimali var. Bunu veriler açıklanınca görüyor olacağız. Türev tarafındaki işlemler tabii ki türev tarafındaki işlemler var ama bunların işlemlerin doğasına baktığımız zaman bu tarz işlemlerin kısmen sınırlı kapsamda olduğunu söyleyebilirim. O yüzden buradaki riskin de bir miktar düşük olduğunu görüyorum. Genel tablo içerisinde baktığımız zaman altın fiyatlarında yükseliş yaşanırken ki geçtiğimiz hafta izleyiciler hatırlayacaktır belki. Altın tarafında yükseliş olurken özellikle dolar endeksi faiz tarafında ve petrol tarafında çok fazla geri çekilmeyi görmediğimizi, bunun bir risk olduğunu ve yükselişi çok da fazla desteklemediğini konuşmuştuk. Yani onun etkisini görüyoruz şu anda altın fiyatlarında. Altın fiyatları yükselirken dolar endeksinde bir yükseliş oldu. Faizler tarafındaki ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil alımlarını arttıracağını açıklamasına rağmen yukarı yönlü seyir görüyoruz. Petrol fiyatları yeniden 90 dolar üzerinde. Böyle bir tablo içerisinde zaten ons altının yükselmesi beklenemezdi. Çok kolay değil. Onun reaksiyonunu görüyoruz. Peki nereye kadar devam edecek bu? 4400 dolar seviyesi önemli bir seviye. Bu seviyeyi zaten dün itibariyle görmüştü. Oldukça yakınız. Bunun altında belki 4350 seviyelerine kadar geri çekim olabilir. Bunun altına gelir mi? Yani bunun altına gelmesini şimdilik çok fazla beklemiyorum ben. Dolar endeksi bu seviyelerin daha üzerine çıkması lazım. Tahvil faizlerine yukarı yönlü seyirin devam ediyor olması lazım. O da sanki bir miktar durulmuş gibi. Ondan dolayı bir süre ben burada yatay seyirin devam etmesini beklerim. Aynı şekilde bu da gram altın tarafında 6800 seviyesinin önemli bir destek olduğunu, 6600'lere kadar geri çekimi olabileceğini ama onun altında çok da fazla bir geri çekimi beklemediğimi söyleyebilirim genel tablo içerisinde.
0: Peki Zafer Bey, altında yılın sonuna doğru nasıl bir fiyatlama bekliyorsunuz? Peki ons altın yılın sonuna doğru işte Fed beklentileri olsun, bu bahsetmiş olduğunuz tüm kalemler doğrultusunda nasıl bir tablo görürüz biz yıl sonunda ons altında?
1: Yani yıl sonu tarafında ben çok da yukarıda bir seviyede olacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Yani yaklaşık yıl sonu için beklediğim hedef fiyat seviyesi 4800-5000 dolar seviyeleri. Bu seviyelere kadar yükseliş olmasını bekliyorum. Tabii buradaki en büyük kriter gene faizler. Yani faizler ne durumda olacak? Dolar endeksi ne durumda olacak? Petrol ne durumda olacak? Yani burada bir kalıcı anlaşma görmemiz durumunda ben hızlı bir şekilde yeniden 5000 dolar seviyelerine doğru gidebileceğimizi düşünüyorum. Merkez bankaları alımlarının ki önümüzdeki 2 hafta önce burada Merkez Bankası alımları etkili olduğunu düşünüyorum ben. Ki bunun da yaklaşık bir %5'lik marj açtığını söyleyebiliriz. Bunu da 5000 dolar üzerine koyarsak yaklaşık işte 5250-5300 dolar bandı olabilir. Buraya kadar da esneyebilir diye düşünüyorum. Onun üzerinde bir kapanış çok fazla beklemiyorum ben açıkçası. Buradaki en büyük tabii takip edilecek nokta gene tahvil faizleri ve dolar endeksi. Burada dolar endeksinin 98 seviyelerinin altına geldiğini görmeden bu seviyelerde kalıcı olmak bir miktar zor. Hatta 98 demeyelim de 97 diyelim. Çünkü 98 zaten 4400 seviyesi için beklediğim yerlerde. Bu seviyelerde artık yani 4800-5000 dolar seviyelerine gidebilmesi için 97'li seviyeleri görmemiz lazım gerektiğini düşünüyorum. Genel tablo içerisinde 5000-5250 bandının hedef olduğunu söyleyebilirim bu sene içerisinde. O da genel tabloda baktığımız zaman tahvil faizleri, petrol fiyatı ve dolar endeksiyle bağlantılı olarak devam edecek.
0: Evet, altında 5000 seviyelerine dikkat çektiniz yıl sonuna doğru. Şimdi altını takiben bir de gümüşü biraz konuşalım dilerseniz. O tarafta beklentileriniz nasıl şekilleniyor?
1: Gümüş tarafında bir miktar daha zayıf olduğunu söyleyebilirim. Yani altın-gümüş rasyosunda bir miktar çok hafif de olsa bir geri çekilme gördük burada. Bu da aslında altın tarafındaki o bahsettiğim Merkez Bankası alımları olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor bana. Gümüş tarafında 66 dolar seviyesinde tepkiler geliyor. Bu seviyenin altına çok fazla sarkmıyor. Burada da en önemli etken alminin altında olduğu gibi aslında petrol fiyatları ve tahvil faizleri. Oradaki geri çekilmeleri görmeden gümüşte güçlü bir seyir görmemiz zor. İşte altın gümüş rasyosunda 60'lı seviyeleri görmemiz zor diye düşünüyorum. Eğer burada savaş konusunda bir anlaşma olursa gümüşün çok daha güçlü performans göstereceğini, özellikle petrolün 80 dolar altına geçmesi durumunda çok daha pozitif bir seyir göstermesini bekliyorum, ama bu pozitif seyirin de 80 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını beklemiyorum bu sene içerisinde. Yani bu sene için görülecek maksimum seviye 80 dolar seviyesi olacaktır. Orası bile bir miktar zor diyebilirim. Buradaki en büyük sıkıntı gene tahvil faizleri ve dolar endeksi. Buradaki geri çekimler olmadan güçlü bir seyir zor olacak. 64 dolar seviyesi önemli bir destek seviyesi. Onun altında da ise baktığımız zaman yaklaşık 63 dolar seviyesi var. 63 dolar seviyesinin altında bir kapanışı şimdilik beklemiyorum orada da diyebilirim.
0: Peki kıymetli metallerde platin ve paladyuma dair de yorumunuzu almak isteriz. Platinde bir miktar yükseliş varken paladyumda geri çekilme var. Nasıl yorumlamak lazım?
1: Yani platin ve paladyum tarafında tabii ki orada platin tarafında bir miktar arz endişeleri vardı. O yüzden de paladyuma göre bir miktar daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bunu da normal karşılamak lazım. Daha önceki yayınlarda da hep söyledim, platin ve paladyumda açıkçası kısa vadede çok güçlü bir seyir görmeyi beklemiyorum. Zayıf bir performans göstermesini bekliyorum. Hem altına hem de gümüşe göre. Buradaki en büyük neden de bu imtiaların endüstriyel alanda daha fazla kullanıyor olmaları ve kullanıldıkları sektörün maalesef küresel büyümede yavaşlamanın en büyük destekleyicilerinden olduğunu düşünüyorum. Bunun da otomotiv sektörü başta olduğunu söyleyebilirim. O yüzden de bunun etkisini yaşıyorlar maalesef. O yüzden de kısa vadeli talep tarafında çok güçlü bir toparlanma görmemiz zor diyebilirim. Paladyum tarafında arz da normal koşullarda devam ediyor. O yüzden orada fiyatın platine göre bir miktar daha zayıf kaldığını söylememiz mümkün. Platin tarafında bir miktar madencilik tarafında arz endişeleri var. Orada madencilik maliyetlerindeki artış etkili olmakta. Bazı madenlerde sıkıntılar yaşanması platin tarafının bir miktar daha güçlü olmasına yol açtı. Ama bu güçlü seyirin, yani daha doğrusu paladyuma göre bir miktar daha güçlü olmasının geçici olduğunu düşünüyorum. Kalıcı bir yükseliş trendini her ikisine de çok fazla beklemiyorum. Zayıf bir performans devam edecek gibi gözüküyor.
0: Peki Zafer Bey, bazı metallerle devam edelim dilerseniz. ABD'nin tarife belirsizliği bakır fiyatlarını nasıl etkiliyor, bunu biraz detaylandıralım. Şimdi ABD'nin olası bakır tarifelerine ilişkin belirsizlik, Çin kaynaklı talep beklentileri ve metal bazında değişen arz görünümlü fiyatlamaları ayrıştırdı gibi gözüküyor. Nasıl yorumlamak lazım, beklentileriniz neler?
1: Yani bakır tarafında en önemli etkinin aslında talep tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Yani talep arzdan daha hızlı büyüyor. O yüzden de burada yukarı yönlü fiyatı devam edeceğini düşünüyorum ben. Ki zaten baktığımız zaman bütün yaşadığımız gelişmeleri, savaşa ve risklere rağmen güçlü bir seyir gösteriyordu. Geri çekimlerin oldukça zayıf olduğunu görüyorduk ki zaten yaklaşık 1,5 seneden beri sürekli bakırın pozitif eğiliminden bahsediyorum. Talep tarafının güçlü olmasından bahsediyorum. Aynı seyir devam edecek. Tabii burada çok öyle bir günde %10'luk, %20'lik veya yıl içerisinde %100'ü aşan getiriler beklememek lazım. Yukarı yönlü bir eğilim var. Bu yukarı yönlü eğilim devam edecek bakır tarafında. Burada da en önemli sebep tabii ki yapay zeka altyapısının güçlü olması, küresel büyümeye öncülük ediyor olması, yenilenebilir enerji tarafındaki talep ve son olarak da özellikle Çin tarafındaki elektrikli araçlardaki artan talep veya daha doğrusu arz diyelim, Çin'in bu sektöre çok güçlü girmiş olması. Bütün bunlar talebin güçlü olmasına yol açıyor. Tabii tarife endişeleri var. Tarife endişeleri olmaya da devam edecek ama bunu daha önce de görmüştük. Özellikle

0: 2025'in Temmuz ayında bu riskler çok ciddi fiyatlanmıştı. Ama sonra bu risklerin de, bu risklere rağmen zaten alım fırsatı olduğunu o zaman da konuşmuştuk. Ve bu risklere rağmen yükseliş eğilimi devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü temel anlamda zaten talebin arzdan daha fazla büyüyor olması burada yukarı yönlü eğilimi hala destekler nitelikte. Bu da devam edecek. Bu kısa vadede de değişmeyecek zaten.
1: Peki Zafer Bey, Avrupa'da da gaz fiyatlarına biraz değinelim istiyorum. Çünkü orada da ABD-İran riski nasıl fiyatlanıyor, biraz bunu detaylandıralım. ABD-İran geriliminin yeniden tırmanmasıyla Körfez'den enerji akışlarının daha uzun süre baskı altında kalabileceği enerji endişelerini güçlendirdi baktığımız zaman. LNG sevkiyatlarında yaşanabilecek yeni aksaklıkların Avrupa piyasasında fiyat oynaklığını arttırabileceği değerlendiriliyor. ING'nin de şöyle bir değerlendirmesi var. Uzayan çıkmaz riski arttı diyor. LNG analistleri son saldırıların ABD ile İran arasında uzun süreli bir çıkmaz yaşanabileceğine yönelik kaygıların arttığını belirtti. Nasıl yorumlamak lazım? ABD-İran saldırıları LNG tarafına nasıl yansıyor acaba?
0: Avrupa'nın yarasına dokunduğumuz diyebilirim. Yani burada petrol fiyatlarında oynaklığı zaman zaman geri çekilmeyi görsek de doğalgaz tarafında aynı şeyi söylemek zor. Çünkü doğalgaz tarafında özellikle savaşla birlikte tesislerin zarar görmüş olması, kısa vadede aynı arz seviyesinin sağlanamayacak olması burada doğalgaz fiyatlarının güçlü kalmasına yol açıyor. Özellikle petrole göre güçlü kalmasına yol açıyor. Bu da maalesef Avrupa tarafında baskıyı artıran unsur enflasyon tarafında. Depolar tam anlamıyla dolmamış durumda. Bu da özellikle kış aylarına doğru girerken yeni alımların gelebileceğini gösteriyor bize. Yeni alımlar talep tarafında artış demek. Bunun da fiyatlamaları bir miktar daha yukarı çekmesi bekleniyor. Buradaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi aslında Rusya doğalgazının kesilmesiyle veya talebinin azalmasıyla yaptırımlar sonrası Orta Doğu ve ABD doğalgazına, LNG'ye talebi arttı Avrupa'nın. Bunun da maliyeti yüksek. Hem taşımacılık maliyetleri yüksek, hem sigortacılık maliyetleri yüksek. ABD-İran savaşı ile birlikte buradaki arzın azalmış olması, özellikle Katar gibi bir ülkenin arzının azalmış olması fiyatlamaların güçlü kalmasına yol açıyor. Yani bir taraftan fiyatlamalar güçlü kalıyor çünkü arz endişeleri var. Diğer taraftan maliyetler artmış durumda, taşımacılık maliyetleri artmış durumda. ABD'nin Avrupa'ya yapmış olduğu doğalgaz ihracatı rekor seviyelere yükselmiş durumda. Bütün bunlar Avrupa'da ciddi anlamda hem tedarik endişelerini beraberinde getiriyor hem de maliyet endişelerini beraberinde getiriyor. Bütün bunların ötesinde doğalgaz fiyatları da güçlü kalmaya devam ediyor. Çünkü arz tarafında azalma var ve bu petrol gibi kısa vadede de tolere edilebilecek bir durumda değil. Böyle bir durum içerisinde doğalgazın petrole göre daha güçlü kalmasını beklediğimi söyleyebilirim. Özellikle Avrupa tarafında depoları doldurmak için kış öncesi daha fazla alım olacağı beklentisini de paylaşabilirim. Bu talep tarafında artış demek. Bu da önümüzdeki bir ay, iki ay içerisinde fiyatlamaların hala güçlü kalmaya devam edeceğini gösteriyor bize. Bunun da özellikle Avrupa ekonomisi tarafında enflasyon riskinin daha da yüksek kalmasına yol açacak. Çünkü diğer bölgelere göre Avrupa doğalgazı çok daha bağımlı, çok daha fazla ihtiyacı olan bir ülke ve çok daha fazla kullanan bir ülke. Doğalgaz fiyatlarının yüksek kalması aynı petrol etkisinin doğalgaz tarafında gösterilmesine yol açacak. Bunun da enflasyon tarafında Avrupa'da riski daha da fazla arttıracağını söyleyebilirim.
1: Zafer Bey, bir yandan da Karadeniz'deki sevkiyat riskleri, sizin de değindiğiniz az önce, buğday fiyatlarına etkileri var. Buraya da biraz bakalım dilerseniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani tabii buğday tarafında özellikle Karadeniz'deki gemilerin saldırıya uğramış olması, buradaki tahıl koridorunun geçişinin soru işareti olması doğal olarak fiyatlamaları da yukarı çeken unsurlardan bir tanesi diyebiliriz. Son dönemde fiyatlamalarda yukarı seyri görmüştük. Bunun etkisi var. Orta Doğu'daki savaşın etkisi var. Çünkü taşımacılık maliyetlerini ve sigortacılık maliyetlerini artırıyor. Bunun ötesinde fiyatların yüksek kalması nedeniyle, petrol fiyatlarının yüksek kalması nedeniyle gübre fiyatlarında artışı görüyoruz. Yani genel anlamda zaten tarım emtiyaları tarafında bir maliyet artışı var. Bunun üstüne Karadeniz'deki gelişmeler de ve tahıl koridoruna yönelik soru işaretleri

0: burada arz endişelerini de ortaya çıkartmış durumda. Bütün bunların üstüne bir de El Niño'nun başlamış olması Haziran ayı içerisinde ve bazı bölgelerde havanın daha kurak geçmesi nedeniyle buğday rekoltesinin azalacağı endişeleri var ki yazın özellikle Avrupa'da sıcak havaları çok fazla konuştuk ki El Niño etkisi aslında Avrupa'da sınırlı olur. Buna rağmen buğday üreticisi ülkeler olan Almanya ve Fransa gibi yerlerde ciddi sıcaklığa yol açtı. Bu da rekolte endişelerine yol açtı. Diğer taraftan Güney Amerika'da ve Avustralya'da bu etkiyi görüyoruz gene. Hem yüksek sıcaklar hem de yağışların az olması burada rekolte endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu da buğday fiyatlarında güçlü bir seyir gözükmesine yol açtı. Bir süre daha bu devam edecek gibi bir miktar gelen üretim tahminleri raporunda beklenildiği kadar düşüş olmadığı gözüküyor. O yüzden kar satışları da geliyor dönem dönem. Ama genel tablo içerisinde fiyatlamalar bir süre daha yüksek kalabilir. Çünkü hem Karadeniz hem Orta Doğu ABD-İran Savaşı hem de El Niño maalesef burada tarım emtialarının genelinde etkili oluyor diyebiliriz.
1: Zafer Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikteydi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına yönelik düzenlemelerini değerlendiren Marbaş Menkul Değerler yatırım uzmanı Gülbahar Özdemir, düzenlemenin yatırımcı ve Borsa İstanbul üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu izleyelim.
2: Serbest fonlara baktığımızda yaklaşık 1450'nin üzerinde serbest fon var ve bunlarla alakalı düzenlemeler yatırımcının da güveni açısından daha olumlu oldu. Sadece serbest fonlara ilişkin değil, para piyasası fonlarına ilişkin de çok fazla yeni regülasyon geldi. Bununla birlikte portföy yönetim şirketlerine de yeni regülasyonlar geldi. Madde madde ele almak gerekirse artık serbest fonlarda aynı yöneticinin ve ortaklıkta olan serbest fon içindeki hisse senetlerinde azaltma gidilecek. Artık yine serbest fon yöneticilerinin yönettiği fonlara bir takım sınırlandırmalar getirildi. Bunlar yatırımcının güveni açısından olumlu olan gelişmeler. Yine para piyasası fonlarında da serbest para piyasası fonları ve para piyasası fonlarında getiriler birbiriyle pek örtüşmüyordu. Para piyasası fonlarında farklı getirilerden bahsetmek mümkündü. Senelikte %60'a varan getiri sağlayan para piyasası fonları vardı. Bu fonların aslında getirisi artık birbirine yakınlaşmış olacak. Çünkü para piyasasının fonlarının içeriğinde de artık BIST 30 repo ihale şartlarıyla ilgili düzenlemeler de geldi. Bunlar yine para piyasası fonlarının getirilerini birbirine yaklaştıracaktır. Ayrıca yine bununla birlikte portföy yönetim şirketlerine de sermaye şartı getirildi. Bu da küçük ölçekli portföy yönetim şirketlerinde biraz daha daralmalar veya bankalarla birleşmeler söz konusu olabilir. Tabi SPK'nın bu düzenlemesi oldukça kapsamlıydı ve yeni bir düzenlemeydi. Bu artık bence biraz daha yolda daha regülasyonlar, eklemeler, çıkartmalar olacaktır. Bu adımlar, yeni gelen adımlar, yeni gelen güncellemeler için de bir tarih verildi. Yani bu tarihle birlikte de aslında yatırımcının panik havasına girmesine gerek yok. Çünkü bir süre daha böyle devam edecektir. Bir süre daha düzenlemeler sürecektir. Bazı fonlar para piyasası fonlarında 31 Ekim'e kadar, diğer fonlarda da 2020'ye kadar kademeli olarak çıkışlara müsaade edildi. Çıkışların da kademeli bir şekilde olması tabii yatırımcıların da paniklememesi açısından ve yeni geçiş sürecinin yavaşlaması açısından olumlu olacaktır. Bu tabii para piyasası fonları ve serbest fonlarda BIST 30 şartlarının getirilmesi de BIST 30 endeksi için olumlu olacaktır. 15.000 üzeri endeksteki rekor denemelerinde de son derece olumlu bence. Çünkü daha çok sığ hisselerdense ana hareketin BIST 30 hisselerine kaymasını bekleriz. Bu da daha olumlu olacaktır.
1: Borsa İstanbul Ağustos ayını nasıl geçirdi? Eylül ayı ile birlikte piyasa daha hareketli bir döneme girebilir mi? Borsada bundan sonraki süreçte hangi gelişmeler takip edilecek? Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş Ağparada değerlendirdi. İzleyelim.
3: Birçok konuda aslında uzun vadeli önümüzün açılacağı bir döneme giriyoruz. Yani çok olağanüstü durumlar yaşanmadığı takdirde ki Ekim-Kasım ayları hep diyorum buralardaki gelişmeler işte bütçeler ortaya çıkacak, önümüzdeki planları yapılmaya başlayacak ve tabii ki birçok alınan işte bu fonlarla ilgili önlemler var, halka arz planları var, enflasyonla önemli bir sinyal alacağız. Sanki Ağustos'ta biraz ÖTV ile ilgili alınan tedbirlerin etkisiyle biraz daha piyasa beklentileri %1.9'da 2 arası onun altında gelebilecek gibi. Onundaki para piyasası kurulu. Orada biz bir hareket beklemiyoruz ama zaten şu anda normalleşme adımı atıldığını gördük. Aslında örtülü bir şekilde %40 olan faizin örtüsünün kalktığını gördük. Ondan sonra herhalde Eylül-Ekim gibi bakacaklar diye düşünebiliriz. Enflasyon tarafında da artık o bazı şeylerin kırılmaya başladığını görüyoruz. Onu ifade edeyim. Yani çok tabii maliyet enflasyonu, Brent petrolün durumu biraz tabii ki can sıkıcı. Ama mesela otomotiv talebinin biraz daha yavaşlaması, belli kalemlerde vazgeçilebilecek kalemlerdeki yavaşlama aslında yavaş yavaş o enflasyonu yani talep kaynaklı tarafı bayağı yumuşattığını gösteriyoruz. Tabii işte o yıl ortası zamları olmadı. O tip şeyler de olmadı ama biraz maliyet tarafı da yardım ederse en azından enflasyon tarafında Brent petrol tarafında o zaman önümüzdeki dönem için bir şey olacak hikaye oluşacak. Yani biraz fiyat oluşumlarının çok net olmadığı bir noktadayız ama bankacılık tarafının önünün açılması için bir pencere var. En önemli düzlükteyiz yani hala sıkışık bir reel sektör var ama reel sektörün sıkıştığı noktada artık yavaş yavaş örnek veriyorum işte Halkbank halka arzı sağlıklı bir şekilde geçip bir de %50'si belki yabancı yatırımcıya satıldığı zaman gerçekten uzun yıllardır görmediğimiz bir sentiment değişikliği olacaktır. Yine tabii ki ekonomi hemen kurtulmayacaktır. Piyasalar hemen belki tepki verecektir ama reel ekonomi hemen kurtulmayacaktır ama belki 10-15 yıldır bir ölü toprağı olan bir büyük halka arzlar sıralamasında ilk defa bir hareket olacaktır. Bize uzun zamandır görmediğimiz bir güveni teşvik edecek. Bu tabii bu güven enflasyona güven olmalı, politikalara güven olmalı. Bu fon rehberiyle ilgili iç piyasadaki işleyişe güven olmalı. Bunların hepsi işte genel siyasi güven bunların oluşumunun öncü sinyali olacak. Eylül-Ekim ayları dalgalı olsa da çok aksi bir şey olmadığı sürece iyi yönde olabilir. Ben bunu şey yapıyorum düşünüyorum. Tabii burada yani bu işte fon düzenlemelerinin yaratacağı işte behiste bazı zayıflıkları dışarıda bırakarak konuşuyorum. Çünkü orada çok köpük olanlarda geri çekilme olacaktır ama ana eksenimiz olarak daha olumlu olma ihtimalini ben daha yüksek görüyorum. Yüksek faizlerle birlikte çok baskı altında olan hisse senedi piyasasına ilgi artacaktır. Bunun yine göstergeleri tabii ki bankalar olacaktır diye düşünüyorum.
1: Orge Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz Ağparada Orge Enerji'nin büyüme potansiyelini, yatırımlarını ve mali tablosunu anlattı.
4: Elektrik taahhüt alanında faaliyet gösteren bir şirket Orge. Bu sene 28. senesini kutluyor. Dolayısıyla ülkemizde 28 senedir aynı işi yapan ve her sene daha ileriye götürebilen şirket sayısı tabii ki doğal olarak taahhütte çok fazla değil. O yüzden biz kendi alanımızda sürekli büyümeyi ve farklı alanlara sıçramadan aynı alanda büyümeyi tercih ettiğimiz için iyi bir ivme yakaladık. Bilhassa son 10 senede çok çok daha büyük projelere imza attık. Tabii müteahhitlik biraz doğası gereği iş bitirdiğiniz zaman, iş bitirdiğiniz konular bir sonraki işlerde tercih edilmenize sebep oluyor. Ve her sene daha fazla üstüne koyarak şu anda varılan nokta 8 milyon metrekare kapalı alanın iş bitirme yeteneğine sahip oldu. Seneye beklediğimiz hem iş alma noktasında hem ciro noktasında beklediğimizin altında kalmıştık. Dolayısıyla baz etkisi de bu sene çok daha yüksek oluyor. Daha da iyi olmasını bekliyoruz. Şu anda hala beklentilerimizin altındayız. Doğru bir strateji izledi ve borçlanmayı 3 sene önce bıraktı. Bu tabii şu anda günümüzde bu devam eden yüksek faizlerin olduğu dönemde borçsuz bir şirket olmak ve borçlanmaya ekstradan bir faiz ödememek şirkete pozitif anlamda yansıyor. Aynı zamanda iş alırken de çok büyük katkıları var. İşverenlerle veya yatırımcılarla toplantılara girdiğimiz zaman tabii ki borçsuz bir şirketin karşılarında olmasıyla yüksek borçlu şirketlere iş verme tereddütleri tabii ki bambaşka oluyor. Tercih edilme sebebimiz de oluyor şu anda. Outsource şirketi olduğumuz için yatırımı daha çok iş gücümüze, insan gücümüze, son zamanlarda yapay zekaya yapıyoruz. Yapay zekaya çok ciddi bir yatırımımız var ve bilhassa son zamanlarda sürekli yapay zekanın şirket içerisindeki durumuyla ilgili hem yurt dışından hem Türkiye'den çok ciddi yatırımcılardan bilgi isteniyor. Açıkçası belki de şu anda Türkiye'de inşaat sektöründe ve müteahhitlikte yapay zekayı faaliyetlerine en çok sokan şirketlerden biriyiz diyebilirim. Bu ilk başta kısmi olarak başlayan yapay zeka süreçleri şu an şirkette tüm yetkililerin kullandığı, sürekli eğitimler verdiğimiz, yüzlerce personelimizi bu konuda eğittiğimiz bir departman ve uygulama biçimi haline geldi. Aslında bir artık taahhütte yapay zeka şirketiyiz diyebilirim. Proje müdürlerinden başlayıp da şantiye şeflerimiz, formenlerimize kadar yapay zekayı sürekli faaliyetlerimizde bulunduruyoruz. Her gün monitörleme, raporlama ve verimlilik arttırıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. İnanılmaz bir hızla şu anda yapay zekanın şirket içerisindeki faaliyetleri devam ediyor ve 800 kişilik kadromuzun her birine ayrı ayrı dokunuyoruz. Bizi de çok heyecanlandırıyor. Yatırımlarımızı daha çok bu alanda yapıyoruz.
1: Ve piyasa takvimine aktaralım. İçeride ISO imalat PMI, Almanya, Euro bölgesi, İngiltere, ABD tarafında imalat PMI ve Euro bölgesinde işsizlik oranının takip edileceğini aktaralım. Seans öncesinde bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Sultanahmet Meydanı adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım bültenimize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Erdoğan genişletilmiş zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşme yapacak. Zirvede İran, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Kritik bir noktada Erdoğan'la Putin görüşmesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelecek diyelim. Ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Toplantılarda jeopolitik gerginliklerin küresel ekonomiye etkisine ilişkin son değerlendirmeler ele alınacak. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, G20'de ekonomik büyümeyi temel öncelik olarak belirlediklerini açıklarken, küresel dengesizliklerle mücadele, gelişmekte olan ülkelerin borç sorunları ve finansal okuryazarlığın da gündemlerinde olduğunu söyledi. Ve Sermaye Piyasası Kurulu fiili dolaşım oranına göre bazı ortaklıkların payların borsa dışında satışına %2 ve %4 sınırı getirirken, bu oranları aşan devirler için kurul onayı zorunlu hale getirildi. Buna göre fiili dolaşımdaki pay oranı %50'nin üzerinde olan ortaklıklarda ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oyaklarının %2'sinden fazlası borsa dışında satılamayacak diyelim. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda günde yaklaşık 30 tankerin geçtiğini belirtti. Petrol akışının sürdüğünü söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin vermeyeceklerini de ifade etti. Fed Başkanı Kevin Warsh, dünyanın büyümeyi destekleyen küresel yatırım dalgası yaşadığını söyledi ve bunun yatırım fırsatlarının yetersizliği nedeniyle sermayenin atıl kalmasına neden olan geçmişteki tasarruf fazlalıklarını tersine çevirdiğini belirtti. Ve son başlığımız, Japonya Maliye Bakanı, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'la Temmuz ayı gerçekleştirilen ortak döviz müdahalesinin faydalı olduğu konusunda görüşlerini paylaştıklarını söyledi. Müdahalesinin faydalı olduğu konusunda Katamya, iki ülkenin döviz piyasasında istikrarı sağlamak için koordinasyon sürdürme konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti diyelim. Böyleydi haber başlıklarımız. Şimdi bir bakalım ABD vadelerindeki görünüm ne anlatıyor? Nasıl bir kapanış vardı o tarafta? S&P 500'e bakalım. 7685 puanı görüyoruz. %0.01'lik bir düşüş var. Nasdaq tarafına da bir bakalım. 29430 seviyesi, %0.09'luk bir düşüş var. Ve Dow Jones'a bakalım, 53.209 seviyesi görülüyor orada da, %0.03'lük bir yükseliş var. Bir de BIST 100'e bakalım, içeride BIST 100 endeksinin görünümü, dün akşamki kapanış 14.334'lük bir puana işaret ediyor. %2.10'luk bir geri çekilme vardı BIST 100 endeksinde dünkü kapanışta. 14.400 seviyelerinin altına indi BIST 100 endeksi diyelim. Ve buradan şirket haberlerine bir göz atalım. Şirket haberlerindeki maddelerimiz ekranlarımıza geliyor hemen. Astor Enerji, ABD merkezli bir şirketle güç transformatörü satışı için 3 ayrı sözleşme imzaladı. CV Enerji'nin ABD'de faaliyet gösteren bağlı ortaklığı, ABD merkezli bir müşteriye fotovoltaik güneş paneli satışına ilişkin niyet mektubu imzaladı diyelim. Ve buradan da verilere bir bakalım. Enerji emtia tarafındaki görünüm nasıl? Hemen bir göz atalım. Petrol, ham petrolde 87 doları takip ediyoruz. Brent petrol 90 doların üzerinde, 91 dolar 49 sentten fiyatlanıyor. %3.53'lük yükseliş var o tarafta. Ve kıymetli metallere de göz atalım. Altının onsunda 4429 doları görüyoruz. %0.41'lik bir geri çekilme var. Gümüşe bakıyoruz, 66 dolar, %0.11'lik bir geri çekilme var.

Ama dikkat çekerken sanayide de pozitife dönüş var. Büyümeyi vatandaşın tüketimi sırtladı ifadelerini görüyoruz Sabah gazetesinin manşetinde. Bir de en ucuz elektrikli geliyor. 1.3 milyon TL başlığını görüyoruz. Elektrikli araçta tok ses getirecek bir hamle yaptı. T6X modelini 1 milyon 300 bin TL gibi oldukça düşük fiyat hedefiyle Haziran 2027'de pazara sunacak firma, üretimi de ilk etapta 150 bine çıkaracak. Ve Takvim gazetesine bakıyoruz. Doğa dünyaya örnek oldu başlığı öne çıkıyor. Times gazetesi Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı depozitosu olan ambalajlar sistemini dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri olarak gösterdi. Haberde Türkiye'de QR kodları, dijital takip altyapısı ve iade otomatlarıyla yürütülen Doğa'nın Birleşik Krallık açısından örnek oluşturabileceği belirtildi. Türkiye'nin modelinin kaynakların ülke içinde tutulması ve stratejik ham maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması bakımından dikkat çektiği vurgulandı. COP31'de tanıtılacak. Bu arada Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda doğanın aktif olarak kullanılması ve uluslararası katılımcılara tanıtılması planlanıyor. Ve Hürriyet gazetesine bir göz atalım. Piyasalarda çifte gerilim başlığı öne çıkıyor. Piyasalar yeni haftaya hem ABD Merkez Bankası'na yönelik faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi hem de Orta Doğu'da bitmeyen gerilim etkisiyle negatif başladı. Geçen hafta piyasaların odağındaki Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceği sinyalini verdi. Warsh'un enflasyonda mücadele konusundaki kararlılığı vurgulaması ise para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in Eylül faiz artırımına gitme olasılığını %60'a kadar yükseltti. Bu da piyasalardaki risk iştahını törpüledi. Bunun yanı sıra ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlemesiyle artan jeopolitik gerilimlerde küresel piyasalar üzerindeki satış baskısının artmasına neden oldu. Bu gelişmeler Brent petrolün varil fiyatını yeniden 90 dolarını aşmasına sebep oldu. Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerinin artması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi ise altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam etti başlıkları öne çıkıyor.

0: Ve seans öncesine devam ediyoruz. Stratejist Eren Kuru bize eşlik edecek bu bölümümüzde. Eren Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
0: Günaydın, teşekkür ederiz. Şimdi SPK'dan pay satışlarına yeni düzenlemeyle dilerseniz başlayalım istiyorum ben. Yeni haftaya fon düzenlemesini konuşarak başladık. Fon düzenlemesiyle birlikte BIST 30 cephesinde ağırlığın artacağı beklentileri var. Nasıl buldunuz fon düzenlemesini? Hangi ayrıntılara dikkat çekmek istersiniz?
1: Vallahi şöyle söylemek isterim, hani hem sosyal medyada olsun, gerek işte kendi tarafımıza fon ettiği yönetici de tarafındaki olsun. Bu sizin dediğiniz, bu BIST 30 tarafındaki alokasyonların bir miktar daha minöre gelmesi, hani BIST 100 dışında BIST 30'da pozitif bir etki yaratacağı düşündü. Mantıklı aslında, hani bakıldığı zaman, alokasyona bakıldığı zaman. Ancak biliyorsunuz ki fiyatlamalara aslında jeopolitik ve jeopolitik haber akışları da etkili oluyor demek isterim. Çünkü hani dünkü geçen haftaki bu SPK düzenlemesinden sonra Borsa İstanbul'da özellikle BIST 30 tarafına bir primlenme bekleniyordu. Sizin de dediğiniz gibi. Diğer taraftan bu gerçekleşmedi. Bunun hani en büyük nedenlerinden bir tanesi hala jeopolitik risklerin ön planda kalması diyebiliriz. Biliyorsunuz ki hani geçtiğimiz haftalarda ABD tahvil tarafında, hani veri meclisinin uzak tarafında bir miktar daha primlenme konuşuluyordu ki primlenme oldu. Ama dünkü Brent petrolün 90 doların üzerine atması, sonra ABD tahvil tarafındaki uzak tarafın 10-20-30 yıllık taraftaki getirinin yukarı doğru gençlemesi ABD tarafına satıcı performans gösterdi. Vadeli tarafta hemen arkasından da biz negatif tarafta

0: da pozisyonlanmaya geçtik diyebiliriz. Yani kısaca özetlersek, hani maddesel olarak hani SPK tarafında bir olumlu bir beklenti vardı. Matematiksel olarak kabul edilebilir. Ancak Borsa İstanbul tarafındaki bu büyük, hani dünkü bu değer kayıplarının asıl arkasındaki sebep SPK değil, aslında jeopolitik nedenlerdir diyebilirim sizlere.
1: Eren Bey, bir de SPK borsa dışı pay satışlarına yeni sınırlama getirdi. Bunu nasıl yorumluyorsun? Sermaye Piyasası Kurulu fiili dolaşım oranına göre bazı ortaklıkların payların borsa dışına satışına %2 ve %4 sınırı getirdi. Bu oranları aşan devirler için de kurul onayını zorunlu hale getirdi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
0: Bence oldukça mantıklı diyebiliriz. Yani orada şirket sahiplerinin bir miktar daha sınırlayıcı ve fiyat hareketlerine bir miktar daha az daha volatil tarafta yer almasını sağlayan unsurlardan bir tanesi oldu diyebiliriz. O yüzden hani bu gayet mantıklı bir düzenleme diyebilirim sizlere.
1: Peki Eren Bey, SPK düzenlemesi, şimdi BIST 30 şirketlerine yönelik beklentilere dair de biraz konuşmak isterim. SPK düzenlemesi BIST 30'da rally başlatır mı? Borsa İstanbul'da fon düzenlemesi nasıl fiyatlanacak?
0: Aslında hani BIST 30 tarafındaki rally'deki en büyük sebeplerden bir tanesi, hani demin de söylediğimiz gibi geçtiğimiz hafta ABD tarafında oluşan bu jeopolitik risklerden oluşan sebeplerden dolayı biz Borsa İstanbul tarafının negatif bir performans izledik dün. Ama herkes hani pozisyonlanma gereği bir miktar biz 30 tarafında bir primlenme bekliyordu. Bu da makul. Ancak jeopolitik sebeplerden dolayı siz her ne kadar bir BIST 30 tarafında pozisyonlanmaları realokasyon olarak oraya doğru kaydırsanız bile jeopolitik nedenler daha ağır baskın olduğu zaman Borsa İstanbul tarafındaki satıcı performans daha da etkin olacaktır. Şimdi biz tamam matematiğe göre alokasyonu gerçekleştirdik. SPK tebliğinin düzenlemelerine göre de alokasyonları yaptık diyebiliriz fon tarafında. Ama jeopolitik nedenlerden dolayı negatif tarafta yer alan haber akışı daha baskın olduğu için biz tarafındaki performans negatif tarafta yer almayı devam edecektir. Bu sebeplerden ötürü, hadi sadece hani jeopolitik sebeplerden söylenmez, hani Brent petrolün, siz demin söylediğiniz hani $90'lara gelmesi bizi ileri doğru enflasyon tarafında beklentileri tekrardan bozacaktır. O yüzden biz ne kadar düzenlemeleri matematiksel olarak yukarı doğru taşımasını düşünsek de bu söylediğimiz Brent petrol olsun, ABD tarafındaki tahvil faizleri olsun, endeks tarafında baskı yapmaya devam edecektir diye söyleyebilirim sizlere.
1: Peki Eren Bey, piyasa ne bekliyordu? Beklenti üzerinde bir uygulama mı geldi? Ne dersiniz?
0: Aslında hani piyasa beklentiye paralel bir açıklama geldi diyebilirim. Hani aslında hani serbest fon niteliği taşıyan, biliyorsunuz ki hani yurt dışındaki hedge fon tanımı var. Bu yurt dışındaki hedge fonlar aslında hani istediği kadar, istediği leverage yapıp istediği yerde istediği büyüklükteki pozisyonu alabilecek fonlar. Şimdi bu tarafa bakıldığı zaman hani Türkiye tarafındaki serbest fonlar yurt dışındaki gibi bir algı oluşsa da aslında o kadar da serbest fon niteliği taşımamaktadır. Taşımıyordu, taşımamaktadır. Bu düzenlemeyle birlikte de aslında karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Tamam, yani siz pozisyonu almaya devam edin ama örnek veriyorum, XYZ hissesinde pozisyonlanma alacaksınız, bu sınırlanma kaldı. Yani yurt dışındaki gibi bir serbestlik artık yurt içinde eli kolu daha bağlı şekilde ilerleyecektir diyebilir. Yani bir tefasta işlem gören herhangi bir fondan bir farkı kalmıyor diyebilirim serbest fon niteliği. O yüzden ilerleyen dönemlerde hani yatırımcı serbest fona geçimindeki en büyük kıstaslardan bir tanesini kaybedecektir. O yüzden tefasta herhangi bir hisse senedi fonu olsun, özel sektör borçlanma araçları fonu olsun, buralardaki oranlar tefasta da hemen hemen aynı olduğu için artık pek bir farkları kalmadı diyebilirim sizlere. Ama hani bir yatırımcı gözüyle bakıldığı zaman yani artık daha fazla çeşit vardır diyebilirim tefasa göre.
1: Peki Eren Bey, bunu MSCI'ye verilen bir cevap olarak görebilir miyiz acaba?
0: MSCI'ye verilen cevap olarak nitelendirmek olmaz. Bence MSCI'nin istedikleri statüde biraz daha böyle MSCI'ye karşılık verilen bir düzenleme olarak düşünebiliriz. Yani yurt dışındaki hani biliyorsunuz ki yurt dışında pek çok endeks var. İşte FTSE var, MSCI endeksi var. Bunlara verilen kıstasları bir miktar daha onarmak amaçlı verilen bir düzenlemeydi diyebilirim sizlere. Aslında oldukça sağlıklı bir yapı ama biraz daha diğer fonlarla olan ilişkisini biraz daha sınırlayan bir düzenlemeydi diyebilirim. Yani demin de söylediğim gibi istediğiniz kadar bir hisseye ya da bir kıymete pozisyonu büyütüp ya da küçültemeyeceksiniz.
1: Peki Eren Bey, Ağustos ayını geride bıraktık. Eylül ayına giriş yaptık. Ağustos ayının sektörleri hangileriydi? Eylül ayında hangi sektörler öne çıkacak diye sormak istedim.
0: Ağustos ayında aslında hani Borsa İstanbul yani dolar bazında hani 4 puan kadar bir değer kaybı, değer kazanımı gördük diyebiliriz. Çünkü hani biliyorsunuz ki savaş biraz daha böyle diplomasi tarafına geldi. Arkasından ABD tahvil taraflarındaki bir miktar daha uzaklardı. 20-30 yıllık tövbe kıymetler bir miktar daha filmlendi. Arkasından Merkez Bankası'nın aksiyonu vardı biliyorsunuz hani üst fondan fonluyordu, üst banttan fonluyordu %40'dan. Bunu %37'ye kadar daralmasını gördük. Bunları hepsini topladığımız zaman hani Borsa İstanbul'da oldukça güzel bir performans çıkardı diyebiliriz Ağustos ayında ta ki dünkü harekete kadar. Ama performans olarak bakıldığı zaman karşımıza hani iri ufakta aslında 3-4 tane sektör çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bankacılıktı. Hemen arkasından sanayi ve hemen arkasından sigorta ve yarı iletkenliğe tabi şirketler ön planda kaldı. Linkte olan şirketler kaldı. O yüzden önümüzdeki dönemde bu faiz dinamik 11 Eylül'deki faiz Merkez Bankası'nın faiz aksiyonundan sonra buradaki söylediğim 4 büyük sektörün performansını daha yakından takip edebilecektik diyebiliriz. O yüzden bankacılık tarafındaki performansa bakıldığı zaman hani hep konuşturduk işte faizler hep yukarıda, bankacılık biraz daha az tarafta, yani ileri dönük bakıldığı zaman faiz indirim fiyatlamasını daha ön planda tutmak istiyor bankacılık. Diğer taraftan diğer sektörler, reel sektör de kredi maliyeti pool'undan dolayı biraz daha acaba yakın zamanda mı olacak, uzak vadede mi olacak, bunları kestirmesinden dolayı özel sektör ve sanayi sektörü bir miktar daha arka planda kalıyordu. Şu anki konjonktüre bakıldığı zaman ise bankacılık ön planda kaldı, sanayi hemen arkasında yer aldı ama arkasından otomotiv ve sigorta sektöründe yer almaya devam edecektir diye söyleyebilirim. Eylül ayında da aynı performansla, aynı beklentilerde yola devam edeceğizdir diye söyleyebilirim sizlere.
1: Eren Bey, şimdi şunu da sormak istiyorum. Aslında yıl sonuna doğru Borsa İstanbul'da bir rally bekliyor musunuz? Dünkü kapanışı aslında baktığımız zaman %2.10'luk bir değer kaybıyla 14.334'ten tamamladı BIST endeksi dünü. Nasıl bir beklentiniz var? Öngörüleriniz neler bu tarafta?
0: Şöyle, bunu aslında faiz cephesinden söylemek isterim. Şimdi bizim baktığımız hani yurt dışında iki tane referans faiz var. Bunlardan bir tanesi offshore TL faizleri. Diğer taraftan da OES curve dediğimiz, yani bankaların kendi içerisinde fiyatladığı faiz piyasası diyebilirim. Şimdi burada hani offshore taraftaki getiriler %35'e kadar bir gerileme gördük yakın vadede. Overnight olsun, haftalık olsun, aylık olsun. Burada ne demek? Yani şu an hani politika faizi hani %37'de 2 puan daha aşağıda bir faiz fiyatlaması gözüküyor. Bu bir. Diğer taraftan OES tarafına bakıldığı zaman 12 aylık projeksiyon yakın taraf yani %37'lerde fiyatlanıyor. Ama uzak tarafta %36'ları gördük. Yani onlar da şu an faiz indirim fiyatlamasını görüyor diyebilirim. Şimdi buradan yola çıkarak önümüzdeki süreçte demin de sizin söylediğiniz gibi hani sorduğunuz gibi hangi sektörler ön planda kalabilir? Eylül ayında ve Eylül ayından sonra yıl sonuna doğru. Yine bu faiz indirim fiyatlamasındaki aradaki fark şirketlerin değerlemelerini yukarı çekecektir. Bu neden oluşabilir? Şöyle söylemek isterim. Şimdi şirket değerleme raporları cost of funding'i %40'dan alıyor, %42'den alıyor. Şimdi bu cost of funding kademeli olarak %37 ve %36'ya düştüğü zaman analistlerin değerleme raporlarındaki şirketin değerlemeleri faiz farkından dolayı yukarı doğru gelecektir. Yani şirketlerin değeri, örnek veriyorum, yıl sonunda %25, %26 bekliyorsa burada %36, %37 bekleyecektir faiz farkından dolayı. Şu an biz 14.334 seviyesinde yer alıyoruz dünkü kapanışla birlikte. İlerleyen dönemlerde dolar bazını söylemek isterim ben bu tarafı. Şu anki mevcut standartlarda ben bir miktar daha gerileme bekliyorum. 290 dolarlık kadar. Ama yıl sonuna doğru biz 305 dolara kadar bir genişleme bekliyorum diyebilirim. Şimdi buradaki dalgalanma tamamen aslında yurt dışındaki faiz hareketi, yurt içindeki faiz hareketinin kompansesi gibi düşünebiliriz. Ama yıl sonuna doğru ben tamamen buradaki faizin bir miktar daha aşağıya gelmesi, bu aşağıya gelmesinden dolayı şirket değerlemelerin, yani analiz raporlarında oluşan değerlemelerin bir tık yukarı doğru atmasını düşünüyorum diyebilirim. O yüzden dolar bazında şu an 4-5 bas puan daha aşağı gideriz yakın vadede, ama uzak vadede mevduat faizini, yani cost of funding'i yakalayacağımız için 305 dolara kadar bir genişleme bekliyorum diyebilirim sizlere.
1: Peki Eren Bey, yatırımcı nasıl pozisyon alıyor diye sormak isterim. Gözlemleriniz ve öngörüleriniz neler? Hangi fırsatları gözetebilir yatırımcı?
0: Yatırımcı şu an hani 100 TL'den yola çıkalım. Hani %50'si aslında hani sabit getirili menkul kıymetler tarafında yer alıyor diyebilirim. Fixed income üründe de pozisyon almasını gerçekleştiriyor. Çünkü hala pozitif reel faiz var. Bu da birincisi para piyasası fonları. Arkasından mutlak getiri serbest fonlar var. Mevduat karşılığı stopaj avantajı barındırmıyor. Stopaj yok bu fonlarda. Şu an 100 TL'nin ETF'si, bu mevduat, para piyasası, repo gibi ürünlerde %50'si yer alıyor. Geri kalan kısmında %30'lu kısmında %50'nin %30'unda bir miktar yurt içi ise, geri kalan tarafında ise altın ve değerli metaller tarafında yer alıyor. Şu an hani yatırımcılarla konuştuğumuz zaman bir miktar daha böyle yurt içinde pozisyonlanma, yurt içi ise senetlerinde tarafında pozisyonlanma yapılmasını isteniyor. Ancak ben şu anki konjonktürde hani mevcut faiz dinamiği ve enflasyon dinamiği tam oturmadığı için konsensus olarak, yıl sonu olarak ben şöyle taraftarıyım. 100 TL'nin 50 TL'sinden doğan aylık ayarlarla yatırımcı %50'nin %20'siyle Türk hisse senetlerine yatırması, geri kalan kısmıyla yurt dışındaki ABD tarafındaki hisselere yatırım yapması, diğer kalan kısmıyla da çok küçük bir yer kalıyor. Onda da emtia tarafında gümüş ağırlıklı olmak üzere emtia tarafında pozisyonlama yapması, özellikle o tarafta risk alması taraftarı diyebilirim. Yani yurt dışındaki şirketlere yatırım yapılması oldukça makul, ama yurt dışı cazibesi AI temasının yüzünden bir miktar daha ön planda kalıyor diyebilirim sizlere.
1: Eren Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Stratejist Eren Kuru'ydu konuğumuz. Devam ediyoruz. Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı yayınımızda bize eşlik edecek. Serkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. Hoş buldum.
1: Serkan Bey, şimdi Borsa İstanbul'da BIST Yüz Endeksi dün günü %2.10'luk bir düşüşle tamamladı ve 14.334 puanla tamamlamış oldu. Bankacılık endeksinde geri çekilmeyi gördük. Holdingler tarafında bir geri çekilme var. Dünkü performansı nasıl değerlendirirsiniz? Eylül ayına nasıl bir başlangıç yapıyoruz?
2: Eylül ayına sadece bizden kaynaklı değil, uluslararası piyasaların da negatif etkisiyle biraz zayıf başlıyoruz. Biraz riskli dönemde geri çekilmeler var. Özellikle de eğlence fiyatının yukarıya gitmiş olması, enflasyon baskısı ve faizlerin yukarıya doğru hareket ediyor olmuş olması ile birlikte tahvil faizleri riskli varlıklardaki iştahın bir miktar törpülendiği bir döneme giriyoruz. Tabii bunun özelinde içeride bizde bazı düzenlemelerin, uzun süredir beklediğimiz, yapılmasını beklediğimiz düzenlemelerin gelmiş olmasıyla birlikte Borsada bir belirsizlik atmosferinin hakim olduğu, bir geri çekilmenin yaşandığı, bunun biraz kar realizasyonlarının olduğu şeklinde de algılayabiliriz. Bir geri çekilmenin olduğu, biraz daha zayıf bir Borsa İstanbul'la karşı karşıyayız. Süreç ve beklentiler tekrar yönümüzü yukarıya doğru çevirebilir diye bekliyorum.
1: Peki Serkan Bey, şimdi Eylül ayında 15 bin seviyelerinin üzerini görür müyüz biz Borsa İstanbul'da?
2: Tabii görebiliriz. Fakat bunun için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Bizim temel problemlerimizden bir tanesi borsaya alternatif getiriş sağlayan sabit kıymetlerin oluyor olmuş olması. Yüksek faiz veriyor olmamız ve hatta reel faiz veriyor olmuş olmamız. Yatırımcıların ilgisinin daha çok bu tarafa doğru geldiğini, riskli varlıklara olan talebin azaldığı bir dönemden geçiyoruz. Ve bu çok uzun süredir de bu şekilde devam ediyor. Yüksek faizin olduğu noktalarda şirket mali tablolarının da zayıfladığını, kar beklentilerinin düştüğünü, performansların düştüğünü görüyoruz. Ve bu değerlemelerin neticesinde de yatırımcıların ilgisi daha fazla garanti görmüş oldukları sabit getirilere doğru kaymaya başlıyor. Aslında 2026'ya çok hızlı bir giriş yapmıştık. Bu beklentilerimiz vardı. Yani dezenflasyon süreciyle birlikte faizlerin yavaş yavaş aşağıya doğru gelmiş olması, enflasyonun baskılanıyor olmuş olması bir avantaj yaratmaya başlamıştı. Çünkü görece olarak gelişmekte olan piyasalara baktığımız zaman çarpanlarımız oldukça aşağıda. Bu da bize bir fırsat sunuyordu. Fakat jeopolitik risklerin de ortaya çıkmasıyla birlikte özellikle de İran-ABD gerginliğinin tırmanıyor olmuş olması ve hala devam ediyor olmuş olması enerji fiyatlarını oldukça sertçe yukarıya doğru itti. Bu da bizim enflasyonumuzu beslemeye başladı tekrar ve faiz indirim döngüsünün askıya alınmasına neden oldu. Faiz indirim sürecinin askıya alınmış olmasıyla birlikte tekrar faizlerin yukarıya doğru gidişi Borsa İstanbul'daki alım yönündeki işlerin azalmasıyla birlikte gerilemeye başladı. Bununla da birlikte mesele tarafından, FÜSÜ tarafından, S&P tarafından da bazı düzenleme istekleri, bazı problemler, endeksin dışına çıkılması ile ilgili açıklamalar Borsa İstanbul'daki risk iştahını oldukça törpüledi ve bugün gelmiş olduğumuz seviye kritik bir noktaya doğru tekrar geri çekildik. Endeksin 14.100 seviyesine doğru bir geri çekilmesi muhtemel olabilir. Fakat bu seviyenin aşağısına gelmememiz gerekiyor. Çünkü 14.100 seviyesinin altına doğru tekrar bir sarkma meydana gelirse tekrar farklı koşulları değerlendirebiliriz. Eylül ayında tabii 15.000'e doğru girebilmemiz için gerekli şartlardan bir tanesi bu bahsetmiş olduğumuz noktanın kırılması. Nedir o? Faizin tekrar aşağı doğru ivmelenmesi gerekiyor. Bunun için de enflasyon rakamları ön plana çıkıyor. Eylül ayında Ağustos verisine baktığımızda 1.60 ile 2 arasında bir enflasyon beklentisine sahibiz. Bu civarlarda gelirse Merkez Bankası'nın bir faiz indirim noktasında bir ufak da olsa alanı var. Fakat sürecin böyle devam etmesiyle birlikte bir faiz indirim süreci sonuna kadar devam eder de biz faiz indirme döngüsünü uzatabilirsek Borsa İstanbul'da bankacılık sektörünün özelinde piyasaların tekrar yukarıya doğru ivmelendiğini, endekslerin 15.000 seviyelere geldiğini görürüz. Lakin petrol fiyatları 90 doların üzerinde kalmaya devam ederse, İran-ABD gerginliği bir çözüm noktasında bir fikir birliği oluşmadan petrol fiyatları, enerji fiyatları yukarıya doğru gitmeye devam ederse orada Merkez Bankası'nın elini zayıflayacağını, enflasyon baskısının artacağını düşünebiliriz. Bu da riskli varlıklara olan talebi kısıtlayabilir.
1: Peki Sermaye Piyasası Kurulu fiili dolaşım oranına göre bazı ortakların paylarını borsa dışında satışına %2 ve %4 sınırlar getirdi. Bu oranları aşan devirler için kurul onayı zorunlu hale geldi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
2: Ya çok uzun süredir bununla ilgili bazı düzenlemeler bekleniyordu. Kurul en nihayetinde bakanlıkla beraber yapmış olduğu çalışmaların neticesinde hafta sonu açıklamalarını yaptı. Biraz sert bir geçiş oldu. 31 Aralık'a kadar da kurumların vakti var bu düzenlemelere uyumla ilgili, bazılarında süre aşama aşama olarak devam edecek. En nihayetinde bir düzenleme geldi ve orada sistematik bir riskin önüne geçmiş durumda şu an yapılan çalışmalarla birlikte. Bunlar en nihayetinde ilelebet böyle kalacak anlamı da taşımıyor ve bunlar sadece Borsa İstanbul'u yukarıya doğru götürebilecek nitelikteki bir çalışmalar da değil. Yatırımcıların riskini dengeleyebilecek, yatırımcıları korumaya yönelik atılan adımlardır. Bunlar önümüzdeki süreç içerisinde

0: pozitif algılanabilecek yabancı yatırımcı bakımından, sermaye akışı bakımından pozitif değerlendirebileceğimiz bir çalışma oldu. Sürecin de bu şekilde devam edeceğini, daha eklemelerin de olabileceğini bekliyorum. Bunlar önümüzdeki süreç içerisinde Borsa İstanbul'a olan bakış açısını, Türkiye'ye olan sermaye akışını güçlendirecektir diye değerlendiriyorum. Çalışmaların devam etmesi ve özellikle de yatırımcıların riskli alanlardan yani yatırımlarını korumak adına yapılan bu çalışmalar daima sermaye piyasaları açısından pozitif olmuştur. Şu an bir belirsiz ve bir geçiş süreci, negatif etkileri olabilir. Bazı pozisyonların azaltılması yönündeki çabalar hisselerinin fiyatlarını geri doğru çekebilir. Fakat orta uzun vadeye baktığımız zaman pozitif etkileyebilecek birçok çalışma metodu var. Bu da onlardan bir tanesi oldu.
1: Peki Serkan Bey, Eylül ayına başlamışken hangi sektörler öne çıkacak? Neler öngörüyorsunuz?
0: Eğer enflasyonla ilgili mücadelemizde faiz indirim sürecini başlatabilirsek, faizler aşağı doğru gelebilirse, çünkü uzun süredir geride kalmış olan bankacılık sektörü, gayrimenkul şirketleri ön plana çıkacaktır. Bu bize aslında şunu gösterir. Yani Borsa İstanbul'un yukarıya gidebilmesi için bankacılık sektörü lokomotifine ihtiyacı var. Bu neyi gösterir? Faizler aşağı doğru gelebilirse, kredi yönünde bankalar daha fazla kredi verebilecek bir alanı yaratırlarsa, mevduat kredi makasında banka lehine bir açılım olduğun, en nihayetinde parayı şirketlere veriyor bankalar. Şirketler elde edebildikleri ucuz maliyetli parayı yatırıma dönüştürüp bunun neticesinde bir kar elde edebilirler ve bunu bir mali tablolarda görürüz. Mali tablolara yansıyan bu pozitif atmosfer şirketlerin de karlılıklarını yukarıya doğru iteceğinden dolayı beklenti ve fiyatlamalar da yukarıya doğru olur. Bankacılık sektörü burada en öne çıkabilecek unsurlar arasında olur. Fakat söylediğimiz gibi faizlerin mutlaka aşağı doğru geliyor olması gerekir. İkisi takdirde bu yüksek faiz ortamında bankacılık sektörünün de çok fazla performans yapması denemez. Geçmişte de biz bunları gördük. Şu ana kadar en geride kalmış sektörler arasında bankacılık sektörü var. Faiz marjları aşağı doğru gerilemeye başlarsa bankacılık sektörü öncülüğünde Borsa İstanbul'da 15 binli seviyelerin de üzerine çıktığını görebiliriz.
1: Serkan Bey, şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek G20 toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu kritik temaslarda uluslararası finans kuruluşlarının başkanları ve mevkidaşlarıyla ikili yatırımcı görüşmeleri gerçekleştiriyor. Bunun yansımaları nasıl olur acaba?
0: Açıkçası çok büyük avantajlarımız var. Jeopolitik konumumuz gereği de riskleri barındırdığımız ölçüsünde. Aslında avantajlarımız da var. Son zamanlarda yapılmış olan anlaşmalarda da biz bunları aslında görebiliyoruz. Özellikle de Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında yapılmış olan Mekke anlaşması. Bu sadece askeri alanı olarak göremeyiz. Stratejik olarak da bir işbirliği, ticari işbirliğine de dönüşebilecek nitelikler taşıyor. Bir taraftan bakıyorsunuz kalkınma yolu projesi var ve özellikle de Hürmüz tarafındaki bu enerji krizinin alternatif, yani Avrupa tarafına doğru enerjinin geçişini sağlayabilecek koridorun da üzerinde bulunuyor Türkiye. Bununla ilgili de çalışmalar var. Sayın Bakan gittiğinde bütün hepsini anlatıyordur. Gerçi onların hepsi bunu durumu biliyorlar. Fakat hani sürecin nasıl işleyebileceği, hangi boyutlara gelebileceği konusunda çalışmalar yapılabilir. Bu alana bakıldığında Türkiye'nin büyük avantajları var. Ciddi şekilde sermaye çekebilir. Ben bu konuda oldukça iyimserim ve bu sermaye akışlarının önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'ye doğru aktığını, Türkiye'nin konumu gereği bölgedeki gücü ve cazibesi bu görüşmelerde Sayın Bakan'ın elini oldukça güçlendiriyor. Çok daha rahat anlatabilir Türkiye'nin avantajlarını. Bu da yabancı sermaye bakımından bizim için oldukça avantajlı bir ortam yaratabilir.
1: Serkan Bey, petrolle devam edelim. Petrol 91 dolarları gördü. Yine takip ediyoruz. An itibariyle 91.40'lık 91 dolar 40 sent takip ediyoruz. %3.43'lük bir yükseliş var petrolde. Trump da diyor ki Hürmüz'de petrol akışı sürüyor diyor. Ama ABD ile İran arasındaki o gerilimi takip ediyoruz. Dün ABD bir ay sonra, yaklaşık bir ay sonra İran'a yeniden bir saldırı başlattı ve bu gerilimin yeniden tırmandığını gördük. Nasıl öngörüleriniz var? Neler bekliyorsunuz ve nasıl yorumluyorsunuz petrol tarafını?
0: Yani İran tarafından da çok açıklama geliyor. Trump bu konuyla ilgili sürekli söylüyor. Aslında Trump'a kalsa ortalığın süt limanı olduğunu bile algılayabiliriz. Tabii biz burada hangi açıklamanın daha doğru olduğunu anlayabilmemizin tek yolu var. O da fiyatlara bakmamız gerekiyor. Fiyatlara baktığımız zaman kimin doğru söylediğini fiyatlar bize söylüyor. Şu an geldiğimiz seviye petrolde 92 dolarları zorluyor konumdayız. O halde demek ki Hürmüz tarafında geçişlerle ilgili bir problem var ve bu da fiyatlara yansımış durumda. Çünkü dünyada enerji fiyatlarının bu şekilde yukarıya gitmesinin sebebi talep yönlü değil. Arz problemi nedeniyle biz bu fiyatları görüyoruz. Eğer orada arz yönüyle bir problem yoksa Trump'ın açıklamalarına göre petrol fiyatını sorarlar niye 92 dolar diye. Demek orada ciddi bir problemler var. Geçişlerle ilgili de oldukça sorunlar var. Ve çatışma halinin devam ediyor olmuş olması da çok sürdürülebilir olmamasına rağmen enerji fiyatlarını bu seviyelere kadar getirdi. Buradan da tabii biz oldukça negatif etkilenen ülkeler arasında görünüyoruz. Çünkü biz net olarak bir enerji ithalatçısı konumundayız. Petrol fiyatlarının bu derece yukarıda kalıyor olmuş olması sadece bizi etkilemediği gibi bölgede ve dünyada birçok ülkeyi de etkiliyor ve ekonomileri de etkiliyor. Dünyaya yeniden bir maliyet kaynaklı bir enflasyon modeli oluşturmasına sebep oldu. Bakıldığında dünyayı son 20-30 yıldır besleyen ucuz yiyen durumunu da tersine çevirebilecek niteliklerde oluyor. Çünkü gıda ve enerji tarafında özellikle de Japonya'nın dışa bağımlılığı, enerji fiyatlarının bu derece yukarıya doğru gidiyor olmuş olması, Japon yeninin değer kaybetmesine neden oluyor. Evet, Japon yeni değer kaybettiğinde ucuz para bulma, yani Japon yeniyle borçlanabilme ve yatırımlara dönüştürebilme adına pozitif olsa bile geldiğimiz noktada Japonya'nın da enflasyonunu beslemesiyle birlikte Japonya'nın faiz artırma noktasına geldiğini görüyoruz. Japonya'da faiz artırma noktasına geldiğinde o halde ucuz para bulma öneminin sonlandığını ya da azaldığını değerlendirebilir. Bu da genel olarak bütün finansal piyasaları negatif etkileyebilecek noktalardan bir tanesi. Özellikle de 90 doların üzerinde kalıyor olmuş olması ki bakıldığında birçok kurumun da 2027 yılı içinde enerji fiyatlarındaki beklentilerinin yüksek kaldığını görüyoruz. Her ne kadar benim beklentim bu derecede olmasa bile şu an geldiğimiz nokta petrol fiyatları tüm ülkeleri tehdit eder noktada ve sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Her taraf açısından da bu çok sürdürülebilir değil. Bir şekilde anlaşmaya varması gerekiyor fakat oradaki bu çatışma hali, dirençli durumu ve savaşı finanse edebilmek adına da bir paraya ihtiyaç duyuyor. Netice itibariyle yapılan birçok yaptırım, abluka İran'ın da elini zayıflatıyor. İran tarafında bu çok sürdürülebilir değil. Hem ABD tarafında çok sürdürülebilir değil. Bir şekilde umuyoruz ki bir uzlaşmaya, bir barışın geldiği bir nokta olur ve enerji fiyatlarının da sertçe geri çekildiğini görürüz. Bu bütün dünya ülkeleri açısından oldukça pozitif olur. Ama şu an gelmiş olduğumuz seviye ülkeleri oldukça tehdit eder bir noktada. Petrol fiyatları 90 doların üzerinde kalıcı ve uzun sürede kalıyor olmuş olması finansal piyasalar açısından da son derece negatif diyebilirim.
1: Peki altın fiyatlarına da baktığımız zaman Fed Başkanı Warsh'un konuşmasından sonra geri çekilmeyi gördük. Altın onsunda bakıyoruz 4437 doları görüyoruz. %0.24'lük bir geri çekilme var. Bu tarafa dair beklentileriniz neler? Neler öngörüyorsunuz? Geri çekilmelerde hangi seviyeler kritik ya da olası yükselişlerde beklentileriniz neler?
0: Altınla ilgili yorumumuz aslında 30 Temmuz'a kadar farklıydı. 30 Temmuz'dan sonra bizim uzun vadeli bakıldığında stratejimizin değişmesine neden oldu. Neden 30 Temmuz'u söylediğimi de izah edeyim. Daha önce birçok defa o konularla ilgili açıklama yapmıştım aslında. 30 Temmuz'da ABD çok ender görülen bir şey yaptı ve gitti Japon yenine müdahale etti. Japon yeninin istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi açısından 164'e kadar gelmişti Japon dolar paritesi. Bu ne, şu anlama geliyor, Bu hızda Japon yeninin değer kaybediyor olmuş olması fiyat istikrarı bakımından elindeki stok ABD tahvillerini satmasını gündeme getirebilirdi. Bu da ABD uzun vadeli tahvil faizlerini sertçe yukarıya doğru götürebilirdi. Biz burada şunu gördük ki ABD kesinlikle ve kesinlikle faizlerin yukarıya doğru gitmesini istemiyor. Her ne kadar şu an enflasyonla ilgili mücadelede bekledikleri hedeflemelerin çok uzandı olmuş olsa bile genel anlamda Eylül ayında bir faiz artırımı olabilir mi diye bir beklenti içerisindeydi. Kanaatim Eylül'de değil, Ekim'de de değil, yıl sonuna kadar Fed'in bir faiz adımı atamayacağı yönünde. Çünkü yüksek faiz, özellikle de bu derece yüksek borçluğa sahip olan ABD açısından hem bütçe açığı, hem kamu açığı, hem dış ticaret açığı bakımından sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Bu da altın fiyatlarının sertçe yukarıya doğru gitmesine neden oldu. Bu yapı 4700'e kadar gelmiş olmasıyla birlikte giderek enerji fiyatlarının yukarıda kalıyor olmuş olması, doların tekrar güçlenebileceğini, FED'e faiz artırabilme beklentisini de oluşturması nedeniyle altında bir miktar geri çekilme oldu. Fakat altındaki her geri çekilme, özellikle de 4317 seviyesi aşağı doğru kırılmadığı süre içerisinde, güvenli politikalar neticesinde altının rezerv olarak portföylerde olması gerektiğini düşünüyorum. Her geri çekilme altında bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
1: Serkan Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı'ydı konuğumuz ve devam ediyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak yayınımızda bize eşlik edecek. Yeliz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Yeliz Hanım. Şimdi kritik başlık Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'da. Liderlerle ikili görüşmeler söz konusu. Zirvede İran, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Erdoğan görüşmeler kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelecek. Neler bekliyorsunuz? Neler söylemek lazım?
2: Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü bizim için çok önemli. Türkiye'nin artık tabii ki tek bir blokta değil, hem NATO tarafında hem batıya dönük, hem de tabii ki aynı şekilde Doğu bloğuyla, yani aslında BRICS ülkeleri gibi o küresel güneyde sürekli anlattığımız işin diğer tarafındaki güçlerle ortak bir denge mekanizması ve denge kurduğunu bize gösteriyor. Bu bakımdan bizim için çok önemli. Orta koridor sebebiyle çok önemli. Ticari anlaşmaların potansiyeli olması sebebiyle çok önemli. Ve tabii ki Türkiye'nin Türk dünyasıyla ve bu yapının içerisinde olan bütün ülkelerle, bu ülkelerin çoğunluğu bakın bir araya getirdiğinizde dünya nüfusunun %40'ından fazlası ediyor. Çok büyük bir potansiyele sahip bir grup. Ancak tabii ki asıl kuruluş amacı ve şu andaki işlevini mutlaka altını çizmekte fayda var. Şangay Beşlisi olarak başlamıştı. Aslında asıl sebebi Rusya ve tabii ki o Sovyetlerden dağılan ülkelerin sınır güvenliği ve Çin'i olan tabii ki düzenlemeler üzerine kurulup daha sonra genişledi. Şangay Beşlisi'nden sonra Özbekistan katılımıyla şu anda bu halini aldı. Ama bu son haliyle şu anda çok büyük bir kapasiteye sahip olan bir grup. Türkiye'nin de burada diyalog ortağı olduğunu zaten biliyoruz. Diyalog ortağı olmasa sebebiyle toplantılarına, tabii ki üst düzey toplantılarına da katılabiliyor. Ve bugünkü yapılacak olan görüşme de aslında sadece ticari bakımdan değil. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü bir savunma paktı değil ya da bir serbest ticaret anlaşması gibi bir seçenek sunmuyor üye ülkelere. Fakat sınır kontrolleri, bu sınır kontrollerinin ticaret noktalarının ya da karşılıklı ikili anlaşmaların ya da enerji anlaşmalarının ve bu noktadaki birçok alt başlıkta çok daha kolaylaştırıcı bir unsur. Ama özellikle de üye ülkelere baktığınızda zaten rezervleri elinde bulunduran nadir elementleri, yeraltı kaynaklarını, şu anda sürekli konuştuğumuz Hürmüz'ün kapatılması, işte Babil Mendeb'in riske girmesi gibi konularda alternatif ve en güvenli rota olan kara hattının geçtiği bir noktadan bahsediyoruz. Tabii ki Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, birçok şu anda tabii ülkenin, Pakistan'ın, İran'ın, Hindistan'ın bulunduğu çok güçlü bir bloktan bahsediyoruz. Onun için karşılıklı görüşmeler çok önemli. Türkiye için dediğim gibi orta koridor bağlamında ve bu üye ülkelerle ülkelerle herhangi bir yapılabilecek ticari anlaşma ya da bir kolaylaştırıcı mutabakat protokol bağlamında da yine çok önemli. Özellikle de enerji meselelerinde ve ticaret meselelerinde Türkiye için şu anda Orta Koridor bağlamında çok önemli bir yer tutuyor. Bugünkü görüşmeye gelirsek, Putin görüşmesine de gelirsek, biliyoruz ki mevcut krizlerin içerisinde bütün dünya aslında donmuş bir çatışma alanına doğru sürükleniyor ve bu çatışma alanlarında henüz çözülebilen bir kriz yok. Henüz çözüm mekanizmasına

0: üzerinde konuşan, mutabık kalan, uyan bir ülke yok. Rusya-Ukrayna meselesini biliyoruz. Bunun getirileri var, götürüleri var. Ekonomik olarak, diplomatik olarak, sizin de söylediğiniz gibi diplomasi adına çok önemli bir zirve. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü'nün içerisindeki ülkelerin de zaten dahil olduğu birçok çatışma alanı var, birçok çatışma tabanı var. Hala İran'la alakalı, İran'a yapılan saldırılarla alakalı son saatlerde bile hala ABD'nin tekrar saldırdığını, uzun bir aradan sonra tekrar adalara saldırdığını, burada da maalesef bir anlaşma zemini olmadığını, keza Rusya-Ukrayna savaşında da Putin'in bazı açıklamaları vardı son saatler içerisinde, özellikle son 1-2 gün içerisinde dikkat çeken, onların da mutlaka altını çizmekte fayda var. O da Rusya-Ukrayna meselesinde Türkiye üzerinden bir belki görüşme zeminini onaylayabiliriz diye daha önceki görüşmelere de bakın dikkat çekerek Türkiye'de yapılan o Rusya-Ukrayna görüşmelerini hatırlayalım. Zelenski'nin İngiltere tarafından masadan kaldırıldığı kısmını hatırlayalım. Burada aynı şekilde ortak bir zemin acaba Türkiye üzerinden oluşturulabilir mi? Ve bu zirveden bunun ışığını alabilir miyiz? Bununla alakalı bir mesaj alabilir miyiz? Açıkçası en önemli başlıklardan birisi tabii ki bu olacak. Ama tabii Türkiye ve Rusya'nın da enerjiyle alakalı birbirlerine olan ilişkileri, bağımlılıkları, Türkiye'nin enerji ithalatı, ihracatıyla Rusya ile ilişkilerinin olması zaten. Bunlar da yine mutlaka konuşulacak konular. Özellikle de son Karadeniz'de olan meselelerde biliyorsunuz Türk gemileri Ukrayna tarafından hedef alan, Rusya'ya aslında gıda maddesi götüren gemilerin hedef alınmasıyla alakalı çok büyük bir şu anda rahatsızlık var. Ukrayna'nın biliyorsunuz buradaki rahatsızlık zaten dile getirilmişti. Ama o kadar çok şu anda çatışmadan tutun, çatışmaların çözümlenmesine, diplomatik yollardan şimdiki enerji anlaşmaları ve muhtemel enerji anlaşmaları dahil bunların hepsinin konuşulacağı çok önemli bir zirve olacak. Putin ve Erdoğan görüşmesinden çıkan mesajlar bizim için çok önemli olacak. Hangi maddeleri konuştukları, bu kriz çözümleme noktasında ya da enerji noktasında yeni mesajlar verilecek mi? Özellikle de buralarda herkesin beklediği, acaba o umut ışığı alınacak mı? Belki de en önemli beklenecek mesajlar bu nokta üzerinde odaklanacak.
1: Peki Yeliz Hanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş zirve oturumunda hitap edecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hitabında hangi mesajlar öne çıkar?
0: Şimdi diplomatik olarak çok üst düzey bir görüşme ortamından bahsediyoruz. Katılan temsilcilerden bahsediyoruz. Mutlaka tabii ki ilk önce bu kaos ortamıyla alakalı mesajlar verilecektir. Şu andaki krizlerle alakalı mesajlar verilecektir. Yapılan birebir görüşmelerde özellikle üzerinde durulan konularla alakalı mesajlar verilecektir. Tabii ki biliyoruz ki biz Şangay İşbirliği Örgütü'nün ortak üzerinde çalıştıkları konseyler var. Hükümet başkanları konseyi, dışişleri konseyleri ya da terörizmle mücadeleyle alakalı birçok konu üzerinde çalışıyorlar. Türkiye'nin diyalog ortağı olması sebebiyle de ama özellikle diplomasi ayağında çok daha ağırlık vereceği için şu andaki mevcut krizler üzerinden ben mesajların verileceğini düşünüyorum. Mevcut krizlerle alakalı neler yapılabilir? Burada diplomasi bu konularda bir çözüm sunabilir mi? Türkiye'nin buradaki varlığı, biliyoruz ki biz çünkü her zaman hem sert gücünü hem yumuşak gücünü sahada aktif kullanmayı bilen ve o yönde bir dış politika inşa etmiş Türkiye var. Katılan ülkelerin temsil düzeyleri ve gelen liderlerin de özellikle bir fiil lider diplomasisi bazında birlikte olacakları için de çok daha bakın hızlı, çok daha o kaosun ya da dondurulmuş meselelerin bir araya girinemeyi işlerin oluşturduğu belki o yanlış anlaşılmaların ya da atılması gereken adımların çok daha hızlı atılabildiğini ya da atılma ihtimalin olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü biliyorsunuz liderler zirvelerinden özellikle de birebir görüşmelerden çok daha net uzun süre çözülemeyen meselelere çözüm bulma ihtimali ve yol haritaları çıkartılma ihtimali oluyor. Özellikle de lider bazı diplomasi süreçlerinin sonlarında. Onun için Bir fiil tabii ki yüz yüze yapılan görüşmelerin sonucunda mutlaka şu andaki mevcut krizler, mevcut saldırı ve savaş durumları, artık donmuş çatışmaya giden durumlar, bunların etkileri, bunların üye ülkeler üzerindeki etkileri ve tabii ki

0: küresel ekonomi üzerindeki, küresel dengeler üzerindeki, enerji üzerindeki ya da lojistik hatlar üzerindeki ya da tamamen bakın barış üzerindeki etkileri ve bununla alakalı meseleler mutlaka ele alınacaktır ve gelen mesajlar da bu ana başlıklar üzerinde mutlaka test edilecek. Çünkü temel meselelere baktığımızda şu anda birincisi çatışmaların sonlandırılması, diplomasi masalarının kurulması, aktif olarak belki bir arabuluculuk sisteminin inşa edilmesi. Çünkü bakın İran da burada, Rusya da burada, gerilimin diğer ucundaki hedef gösterilen ülke olan Çin de bir taraftan burada. Bir taraftan da ara ara Trump'ın işaret ettiği orta koridoru da işaret ettiğini biliyoruz. Türk devletleriyle enerji bağlamında ilişkilerini geliştirmek için yeni yeni anlaşmalar yaptığını biliyoruz. Burada çok büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Yani savunmadan, güvenlikten, diplomasiden, enerji güvenliğinden ve ticaret rotalarından hatta lojistik hatlarına kadar, çatışma çözümlemesine kadar birçok önemli alt başlık var. Çünkü dünyanın gidişatını etkileyen meseleler bunlar. Ama özellikle şu andaki mevcut krizlerin çözülmesi bağlamında biliyorsunuz ki Türkiye'nin artık kafasında yıllardır tasarladığı ve yatırım yaptığı başka bir şey var. Bölgesel paktlar ve üye ülkelerin ya da Orta Doğu'daki ülkelerin, Körfez'deki ülkelerin, bu küresel güney içerisinde dediğimiz ülkelerin kendi aralarında bölgesel paktlarla yeni işbirlikleri oluşturması şu anda çok daha karlı görünen ve ülkelerin kendi politikalarına göre hareket etmesine müsaade eden, yani o hegemon bir güç, Batı aksı ya da ABD aksı, yani sermayeyi elinde bulunduranlardan gücün bu konuştuğumuz diğer kutba artık yavaş yavaş nakledildiği bir düzene geçiyoruz. Bu da artık yeni işbirliklerinin, bölgesel evet. işbirliklerinin hem savunma alanında, hem enerji alanında, hem de lojistik alanında yeniden şekillenmesi gerektiğini bize gösteriyor. Mesela yerel paralarla ticaret yapmak gibi ya da yeni ticaret anlaşmaları, yeni koridor anlaşmaları imza etmek gibi. Evet. Onun için verilen mesajlar da çok önemli olacak bu bağlamda.
1: Yeliz Hanım çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Yeliz Albayrak'tı konuğumuz. Seans öncesini burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor. Terra Yatırım sunar.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1800

0: 1995 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
4: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
5: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
3: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
6: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
7: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
3: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
4: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
3: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
4: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Kus ekonominin gündemini, piyasaların dilini, sermayenin yönünü okuyacağız. Ben Sema Ertekin, Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Bugün küresel piyasaların gündeminde jeopolitik risk, yükselen enerji fiyatları ve faiz beklentileri var. Brent petrol 91 doların üzerinde, ons altın 4120 doların üzerinde fiyatlanıyor. Amerikan tahvil faizleri yüksek seyrini koruyor. Yatırımcıların gözü de Fed'in mesajlarında. Asya tarafındaki son duruma bakacağız. Avrupa ve Wall Street'te de durum nasıl, ekrana getireceğiz. Petrol, tahvil faizleri ve enflasyon beklentileri fiyatlamaların merkezinde. Borsa İstanbul'da dün %2'nin üzerinde düştü. 14.334 puan seviyesinden kapattı günü. Şimdi gözlerde 14.200 desteğinde. Kripto tarafına da bakacağız bugün. Kripto piyasasında Bitcoin yeniden yön arıyor. 84.000 dolar kritik eşik. Rakamların söylediğini, piyasaların fiyatladığını ve sermayenin işaret ettiğini konuşacağız. Ama önce gündem başlıklarına birlikte bakalım. Erdoğan'la Putin bir araya gelecekler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan genişletilmiş zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler yapacak. Zirvede İran, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi kritik başlıkların ele alınması da bekleniyor. Erdoğan görüşmeler kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelecek bu zirvede. Devam edelim. Önemli bir gündem maddesi daha var. SPK'dan pay satışlarına yeni düzenleme var. Sermaye Piyasası Kurulu fiili dolaşım oranına göre bazı ortaklıkların paylarının borsa dışında satışına %2 ve %4 sınırı getirdi. Bu oranları aşan devirler için kurul onayını zorunlu tuttu. Buna göre fiili dolaşımdaki pay oranı %50'nin üzerinde olan ortaklıklarda ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının %2'sinden fazlası borsa dışına satılamayacak. Devam edelim. BBVA Research'ten kurumlardan Türkiye ekonomisi beklentisi geldi. BBVA Research ve ING'den. BBVA Research Türkiye ekonomisi için 2026 yılı büyüme tahminini %3'te tuttu. Kurum Orta Doğu'daki çatışmaları büyüme görünümüne yönelik en önemli aşağı yönlü risk olarak gösterirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde ihtiyatlı ilerlemesini bekliyor ve ING'de ikinci çeyrekteki %2,3'lük büyümenin kurumun %2,7'lik beklentisinin altında kaldığını açıkladı. Banka %3 seviyesindeki 2026 büyüme tahminini değiştirmedi ama tahmin çevresindeki aşağı yönlü risklerin yükseldiğini de bildirdi. Devam edelim gündemdeki bir başka önemli başlıkla. Eylül'de ekonomi gündemi oldukça yoğun bir gündem var Eylül'de. Enflasyon, ihracat, sanayi üretimi, cari denge verileri peş peşe açıklanacak ve Ağustos enflasyonu da Perşembe günü açıklanacak. Piyasaların gözü de Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de açıklayacağı faiz kararında olacak. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasında belirleyecek yeni orta vadeli programında Eylül ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bakalım altın tarafına, zayıf seyir devam ediyor. Altın onsta yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilimi ve Fed'in faiz patikasına yön verebilecek Amerikan istihdam verilerini bekliyor. Geçen hafta 3 ayı aşkın sürenin zirvesine çıkan altın, Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonun %2'ye gerilediğine ilişkin yeterli güven oluşmaması halinde Fed'in yapacak işi olacağını söylemesinin ardından da Cuma günü %3'ten fazla geri çekilmişti. Gündem başlıklarını konuştuk. Rakamları, verileri, grafikleri konuşalım. Piyasaların barometresi Brent petrol yeniden 91 doların üzerinde, %3'ün üzerinde de yukarı yönlü hareket etti. 91,1 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol takip ediyoruz. Devam edelim. Altın ons tarafındaki fiyatlama yatırımcı için ne söyleyecek? 0,25'lik geri çekilme var. Altın onsla 4436 dolardan fiyatlanan bir ons.

0: 6838 puan seviyesinde Güney Kore. Devam edelim. Amerika'ya bakalım. Amerika'da S&P 500 7692 puandan geçti. 0,08'lik kazancı var. Nasdaq'ta da bir miktar yukarı yön. 29.475 puan seviyesinde. Dow Jones'ta 0,10 yukarıda 53.237 puandan geçti. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa'daki durum kritik. Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar önemli. Bir sigorta faiz arttırımı gelebilir dedi. Sigorta faiz arttırımı ne demek? Birazdan çok da güçlü bir canlı yayın kadrom olacak. Konuşacağız. Ayrıca doğal gaz fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. Önümüzde kış var. Eylül ayı belki havalar daha ılımlı geçebilir ama sonrasında doğal gaz fiyatlarındaki bu yükseliş tüm fiyatları da etkileyecek. Londra 10.824 puandan kapandı. Dün 0.29 yukarıdaydı. Frankfurt geri çekildi. %1'in üzerinde düşen bir piyasa izledik. Almanya tarafında Madrid de düştü. 0.34 geride bitirdi günü. Madrid 19.975 puandan geçti. Ve bakalım Paris'e. 0.79 düşen bir Paris fiyatlaması görüyoruz. 8.334 puandan kapattı günü. Borsa İstanbul ne yaptı? 14.334 puandan kapandı. %2,1'lik düşüş takip ettik. Peki bu satışın sebebi neydi? Sektörel görünüm bize ne söyleyecek? Bankacılık tarafındaki düşüş bize ne anlatıyor? Ve günün yıldızları ve en zayıf halkaları var. Onlara da bakacağız. Ama bankacılık tarafının da ne anlattığına bakalım. Grafikte %2,3 oranında düştü bankacılık tarafı. 28 Ağustos'ta da 16.719 seviyesini görmüştü bankacılık tarafı. O son bir haftalık grafikte en yüksek seviyenin görüldüğü tarihte 16.321 puandan kapattı günü. Rakamları, grafikleri, verileri anlattık. Tabii onların anlattığı büyük resmi, yatırımcının algısını ve son durumu da Delfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın anlatacak bize. Günaydın, yayına hoş geldiniz Mustafa Bey.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Sema Hanım, sağ olun.
0: Fiyatlamalara baktığınızda 91 doların üzerine çıkan yine bir Brent petrol, altın ons, özellikle Kevin Warsh'un Jackson Hole'daki konuşmasının ardından %3'ün üzerinde düştü ve o zayıf seyir hala devam ediyor. Öncelikle bu iki fiyatlamayı piyasalar açısından, yatırımcı açısından nasıl değerlendirdiniz?
1: Evet, Jackson Hole'da beklentilerden biraz daha sert bir borç gördük. Sözlü yönlendirme veya finansal iletişim konusunda ketum davranan borç bu sefer biraz daha net davrandı. Belirsizlik ortamını kendince azaltmaya çalıştı. Zaten başından beri yaptığı metodoloji bence yanlış. Trump belirsizliği kendisi arttırırken bir Fed'in belirsizliği arttırması finansal piyasalar açısından hiç de doğru bir yaklaşım değil. Bakalım önümüzdeki günlerde Warsh'un tutumunda nasıl bir değişiklik olmuş, daha da net bir şekilde göreceğiz. Warsh'un açıklamaları tabii biraz daha değerli metalleri ve riskli varlıkları baskılayıcıydı. Bu da fiyatlamalarda küresel anlamda görülmeye başladı. Altın kendine yine borçtan sonra dengelemeye çalışırken ardından yine İran'la Amerika arasındaki çatışma ortamının arttığına dair haberler gelmeye başladı. Dolayısıyla da ikisi bir araya gelince de 4100'den başlayan tepki hareketi 4700'lere kadar vardıktan sonra ciddi bir satış dalgasıyla karşılaştı. 4400'ler civarında şimdi kendine yeni bir destek oluşturmaya çalışıyor. Altında baktığınızda yine haber akışı ve özellikle İran-Amerikan ilişkileri, buradaki çatışmasızlık ortamı devam edecek mi, çatışmalar daha mı büyüyecek, tekrar başladığımız yere geri döndük. Bu civarlarda gelecek haber akımları çok önemli ama dediğim gibi 4400 önemli bir destek. Tutunabilirse tekrar 4600-650 bandına gidebilir. Tutunamazsa da 4100'e kadar geri gelme olasılığı yüksek. Dünya borsalarında da bir yön arayışı var. Hem yıl sonuna doğru geliniyor, hem bilanço mevsimi yavaş yavaş kapanıyor. Dolayısıyla onların sindirilmesi söz konusu. Diğer yandan yine Amerika

0: Amerika'da Maliye Bakanlığı'nın yaptığı tahvil alımlarının örtük bir Q3 olup olmadığı ve bunun ne kadar sürdürülebileceği, Amerikan borçlanması gibi konularda ciddi derecede tartışılıyor. Netice itibariyle baktığınızda küresel piyasalarda gerek finansal iklim gerekse siyasete bağlı jeopolitik risklerin oldukça kaygan olduğu bir dönem. İçeriye dönecek olursak tabii ister istemez bazılarını etkileniyoruz ama bizim iç gündemimiz biraz daha farklı. Enflasyon, büyüme, yapılan mevzuat düzenlemeleri borsa açısından konuştuğumuzda, sermaye piyasaları açısından konuştuğumuzda daha öne çıkan gelişmeler. Buna bağlı olarak da zaman zaman fiyatlanmalarda dalgalanmalar görünüyor. Son hafta sonu yapılan fonlarla ilgili düzenlemelerin yarattığı alokasyon ve yine dengeleme arayışı dün piyasa biraz satış baskısı olarak kendini gösterdi. 13.400, 14.400 önemli bir destek seviyesiydi. Biraz altına geldik. Bugün üstüne çıkıp kalabilirsek 14.600'ü deneyebiliriz ama yine bu alokasyon, yatırım fonları ve buna bağlı düzenlemelerin getirdiği bazı alım satımlarla ilgili ayarlamalar yapılırsa biraz daha aşağı gelebilme olasılığımız var. Teknik olarak 14.200 ve 14.000 de önemli destek seviyeleri borsada. Ama orta vadede ben borsanın daha da olumlu olacağı kanaatindeyim. Bu tip dengelenmeler bittikten sonra özellikle Blue Chip adını verdiğimiz, hepimizin bildiği borsa 100 ve 30 içindeki hisse senetlerinin biraz daha popüler olabileceği bir döneme doğru da gidiyormuşuz gibi görünüyor.
1: Petrol, doğalgaz ve tarım emtiaları aynı anda yükseliyor. Tarım emtiaları tarafında son 14 yılın en güçlü yükselişini takip ediyoruz. Bu küresel arz tarafında nasıl bir tablo anlatıyor ve bu üçlü merkez bankalarının önümüzdeki dönem politikalarını değiştirebilecek kadar güçlü bir yükseliş mi sergiliyor sizce?
0: Maalesef evet, tarımdan küresel anlamda gol yiyebiliriz. Merkez bankalarına baktığınızda enflasyonist eğilim anlamında. Esasında bu tarım fiyatlaması 4-5 önceden itibaren başladı. Bu sene meteorolojistlerin verdiği habere göre El Niño yılı ve özellikle okyanuslardaki ısınma bunun tipik bir işareti. Bu bağlamda baktığımızda tarım ürünlerinin yetişmesi için uygun olmayacak bazı iklim olaylarının çok sık meydana gelme olasılığı var. Bu gerek ekvatoryal kuşakta gerek bizim de içinde bulunduğumuz daha normal bir iklim kuşağında da var. Biz Avrupa'dan ve dünyanın pek çok yerinden bu sene yağış ve iklim anlamında olumlu ayrıştık. Gerek yağışın normal ve zamanında olması, gerekse hava durumunun çok sıcak veya çok soğuk olmaması ülke anlamında tarım üretimini arttırdık. Milli gelir rakamlarında da bu net bir şekilde görülüyor. Ama dünyanın geneli için baktığınızda bazı sorunların olduğu ve olabileceğiyle ilgili işaretler hava akımları ve hava durumları açısından çok net görülüyor. Bu da fiyatlara yansıyor. İster istemez merkez bankalarının enflasyon politikalarını etkileyecektir bu süreç. Umarım sanıldığı kadar büyük bir üretim kaybı olmaz. Dolayısıyla bunu da gözlemlemek durumunda kalacağız önümüzdeki periyot içinde tarım fiyatlarındaki gelişmeleri.
1: İki önemli açıklama var Mustafa Bey. Biri Fed Başkanı Kevin Warsh'tan G20'de, diğeri de Hazine Bakanı Scott Bessent'tan Amerika'nın büyümenin öncelikli olacağı bir dönemden bahsetti. Her ikisi de Scott Bessent ekonomik büyümeyi temel öncelik olarak belirlediklerini söyledi. Warsh'un mesajına bakıyorum. Dünya artık tasarruf fazlası ve yapısal durgunluk döneminden çıkıp yatırım ve büyüme dönemine giriyor dedi. Bu iki açıklamayı nasıl değerlendirmeliyiz?
0: Aslında piyasa açısından iyi ama teknik açıdan baktığınızda tam da hani durumu ifade eden genel bir saptama yok. Çünkü büyümeyi önceliklendirdiğinizde halihazırda devam eden enflasyonist eğilimi ne yapacaksınız? Ve borçlanma patikalarını ülkeler nasıl yönetecek? O konuda soru işaretleri var. Ama finansal piyasalar açısından baktığınızda evet, bu iki mesaj oldukça iyi. Ekonomideki canlılığı, tüketimi, büyüme ve harcamaları arttırıcı bir süreci işaret ediyor. Burada kaynak nasıl olacak? Özellikle Amerika için konuşuyorum. Ve ne tip bir büyüme amaçlıyorlar? Buna bakmak lazım. Buna Fed ne diyecek? O da ayrı bir konu. Ama netice itibariyle Trump'ın genel ekonomik anlayışı büyüme ve

0: buna bağlı süreçlerin arttırılması yönünde oluyor. Dolayısıyla da muhtemelen ki seçimden önce de bazı adımlar atılacaktır Amerika'da büyümeyi canlandırmak, tüketimi canlandırmak için. Ama bu küresel anlamda karşılık bulur mu? Onu zamanla anlayacağız. Çünkü Amerika'da eğer bu amaçlanan büyüme için enflasyon feda edilirse bu sefer dünyada farklı bir bakış açısıyla Amerika büyüyebilir enflasyonist bir ortamda, ama Avrupa, Uzak Doğu, gelişmekte olan ülkeler buna çok da eşlik etmeyebilir. Biraz daha muhafazakar davranabilirler büyüme enflasyon arasındaki ilişki yüzünden. Ama verilen mesaj ilk etapta finansal piyasalardaki risk algısını biraz daha arttırıcı ve olumlu karşılanabilecek mesajlar.
1: Şöyle de bir durum var mı? Ne dersiniz? Yani yatırım patlaması eşittir daha fazla sermaye talebi. Bu da tahvil piyasası açısından son derece önemli.
0: Benzer bir süreci iyi ifade ettiniz. Bu yapay zeka yatırımlarında malum o büyük şirketlerin borçlanma politikalarında da gördük. Hatta o kadar fazla borçlandılar ki İktisatta crowding out dedikleri dışlama etkisi vardır. Bu genelde kamu kaynakları nedeniyle, kamunun borçlanması nedeniyle olur, ama Amerika'da çok büyük firmaların çok büyük miktarda borçlanması nedeniyle Amerikan hazinesinin crowding out'a uğraması söz konusu oldu, dışlandı. Onların yüksek faizi yüzünden orta ve uzun vadeli Amerikan faizleri de yükselmeye başladı. Dolayısıyla Bessent mesela sermaye fazlası, tasarruf fazlası var diyor, ama bu tasarruf fazlası da bedavadan hem ekonominin canlanmasına katkı vermez, hem de bu süreçte dediğiniz gibi faizlerle ilgili yükselmeyi nasıl yöneteceksiniz? O çok çok önemli.
1: Burada altının durumu nasıl olur? Ne dersiniz? Küresel yatırım dalgası, yüksek tahvil faizleri, altın ne yapar Mustafa Bey?
0: Bolsa, para bolsa faiz tahvillerinden daha hızlı altının yükselme şansı var. Ama tabii bu da biraz da jeopolitik konjonktüre bağlı. Ama altın için böyle hani reçete yazar gibi şöyle olursa böyle olur da demek çok zor. Çünkü içinde bulunan şartlara göre çok daha farklı reaksiyonlar gösterebiliyor. En son Körfez'de meydana gelen çatışma ve savaş ortamında normal şartlarda yükselir denilen altının tam tersi likidasyon ihtiyacı nedeniyle düştüğünü de gördük. Dolayısıyla o günkü şartları bir daha incelemek gerekiyor.
1: Büyüme verisini nasıl değerlendirdiniz? Kurumlardan da gelen bir sonraki çeyrek için BBVA örneğin %3'te tuttu büyüme beklentisini Türkiye için. Nasıl değerlendirdiniz? İNG aynı şekilde bir öngörüde bulundu.
0: Büyüme rakamlarına baktığımda rahmetli Süleyman Demirel'in bir lafı aklıma geldi. Dün de birkaç yerde bunu ifade ettim. Tek kelimeyle iyi, ama iki kelimeyle iyi değil. Dolayısıyla baktığınızda iyi tarafı nedir? Evet, belli bir tempoda büyüyoruz. Zaten ülkemizin büyüme kasları göreceli olarak iyidir. Ama Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana baktığımızda 4,8'lik bir büyüme tempomuz var. Onun altında mıyız? Evet, bu da işin kötü tarafı. Sektörel kırılımlara baktığınızda gerek mevsimsel etkiler gerek baz etkiler nedeniyle sapmalar var. Mesela tarım oldukça iyi gitmiş, ama aynı yıl geçen senenin aynı dönemine bağlı baktığınızda o zaman kötüymüş. Az önce konuştuğumuz gibi iklim şartlarının da elverişli olması nedeniyle tarım üretiminin bir artışı söz konusu. Çok güzel. Ancak mesela bunun da bir yan etkisi var. Tarım ürünlerimiz ciddi derecede bir bolluk yaşarken fiyatlara bu yansımıyor. Dolayısıyla büyümeyi sadece büyüme olarak değil, enflasyon istihdam anlamında da düşünmek gerekiyor. Bu yıl sonunu muhtemelen işte 3'ün biraz altında bir rakamla bitireceğiz. Kötü bir büyüme şeyi değil, rakamı değil. Ama sektörel anlamda ayrışmayı çok iyi analiz etmek, büyüme yanında biraz daha kalkınmaya da önem vermek, büyürken de enflasyon konusunda dengeli olmak gerekiyor. Sanayi üretimi, imalat üretimi beklentimin biraz daha üstünde dengeli bir şekilde geldi. Ben daha kötü rakamlar bekliyordum. Yine mali sektöre baktığınızda az da olsa büyümüş. İnşaatta bir düşüş var. Ama netice itibariyle baktığınızda Türkiye'nin ana lokomotif sektörlerinin biraz daha durgun olduğunu görüyorsunuz. Bu da enflasyon önleme politikalarının etkisi de söz konusu. İşte bundan sonraki süreçte aynı Besant, FED gibi. Biz de hani büyümeye ne kadar

0: fedakarlık yapabileceğiz. Bunun karşılığında enflasyonda ne bekliyoruz? İkilemiyle karşı karşıyayız. İkisini bir arada dengeli götürebilecek bazı politikalara ihtiyaç olduğu da aşikar.
1: Peki büyümenin %3 beklentisinde korunması Merkez Bankası'nın gevşeme alanını ne kadar rahatlatır? Ne dersiniz?
0: Tabii burada Merkez Bankası'nın az önce dediğim gibi hangi önceliği nereye koyacağı çok önemli. Biraz önce optimizasyon veya dengelenme anlamında söylemek istediğim şey buydu. Biz enflasyon önleme politikası uyguluyoruz, çok güzel. İyi kötü bir başarı var ama tam anlamıyla da başarı olduğu söylenemez. Yani ana hedefimiz mesela 3 yıl önce bu yıl tek haneye gelmekte, biz hala çift hanedeyiz. Dolayısıyla uzun süren bir enflasyonla mücadele patikası var, para politikası anlamında. Bunun yarattığı büyüme, istihdam, sektörel bazı bozulmaların da olduğu artık görünüyor. Dolayısıyla Merkez Bankası bundan sonra biraz daha yumuşama ihtimali olan bir para politikası uygularsa şaşırmamak lazım. Ama bunun da büyük bir enflasyona neden olacağı kanaatinde değilim. Zaten son attığı adımla, özellikle bu politika faizini tekrar 37'ye doğru çekmekle de bunun ilk işaretini vermiş gibi geliyor bana. Malum bir hafta sonra yaklaşık bir para kurulu toplantımız var. Burada da en azından sembolik de olsa bir faiz indirimi bekliyorum. Bu yılda enflasyon anlamında 30'lar civarında, biraz daha altında olabilir belki, bitireceğiz. O sırada da işte 34,5-35 politika faizini normal karşılamak lazım. Önümüzdeki dönemde biraz daha büyümenin hafif de olsa tempo kazanabileceği bir süreç yaşayabiliriz ama enflasyon konusu hala gündemimizdeki canlılığını koruyor ne yazık ki.
1: Enflasyon beklentiniz Ağustos ayına yönelik hangi seviye?
0: 1,9'lar civarında bir enflasyon bekliyorum. Geçen sene 2,04'tü. Geçen senenin altında olmasının yarattığı baz etkisiyle de bir parça yıllık enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Bu da belki Merkez Bankamız açısından baktığınızda bir parça marj yaratabilir. Faizler ve para politikası anlamında baktığınızda. Ama diğer taraftan yine Merkez Bankası'nın toplantılarında çok sık dile getirdiği dış şartlar, petrol fiyatları hikayesi var. Amerika, İran gerginliği inşallah sıcak bir savaşa tekrar dönüşmez. Bunu yazacağı, eğer olursa böyle bir şey, yükselen petrol fiyatları Merkez Bankası'nın gevşeme ve para politikasını biraz daha yumuşatma eğilimini azaltabilir.
1: Önümüzde piyasaların yakından izleyeceği bir başlık daha var Mustafa Bey. Orta vadeli program. O da tabii maliye politikasının bundan sonraki duruşuna ilişkin daha net bir çerçeve de sunacak bize. Beklentileriniz ne yönde? Nasıl bir tablo beklersiniz? Nasıl bir orta vadeli program gelecek? Ne dersiniz?
0: Evet, orta vadeli planların en önemli tarafı daha gerçekçi olmalarını sağlamak. Son plan veya bir ay öncekinde de aşağı yukarı biraz daha gerçekçi bir yaklaşım söz konusuydu. Enflasyon, büyüme, istihdam gibi konularda bu rakamların daha dengeli hesaplanması ve hedeflenmesi gerekiyor. Diğer taraftan rakamsal büyüme dışında az önce ifade ettiğim gibi kalkınma ve niteliksel olarak hem bireylerin hem sektörlerin hem de işletmelerin daha iyi konuma gelebilmesi için çalışmaların da yapılması lazım. Yapay zeka ve teknolojik devrim yaşanıyor şu anda tüm dünyada. Bununla ilgili çalışmaların nasıl olabileceği, teşvik programları, hangi sektörlerin önceliklendirileceği gibi konularda orta vadeli planda bizlerin gözlemleyeceği, okuyacağı ana konular olacaktır diye düşünüyorum. Yol gösterme anlamında önemli. Ama dediğim gibi metriklerin daha hassas ve gerçekçi hesaplanması da piyasaların bunu kabul etme olasılığını arttıracağından önem taşıdığı kanaatindeyim.
1: Avrupa tarafına geçmek istiyorum. Son haber akışlarında doğalgaz fiyatlarındaki seviye sebebiyle oldukça kritik bir durum söz konusu. Fiyatların 70 euro seviyesine yaklaşmasında tabii Orta Doğu'daki gerilim var, arz kaybı var, kış öncesi oluşan arz güvenliği var. Bu fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece petrol yükselmiyor, doğalgaz da yükseliyor.
0: Evet, özellikle Avrupa ve Uzak Doğu'daki pek çok ülke için sorunlardan bir tanesi de bu. Genel olarak dünya büyümesiyle ilgili sorunlar var. Bu dünya büyümesine niye atıfta bulunuyorum? Çünkü en çok enerji sanayide kullanılıyor. Konutlarda veya ısınma

0: amacıyla kullanılan enerji girdileri daha düşük sanayiye göre. Ancak Kuzey Yarımküre'de kışa giriliyor olmasının yarattığı talep de önemli. Malum Avrupa artık Rusya'dan doğal gazı borularla alamıyor. Genellikle taşıma yoluyla, likit petrol gazı alma yolunda. Birkaç tane makale okuduğumda da pek çok Avrupa ülkesinin likit petrol gazı teminini de bazı zorluklar yaşadığı ve stoklarını tamamlayamadığı yönünde. Bu da ister istemez fiyatları arttırıyor Körfez'deki savaşla birlikte. Dolayısıyla doğal gaz fiyatlarında bazı baskılanmaların devam edebileceğini söyleyebiliriz. Burada iş dönüp dolaşıp ilk önce Kürmüz Boğazı'na, sonra da Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa geliyor. Avrupa açısından çok çok daha önemli bence diğer ülkelere baktığınızda. Türkiye üzerine baktığınızda hakikaten emeği geçenleri kutlamak gerekiyor. Enerji arzı güvenliği ve çeşitlendirilmesi konusunda çok güzel adımlar atılmıştı geçmiş dönemlerde. Dolayısıyla bunun yarattığı avantajı kullanıyoruz. Fiyatlamadan bağımsız konuşuyorum. Dolayısıyla hani bulamadığınız mal en pahalı maldır. Bizim hani baktığınızda bulamama gibi genelde bir sorunumuzun olmadığı net bir şekilde görülüyor. Ama tabii bu anlattığımız senaryoların hem para politikalarına, hem büyümelere, hem de ülkelerdeki genel ekonomik gidişata etkisinin olduğu da unutulmaması lazım.
1: Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz tutanaklarında çok net bir ayrım var Mustafa Bey. Haziran enflasyonu beklenenden iyi geldi. Çekirdek enflasyon %2,4'e geriledi. Hizmet enflasyonu %3,2'ye indi ve ücret dinamikleri de %2 hedefiyle uyumlu görülüyor. Şimdi Avrupa Merkez Bankası diyor ki bu rahatlama kalıcı olmayabilir ve sigorta amaçlı artış gelebilir ve Eylül'de yeni artış ihtimali ciddi ciddi masada olduğunu gösteriyor bu da. Sigorta amaçlı artış ne demek Mustafa Bey?
0: Şimdiden kendine önlem almaya çalışıyor demek gibi yorumlayabiliriz. Ne olur ne olmaz kaygısıyla. Ama ben bunu çok da hayata geçirecekleri kanaatinde değilim. Avrupa bölgesine baktığınızda büyüme, istihdamla ilgili ciddi sorunlar var. Sanayi dönüşüm içinde geleneksel sanayiden biraz daha teknolojik sanayiye geçen ülkeler var. Bunun yarattığı harcamalar da var. Ama netice itibariyle hala üzerlerine atamadıkları, tabiri caizse bir ölü toprağı da var Avrupa bölgesinde. Dolayısıyla hızlı bir faiz artışına gidecekleri kanaatinde değilim. Malum daha önce yazın başında yine aynı sigorta veya öncü davranış nedeniyle bir faiz artışı yapmışlardı. Sonra Lagarde'in konuşmalarından hafif de olsa bir pişmanlık duyduklarını dile getirdiler. Önümüzdeki dönemi gözlemleyecekler. Orada da yine kilit enerji maliyetleri ve Körfez'deki durum. Eğer orada bir dengelenme olursa ben Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın faiz artıracağı kanaatinde değilim. Diğer yandan tabii yine de Fed'i de gözlemleyeceklerdir. Fed'deki Şahin kanat mı baskın gelecek, yoksa biraz daha bekleyelim diyen kanat mı baskın gelecek? O da önemli. Fed beklenmeyen biçimde hızlı bir faiz artışı yaparsa buna Avrupa Birliği Merkez Bankası da tepki verecek. O da otomatikman faiz artıracaktır.
1: Analizleriniz ne kadar nokta atışlı. Çok teşekkürler. Keyifli,
0: Ben teşekkür ederim.
1: kazançlı bir gün diliyorum Mustafa Bey.
0: Sağ olun, yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Şimdi paranın rotasına bir virgül koyalım. Çok kısacık bir aranın ardından yine kıymetli bir canlı yayın konuğum olacak. Bu kez kripto piyasasını konuşacağız. Birazdan görüşmek üzere.

0: dünya için, sizin için üretiyoruz.
1: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak.

0: kolay değildi. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Atıştırmalığı sağlıklı yapmak. Her ana lezzet katmak. Gerçek tadı paylaşmak. Bazen de paylaşmaya kıyamamak. Yani zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols. Özünde iyilik var.
1: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
2: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Uzaktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var. İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: haftası devam ediyor. Yine kıymetli bir konuğum var. Tabii Bitcoin yeniden 80 bin dolar bandında yön arıyor. ETF girişleri var. Kurumsal talep ve 2017 benzerliği var. Yeni bir rally beklentisini de güçlendiriyor bu durum. Blockchain Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyal'la konuşacağız. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Sevgili Sema Hanım, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Bitcoin Ağustos ayında yaklaşık %28 oranında bir yükseliş kaydetti Devrim Bey. Ve Kasım 2024'ten bu yana da en güçlü aylık performansını takip ediyoruz. Ama 31 Ağustos itibariyle de yaklaşık 73,5 dolar seviyesinde 80 bin doların altında kalıyor. Biraz orada yön arıyor. Ve tabii 2017 benzerliği de var. Buyurun, sözü size bırakıyorum. Tablo ne söylüyor bize?
1: Sevgili Sema Hanım, uzun zamandır sıkışmış olan 60-65 bin bandına sıkışmış olan bir Bitcoin'den bahsediyorduk ve bunun ya aşağı ya yukarı doğru kırılmasını bekliyorduk. Masada 38 bin 40 bin alt tarafta seviyeler varken üst tarafta da 80 binin üzeri bekleniyordu. Korkulan olmadı diyelim, 50 bin lira 40 bin lira kadar inmeden 60-65 bin bandını kırarak yukarıya doğru önce 70-75 ve 80 yaklaşık 82 bin dolar civarına kadar geri geldik ve buradan elbette kar satışları olmaya başladı doğal olarak. Bu sürecin içerisinde buna bir ayı piyasası bitti, yeni bir boğa sezonuna girdik demek çok mümkün değil. Zira bu sürecin içerisinde daha önceden olduğu gibi ki o dönemlerde de işte 45'ten 60'a, 60'tan 80'e sonra da 126 bine kadar uzayan bir dönemi hep konuşuyorduk. Bu sürecin içerisinde de 5 Aralık 2024'te 100 bin doların üzerini görmüştük. Notlarıma da bakıyorum. Sonrasında da 13 Kasım 2025'te de, yani geçtiğimiz Kasım ayında da yaklaşık bir sene önce de 100 bin doların altına indik ve ondan sonra bir daha tekrar o seviyelere çıkamamıştık. Şimdi tekrar rota o tarafa doğru evrilmeye başladı. Bu rotanın içerisinde tabii ki geçtiğimiz hafta gelen veriler önemli. İşte PCE verisi geldi. Ardından Kevin Warsh'un Jackson Hole'da yapmış olduğu ilk

0: konuşmada birazcık daha böyle şahin açıklamalar sürecin içerisinde Bitcoin'i birazcık daha düşürür hale gelmeye başladı. O enerjisi, o gücü eksilmeye başladı ki bu süreçte de tekrar mesela altın 4500 doların altına indi. Gümüş işte 60 dolarlar civarında. Petrolü tekrar jeopolitik dengesizlikler ve makroekonomik belirsizlikler doğrultusunda Hürmüz Boğazı savaşın devam ediyor olmasıyla tekrar 91 doların üzerinde seyrediyor durumda Brent petrol tarafında. Bu süreçte özellikle Ağustos ayı içerisinde sizin belirtmiş olduğunuz gibi birazcık daha ayakları yere sağlam bastı. Süreçte daha stabil kalmaya çalıştı diyelim Bitcoin. Eskiden olduğu gibi çok fazla bu tip böyle dışarıdan gelen haberlere tepkisini daha sınırlı tuttu diyebiliriz. Tabii bu kavramsal olarak Bitcoin'in hep en dibinin gelip gelmediği, bu sürecin içerisinde herkesin böyle bir rahatlayacağı, oh diyeceği zaman ne zaman geleceği merak ediliyor. Burada da şöyle gene birkaç metrik verirsek herkes kendini karşılaştırması amacıyla bu noktaya, yani şu anda içinde bulunmuş olduğumuz noktaya 4.2 trilyon dolardan geldik. Toplam kripto varlık piyasası içerisinde bunun 1.8 trilyon dolara kadar indiği noktadan da şu anda bu belirtmiş olduğumuz yükselişlerle birlikte yaklaşık 2.66 trilyon dolar seviyesindeyiz. Bu özellikle önemli bir rakam. Yani tepeden, üst noktadan oldukça uzak bir seviyedeyiz. Daha önünde Bitcoin'in ve diğer altcoin'lerin önemli bir yol var. Bu yol içerisinde de tabii ki sadece Bitcoin yok. O altcoin'ler de mevcut. Altcoin'lerin içerisinde de özellikle performansı yüksek olan İki tane kripto varlık belirtmekte fayda var. Gene Ağustos ayında %30 üzerinde artış gösteren Ethereum 1800-1700 dolarlardan ki 1500 dolarlara kadar inmişti. Sonrasında 2500 doların üzerine kendini atan bir Ethereum görmüş olduk. %30'un üzerinde bir performansla. Ardından da belki de sürecin içerisindeki en göze batan XRP'yi, Ripple'ı belirtmekte fayda var. O da 1 dolar civarından 0.95'lerden yaklaşık 1.5 dolara kadar çıkarak %50'lik bir artışla karşımızda yer alıyor olduğu. Şu anda da onların fiyatları gene 2500 doların altına inmiş olan 2400'lerde dolaşan bir Ethereum ve 1.39'larda olan XRP Ripple karşımızda yer almış oluyor. Bu sürecin içerisinde tabii ki hep altcoin yatırımcılarına da özellikle buradan bir durum belirtmesi, durum tespiti yapmakta özen gösteriyoruz. Sürecin içerisinde şu anda da orada dominans tekrar Bitcoin tarafına evrilmiş durum. Yani %57'lerden %60'lara, 59.8'lere kadar çıkan bir dominanstan bahsediyoruz. Tabii bu da ne yazık ki oradan almış olduğu, o %50'lik birimden almış olduğu payı altcoin'lerin dominansı tarafından alıyor. Ethereum'un da %11.3 civarında bir dominansı olduğunu söylersek 29 civarında bir altcoin dominansı bizi karşılıyor durumda diyebiliriz. Burada hep üzerine basarak belirtiyoruz. Bu bireysel bir yatırımcının işi değil. Buradaki artışlar, inişler tamamen özellikle hep bugüne kadar üzerinde durduğumuz Trump'ın iki dudağı arasından çıkanlar, vaatleri, özellikle işte Senato'nun ve Temsilciler Meclisi'nin elinden geçen Clarity Act'in bir şekilde onay süreci. Bunların hepsi Bitcoin'in fiyatına olumlu ya da olumsuz bir şekilde yansıyor. Ama 15 Eylül yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyor. 15 Eylül'de Clarity Act'in Amerikan Senato'sunda onaydan geçmesini bekliyoruz. Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki o çekişmenin bir şekilde azalmasını bekliyor durumdayız diyebiliriz.
1: Eylül ayı ile ilgili Devrim Bey, Eylül dediğiniz için araya girmek istedim. Eylül ayı ile ilgili kritik de bir uyarı var. Şimdi evet Ağustos performansı güçlü ama tarihsel olarak Eylül Bitcoin açısından zayıf aylardan biri. MarketWatch'un verilerine bakıyorum. 2014'ten bu yana Bitcoin'in Eylül ayındaki ortalama performansı %2 ekside.
0: Evet, belirttiğiniz gibi ayları böyle artık 17 sene elimizde veri evet. olmaya başladı. Eskiden bunları çok fazla konuşamıyorduk ama Eylül ayı o kadar da fazla ümit verici değil. Ama bu daha önceki Bitcoin'in tamamen bireyler arasındaki o merkeziyetsiz yapısının daha fazla olduğu dönemlerde insanların oluşturduğu rakamlardı, grafiklerdi. Ama sonrasında işin içine kurumlar girmeye başlayınca ki bunu özellikle Trump'ın seçim döneminden sonra geçtiğimiz sene ciddi anlamda fark etmiştik ki sell in May and go away dedikleri Mayıs ayında sat ve tatile çık piyasadan uzaklaş mantığının çok da doğru

0: olmadı. Özellikle diğer piyasalarda hala var, var olsa bile kripto varlık ekosistemi içerisinde 2024-2025 döneminin oldukça yaz aylarında da bize artı süreçler getirdiğini görmüş olduk. Yani birazcık kurumların işin içine giriyor olmasıyla birlikte yüksek montanlı alımlar burada piyasanın dengesini daha fazla belirler hale gelmeye başlıyor. Ki işte geçtiğimiz cuma günü de gene etmiş olduğumuz gibi sürecin içerisinde Kevin Warsh'un yapmış olduğu açıklamalarla bile 82 binden belki 90 bine çıkabilecek olan Bitcoin'in biz tekrar 77-78 binler seviyesine inmesini konuşur haldeyiz. Bu özellikle işte hem politik tarafta hem savaşın belirsizlikleri hem faiz arttırım süreci ki özellikle işte şahin açıklamalardan sonra en çok gündemde olan Eylül ayındaki işte 16 Eylül'deki FED toplantısında faiz arttırımının şu anda %60 civarında onaylanıyor görüntüsünün karşımızda olması. Bu da kolay para kazanmanın özellikle kurum ve yatırımcılar tarafından paranın riskli varlıklardan daha çok güvenli liman olarak hazır garanti olan para tarafında faize yatırılmasını bize gösteriyor. Bu sürecin içerisinde de sadece tabii ki Bitcoin değil diğer varlıklar da diğer enstrümanlar da
1: Devrim Bey bir virgül koyalım. Bir virgül koyalım. Evet. Canlı gideceğiz çünkü Borsa İstanbul'da yeni bir heyecan var. Gong tereni var. Borsa İstanbul'da Gong bugün teknoloji şirketi Intesra için çalıyor. Bakalım.

0: Türkiye'mize
1: Gong törenini verdik. Intetra'nın 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde yatırımcılardan talep toplandı. Halka arz büyüklüğünün de 2 milyar 144 milyon liraya ulaştığını söyleyelim. Devrim Bey, buyurun devam edelim.
2: Elbette sürecin içerisinde bu rakamların şu anda ne tarafa gideceğini en çok merak ediyor herkes. Tabii ki 70 bin bandının altına inme birazcık daha uzaklaştı. Masadan kalktı mı? Kalkmadı elbette, her zaman imkan olarak ya da ihtimal olarak var ama şu an fazla dillendirilmiyor. Bunun yerine özellikle 16 Eylül'deki Fed'in faiz arttırım sürecinin olup olmayacağı ve 15 Eylül'de de kripto varlık ekosistemini kendisine özgü kliyotek yazısını senatodan geçip geçmeyeceği konuşulur hale gelmeye başlıyor. Teknik analiz tarafında analistlerin baktığı da 50 günlük basit ortalama tarafında bu sürecin 81 bin 82 bin dolar civarında oldu ve bunun da tabii ki tek böyle bir mumla ya da tek bir anlık hareketle 83-85 bin dolara çıkması değil, orada kalıcı olması, 82 bin doların üzerinde kalıcı olmasının özellikle yükseliş trendini artık konuşabileceğimiz anlamına geliyor olacak ama yani sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Eylül ayındaki geçmiş verilerle kıyasladığımız zaman gene de temkinli olmakta fayda var. Buradan biz süreci nereye evrileceğiz diye baktığımızda da özellikle artık bu dönemin içerisinde paradan para kazanmanın haricinde, ki bunu hep Bitcoin ile Ethereum'u karşılaştırırken söylüyoruz, bir tanesinin işlevsel olarak daha fazla kripto varlık ekosisteminde yayılması, platform olması ve bunun üzerinde farklı uygulamalarla birlikte halka yayılması, konvansiyonel bir dünyadaki finans sistemleriyle entegre olması ve bunun insanlar tarafından daha çok benimseniyor olması, ki zira baktığımız zaman ETF'ler tarafında bunu görüyoruz, özellikle paradan para kazanma kısmında kurumların geçtiğimiz hafta yaklaşık 2.3 milyar dolarlık girişinin olduğu Bitcoin ETF'lerinde bir zaman dilimi geçirdik ki 9 günlük seri vardı. Bu Kevin Warsh'un cuma günkü konuşmasıyla birlikte ne yazık ki pazartesi günü eksiye indi ama sadece Bitcoin ETF'leri tarafından 211 milyon dolarlık bir çıkış oldu. Ethereum tarafında ise 59 milyon dolarlık bir girişle kapadık dünü, pazartesi. Ve bu sürecin içerisinde bugün baktığımız zaman kavramsal olarak özellikle birazcık daha bunun ne tarafa evrilecek, düşecek mi yoksa yükselecek mi ETF girişleri diye baktığımız zaman o vermiş olduğu 211 milyon dolar 213 milyon dolarla tekrar geri almış oldu ETF piyasası. Özellikle 59 milyon dolarlık girişin ardında

0: Ethereum tarafında 86 milyon dolarlık bir girişle bir pozitif hava esiyor diyebiliriz.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı günü olsun Devrim Bey.
0: Sağ olun. Hepimiz için sevgiler.
1: Teşekkürler. Ve paranın rotası devam ediyor. Şimdi canlı yayın konuğum Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Dünkü %2'lik satışın sebebi neydi Borsa İstanbul'da sizce?
2: Bir kere Eylül ayına başlarken çok yoğun bir temayla başlıyoruz. Piyasalar tarafında bu yoğun tema, daha doğrusu haber akışı bir miktar zaten dün haftanın ilk işlem gününde tedirginlik yaratıyordu. Bu taraf oldukça önemli. Bunun yanı sıra baktığımız zaman malum hafta sonu fonlara dair bir düzenleme haberi vardı. Daha doğrusu SPK'nın bir düzenleme geldi. Bunun bir miktar tedirginliği olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak küresel tarafa dönüp baktığımız zaman küresel tarafta da iki önemli başlık öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi yine Orta Doğu'daki jeopolitik riskler. Malum ABD Hürmüz Boğazı'nda bazı noktaları bombaladığını duyurmuştu yeni haftaya başlarken. Bunun etkisini olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Fed tarafında yine küresel tarafa baktığımız zaman faiz arttırım beklentilerinin arttığını görmekteyiz. Bu da yine hem küresele hem de içeriye baskı uygulayan bir başka faktör oldu diyebiliriz. Yine gün içerisindeki fiyatlama çerçevesinde baktığımızda ise özellikle TOG'a dair bir haber vardı. O da özellikle Turkcell tarafında bir miktar baskı yarattı. Genel anlamda bütün bu başlıkları dikkate aldığımızda dün geldiğimiz noktada BIST endeksinin %2'nin üzerinde bir düşüşle günü tamamladığını gördük. Yeni günde de aslında baktığımız zaman tema oldukça yoğun. Bugün artık Eylül ayının ilk işlem günü. Eylül ayına başlıyoruz. Eylül ayı oldukça yoğun bir süreç geçirecek. Bu noktada yatırımcıların da biraz daha temkinli duruşunu koruması gerekiyor. İyimserliğimizi de koruyacağız tabii ki. Neler var diye baktığımız zaman malum dün büyüme verisini karşıladık. Onun da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Beklentinin bir miktar altında gelmişti hatırlarsak. Perşembe günü enflasyon verisini karşılıyor olacağız. Orası oldukça önemli. Eğer enflasyon da beklentilerin altında gelirse, dün gelen büyüme verisinin de beklenti altında kaldığını dikkate alırsak bir miktar faiz indirim beklentileri güçlenebilir içeride. Diğer taraftan cuma günü yine ABD'den istihdam verilerini karşılıyor olacağız. Bu nokta önemli. Hemen 10 Eylül'de bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var. Dediğim gibi dün gelen büyüme verisi ve perşembe günü gelecek enflasyon verileri bu kapsamda biraz daha beklentileri yeniden şekillendirebilir. Bunu takip ediyor olacağız. 11 Eylül'de ABD'den yine enflasyon verileri gelecek. Hem bu hafta cuma günü gelecek istihdam verileri hem de 11 Eylül'deki ABD enflasyon verileri biraz daha Fed'e dair faiz noktasında beklentileri şekillendirecektir. Ama geldiğimiz noktada hala hazırda Fed'den faiz artırım beklentileri güçlenmiş durumda. Beklenti hala %70 olasılığın altında ama dediğim gibi gelecek verilerle beraber tekrardan %70'in üzerine çıkması durumunda biz 18 Eylül'de Fed'den faiz artırımı görebiliriz ki ABD 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman bu sabah 4.77 seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Hatta 4.78 seviyelerini test ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan dün hatırlarsak 4.71 seviyelerindeydi. Yani çok hızlı bir yükseliş var. Bu nokta oldukça önemli. Bütün bu etkenler aslında Eylül ayı genelinde de bir miktar hem küreselde hem de içeride baskı oluşturabilecek faktörler olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Tabi bunun yanı sıra artık Eylül ayı içerisindeyiz. Her yıl olduğu gibi orta vadeli programı da karşılamaya hazırlanıyoruz demek mümkün. Geldiğimiz noktada genelde orta vadeli program her yıl Eylül ayının ilk haftasında açıklanıyor. Bu yıl belki bir miktar geciktiğini görebiliriz. Ama odağımız dediğim gibi bir taraftan da orta vadeli programda olacak. Oradaki beklentiler, öngörüler nasıl şekilleniyor buna bakıyor olacağız. Dolayısıyla dolu dolu bir Eylül ayı bizleri bekliyor. Bu kapsamda da fiyatlamalara baktığımız zaman BIST endeksi dün yayının başında ifade ettik %2'lik düşüşle 14.330 seviyelerinde günü tamamlamıştı. Yeni günde dünkü o sert düşüşün bir miktar tepki alımı gelebilir ama tepki alımı gelmesine rağmen yükselişler kalıcı olur mu? Bunu izlemek faydalı olacaktır. Olası yukarı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz seviyemiz şu aşamada biraz daha 14.500'lerde olacak. 14.500'lerin üzerine çıkılması durumunda 14.650-14.700 bandı. Eğer 14.700'ler aşılırsa 14.900'ler bir sonraki direnç olarak izlenebilir. Ama dediğim gibi çok fazla gündem başlığı var ve bu miktar tedirginlik yaratıyor. yatırımcıların da bu noktada temin

0: kimya duruşunu koruyacağını tahmin ediyorum. O yüzden yukarı yönlü hareketlerin biraz daha düşük olasılık kaldığını söylemek mümkün. Olası aşağı yönlü hareketlerde özellikle şu aşamada biraz daha 14.100-14.150 bandı bizim için. İlk destek bölgesi daha aşağıda 13.900 ve 13.700'ler yine destek olarak takip edilebilecek seviyeler olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Burada belki Eylül ayı içerisindeki başlıklara değindik. Onlara biraz daha açmakta fayda var. Dün malum büyüme verisini karşıladık. Oradaki tablo aslında oldukça ilginç. Çünkü potansiyelin altında büyüyen bir büyüme verisiyle karşılaştık. Beklenti %2.7 idi hatırlarsak. Ancak gerçekleşme %2.3 şeklinde oldu. Üretim açısından baktığımız zaman tarım biraz daha lokomotif olduğunu gördük. Tarım sektörünün büyümede. Harcamalar yöntemiyle baktığımız zaman hane halkı tüketimi yine mevcut tabloda öncü olmaya devam etti. Bu noktada tarımın aslında çok da böyle hani beklendiği gibi lokomotif olması beklenmiyordu. Biraz daha inşaat tarafı son dönemde malum öncülük ediyordu. Bu çeyrekte böyle bir tabloyla karşılaştık. Bunun yanı sıra aslında ikinci çeyrek dediğim gibi beklenti 2.7 idi ama ilk çeyrek hatırlarsak %2.5'lik bir büyümeyle karşılaşmıştık. İkinci çeyrekte biraz daha jeopolitik risklerin etkisinin hissedildiği bir çeyrek olmuştu. Açıkçası bu açıdan baktığımız zaman %2.3'lük büyüme verisi de bu kapsamda da şaşırtıcı değil diyebiliriz. Tabi bundan sonraki süreçte bu büyümedeki zayıflama veya yavaşlama Merkez Bankası tarafında faiz indirimleri için bir tetikleyici olur mu olmaz mı buna bakacağız. Orada da dediğim gibi yine Perşembe günü gelecek enflasyon verisi oldukça önemli. Piyasadaki ağırlıklı beklenti %1.9 şeklinde. Eğer beklentilerin altında bir veriyle karşılaşırsak, yani %1.9'un altında bir enflasyon verisiyle karşılaşırsak aylık bazda TÜFE için, bu bir miktar Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerini tetikleyecektir ve böyle bir durumda özellikle borsa tarafında bankacılığın öncelikle hareketlenmesi beklenebilir. Bunun yanı sıra yine belki otomotiv gayrimenkul tarafında sınırlı da olsa hareketler görebiliriz. Ve böyle bir beklenti oluşması durumunda genel anlamda aslında borsada birçok sektöründe bundan pozitif etkilenmesi söz konusu olabilir. Tabii haftanın son işlem günde ABD'den gelecek istihdam verileri önemli. Son 2 aylık veriye baktığımız zaman aslında zayıf gelmişti. Cuma günü gelecek veri bir miktar zayıf olursa, bu bir miktar son dönemde artan faiz arttırım beklentilerini FED cephesinde yumuşatabilir. Tabii devamında yine ABD'de enflasyon verilerini takip ediyor olacağız 11 Eylül'de dediğimiz gibi. Orada da enflasyon verileri bir miktar yine eğer beklentinin altında gelirse, ki son 2-3 aylık periyoda baktığımız zaman böyle %4.4'lerden 3.4'lere kadar gerileyen bir enflasyon söz konusu ABD cephesinde, yine gerilemeye devam ederse yine buna bağlı olarak FED cephesinde faiz arttırım beklentileri bir miktar yumuşayabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla odağımız bu kapsamda da 18 Eylül'deki FED kararını çevirecek. Burada önemli nokta şu, aslında geçtiğimiz hafta Jackson Hole'da malum Borsh'un bir açıklaması var, daha doğrusu sunumu vardı. O kapsamda şahin tonda mesajlar verdi ve faiz arttırım beklentisi %30'lardan bir anda %60'lara çıktığını görmüştük. Ve geldiğimiz noktada faiz arttırım beklentilerinin güçlenmeye devam ettiğini görüyoruz. Halihazırda hala %70 ihtimalin altında kalmakla beraber bu hafta ve 11 Eylül'de gelecek enflasyon verileri biraz daha bu beklentileri güçlendirebilir veya biraz daha yumuşatabilir, buna bakacağız. Ama her halükarda 18 Eylül'de FED ne yapacak sorusuna şu aşamada piyasalar cevap arıyor. Mevcut tablo aynı kalırsa ben açıkçası Eylül ayını pas geçebileceği kanaatindeyim. Böyle bir durum hem küresel borsalar için hem de bizim borsamız için bir miktar rahatlatıcı olur. Dolayısıyla küresel tarafta da FED cephesi yakından takip edilen noktalardan bir tanesi. Tabii küresel atıf yapıyoruz, FED'e atıf yapıyoruz ama yayının başında yine ifade etmiştik. Aslında bir taraftan da Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri tekrardan takip ediyoruz. Bu hafta üzerinde tekrardan böyle o gerilimin tırmandığı bir süreç yaşanıyor. O tarafta yine piyasalar için yakından takip edilen ve fiyatlamalara yön verilen bir başlık olarak en azından bu hafta üzerinde masada kalmaya devam ediyor. Temennimiz o ki bir an önce orada tekrardan uzlaşı sağlansın, diplomasi ağırlıkta olsun ki biraz daha piyasalara en azından rahatlatıcı etken olarak yansısın diye ifade edebiliriz.
1: Sektörel açıdan evet, borsa açıldı. Yönetmenim uyarıyor şu anda. Hemen canlı fiyatlamaya bakalım.
2: Üç, iki, bir ve gong.

0: Borsa güne yatay başladı. İlk fiyatlamaları aldık. Buyurun sözü size bırakayım. 14.324 puan seviyesini görüyoruz.
1: Güne yatay negatif başlayan bir Borsa İstanbul 100 endeksi söz konusu. 14.324 seviyesinden başlıyoruz. Burada bankacılık ve sanayi tarafına baktığımız zaman ekranımdaki rakamlarda ben sanayi için 20.076 seviyesini görüyorum. %0.3'lük bir artış. Yine banka tarafına baktığımız zaman bankacılık endeksinin güne %0.13'lük bir artışla 16.342 seviyesinden başladığını görmekteyiz. Dünkü sert satış sonrası ben bir miktar daha belki tepki alımıyla güne başlarız tarafındaydım. Ama yatay negatif başlıyoruz ifade ettiğim gibi. Bankacılık tarafı evet pozitif ama sanayi tarafıyla kıyasladığımızda görece zayıf kalıyor. Ki sizde yaptığımız önceki yayınlarda da sık sık değinmiştik. Hani endeks tarafında kalıcı yükselişler veya en azından kalıcı yükselişleri de geçtim. Kısa vadeli hareketlerde bile son dönemde özellikle bankacılığın desteği oldukça elzem hale gelmiş durumda. Bir miktar banka ve sanayi birlikte kıyasladığımızda bankacılık bugün özelinde en azından kısa vadeli hareketlerde çok fazla bu desteği vermeyecek gözüküyor. Orada da hem bankacılık özelinde hem sanayi endeksi özelinde hem de genel anlamda Borsa İstanbul nezdinde baktığımız zaman aslında Eylül ayının yoğun gündemine bunu bağlamak biraz daha doğru olacaktır kanaatindeyim ben. Şunu söylemek mümkün belki malum dolu dolu bir Eylül ayı bizleri bekliyor dedik. Çok fazla gündem başlığı var dedik. Çok fazla veriyi takip edeceğiz dedik. Ama diğer taraftan baktığımız zaman böyle hani yıllar itibariyle ay ay Borsa İstanbul 100 Endeksinin performansını kıyasladığımız zaman genelde zayıf geçen aylar Mayıs ve Ağustos ayı olduğunu görmekteyiz. Eylül ayı keza biraz daha güçlü performans gösterebilen aylardan bir tanesi. Dolayısıyla burada evet yoğun bir gündem, yayının başında da ifade ettiğim yoğun bir gündeme rağmen iyimserliğimizi korumamız bu noktada biraz daha yatırımcının lehine olacaktır kanaatindeyim ben. Ve tabii temkinli duruşumuzu da bırakmamak gerekiyor. Seçiciliği zaten yılbaşından beri konuşuyoruz. Böyle bir konjonktürde yatırımcının da seçiciliğini sürdürmesi, biraz daha portföy çeşitlendirmesine ağırlık vermesi bu noktada yine yatırımcı lehine olacaktır. Hem risk hem de getiri anlamında. Buna dikkat etmek oldukça önemli. Hangi sektörler, hangi şirketler biraz daha hareketlenebilir diye baktığımızda özellikle bankacılık tarafı biraz daha faiz indirim temasıyla birlikte ön plana çıkabilecek sektörler arasında yer alıyor dedik. Bunun yanı sıra sınırlı da olsa en azından faiz indirim temasını konuşmaya başladığımız anda böyle gayrimenkul inşaat tarafı ve otomotiv tarafında bir miktar belki kısmi hareketler görmemiz söz konusu olabilir ama orada kalıcı hareketleri özellikle de faiz indirim temasının oturduğu dönemlerde gördüğümüzü de hatırlatmakta fayda var. Burada bu nokta oldukça önemli diyebilirim. Çünkü hani faiz indirim teması başladı. Gayrimenkul tarafında çok kalıcı hareketler görür müyüz noktasında piyasa biraz daha faiz indirimlerinin kalıcı olup olmayacağına bakacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden yatırımcıların da bu tarafı göz ardı etmemesi oldukça elzem.
0: 14.100'ün altı daha sert bir düzeltmenin kapısını açar mı?
1: Açıkçası mevcut tabloda oldukça yoğun bir gündemden bahsettik. Sık sık buraya vurgu yaptık ve volatilitenin de ön plana çıkabileceğini dikkate aldık. Veriler geldikçe volatilite artacaktır ve volatilitenin artmasının yanı sıra oluşan hani tedirginlikle beraber aşağı yönlü baskılanma görme ihtimalimiz tabii ki biraz daha ön plana çıkacaktır. Böyle bir durumda aşağı yönlü baskılanmalarda 14.100 seviyesinin altı gündeme gelebilir ve asıl tedirginlik yaratacak seviye şu aşamada biraz daha 13.500 seviyesi olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ifade ettiğim gibi kısa vadeli hareketlerde 14.100 daha aşağıda 13.900 ve 13.700'leri takip ediyor olacağız. Buralar test edilebilir destek seviyeleri aslında. Ana desteğimiz 13.500 seviyesinde. Ben açıkçası bu seviyeler test edilse dahi yani 13.900, 13.700'leri test etsek dahi burada piyasanın çok fazla böyle hani ekstrem bir tedirginliğe düşeceği kanaatinde değilim. Mutlaka geri çekilmeler bu noktada eğer iyimserliği korumayı başarabilirsek ve orta uzun vadeli perspektifle portföy oluşturabilirsek geri çekilmeler keza bu anlamda alım fırsatı bile olabilir seçici olmak kaydıyla beraber. Ama asıl tedirgin olacağımız seviye 13.500 altına sarkması durumunda eğer bu seviyenin altında bir fiyatlama görürsek biraz daha satışların hızlandığını görmemiz söz konusu olabilir BIST endeksi için.
0: Tabloya baktığımızda yükselenler tarafında ve düşenler tarafında en çok dikkatinizi çeken ve kurumsal masadan yatırımcıya strateji olarak gösterebileceğiniz alan neresi?
1: Finansal taraf oldukça önemli, gıda tarafı oldukça önemli. finansal tarafa değinirken bankalara işaret etmiştik. Faiz indirim teması oldukça önemli dedik. Bunun yanı sıra baktığımız zaman özellikle finansal kesim tarafında ben son dönemde aslında çok dikkat çeken sektörlerden bir tanesi factoring tarafı. Çok çok volatilitesi yüksek, aşırı dalgalanan bir sektör haline geldi Borsa İstanbul cephesinde baktığımız zaman. Burada bazı haftalar çok ekstrem getiriler getirirken diğer haftalarda çok ekstrem aşağı yönlü hareketler görebiliyoruz. Dolayısıyla finansal kesimi konuşurken bu ayrıma da dikkat etmek gerekiyor. Bankacılık özelinde faiz indirim temasının destekleyici olduğunu ifade ettik ama factoring tarafında da mevcut durumda volatilitenin çok fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla factoring'e karşı biraz daha yatırımcının temkinli yaklaşması avantajlı olacaktır. Tabii faiz indirim temasını konuştuğumuz noktada eğer faiz indirimleri gündeme gelirse bundan özellikle de sigorta sektörünün biraz daha negatif etkilenmesi söz konusu olabilir. Çünkü malum sigorta sektörü özellikle topladığı primleri uzun vadeli biraz daha sabit getirili menkul kıymetlere yatırıyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman faiz indirim teması bu tarafı negatif etkileyebilir. Bilişim sektörü oldukça önemli. Orada da son dönemde çok ciddi manada pozitif bir fiyatlama performansı var. O da ilgi çekici. Orta vadede yine portföylerde bence yer alması gereken sektörlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Gıda tarafı görece hani böyle çok ekstrem yukarı yönlü hareketler veya çok ekstrem aşağı yönlü hareketler gerçekleştirmiyor. Ama mevcut ortamı düşündüğümüz zaman hem jeopolitik anlamda hem de ekonomik takvim anlamında biraz daha defansif sektörlerden bir tanesi olarak portföylerde yine yer verilebilir kanaatindeyim ben.
0: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de. Kolaylıklar.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Paranın rotasını bitirelim efendim. Apara yayını ekonomi notlarıyla devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: dünya için sizin için üretiyoruz.
1: Meyveyi meyve gibi bırakmak, topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir, özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İyi olmak tesadüf değildir, özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
3: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zeka ile eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
5: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Fatma Yıldırım saatler onu gösteriyor. İçeriye ilişkin başlıkları konuşacağız. Dün gelen büyüme rakamlarını ve Borsa İstanbul'daki son fiyatlamalara bakacağız ve günün ilk 11 hissesini kadrosunu kuracağız. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Stratejist Aziz Kaçmaz bizlerle birlikte olacak. Aziz Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: İsterseniz dünkü gelen büyüme rakamlarıyla başlayalım. Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir. Kesintisiz bir şekilde büyümeye devam ediyor. Piyasa beklensin biraz altındaydı. Çeyrek

0: piyasalar için hem merkezin atacağı adımlar için olumlu aslında. Neden? Çünkü bir şekilde enflasyonu yenmek istiyorsanız büyümeden feragat etmeniz gerekiyor. Aslında ilk faiz artışları başladığında da konuştuğumuz konu buydu. Türkiye ne kadar büyümeden feragat edecek? O kısımdan çok feragat etmedik geçmiş dönemde. Dediğiniz gibi 24 çeyrektir de kesintisiz büyüyoruz. Bu noktada bir miktar büyüme hızının yavaşlamış olması bu anlamda olumlu okumak gerekir diye düşünüyorum. Tabii alt kalemleri çok irdelemeye gerek var mı emin değilim. Yani tarım tarafı işte yağışlar iyi gitti, biraz havalarda güzeldi vesaireydi, fiyatlar orada biraz yükseldi gibi sıkıntılar oldu ama neticede büyüme hızı yavaşlıyor. Bu önemli bir gösterge. Bu aslında enflasyon için de önemli bir gösterge. İlerleyen süreçte yani olası Merkez Bankası'nın atacağı adımlar için bir ışık olarak görülebilir. Çünkü faiz indirimlerini tüm sektör bekliyor. Hem reel sektör hem piyasa paydaşları bekliyor. Bu anlamda bu alanı destekler nitelikte görünüyor. Muhtemelen şimdi orta vadeli plan da alacağız. Orada da muhtemelen revizyonlar göreceğiz. Yani Türkiye aslında sene başında arzu ettiği büyümeyi muhtemelen 2026'da yakalayamayacak. Bir miktar altında kalacak gibi görünüyor. Ama dediğim gibi Merkez Bankası adımları adına burayı biraz olumlu okumak gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi 10 Eylül toplantısından önce bir de Merkez Bankası'ndan bir repo ihalesi adımı gördük. Evet. Geçen hafta çok konuştuk. Şimdi bunun zamanlaması da önemliydi. Özellikle hem toplantı öncesi, işte dediğiniz gibi OVP öncesi açıklanması kritik başlıklardandı. İşte Eylül-Ekim gibi beklentiler vardı daha bu tarafa dönüş için. 6 ay aradan sonra gelen bir adımdı. Dolayısıyla hem buraya yönelik bir de o zaman zamanlama açısından sorayım size. Sizce biraz erken bir adım mıydı? Sizin beklentiniz ne yöndeydi?
0: Açıkçası ben erken olduğunu düşünmüyorum. Ama piyasa paydaşlarının şöyle bir beklentisi vardı. Kademeli bir geri çekilme olabilir. Çok acele edilmez. İşte OVP beklenir. Akabinde kademeli bir revizyon olur diye bir beklenti vardı. Merkez bunu yapmadı. Aslında merkez bunu enflasyon raporu toplantısında Sayın Başkan verdi. Nerede verdi? Bizim için en kritik nokta ne? Petrol fiyatları. O ciddi anlamda baskı yaratıyor enflasyonda. Ama merkez orada en kötünün geride kalmış olabilme ihtimalini kuvvetli görüyor. Burada aslında bir sinyal vermişti. Alan var mı? Var. Yani çok beklemeye gerek var mı? Hayatımızda ne değişecek? Haftalık repoya döndüğümüzde baktığınızda piyasada ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Yani ne yukarı yönlü bir enflasyon baskısına sebep oldu, ne beklentileri bozdu vesaire. O yüzden ben yerinde bir adım olduğunu düşünüyorum. Tabii bundan sonra Merkez Bankası ne yapacak? Yani işte Eylül'de bir faiz indirimi olur mu? Bu mesela bir soru işareti. Olma ihtimali biraz zayıf gibi duruyor. İhtimal var mı? Elbette ki var. Ama geldiğimiz noktada işte petrolün 92 dolarları zorladığı bir ortamda bunu yapar mı? Çok emin değilim. Bir de haftalık repoya geçilmesi muhtemelen faiz indirimini Ekim'e sarkıtmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü realitede 4,5 puanlık bir düşüşten bahsediyoruz piyasa faizlerinde. O yüzden merkez Eylül'de acele etmeyebilir tahminimce. Eğer ki Hürmüz tarafında, petrol tarafında çok sürpriz bir şey olmaz. Bu seyir devam ederse, bu belirsizlik devam ederse muhtemelen faiz indirimini Ekim'e sarkıtacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki 2 gün sonra enflasyon alacağız. Orası da önemli. Orada belki beklentilerin altında gelebilecek bir enflasyon bu tezi değiştirebilir. Piyasa kabaca 1.90'lar bekliyor. Merkez biraz iyimser konuştu bu enflasyon verisi için toplantıda. O yüzden bir miktar iyi gelecektir diye düşünüyorum. En azından beklentilerin altında belki 1.7'ler civarı bir enflasyon gelebilir. Böyle bir şey olması durumunda belki merkezden bir 100 puanlık indirim Eylül ayı için beklenebilir ama dediğim gibi çok acele etmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Bu yaptığı hamleden, haftalık repo hamlesinden dolayı.
1: Evet, biraz daha burada petrol fiyatları da tabii belirleyici olacaktır diyelim. Şimdi buradan geçelim 10 Eylül toplantısı OVP öncesi ve bu adımlar eşliğinde günün ilk 11'ini kuralım, evet. Kadrosunu kuralım. Şimdi takımın kalbi o zaman kaleden başlayalım. 1 numaraya kimi seçtiniz?
0: Evet, şimdi şöyle başlayalım. Şimdi bu 11'i yaparken neye dayanarak yaptık? Önce onu değerli yatırımcılara anlatayım. Bir kere defans hattımız tamamen defansif hisselerden oluşuyor. Orta saha ve hücum hattımız ise agresif fiyat hareketleri beklediğimiz, yani yükseliş beklediğimiz hisselerden oluşuyor. Buradaki temel mantığımız şu, bunu yaparken Merkez Bankası evet haftalık repoya döndü. İşte piyasa faizlerinde 4,5 puanlık bir etki yarattı. Bunun yansımalarını işte mevduatta yavaş yavaş görmeye başladık. Muhtemelen önümüzdeki süreçte ticari kredilerde de yani kredi faizlerinde de görmeye başlarız. Ama şimdi şöyle özetleyelim. Şimdi karmaşık bir dünyadayız. İşte Amerikan tahvilleri ne olacak? En büyük gündemde

0: ülkemizden biri burası ki orası çok karmaşık görünüyor. İşte petrol fiyatları nereye gidecek? Hakikaten en kötüsü geride kaldı mı kalmadı mı? Buralarda başka sorunlar yaşar mıyız? Yeni zirveler görülür mü petrolde? Bunlar düşük ihtimalde olsa soru işareti olmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna cephesinde elle tutulur bir şeyimiz var mı? Ne yazık ki yok. Japonya tarafına bakıyorsunuz. İşte faiz indirimleri yakında başlanabilir mi? Evet, kuvvetli ihtimalle başlanabilir. Yani karmaşık bir küresel düzen var şu an için. Bu bizi olumsuz etkiliyor. İçeride ne sıkıntımız var? İşte faiz sıkıntımız var. Yüksek faiz ortamı, bu da iki bacaklı bir şekilde piyasayı ne yazık ki baskılıyor. Hem alternatif getirinin çok cazip olması hem de şirketlerdeki karlılığı baskılıyor olması. Ama buradaki temamız, ilk 11 yaparkenki temamız, Merkez Bankası'nın artık faiz indirimlerine, ki haftalık repoyla başladı diyelim, ve devam edeceğini varsayarak.
1: Biraz da iç dinamikleri aslında odaklanarak.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü yurt dışında, aslında yurt dışında da en kötü geride kalmış olabilir. Yani Amerikan faizleri, işte 10 yıllık tahviller 4.78 bu sabah itibariyle. Ne olacak? 5 mi olacak? Olma ihtimali, işte 4.5'a gelme ihtimalinden daha mı kuvvetli? Aslında bunlar çok masaya yatırılması gereken konular. Belki oralarda da en kötüyü geride bırakmış olabiliriz. Sonuçta orada da bir seçim süreci yaklaşıyor. Tamam, Walsh geldi. Trump'ın adamı, Trump faiz indirimi istiyor. Walsh tam aksine ben verilerle hareket ederim diyor ama bir yerde muhtemelen birleşecekler. O faiz indirimleri gündeme gelecek. Bugün belki faiz indirme ihtimalini hala konuşuyoruz. Özellikle Jackson Hole'den sonra işte %45'lere 50'lere kadar çıktı bu ihtimal. Ama yarın gelecek bir veriyle bu ihtimal tekrar %30'lara gelip faiz arttırma ihtimali Amerika'da masadan kalkabilir. O yüzden çok aceleci davranmamak lazım. Ana temamız faiz indirimlerinin başlama ihtimali. Evet, kaleye gelecek olursak, sanıyorum kaleye Türk Hava Yolları'nı koymuştuk. Öyle hatırlıyorum. Şimdi Türk Hava Yolları'nı neden koyduk? Biliyorsunuz orada Türk Hava Yolları son 3 yıldır aynı yerde. Yani 2023 Kasım ayında 330 lira olan Türk Hava Yolları bugün itibariyle de 300-310 bandında fiyatlaması devam ediyor. Türk Hava Yolları'ndaki temel sıkıntımız da maliyet baskısı. Yani hem ilk yıllar, yani 2024-25'in başı, bir miktar personel giderlerinin çok baskı yarattığını görmüştük. Geldiğimiz noktada 2026'da özellikle petrol fiyatlarının, yakıt fiyatlarının çok ciddi maliyetlere baskı yarattığını gördük. Eğer ki Merkez Bankası'nın savaşta en kötü geride kaldı tezi doğru ise, muhtemelen önümüzdeki süreçte petrolde daha iyi fiyatlamalar görüyor olmamız gerekir. Bu da haliyle Türk Hava Yolları'nın işine yarayacaktır. Zaten aşağı yönlü fiyatlamalarda çok alanı yok Türk Hava Yolları'nın. Genelde bu bölgelerde kendini dip oluşturdu son dönemde. O yüzden defansif anlamda kaleye burada Türk Hava Yolları'nı geçirdik.
1: Evet, tabii o taraftan konuşulması gereken birçok başlık var. İşte değindiniz, yine petrol fiyatları etkili ki en büyük girdi kalemi olduğu için. Diğer taraftan tabii yolcu büyümelerine bakıyoruz. Aynı zamanda kargo tarafı da önemli. Evet. Ben de eklemiş olayım notlarımdan ki yine hisse bazına baktığımızda Ağustos ayını geride bıraktık. Yabancı işlemlerde Türk Hava Yolları'nın net alımları da aslında dikkat çekici olarak da bir ayrışma da göstermiş. Bu tarafı da eklemiş olalım. O zaman son fiyatlamaya baktığımızda da haftanın ikinci işlem günündeyiz. Yarım puanlık bir yükseliş görüyoruz. Paylarında 303 liradan işlemlerden geçiyor. Ekranlarda son 3 aylık performansı yansıtıyoruz diye de ekleyelim. Buradan geçelim. 2 numarayı kimi seçtiniz?
0: Evet, 2 numarada Enka İnşaat bizimle. Şimdi bilançodan sonra biliyorsunuz aşağı yönlü çok sert bir fiyatlama yaptı Enka İnşaat. Aslında piyasa beklentisinin %50'sinden daha iyi bir kar getirdi. Tabii karın faaliyetlerden gelmiyor olması bir miktar fiyatlara olumsuz yansıdı. Tabii Enka İnşaat'taki temel sıkıntı ne? Hem iç dinamiklerde işte faiz baskısının devam ediyor olması, hem de işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bu alanda ciddi baskı yaratıyor olması. Ama seçmemizin temel sebebi ne? Birincisi fiyatlama olarak biliyorsunuz bilançodan sonra 80 liraya kadar düşmüştü ki bu bölgeler artık Enka İnşaat'ta dip bölgeler olarak görünüyor. Zaten 100 ve 200 günlük ortalamaların da altında fiyatlama devam ediyor. Ama şirket yönetimi oldukça olumlu. Neden olumlu? Ciddi bir nakit pozisyonu var şirketin ve bunu çok iyi değerlendiriyor ki karlılıkta da bunu takip edebiliyoruz. O yüzden olası dip fiyat hareketinin oluşmuş olması hasebiyle ve şirketin bu anlamda iyi yönetiliyor olması sebebiyle yukarı yönlü hareketliliğin kuvvetli olma ihtimalini güçlü görüyorum. Olası bir Rusya-Ukrayna tarafından gelecek bir barış muhabbetiyle de buradaki fiyatlamaların daha agresif olma ihtimali yüksek. Ama oraya şu an bakmıyoruz. Şu an özellikle teknik anlamda dip oluşumu

0: olduğu için ve şirketin bu anlamda iyi yönetildiği için defans hattına Enka'yı da ekledik.
1: Evet, o zaman savunma hattından devam edeceğiz. Enka'da tabii aslında klasik bir inşaat şirketi gibi de değerlendirmemek gerekiyor. Kesinlikle. Bu tarafı. İşte döviz bazlı iş nedeni var. Diğer taraftan tabii işte yeni proje alımları, backloglara da bakıyoruz. Aslında takip edilmesi gereken bu taraftan da birçok başlık var ki ABD ve Avrupa'daki altyapı yatırımları da küresel yatırım döngüsünden de etkilenen bir şirkette. Ben de eklemiş olayım o zaman. Son fiyatlamayı da bir yatırımcılara hatırlatmış olalım. Yine haftanın ikinci işlem gününde izledik. %1,5'a neredeyse yakın bir primlenme söz konusu. 88 lira 50 kuruştan işlemlerden geçiyor. Yine son 3 aylık tabloya şöyle bir göz atıyoruz. Haziran başında 99 liraya kadar yükselirken dip olarak da 80 lirayı Ağustos'un ortasında da görmüş diyelim ve buradan geçelim o zaman. Savunma hattını kurmaya devam edelim. 3 numaraya kimi seçtiniz?
0: 3 numarada Ereğli'miz var. Aslında bu senenin en iyi hisselerinden. Yani %50'nin üzerinde de bir getiri söz konusuydu. Orada da hani finansal anlamda en kötü geride kaldı mı? Muhtemelen kaldığı gibi görünüyor. Bir miktar toparlanma var. Marjlarda da iyileşme var. Son gelen finansallarda. Fiyatlamaya rağmen hala ucuz olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz noktada uzun vadeli ortalamalarında bir miktar üstünde. Son geri çekilmeyle oralardan destek buldu. Önümüzdeki süreçte burada da ciddi fiyatlamalar görebiliriz. Tabii ki burada uzun vadeli hikayesi de yani bir hikaye yazacak olsak da büyük. Çünkü ciddi maden araştırmaları var. İşte madenlerde altınlar var vesaire. Geçmişte de biliyorsunuz rezervler de açıklanmıştı. Beklenti rezervler açıklanmıştı. Oradan da yine iyi ihtimalle haberler gelme ihtimali yüksek. O yüzden defans hattının bel kemiği diyelim Ereğli bizlerle.
1: Evet, getirilerine de bakmış olalım. Tekrar siz de altını çizdiniz. 6 aylık tarafta %20, yıllık olarak da %32'lik bir getirisi de var. Onu da aktarmış olalım. 38 lirayı görüyoruz. Yine son 3 aylık tablo ekranlarda sınırlı bir yükseliş var. Dünkü kapanışa göre diyelim. Tabii burada çelik fiyatları da önemli. Çin tarafını da açmak lazım. Küresel çelik talebinden de etkileniyor. Oradaki arz kısmı ama yine sadece tek bir dinamik değil aslında etkilen. Orada da birçok başlık var. Yine yatırımcı biraz daha marj tarafına da odaklanıyor. Yine burada küresel çelik fiyatları yükselse de maliyet kısmı da aslında önemli bir kalemdi diyelim. Ve buradan geçelim o zaman savunma hattını kurmaya devam edelim. 4 numara forma kimde?
0: Evet, 4 numaraya bir gıda perakende, eğer bir yerde bir defansif bir portföy yapıyorsanız muhakkak ki bir gıda perakende koymak lazım. Benim tercihim Migros'tan yana oldu. Çünkü BİM'de bir fiyatlama gördük zaten. Eski zirvelerini geçen bir BİM gördük geçen ay. Ama Migros'ta tam tersi, bilanço biraz kötü gelmesinin de etkisiyle aşağı yönlü fiyatlamanın sert olduğunu gördük. Ama sonuçta iyi yönetilen bir şirket. Burada online tarafta da son dönemde ciddi anlamda atak yapmış bir şirket. Bu fiyatların dip olabileceği kanaatindeyim. Yani geldiğimiz noktada sonuçta 700 liralardan buralara kadar geldi ki birçok fonun da sepetinde yer alan şirketlerden biri aslında. Hedef fiyatlarda da çok ciddi anlamda marjlar var. Orada çünkü 750-800 liralar hedefler mevcut. O yüzden bu dip oluşumundan sebep biraz da defansif gözle baktığımız için aslında defansımızın ikinci bel kemiğini burada Migros olarak seçiyoruz. Muhtemelen bu fiyatlar bir sürpriz olmazsa artık dip olacaktır. Zaten 100 ve 200 günlük ortalamanın da ciddi altında kaldık. Bilanço sonrası gepli aşağı doğru düşmüştük biliyorsunuz 630'lardan. Olası toparlanmada çok hızlı bu bölgelere yani 630 bölgelerine kadar hızlı bir şekilde hareketlilik gelebilir diye düşünüyorum. O yüzden defans hattında Migros da bizimle.
1: Evet, yine de yani başta söylediğiniz gibi defansif sektörleri seçmişsiniz defans hattına. Yine burada tabii enflasyon yüksek olması tek başına pozitif etkilemiyor aslında Migros'u. Yine burada fiyat artışları ne kadar gerçek hacim artışına dönüşeceği önemli. Yine tüketici tarafındaki talep de Migros için önemli diye de birkaç başlıkta ben eklemiş olayım. Buradan o zaman geçelim. 5 numaralı formayı kime verdiniz?
0: Evet, 5 numarada belki bu 11'in en sürprizi olabilir. Froto bizimle. Çünkü otomotiv tarafı için çok iyi konuşacağımız bir ortam var mı derseniz yok.
1: Evet, zayıf bir tablo görüyoruz.
0: Zayıf. Çok hızlı toparlanma görme ihtimalimiz var mı? Olursa şundan olur. Çünkü Froto'da geldiğimiz fiyatlamalar da artık dip fiyatlamalar. Yani geçtiğimiz ay zannediyorum 76'lara kadar bir geri çekilme olmuştu. Artık buraları dip olarak kabul edeceğiz. Çünkü burada da 100 ve 200 günlük ortalamaların altında uzun zamandır gezinen bir Froto var. Haklı gerekçe var mı? Elbette ki var. Sektördeki durağanlık vesaire. Ama eğer ki gündemimiz tekrar faiz indirimleri ve ekonominin artık yavaş yavaş canlanacağı beklentisi ise o zaman defansta bir Froto, bir otomotiv şirketi olmak zorunda diye

0: Düşünüyorum. İyi yönetilen bir şirket, yatırımları olan bir şirket, ülkemizin de göz bebeklerinden biri ve geldiğimiz noktada da işte bugün 78 lira civarında, buraları da artık dip olarak kabul edeceğiz. Hani artık 76 liranın altını Fortoto bir sürpriz olmadıkça muhtemelen görmeyecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden Fortoto defansımızın son hissesi olarak bizimle.
1: Evet, aslında bilançosu biraz dipten dönüş sinyali de vermişti, evet. Aynı hissesi gibi. Yine düzeltilmiş favorilerine baktık. Beklenti üzeri gelmesi önemliydi. Burada da bir toparlanmanın anahtarı da şirket marjlarında da görmüştük aslında.
0: Sektörde aslında ufak bir iyileşme, bir kıpırdanma buralarda ciddi fiyat hareketlerine sebep olacaktır. O ışığı piyasa gördüğünde buraya akın edecektir.
1: Evet, yine burada tabii ki Avrupa talebi de, Avrupa tarafındaki ihracatlar da önemli diyelim, eklemiş olalım. İşte performansını da bir aktaralım. %2'ye yakın bir prim görüyoruz. 78 liradan işlemden geçiyor. Yine şöyle bir son 3 aylık tabloya baktık. 91 lirayı görmüş en yüksek. 76'da dip seviye olmuş. Temmuz'un sonlarına doğru da demiş olalım. Buradan o zaman geçelim. Sol kanat diyelim. Defansı tamamladık.
0: Evet,
1: sol
0: şimdi
1: kanatı kim aldınız?
0: Kim gol atacak? Kim bize para kazandıracak bölümüne geldik. Şimdi sol açığımızda emlak konut bizimle. Temamız faiz indirimi ise eğer, muhakkak ki GYO tarafında da elimizde, portföyümüzde hisse bulundurmak gerekir. Zaten emlak konutu çok uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. Her şeyle aslında iyi şirketlerimizden biri. Buradaki temel problem işte son geldiğimiz dönemde işte sıkı para politikasının etkisiyle istenilen fiyat hareketini aslında yapamadı. Yani geçmişte ciddi hareketler görmüştük ama son yıllarda bir miktar geri kaldı. Burada faiz indirim temasıyla yeniden, çünkü konutta da belki en kötüyü geride bıraktık. Eğer faiz indirimleri başlayacaksa, devam edecekse. Çünkü Türkiye'nin lokomotif sektörü her zaman konut tarafı olmuştur, inşaat tarafı olmuştur. O yüzden emlak konut veya bir GYO şirketi muhakkak portföylerde bu dönemde olmalı diye düşünüyorum.
1: Evet, burada tabii bahsettiğiniz faiz indirim beklentisinin yanı sıra bir de konut satışları da aslında önemli diyelim. İşte konut finansmanının düşmesi, işte faizin düşmesiyle beraber gelen konut talebini arttıracaktır. Bu da şirkete
0: tabii zaten
1: bir...
0: piyasa eğer şeyden ikna olursa, Fatma Hanım, faiz indirimleri başlıyor ve devam edecek diye bir inanç oluşursa piyasada, en hızlı hareket edecek sektörlerden biri bu. Çünkü bizde şöyle bir algı var. Faizler düşmeye başlarsa fiyatlar yükselmeye başlar ama fiyatlar yükselmeden ben önce hamlemi yapayım mantığıyla buradaki hareketlilik ilk başlayan hareketlilikten olur. O yüzden GYO muhakkak bu dönemde, çünkü bu faiz indirimleri bu çeyrek başlamasa bir dahaki çeyrek başlayacak. Eninde sonunda başlayacak. Yani bunun şeyi yok. Kaçar tarafı yok. Çok büyük sürprizler olması lazım.
1: Sadece zamanlamayı konuşuyoruz.
0: Evet. Yani onu kestiremiyoruz. Eylül'de mi olacak, Ekim'de mi olacak, Ocak'ta mı olacak, Şubat'ta mı olacak? Ama bir yerde olmak zorunda. O yüzden portföylerde muhakkak GYO tarafı da bulunmalı.
1: Evet Aziz Bey. Çok kısa bir virgül koyalım. A para muhabirimiz Ahmet Tunağan Şimşek sabah Intetra gong törenini takip etmiştik. Intetra Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Beyoğlu'yla yanında röportaj yapacak. Hemen Ahmet'e bırakalım sözü.
2: Teşekkür ediyoruz. Senin de söylemiş olduğun gibi Borsa İstanbul'dayız. Intetra Teknoloji'nin halka arz töreni, gong töreni biraz önce gerçekleşti ve hisseler işlem görmeye başladı. Biz de halka arzın detaylarını konuşacağız. Intetra Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Beyoğlu şu anda yanımızda. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Tabii hisseler işlem görmeye başladı. Öncelikle halka arz bilgilerinizi hatırlayalım. Gelen talepten memnun musunuz ve Intetra için bundan sonra nasıl bir dönem olacak?
3: Tabii ki. Biz geçen hafta Intet koduyla taleplerimizi topladık çarşamba, perşembe günleri. Bugün de gong törenimizde halka arz yaptık. 53.60 TL'den taleplerimizi topladık. Beklediğimizden çok üzerinde, bireysele eşit olarak talep toplama seçmiştik. 665 bin kişinin üzerinde talep aldık. Çok üzerindeydi beklediğimizin. Çok mutluyuz bu yüzden.
2: Peki şimdi sektöre baktığımızda akıllı ulaşım sistemleri ve mobilite teknolojileri Türkiye'de yıldan yıla hızla büyüyen bir alan, büyüyen bir sektör. Bu anlamda Intetra'nın pazar payını hangi seviyelere ulaştıracaksınız önümüzdeki dönemlerde halka arzla beraber?
3: Dediğiniz gibi biz ülkemizde çok şanslı bir coğrafyadayız aslında. Tüm dünyadaki ulaşım koridorlarının kesiştiği bir noktadayız ki ülkemizdeki altyapı yatırımları da bizim sektörümüz için en önemli projeler aslında. Biz burada Türkiye pazarında birçok otoyolda, şehirlerde faaliyet gösterdik. Bundan sonra da inşallah göstermeye devam edeceğiz. Ama diğer taraftan da globaldeki hedeflerimiz arttırarak devam edecek. Şu anda Orta Asya'da, Balkanlar'da, işte yakın coğrafya ülkelerinde çok aktif projelerimiz var. Farklı 6 ülkede ofislerimiz var. Amerika, Danimarka, Azerbaycan, Kazakistan, Romanya gibi. Buralardaki faaliyetlerimizi arttırırken aynı zamanda yeni pazarlar, işte Afrika pazar hedeflerimiz arasında Amerika'daki faaliyetlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki her firma gibi ülkesi aslında lokomotif oluyor. Burada edindiğimiz tecrübeyle, referanslarla dünyanın her yerinde iş yapabiliyoruz. Bu konuda ülkemizde devam edeceğiz tabii ki.
4: Peki halka arz gelirini nerede kullanacaksınız?
3: Biz halka arzımızın %65'ini yatırımlarımıza, %35'ini de işletme sermayemizin güçlenmesi için ayırdık. Biz dediğim gibi globalde aslında daha büyük hedeflere ulaşmak için yola çıktık. Bulunduğumuz pazardaki lider olmak, işte karşımızda büyük fonların olduğu şirketler, büyük yatırımcı grupları var. Bunlarla rekabet ediyoruz. Bunlarla rekabet edebilecek güçte olabilmek için özellikle üretim altyapımızın güçlendirilmesi, Ar-Ge ve yazılım kabiliyetlerimizin arttırmasına yönelik yatırımlarımız var bu %65'lik kısımda. Yine aynı şekilde yurt dışındaki iş gücü ve ofislerimizin arttırılması ve oradaki kapasitelerimizin artmasına yönelik yatırımlarımız olacak. %35'lik işletme sermayemiz desteklenmesi kısmı da aslında biz dünyanın farklı coğrafyalarında aynı anda birçok proje yönetiyoruz. Bu projelerin finansal akışının dengelenmesi için kullanmayı planlıyoruz.
4: Efendim yılın yarısını nasıl geçirdiniz? Tabii Eylül ayına geldik. Yavaş yavaş yıl sonuna da yaklaşıyoruz. Sene sonu hedefleriniz neler?
3: Biz geçen senenin bu ayına göre yaklaşık %100'ün üzerinde büyüdük diyebilirim. Ciromuzu arttırdık. Bu sene yine geçen seneden daha iyi olacağına inanıyorum bizim için. Gerek yurt dışındaki projelerimizin devamı, gerekse Türkiye'deki projelerimiz artarak devam edecek. Bu senenin daha iyi, bizler için daha iyi olacağını umutluyum.
4: Evet Bey, çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
4: İnternet Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Beyoğlu bizimle birlikteydi. Borsa İstanbul'dan aktardık. İnternet Teknoloji'nin halka arzının detaylarını konuştuk.
1: Evet, A Para muhabirimiz Ahmet Tunağan Şimşek'e teşekkür edelim. İntegra Teknoloji'nin gong törenini bugün takip ettik. Detaylarını aldık. Gong da zaten törenden sonra, yani borsada işlem başladıktan sonra da taban fiyatlamayla başlamış. Bunu da eklemiş olalım Aziz Bey. Kaldığımız yerden devam edelim. En son 6 numarayı geride bırakmıştık. O zaman orta sahaya geçelim. 7 numara diyelim.
0: Evet, 7 numarada da yine konut tarafının alt sektörlerinden, çimento sektörümüzden Çimsa bizimle. Burada da aslında geriye dönüp baktığımızda çok elle tutulur bir şeyimiz yok henüz. Ama temamız faiz indirimleri ise eğer, burada konut tarafını destekleyecek alt sektörlerden tercihim Çimsa'dan yana oldu. Burada da fiyatlamalar 100 ve 200 günlük ortalamanın bir hayli altında seyrediyor. Ama bir toparlanma beklentimiz varsa faiz indirimiyle birlikte, burada da ciddi fiyatlama görürüz diye tahmin ediyorum. Yani hem konut hem konut alt sektörü bizimle olacak. Çimsa benim tercihim oldu. Burada belki Oyakçı'ya da tercih edilebilir. Orada bir miktar daha iyi fiyatlama var orada. Çünkü ortalamaların da üzerinde seyreden bir fiyatlama var. Ama burada çok ciddi geri kalmışlık var. Bunun biraz hani dip hikayesi, ucuzdan hisse alma hikayesi gibi düşünelim. Aslında hisseleri seçerken bir miktar ona da dikkat ettim. Burada da ciddi bir dip fiyatlama söz konusu. O yüzden benim tercihim Çimsa'dan yana oldu.
1: Evet, aslında biraz daha dipten dönüş hikayesi olan hisselerden de gitmişsiniz. Şimdi tabii Çimsa'da iç piyasanın yanında ihracat da önemli. Orayı da açmak lazım. Yine tabii bir orada karma da var. Beyaz çimento gibi, işte yurt dışı operasyonları gibi bir karma da var. Marjlar da takip edilmesi gerekiyor. Enerji maliyetleri zaten diğer sektörlerde olduğu gibi.
0: Tabii şimdi Çimsa'da geldiğimiz noktada işte Suriye'yi belki önümüzdeki dönemde, Suriye'nin yapılanmasını konuşacağız. Belki İran'da işler düzelecek. İran'ın yapılanmasını konuşacağız. Aslında hikaye önümüzdeki süreçte gayet güçlü. Ama bunlar ne zaman ne kadar realize olacak, bugünden kestirmek zor tabii ki, ama böyle de bir hikaye söz konusu.
1: Evet, o zaman hisse performansını da bir aktarmış olalım. %1'lik bir alıcılı seyir görüyoruz. 45 liradan işlemlerden geçiyor zaten oldukça da dip seviyelerde olduğunu bahsetmiştiniz. Haziran'ın başında da 53 liraya kadar görmüş. Son 3 aylık tabloyu da ekranlara getirdik diyelim. O zaman orta sahadan devam edelim. 7 numarayı seçtik. 8 numarayı kim aldınız?
0: Evet, 8

0: numara aslında bizim oyun kurucumuz ve özellikle Eylül ayında çok ciddi fiyat hareketliliği beklediğim Koç Holding bizimle. Biliyorsunuz bilançosu beklentilerin epey üstünde geldi ki gelmesine rağmen ertesi gün devre kesti. Bazen piyasadaki fiyat hareketlerini de çok böyle anlamlandırmamak gerekir diye düşünüyorum. Bazen yatırımcılar soruyor, yani niye böyle oldu? Bir izahı var mı? Tabii ki yok. Çünkü bir kar satışı da diyemiyorsunuz, öyle bir fiyat hareketi de yok.
1: Bazen
0: aslında
1: yanlış da okunabiliyor tabii gelen rakamlar, veriler.
0: Evet ama tarafından. Koç Holding tarafında iyi bir bilanço gördük. Ki iştiraklerinde de aslında genel itibariyle, hani belki Tüpraş'ı orada çok ciddi pozitif ayrıştırmak lazım ama diğerlerinde de zaten beklenti üstü gelmesine rağmen piyasa koşulları gereği zaten beklentilerin çok dip seviyede olduğu bir dönemdeyiz aslında. Ama iyi yönetilen bir şirket ve iştiraklerinin bu süreçte, yani faiz indirim döngüsüne gireceksek eğer, Koç Holding iştiraklerinin de oyuna ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünürsek burada Koç Holding'in bir miktar pozitif ayrışacağını düşünüyorum ki son birkaç haftadır zaten iyi bir fiyatlama var. Her ne kadar bilanço sonrası sert aşağı gelmiş olsa da onu yerine koydu ve aldığını geri verdi. Bu fiyat hareketliliğinin devam etmesini bekliyorum. Zaten düşen trendimizi 212'de kırmıştık. Oraya doğru bir geri çekilme oldu geçen hafta. Bunu bir yükseliş onayı olarak algıladım ben teknik anlamda ve şimdi yönün yukarı olduğunu düşünüyorum Koç Holding'de. O yüzden bu süreçte Koç Holding'in bir miktar pozitif ayrışacağını düşünüyorum.
1: Evet, orada tabii ki iştiraklerin yarattığı değer de zaten önemli. Hem de iskontoya yansıması da.
0: Evet, kesinlikle öyle ve eğer faiz indirimleri başlayacaksa zaten önceliğimiz nedir her zaman? İşte bankacılık,
1: holding,
0: akabinde gayrimenkul tarafı. Buradan zaten bir artımız var. Yabancı işte fon düzenlemeleri diyorduk. Oldu mu? Oldu, bitti. MSCI ile ilgili şu an endişesi var mı piyasanın? Kalmadı gibi görünüyor. Oradan da gol yemeyeceksek ne bekleyeceğiz artık? Yabancının da geliyor olmasını bekleyeceğiz artık piyasaya yavaş yavaş. Bu hikayeyle, yani bir faiz indirim döngüsünün satın alınma hikayesiyle yabancı girişlerinin de artacağını düşünüyorum.
1: Bir yandan CDS'lerde de geri çekilmeler var. O da önemli.
0: Evet. Yani burada hem bankacılık tarafına hem holding tarafına ciddi yabancı girişleri de muhtemelen görürüz. Zaten yatırımcının bu süreçte yapacağı en akıllıca şey yabancı alımlarının hangi sektörlerde takaslarda devam ettiğini haftalık bazda takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Yatırımcı hani kendi adına bunu takip etmeli.
1: Evet, zaten hisse performansında da Ağustos'tan sonra bir yükseliş eğimine girdiğini görüyoruz aslında. Evet. Oradan bir toparlanma göstermiş. Sonuç aylık tabloda da %20'lik de bir getirisi var. Evet. Orayı da çizmek lazım. Gün özelinde de %3'lük bir prim görüyoruz. Yine son fiyatlaması da 221 lira diye de eklemiş olalım Koç Holding için. O zaman buradan
0: bu geri çekilmeler, çok affedersiniz lafınızı kestim ama bu geri çekilmelerde de çok güçlü kaldı. Yani teknik anlamda da dediğim gibi düşen kırıldı ve üzerinde tutunmayı başardı şu piyasaya rağmen. Dün de hatta çok güçlüydü.
1: 212 dediniz değil mi? Oradan sonra bir toparlama gösterdi.
0: Evet, orada düşen kırıldı zaten. Bu geri çekilmelerde de yapıyı bozmadı. İşte dünkü piyasaya rağmen de çok ciddi ayakta kaldı. O yüzden ben Koç Holding'in bu ay itibariyle çok ciddi pozitif ayrışma ihtimalinin güçlü olduğunu görüyorum.
1: Evet, Ağustos'u geride bıraktık. O zaman Eylül ayında takip edeceğimiz hisselerden de diyelim. Ve buradan geçelim sağ kanat 9 numara.
0: Evet, 9 numara bir banka bizimle, Garanti Bankası bizimle. Şimdi bankacılık tarafına baktığımızda, şimdi bilançoları düşündüğümüzde aslında en elle tutulur bilanço Garanti'deydi. Diğerlerinde kısmen daha, yani belki piyasa beklentisinin üzerinde gelenler oldu ama en agresifi Garanti Bankası'ydı. Çünkü iyi yönetiliyor. Özellikle komisyon vesaire gelirler daha doğrusu. Çok ciddi anlamda iyi yönetiliyor. Yani faizden alamadığı marjı diğer kalemlerden elde edebiliyor ve karlılık aynı şekilde güçlü devam edebiliyor. Tabii temamız ne? Temamız faiz indirimi. Şimdi ne oldu? Haftalık repo'ya döndük. 300 bas puan bir indirim oldu. Bunun faiz kısmında bileşikte yansıması işte 4,5 puan. Bu şimdi mevduatlara ilk etapta yansıyacak. Belli bir süre sonra kredi faizlerine de yansıyacak. İşte bu aradaki spread bankalara bu aydan itibaren olumlu yansımaya başlayacak. Eğer ki faiz indirimleri de devam edecekse bankacılık tarafında ciddi bir toparlanma izliyor olmamız gerekir bu çeyrek itibariyle, yani son çeyrek itibariyle ya da bu ay itibariyle. O yüzden bankacılık bu süreçte portföylerimizin kesinlikle olmazsa olmazı ve aslında en agresif getiri beklediğimiz alan olmalı. Evet, geçtiğimiz aylarda takas

0: Yurtdışılara baktığımızda yabancının çok ciddi satışlar yaptığını gördük. Ama bu ay bir miktar toparlanma var. Zaten fon düzenlemelerine bakıyorsunuz, orada da BIST 30'un bir miktar
1: öne çıktı.
0: Desteklendiğini de gördük. Hikaye böyle olunca bu alanın ciddi anlamda getiri sağlıyor olması gerekir. O yüzden Garanti sağ açıkta gol umutlarımızdan biri olarak bizimle.
1: Evet, dediğiniz gibi aslında yılın ilk yarısında bankacılık oldukça baskı altındaydı. Marjlarda bir işte düşük beklentiler vardı ki bilançolarda aslında gördük. Her ne kadar çeyreksel olarak düşse de yıllık olarak bir toparlanmada bir nebze vardı. Ama yılın ikinci yarısı dediğiniz gibi faiz indirim beklentileri hala bankaları desteklemeye devam ediyor. Ama burada tabii faiz düşecek mi sorusundan bir adım da öteye gitmek gerekiyor. Yine marjlara ne kadar yansıyacağı ve aktif kalitesi de burada da devreye giriyor,
0: evet,
1: diyebilir miyiz?
0: Sadece faiz olarak düşünmemek lazım. Kredi muslukları açılacak mı? Kredi, oradaki marjlar düzelecek mi? Vesaire, sınırlar genişletilecek mi? Eğer ki faiz indirim döngüsü devam edecekse demek ki iyimser bir hava var diye düşüneceğiz ki zaten bekliyoruz böyle bir şey. O zaman o alanda da bir miktar gevşeme. Çünkü niye? İşte reel sektörün buna ihtiyacı var. Yani son 3 yıldır bugün tüm piyasa paydaşları reel sektörde aynı şeyi talep ediyor aslında. Bir miktar gevşeme. Çünkü ihtiyaç var. Böyle bir ihtiyaç var. Buna duyarsız kalmayacaktır Merkez Bankası veya ekonomi kurmayları diyelim. Orada da bir revizyon önümüzdeki süreçte gelebilir. Burada tabii şöyle düşünmek lazım. Buradaki iyileşmeler çok hızlı olmayacaktır. Yani Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirlerde bir miktar gevşemesi beklenebilir. Ama bu çok hızlı olmayacaktır. Çok yavaş olacaktır. Çok kademeli olacaktır. Ve üçüncü çeyrek muhtemelen zaten ikinci çeyrek gibi çok iyi bir çeyrek geçirmedi bankacılık yine. Orada bir toparlanma görmeyiz. Belki Eylül ayı orada bir miktar iyileşme sağlayabilir ama son çeyrekte artık bir dönüş hikayesi bankacılık tarafında görme ihtimalimiz kuvvetli.
1: Evet, o zaman yılın son çeyreğinde daha fazla toparlanma bankacılıkta beklentiler arasında değil.
0: Evet, ama burayı tabii tırnak içerisinde faiz indirimleri döngüsünün başlayacağını varsayıyoruz.
1: Kademeli bir normalleşme. Evet,
0: olmayacaksa süreç uzar aslında. Yani bankacılık yine gider ama belki son çeyrekte değil, ilk çeyrekte gitmeye başlar. Sadece buradaki zamanlamayı kestirmek biraz şu an flu. Ama biz iyimser taraftayız. Eylül, en geç Ekim ayında az da olsa bir faiz indirim döngüsü başlayacak gibi varsayıyoruz, düşünüyoruz. Verilerin bunu desteklediğini kabul ediyoruz.
1: Yine tabii dış etkenleri de burada eklemek lazım. Evet. Belirsizlik kısmı.
0: İşte orada da Merkez Bankası'na güveniyoruz. En kötünün geride kaldığını düşünüyoruz. Oradan sebep biraz portföyümüzü buna göre şekillendiriyoruz.
1: O zaman en iyi senaryoda kalıcı bir barış anlaşması gelirse, Hürmüz normalleşirse beraberine faiz indirim döngüsünde aslında zamanlama olarak biraz daha erkene çekilebileceği.
0: Ya da petrol için bir alternatif bulunur. Petrol arzı destekleyecek bir alternatif bulunabilirse. Yani Hürmüz'den bağımsız ki şu aşamada.
1: Umman'la şu anda bir mutabakatta,
0: evet, yani var. Bir alternatif yol, farklı bir projeksiyon bulunabilirse bu sefer dönüp Hürmüz'e bakmayız bile.
1: Evet, yani şu an 90 dolarlar riskli bölgeler ki 80 üzeri de keza öyle. Biraz daha 60-70'leri mi konuşmamız lazım?
0: Çok kısa vadede gelir mi soru işareti ama ben şöyle düşünüyorum. O 120 dolara çıkmıştık, biliyor musunuz? Biliyorsunuz ilk savaş çıktığında. Ben bir kere buranın bu savaş sürecinde tepe olduğunu düşünüyorum. Yani bir daha 120 doları görme ihtimalimizin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Ki sonrasında biliyorsunuz 102 dolarlarda bir tepe yaptık. Ki ben artık 102 dolarları da beklemiyorum. Yani buralar artık yeni tepeler. 90-95 dolar bandının yeni tepeler olduğunu düşünüyorum. Zaten şu anda geldiğimiz fiyatlama petrol tarafında aslında en yüksek taraftayız. Yani bir şey olacaksa buradan aşağı geliyor olmamız gerekir. Çünkü fazlasını göze alabilecek dünyada şu an kimse yok. Yani bu ne Amerika'nın işine geliyor, işte ne Avrupa'nın işine geliyor, ne bizim işimize geliyor. Dünyada kimsenin işine gelmiyor. O yüzden ekonomi galip gelecektir. Daha doğrusu piyasa galip gelecektir ve orada bir iyimser hava oluşacaktır. Ya alternatif bir yolla, ya farklı bir şekilde, ya da anlaşmayla bir şekilde bir şey bulunacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, o zaman yine orada o gözler Orta Doğu'da olacak. Oradan gelen açıklamalar, tabii her ne kadar çelişkili açıklamalar gelse de aslında iyimser tarafta, iyi senaryo tarafında kalmayı da.
0: Tabii şunu da ekleyeyim. Ben şimdi 102 doların üstünü beklemiyorum ama 102 doların üstünde bir fiyatlama görürsem bütün bakış açım piyasaya değişir. Onu da söyleyeyim.
1: Yani burada ortam daha fazla kızışırsa, evet, aslında bunu görürüz.
0: O zaman artık yeni analiz yapmamız gerekir.
1: Evet. O zaman buradan geçelim. Devam edelim kadromuzu kurmaya ve 10 numara diyelim ön kısım forvet.
0: Evet. Yine bir banka bizimle, Akbank bizimle. Gene tema aynı aslında. Hatta aslında 11'i de koyabiliriz buraya. İkisini birlikte konuşabiliriz. 11'de de yine Yapı Kredi bizimle.
1: Tüm golcüler aslında
0: banka tarafı.
1: Seçtiniz.
0: Çünkü burada işte tema zaten bankacılık

0: 2 çeyrektir yoruluyor. Özellikle savaştan sonra işte faizdeki döngüden sonra, yukarı yönlü döngüden sonra zaten ciddi bir baskı altındaydı. Şimdi toparlanma olacak mı olmayacak mı? İşte değerlendireceğimiz nokta burası ki ilk toparlanma emaresi merkezden haftalık repoyla geldi. Faiz indirimi bekliyor mu piyasa? Kesinlikle bekliyor. Sadece zamanını kestirebiliyor muyuz? Kestiremiyor muyuz? Kestiremiyoruz. Yani Eylül'de mi olacak? Ekim'de mi olacak? Şu an piyasa Ekim'de hemfikir gibi görünüyor. Yani Eylül'de indirim olmasa bile Ekim'de herkes yerli ya da yabancı 100 puanlık bir indirimi kabul etmiş durumda görünüyor. Belki daha fazlası bile olabilir. İyimser bir tablo görebilirsek özellikle petrol tarafında. Yani şu an için böyle bir ışık var mı? Tabii ki yok. Ama veri odaklı gitmeye devam edeceğiz. Ama faiz indirim öyle ya da böyle başlayacak bir şekilde. Bu ne demek? Bu bankalar için en kötü geride kaldı bu sene takibinde. En kötü geride kaldı. Demek ki artık bir iyimser tabloya doğru gidiyoruz. Algısıyla portföyümüzün ağırlığını, yani aslında bize para kazandıracak, maçı kazandıracak, golü atacak, forvet hattını o yüzden bankalardan seçtik. Tabii hani garanti özelinde evet karlılıkta hep bir numara olmaya devam ediyor son dönemde. Onun biraz bu yönden kayırmak mümkün ama Akbank'la Yapı Kredi'de özellikle fiyat hareketleri çok agresif oluyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. Çünkü Garanti Bankası eskiden endeks ağırlığı çok fazlaydı. Şimdi işte o geri alımdan sonra son yıllarda artık işte garanti eşittir endeks diyemiyoruz. Eskiden öyle bir belki tanımımız da vardı. Ama Akbank'la Yapı Kredi tarafında yani bankacılıkta sert hareketler gördüğümüzde Akbank ve Yapı Kredi çok hızlı sert hareketler görülebiliyor. Zaten orada da eğer ki en kötüyü geride bıraktıysak ki 3. çeyrekte de çok belki iyimser değiliz ama bu minvalde 4. çeyrekte artık yavaş yavaş toparlanmanın görüleceğini düşünürsek Akbank ve Yapı Kredi'de de agresif fiyat hareketlerini takip ediyor oluruz muhtemelen son çeyrekte diye düşünüyorum. Yani bizimle olmalarının temel sebebi aslında bu. Hem bir dipten dönüş hikayesi, yavaş yavaş toparlanma hikayesi hem de fiyat hareketlerinin biraz daha diğerlerine nazaran agresif olması.
1: Evet, şimdi biz bankaları konuşurken alttan da bir son dakikamız geçiyor. Bankacılık endeksinin gün içi yükselişi %2'yi de aşmış. Endekse zaten Ağustos ayını bir artı da tamamladı. %8'lik olması lazım. Yine Borsa İstanbul'da öyle. Şimdi yıl geneline baktığımızda hala borsanın gerisinde bir tablo var endeks bazında. Evet. Ama işte Ağustos ayını güçlü geçirmesi, son hafta gelen bu repo ihalesi adımıyla yeniden bir buradan da dönüş görüyoruz. Yine Akbank ve Yapı Kredi dediniz. Ayrı ayrı gün içi fiyatlamalarda orada da %2'lik yükselişler var ki son 3 aylık tabloda da %20'ye yakın yükselişleri de eklemiş olalım. O zaman bankacılık endeksi için son çeyreği işaret ediyorsunuz. Toparlanma, iyimser tablo beraberinde.
0: Finansal anlamda bakacaksak evet 3. çeyrekte de çok bir şey beklememek lazım ama 4. çeyrek itibariyle.
1: Ama ilk ayı geride bıraktık. Ağustos'u geride bıraktık.
0: Evet. Son çeyrek itibariyle ciddi toparlanma olabilir. Yani 3. çeyrekte elbette ki bir toparlanma olur ama çok büyük anlamda, marjinal anlamda bir iyimserlik beklememek gerekir. Ama o dipten dönüş hikayesini görüyor olmamız gerekir artık.
1: Peki yıl sonu beklentiniz faiz olarak nedir? İyimser tabloyu konuşuyoruz. Böyle gittiği takdirde sizce kaçla kapatırız yılı?
0: Muhtemelen 35 ile kapatırız. Enflasyonda 30-29 aralığında bir yerde olur. Bir sürpriz olmaz ise diye düşünüyorum. Buranın aşağısı da sürpriz olur. Yukarısı da sürpriz olur artık.
1: Çünkü aslında piyasa beklense hep 35'te biraz hemfikir gibi.
0: Evet, faizde de hemfikir, enflasyonda da hemfikir aslında. Ki merkez de son revizyonla kendini 28'e çekti. O da aslında piyasayla hemfikir. Tabii bu savaş süreci yaşanmasaydı muhtemelen bugün farklı şeyler konuşuyor olacaktık.
1: Belki, yılın başında farklı konuşuyorduk.
0: Evet, yani belki 24'leri, 24'ün altı, belki 21'leri konuşuyor olurduk. Ki piyasa da aslında 24-25 bandına çok iyimserdi. Ama savaşın etkisiyle orada belki bir 5 puanlık, 6 puanlık bir sapma oldu. Tabii bu yönetebileceğimiz bir alan ne yazık ki değil. Ama buradan sonraki süreçte ne olacak, ne bitecek? Tabii orayı da sıkı takip ediyor olacağız. Bankacılık tarafı dediğim gibi, bankacılık bir Türkiye'de eğer faiz indirim döngüsü başladı, artık gözler buraya dış dünyadan da çevrilmeye başladı ise bankacılık zaten dümeni eline alacaktır. Burada da yine takas girişlerini, yabancı girişlerini takip ediyor olmak gerekir yatırımcı gözüyle. Dün tabii çok sert düşen bir piyasamız vardı. Biraz karmaşık da bir hava vardı. Yani fon düzenlemesi hafta sonu geldi. Bunun aslında BIST 30'a olumlu yansımasını beklerdik dün.

0: X30'da eksi oldu ilginç bir şekilde. Hani hep böyle kafada soru işaretleri var. Niye böyle oldu? Şimdi yatırımcılar hep soruyor kendisine ya da bize. Ya, hani
1: iyi bir adım geldi hani, ama
0: fon hisseleri düşseydi okeyiz ama BIST 30 düşüyor. Piyasa genel itibariyle düşüyor. Fonda olmayan hisseler düşüyor. Hani endekste olup fonda olmayan BIST 100 hisseleri düşüyor. Karmaşık bir tablo vardı. Böyle durumlarda yani piyasa eğer okumanıza izin vermiyorsa hiçbir şey yapmayacaksınız. Bu fiyatlama gerçekçi değil diyeceksiniz. Pozisyonlarınızla ilgili sıkıntınız yoksa pozisyonlarınızı korumaya devam edeceksiniz. Ve tabii ki kaldıraçlı kredili işlemlerden biraz uzak duracaksınız. Eğer piyasa size yaptığı hareketi okutmuyorsa okumayacaksınız, gözlerinizi kapatacaksınız ve pozisyonunuzu koruyacaksınız. Bugün onun bir tepki yükselişi var. Aslında iyimseriz. Neden iyimseriz? Çünkü faiz indirim döngüsünün devam edeceğini. Çünkü başladık. Yani merkezin haftalık repo'ya dönmesi örtülü bir faiz indirimi değil aslında. Fiili bir faiz indirimi. Yani 300 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı aslında realitede. O yüzden faiz indirim döngüsünün başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an devam etmesini piyasa bekliyor mu? Evet bekliyor. Ne zaman bekliyor? En geç Ekim'de 100 puanlık bir indirimde ittifak olmuş durumda piyasa paydaşları. Demek ki faiz indirim döngüsü başladı ve devam edecek beklentisi sürüyor. Bu sürmeye devam ettiği sürece biz piyasadan çok ciddi geri çekilmeler bekleyemeyiz artık. Artık yönümüzün yukarı olduğunu düşünmek zorundayız bu noktada. Burası bozulursa eğer, yani merkezin faiz indirim beklentilerinde bir bozulma olur, bir ötelenme olur. Dış etkenler, iç etkenler önemli değil. Olursa analizimizi değiştireceğiz. Ama şu an için mevcut veriler bize Borsa İstanbul'un yönünün yukarı olduğunu söylüyor. Şuna dikkat edeceğiz. Yani yatırımcılarda çok ciddi şöyle bir algı var. O pandemiden kalma bir hastalık. Piyasa rally yapacak ve her şey gidecek. Ben aman bunu kaçırmayayım da.
1: Treni kaçırmayayım,
0: değil,
1: bineyim.
0: Seçici yani olacağız. Bundan sonra hep seçici olacağız. Evet, piyasa iyi olsa da seçici olacağız. Çünkü her şey aynı anda gitmeyecek. Mümkün değil. Böyle bir dünya şu an için yok. Bunun için çok agresif hareketler görmemiz lazım. Yani merkezin sürpriz bir şekilde işte çıkıp Eylül toplantısında 500 bas puan indirin demesi falan lazım. Böyle bir dünya var mı? Yok. Olacak mı? Olmayacak.
1: Aslında biraz sektör endeksten çıktık, daha hisse bazlı gitmeye başladık. Şirket
0: kesinlikle
1: bazlı.
0: Öyle. Kesinlikle öyle. Bir de geldiğimiz noktada hani hangi şirketin ne olacağını da bilemiyorsunuz değil mi? BIST 30 şirketlerinin konkordato ilan ettiği bir tablo oldu. Şimdi bu çekimsellikle hareket etmesi gerekir yatırımcının. Ya ben işte aman bu şirket çok iyi şirket, bir şey olmaz dememek lazım. Her an her şey olabilir ama seçici olacağız. Hem sektör seçiminde iyi olacağız. Çünkü önceliklendirmemiz gerekir sektörleri de. Yani bir şey gidecekse Eylül ayı için bir portföy yapıyorsunuz diyelim ki. Yani ne gider Eylül ayında? Sektörü seçtim. Yani endeksle ilgili analizimi yaptım.
1: İşte sektörü seçip içinden rastgele seçmemek gerekiyor.
0: Evet, aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Yani endeksle ilgili beklentim pozitif diyelim ki Eylül ayı için. Yönümün yukarı olduğunu düşünüyorum. Bir portföy yapacağım. Oturup ne yapmam lazım? Sektör analizi yapmam lazım. Tamam, endekste iyimserim ama bu endeks hangi sektörle gidecek? Hangi sektör pozitif ayrışacak? Hadi sektörümü de seçtim. Hangi hisse burada pozitif ayrışır? Tamam, belki mesela bankacılıkta örnek verin, bu dört ana bankayı diyelim. Çok birbirinden ayıramıyorsunuz. Getiriler birbirine yakın olsa da hani kendi içinde yine bir ayrışma oluyor. Ama diğer sektörlerde bu çok bariz oluyor. Yani gidip işte gayrimenkul tarafında bütün gayrimenkul şirketlerinin bir anda işte diyelim ki gayrimenkul endeksi %50 gitti. Bütün hisseleri %50 gitmiyor. Çok ciddi anlamda pozitif ayrışanlar oluyor. Hani bankacılıkta belki çok göze batmıyor bu tarz işler ama diğer sektörlerde çok ciddi ayrışma oluyor. O yüzden hisse seçimi çok çok önemli. Bir kere o algıdan kurtulmamız lazım. Rally olacak ve ben ne alırsam gidecek. Öyle bir dünyamız 5 yıl önce de kaldı. Artık öyle bir dünyamız yok ve gelmeyecek. Gelmeyecek. O yüzden seçici olacağız, seçici davranacağız. O uçar, bu kaçar, yok abi. Ne gidecek? Şu an neye izin var?
1: Biraz da analiz temelli aslında.
0: Piyasa neye teveccüh ediyor? Ve teknik anlamda da hakikaten bu destekleniyor mu? Aslında bizim bugün yaptığımız 11'inde evet bir hikayeyi satın almaya çalışıyoruz. Ne hikayesi? Faiz indirim döngüsü ve reel sektörün yavaş yavaş rahatlama hikayesini satın almaya çalıştık. Bunu yaparken neye dikkat ettik? Dipte hisse yakalamaya çalıştık. Aslında fiyatlamış olanlardan ziyade fiyatlama potansiyeli daha yüksek olan, yani getirisinin daha yüksek olma ihtimali olan hisseleri seçmeye çalıştık aslında. Hem biraz defansif olduk, hem biraz agresif olduk. İşte seçim yaparken böyle yapmak gerekir.
1: Evet, o zaman şöyle...

0: şöyle bir kadronun geneline de bakalım. Güçlü bir kadro kurdunuz aslında. Şimdi genel hatlarına bakıyoruz. Faiz indirim döngüsünün başlama ihtimaline karşı öne çıkan hisseler. Yayının başında da bahsettiniz. Evet. Bankacılıkları ön tarafta, forvet ve sağ kanatta görüyoruz. Diğer yandan holding de zaten aynı şekilde faiz indirimi duyarlı hassas bir sektör. Şimdi defans hattına bakıyoruz. Orada da yine iç talebi gösteren perakendeler var. Migros oradan öne alabiliriz. Diğer taraftan havacılık da kalede yerini alıyor. Petrol fiyatları burada etkili diyelim. Bir de ihracat ve küresel talebe bağlı olan çimento ve diğer taraftan Çimsa da diyelim aslında. Aslında şunu sormak istiyorum. Genel hatlarıyla güçlü bir kadro kurdunuz. Biraz da hedge mekanizması da var mı burada? Çünkü faiz indirimi hassas var. Bir yandan petrole aslında duyarlı bir sektörde
1: evet.
0: var.
1: Evet. Zaten şöyle düşünmek lazım. Bu faiz indirimleri devam edecekse zaten petrolün bizi yormuyor olması gerekir. Bir de dediğim gibi yani Sayın Başkan enflasyon raporunda ne dedi? Savaş için en kötüsünün geride kalmış olabileceğini tartışıyoruz dedi, düşünüyoruz dedi. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Az önce de söyledim. Petrolde yeni zirveler beklemiyorum. Çünkü bunu dünyanın kaldıracak gücü ne yazık ki yok. O yüzden oraya izin verilmeyecektir diye düşünüyorum. Petrol inecekse zaten ne olacak? Türk Hava Yolları bizi destekleyecek. Faiz inecekse zaten otomotiv tarafında bir canlanma olacak. Ama bizim defans hattımızın en temel özelliği aslında hisselerimizin fiyatlamalarının dipte olması. Evet, faiz indirim döngüsü başlayacak ve işte küresel ortam izin verecekse eğer işte buralarda çok ciddi marjlar elde edebiliriz. Neden? Çünkü teknik anlamda dip fiyatlamalar olduğu için. Zaten güçlü şirketler. Bugün mesela Türk Hava Yolları için siz de saydınız. Hiç olumsuz bir şey var mı maliyetler dışında? Yok. Sadece maliyetlerle ilgili sıkıntısı var.
0: Evet, yolcu büyümesi hala devam ediyor. Temmuz rakamları geldi. Kargo tarafı keza evet. öyle. Aslında tüm sinyaller olumlu gibi gözüküyor Türk Hava Yolları'nda.
1: Evet. Ama maliyetle ilgili ciddi sıkıntılar var. Aslında birçoğunda hikaye aynı. O yüzden seçtiğimiz hisselerde aslında işleyişte, faaliyette herhangi bir sıkıntı yok. Ama maliyet baskısının ya da sıkı para politikasının baskısının ya da küresel etkilerin baskısının ciddi anlamda hissedildiği bir süreçteyiz aslında. Bundan sıyrılacaksak işte hem defans hattımız bizi destekleyecek. Hı hı. Özellikle dip oluşumu olduğu için hem de hücum hattımız ve orta sahamız bize ciddi getiriler sunacaktır.
0: Evet. O zaman Aziz Bey teşekkür ediyoruz. Hem kurduğunuz ilk 11 için güçlü bir kadro yeniden altını çizelim. Faiz indirim döngüsünü aslında beklenildiğine dair iyimser bir de tablo kurdunuz burada. Hem değerli katkılarınız hem de değerlendirmeleriniz için o zaman teşekkür ediyoruz yayına.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok sağ olun. Size de iyi seanslar dilerim. Stratejist Aziz Kaçmaz'la günün ilk 11'ini kurduk. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. 11 bültenin sonunda yatırım haberlerinde görüşmek üzere.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Halk'ın katkılarıyla.
1: Önce Halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İfinans Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. 29 Ağustos 4 Eylül arasında BİM'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Sigortam net. İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.

Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: notte, buona notte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardım.

9'luk yukarı yönlü bir hareket var. 2 yıllık 4.36'da, 5 yıllıkta ise 4.53 seviyesini görüyoruz. Tansiyon yüksek. Ve Brent petrol 91.68'de, 3.75 yukarıdayız. Petrol 87.17'de, 1.64 yukarıdayız. Doğalgaz 2.93'te, 0.17 gerideyiz. Ons altın 4.416'da şu anda, 0.70'lik bir geri çekilmeyle 4.461, günün en yükseği 4.414'te, günün en düşüğü oldu. Ve gümüş 66.33'te 0.29'luk geri çekilmeyle 66.92 en yüksek, 66.20'de günün en düşüğü. BIST yüzde 0.47 yukarıdayken dolar TL 48.27'de, euro TL 56.01, euro dolar 1.15.94'ten geçiyor, dolar endeksi 99.55.80'de ve sepet kurda 52.15 seviyesinde. SPK'nın önemli düzenlemeleri var. İşte buna ilişkinde haberimizi şimdi sizlere yansıtmış olacağız. Sermaye Piyasası Kurulu borsa dışında yapılan yüklü pay satışlarına yeni sınırlamalar getirdi. Satış üst sınırı şirketlerin fiili dolaşım oranına göre %2 ve %4 olarak belirlendi. Sınırı aşan devirlerde ise SPK onayı zorunlu olacak.

0: Borsa dışında gerçekleştirilen pay satışlarına yeni düzenleme. Sermaye Piyasası Kurulu şirketlerin fiili dolaşım oranlarına dikkate alarak pay devirlerine sınır getirdi. Düzenlemeye göre fiili dolaşım oranı %50'nin üzerinde olan şirketlerde sermayeyi temsil eden payların veya oy haklarının %2'sinden fazlası borsa dışında satılamayacak. Fiili dolaşım oranı %50 ve altında olan şirketlerde ise bu sınır %4 olarak uygulanacak. Belirlenen oranları aşan pay devirleri öncesinde pay satış bilgi formu hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulacak. Sınırların hesaplanmasında sadece doğrudan satışlar değil, özel emir, Borsa İstanbul toptan satışlar pazarı ve virman yoluyla yapılan devirler de dikkate alınacak. Satış tarihinde geçerli olan fiili dolaşım oranı esas alınacak.
1: En nihayetinde bir düzenleme geldi ve orada sistematik bir riskin önüne geçmiş durumda şu an yapılan çalışmalarla birlikte ve bunlar sadece Borsa İstanbul'u yukarıya doğru götürebilecek nitelikteki bir çalışmalar da değil. Yatırımcıların riskini dengeleyebilecek, yatırımcıları korumaya yönelik atılan adımlardır. Bunlar önümüzdeki süreç içerisinde pozitif algılanabilecek, yabancı yatırımcı bakımından, sermaye akışı bakımından pozitif değerlendirebileceğimiz bir çalışma oldu.
0: SPK tarafından onaylanmış pay satış bilgi formu bulunmadan sınırı aşan paylar özel emir veya toptan satışlar pazarı işlemlerine konu edilemeyecek. Bu paylar devredilemeyecek veya başka bir hesaba virman yapılamayacak. Sorumluluksa payını devreden ortakta işleme aracılık eden yatırım kuruluşunda olacak. Ancak düzenlemenin istisnaları da var. Bu şirketler yeni sınırlama ve onay şartlarından muaf tutulacak. 29 Ağustos 2026'dan önce borsa dışında gerçekleştirilen satışlarsa 12 aylık satış oranının hesaplanmasına dahil edilmeyecek.
2: Şimdi dönüyoruz. Harun Raşit Demircan bizimle birlikte İntegral Yatırım'dan kendisiyle piyasalara dair son durumu konuşalım. Ne dersiniz sizce bugün tema ne üzerine?
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Küresel cephede ve yurt içinde iki farklı ana gündemimiz var diyebilirim. Küresel tarafa baktığımızda burada geçen hafta Cuma günü Kevin Warsh'un konuşmaları sonrası Fed'in faiz artırım beklentisinin yükseldiğini gördük. Şu anda yaklaşık 165'e varan bir faiz artırım beklentisi bulunuyor. Cuma günden sonra da özellikle

0: Cuma günü gelecek tarım ve sistem verisinin çok güçlü gelmesi halinde buradaki beklentinin daha da güçlenmesini bekleyebiliriz. %70'i varan bir faiz artırım beklentisi olması halinde ise artık 16 Eylül'de bir artış gelecek yönünde fiyatlamalar görebiliriz. Bundan dolayı şu anda ana gündemimiz biraz da tarım ve sistem verisi diyebilirim. Yurt içinde ise gündem biraz daha farklı aslında. Biraz daha olumlu seyreden bir piyasamız vardı yıl içinde ancak son dönemde bu yaşanan gelişmeler ayrıca SPK'nın fonlara getirmiş olayının düzenlemelerdi. Biz 30 yaşındaki özellikle fon yoğunluğunun bulunduğu şirketlerde bir baskı unsuru oldu. Yıl sonuna kadar bunun baskısını hafif de olsa göreceğiz muhtemelen. Ancak burada özellikle uzun vadede bu düzenlemelerinde Borsa İstanbul'da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bundan kaynaklı uzun vadede beklentimiz yine jeopolitik risk priminin gelmesi halinde olumlu diyebiliriz. Burada kısaca şunu toparlayacak olursam borsa endeksi tarafında 14.250 seviyesini kritik eşik olarak takip ediyoruz. Bu bölge üzerine kalıcılık sağlanırsa tekrardan 14.700 seviyesi test edilebilir. Ancak şu anki ürünün biraz da ABD İran tarafına bağlı olduğu için fiyatlamaların bu eksende gelişmesini bekliyoruz. Burada en önemli gündem ise Perşembe günü gelecek enflasyon verisi olacaktır. Burada özellikle Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar 200 bas puanlık toplam bir indirim bekliyoruz. Bu indirimin gelmesi için de enflasyon patikasının olumlu seyretmesi gerekiyor. Bundan kaynaklı enflasyon ana eğilimi ana gündem maddemiz olacak diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek buradan GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Aygıldır'a dönerim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi aslında tam bıraktığı yerden devam edelim. Harun Demircan'ın enflasyon verisi malum haftanın içeride bizim gündemimiz olacak. Ne dersiniz? Sizce nasıl bir veriyi karşılarız?
2: Tabii burada aslında son süreçte bir miktar daha enflasyonda beklentiler iyileşti. Kabaca 1,87-1,95 arasında aylık bazlı bir sonuç var. Bir önceki yılın aynı döneminde de %2,04 olduğunu düşündüğümüz zaman aslında yıllık enflasyonda beklenti aşağı yönlü bir miktar daha geri çekilmesi şeklinde. Kişisel olarak baktığım zaman ben zaten 1,88 gibi bir beklentiye sahiptim. Ama tabii burada önemli olan enflasyon verisinin beklentilerden ne kadar iyi ya da kötü geleceği. Çünkü bildiğiniz gibi dezenflasyon süreci içerisinde kalem kalem baktığımız zaman da hizmette katılık, gıdada yükseliş dikkat çekiyor. Enerji de görece daha iyi bir kompozisyonda bir yıl öncekine göre baktığımız zaman. Yani bu da manşet ve çekirdeği belli bir miktarı dengeliyor. Ama ara kalemlerde biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Dolayısıyla şu anki enflasyonda bu patikada bir beklenti söz konusu. Ama çok daha iyi senaryolar Merkez Bankası'na ilişkin beklentileri güçlendirecektir. Ama beklentinin üzerinde bir olumsuz senaryo durumunda tabii ki orada Merkez Bankası üzerinde baskı artacaktır diye söyleyebilirim.
1: Evet, Merkez Bankası'nın üzerinde baskı artacak. Peki, devamında o zaman ne görebiliriz yılın?
2: Tabi burada yine vurgulamamız gereken ana kalemde şu: enflasyon eğer dezenflasyon sürecine destekleyici bir patikada ilerleyecekse Merkez Bankası'nın özellikle bir pazar günü vermiş olduğu bir hafta vadeli repo ihalelerine dönüş sonrasında aslında indirim senaryolarını çok da rahat bir şekilde konuşabiliriz. Ama bunun ana kalemi enflasyonda gerçekten dezenflasyon sürecine destekleyici sonuçların oluşmasıyla alakalı. Bu şart sağlanmadığı müddetçe Merkez Bankası temkinli modunu devam ettirecektir. Tabii biz Eylül toplantısında bir hafta vadeliye geçiş beklerken Merkez Bankası'nın burada bunun öncesinde bir reaksiyon vermesi biraz orada kafaları karıştırdı. Yani Eylül'de de böyle bir aksiyon olabilir mi hususunda. Bu açıdan enflasyon verisi ve OVP hedeflerine bakmakta fayda görüyorum. Orada gerçekten OVP'de rasyonel hedefler ve aylık enflasyon verisinde de beklentinin de altında kalabilecek bir iyimserlik tabii ki burayı da masada tutabilir. Ama bence burada birazcık daha temkinli modun devamı, Ekim'den itibaren şartlar izin verirse Merkez Bankamızın enflasyona uyarlı bir şekilde faiz ayarlamaları yapmasını beklemenin daha doğru olacağını düşünen taraftayım.
1: Evet, ne o zaman beklentiniz enflasyon ve faiz tarafında yıl sonu için?
2: Şimdi teorik olarak strateji raporumuzda özellikle Merkez Bankası'nın işte Eylül döneminde bir hafta vadeli repo ihalelerine geri dönebileceğini ve yılın son toplantısında da aslında

0: ayda 100 bas puanlık bir indirim senaryosu oluşabilme düşüncesine sahiptik. Yani 37 bir 100 puan altında 36'da bir yıl sonu faiz, 30'un hafif altında 29.7 civarında da bir enflasyon beklentimiz vardı. Senaryo bazında bu hala devam ediyor. Ama bir hafta vadeli daha erkenden ve toplantı öncesinde geçiş ister istemez burada bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla eğer aylık enflasyon verileri çok daha iyi bir dezenflasyon sürecini desteklerse bu 36'yı 35'e de çekebiliriz. Dolayısıyla aylık enflasyon verilerini dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var. Ama şunu görebiliyoruz, yani 30 ortalama çevresinde yıllık enflasyon beklentisi devam ediyor. Dolayısıyla burada faizi ne kadar daha yaklaştıracak? Eski normalde bildiğiniz gibi reel pozitif faizi geçtiğinde 5-5,5 civarlarındaydı. Yani buradan özetle 35'lere kadar da geri çekilme senaryosu çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Ama biz şu anda tabii bunu konuşuyoruz ama 91 dolarda olan Brent petrolü ve akabinde çılgın bir şekilde yükselen Amerikan tahvil faizlerini görüyoruz. Dolayısıyla sadece kendi işlemeklerimiz değil, enflasyonu tetikleyen görece konulu başlıklarına da ayrıca odaklanmak gerekiyor. Bu sebeple de çok kolay bir yılın son bölümünde enflasyon rakamları göremeyeceğimizi de söylemekte fayda var.
1: Evet. Peki, malum enflasyon bu arada konusu sadece bizim değil, dünyanın gündemi. Malum Hürmüz'deki sıkıntıların devam ettiğini takip ediyoruz. 90 doların üzerinde petrol fiyatları, tahvil faizlerinin her yerde yükseldiği bir ortamdayız. Özellikle Amerikan 10 yıllıklarda geldiğimiz nokta çok kritik. Şimdi ben bir genel değerlendirme rica edeceğim sizden. Şu anda 4.78'deyiz 10 yıllıklarda, 0.46'lık yukarı bir yönlü bir hareket, satıcılı bir seyir 2 yıllıkta da 5 yıllıkta da. Ne dersiniz, yani bu şu andaki bu tablo bize aslında neyi söylüyor? Çünkü borsalar aslında acaba tam fiyatlamıyor mu diye hep konuşuyorduk ya başından beri, bu Amerikan İran sürecinin başlangıcından beri hep iyi mi görüyor acaba borsalar diyorduk. Diyorduk, geldik 4.78'lere 10 yıllıklarda.
0: Şimdi tabii işin fiyatlama kısmıyla iktisadi yorumlama tarafındaki farklılıkları görebiliyoruz. Yani çok basit bir şekilde bizim Amerika tarafındaki finansal sonuçlarla hisse senedi fiyatlama davranışını incelediğimiz zaman, aslında çeyreksel bazlı süreci izlediğimiz zaman aslında endekslerde bir soru işareti yok. Ara ara düzeltmeler belli konu başlıkları üzerinden Amerikan borsa endekslerinde görülüyor. Ama akabinde şirketlere yönelik iyimserlik ve yapay zeka sermaye yatırımlarına ilişkin endişelerin görece düzeltmeler için bahane ürettiği ama hikayenin devamlılığında satın alınmaların sürdüğü ve endekslerin de yeni yukarı yönlü hareketlerine devam ettiğini görebiliriz. Yani aslında burada momentum tarafında hikaye satın alınmasından kaynaklı bir problem yok. Ara ara düzeltmeler, işte biraz daha jeopolitik risk teması, tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket, Fed üzerindeki beklentiler gibi biraz taktiksel bahane süreçlerini oluşturabiliyor. O yüzden piyasanın şu anki mevcut akışında ben bir sorun görmüyorum. En azından borsa endeksleri yorumlamasında. Ama tabii bildiğiniz gibi Amerika-İran tarafı jeopolitik risk temasıyla birlikte enerji tarafında riskleri beraberinde getiriyor. Yani baktığımız zaman yılı 87 dolar ortalamayla Brent petrolün kapatabilme senaryosu çok zor değil. Yani 87-88 buralarda muhtemelen sanki kapatacakmış gibi duruyor. Ama soru şu, yani biz 90 dolar üzerinde ne kadar daha kalmaya devam edeceğiz ve riskler ne kadar bu etkili sürecek? İşte sözel yönlendirmeler, Trump'ın önümüz boğazı trafiği tekrar başladı gibi açıklamalar biraz rahatlama getirse de 80 doların altı göremiyoruz. Dolayısıyla 70-100 dolar arasındaki dalgalanma, 80 işte 85 dolarların da kontrol noktası olduğu bir ortamda hala riskler devam ediyor. Dolayısıyla enflasyon üzerinde endişeler merkez bankalarında da faiz tarafında faiz artışı beklentileri şekillendiriyor. Yani cuma günkü Warsh'un açıklaması öncesinde makro göstergelerde biz aslında Fed'den çok bir beklenti içerisinde değildik. Ama Warsh'un cuma günkü açıklamaları sonrasında yine Eylül toplantısına ilişkin faiz artışı tahmini CMI Fed Watch'ta %66. Tabii bu söylemle birlikte oluşan bir eyleme dönüşen bir hamle. Ama haftayı kapatırken Amerika istihdam verileri bu noktada faiz artışını desteklemeyecekse, yani kötü bir veri gelecekse, o zaman tekrar işler tersine dönecektir. Yani bu taktiksel

0: hareketleri birazcık daha takip etmek lazım, en azından kısa vadeli görüntü içerisinde. Ama şu bir gerçek, enerji tarafındaki baskı hala devam ediyor. Dolayısıyla enflasyonun arzu edilen hedeflere, sadece bu Amerika değil, dünyanın her ülkesinin arzu edilen enflasyon hedeflerine ulaşabilmesi için enerji tarafını, hatta gıda tarafını bölge bölge ayırdığımız zaman buradan ortadan kaldırmak gerekiyor. İşte bu süreç ve Kasım Amerika seçimleri öncesinde de bu işin biraz daha normalleşmeye ihtiyacı var. İşte bir yandan hazineler arasında operasyonlar, diğer yandan merkez bankalarından beklentiler ister istemez şu anki riskin aslında fotoğrafı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla varlık fiyatları belirli momentumlarla, kendi iç dinamiklerindeki hikayelerle fiyatlama davranışına devam edebilir. İşte cuma günü ne kadar altın çok iyiydi, cumadan sonra altın düştü. Aslında bu işin biraz da taktiksel tarafı. İşte bundan sonra da yine veri bazlı süreci takip etmekte fayda var. Ama sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Amerikan 10 yıllıkların, yani şu anda kabaca baktığım zaman 4.79'lara geldiği bir ortamda 2025'te 4.82'leri, 2023'lerde de 5.02'leri gördüğümüz, yani gerçekten riskli ortamlardan bahsediyoruz. Muhakkak ve muhakkak hazine tarafından da bu noktada biraz rahatlama görecek miyiz? En azından bu süreçte haber akışlarını ciddi anlamda takip etmek lazım diye söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi tabii bu da aslında bir konu. Amerikan hazinesiyle FED önümüzdeki dönemde çakışırlar mı? Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii burada Amerika hazinesi özellikle biraz daha likiditeyi desteklemek adına uzun vadeli tahvil alımlarını iki katına çıkardığıyla ilişkin bir açıklama yapmıştı. Orada biraz tahvil faizlerinde aşağı yönlü bir salınım hareketi, bir miktar nefes alma senaryosu ön plana çıktı. Ama tabii iş sadece bu şekilde söylem ve eyleme dökülmekte yeterli olmuyor. Hazinenin yapacağı da ve rahatlama ortamını sağlayacağı da belli bir aşama. Sürekli bu müdahalelerin devamlılığı da aslında çok fazla etkinliğini de kaybedecektir diye söyleyebilirim. Bu açıdan da FED üzerinde acaba burada bir aksiyon alınabilir mi hususuna da bakmakta fayda var. Bir yandan makro göstergelere bakıyoruz. İstihdam tarafında işsizlik düşüyor. Tarım dışı istihdamda belli bozulmalar var ama belli yine iyimserlikte hareket marjı devam ediyor. Enflasyona baktığımız zaman en kötü geride kaldı düşüncesi aslında ağırlık kazanıyor. Son süreçteki PCE yataylığa da baktığımız zaman, yani kötü bir rakam görece diyebiliriz ama son aylara kıyasladığımız zaman belli bir aşağı yönlü eğilim de söz konusu. Ama tabii yine alt kalemlere baktığımız zaman katılık devam ediyor. Dolayısıyla şu anda Fed'in yıl sonuna kadar bir adet faiz artışı yapabilme düşüncesinde değilim ama burada hazine ve merkez bankası süreci bir eş koordinasyonlu bir şekilde ilerlemesi de gerekiyor. Ama hazinenin de bu süreçte yaptığı kısa vadeli aksiyonlar sadece şu o anki süreci ya da tedirginlikleri bir miktar giderebiliyor ama yeterli değil. Piyasanın biraz daha burada endişelerini hafiften olsa da ortadan kaldırması gerekiyor. Dolayısıyla jeopolitik risk teması devam ederken hala buralar endişeli olmaya devam edecektir. Tabii bu sadece Amerika değil. Dolar yen de 160'lara tekrar geldi. Oradan Japonya tarafından da beklentiler var. Yani baktığımız zaman bütün bölgelerin aslında tahvil faizlerinde önemli yukarı yönlü reaksiyonlar gözüküyor. Eylül'de ECB'den faiz artışı bekleniyor. Japonya'dan keza aynı şekilde. İşte Kasım'da ya da Ekim'de hatırlayamadım Merkez Bankası toplantısı ama İngiltere Merkez Bankası'ndan da bir aksiyon bekleniyor. Bu istihdam verileri eğer çok kötü bir rakam gelmeyecekse Fed üzerindeki baskı da Eylül'de devam edecektir. Dolayısıyla riskler bu anlamda devam ediyor. Rahatlama ortamı için jeopolitik taraftaki tansiyonun düşmesi gerekiyor. Petrolde tekrar 80'e yaklaşmamız lazım.
1: Evet, ama o da kolay gibi gözükmüyor açıkçası. Kolay bir aslında senaryo değil gibi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaklaşık bir ay aradan sonra yeniden doğrudan saldırıların başladığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla tansiyon yüksek. Şimdi kıymetli metal tarafına da bir bakalım. Orada da malum şu anda altında 4.395'teyiz ki 4.700'e yaklaşıyorduk geçen hafta ama geri çekilme gördük. Gümüşte de 65.88. Önce altınla başlayalım. Şimdi tabii altında çok fazla unsur var aslında altının yükselişini destekleyen. Size göre bu unsurlar hangileri?
0: Öncelikle

0: 4700'e doğru çıktıktan sonra gerçekleşen realizasyona çok fazla şaşırmadığımı söylemekte fayda görüyorum. Zaten Ağustos ayında yani 700 dolar yükselen bir ons altın var. Bazen yatırımcıları da anlamak çok mümkün olamıyor. Çünkü aylık performansa 700 dolar demek nereden bakarsak %17, %18 bir ayda getiri anlamından bahsediyoruz. Ama işte yatırımcılarımız daha da gitsin, 5000'e gitsin, 5500'e gitsin gibi böyle kısa vadeli bir hayal peşinde. İşte bu tür zamanlarda özellikle hareket marjını destekleyen ya da desteklemeyen ya da taktiksel olarak burada bir realizasyon olup olmadığını birazcık daha yakından incelemesi gerekiyor. Bu elzem. Çünkü 4700'lerden 4400'lere düşmesi teorik anlamda biraz spot tarafta çok sorun değil ama kaldıraçlı piyasalarda burada yer alanlar için ciddi anlamda risk. Dolayısıyla bu geri çekilmeler işin taktiksel kısmı ve özellikle borç sonrasında Fed'e ilişkin beklentilerdeki değişim aslında değerli metallerde bir geri çekilmeyi de beraberinde getirdi. Burada ben şunu vurgulayabilirim. Yani ons altın tarafında şu anda 4400 dolarların altına sarktık. Ama bu hareketin çok daha kalıcı bir şekilde trendi değiştirebilecek bir formata dönüşeceğini ben düşünmüyorum. Bu açıdan da özellikle istihdam verilerinde ne kadar yüksek gelecek ya da ne kadar düşük gelecek burada altının seyrini bence belirleyecek ana etken olacaktır. Çünkü jeopolitik risk teması devam ederken petrol yukarı yönlü hareketini sürdürürken eğer biz bir de makro temada Fed'in faiz artışını destekleyecek bir kompozisyon görürsek o zaman altın nereye kadar? Bence 233 günlük ortalama kabaca gördüğüm 4270'lere kadar bir salınım hareketi oluşturabilir. Ama istihdam verileri kötü gelirse, işte asıl mesele bu. Kötü bir istihdam verisi gelirse Fed üzerinde bir baskı ortamı oluşmazsa Eylül toplantısına ilişkin işte o zaman ons altının kabaca 4250-4350 bölgesinde tekrardan bir toparlanma eğilimine girebilme ihtimali var. Çünkü baktığımız zaman şu aslında biz 4000 doların altında bile ons altını göremedik. Dolayısıyla en kötüde bile bu kadar dip yapabilecek bir performansta biz ons altında çok daha dramatik bir geri çekilme beklememek lazım. Yani Fed çok ciddi faiz artışına devam edecek bir kompozisyon oluşmadığı müddetçe uzun vadeli hala ons altında iyimser senaryo devam edecektir. Çünkü bu filmin sonunda yani jeopolitik risklerin normalleştiği, Hürmüz Boğazı enerji trafiğinin tekrar normale dönme sürecinde oluştuğu, Fed'in bir miktar daha sabit kaldığı ve gelecekte de veriler izin verirse indirime tekrar başlayabileceği alan aslında önümüzdeki 12 aylık projeksiyonda gündemimizi meşgul edecek. Dolayısıyla altın ve değerli metaller burada tekrar rolünü orada devam ettirecektir diye söyleyebilirim. Sadece kısa vadeli bir miktar realizasyon var. Bu realizasyon ne kadar istekli olacak ya da trendi değiştirecek? Bunların sorusunun cevabı için istihdam verilerini takip etmekte fayda var.
1: Evet, istihdam verileri evet kritik. Ne bekliyorsunuz siz Cuma günü?
0: Burada şu andan bunu söyleyebilmek çok mümkün değil. Çünkü özellikle son aylarda istihdam tarafında bazı farklılıklar oluşabiliyor. Özellikle tarım dışı istihdam özelinde belli bozulmalar görülebiliyor. Ama işsizlik tarafı yani biz birazcık daha tabela rakamına baktığımız zaman ki biliyorsunuz tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının buradaki anket farklılığı vardı. İşsizlikte hane halkına tarım dışı istihdamda işverenlere sunulan bir anket çalışmasıdır. Bu yüzden de işsizlik tarafında aslında işlem daha iyimser. 4.6'lara geldikten sonra şu anda 4.1'deyiz. Orada bir problem yok ama tarım dışı istihdam özelinde birazcık daha işte çift taneli rakamlarla sonuçlanabilme potansiyeli ön planda. Tabii ki burada tahmin yapabilme tarım dışı istihdamla gerçekten mümkün değil. Ne kadar modelleme yapsak da bu yüzden de bir rakam verebilmem çok mümkün değil ama 3 haneli rakamlar görülmeyecektir diye söyleyebilirim.
1: Evet. Peki bu arada dün malum İkinci çeyrek büyüme rakamını aldık. Şimdi yeni tabii kurumlardan beklentiler de geliyor. BBVA Research Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyümesine rağmen 2026 büyüme tahminini %3'te tutmuş ve Orta Doğu'daki çatışmaları büyüme görünümü açısından da temel aşağı yönlü risk olarak göstermiş. Sizin beklentiniz nedir ikinci çeyrek büyümenin ardından yılın geneline dair?
0: Şimdi genel çerçevede aslında biz 2026 yılına ilişkin beklentimizi strateji raporumuzda revizyon halinde 2.8 olarak revize etmiştik. Şu anda bu kompozisyonun devam edeceğini düşünen taraftayız. Tabii 2027 birazcık daha dikkatle takip edecek bir dinamik olacaktır ama şu anda 2026'ya baktığımız zaman da aslında işin sıkı bir finansal koşullarının etkilerinin çok net bir şekilde burada rakamlara da yansıdığını çok fazla görebilmekteyiz. Zaten öncü göstergelerde de bunun belirtileri vardı. Her ne kadar bugün imalat PMI Ağustos rakamı işte 48.1 sonuç ayın en iyi rakamı olarak popüler magazinde yer edinse de 49.8 Mayıs'ta olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Yani sadece daralma hızında bir miktar azalma görüldü. Keza sanayi üretimi ve perakende satışlara baktığımız zaman da perakende satışlarda mesela 20'li rakamlardan sonra şimdi 10'lu rakamlarda biraz daha denge bulma görünümü var. Sanayi üretimde bir miktar daha toparlanma, kısmen bir toparlanma, sıfırın üzerine çıkma gibi bir rakamlar gördük son bölümde. Yani buna baktığımız zaman hafif görece iyimser bir hava söz konusu. Dolayısıyla %3 paralelinde bir görünümde büyüme dinamiklerinde sonuca girebilme dönemimiz söz konusu. Ama tabii burada dikkat edilmesi gereken en temelde kusur şu anda üzerinde durduğumuz hem bir sıkı para politikası teması var hem de bir jeopolitik sisteması var. Dolayısıyla burada özellikle bu büyüme rakamları bir miktar daha görece normal bir seyir olarak karşımıza çıkacaktır. Ama Türkiye gibi tabii ki trend büyümesinin %4,5 %4,7 gibi olduğu bir yerde bu rakamlar çok ideal rakamlar değil. Ama şu anki ulaştığımız politika aslında süreci, enflasyonist süreci toparlayabilmek adına da destekleyici bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu arada şu an 14.404'teyiz. 0.49'luk yukarı yönlü bir hareket görüyoruz Borsa İstanbul'da. Ne dersiniz bugüne dair? Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu'nun ortakların borsa dışında gerçekleştireceği pay satışlarına yeni sınırlamalar getirmesine dair bir kuralı da var. Belirli oranların üzerindeki pay devirlerinde SPK onaylı pay satışına bilgi formu şartı getirildi. Buna dair yorumunuzu da alayım Borsa İstanbul'la birlikte.
0: Şimdi tabii fonlarla alakalı özellikle son dönemde bir beklenti söz konusuydu. Özellikle işte MSCI tarafındaki geri bildirimler ardından bu bölümdeki daha da şeffaflaşmasıyla alakalı aksiyon alınması bekleniyordu. Nitekim bu konuyla alakalı adımlar geldi. Ve bu adımlar sonrasında da aslında amaç buradaki şeffaflaşmayı daha fazla destekleyebilmek, belli sitelerde yoğunlaşmayı azaltmak, birazcık daha dengeli bir pozisyonda ilerleyebilmek ve akabinde tabii ki sermaye tutarı değişimi de ister istemez burada birazcık daha farklılaşmayı beraberinde getirecektir. Tabii biz dün ayın son işlem günü olduğu için biraz kafalar da karıştı. Orada çok önemli reaksiyonlar, baskılar da görüldü. Vadenin sonu olması, biz zaten küresel tarafta ciddi anlamda soru işaretlerinin olduğu bir ortamda, tahvil faizlerinde önemli yükselişlerin olduğu bir ortamdan geçtik dün aslında baktığımız zaman. Bu psikoloji aslında önemli oranda geri çekilmeleri de beraberinde getirdi. Kafa karışıklığı var ama şu anda yeni bir aya yeni umutlarla iyi bir fiyatlama davranışıyla başladık. Ama tabii bu iyi fiyatlama, yani bugün için olumlu fiyatlama davranışı tek başına yeterli mi? Hayır, değil. Bunun devamlılığını sağlayacak bir hikayeye ihtiyaç var. İşte burada TCMB'nin faiz konusunda bir hafta vadeli repo ihalelerine geri dönmesi ardından bundan sonra vereceği mesajlar, yönlendirmeler, belki de aksiyonlar önemli olacaktır. Dolayısıyla hikayemiz bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın rolü. İkinci dinamiklerde tabii ki bu fonla alakalı yapılacak bu değişimlerle birlikte BIST 30 içerisindeki şirketler tabii ki burada birazcık daha cazibesini koruyacaktır. Teorik olarak özellikle buradaki olası iyimserlikler biraz daha endeks tarafındaki hareket marjını da destekleyecek bir gelişim olarak karşımıza çıkıyor. İşin fiyatlama kısmına baktığımız zaman ben hem endeksi hem 4 ana sektörü hem de endeks içerisindeki 6 şirketin performansını bir bütün olarak değerlendiriyorum. Ama şu an için baktığımız zaman ben BIST 100 endeksinde olsun, banka holding hizmet sanayide olsun hepsinde karar aşaması görüyorum. Nasıl karar aşaması? İşte BIST 100 endeksinde 11 günlük ortalama 14.400 seviyesinde, bankacılık tarafında 200 günlük ortalama 16.500, sanayi endeksinde 8 günlük ortalama 20.050, hizmetler sektöründe 22 günlük ortalama 12.720, holdingde de 44 günlük ortalama 14.380. Bunların hepsi

0: Aslında şu anda mevcut endeks ve sektörlerin bulunduğu fiyat aşaması, yani karar verme sürecinde. Bu yüzden de endeksin bu haftaki performansına bakmakta fayda var. Özellikle bankacılıkta 16.500-200 günlük ortalamanın üzerinde bir kalıcılaşma izleyebilirsek, bu aslında gelecek dönem için hem endekslerin hem de sektörlerin belli lokomotifli hareket marjını devam ettirmesine olanak tanıyabilir. Yani bugün iyiyiz ama karar aşamasında olduğumuzu göz ardı etmeyelim. Son olarak da bu endeks içerisindeki ağırlığı en yüksek 6 şirketin, yani BIST 30 içerisinde ağırlığı neredeyse %50, yani yarı yarıya diyebiliriz. Orada da benim gördüğüm, hani Türk Hava Yolları ve destek faktörünün 44 ve 66 günlük ortalamalar altında, ama Aselsan, Tüpraş, BİM ve Akbank'ın bu baz aldığım ortalamaların üzerinde iyimser kaldığını görebilmekteyiz. Yani bu açıdan baktığımız zaman birazcık daha, bir tık daha karar aşamasından iyi bölüme geçebilme senaryosu var. Ama genel çerçevede birazcık daha fiyatın hazmedilmeye ihtiyacı var. Bir miktar daha iyimserlik oluşursa karar aşamasından pozitif bölgeye geçerek daha uyumlu bir hava yaratılabilir. Ama bildiğiniz gibi biz önce enflasyonu göreceğiz, akabinde daha sonra OVP'yi göreceğiz, en sonunda Merkez Bankası kararını göreceğiz. İşte veri bunların etkilerinin karşılığını endeks tarafında görüyor olacağız. Burada özellikle Merkez Bankası tarafında iyimser bir beklenti oluşursa borsa endeksi sektörler için iyi bir beklenti oluşabilir.
1: Evet Kudret Bey, çünkü bu noktayı koymamız gerekiyor. Dönüyoruz Ankara'ya, COP31 bilgilendirme toplantısı, Sayın Bakanımız Murat Kurum'u dinleyelim.
2: Kullanacağız. Hep birlikte kullanacağız. Bu aksiyon ruhunu kavramak için gelin hep birlikte 2015 yılındaki o tarihi dönüm noktasına dönelim. Paris Anlaşması'nın imzalandığı günü kıymetli bakanın elindeki o tahta tokmakla masaya vurarak mutabakatı ilan ettiği anı çoğunuz çok iyi hatırlarsınız. O tokmak sesi aslında yeni hedefler koymanın ötesinde masadaki o diplomasi çağını bitirip sahadaki eylem çağını başlatan tarihi bir uyanış diliydi. O gün kağıda dökülen imzaları Antalya'da gözle görülür somut devrimlere dönüştürmek, insanlığa verdiğimiz umudu hayata geçirmek hepimizin boynunun borcudur. Bu bizim ortak sorumluluğumuzdur. Fakat bunu tek başına izole bir şekilde asla yapamayız. Yukarıdan aşağı inen diplomatik kararlar tabanda halkın gücüyle birleşmek zorundadır. İşte bu birleşme ruhunu, bu dayanışma bizim toprağımızın özünde de var. Anadolu'nun binlerce yıldır yaşatılan topraktan yoğrulmuş çok derin bir bilgeliği vardır. Atalarımız bize eşsiz bir rehber bırakmıştır. Tek taşla duvar olmaz. Evet, bir taşı tek başına koyarsanız rüzgar devirir. Yağmur sürükler, sel alır götürür o taşı. O taşların bir araya gelmesi, birbirine yaslanması, sımsıkı kenetlenmesi gerekir. Ancak o zaman aşılmaz bir duvar, yıkılmaz bir yuva ortaya çıkar. İklim krizi gibi gerçekten bugün hayatımızı etkileyen, derinden etkileyen devasa bir fırtınayı tek bir ülkenin aklıyla durdurmak, engellemek imkansızdır. Başarıya ulaşmanın tek yolu, bizim geleneksel, aslında hepimizin bildiği imece kültürüdür. İmece, hatırlarsanız, köyde hasat olduğu zaman herkesin kendi tarlasını bırakıp komşusunun buğdayını kaldırmasıdır. İmece, zorluğu hep birlikte omuz omuza aşmaktır. Kendinden önce bütünü düşünmek, arkayı düşünmek. Ben kelimesini tarihe gömüp biz olabilmektir. Büyük Türk düşünürü ve halk şairi Yunus Emre bu toprakların ruhunu yüzyıllar ötesinden aslında şöyle özetler. Bölüşürsek toz oluruz, tok oluruz. Bölüşmek zorundayız, tok olmak istiyorsak. Eğer bölünürsek hep birlikte yok oluruz. Elimizdeki teknoloji bugün Afrika

0: ülkelerine baktığınızda, az gelişmiş ülkelere yine baktığınızda teknolojiye ihtiyaçları var. Finansmanı, bilgiyi eğer paylaşırsak bu büyük krizden güçlenerek çıkabiliriz. Duvarlar örüp kendi sınırlarımız içine eğer çekilirsek o büyük iklim fırtınası hepimizi yutar. Bu kadar basit. Çok böyle dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Konu net. Mücadele etmek zorundasınız, sorumluluk almak zorundasınız ve o kararları hayata geçirmek durumundayız. Bizler Antalya'da dünyanın en büyük imecesini kuracağız. Küresel imeceyi tarihin altın sayfalarına yazacağız. Değerli büyükelçiler, bu muazzam dayanışmayı Avustralya'yla omuz omuza sürdürüyoruz. Gerçekten Avustralyalı dostlarımızla aynı hedefe kilitlenmiş iki güçlü ülke, tek bir takım olarak çalışıyoruz. Bu çok önemli. Bu ortak ruhla önümüze son derece cesur ve net hedefler koyduk. Açıkçası Bonn'da eylem gündemini belirlerken açıkladığımız hedefler de netice alacağımız, sonuç alacağımız hedefler olsun istedik. Ve bu hedefleri 10 eylem gündemi içerisinde belirledik. 2035 yılına kadar 6 büyük küresel atılımı hayata geçireceğiz. Bu çok önemli. Yani bundan sonra ülke ekonomileri, istihdamı, üretimi bana sorarsanız bu başlıklar çerçevesinde gerçekleşecek. Birincisi elektrifikasyonda yaşanacak. Elektrifikasyonun küresel payını %35'e çıkaracağız 2035 yılına kadar. İkinci devrim temizlikte olacak. Bir taraftan atıklarımızı azaltalım diyoruz. Bir taraftan her geçen gün atık artıyor. Dünyayı koca bir çöplüğe dönüştürmekten kurtarıp küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceğiz. Bu da çok önemli. Üçüncü devrim şehirlerimizde hayat bulacak. Binalarda enerji tüketimini 2035 yılına kadar %25 azaltmayı hedefliyoruz.
1: COP31 bilgilendirme toplantısında Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u dinledik Ankara'daki toplantıda. Şimdi dönelim Şirin Sarı'ya ve emtia piyasalarındaki gündemi değerlendirelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Melisa.
1: Şimdi tabii petrolde yükselişin sürdüğü bir gündeyiz. Gerilim tırmanıyor. Ne dersiniz? Yön nereye doğru sizce?
2: Evet, aslında bütün işleri, hikayeyi bozan taraf Hürmüz Boğazı. Aslında aynı zamanda da hikayeyi oluşturan taraf. Her şeyin başında şu an Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların devam etmesi, Lark Adası'nın Amerika tarafından vurulması ki Lark Adası'nda neredeyse %90 petrol üretimi gerçekleşiyor İran'ın. Günlük 1,5 milyon varillik petrol üretimi orada gerçekleşiyor. O yüzden piyasayı gelen noktada bu oldu. Tabii bütün oklar Çin'i gösteriyor. Çin'in bağımlılık noktasında baktığımızda en fazla petrol bağımlılığı Amerika'nın kontrolüne geçebilecek durumda. Onun dışındaki durumlara baktığımızda Çin'i sıkıştırabileceği bir alan yok gibi. O yüzden de Hürmüz Boğazı da kaşındıkça kaşınıyor açıkçası. Orada İran'da misilleme saldırılarına devam ediyor. Petrol fiyatının yeniden 90 dolarların üzerine çıkması bütün enflasyon ve Merkez Bankası beklentilerini yeniden değiştirmiş oldu. Geçtiğimiz hafta Kevin Warsh'ın da yapmış olduğu açıklamalarda %2'lik hedef gelinceye kadar aslında yapacak çok işin olduğunu ifade etti. O yüzden Eylül ayı faiz artırım beklentisi %35'lerden %65 seviyelerine yükseldi. Yani bu hafta piyasa faiz artırımını fiyatlıyor. Fed'den olası gelebilecek olan faiz artırımını. O yüzden altın fiyatlarında baskılanma, dolar endeksinde güçlenme ve özellikle ABD hisse senetleri tarafında da baskılanmanın olduğu bir hafta yaşıyoruz. Petrol fiyatlarının tabii 90 doların üzerinde olması da bu baskıyı arttırıyor açıkçası.
1: Evet. Şimdi tabii petrol deyince bu Venezuela anlaşması da kritik. Amerika Birleşik Devletleri'nin. UBS diyor ki Venezuela anlaşması petrol görünümünü yakın vadede değiştirmeyecek. Olası etkilerini değerlendirmişler petrol piyasasına. Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında imzalanan petrol anlaşmasının. Anlaşmanın uzun vadede

0: vadeli ve stratejik önemine karşın yeni üretimin piyasaya ulaşmasının zaman alacağına dikkat çekmişler. Tabii orada malum Venezuela petrolünün hani tipi ağır petrol, çıkarması zor ve hani dünya piyasalarına kazandırılması zor, ama bir taraftan da Venezuela dünyanın en fazla petrol kaynaklarına sahip olan ülkesi. Siz ne dersiniz? Venezuela anlaşmasının nasıl bir etkisi olur petrol görünümüne?
1: Aslında ilk başta konuştuğumuz konuya dönüyoruz. Çin'in petrol ve enerji maliyetlerinin bu noktada yükselmesi, üretim kalemlerinde aslında maliyetlerin yükselmesi adımlarının devam ettiğini görüyoruz. Rusya'da zaten Ukrayna baskısı devam ediyor. Venezuela tarafında ciddi Çin'e olan, Çin'in bu taraftan talebi olduğunu biliyorduk. Bu da biraz petrol piyasasını daraltma üzerine aslında bir gelişme, bir haber, bir anlaşma. Hürmüz Boğazı'da bir noktada bu petrol üretimi ve sevkiyatı noktasında sekteye uğratan bir hikaye. O yüzden aslında bütün kapılar Çin'e çıkıyor. Çin'in enerji maliyetlerini arttırmaya çalışan bir tablo görüyoruz. Tabii bu süre içerisinde petrol fiyatları ne olur çok önemli. 70 dolarlara kadar gerilemişti savaş öncesi fiyatlara gelmiştik, ama yeniden 90 dolarların üzerindeyiz. Bu tarz hikayeler, arzın daraldığı, zaten Hürmüz'den de bu darlığı hissediyoruz. Amerika stratejik rezervleri noktasında neredeyse 1982 yıllarına geri dönmüş oldu. Yani bütün ülke Avrupa'da dahil olmak üzere elindeki rezervleri bir şekilde kullanıyor. Üretici ülkelerde dahil fiyatları baskıladı bu zamana kadar. Ama bu tarz hikayeler ya da bu tarz anlaşmalar petrol fiyatlarının sanki daha fazla yükselmesini istiyormuş gibi bir hikayeyi ortaya çıkarıyor. Yani birileri petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesini istiyor. Muhtemelen Amerika Çin'e karşı olan o savaşında, ticari savaşlarında daha üstün gelebilmek için Çin'i baskılamaya çalışacak. Çin'in maliyetlerini arttırmaya çalışacak. Burada da tabii 120 dolarları görmüştük, defalarca test ettik ama üzerinde fiyatlama gelmedi. Özellikle Uluslararası Enerji Ajansı'nın yapmış olduğu açıklamalar, rezervlerin kullanılmış olması petrol fiyatlarını baskıladı. Ama bundan sonraki hikayede 120 dolarların üzerinde geçmişte gördüğümüz gibi 150 dolarlara doğru çıkabilecek olan bir petrol fiyatı dünyada senaryoların yeniden değişmesini sağlayacak. Ve Fed'in faiz indirimindense faiz artırımları tarafında biraz daha agresif olması gerektiğini, o agresif olmasını gerektirebilir. Tabii dünya aslında şu an bunu fiyatlamıyor tamamen. Amerika'nın uzun süreli faizleri dayanamayacağını, hatta faiz arttırmayacağını, yılın sonuna doğru faiz indirebileceğini, Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ticari savaşlarında da daha ılımlı bir tablonun olabileceğine inanmak istiyor dünya. Ve bununla beraber de bu son rally dediğimiz, işte hisse senetlerinde ya da riskli varlıklarda da rallilerin gerçekleşebileceğine inanıyor. Ama tabii bu bir geçiş süreci. Petrol fiyatlarının yüksek olduğu tabloda bunlar belki bir miktar gerçekleşebilir, ama yine de yatırımcının piyasada temkinli olmasında fayda var. Çünkü hep konuştuğumuz şey, Amerika üzerindeki finansal riski, krizi dünyaya ihraç etmek istiyor. Biz aslında petrol fiyatları da bu ihracın başlangıç noktası.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Şirin Sarı. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler, saygılar, iyi yayınlar.
0: Efendim, burada kapatalım bu bölümü, piyasa saatini. Yine birlikteyiz 13'te, görüşmek üzere.

0: için sizin için üretiyoruz.
1: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırım

0: yapıyorsan sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket başlıklarına ve hisse performanslarına göz atacağız diyelim ve ilk öne çıkan şirket haberiyle başlayalım. Astor Enerji artık ABD tarafına tek seferlik bir haber olmaktan çıktı. Arda arda iş almaya devam ediyor. Böylece enerji altyapısındaki yatırım döngüsünde Astor'a sipariş olarak döndüğünü gösteriyor. Son haber başlığında da 4,7 milyar liralık bir sözleşme imzaladı ABD'deki yerleşik bir müşteriyle. Diyelim zaten hissesi bunu bir süredir fiyatlıyordu. Yılın başından itibaren baktığımızda %175'lik bir getirisi var. Güçlü bir performans bu taraf görüyoruz. Son fiyatlamaya baktığımızda da gün içerisinde %2'lik bir geri çekilmesi var. 319 liradan geçiyor ama yıl genelinde bu kadar güçlü performans göstermesi de aslında piyasa bundan sonra yeni siparişlerin devamının da bir göstergesi olarak, yani beklentilerin de önceden satın alındığının da bir başlığı olarak değerlendirebiliriz. Tabii bu siparişler sonrasında da karlılığa katkısı da önemli olacaktır. Takip edilmesi gereken başlıklar altında da sıralayabiliriz. Diyelim Astor Enerji'yi ve geçelim bir sonraki şirket başlığına. Turkcell yeniden TOK hikayesi masaya geldi. Türk Varlık Fonu ile TOK paylarının satın alınmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Dün zaten haber kapa düşmüştü. Daha sonra zaten Anadolu Grubu Holding tarafına, Vestel tarafında da haber başlıklarını takip ettik. Tabii burada henüz tamamlanmış bir işlemden söz etmiyoruz. Sadece görüşmelerin devamlılığına ilişkin bir haber başlığı. Dolayısıyla da rakam ve nihai ortaklık yapısı netleşmeden de fiyatlamayı kesin bir sonuca bağlamamak da gerekebilir diyelim. Ama dün Anadolu Grubu Holding ve Vestel tarafında da yükselişler de önemliydi. Bunu da altını çizmekte fayda var diyelim. Turkcell'deki son fiyatlamaya baktığımızda yarım puanlık bir yükseliş görüyoruz. 95 liradan işlemler geçiyor. Tabii Turkcell açısından yine bakıyoruz bu TOK satışına. Sadece bir yatırım olarak değil, şirketin de ana faaliyetleri dışında aslında böyle bir stratejik bir varlıkta payını arttırıyor olması da sermayesini de nasıl kullanacağı da önemli hale getiriyor. Dolayısıyla piyasanın asıl bakacağı bundan sonraki odak noktası da bu sözleşmenin netleşmesi ve gelecek paylarında nerede kullanılacak, sermayenin nereye yönlendireceği de olacaktır demiş olalım ve bir sonraki şirkete geçelim. Vestel tarafından bir de bakalım. TOK payları ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü Vestel'de açıkladı. Özellikle yine Anadolu Grubu Vestel'deki toplam TOK payı %46'lıktı ve bu payın devri içinde şu an işte Türk Varlık Fonu ve Turkcell ile alıcı olması beklentisiyle yönelik görüşmelerin hala devamlılığını sürdüğünün altını çizdi. Tabii yine burada henüz görüşmelerin tamamlanmadığını yeniden de belirtmiş olalım ve Vestel'in hisse performansına baktığımızda dün %7,5'luk gün içi primlenmeler vardı. Bugün bir miktar geri çekilme görüyoruz. 22 liradan işlemler geçerken yine yılın başından itibaren Vestel aslında baskı altındaydı. %20'lik bir geri çekilmesi vardı. Aslında burada piyasanın önünde hala cevaplanması gereken bir takım soru başlıkları olduğunu da aslında verebiliriz diyelim. Buradaki tabii yatırımcılar bu sözleşmelerin, aslında bu görüşmelerin nereye varacağını da takip ediyor olacak demiş olalım ve son şirket gelişmesine, haber başlığına bakalım. Emlak Konut'tan bir kira sertifikası ihracı geldi. 3,8 milyar liralık tutarında. Tabii biraz daha bunu geniş açıdan okumak gerekiyor. Çünkü gayrimenkul tarafında en önemli kritik başlık finansmana erişim tarafı ve finansman maliyetleri de hala şirketin önünde.

gündemdeki en önemli konulardan biri olmaya da devam ediyor. Dolayısıyla burada Emlak Konut'ta alternatif bir finansman kanalı kullanması da önemli. Çünkü konut projeleri büyümeye devam ederken de finansman yapısının maliyeti doğrudan projenin karlılığına da dokunabiliyor. Dolayısıyla da bu adımda aslında çeşitlilik anlamında önemli bir başlık diyelim ve ise performansına göz atalım. Yarım puanlık bir geri çekilmesi var. 20 lira civarından işlemler geçerken son 9 aylık tabloyu hızlıca bir göz atıyoruz. Şubat ayının ortalığı 26 liraya kadar görmüş. Dip seviye olarak da 17 lirada Temmuz sonunda test edilmiş diyelim. Son bir ayda da yaklaşık %12'lik de bir primlenmesi vardı. Yani Ağustos'un ortasından son dönemde de bir toparlanma da göstermişti. Emlak Konut GEO'nun payları da diyelim. Tabi burada şirketin finansman ve proje tarafındaki gelişmeleri de yani bu ihracı nerede kullanacağı da önemli olacaktır da diyelim. Ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Borsa İstanbul'daki şirket haberlerine baktık. Peki küresel taraftan hangi şirketler öne çıkıyor? Saatler 13.45'i gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 27, Nevşehir 26, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20.

4, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 36 ve Siirt 34 derece.

0: dünya için sizin için üretiyoruz.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
2: Otobit'te. Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22

0: yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Anla hoş geldiniz. Bugün de yine 3 farklı konum ve konuğum var. Yeni av sezonuyla birlikte denizlerimizde sürdürülebilirlik, balıkçılığın geleceği ve sofralarımızdaki su ürünlerinin yerini konuşacağız. Ardından rotamızı Afrika'ya çevireceğiz. Türkiye'nin üretim gücünü Afrika'nın büyüyen pazarlarıyla buluşturmanın yollarını, daha fazla firmamızı ihracatçı yapabilecek yeni modelleri konuşacağız. Ve sonrasında değişimin bir başka yüzüne geçeceğiz. Teknoloji, yapay zeka ve yeni nesil iş modelleri. Değişimin yönünü, fırsatların rotasını ve geleceğin iş dünyasını konuşacağız. Öncelikle denizlerimizin bereketine bakalım. Yeni av sezonu başladı dedik. Hangi türlerde nasıl bir sezon bekleniyor? Ve belki de tüm soruların en önemlisi, bugün denizlerimizden aldığımız bereketi gelecek nesillere nasıl taşıyacağız? Konuğum Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sema Hanım. Merhabalar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Yeni av sezonuyla başlayalım. Nasıl bir sezon bekliyor balıkçıları?
1: Teşekkür ederim. Her şeyden önce hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Cenab-ı Allah'tan kazasız belasız ve evet, tabii ki bol bereketli bir sezon geçmesini diliyoruz. Her şeyden önce bu dileğimizin yerine gelmesini bekliyoruz ama tabii ki yeni sezonla birlikte yeni umutlar. Bizim balıkçılık sektöründe bu işler biraz böyle. Göstergeler güzel, fena değil. Öncelikle 1 Eylül itibariyle Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde sezonu açmış bulunuyoruz. Akdeniz bölgesinde de 15 Eylül'de sezon açılışını gerçekleştireceğiz. İlk verilere göre de, sahadan aldığımız bilgilere göre de palamut avcılığının bu sene diğer türlere oranla geçtiğimiz yıla kıyasla daha da olumlu bir şekilde olacağını bekliyoruz. Umarım bunda da yanılmayız. Palamut bu sene bol olacak. Yani söyleyebileceğimiz şu anda bu. Burada şunu da belirtmem gerekir ki geçen sene aldığımız, uygulamaya koyduğumuz bir düzenleme vardı. O da küçük ölçekli balıkçılarımızın palamut avcılığını 15 gün erkene çekmiştik. Bu kadar güçlü konuşmamızın ve sahalardaki verilerin kesinliğinin bir göstergesi de bu oldu. Küçük ölçekli balıkçılarımız şu anda bol miktarda palamut avlıyorlar. Piyasada da bol miktarda bulunuyor zaten.
0: Balık tüketimini biz yeterince Türkiye'de önemsiyor muyuz? Ne dersiniz? Çünkü oldukça zengin bir besin kaynağı, ya da ne kadar önemsiyoruz?
1: Aslında tam ikilemde kaldığımız bir soru sordunuz galiba. Ne kadar önemsiyoruz, önemsemiyoruz kısmı tükettiğimiz balıkla orantılı.
0: Evet.
1: Maalesef bunu dünya geneliyle ve Avrupa ortalamasıyla da kıyasladığımız zaman oldukça gerilerdeyiz. Bunu söylememiz gerekir. Bir balıkçı ülkesi olmamıza rağmen ve ürettiğimiz balıkları, avladığımız balıkları yurt dışına ihraç eden bir ülke olmamıza rağmen maalesef iş tüketimde istediğimiz noktada değiliz. Bu bizim istediğimizle orantılı değil. Tabii balık tüketimi ne kadar fazla olursa sağlıklı bir birey yetişmesi o derece orantılı oluyor. 2016 yılında iyi gelişmeler var mı? Var. 2016 yılında 5,5 kiloydu örneğin kişi başı Türkiye'deki tüketim miktarı. Geçen yıl bu daha da arttı ve 8,8 kilograma çıktı. Ama yeterli mi? Değil. Çünkü biliyorsunuz ki balık oldukça kaliteli bir protein kaynağı. Vitaminler ve mineraller açısından oldukça önemli ve omega 3 ve yağ asitleri bakımından da tüketilmesi, sağlıklı bir gelişim için tüketilmesi tavsiye edilen, bilim insanları, hocalar tarafından, doktorlar tarafından tüketilmesi şiddetle tavsiye edilen bir gıda kaynağı. Bunu tam da bu sene yapabiliriz diyoruz. Çünkü beklentimiz, yine söylüyorum, şu anda tezgahlarda bol miktarda palamut var, bununla başlıyoruz. Ve özellikle sezon açılışıyla birlikte de Marmara Denizi'nde hamsi avcılığının da yoğun bir şekilde başlayacağını öngörüyoruz. Bu mevsimler hepimiz için sağlıklı gıdaya erişme açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Vatandaşlarımız da bol miktarda balık tüketimini yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz.
0: Tabii bütün soruların en önemlisi de şu: denizlerdeki bereketi gelecek nesillere nasıl miras bırakacağız? Orada sürdürülebilirlik açısından bizde tablo nasıl?
1: Evet, aslında en önemli kısmı da bu galiba. Bugün diyoruz ki bu sene palamut var, işte hamsi olacak, ardından diğer balıklar gelecek. Ama bunu söyleyebilmemiz için bir sonraki yıllara da bu söylemle gidebilmemiz için denizdeki balığın stoklarımızın korumamız gerekiyor. Gelecek dönemde bunların da bu yılki söylemlerimizle eşdeğer bir cümle kurabilmemizin belli başlı herhalde gerekliliği de koruma önlemlerinden geçiyor. Biz kamu olarak, bakanlık olarak ve Balıkçılık Sorunları Genel Müdürlüğü olarak bu stokların, balık stoklarının bir günde değil, bir yılda değil, önümüzdeki yıllar boyunca da bu denizlerde kalmasını sağlayacak düzenlemeler içerisindeyiz. Ya bunları yaparken de hem mevzuat anlamında değişiklikler gerektiği zaman bunları yapıyoruz ki güncelleme gerekli, yaşayan bir süreç olduğu için bu her daim gerekli. Diğer taraftan da bu getirmiş olduğumuz düzenlemelere de uyum konusu çok önemli. Biz bilimsel çalışmaları ya da yapılan saha gözlemlerini hepsini bir araya getirerek bir düzenleme gerçekleştiriyoruz. Bunları yayınlıyoruz ve balıkçılarımızın da dikkatine sunuyoruz. Balıkçılardan beklenti her zaman siz istediğiniz kadar yerinde bu tür kararları alın ve düzenleme olarak yayınlayın ama uygulanmadığı sürece de hiçbir anlamı olmuyor bu alınan kararların. Dolayısıyla çok büyük bir görev ve sorumluluk bizimle birlikte bu nimeti denizden bizlere taşıyan balıkçılarımıza da düşüyor. Çünkü onlar neyin ne kadar avlanması gerektiğini, hangi balığın avlanması gerektiğini, avlanmaması gerektiğini veyahut da hangi bölgelerde, alanlarda bu avcılığın yapılmaması gerektiği konusunda bilgi sahipleri. Bunların yapılmaması durumunda maalesef cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyorlar. Ama amacımız onlara ceza yazmak değil, cezalandırmak değil, bu bilinç.

0: Planlı bir şekilde üretimi. Bu planlıdan kastım şu, biraz da bunu açmak gerekirse, belirlediğimiz bu balık türlerinin avlanabilir miktarlarını, minimum avlanabilir ya da maksimum avlanabilir miktarlarını belirliyoruz. Bunların hangi ortamlarda, hangi balıkçı gemileri ve hangi balık, her bir balıkçı gemisinde ne kadar bu balığı avlayacağına yönelik düzenlemelerimiz var. Yani bunların da sıkı kontrolünü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken işi şansa bırakma gibi bir lüksümüz hiçbir zaman yok. Bu işin üzerine daha da çok gitmeye devam ediyoruz. Koruma ve kullanma dengesini yakalayabilmek için özellikle koruma kısmından sorumlu olan bir otorite olarak da altyapımızı oldukça geliştiriyoruz, güçlendiriyoruz. Örneğin kontrol tekne sayılarımızı çok önemli miktarda artırmaya çalışıyoruz. Teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz ve sadece ülkemizdeki balıkçılık kontrolüne yönelik değil, Akdeniz'de uluslararası sularda da bir kontrol denetim merkezi olarak Yalova'da açmış olduğumuz bir denetim merkezi var. Buradan da tüm Türkiye genelini koordine etme çabası içerisindeyiz. Ama bunları yaparken dediğim gibi yine geliyoruz, balıkçılarımızın bu işi benimsemesi ve bizimle olumlu yönde işbirliği yapmalarına da çok büyük önem taşıdığını da söylemek istiyorum. Bu denetim ve kontrol çalışmalarını yaparken bu vesileyle ben özellikle bizimle bu manada işbirliği içerisinde bulunan ve çok değerli katkılarını aldığımız özellikle sahil güvenlik komutanlarımıza da çok teşekkür ederim. Devletin ilgili birimlerine çok teşekkür ediyorum. Kimi zaman bize karada jandarma kuvvetleri, denizde sahil güvenlik komutanlığı ve kimi zaman da deniz polisi de bizimle birlikte bu çalışmaların içerisinde yer alıyorlar. Hepimizin ortak gayreti her zaman olduğu gibi balıkçılarımızın sadece bu sene değil önümüzdeki yıllarda da bu balığı avlayabilmesi ve halkımızın da bu sağlıklı gıdaya erişebilmesi.
1: Tabii bir de kaçak kayıt dışı meselesi var. Son dönemde orada yürütülen aksiyonlarda, alınan aksiyonlarda nasıl bir tablo görüyorsunuz?
0: Sema Hanım, şunu söyleyebilirim. Özellikle balıkçılarımızın örgütlenmesi üst birlikler üzerinden devam ediyor. Kendileriyle oldukça önemli bir istişare içerisindeyiz. Yani Türkiye'deki balıkçı sayısı işte 15 bin tane balıkçı teknesinden bahsediyoruz. Her birisiyle birebir muhatap olmaktansa onların temsilcileriyle iyi bir ilişki içerisindeyiz ve onlar bu alınan kararları kendilerine iletiyorlar. Bizim kendi personelimize vermiş olduğumuz eğitimlerle birlikte yerelde her bir ilimizde yine il müdürlüklerimiz ve balıkçılık sürme şube müdürlüklerimiz tarafından balıkçılarımıza yönelik sezon öncesinde bilgilendirme toplantılar gerçekleştiriyoruz. Getirilen kuralların öneminden ve neler olduğu kısmındaki bu bilgilendirme çalışmalarının ben çok önemli olduğunu biliyorum. Bu çalışmalar devam ettikçe ve balıkçılar bilinçlendikçe ortada bu işi farklı manada yapmaya gayreti içerisinde olanlar, yani suç olarak bildikleri bir konuyu devam ettirme niyetinde olan kişiler her tarafta olduğu gibi bu camianın içerisinde de var maalesef. Onları ayıklamamız gerekiyor. Bu ayıklama süreci içerisinde de az önce söylediğim gibi devlet olarak, kamu olarak üzerimize düşen iyi ile kötüyü ayırabilmek, bunun için de altyapımızın önemli manada ben geliştiğini söylemiştim biraz önce. Bu gelişmiş olan altyapımızı kullanarak da kötü niyetli olan, bazı durumlarda hiç avlanma ruhsatının bile olmadığı gemilerle ya da avlanma yöntemleriyle bu işi yapan insanlar maalesef oluyor. Bunları bu işin içerisinde ayıklamaya çalışıyoruz ama şunu söyleyebilirim, geçmiş yıllara oranla bu sayının genel içerisindeki ortalamadaki sayının, yani suçu bilerek işleyenlerin sayısının daha da azalma eğilim içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bu da iyi bir gelişme olarak önümüze çıkıyor. Ancak gönül ister ki tabii ki hiç sıfır olsun, hiçbir şekliyle bu yasa dışılık olmasın. Ama insanın olduğu yerde, ihtirasın olduğu yerde bunlarla karşılaşmak her zaman için oluyor. Bizim görevimiz de bunu en aza indirebilmek. Bunun gayreti içerisindeyiz.
1: Balıkçılık sadece avcılık demek değil. Aynı zamanda ekonomik açıdan da güçlü bir sektör. Buradan evet, ihracat kısmına geleceğim. Bu konuda ihracat konusunda potansiyelimizi nasıl görüyorsunuz?
0: Sema Hanım,

0: Görmüş olduğum ürünlerden bir tanesi de bu belki. Sadece avcılık değil, söylediğiniz gibi doğru söylüyorsunuz. Diğer taraftan yetiştiricilik yoluyla elde edilen ürünlerimiz de var. Ve bu ürünler vasıtasıyla da örneğin geçen sene Türkiye'de 1 milyon 37 bin ton üretim gerçekleştirildi. Yani bunun çok büyük bir kısmı da dünyadaki ortalamalarla benzerlik göstererek yetiştiricilikten elde ediliyor. Bu 630 bin civarındaki yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıkların büyük bir kısmı da ihracata söz konusu olarak gidiyor. Az önce söylediğiniz gibi ne kadar ya 2,3 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusu oldu geçen sene. Ve bu ihracat miktarı her sene giderek de artıyor. Yani yapmış olduğunuz üretime bağlı olarak yurt dışına satmış olduğunuz balık da bu manada kendine bir yer ediniyor. Ama ihracat miktarı bu kadar artarken, hızlı bir şekilde artarken kendi ülkemizde tüketimin istenilen seviyede artmamış olması tabii ki çok bizim de istediğimiz bir durum değil. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türk balığı gerek yetiştiricilik balığı olsun, gerekse doğal stoklardan elde edilmiş olan balıklar, avlanmış olan balıklar olsun, dünya pazarlarında maksimum düzeyde rağbet gören ve tercih edilen balık türleri olduğunu söyleyebilirim. Bugün Türkiye'de üretilen, yetiştiricilik yoluyla üretilen balıklar başka ülkeler tarafından, örneğin Avrupa bizden bu balığı talep ediyor. Sadece Avrupa değil, 100 tane farklı ülkeye balık ihraç edebiliyoruz, ürünleri ihraç edebiliyoruz. Bunun içerisinde işte Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kanada'sına, Avrupa Birliği'ne, Rusya'sına kadar pek çok ülke var ve bunlar Türk balığını tercih ediyorlar. Tercih etme gereklilikleri de şu, bakın yine söylüyorum, doğal olarak avlanmış olan balıklar gönül rahatlığı içerisinde tüketebiliriz. Evet doğru, çünkü doğal balık hiçbir sorun yok, tüketilebilir. Zaman zaman medyaya, basına bazı haberler yansımış olsa bile işte bazı yerlerde herhangi bir kirliliğe bağlı olarak bunların balıklara olan etkisi ve dolaylı olarak insana olumsuz etkisiyle ilgili kimi zaman haberlerle karşılaşıyoruz, ama vatandaşımızın içinin ve gönlünün rahat olmasını rica ediyorum. Çünkü hem balık ve hem de balığın yaşam ortamı ile ilgili tüm alanlar tarafımızca düzenli olarak kontrol ediliyor. Oralardan düzenli olarak hem üründen hem de sudan numuneler alınıyor ve olumsuz bir durum olması halinde de o balıkların herhangi bir şekilde insanımıza ya da ihracata gönderilmesi ile ilgili engelleme süreçleri var. Bunlar gerçekleştirilmesi gereken süreçler. Şükür olsun ki bugüne kadar da insan sağlığına etki edebilecek düzeyde bir vakayla da karşılaşmadık. Ama ben bunu söylerken Balıkçılık Sürünleri Genel Müdürü olarak söylüyorum. Diğer taraftan konunun hem de su ürünleri mühendisiyim. Yani iki kısım, hem uzmanlığım hem de yönetsel olarak da tecrübem de bunu söylüyor. Bunu güçlendiren başka bir nokta daha var. Avrupa Birliği'ne biz ihracatımızın çok büyük bir kısmını Avrupa Birliği ülkelerine gönderiyoruz. Bu sağlıklı bir gıda olması nedeniyle de Avrupa Birliği Türk balıklarını tercih ediyor ve sorunsuz olarak da kendi ülkelerine ithal edebiliyorlar. Çünkü çok böyle her ülkeden her balığı alan bir denetim ya da düzenlemeleri, çok sert düzenlemeleri var. Her ülkeden de balık ithalatını gerçekleştirmiyorlar. Ama ülkemizden balıklar alıyorlar. Türk balığının hem sağlık açısından hem de taşımış olduğu, az önce söylediğimiz gibi protein, vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengin olması itibariyle de tercih ediyorlar. Buradan şuraya geleceğim. Lütfen halkımız, vatandaşımız gönül rahatlığı içerisinde bu balığı tüketsin ve gelecek nesiller, sağlıklı bireyler balık yemeğiyle eşdeğer oldu artık. Dünya genelinde bakacak olursanız da gerek yaş ortalaması çok yüksek olan ülkeler veyahut da sağlıklı olarak hayatlarını devam eden ülkelerin neredeyse tamamı su ürünleri üzerine beslenmesini, ağırlıklı olarak su ürünleri ve gıda olarak tüketmeyle eşdeğer olarak olduklarını görüyoruz. Bu işte Japonya'sından Avrupa Birliği ülkelerine ve farklı ülkelerdeki örnekleriyle de görüyoruz. Dolayısıyla ailelerimize, anne ve babalarımıza kendilerinin balık yemeleri gerektiğini tavsiye ettiğimiz gibi özellikle çocuklarımız için bu besini sofralarımıza taşımalarının artık bir tavsiye olmaktan çıkıp bir zorunluluk aslında olması gerektiğini de söylememiz gerekiyor. Bunun faydasını hem okul çağındaki derslerinde görecekler, başarıdan görecekler. Hem de sağlıklı bir birey olarak ömürlerinin sonuna kadar bizlere dua edecekler diye düşünüyorum. Eğer çocuklarımızın gündemine balık yemeği getirebilirsek ve balığı sevdirebilirsek.
1: Yayına katkılarınız için teşekkürler. İyi ki katıldınız. Çok da güzel anlattınız. Çok kıymetli bir besin. Balık daha çok tüketmek dileğiyle diyelim. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim sana. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Denizlerimizdeki o bereketi korumak kadar Türkiye'nin ürettiği değeri dünya pazarlarına taşıyabilmek de büyük önem taşıyor. Çünkü artık mesele yalnızca üretmek değil, ürettiğimizi doğru pazara ulaştırmak, yeni ihracatçılar kazanmak ve Türkiye'nin küresel ticaretteki payını büyütmek. Birazdan stüdyomda kıymetli bir konuğum olacak ve rotamızı Türkiye'den Afrika'ya çevireceğiz.

0: nüfusu genç tüketici kitlesi, hızla büyüyen ekonomileri ve artan ithalat ve ihtiyacıyla Afrika Türk üreticisi için giderek daha da stratejik bir pazar haline geliyor. Peki Türkiye bu büyük potansiyeli nasıl daha güçlü bir ihracat hikayesine dönüştürebilir? Ve konuğum stüdyomda WCI Forum Başkanı Utku Bengisu bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Bugün özellikle Afrika'yı Türk ihracatçısı açısından bu kadar stratejik bir pazar olarak gösteren ne var?
1: Aslında küresel bir analizle baktığımızda bugün İspanya'da ne oluyor ki Afrika ihracatını %21 arttırdı? Fransa'da ne oluyor ki Afrika'ya ihracatında ilk defa tekrar oyuna döndü? Amerika Birleşik Devletleri'ne ne oldu ki ABD kobileri %26 ile ihracatlarını arttırarak ilk defa Hindistan'la kafa kafaya geldi yıllar sonra Afrika ticaretinde? Afrika'da oyun değişmeye başladı. Pasta büyüyor. 750 milyar dolarlık bir ithalat talebi var. %9'luk bir ithalat büyümesi var. Nüfus artıyor. 1,5 milyardan 2,5 milyara doğru koşan, nüfusu 17 yaş altı olan bir Afrika'dan bahsediyoruz. Bu hızlı tüketime dönük yeni insan kayağının açıldığı, yeni taleplerin yaratıldığı bu dönemde sadece Türkiye değil, bütün dünya ekonomilerinin Afrika'da yeniden bir masada pozisyon aldığını görüyoruz. Suudi Arabistan'ın bile ilk defa Afrika'nın en büyük 10. tedarikçisi olarak listeye girdiğini, Birleşik Arap Emirlikleri'nin listeye girdiğini, biraz önce anlattığım İspanya, Almanya, Fransa'nın listede olduğu bir denklemden bahsediyoruz. Artık eskisi kadar yalnız olmadığımız bir denklemden bahsediyoruz. Afrika hem enerji koridorlarında hem dünyanın yeni üretim aksını oluşturabilecek yeni yatırım noktası olarak, yeni yatırım destinasyonu olarak hem uluslararası büyük güçlerin, Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi üreten, dünya besin zinciriyle alakalı hala dokunulmamış tarım topraklarıyla hala önemli bir potansiyeli barındıran ve genç nüfusuyla çok önemli bir orta yeni nesil, orta kuşak ekonomik sınıfın doğmak üzere olduğu büyük bir coğrafya. Dolayısıyla Türkiye'nin sadece üreticilerinin bugün itibariyle kobilerinin yoğun bir şekilde Afrika'ya artık bir ihracat akademisi, bir ihracat kampüsü olarak bakması, yeni ihracatçı yetiştirmek noktasında 170 bin kişilik ihracat ailemizin çok hızlı bir şekilde 200'lere, 250 binlere ulaşması için Afrika'yı akademik olarak da bir ihracat yetiştirme merkezi olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Afrika'da hangi bölgeler özellikle Türk üreticisi için daha güçlü fırsatların olduğu bölgeler?
1: Bakın şu anda son 7 aylık verilere baktığımızda bir tarafta kuzeyde Mısır'a olan ihracatımızın ciddi anlamda arttığını, fakat ihracatımızın artarken alt

0: Yönetimlerde makina, ekipman, ara madde üretiminin, yani Mısır'ın üretimini arttıracak, ihracatı destekleyecek bir ihracat atağımızın olduğunu, ama Nijerya'ya döndüğümüzde Nijerya'da da artışların %40'lar seviyesinde hızlandığı bir denklemde 240 milyonluk Nijerya nüfusunda da bugün gıdadan kimyaya, yapı malzemelerine, çok geniş bir ürün ağına, Güney Afrika'ya indiğimizde, madenciliğin merkezi Güney Afrika'ya indiğimizde makinanın, otomasyonun, elektriğin, enerji ürünlerinin ihracatının olduğunu, yani Afrika'nın her bir bölgesinin 54 ülkesindeki gerek doğusu gerek batısıyla her bir bölgesinin Türkiye'nin değişik mecralarında üretim yapan, çok çeşitli üretim kapasitesine sahip, esnek üretim kapasitesine sahip ülkemizin için önemli pazarlar olduğunu görüyoruz. Batı'da Senegal'in yükseldiğini görüyoruz. Nijerya'nın yükseldiğini görüyoruz. Çok dramatik bir şeyden bahsedeyim. Çok yakın zamanda Nijer'de büyük bir darbe girişimi daha oldu. Ekonomik olarak çok sarsıldıkları bir dönemde Türkiye'nin Nijer'e ihracatı %80 arttı. Evet. Yani pazar kendi dinamiği içerisinde Türkiye'ye çok ciddi anlamda göz kırpıyor. Burada en büyük dikkate almamız gereken ülke de Hindistan. Neden Hindistan? Hem ürün çeşitliliğine baktığımızda Türkiye ile çok örtüşüyor. Yani biz de kozmetikte rekabetçiyiz, onlar da kozmetikte rekabetçi. Biz de gıdada rekabetçiyiz, onlar da gıdada rekabetçi. Biz hububat, yağlı tohumlarda iyi bir noktadayız. Onlar da önümüzde. Yani bu noktada benzer ürünler sattığımız için, sadece bir örnek vereyim. Hani buradan da özellikle Konya, Gaziantep'teki dostlarımıza selam olsun. Çikolata gibi, bisküvi gibi, tatlı şekerleme ürünleri gibi. Türkiye'nin ihracatta aslında önemli üretim aksına sahip olduğu bir üründe şu anda Nijerya pazarında Hindistan bizden 8 kat daha fazla ürün satıyor. Aynı ürün grubunda. Dolayısıyla gidecek çok yolumuz var.
1: Potansiyelimizi doğru kullanamıyor muyuz? Yani evet. Özeti böyle
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Yani Hindistan şu anda 8 kat önümüzdeyse
0: yani. Evet. Yani şu anda bizim İspanyol kobilerinin yaptığı gibi, Fransız kobilerinin yaptığı gibi, İtalyan kobilerinin yaptığı gibi kümeleşerek Afrika'ya doğrudan ziyaretlerimizi arttırmamız. Çünkü hiçbirinde bizim Türk Hava Yolları'mızın yazdığı bir destan var orada. Hiçbirinde böyle bir imkan yok. Evet. 63 destinasyona. Hı hı. Doğrudan İstanbul'dan uçuş var her gün. İspanya'nın böyle bir şansı yok. İtalya'nın böyle bir şansı yok. Buna rağmen ihracatını arttırmak için bizim hava yolu şirketimizi kullanarak İtalyanların Kongo'ya indiğini görüyoruz. Evet. Yani burada ben Çorumlu üreticinin İstanbul'a gelip Kongo'ya gitmesindense Roma'dan, Milano'dan bir üreticinin İstanbul'a gelip aktarmayla Kongo'ya gittiğini görüyorum. Hatta daha dramatik bir şey söyleyeyim size. Güney Kıbrıs Rum kesimi bu hafta kobilerini Kongo'ya götürüyor. İhracat yapabilir miyiz? Peynir satabilir miyiz Kongo'ya diye. Dolayısıyla böyle bir pazardayız. Bütün pazarı Bulgaristan'ın kaşkaval peyniriyle donatmaya başlamışlar. Bizim kaşar peynirimizi bilmiyorlar. Böyle büyük bir talep yoğunluğu varken biraz daha doğru değerlendirmemiz lazım. Rakamlara da bakarak, İspanya'nın atağını, Hindistan'ın atağını, Amerika'nın tekrar oyuna girmesine bakarak bu pazarda gerçekten bir hareket olduğunu kabul etmemiz lazım. Gerçekler, rakamlar da onu gösteriyor. Biz ihracatımızı rekor oranda arttırmışız. 13.3 milyar dolara getirmişiz 7 ayda.
1: Evet.
0: İlk defa 20 milyar dolar ihracat bandını test edeceğimiz, sınayacağımız bir denkleme. Belki de bu senenin sonunda Suudi Arabistan'ı geçerek, Güney Afrika'yı devreden çıkartarak söylüyorum çünkü Güney Afrika iç ticaret hacmi, hı hı, rakamı veriyor. İlk defa Türkiye'nin Afrika'nın en büyük 10. tedarikçisi olması eşiğiyle karşı karşıyayız. Yılın geri kalanını bence doğru değerlendirelim.
1: Çin ve az önce Hindistan örneğini, evet, verdiniz. Şimdi ben de oradan devam edeceğim. Buyurun. Çin ve Hindistan bunu nasıl başardı? Yani bizim Türkiye olarak o pazarda bu konuda almamız gereken oradan ders var diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle var. Çin özellikle makine ve otomasyon ticaretinde, makine ve otomasyon satışında yedek parça servis ağlarını da Afrika'ya enjekte etmiş durumda. Sadece makine satmıyor artık. Makinenin satış sonrası hizmetini de satıyor. Bu bizim özellikle makine üreticileri özellikle çıkartılması gereken bir ders. Ciddi anlamda Afrika'nın hafif ve orta düzeydeki makine üretimine çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Afrika'da sanayileşmeye başlıyor. Türkiye bu pastadan inanılmaz katma değerli pay çıkartabilir. Maden makineleri, beton makineleri, asfalt ve yol makineleri, artan inşaat yatırımları, %12.4 büyüyen bir inşaat sektörünün sirkülese ettiği inşaat ve altyapı yatırımları, nüfusun artışından bahsettik. Mecburen bir konut yatırımı, okul yanıtı yatırımı, hastane yatırımı. Dolayısıyla bunlarla ilgili makine ve ekipmanın, tedariğin, petrolün, tarımın, makinasının, ekipmanının satılacağı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Çin bunu başarırken biraz finansman, biraz satış sonrası hizmetler ve yerinde ticaret. Yine söylüyorum, bundan bir önceki yayınımızda, sizinle bir önceki yayınımızda Çin'in 4 tane fil dişi

0: sahillerinde deposu vardı, çaynamolu vardı. Bugün sizinle beraberiz. Şu anda Fildiş sahillerinde 7. çaynamolunu açtılar. Dolayısıyla çok hızlı gidiyorlar çünkü görüyorlar ki Türkiye'nin lojistik avantajı Çin'e ve Hindistan'a göre birçok üründe çok avantajlı bir durumda. Hürmüz Boğazı kapanmış.
1: Evet.
0: Mersin yeni Hürmüz olma yolunda devam ediyor. Açılacağı da yok şu anda kısa sürede Hürmüz Boğazı'nın.
1: Öyle görünüyor.
0: Dolayısıyla bizim şu anda Mersin ve çevresinde re-export firmalarımızın Afrika'nın ihtiyacını doyurmak üzere şu anda atak yapmasının tam sırası.
1: Neden duruyoruz o zaman? Yani farkında olmak açısından ne eksik şu anda?
0: Aslında Türkiye'nin ihracat haritasına baktığınızda 475 bin üreticisiyle Türkiye dünyanın en kuvvetli, en kudretli üreticilerinden biri. Fakat maalesef üreticilerimizin sadece, KOBİ'lerimizin sadece %29'u ihracatın içinde bir varoluş sergiliyor.
1: Evet.
0: Onların da %52'si yalnızca bir veya iki ülkeye satış yapıyor. Hı. Dikkatinizi çekiyorum. Dikkatinizi cezbetmek etmek için biraz daha örneği egzajere edeyim. 10 ve üstü ihracat yapan KOBİ'mizin oranı normal KOBİ'lerin %3.1'i. Her 100 KOBİ'mizden 3'üne ihracatçı diyebiliyoruz şu anda. Gerçek manada.
1: Evet, yani aslında,
0: bunu biraz arttırmamız lazım.
1: Evet, orada henüz ihracat yapmayan ama ihracat da yapmak isteyen KOBİ'ler için de bir sistem kurulmalı. Nasıl bir sistem kurulmalı ama?
0: Biz şimdi çeşitli forumlar düzenliyoruz. İlk temas, ilk network'ü sağlayıp Türkiye'ye insanların güvenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle biraz önce bakıyorum. Pasaportunda İspanya vizesi olan, İtalya vizesi olan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Çin vizesi olan Afrikalı dış ticaret firmalarını senede bir defa Türkiye'ye çağırıyoruz. Diyoruz ki gelin, Çin'de aradığınız, Hindistan'da özellikle aradığınız ne varsa Türkiye'de de var. Aynı ürün grubunda Türkiye'de de alternatifler var ve çok daha kaliteli.
1: Evet.
0: Ve çok daha esnek KOBİ'ler var. Hı hı. İlla 50 konteyner almak zorunda değilsiniz diyoruz. Bu ilk teması sağlıyoruz. Onun dışında firmalarımızın oraya Türk Hava Yolları'nı kullanarak biraz daha fazla gitmesi, lojistik merkezleri veya ticareti geliştirme merkezleri dediğimiz yerinden ticaret ve danışmanlık verebilecek. Özellikle Türkiye'de okumuş ve mezun olmuş Afrikalı öğrencileri de yerinde kullanarak, kendi ülkelerinde, kendi memleketlerinde kullanarak o köprüyü, o sıcaklığı devam ettirerek biz ciddi anlamda İtalya'yı da yakalayabiliriz. 10. sırada Suudi Arabistan olduğu için söylüyorum. Hemen üstündeki İtalya'yı da geçebileceğimizi zannediyorum. Yakın bir gelecekte yaşlanan ve yavaşlayan Almanya'yı da geçerek ilk 5'i de zorlayabileceğimizi düşünüyorum Afrika'da. Yeter ki bugüne kadar hiç...
1: Çin ve Hindistan ilk 2 sıra mı?
0: Çin, Hindistan, Amerika ve Fransa'nın çok kolay geçilebileceğini düşünmüyorum rakamlardan dolayı. Çünkü çok aktifler. Fransa'nın 100 yıllık bir geçmiş dokusu var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ciddi bir dil birlikteliği var, dil beraberliği var. Bugün Fildişi sahillerinde en küçük bir merkez bankası uzmanı bile eğitimini Fransa'da tamamlamış durumda. O devinimi ve o döngüyü hemen geçirmek çok mümkün değil. Sahada olacağız, mücadele edeceğiz. İnşallah bizim çocuklarımız o günleri görecek, inanıyorum. Ama bizim görebileceğimiz şeyler, bizim rahat rahat ilk 5'e doğru adım adım ilerleyebilecek bir kanalımız var. Yeter ki biraz KOBİ'lerimizi o alana motive edelim.
1: 14-15 Ekim'de çok önemli bir organizasyon var İstanbul'da ve 2500 Afrikalı alıcı gelecek. Şimdi bu organizasyonun aslında ölçeği de bize bir şey söylüyor değil mi?
0: Tabii bizim en yakın rakibimiz olan Birmingham'daki Afrika KOBİ Forumu'nda 700 kişi getirebildiler. Biz en yakın rakibimizin 3 katı, 4 katı ziyaretçi getirebilecek duruma geliyoruz. Bu da Afrika'nın hala Türkiye'ye nasıl ilgisinin olduğunu, hala Türkiye ile ne kadar çok ilgilendiğini gösteriyor. Ben US-Amerika zirvesinde takip ettim. Birmingham'daki UK-Afrika zirvesinde takip ettim. Türkiye'ye olan ilgi hepsinden daha fazla. Bugün Sierra Leone'den Eritre'ye kadar Afrika'nın dışa kapalı, en dışa kapalı ülkesi bile Türkiye'den mal almak istiyor. Bunu değerlendirmek için 14-15 Ekim'de biz de 2500 Afrikalı alıcıyla Türkiye'nin 300 KOBİ'sini ilk defa birbirleriyle eşleştirerek B2B sistemiyle ikili iş görüşmeleri yaptırarak Türkiye'de bu Afrika ihracatında ilk 10 sıradaki yerimizi sağlamlaştırmak ve en yakın rakibimiz olan İtalya'ya da bir adım daha yaklaşabilmek için oyuna yeni oyuncular sokmak istiyoruz.
1: Şimdi 300 üretici ikili
0: görüşmeler yapacaklar.
1: Özellikle hangi sektörler açısından orası fırsat olacak?
0: Biz yoğun olarak şu anda inşaat malzemeleri sektörünün Türkiye'de çok rahat bir şekilde ihracat yapabileceğini öngörüyoruz. Bakın bugün özellikle fason üretimden bahsetmiyorum. Konfeksiyon tarafından bahsetmiyorum. Kendi markası olan hazır giyim üreticilerimizin biraz bu alana geçerek çok rahat bir şekilde ticaret yapabileceklerini görüyorum. Bu anlamda daralan tekstil piyasamıza bir umut olabileceğini ama markası olan tekstil üreticimize bir umut olabileceğini, özellikle erkek sektöründe çok geniş imkanların olduğunu görüyorum. Orada büyük boşluklar görüyorum. Büyük boşluklar, büyük yarıklar görüyorum. Türk üreticileri çok rahat doldurabilir.
1: Çok kaliteli,
0: evet, çok kaliteli yani ürünlerimiz var.
1: Çok iyiyiz.
0: Kozmetik sektöründe Afrika'da orta oyuncuların tamamının Türkiye'ye dönme isteği var. Gıda sektöründe, süpermarket sektöründe hızlı tüketilen ürünler, FCMI sektöründe ciddi anlamda Türkiye'nin şansının olduğunu görüyorum ve tabii ki enerji, elektrik ürünleri.
1: Tabii.
0: Türkiye, biz bunu başarıyoruz. Urfa'dan trafocularımızı 600 bin dolar seviyesindeki ilk ihracatına taşıdık bir önceki forumda. Adana'dan bir trafocumuzu Gana'ya tek başına 2,5 milyon dolar ihracat yapar hale getirdik. Ciddi anlamda Türkman'la ilgi var. Her sektörde bir açık olduğunu biliyorum. Ama Türkiye'nin mobilya gibi, gıda gibi, inşaat malzemeleri gibi, tekstil gibi, otomotiv yedek parça gibi sektörlerinde Afrika'da çok rahat müşteri bulabileceğini görüyorum.
1: Hemen o İstanbul'daki forumun ardından şimdi notlarıma bakıyorum. Kenya.
0: Tabii.
1: Nijerya, Gana.
0: Sema,
1: İş forumları devam edecek.
0: 92 organizasyon yaptık Afrika'da.
1: Evet.
0: Şurada bir buçuk ay önce Etiyopya'ya 300 kişiyle geldik. 300 kişiyi Etiyopya'ya götürdük. Bursalı üreticilerimizi götürdük. Ondan hemen önce 100 kişilik bir Gana heyeti yaptık. Yine Kenya'da Ocak ayında çok büyük bir heyetle Doğu Afrika'nın en büyük ekonomisini artık Hintlilerin elinden almak için bir atak yapacağız. Orada biz de varız diyeceğiz. Hemen ondan sonra Nisan'da bu sefer Afrika'nın en büyük ekonomisi olan Nijerya'ya 240 milyonluk nüfusa artık Türkler de burada diyeceğiz. Geniş bir katılımla oraya gidiyoruz ve evimizde, kendimizi evimizde hissettiğimiz 12 yıldır iş yaptığımız Gana'daki 13. yılımızda, 13. forumumuzda Gana'da 1 milyar dolarlık ticaret hacmimizi, geçen sene rekor kırdığımız ticaret hacmimizi artık rekoru daha da üst noktalara test ederek devam ettirip üreticilerimize nefes aldırmaya çalışacağız.
1: Aslında orada püf nokta şu olmalı değil mi? Türkiye, Afrika'da sadece ürün satan değil.
0: Kesinlikle.
1: Uzun vadeli ticari ortaklıklar kuran o zaten hani... Türkiye ve Afrika olarak bir duygusal da bir şey var o
0: Kesinlikle.
1: Arada öyle değil mi? Bunu bu sisteme oturtmak
0: burada somut hemen,
1: gerekmiyor mu?
0: Somut bir örnek vereyim.
1: Tabii,
0: Çin'in
1: buyurun.
0: Bugünkü başarısında Afrika'nın 53 ülkesine sıfır gümrük politikası uygulaması yatıyor. Çünkü Afrika'ya diyor ki evet ben sana 150 milyar dolar ihracat yaptım ama 26-27 milyar dolar da senden mal alıyorum. Ve senin ürünlerinin gümrüklerini sıfırladım. Ben sana sadece mal satmak istemiyorum diyor. Bu ilişki, bu duygusallık Türklerin bizim genlerimiz olduğu için biz çok daha rahat ilerletebileceğimizi, çok daha sıcakkanlı ticareti ilerletebileceğimizi düşünüyorum. Bir Çin soğukluğundan yana bir Türk sıcaklığının çok daha fazla sahada hissedilebileceğini ve inanın bazı KOBİ'lerimizi oraya taşıyalım. Bir sene sonra sizinle çok farklı rakamlarla konuşuyor oluruz.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok da güzel anlattınız.
0: Çok sağ olun.
1: Daha yine konuşuruz çünkü
0: İnşallah.
1: Konuşacak çok şey var anladığım kadarıyla. Afrika'da yeni pazarlara açılmak, daha fazla şirketimizi ihracatla tanıştırmak ve Türkiye'nin üretim gücünü küresel ölçekte büyütmek, tüm bunların ortak noktası var: değişim. Çünkü dünya ticareti değişiyor, tüketici değişiyor, üretim modelleri değişiyor ve bütün bu dönüşümün merkezinde de tabii teknoloji var. Artık bir şirketin büyüme hızını yalnızca sermayesi ya da üretim kapasitesiyle değil, veriyi nasıl kullandığı, yapay zekayı iş süreçlerine nasıl entegre ettiği ve geleceğin teknolojilerine ne kadar hızlı adapte olduğu belirliyor. Birazdan stüdyomda çok kıymetli bir konuğum olacak. Yapay zekadan yeni nesil iş modellerine kadar konuşacağız. Çok kısacık bir ara, birazdan burada olacağız.

0: Bir tarafta geleceğe taşımamız gereken doğal kaynaklarımız var. Diğer tarafta da dünya pazarlarında değerlendirmemiz gereken üretim gücümüz ve bütün bunları birbirine bağlayan değişen teknoloji, değişen ticaret ve değişen rekabet koşulları. Aslında bütün bu başlıkların söylediği şey aynı. Değişim kaçınılmaz. Asıl mesele de değişimin neresinde durduğumuz. Türkiye'nin potansiyelini, yeni fırsatlarını ve geleceğin rotasını konuşmaya devam ediyoruz. Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Volkan Duman, WeMind CEO'su. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Teknoloji dünyasında tabii bugün en çok dönüşümün merkezinde ne var?
1: Dönüşümün merkezinde her geçen gün daha çok şey olmaya başladı ve biz buna alışmakta zorlanıyoruz açıkçası. Yani bilişim sektörünün içinde olan

0: birisi olarak da. Dönüşümlü merkezin de şu anda en çok konuşulan, gündemde olan konu yapay zeka, siz de biliyorsunuz ama hani yapay zekanın olabilmesi için gerekli olan altyapıda da birçok şey birlikte değişiyor. Maliyetler bir yandan düşmesi gerekirken tam tersi şekilde artıyor. Çözümler çeşitleniyor. Bazen paralar harcanıyor boşuna. Bazen çok doğru tespitlerle doğru işler yapılabiliyor ama şu anda yapay zeka ağırlıkta konuşuluyor diyebilirim.
1: Zaten Nvidia'nın gelen son bilançosu yapay zekanın oranın bir balon olmadığının aslında en güçlü yanıtlarından biriydi. Şimdi yapay zekayı konuşurken şirketlerin iş yapış biçimlerini nasıl değiştirmeye başladı yapay zeka?
0: Şöyle, aslında çok ciddi manada %30'a yakın dünyada, globalde yapay zekayı artık sistemlerine, yani şirketler yaptığı iş modellerinin içerisine entegre etmiş durumda. Açıkçası birçok multidisipliner iş yapan, yani birden fazla konuyu bir arada harmanlayarak iş yapmaya çalışan işletmeler daha az bildikleri konularla alakalı yapay zekadan çok ciddi manada faydalanabiliyorlar. Bunlar finans, sigorta gibi özellikle paranın ve verinin çok önemli olduğu alanlar başta olmak üzere ağır sanayiden savunma sanayiye kadar, işte siber güvenliğe kadar birçok alanda şirketler yapay zekadan ciddi manada yararlanabiliyor diyebiliriz.
1: Türkiye'de şirketlerin o yapay zeka adaptasyon sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya bizde her konuda olduğu gibi birazcık trendi konularmış gibi bakılarak, ya biz de bunda bir şey yapmalıyız la başladı aslında. Hala da böyle yapan şirketler ya da yapıların olduğunu görebiliyoruz. Fakat birkaç sene önceye göre yapılan şeylerden ders çıkartılmış ve artık daha doğru modellerle, daha düzgün uygulamalarla çalışan şirketler yapısına yapay zeka çözümlerini entegre etmiş büyük kurumları görmekte zorlanmıyoruz artık.
1: Özellikle KOBİ'ler açısından bakarsanız duruma, yapay zeka bazen bir maliyet olarak görülebiliyor. Ama aslında büyümenin yol haritası mı şu anda?
0: Yani aslında yapay zeka diye adlandırılan şeyin dışında da çok ciddi bir olgu var. Yani KOBİ'lerde özellikle, ki bizim %90 biliyorsunuz ekonomimizi götüren, yükü taşıyanlar KOBİ'ler. Türkiye'de özellikle. Yani yapay zekaya gelinceye kadar aslında yapılması gereken birçok şeyi aslında birazcık geç kalarak yapmaya başladılar. Ama hızlandı bu çok ciddi manada. %60-63 oranında şimdi artık bulut teknolojileri kullanan bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla KOBİ'ler özellikle belirli ürünleri bulut çözümleriyle birlikte çok hızlı bir şekilde alabiliyorlar ve yapılarında ihtiyacı olan şeyleri de kullanabiliyorlar. Ama hani bana şunu derseniz ki yapay zeka gibi çözümleri kullananlar hangi alanlarda daha yoğunlardı? Tabii ki KOBİ'ler biraz daha geride duruyor burada.
1: Yapay zeka en çok hangi sektörleri dönüştürecek?
0: Yapay zeka hayatımızın her tarafında var. Yani ben bir sağlık alanında çok ciddi mesela etkisi olabileceği, finans sigorta gibi güvenlikle ilgili paradigmalar. Yani sizin çok fazla gelen tehditiniz varsa bunları manuel insan gücüyle kontrol altına almanız ve yönetebilmeniz çok mümkün değil. Onları muhakkak yazılımsal bir teknoloji kabiliyetiyle yönetebilmelisiniz. Bunu da çok kolaylık haline getirebilen en büyük şey yapay zeka. Yani sizin adınıza karar verecek, aksiyon alacak ve bunu raporlayacak bir mekanizmanız varsa, bunu insan da olsa yapay zeka da olsa tercih edersiniz ki bu anlamda özellikle siber saldırılara önlemler yapay zeka ile artık çok daha kolay olmaya başladı.
1: Ama işin bir yerinde de bir insan dokunuşu gerekmiyor mu Volkan
0: muhakkak,
1: Bey?
0: Muhakkak.
1: Yani her şeyi de yapay zekaya bırakamayız
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii ki. Ama şöyle bir durum var. Yani geçmiş, yani yapay zeka çözümleri ya makine öğrenmesi dediğimiz yıllara sahip bir durumla geliyor bu zamana kadar ve her geçen gün bir şey öğreniyor. Aynı aslında bir bebeğin olgunlaşması gibi.
1: Tabii, evet, o da
0: gibi
1: gelişiyor.
0: Olgunlaştıkça yapay zeka çözümleri, büyük veriler aslında burada çok ciddi doğru sonuçlar çıkmaya başladı ve gerçekten de birçok şeyi yapay zeka artık gönül rahatlığı bırakabileceğiniz duruma doğru geldi. Ama tabii ki insan dokunuşu, insan duygusu ve bir yerde karar verdiğinizde gerekli olan merhamet veya işte düşündüğünüz o insanların, evet, insanlar duygularla karar verebiliyorsunuz bazen, inisiyatif kullanıyorsunuz.
1: Tabii.
0: Bu tabii orada olmadığı için her şeyi yapay zekaya tam anlamıyla teslim etmek mümkün değil.
1: Tabii hız açısından, veri analitiği açısından çok kıymetli orası ama mesela örneğin insan kaynakları açısından baktığınızda hani karşınızdaki insanla yüz yüze aldığınız duygu çok daha farklı yapay zekanın bakışından. Şimdi şöyle de bir endişe var. Bazı meslekleri yapay zeka ortadan kaldıracak. Acaba hangi meslekleri kaldıracak?

0: hangilerini yeniden tanımlayacak? Böyle de bir endişe var, öyle değil mi?
1: Doğru. Ya bu hayatın her döneminde oldu. Yani matbaanın çıkması zamanında da benzer endişeler vardı. Ya, bilgisayarla ya da işte başka teknolojilerin hayatımıza girmesiyle de benzer konuşmalar her zaman yapılabiliyordu ama hani her yepyeni yenilik, yeni sektörler, yeni alanlar, yeni işte insan kaynağı gerektiren başka uzmanlıklarda yanında getirebildiği için bugün geçmişte hiç konuşmadığınız yapay zeka üzerinde uygulama geliştiren ya da işte yapay zeka uzmanlığı ya da yapay dijital dönüşüm uzmanlığı, evet, gibi yeni yeni bir takım şeyler, uzmanlıklar var. Yani onlar da beraberinde geliyor. Ama işin gerçeğinin şu olduğunu söyleyebilirim. Daha çok dijital, hani hardware ve bir takım gerçekliğe dokunmadan daha böyle sanal tarafta çok fazla uzmanlık yakın zamanda gelişiyor olacak diyebilirim.
0: İnsan kaynağı açısından baktığınızda geleceğin çalışanında hangi yetkinlikler öne çıkacak?
1: Ya geleceğin, ben hani bu işin biraz felsefi konusu tabii ki, bizim çok daha bu konularla ilgili uzmanlarımız ya da işte profesör doktorlarımız var çalıştığımız üniversite teknoparkta özellikle. Orada birazcık bu işin felsefesine dokunduğumuzda şunu söyleyebilirim. Yani hangi bilgiyi nasıl kullanmalıyım ve bu bilginin çıktısı gerçekten etik midir değil midir demek gibi bir takım başka kavramlar aslında daha etkili olacak diyebilirim. Bugün özellikle yeni jenerasyon her alanda yapay zeka çözümlerini, uygulamalarını çok hızlı bir şekilde kullanıyor. Bunlara adapte oluyor. Hatta bilmediği bir alanla alakalı kendi kreatif düşüncesini çok kolaylıkla hayata geçirebiliyor. Çok güzel resim çizebiliyor, çok güzel video çekebiliyor örnekse. Ama onun etik tarafı ve içeriği ve nereye dokunması gerektiği ilgili kavramlar birazcık daha geç olgunlaşıyor. Tabii bir uzmanlığı olan birisi değilim ben. Teknoloji tarafındayım. Bu işin güvenliği, sürdürülebilirliği tarafındayım. Dolayısıyla bu konuyla ilgili de düşüncelerim böyle oldu diyebilirim.
0: Evet, güvenliği ve sürdürülebilirliğini konuşalım o zaman.
1: Eyvallah. Yani yapay zeka çözümleri, dijitalleşme, yani veri. Son dönemde Avrupa Birliği diyor ki veri eşittir bir vatandaşın pasaport kimliği kadar özel bir şeydir ve korunmalıdır. Dolayısıyla yapay zeka çözümleri veya bunun dışındaki gerisinde kalan tüm teknolojiler nerede olursa olsun bizim için kritik ve önemli şeylerdir. Dolayısıyla biz bunu mümkün olduğunca yerli ve milli tarafta tercih ediyor olmalıyız. Çünkü oraya girilen veriler, yapılan işler, ortaya çıkan çıktılar aslında bizim veya işte memleketimiz veya toplum için çok sensitif konular olmuş olabilir.
0: Evet, devam edelim o zaman. Girişimcilik ekosisteminde Türkiye'nin güçlü ve zayıf tarafları neler diyeceğim ama virgül koyacağım. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda konuşuyor. Şu anda hemen canlı oraya gidelim.
2: Güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken, teşkilatımızın Şangay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Değerli dostlar, tekrar Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.
3: Благодарю вас, уважаемый.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu. Canlı olarak gittik. Şimdi programa devam edelim. Yapay zeka meselesinde Türkiye globalle arasında epey mesafe var gibi görünüyor. Ve siz çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Özellikle güvenlik açısından. Söz size bırakayım. O alanda bir Türk firması olarak yaptığınız şey ne?
1: Şöyle söyleyeyim, yapay zeka veya başka bir konu olsun, dijitalde bu konuları işletmek, yatırım, özellikle yüksek maliyetli bu altyapıları kurmak ve bunları yönetmek çok maliyetli, kolay değil. Yani büyük şirketler, regülatif işte bankalar, işte sigorta şirketleri veya spesifik belli alanlarda ciddi paralar harcayabilecek durumunuz yoksa eğer, bu teknolojilerden ya mahrum kalıyorsunuz ya da bu teknolojileri bir şekilde kullanmakla ilgili alternatifler arıyorsunuz. Biz aslında globaldeki büyük oyuncuların yaptığı gibi Türkiye'de 2013 yılından beri bir teknoparkın içerisinde teknoloji geliştiriyor ve bu Türkiye'deki ilk yerli bulut teknolojilerinden bir tanesini sunuyoruz dünyaya. V-Mind, Port V-Mind adı altında bir markayla. Dolayısıyla aslında konsantre olduğumuz konu şu: bu globaldeki büyük oyuncuların kullanmış olduğu teknolojilerin benzerlerini bizim kendi yorumumuzla daha farklı ve yönetilen hizmetlerle, yani bunların servisleriyle birlikte öncelikle Türk, sonrasındaki globaldeki kullanıcılara, müşterilerimize sunabilmek. Bunları tabii ki dev oyuncularla ciddi bir arenada mücadele ederken hem teknoloji geliştirip onlarla yarışmak çok kolay değil. Yaptığımız şey odaklanmak, belli alanları kullanmak, işte tükettikleri kadar onlara ödemelerini yapabilecekleri, faturalarını esnek bir şekilde tutabilecekleri alternatif ödeme çözümleri sunmak gibi diye çeşitlendirebiliriz. Buradaki kritik olan konu şu, biraz evvel başkanımızın da söylemiş olduğu gibi, yani güneyimizde ve doğumuzda çok çeşitli konular değişiyor, yani konjonktür değişiyor ve Türkiye çok daha stratejik bir duruma doğru geliyor. Dolayısıyla bizler gibi şirketlerin aslında özellikle bölgede başlayan bu veri transferini, Türkiye ile dünyaya açılan bir global açıdaki o kapı gibi düşündüğünüzde Türkiye'yi, oralardaki veri merkezi üzerinden bu sistemleri kullanabilecekleri bulut servisleri verilebilir. Bu anlamda stratejik bir durumumuz var diyebilirim. Çok hızlı konuştum. Belki anlaşılmamış olabilir ama.
0: Buyurun devam edin. Biraz daha vaktimiz var şu anda.
1: Bu geçişin özellikle, yani Türkiye'nin her zaman söylenir ya jeopolitik önemini, bu geçişin tam ortasındayız. Gerek İpek yolu olsun, gerekse güneyimizden dünyaya, Avrupa'ya giden bu enerji yolu olsun, bu aynı zamanda veri hatlarını da taşımak anlamına geliyor. Dolayısıyla Türkiye'deki ciddi yatırımlar ve büyük veri merkezleri çözümleri ve bizler gibi bulut sağlayıcıları sayesinde özellikle bölgemize çok ciddi manada katma değer sağlıyor olabiliriz. Biraz evvel söylediğim stratejik siber güvenlik hassasiyetinden kaynaklı olarak.
0: Bulut bulut teknolojileri tabii o veri güvenliğini güçlendiriyor. Değil mi?
1: Evet, yani yapmanız gereken şeyleri aslında birileri sizin adınıza yapıyor.

0: Ve isterseniz de bunu hizmetiyle birlikte sizlere sunuyor. Siz sadece bunu güvenle kullanmak ve kendi işinize konsantre olmak gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Güzel anlattınız. İyi ki geldiniz.
0: Sağ olun.
1: Hepsini konuştuk. Aslında konuştuğumuz bütün konuların birbirine bağlanan ortak noktası var. Değişen koşullar, rekabet ve değişimin kaçınılmazı teknoloji. Asıl mesele değişimin neresinde durduğumuz. Türkiye'nin potansiyelini, yeni fırsatlarını ve geleceğin rotasını konuşmaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.

0: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3

0: topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
0: İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
3: 3, 2, 1, 0.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2021.

CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
2: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: 49 dili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gününden herkese merhaba. Ben Melis Kobal, Apara ekranlarında birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce gününe çıkan başlıkları.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, çatışmaların diplomasiyle çözülmesi gerektiğini vurgularken, bölgemizde ve dünyada barış için çalışıyoruz dedi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ağustos verileri belli oldu. Endeks son 3 ayın en yüksek seviyesine yükselerek 48,1 oldu. İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos'ta yıllık %34,96 arttı. Aylık artış %1,66 olarak gerçekleşti. En yüksek aylık fiyat artışı %17,28'de eğitim harcamalarında görüldü. Sermaye Piyasası Kurulu bazı ortaklıkların paylarının borsa dışında satışına ilişkin yeni ilke kararı aldı. Düzenleme ile fiili dolaşımdaki pay oranına göre 12 aylık dönemde yapılabilecek borsa dışı satışlara %2 ve %4'lük sınırlar getirildi. Hürmüz Boğazı çevresinde artan gerilim enerji ve değerli metal piyasalarında dalgalanmayı beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı $92'ın üzerini görürken ons altında düşüş yaşandı. Piyasalardaki hareketlilikte bölgede iki tankere yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinin düşük seyretmesi etkili oldu. Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle hafif geriledi. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen hafta enflasyon risklerinin sürdüğünü ve gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduklarını söylemesi, piyasalarda faiz artışı fiyatlamalarını artırdı. Piyasalar şu anda Fed'in 16 Eylül'de faiz artırma ihtimalini %65 olarak fiyatlıyor.
0: Şimdi dönelim fiyatlamalara bir bakalım. Küresel haritamızı açalım ve nasıl bir görünüm var global tarafta hızlıca göz atalım. İçeride BIST endeksinde 14.342 şu an fiyatlama. Avrupa'da havanın bozuk olduğunu görüyoruz. Frankfurt 1.20, Paris 0.43, Madrid 1.09, Londra 1.01 geride. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde de eksideyiz. S&P 0.52, Nasdaq 0.95, Dow Jones'ta 0.62'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Asya'da ise karışık bir seyrin olduğu bir günü tamamladık. Güney Kore 0.23 yukarıdayken, Çin'de 0.16, Hong Kong'da 0.93, Hindistan'da ise 0.30'luk bir geri çekilme vardı günün devamında. Ve Brent petrolde şu an 92.21 seviyesini görüyoruz. 4.35'lik bir yukarı yönlü harekette. Petrolde, ham petrolde 88.02'deyiz. 2.64'lük yukarı yönlü bir hareket. Doğalgazda ise 2.92 şu anda seviyemiz. 0.51'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın çok iyi durumda olduğunu belirtti. Boğaz'dan günlük ortalama 30 tankerin geçtiğini ve petrol akışının sürmesi nedeniyle fiyatların beklentiyi ölçüde yükselmediğini ifade etti. Diğer taraftan kıymetli metal tarafına bakacak olursak eğer, ons altında 1.74'lük bir geri çekilme, 4.370'deyiz. Gümüş 64.66'da geçtiğimiz hafta $71'a kadar gelmiştik gümüşte. Şu an 2.80'lik bir geri çekilme var. Platin 1.90, paladyum 2.36 geride. BIST endeksinde 14.346'dayız. 14.432 en yüksek gördüğümüz seviye, 14.320 günün en düşüğü. Endekslerde bankacılıkta 1.22'lik yukarı yönlü hareket, sanayide 0.36, turizm 0.30, gayrimenkul 1.96, spor 0.91 geride, teknolojide ise 0.57'lik yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Sigortacılık 1.04 yukarıdayken, kimya 1.61 şu anda yükselişte, inşaat 0.67, bilişim 0.57, madencilik 3.57 ve gıda da 0.42 geri çekiliyor. En çok artanlar da Pacific Holding 3.03'te ilk sırada. Enerya Enerji 3.04, Petkim 2.79, Tüpraş 2.75, Tekfen Holding 2.68 yukarıda. Azalanlara da bir bakalım. Grain Türk Holding şu anda taban olmuş durumda. Girişim Elektrik de taban olmuş durumda. Europower taban olmuş durumda. Batı Söke Çimento 9.96 geride. Katılım Evim Tasarruf Finansman'da da 7.40'lık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz diyelim. Ve buradan dönelim. Yusuf Doğan bizimle birlikte, Tera Portföy Araştırma Grup Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi bugün bakıyoruz genel olarak açtığımız zaman global haritayı, tablo kırmızı. Neden?
2: Çok kısa bir soru oldu. Şöyle açıklamak lazım. Şimdi birincisi savaşın devam ettiği gerçeği, ikincisi olarak da şunu konuşmak lazım. Jackson Hole'deki Fed Başkanı'nın açıklamaları, çünkü bu açıklamalara göre özellikle %2 enflasyon hedefinin ciddi anlamda Fed'in hedefi olduğu, bu bağlamda da aslında Jackson Hole'dan sonra bir Şahin Fed Başkanı görüntüsü çizdiğini gözlemledik. Dolayısıyla şu anda baktığımızda özellikle Jackson Hole toplantısından önce son çeyrekte faiz indirim olasılıklarında bir miktar düşüş yaşamışken, Jackson Hole toplantısından sonra bu olasılıkların da arttığını gözlemledik. Dolayısıyla global tarafta bunun tahvil piyasalarında ve hisse senedi piyasalarında etkilerini gözlemliyoruz. Zaten dolar endeksine de baktığımızda 98 küsürlerden şu anda 99.57'ye doğru tekrardan bir yükseliş içindeyiz. Bir günlükte bile 0.14 puan bir yukarıda hareket var. Dolayısıyla bu aslında bir miktar hisse senedi piyasasından tahvil piyasasına bir fon alokasyonu olarak okunabilir. Çünkü savaşın dinlediği bir dönemde özellikle majör endekslere baktığımızda volatilitenin arttığını ve bunun hem bireysel hem kurumsal tarafta yönetilmesinin zor bir hale geldiği dönemde rekor seviyelerde olan majör ülke 10 yıllıklarının ve 30 yıllıklarının hem bireysel yatırımcılar hem de fonlar tarafından tercih edildiğini gözlemliyoruz. Çünkü bütün piyasa katılımcıları bireysel ve kurumsal olmak üzere biliyor ki bu süreç çözüldüğünde bir daha eğrinin uzak ucunda, özellikle majör ülkelerdeki verim eğrisinin uzak ucunda bu tarz bir getiri bulmak oldukça imkansızlaşacak.

0: sürece tahvil piyasalarından hisse senedi piyasalarına bu şekilde fon geçişkenliğinin devam edeceği bir süreç gözlemleyebiliriz. Burada tabii sadece hisse senedi piyasasına, tahvil piyasasına geçiş de yok. Biz neyi de takip ediyoruz? Burada carry işlemleri de var. Çünkü bu manşet enflasyonu özellikle küresel enerji maliyetleri bağlamında yukarı yönde baskılandığı ortamda özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha uzun süre daha yüksek faiz mottosunun devamı şuna yol açıyor. Özellikle fonlar ve kurumsal yatırımcılar tarafında carry işlemdeki iştahın arttığını işaret ediyor. Bunu biz nereden anlıyoruz? Hem yapmış olduğumuz swap hesaplamalarından bir yandan swap işlem hacimleri artarken bir yandan da bunun aslında carry işlem nedeniyle yapıldığını gözlemliyoruz. Bu da elbette ki yine hisse senedi piyasalarından bir miktar işleminde bu tarz tezgah üstü türev ürünlere geçtiğini bizlere gösteriyor. Ki şunu da tabii söyleyelim, şu anda baktığımızda Eurozone'da faiz artış fiyatlanıyor. İşte Türkiye'de 2026'nın sonuna doğru belki bir ufak faiz indirimi görme ihtimalimiz var ya da 2027 başında. Yine baktığımızda gelişmekte olan ülkenin birçoğunda daha uzun süre daha yüksek faiz temasıyla birleşince aslında majör para birimlerinden swap yapıp bir kere işlemi iştahının da arttığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu süreç çözülmediği sürece para akışının bu şekilde bu saydığımız enstrümanlar arasında döndüğü bir 2026'nın kalan zaman dilimini geçireceğiz diyebiliriz.
1: Evet, şimdi bu tahvil tarafını biraz detaylandıralım. Çünkü küresel tahvil getirilerinin 20 yılın zirvesinde olduğu bir dönemi yaşıyoruz an itibariyle. Baktığımız zaman küresel devlet tahvilleri göstergesinin getirisi dün üst üste 4. günde yükselerek %3.72 ile 2008 ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış. Ve şu anda Amerikan 10 yıllıklarda gördüğümüz seviye de 4.80'lerin sınırı. Tabii biz hani normalde 4.5'un üzerini sıkıntılı diye adlandırırken 4.80'lere kadar geldik, yani yaklaştık diyelim. Diğer taraftan bir görüş şu anda önümde, onun da yorumunu size sorayım. TD Securities Singapur kıdemli Asya Pasifik faiz stratejistinin yorumu: tahvil piyasası çökmüyor, ancak daha kalıcı enflasyonun en azından politika faizlerinin daha uzun süre yüksek kalması anlamına geldiğine dair son derece net bir mesaj veriyor demiş. Buna katılır mısınız?
0: Aslında az önce benim söylediğim şeyin farklı bir ifade edilişi. Çünkü swap ve carry işlemlerindeki artışın nedeni de zaten buydu. Yani daha uzun süre daha yüksek faiz, enflasyondaki kalıcılık beklentisinden dolayı faizlerin yüksek seyretmesi zaten carry iştahını devam ettiriyor demiştik. Aslında bu da onun bir göstergesi. Katılıyorum, zaten şu anki fiyatlamanın majör sebebi de bu. Bir de tabii şunu da eklemek lazım, bu getiriler neden bu kadar yükseliyor? Çünkü özellikle kurumsal taraftan biz aynı zamanda Almanya'daki hazine tahvil ihalelerini ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazine tahvil ihalelerini de takip ediyoruz. İhale öncesi ortaya çıkan getiri ve ihale sonrası ortaya çıkan getiri ve bir kavur rasyolarına baktığımızda biz net bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki özellikle kurumsal yatırımcı hazine tahvilleri tarafında mevcut konjonktürden dolayı, yani ABD İran arasındaki bu savaşın bitmeyeceği beklentisiyle ve tahvil piyasalarındaki mevcut görünüm nedeniyle daha fazla getiri talep ediyorlar. Çünkü baktığınızda bazı ihalelerde ihale öncesine göre çok düşük, yani virgülden sonraki ikinci dijitte bir getiride aşağı yönlü hareket gözlemliyoruz. Ancak bu savaş öncesi döneme baktığımızda ihale öncesi ve sonrası getirilerde aradaki spread çok daha fazla olurdu. Şimdi baktığınızda o şekilde olmuyor. Bu da tahvil piyasası katılımcısının çok net bir şekilde bu savaş kaynaklı enflasyonist risklerin devam edeceği, bu kapsamda da işte gelişmiş ülkelerdeki makro görünümün bozulabileceği ve ya da bıçak sırtında olduğu, bundan dolayı da tahvil getirilerinde daha fazla getiri, işte bizim term premium dediğimiz daha fazla risk primi aslında uyguladı ve daha yüksek getiri talep etmesiyle

0: alakalı şu anki getiriler. Çünkü evet, rekor seviyelerde gözlemliyoruz. Şu anda söylediğiniz gibi Amerikan 10 yıllıkları 4.78, 30 yıllıklar 5.24, Almanya 10 yıllıklar 3.35'e yükselmiş durumda ve Almanya'da özellikle 2 yıllık satış 10 yıllık alış spredi 39.17'ye çıkmış durumda ki bu da yıl başından bu yana %46'lık bir değişim demek ki bu aslında bizim Almanya 2 yıllık ve 10 yıllık arasında gördüğümüz bir spread değil. Bu şunu çok net gösteriyor. Sadece dolar değil, Eurozone'un aslında gösterge tahvilinde de aynı sıkıntı var. Dolayısıyla bu tamamen konjonktürel, küresel bir gelişme diyebiliriz ki bizim tahvillerde de aynı durum söz konusu. Şu anda baktığımızda bizim de 2 yıllık ve 10 yıllıklarda aynı rekor seviyeleri gözlemliyoruz. Şu anda 10 yıllık bileşik 34.41'de, 5 yıl 37.80, 2 yıllık dese 40'ları gözlemliyoruz. Bizdeki eğri de, verim eğrisi de şu anda inverted, yani ters getiri eğrisinde. Ancak şunu da tabii söyleyelim, özellikle bizdeki getiri eğrisinin diğer ülkelerden, az önce bahsettiğimiz ülkelerden farklı olarak inverted, yani ters verim eğrisinde olması piyasanın aslında hala orta vadede Türkiye'de enflasyonun düşeceği ve Merkez Bankası'nın orta vadede faiz indirimlerine başlayacağını göstergelerinden bir tanesi ki yine biz menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda da özellikle yabancı yatırımcının bizim tarafta tahvil piyasasında hisse senedinde net satıcılığıyken bile tahvil piyasasında alıcılı olduğu haftalarda ki şu anda net alıcı taraftalar eğrinin sürekli kısa ucunda yer aldıklarını gözlemliyoruz. Çünkü burada hem sermaye getirisi elde edebilirken hem de kısa vadede bu denli yüksek işte 40 seviyesinde yıl sonu enflasyon beklentisi ve mevduat faizinin üzerinde bir getiriyi de elde edebiliyorlar. Bu da çok net işte daha uzun süre daha yüksek faiz beklentisiyle aslında Merkez Bankası'nın yıl sonuna faiz indirimlerini sarkacağı ve bu bağlamda da swap ve carry işlemleri içinde bir aslında ikinci bacak oluşturuyor diyebiliriz. Şu anda baktığımızda hem swap ve carry hem de tahviller tarafında bir global piyasa bakışı var. Bu sadece Türkiye'deki TL varlıklar için değil, hemen hemen bütün varlıklar için bu şekilde. Hatta şunu da ekleyelim. Japonya'da faizler bu kadar yüksek olmasaydı biz yoğun bir miktarda dolar Japon yeni ve euro Japon yeni swap işlemlerine de şahit olacaktık. Çünkü 2024 yılında bu durumları gözlemledik. O zamanlar savaş yoktu ancak Trump'ın etkisi, vergilerin etkisi vardı. Ve Japon yenindeki faizlerin sıfıra yakın olması, şu ankinden çok çok daha düşük olması, o tarafta özellikle yen borçlanıp euro ve dolar swap işlemlerinin kurumsallar tarafından çok sıklıkla yapıldığı bir döneme işaret etmişti. Dolayısıyla bunun aynısını da Japonya'da faizler düşük olsaydı yine görebilirdik. Yani buradan şuna varmak istiyorum. Çok net bir şekilde küresel bir risk fiyatlaması devam ediyor. Hem hisseler, borsalar tarafında. Çünkü borsalar tarafına baktığınızda da global endekslerde orada özellikle bu konjonktüre duyarlılığı yüksek işte teknoloji büyüme sektörlerinden bir miktar daha Dow Jones gibi konvansiyonel sektörlere ve ya da savaş ve bunun gibi gıda ile ilgili hisselere, biyoteknoloji hisselerine girişler gözlemliyoruz. Burada tabii şunu da ekleyelim. Yine aslında daha uzun süre daha yüksek faiz beklentisinden dolayı ve bu büyük teknoloji şirketleri ve yapay zeka şirketlerinin sermaye yatırımlarının artık net kar ne zaman dönüşüp dönüşmeyecek konusundaki sorular ve bunun finansmanının nasıl sağlanacağı, Fed'deki faizlerin mevcuttaki Amerikan faizlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde nasıl finansmana erişebileceği konusunda bu da yine piyasa katılımcılarının negatif yönde fiyatlama yapma nedenlerinden de bir tanesi diyebiliriz.
1: Evet, şimdi tabii burada tahvil faizlerinin her yerde yükseliyor olması, siz açıkladınız ülkeleri tek tek, global tarafta bir tabii problem. Diğer taraftan tedarik zincirlerindeki sorunlar, kuraklığın yarattığı arz şoku, enerji ve tarımsal emtia fiyatlarında da yukarı yönlü hareketi tetikliyor. Bu da tabii enflasyon kaynaklı baskıları güçlendiren bir unsur. Şimdi o kısmı da biraz

0: Detaylandıralım. Emtia tarafında buğdayda 3 yılın zirvesi. Mısır'da yine son dönemlerde en yüksek gördüğümüz fiyatlar. Merkez bankalarının işi zor gibi görünüyor. Kaldı ki Eylül'de çok önemli merkez bankalarının ardı ardına kararlarını görüyor olacağız. İşte başta FED, içeride bizim Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Yeni Zelanda Merkez Bankası, Avustralya Merkez Bankası. Arka arkaya aslında merkez bankalarının da ayı olacakmış gibi görünüyor ama bu tablo sanki küresel risk iştahını sınırlamaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle katılıyorum. Zaten az önce bu gıda ile ilgili hisse senetlerine geçiş olmasının nedenlerinden bir tanesi de buydu. Çünkü hem tedarik zincirlerindeki bozulma, bir yandan da biliyorsunuz buğday konusunda Ukrayna'nın dünya piyasalarındaki etkisini, dolayısıyla Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş konusunda da bir pozitif gelişme yok. Hatta bazı haber kaynaklarına göre Rusya'da işte yoğun seferberlik oldu, yoğun bir askeri planlama oldu ve Ukrayna ile kara savaşının gücünün, hızının, şiddetinin arttırılabileceği yönünde haberler var. Bu da elbette ki bu fiyatları etkiliyor. Bir yandan da işte tedarik zincirlerinin bozulması, işte Hürmüz Boğazı'ndan, ben zaten bunu defaatle de söylemiştim daha önceki yayınlarımızda, herkes petrole odaklanıyor ancak Hürmüz Boğazı'ndan sadece petrol değil, kuru yük gemilerinin de geçtiğini, şu an savaş öncesi döneme göre bu gemi sayılarının da neredeyse yok denecek kadar düşük seviyeye eriştiğini de gözlemledik. Bu da elbette ki küresel tedarik zincirini ve lojistik ağlarını da etkilediği için emtia fiyatlarında biz bu şekilde bir artış gözlemliyoruz. Özellikle zirai emtialar, bir yandan da diğer tarımsal girdi maliyetleri, ki bunun başında enerji geliyor, bunların hepsini beraber kombine edip düşündüğümüzde manşet enflasyonda artık gıda kaleminin de enerjiyle birlikte yukarı yönde baskı yaratabileceği beklentisi var. Ki şunu da biz net bir şekilde söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda TÜİK'ten tarımsal girdi maliyetleri datasını takip etmiştik. Burada yine maliyetlerde bir artış var. Ancak şunu da söyleyelim, bizdeki makroekonomik gelişmeler ve makroekonomik yapı nedeniyle bizim yapmış olduğumuz ekonometrik modele göre bu tarz makro değişkenlerin bizdeki enflasyona geçkenliği 2 ila 4 ay. Bu bağlamda değerlendirecek olursak özellikle Ağustos ve Eylül ayında bizim enflasyonda gıda kalemine bir parantez açmak gerekebilir. Manşeti yukarı yönde baskılayabilir. Ancak tabii bunu da izleyicilerimize şu şekilde iletelim. Buradaki kalemlerin manşeti baskılaması hem enerji hem gıda, şu anda dışsal etmenlerin ağırlığı artmış durumda. Aslında bu sadece Türkiye için değil, gelişmiş ülkeler için de aynı durum söz konusu. Amerika'da da bunu gözlemledik. Son 3-4 yani savaştan bu yana çeyreklik tüfelere baktığımızda Nisan, Mayıs, Haziran'a yine enerji kaleminin Amerika'daki manşet enflasyonunda aylık bazda yukarı yönlü baskıladığını gözlemlemiştik. Dolayısıyla şu anda dışsal etkilerin çok fazla olduğu bir dönemdeyiz. Evet, sizin de söylediğiniz gibi merkez bankalarının işi zor. Çünkü siz her ne kadar içeride makroekonomik dengeleri belli bir stabilitede tutsanız da kontrol edilemeyecek dışsal etmenler nedeniyle burada bir merkez bankalarının marj alanının daraldığını gözlemliyoruz. Bunun işte en güzel örneği aslında Mart'taki bu savaşın başlamasıyla bir anda Brent petrol fiyatlarının 100-110 dolarlara çıkması. Tabii şunu da sorgulamak lazım. Böyle bir savaş olmasaydı bizim politika faizimiz şu anda 37'de olur muydu? Bunun cevabı da çok net olmazdı. Çünkü biz 2026 yılında özellikle faiz indirimleri ve dezenflasyon patikası güdümüyle başlamıştık. Ta ki bu savaş çıkana kadar. Bu tabii bütün dünya için böyleydi. 2026'da parasal genişleme kapsamında bir büyüme yılı olacaktı bu savaş olmasaydı. Şimdi bu kapsamda değerlendirdiğimizde bütün merkez bankalarının işi zor. Tabii buradan şu teknik bilgiyi de verelim. Şimdi repo ihalelerine tekrardan başladı Merkez Bankası. Ancak bu bir faiz indirim sinyali olarak okunması için bence oldukça erken. Şu anda baktığımızda efektif faiz bu repo ihalelerine başlaması duyurusundan önce 30

0: 9.82 iken şu anda 36.91'e kadar gerilemiş durumda. Ancak piyasanın burada nasıl baktığı önemli. Aslında bu borsa fiyatlamasını da etkiliyor. Çünkü bu Merkez Bankası'nın repo ihalelerine başladığı haberinden sonra ben hemen bir 3 ve 6 aylık zımni para politikası faizlerini kontrol ettim. Ve orada ilginç datalar var. Evet, siz repo ihalelerine başlayıp efektif faizi politika faizine yakınsadık. Şu anda hatta efektif faizimiz politika faizinin 0.09 puan aşağısına geriledi. Ancak bir aylık zımni para politikası faizi 34.89'dan 36.61'e yükselmiş durumda. Yani bir aylık politika, zımni politika faiz beklentisi hemen hemen efektif faize yakınsadı. 3 aylığa baktığımızda 33.29'dan 35.62'ye yükseldi. 6 aylıkta ise 32.30'dan 34.56'ya yükseldi. Yani 6 aya kadar vadedeki bütün zımni politika faizlerinde yükseliş var. Yani piyasa aslında şunu diyor. Merkez Bankası evet repo ihalelerine başladı. Ancak şu anda faiz indirimini ben piyasa olarak bir miktar riskli bulduğum için özellikle swap piyasalarından türettiğimiz bu zımni politika faiz eğrilerinde hemen hemen 90 dereceye yakın diklikte bir yukarı yönde hareket gözlemledik. Aslında borsadaki fiyatlamanın momentumunun düşük olmasının tabii ki bu SPK fon tebliğinin etkisi de var ama onun öncesindeki süreçte baktığımızda en büyük nedeni buydu. Piyasanın buradaki faiz beklentilerindeki oldukça sert yükselme, hatta şunu da söyleyelim, yaklaşık baktığımızda son 4 ayın en yüksek zımni para politikası faizlerini gözlemliyoruz. 1 ila 6 aylık süreçte. Şimdi bu da aslında şunun göstergesi. Evet, Merkez Bankası repo ihaleleri başladı ancak bu faiz indiriminden önce kendisine bir alan açmak, reel sektörü rahatlatmak için bir marj olarak bunu piyasa okuyor. Bunu da biz zımni para politikası ihalelerinden gözlemliyoruz ki Merkez Bankası'nda ben repo ihalelerinin başlamasını bu şekilde okuyorum. Bir faiz indirim sinyalinden ziyade çünkü baktığımızda globalde özellikle merkez bankalarının faizleri yüksek tutmaya devam etmesinin dışsal etkenlerinin hiçbirinde bir çözüm yok. İşte ABD İran arasındaki savaş devam ediyor. Hürmüz Boğazı yine kapalı. Geçtiğimiz günlerde yine biz orada mayın nedeniyle bir akaryakıt petrolünün hasar aldığı haberleri geldi. Rusya Ukrayna tarafında bir çözüm yok. Şiddetin artabileceği ihtimali var. Bir yandan da Trump'ın bu tekrardan tarifeler üstünden bir politika yürütmesi. Dolayısıyla şu anda bizim Merkez Bankamız değil, hemen hiçbir Merkez Bankası'nın elinde çok sağlam bir geniş marj alanı kalmadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla 2026'nın kalan zaman dilimi Merkez Bankaları açısından oldukça zorlu bir dönemde geçecek. Bunu çok net söyleyelim. Burada işte Amerika tarafında biz Hazine Bakanlığı'nın yaptığı eylemleri, işlemleri de gözlemledik. Özellikle tahvil geri alım programıyla tahvil piyasasına bir hamle yaptılar. Ancak bunun etkisinde geçici olduğunu gözlemledik ki önceki dönemde de yine Powell Fed Başkanı iken yine Hazineden bir hamle görmüştük. Kısa vadede repo plasmanı yoluyla bir müdahale yapmışlardı. Dolayısıyla yine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde de durum aynı. Bizim tarafa baktığımızda bizim makro taraftaki durum ve Merkez Bankası'nın marjı anlamında da görünüm aynı. Çünkü tamamen dışsal nedenler. Burada tabii şu da önemli. Savaş bitse dahi petrol fiyatlarında savaş öncesi dönemleri görmemiz oldukça güçleşti. Şu anda Brent 92.16. Savaş öncesinde biz 59-60 dolarlara kadar gerilemiştik. Yine kontrol ettiğimizde özellikle 2027'nin ilk çeyreğine kadar ki opsiyonları, petrol opsiyonlarını ve vadeli işlemdeki kontrat fiyatlarını yine savaş öncesi döneme işaret eden bir fiyatlamada gözlemlemiyoruz. Yani savaş bitse dahi bunun Brent petrole yansıması en azından türev tarafa baktığımızda 2027'nin ilk çeyrek ve sonrasına kadar sarkabilir. Bu kapsamda da merkez bankalarının tamamında daha uzun süre daha yüksek faiz mottosuyla bir beklenti ve enflasyonla mücadelenin ana hedef haline geleceği bir dönem gözlemleyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Yusuf Doğan. Tabii malum çok fazla aslında konuşacak konu var ama süremiz doldu. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz Yusuf Doğan'a. Tera Portföy Araştırma Grup Direktörü, kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
1: Efendim, kısa bir reklam arası, devam edeceğiz birazdan yatırım günlüğünde piyasaları konuşmaya.

0: Ve Türgedik'le birlikteyiz. Inveo Portföy, Portföy Yöneticisi. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bugünkü hava genel olarak global tarafta da bozuk. Neden sizce?
1: Tabii aslında küresel piyasalarda yeni aya tahvil faizlerindeki sert yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artışla birlikte temkinli bir başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz aslında. Burada sebeplerden bir tanesi enflasyon endişelerinin yeniden güçlenmesi. Burada merkez bankalarının sıkılaşma beklentilerini arttırdı tabii ki. Genel itibariyle dediğimiz gibi jeopolitik riskler ve aynı zamanda petrol fiyatlarındaki yükseliş burada risk iştahı üzerinde baskın yaşaması etkisini gösteriyor diyebilirim.
0: Evet, şimdi bakıyoruz haritamıza, en çok artan azalanlarda bakıyorum Enerya, Tekfen, Petkim, Tüpraş şu an en fazla artanlar. Enerji hisseleri daha fazla öne çıkıyor. Bunu jeopolitik gerginliğe mi bağlayalım?
1: Tabii ki, ama şöyle de söylemekte daha yararlı buluyorum aslında. Yurt içinde biraz daha burada volatilitenin artışı kaydettiği bir dönemden geçiyoruz. Gerek buradaki düzenlemeler, gerek bu taraftaki belirsizlikle birlikte diyebiliriz. Volatilite aslında burada tabii ki petrol fiyatlarındaki, özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklık ve buradaki sert yükselişle birlikte Borsa İstanbul üzerinde de bunun aslında baskısını görüyoruz diyebiliriz. Gereği itibariyle her ne kadar bugün bankacılık sektörü ve aynı zamanda burada holding tarafında tepki alımlarının, dünkü özellikle dünkü fiyatlamadan sonra tepki alımlarının ön plana çıktığını takip etsek de alım iştahının genele yayılmakta zorlandığı bir atmosfer söz konusu. Halihazırda bu haftaki enflasyon öncesinde aslında biraz daha bu bölgede bir fiyatlama bu iki günlük süreçte aslında görebiliriz.
0: Evet, peki. Şimdi tabii malum Hürmüz tarafında gerginliğin dinmemesi, petrol fiyatlarını yine yukarı çeken bir unsur. Enflasyon korkusu tüm dünyada. Biz de içeride enflasyon verisini alacağız Perşembe günü. Sizin beklentiniz nedir?
1: Tabii bizim beklentimiz genel itibariyle aslında Ağustos ayı tüp enflasyonunun %2 seviyesinde gerçekleşeceği yönde diyebiliriz. Hem çekirdek tarafta hem de buradaki aylık tarafta diyebiliriz. Ancak burada yıllık taraftaysa biraz daha 31.63, yani genel itibariyle biraz daha 30.3 seviyelerine çekilmesini bekliyoruz diyebiliriz çekirdek tarafı. TÜF enflasyonunun ise yıllık bazda 31.7 seviyesinden çekilmesini bekliyoruz. Yani biraz daha konsensüsün üzerinde bir beklentimiz söz konusu. Biraz daha buradaki medyan beklentilere baktığımız zaman 1.95 ve %31 seviyelerinde şekillenen bir ortalama aslında şu an için piyasada söz konusu. Ancak bizim genel itibariyle beklentimiz dediğim gibi %2 seviyesinde. Bu seviyenin özellikle üzerinde bir enflasyon rakamı açıklanacak olursa genel itibariyle biz burada baskının yeniden artış kaydettiği bir performans görebiliriz yurtiçi piyasalarda. Ancak 1.95-2 bareminin altında gelebilecek bir enflasyonla genel itibariyle tabii ki piyasayı destekleyecektir. Ama burada biraz daha baktığımız zaman aslında İstanbul enflasyonunu bugün itibariyle aldık. Genel itibariyle ISO tarafından açıklanan rakamlarda beklentilerden iyi gelen bir enflasyon verisi var. Ama asıl veriyi dediğimiz gibi bu hafta alacağız ve burada genel beklentiler 1.95-2 civarında şekillenmiştir.
0: Evet, peki yılın devamı için sizde tahminler nasıl şekilleniyor ve tabii faiz noktasında nedir?

0: beklentiniz?
1: Burada aslında biraz daha her ne kadar Perşembe gününün öncesinde biz burada faizden, enflasyondan bahsediyor olsak tabii ki asıl nihai amaç ve nihai aslında öngörü faiz tarafına olacak yansıması. Hali hazırda evet enerji krizinden bahsettik, buradaki jeopolitik risklerden bahsediyoruz. Bununla birlikte merkez bankalarının burada var olan uyguladıkları politikalarda değişikliklerin küresel tarafta yapıldığını görüyoruz aslında son dönemde. Tabii ki bunda enflasyon üzerindeki baskısını tahmin etmeye çalışıyoruz ve baskısını ölçmeye çalışıyoruz. Bizim genel itibariyle yıl sonu beklentimiz %35,5 %36 civarında faiz tarafının şekilleneceği yönünde. Yıllık tarafta enflasyon tarafında ise %30-%30.8 bölgesinde yıllık tarafta genel bir beklentimiz söz konusu enflasyon cephesinde. Ama tabii ki burada asıl belirleyici olan kriter bu jeopolitik risklerin ne kadar devam edebileceği ve buradaki enerji krizi ve enerji tarafındaki bu volatilitenin önümüzdeki süreçte devam etmesiyle enflasyon tarafında yaratacağı baskı diyebilirim.
0: Evet, peki şimdi borsa tarafını biraz detaylandıracak olursak SPK düzenlemesinin ardından tabii gözler biraz hisse senedi piyasalarına da çevrildi. Volatil bir gün geçirdik dün. Bugün de bakıyoruz yine aslında yine dalgalı bir gündeyiz. Genel olarak zaten global tarafta dalgalı bir gündeyiz. Ne dersiniz? Şimdi bu düzenleme nasıl yansıyacak sizce hisse senedi piyasalarına önümüzdeki dönemde?
1: Tabii öncelikle burada yapılan kapsamlı değişikliklerle birlikte serbest fon yapısının sunduğu buradaki esnekliğin aslında özellikle düşük fiili dolaşımın hisselerin yol açtığı bu yoğunlaşma ve likidite riskinin biraz daha ölçülebilir olmasının, denetlenebilir hale getirilebilmesi amaçlandı diyebiliriz genel itibariyle aslında nihai tarafta. Bu değişikliklerle beraber aslında fonların şeffaflığına ilişkin de önemli iyileştirmeler yapıldı. Burada yeni düzenlemelerle birlikte aslında BIST 30 ve biraz daha kamu kağıtlarının yeni sınırlamaların kapsamı dışında kalması bu tarafta bir avantaj tabii ki oluşturuyor diyebiliriz. Ancak özellikle baktığımız zaman burada biraz daha genel itibariyle fiili dolaşım oranı biraz daha kritikti ve buradaki hisselerde özellikle BIST 30'a ve evriliyor olması burada aslında biraz daha yön ve buradaki mantrajı biraz daha bu tarafa çekiyor olması buradaki aslında şeffaflığı biraz daha denetlenebilirliği tabii ki sağlamış durumda diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte de zaten bir vade var sonuçta burada. Önümüzdeki süreçte de bunun yansımalarını görüyor olacağız. Ancak geçmiş dönemdeki fiyat hareketlerinden farklı fiili dolaşım oranına biraz daha baz alarak farklı fiyat akışına söz konusu olabilir. Özellikle yan kağıtlar tarafında diyebiliriz.
0: Peki kıymetli metal tarafına da bir dönelim. Orada nasıl bir öngörünüz var? Altınla başlayalım.
1: Tabii burada biraz önce aslında küresel taraftaki fiyat akışından bahsederken tahvil faizlerindeki sert yükselişten bahsettik ve burada geçtiğimiz hafta özellikle son işlem gününde Kevin Warsh'un burada Jackson Hole'da enflasyonla mücadelede sıkı duruş mesajı verdiğini takip ettik. Özellikle aslında son dönemde biz burada genel itibariyle yön vermekten kaçınan özellikle sözlü yönlendirmede başarılı olan FED tarafının biraz daha çekimsel kaldığını görüyorduk. Ancak sempozyum sonrasında buradaki artık şekillenen beklentiler biraz daha %36 seviyesindeydi. Eylül ayında pas geçeceğine ilişkin genel itibariyle aslında faiz arttıracağına ilişkin beklentiler şimdi %65 seviyelerine çıktı diyebiliriz. Yani Eylül ayında bir faiz artış beklentisi yeniden piyasada ve yeniden gündemde. Bununla birlikte de aslında faiz getirisi sunmayan emtia tarafında altının da bununla birlikte dolardaki değer kazancı ve tahvil faizlerindeki buradaki volatilite ile birlikte geri planda da kaldığını ve üçüncü işlem gününde de hem altın hem de gümüş tarafında aslında baskının yaşandığını takip ediyoruz. Buradaki satış baskısının önümüzdeki süreçte Fed'in kararı ve burada açıklanacak biraz daha istihdam verisi de bu hafta biraz daha belirleyici olabilir diyebiliriz. Genel itibariyle Fed'e ilişkin beklentiler ve özellikle tahvil tarafı ve dolar tarafı biraz daha altın tarafında baskının yaşanmasında etkisini göstermeye devam ediyor diyebiliriz. 4000-4500 dolar seviyelerinde özellikle bu aylık performans söz konusu olabilir.
0: Evet, bu arada bugün %3'ü aşan geri çekilmeler gördük gümüşte. Şu anda da %2'yi aşan geri çekilme. Neden sizce? Tabii malum altınla gümüşü kıyasladığımızda gümüşteki dalga boyları çok daha yüksek oluyor. Bugün de öyle bir gündeyiz.
1: Kesinlikle aslında biz buradaki hatta geri alımların gümüş tarafında da daha çabuk olabileceğini de geçmiş dönemde gördük. Gümüşün de burada yükselen petrol fiyatları ve burada dediğimiz gibi aslında FED Başkanı Şahin açıklamalarıyla birlikte Eylül ayında bir faiz artışı beklentilerinin güçleniyor olması da burada da tabii ki geri çekilme özellikle yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyelerine yakın bölgede şu an için fiyatlanıyor. Burada Orta Doğu'daki gerilimin enerji maliyetleri

0: arttırıyor olması tabii ki ana endişe enflasyon endişesi ve burada kalıcılık yaşanıp yaşanmayacağı. Yani dediğim gibi aslında FED faiz artışı bekleme olasılığı %36'dan %65 seviyesine çıkmış durumda. Bu görünümde tabii ki değerli metallerde aslında baskıyı her ne kadar ön plana çıkarsa da buna rağmen gümüşte özellikle ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarıyla bir tahvillerindeki bu geri alım programı ile birlikte alımları arttıracağına ilişkin açıklamalarıyla birlikte bir değer kazancı yaşandığını takip etmiştik ve bununla birlikte güçlenen bir değer, yani toparlanma varken şimdi son dönemde özellikle buradaki değişen beklentilerle birlikte yeniden satış baskısının ön plana çıktığını takip ediyoruz. Tabii ki burada özellikle gümüşün endüstri tarafında kullanılıyor olması ve bu taraftaki genel itibariyle aslında bütün dataları, bütün verileri iyi değerlendirmekte fayda var. Komplike bir şekilde biraz daha gümüş tarafını değerlendirmekte fayda var düşüncesindeyim. Evet, burada geri çekilmeler yaşanabiliyor ama dediğiniz gibi dalga boyu daha geç.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Betül Gedik, İMEA Portföy Portföy Yöneticisi. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi seanslar dilerim. İyi günler.
1: Efendim, yatırım günlüğünü burada noktalayalım. Yarın yine aynı saatte buluşacağız. Apara ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu. Genel izleyici için uygundur.
1: Ziraat Bankası sundu.

kokusu, yoğun aroması ve doyumsuz lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi olan kimyon, gıdanın yanında ilaç sanayinde de kullanılıyor. Ülkemizde yapılan kimyon üretimi dünyanın birçok ülkesine ihracata dönüşüyor ve ekonomiye katkı sağlıyor. Özellikle Amerika, Avrupa, Arap ve Körfez ülkeleri Türkiye'den kimyon alımı gerçekleştiriyor. Kullanıldığı her yemeğe lezzet katan kimyon, mutfaklarda en sık kullanılan baharatlardan biridir. Maydanozgiller ailesinden olan kimyon, aslında bu bitkinin baharat olarak kullanılan tohumlarıdır. Akdeniz ve Asya mutfaklarında en çok kullanılan baharatların başında gelmektedir. Pembe ve beyaz renkli çiçekler açan bu bitki, Mayıs ve Haziran ayları arasında yetişmektedir. Bitkinin ana vatanı ise Doğu Akdeniz olarak bilinmektedir. Baharatının elde edilmesi için öncelikle kimyon bitkisinin olgunlaşması beklenir. Daha sonra bitkinin tohumları toplanır ve kurutulur. Bu tohumların öğütülmesi sonucunda da kimyon baharatı elde edilmiş olur. Dünyada en çok kimyon yetiştiren ülkeler arasında İran, Mısır, Fas, Özbekistan ve Hindistan yer alır. Türkiye'de ise Ege ve Karadeniz bölgelerinde kimyon bitkisi yetişmektedir. Kimyon baharatının keskin, acı ve biraz sert bir tadı vardır. Kalori ve besin değeri açısından çok zengin olan kimyon, aynı zamanda 100'den fazla kimyasal bileşen içerir. Kimyon bitkisi yazların sıcak, kışlarınsa soğuk geçtiği yerleri seviyor. Özellikle karasal iklime uygun olması, kimyonu İç Anadolu bölgesinde yetişen tarım ürünleri arasına ekliyor. Kimyon yetiştirmek için en uygun topraklarsa kumlu, tınlı, tınlı kumlu veya kumlu killi topraklar olarak sıralanıyor. Bunun yanında kimyon için topraktaki organik madde miktarının yoğun olması gerekmiyor. Ancak pH derecesinin 5 ile 8 civarında olması yeterli oluyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sonbaharda, İç Anadolu'da ise Mart-Nisan aylarında kimyon tohumu ekilebilir. Kimyonun hasat edileceği zaman yetiştirildiği bölgenin iklimine göre değişiyor. Sıcak yerlerde daha erken, serin alanlarda ise daha geç hasat yapılıyor. Eğer hasat olması gerekenden erken yapılırsa kimyon tohumları kalite kaybediyor. Geç hasatsa tohum kaybına neden oluyor. Gelelim kimyonun sağlığımıza faydalarına. Yağda hafifçe kavrulduğunda yağ aromatik tadını veren ve yemeklerin çok daha lezzetli olmasını sağlayan kimyon aynı zamanda sindirime de yardımcı olur. Bir baharat olarak vitamin ve demir deposu

şeker, suda çözünen tatlı kristaller, dikkat edilmesi gereken 3 beyazdan bir tanesi. Neden canımız tatlı gıdalar tüketmek ister? İşte bu sorunun cevabı küçük kristal tanelerinde gizli. Şeker, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını tetikliyor. Ona düşkünlüğümüz de bu nedenle aslında. Genelinde senede 173 milyon ton şeker tüketiliyor. Türkiye hem pancar hem de şeker üretimiyle dünyada 5. sırada yer alıyor. Şekerin ortaya çıkması için iki koşul gerekiyor: ham madde ve tesis. 1 kilogram şekerin üretilmesi için yaklaşık 8 kilogram şeker pancarı gerekmektedir. Şeker üretimi baharda pancar ekimiyle başlar ve sonbaharda ekinin toplanmasıyla şeker üretme safhasına geçilir. Sonbaharda henüz toplanma evresinde mekanik biçerlerin yardımıyla mahsulün taç ve yaprakları kesilir. Pancar soğanları kamyonlara yüklenir ve silolara aktarılır. Bundan sonraki aşamada şeker pancarı taşıma kayışı yardımıyla silolardan temizleme istasyonlarına aktarılır. Pancarlar kayışlarla taşınırken ilk olarak dönen bir silindirin içine geçerler. Burada basınçlı suyun etkisiyle mahsul, toprak, taş ve kumdan temizlenir, pancarlar işlenmek üzere fabrikaya taşınır. Bundan sonraki ilk aşamada pancarlar makine yardımıyla 4 ila 8 mm kalınlığında ve 10 cm uzunluğunda küçük dilimlere bölünür. Kıyım işleminden sonra difüzyon tanklarına sevk edilir. Burada pancar kıyımları sıcak suya maruz bırakılır. Bu işlem hücrelerin açılması ve pancarda bulunan şekerin suya geçirilmesi içindir. İçinde bol miktarda şeker barındıran kıyımlar ham şerbet olarak işleme alınırken, şekerce fakirleşmiş olan bölümlerse pancar postası olarak çıkartılır. Bu yan madde küspe içine preslenerek hayvan yemi olarak satılır. Bu işlemlerin sonucunda %12 ila 15 şeker ihtiva eden ince su ya da diğer bir ifadeyle sarı şeker solüsyonu elde edilir. İnce suyun kıvamını artırmak için 6 aşamalık bir buharlaşma işleminden geçirilir ve böylelikle içerisinde %60 şeker bulunduran koyu kıvamlı bir şerbet elde edilmiş olur. Bundan sonra kristalizasyon evresine geçilir. Bu evrede koyu kıvamlı şerbet çeşitli işlemlerden geçirilerek kristalleşmiş şeker ve içerisinde şeker dışı maddeler ihtiva eden lapa adının verildiği bir ara ürün elde edilir. Lapa santrifüjleme işleminden geçirilerek kristalleşmiş şeker, şeker şurubundan ayrılır. Bu işlemle hafif nemli şeker kristalleri elde edilir. Ürün kurutulduktan sonra temizlenmek üzere eleklerden geçirilir ve ambalajlanır. Şeker üretiminde elde edilen atıklar aynı zamanda birçok ürünün ham maddesi olarak değerlendiriliyor. Şekerden ayrıştırılan posa, petrol, sirke ve kozmetik sanayine gönderiliyor. Ayrıca şeker üretiminde kullanılan sıcak enerji suyu da tesislerin etrafındaki seralara ulaştırılıyor ve soğutularak balık havuzlarındaki balıklara hayat veriyor.

Venezuela arasında yeni bir petrol sahası anlaşması imzalandı. Aslında tarihi bir anlaşmaydı. Böylece ABD tarafında 17 petrol sahası için Venezuela'dan 100 yıllık işletme hakkı verildi. Buradan da toplam 65 milyar varillikte bir rezervden bahsediliyor. Yaklaşık da 100 milyar dolarlık bir yatırım. Dolayısıyla sadece burada petrol piyasası olarak ele alınmaması gerekiyor. Çünkü Venezuela'nın yeniden ayağa kaldırılması petrol piyasası açısından, diğer taraftan da bu durumdan da ABD'li şirketlerine yeni yatırım alanı açmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla da Amerika'nın enerji güvenliğini güçlendirici bir anlaşma olarak da okunabilir. Dolayısıyla bakalım buradan sadece petrol piyasasını değil, ABD tarafından ve diğer küresel şirketlerden de Venezuela'daki bu hamleyle beraber etkilenecek şirketler nasıl faydalanır, hangileri baskı altına kalır? 3 tane farklı şirket üzerinden bunun detaylarını aktarmaya çalışacağız diyelim. Önce bir gidelim bakalım Avrupa tarafına. Doğalgaz enerji piyasalarından en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi ve bölgenin en büyük ülkesi olan Almanya'nın endeksinde de 1 puanlık bir geri çekilme görüyoruz yüzdesel oranda diyelim ve buradan bakalım bölgenin yine büyük bir petrol üreticisi olan İtalya merkezi Eni'ye bakalım. Çünkü bölgede enerji sektörüne doğrudan pozisyon alan şirketlerden bir tanesi, yani Venezuela ile bir bağlantısı olan şirket, özellikle bir petrol sahasında %40'lık bir payı bulunduğunu okuduk Reuters haberlerine göre ve bu sahadaki üretimin de yeniden başlatılmasıyla beraber Venezuela yönetimiyle de bir anlaşma yaptığı şeklinde bir takım haber başlıkları da önemliydi diyelim. Yine şirketin detayları ekranda olurken özellikle Venezuela petrol üretimi yeniden artarsa, yani bu piyasanın yeniden ayağa kaldırılmasıyla beraber Eni'nin de mevcut varlıklarının ekonomik değerinde bir yükseliş bekleyebiliriz. Dolayısıyla da burada hikaye yeni bir ülkenin ayağa kaldırılmasından ziyade mevcut rezervin yeniden üretime kazandırmak olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Ve bakalım bu ortamda hisseleri nasıl bir performans göstermiş diyelim Eni tarafından. Tabi burada önemli bir avantaj da var, bunu da belirtmek gerekiyor. Çünkü sadece petrol değil dedik, Eni aynı zamanda doğalgaz tarafında da varlık bulunduran bir şirket Venezuela'da. Dolayısıyla da enerji altyapısının yeniden kurulmasına dair açılabilecek her yolda daha da geniş bir fırsat alanı yaratması da beklenebilir diyelim. Ve hemen bakalım, yılın başından itibaren %45'lik bir prim görüyoruz. Son 6 aylık periyotta da %20'likte bir yükselişe imza atmış. Yani büyük ölçüde bir fiyatlanmada bu taraftan da okunabilir diyelim. Dolayısıyla şu an için hikayenin güçlü olduğunu bu şirket özelinde takip ediyoruz. Kısa vadeli bir üretim patlamasından çok, ki aslında ülkenin yeniden petrol rezervlerinin kazandırılması için uzun da bir zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla daha uzun vadeli rezerve üretim potansiyelinin yeniden değerlendirme hikayesi için Eni özelinde okuyabiliriz bu haber başlığını diyelim. Buradan gidelim bir de farklı bir borsaya bakalım. Hindistan tarafına bakacağız. Asya borsalarını genel anlamıyla görmek adına Çin Şangay'da da sınırlı bir geri çekilmeyle gecelik seans bugün içerisinde tamamlanmış diyelim ve Hindistan'ın devlet kontrolünde olan bir şirkete bakalım. Venezuela'da yine şirketin önemli bir pozisyonu bulunuyor. ONG şirketi, özellikle Venezuela sahasında %40'lık da bir paya sahip şirket. Az önce baktığımız Eni'ye benzer bir pay oranı var. Dolayısıyla Venezuela'nın yeniden üretime dönmesi bu şirket açısından da önemli bir fırsat yaratma ihtimali de var diyelim. Dolayısıyla şirketin oradaki varlığı hazır olduğu için de yeniden ekonomik değerini arttırıcı bir öneme de sahip diyelim. Hemen bakalım şirketin performansına. 6 ayda %15 düşerken bu yıl %2'lik bir geri çekilme yaşamış. Az önce baktığımız şirkete göre daha negatif tarafta bir ayrışması var. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla Venezuela'da altyapı yatırımları hızlanır, üretim artarsa yabancı şirketler faaliyetlerine iyileşmede beklenebilir diyelim. Buradan bakalım bir diğer şirkete, onun da detaylarını incelemiş olalım. Hemen bakalım S&P 500 endeksine. Burada da yarım puanlık bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz S&P 500 tarafından diyelim. Hemen bakalım şirketin detaylarına. Geopark, Latin Amerika odaklı bağımsız bir petrol şirketi, Arjantin tarafında üretim yapıyor ve büyüme potansiyeli öne çıkıyor. Petrol fiyatlarının yüksek duyarlılığı var ki jeopolitik risklerin bu kadar oynak olduğu bu dönemde zaten enerji şirketlerini yakından takip ediyoruz diyelim ve hızlıca bir de hisse performansına bakmış olalım. 6 ayda %30'luk bir yükselişi var. Yılın başından itibaren %50'likte bir prim kazandığını bu şirket beraberinde takip ediyoruz. Dolayısıyla aslında 3 şirkette Venezuela bağlantısı olduğu için var olan yatırımların yeniden çalıştığı, bu anlaşma dahilinde şirketler takip edilebilir. Venezuela'da uzun dönemde yeniden piyasanın ayağa kaldırılması, üretimin başlamasıyla beraber enerji tarafında yaşanacak bir zincirleme potansiyelleri de beraberinde getirebilir diyelim ve hisse atlası

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: dünya için sizin için üretiyoruz.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.

0: 9 zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
1: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Ton Bank,
1: kartıma din. Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık haftanın ikinci işlem günündeyiz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları sizlerle buluşturacağız. Eylül ayına başladık. Eylül ayında ilk işlem günündeyiz. Eylül ayında Borsa İstanbul ve küresel piyasalarda görüntü nasıl olacak konuşacağız. Önce hiç vakit kaybetmeden günün manşetlerine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde hitaplarını gerçekleştirdi. COP31'in Türkiye'de gerçekleşeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim kriziyle mücadeleye de temas etti. Diğer yandan bugün imalat PMI verisini takip ettik. 50'nin altında kaldı. 50 eşik seviye. Buranın altında kalması olumlu değerlendirilmiyor aslında. Ama son dönemlerde de bir yükseliş olduğunu da söylemek gerekir. Son gelen veri 3 ayın zirvesi olarak kayıtlara geçti ve 48.1 seviyesini burada takip ediyoruz. Yavaş yavaş toparlanma sürecek mi göreceğiz, masaya yatıracağız. Gözümüz bir yandan 3 Eylül'de gelecek Ağustos enflasyonunda, onun öncesinde bugün de İstanbul enflasyonu geldi. Burada biraz Ağustos'ta enflasyonun yavaşladığını görüyoruz. Aylık bazda %1.66 seviyesinde gerçekleşen İstanbul enflasyonu yıllık bazda ise %35'in 6 olarak kayıtlara geçti. %34.96 seviyesini gördük Ağustos'ta yıllık enflasyonu. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde enflasyonla mücadele devam ediyor. Öyle ki son rakamlara baktığımızda Euro bölgesinde de enflasyon verileri açıklandı ve 3 yılın zirvesi anlamını taşıyor gelen veri Euro bölgesinde. Bakalım atılacak adımlarla birlikte enflasyonla mücadele neticelenecek mi, sonuç verecek mi? Avrupa Merkez Bankası da uzun bir aradan sonra bu cephede bir faiz artışı gerçekleştirmişti. Önümüzdeki süreçte merkez bankalarının para politikalarının nasıl devam edeceğini de konuşacağız. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

Borsa İstanbul'da sınırlı hareketleri takip ediyoruz. Dün %2.1 değer kaybı yaşayan endeks an itibarıyla da yarım puan üzerinde düşüş gösteriyor. 14.252 gelinen nokta gün içerisinde 14.432 en yüksek görülen seviyeydi. An itibarıyla da günün en düşük test edilen seviyesi gerçekleşiyor. BIST 500'de de benzer bir görüntü var. 17.888, kayıpların boyutu %0.8'i buluyor. Borsa İstanbul'da aslında açılış sonrasında yukarı yönlü hafif hareketler vardı ama daha sonra yön aşağı oldu diyebiliriz. Sektörel anlamda

0: Nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksi %0.75 artıda, sanayi endeksi %1.13 değer kaybı yaşıyor. Gün özelinde bir ayrışma olduğundan bahsedebiliriz. Gayrimenkul endeksi geri çekiliyor. Teknoloji kanadında %1.2'lik düşüş var. Turizm de bugünkü düşüşlerden nasibini aldı. Eylül ayında bir kıpırdama Borsa İstanbul'a ilişkin olacak mı? Özellikle SPK'dan gelen düzenlemeler sonrasında fiyatlamalardaki görüntü nasıl devam edecek, konuşacağız, masaya yatıracağız. Fiyatı en fazla artan şirketleri de görelim. Bu saat diliminde Pacific Holding %3 civarında yükselirken Enerji Enerji, Türkiye Sigorta ve Petkim sıralamayı oluşturuyor. Fiyatı en fazla düşenlere bakalım. Grain Türk, Europower, Gesan, Batı Söke, Katılım Evim, BIST yüzde fiyatı en fazla geri çekilen şirketler de bu şekilde. Borsadaki fiyatlamalar önemli, yatırımcının radarında. Sadece bu fiyatlamalar mı? Hayır. Yeni gelen şirketler de yine yatırımcının takibinde olmaya devam ediyor. Öyle ki sene başından itibaren geçtiğimiz senenin çok üzerinde halka açılan şirket sayısına ulaştığımızı ifade edebiliriz. Halka arzlar devam ediyor. Gong bugün Intetra teknoloji için çaldı ve şirket ilk seansında taban fiyatlama yatırımcısına gösterdi.
1: Borsa İstanbul'da Gong teknoloji şirketi Intetra için çaldı. Şirket hisseleri düzenlenen Gong töreninin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da ilk işlem gününe 58.95 lira taban fiyatlamayla başladı. 26-27 Ağustos tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar 144 milyon liraya ulaştı. Şirketin halka arzın ardından halka açıklık oranı %25 oldu. Intetra Teknoloji halka arzdan elde edeceği net gelirin %65'ini yeni yatırımların finansmanında, %35'ini ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor. Şirketin hedefleri arasında küresel pazarlardaki büyümesini hızlandırmak da yer alıyor.

0: Piyasalardaki fiyatlamaları değerlendireceğiz. Bizlere Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Uğur, yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Artık 8 ayı tamamladık. Eylül ayının ilk işlem günündeyiz. Hummalı bir 8 ay piyasalar nezdinde geçti gibi. Bir yukarı, bir aşağı, bir ileri, iki geri. Bu fiyatlamaları umduğunuz gibi geçti diye nitelendirebiliyor musunuz? Kalan döneme ilişkin görüntü nasıl şekillenecek? Eylül ayına girerken de hafta sonundan itibaren yeni düzenlemeler de hayatımıza girdi. Bunların da etkilerinin nasıl olmasını öngörürsünüz?
1: Şöyle, finans... Bu sorunu farklı şapkalarda, farklı şekilde cevaplayabilirim. Ama sermaye piyasalarında bir işlem yapan bir şirketin yöneticisi olarak bizim tabii ki yatırımcılara genelde söylediğimiz bu işi oyun değil, yatırıma dökmeleri, orta uzun vadeli düşünmeleri. Ama bunu mümkün kılabilecek olan kısım nedir? Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve öngörülebilirlik. Dolayısıyla bu üçünün olmadığı yerde yatırımcıların neden orta uzun vadeye gitmiyorsunuz diye eleştirmek de haksızlık olur diye düşünüyorum. O yüzden de özellikle Mart ayı ile başlayan ABD, İran, İsrail üçgeninde çerçevelenen ve petrol fiyatları üzerinden de bütün dünyayı etkileyen konu malum ortada olduğu için ekonomiler de, hisse senetleri fiyatları da, emtia cephesi de olmadık yerlere geldi. O yüzden de açıkçası çok böyle sermaye piyasalarında olan biri için ilk 8 ay bence çok verimli geçmedi.
0: Sermaye piyasamız peki yatırım yapılabilir noktadan uzaklaşıyor mu? Niye böyle bir değerlendirme yaptınız?
1: Şöyle söyleyelim. Mesela yılın Ocak-Şubat'ına baktığımızda bizim

0: oluşumunda biz ne zaman fiyatla değer arasındaki makasın bilançolarla açıklanamaz hale geldiği yere geldik. O da tabii işimizi zorlaştıran bir başka konu oldu açıkçası yılın ilk 8 ayında. Hı hı.
1: Son gelen SPK kanadındaki düzenlemeleri nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Kalan dönemde seneye nasıl etki edecektir?
0: Şöyle söyleyelim, bir defa ne oldu, neden oldu, ne zaman tespit edildi, ne zaman tırnak içinde neşter vuruldu. Yani bu süreci şöyle bir değerlendirecek olursak eğer, hatırlarsan muhtemelen sen de oradaydın. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin kongresi vardı. Hı hı. O kongrede Bakan Şimşek yatırım fonları üzerinden oluşan fiyat dinamiklerine karşı ilk durum tespitini yapmıştı. Bir önceki Sermaye Piyasası Kurulu Başkanımız çok sert tedbirler alacağız, İşte lisans iptallerine kadar gideceğiz diyerekten de yola çıkmıştı. Dolayısıyla ben burada bir sektör çalışanı olarak, temsilcisi olarak değil, şahsi fikirlerimi söyleyebilirim. Bundan sonrası için elbette fiyatla değer arasındaki oluşumu ayıran, spekülasyonla manipülasyonu birbirinden ayıran bir tebliğ görmeyi veya tebliğ sonrası aksiyon planını görmeyi daha çok isterim. Dolayısıyla spekülasyon her zaman piyasada olacak. Şirketler zaman zaman iskontolu, zaman zaman primli işlem görecek. Bunda hiçbir şey yok. Ama yapay fiyat oluşumu varsa ona da anında müdahale edilmesi de gerekecek. Burada da zaten takdir borsada denetleme kurumunda, SPK'mızda. En şeffaf piyasalardan biriyiz. Şöyle düşünelim. Olayın sadece Borsa İstanbul bacağı yok. Sermaye Piyasası Kurulu var. Merkezi Kayıt Kuruluşu var. Takas Bank var. Emirlerin geldiği hesap numaraları belli. Emri ileten aracı kurumlar belli. Dolayısıyla takip ediyoruz. Bence son derece kolay.
1: Şimdi bugün endekse baktığımızda bir geri çekilme var. Dün de geri çekilmenin boyutu %2 aştı. %2.1 düşüşte tamamladı. Bir 100 şirketi de ekrana taşıyalım. 14.245 son görülen seviye endekste. Özellikle bu fon düzenlemesi gelecek, SPK'dan bir adım gelecek söylemleri konuşulmaya başladığı andan itibaren piyasada bir sevimsiz tablo oluşmaya başlamıştı. Dünkü geri çekilme sonrasında da kimi bu düzenlemeye atıf attı, kimi Amerika'nın İran'a bir ay aradan sonra tekrar saldırmasına yönelik değerlendirdi. Sizce de son yıllarda borsadaki hareketler bir sebebe bağlanmakta güçleşmiyor mu? Yani bir hareket oluyor, onun altındaki neden işte şu olabilir, bu olabilir. Ya bu kanattaki o fiyat kargaşası ve fiyatlamanın neyden kaynaklandığına ilişkin belirsizlik de sanki had safhada.
0: Senin koltuğunda oturmak istemezdim. Çünkü fiyat hareketlerini günlük olarak anlamlandırmaya çalışıyorsun ve bu da çok zor. Hadi ben senin üzerine bir katma değer de ben koyayım. Dün Viyop'ta vade sonuydu. Mesela hacimde ciddi anlamda rekor kırdık. Bir de düşüş hani geldiği zaman sen şimdi ekrana oturduğunda ya işte hacimde müthiş 250-260 milyara gittik.
1: Hacimli düşüş
0: oldu. Halbuki dün vade sonuydu. Belki o vadedeki işte dünkü pozisyonlar bir sonraki aya ötelendi. Orada bir olmaması gereken hacim birikti. Şimdi dün esasında bütün gezegenler yan yana geldi. Ya da aynı sıraya dizildi. İşte bir vade sonu vardı, bir. Hafta sonu gelen düzenleme vardı, iki. Buna uyum sağlamaya çalışan, hızlı hareket etmeye sağlayan belki bazı yatırım fonlarımız vardı, üç. Temel anlamda baktığımızda şu aşamada jeopolitik gelişmeler bizi destekliyor mu? Hayır, desteklemiyor. Petrol fiyatları desteklemiyor. Dün mesela aylık bankacılık sektörünün kârı geldi. O detaylara baktığımızda yerli özel bankalarımızın oluşan finansal temadan maalesef negatif etkilendiğini ve karlılık anlamında yatırımcılara en azından bir önceki ay için pozitif bir sinyal vermedi. Mesela bu da vardı. O veri geldikten sonra bankacılıkta satış baskısının arttığına şahit olduk. Sanayi tarafımız şu anda hala dişini sıkar vaziyette. Geriye pek de hani bu tabloyu komple yüz tarafı birbirine götürebilecek bir finansal tema şu aşamada ben oluşturamıyorum. Geçtiğimiz hafta elbette Merkez Bankası'nın ilk attığı işaret fişeği normalleşme adımı bir katalizör olabilir. Ama bunu bir adım daha öteye götürecek bizim bir hikaye yazmamız

0: hesabımıza daha var. Unutmayalım, bu yatırım fonları ile ilgili olarak sana şöyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz 5 yıla bak, en yüksek getiren 5 tane yatırım fonunu bul. Hisse senedi yoğun yatırım fonunu. İçindeki yatırımcı sayısını topla, 20 bini 25 bini zor bulursun. Şimdi bu serbest fonlara yatırım yapan yatırımcı kitlesine bak ve ulaşmış oldukları para miktarına bak, onların çok ötesinde. Dolayısıyla burada bu tebliğden sonra yeni bir denge hareketinin bulması da biraz süreç alacak. O yüzden de bugüne işte yaklaşık olarak bir yılda geldik ve bunun da herhalde bir kısa vadeli olarak portföy yönetim şirketlerine direkt ve dolaylı etkilerini beraberce takip ederiz.
1: O zaman bu konjonktürde borsayı destekleyecek gelişmeler yeterince yok.
0: Orta uzun vadeli yok. Alım satım fırsatları hiçbir zaman bitmiyor. Ama burada da yatırımcının zarar kesle ilgili olarak alım satım prensiplerine net uyması gerekiyor. O yüzden de hani evet, orta uzun vadeli bugün bu şirketimiz var. İşbirliği açıkladı. İşte Amerika tarafında veri merkezlerini finanse edecek. Şimdi öbür taraftan bizim alışkın olduğumuz holdinglerimizin işlem yaptığı Avrupa tarafına bakalım. Her biri kendi bacağına asılmaya çalışıyor. Büyüyemiyorlar. Büyüyenler de hizmet sektörüyle büyüyor. Bize bir faydası yok. O yüzden de senin buradan bir çıktı yaratabilmen için sorduğun soruya, Borsa İstanbul'u hisse senetlerimizi ileriye götürebilecek şu aşamada hikaye yazacağım bir durum yok. Burada da bu geciken faiz indirimleriyle birlikte de biz bunu her defasında öteler vaziyetteyiz. Tek soru şu olacak ama, şimdi öyle ya da böyle şunu biliyorduk değil mi? Faiz Merkez Bankamız bir nokta gelecek ve normalleşecek. Yani önce 40'tan 37'ye, sonra da enflasyon görünümüne paralel 35'e doğru yakınsayacak. Şimdi hemen hemen hepimiz biraz vadeyi uzatmaya çalıştık. Mevduatımızı aylık bağlamak yerine 3 aylık bağladık, 4 aylık, 5 aylık bağladık. Şimdi o vadeler geldiğinde makro ihtiyati tedbirler veya işte o bankaların tutması gereken oranlarla ilgili kısım azaldığında, sen bir önceki mevduatını %43 ile bağlamışken bankanı arayacaksın, belki de %37-38 bulacaksın. Esas soru Borsa İstanbul için o vakitte sorulacak.
1: Yatırımcının profili de değişti mi peki bu süreçte? Yani fon düzenlemesini biraz önce konuştuk. İşte piyasaya gelen yeni düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Eskiden hani %2, %3 haftalık, %2, %3 belki çok muazzam getiriler olarak değerlendirilirken, şimdi belli başlı kurumların ne alıp ne sattığına ya da işte %5'lik getiri yakaladığında yatırımcının ya %5 de bir şey mi tarzında bir söylem geliştirmesine sebebiyet veren bir ortamda gibiyiz. Yani %5'in beğenilmediği, işte sadece %100'lerin, %1000'lerin, %2000'lerin gittiği bazı kağıtları tercih etmeye çalışıp onları yakalamaya çalışan bir yatırımcı profili var gibi. Siz bu konuda ne düşünürsünüz?
0: Bir defa hani iki şey bence burada ayarı bozdu. Birincisi işlem kolaylığı. Herkes artık mobil uygulamaları üzerinden anlık olarak alım satım yapabiliyor. Fiyatları canlı olarak takip ediyor. Hatta ve son kampanyalara bakacak olursan da eğer şu aşamada Türkiye'de faaliyet gösteren 3-4 tane aracı kurum bu işlemlerden komisyon bile almıyor. Dolayısıyla bizim özendirdiğimiz şeylere de birazcık dikkat etmemiz gerekir kanaatindeyim. Şimdi öbür taraftan soruna ikinci cevap şöyle verebilirim. Korona döneminden sonra açılan hesap sayısı, bu gelen hesapların Borsa İstanbul'a ilk adım attığında halka arzlarla çok ciddi getiriler elde etmeleri, uygulanan büyümeyi teşvik eden politikalarla hisse senedi piyasalarının hızlıca yükselmesi, hatta bir de üzerine o dönem kripto varlıklardaki fiyat gelişmelerini de koyacak olursan eğer, yatırımcının senin de söylediğin gibi eskiden işte risksiz faiz oranı %20, ben Borsa İstanbul'da bir yatırım yapıyorsam %35-40 bana yeter mantığıyla yaklaşıyorlardı. Ama birazcık artık biz o işi yatırımdan çıkartıp biraz daha oyuna döktük gibi. kaldıraca da kolaylıkla ulaşabiliyorlar artık. Gerek vadeli işlemler borsası üzerinden, gerekse aracı kurumların platformları üzerinden krediye hızlı başvurarak. Dolayısıyla burada kaldıraçla da hemen hemen herkes eşit bir derecede ulaşmış oluyor. Bütün bunlar senin söylediğin o yatırımcı da eksen kaymasını bir önceki yatırımcı profiliyle şimdiki yatırımcı profilindeki kaymayı bence bu 3-4 tane sebep net bir şekilde açıklıyor.
1: Ne kadar sağlıklı bu peki? Sürdürülebilir bir şey değil gibi.
0: Şimdi burada şöyle bir şey var. Aracı kurumları açısından diye düşünecek olursak eğer hani 8 milyon hesap var diye düşünüyorum ama orası biraz inorganik. Halka arzlarla. Bunun elimizdeki rakamlara baktığımızda çoğunun bakiyesi 10 bin lira, 50 bin liranın altında. Elimizdeki esasında yatırımcı kitlesi birazcık daha rafine. Bu neyi getiriyor? Hızlı para kazanma, finansal özgürlük diye bir tabir çıktı. Ona doğru hareket ederken süreyi kısaltmak adına kaldırıcı yükseltme. Dolayısıyla bu da zaman zaman biz bu işi sonuçta haklı çıkmak için değil, para kazanmak için yapıyoruz diyorlar. Parayı nerede kazanabiliyoruz diye düşününce senin biraz önce çok güzel vurguladın. Eskiden ne alınıp satıldığı önemliyken artık kimin alıp sattığı önemli hale geldi. Bunun bir önceki versiyonu yabancı bir aracı kurumun yapmış olduğu Borsa İstanbul'daki sert ve radikal hareketlerdi. Onu takip etmeye çalışıyorlardı. Şimdi bu iş biraz daha yatırım fonları üzerine dönmüş oldu. Atılan adımlar esasında bizim yapmamız gereken şey bütün yatırımcıyı esasında yatırım fonuna doğru gidiyorsa hangi riski alıp almadığını bilmeli. Eğer sadece bir hisse senedinden bahsediyorsak onun fiyat değer makasının arasındaki farkı bilmeli. Biz bunu yarattığımız zaman esasında borsada daha orta uzun vadeli yatırımcı kitlesini arttırmış bir kitleyle karşılaşacağız diye düşünüyorum.
1: Enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi peki buradaki hareketlerde etkili mi?
0: İyi ki hatırlattın. Şimdi hani oradaki konu şu. Şimdi biz burada yatırımcı kitlesini orta uzun vadeye götüremiyor derken bir taraftan da Türkiye'nin dün büyümesi geldi. Elimizdeki mesela potansiyel büyümeyle gerçekleşmeye baktığımızda o gerçekleşmeyi de tüketim, kamu harcamaları ve dış ticaret üzerinden okuduğumuzda bizdeki büyümenin geldiği yer maalesef ithalatın azalmasından kaynaklanıyor. Yoksa iç tüketim tarafında bir şey yok. Kamu tarafı da hakeza öyle dersen. Hadi onu da geçtim. 2020 yılını işte sen bu ekranlara ne zaman çıkmaya başlamıştın Uğur?
1: 2019.
0: 2019'dan 2026'ya geldiğinde her senenin hatırlarsan farklı bir hikayesi var. Bir tanesinde mesela KKM'yi beraberinde getirecek bir faiz büyüme ödünleşmesi vardı. Hemen arkasından Covid geldi. Hemen arkasından Ukrayna geldi. Hemen arkasından İşte en son ABD, İsrail geldi. Dolayısıyla bunlar her biri de esasında büyüme rakamlarının hem nominal anlamda volatilitesine neden oluyor hem de o büyüme rakamını oluşturan kompozisyonun sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Buradaki ana temel konu da şu, çalışanların da ücretlerinin de aldığı payın sürekli olarak azalması. Oradan azalıyorsa zaten sana yatırıma buraya getirebileceğinde çok da bir tasarruf kalmıyor.
1: Şimdi bugün İstanbul enflasyonunu gördük. 1.66 geldi. 2 gün sonra da manşet enflasyonu göreceğiz. Türkiye geneli. Nasıl bir görüntü olur? İstanbul enflasyonunda biraz enflasyonun yavaşladığı görülüyor. Yeteri kadar yavaşladı denilebilir mi buna? 35'in 6 yıllık anlamda da. Nasıl bir enflasyon Türkiye geneli için beklersiniz?
0: En azından ekonomist tahminlerine baktığımda Ağustos ve Eylül rakamları ile ilgili umutlular. Dezenflasyonun devamlılığı açısından. Bu birinci konuya bunu koymak gerekebilir. Çünkü akaryakıt fiyatlarının %10 arttığı bir yerde bu rakamları görüyor olman Temmuz'u da mesela aha diyorsun beklentinin altı ama geçmişteki Temmuzlarla karşılaştırdığın zaman yüksekte kaldığını görüyorsun. Şöyle kademe kademe okuyacaksak iç talep zayıflıyor mu? Evet zayıflıyor. Çıktı açığımız genişliyor mu? Genişliyor. Buradan fiyatlara bir baskı olmasını beklersin. Ama öbür taraftan dezenflasyon devam ediyor mu? Ediyor dedin. Doğru. Tabloda zaten ona işaret ediyor. Ama istediğim yani vitesi biz 4'ten 5'e atabildik mi düşüşte? Pek atamadık. %30'larda duruyoruz. Buradaki en büyük konu da bizi geride bırakan konu ne? Beklenti kanalı. Biz beklenti kanalına baktığımızda hala hem reel sektörün hem hane halkının rakamlarının hem piyasa beklentileri hem de merkez bankalarıyla arasındaki farkın iki katı olduğunu görünce de artık oradan fazla bir şey bulamıyorsun. Ama şunu söyleyelim, öncü göstergelere baktığında yine geçtiğimiz hafta ekonomik güven endeksi geldi, eşik değerin üzerine gitti. Dolayısıyla eğer biz bir noktada daha

0: sağlıklı bir ekonomik dengeye ulaşacaksak eğer önce beklenti kanalının veya güven endekslerinin toparlamasını bekleriz. O yavaş yavaş büyüme rakamlarına sirayet eder. Ondan sonra da şirketlerimiz bunu da bilançolarında daha temel, daha sürdürülebilir gelirler açıklarlar, karlar açıklarlar. Hı hı.
1: Eylül ayı çok yoğun olacak. Gerek bu veriler açısından, gerek de merkez bankaları açısından. Biraz isterseniz küresel kanadı da konuşalım. Cuma günü Amerika'da tarım işçi istihdam verisi gelecek. Ayın 17'sinde Fed'i göreceğiz. Büyük bir yatırımcı kitlesi altın takibinde. Altını merakla takip ediyorlar. Yükselince tabii o takip silsilesi daha da artıyor. Düşünce meraklı sorular yine bu kez artıyor. 4400 doları geçmekte zorlanır deniliyordu. Yaklaşık 3-4 hafta önce altın için hızlıca 4650 dolara gitti. Sonra gerisin geriye geldi.
0: Walsh bir konuştu cuma günü. Geri geldi.
1: Geri geldi.
0: Şimdi konu şu. Altını yukarıya doğru götüren ana konu esasında bence Amerika'daki borç silsilesi. Enflasyon veya tek başına bir Fed'in açıklaması onların o düşmüş olduğu borç sarmalını toparlamayacak. Fitch'in bu noktada Amerika'ya doğru yapmış olduğu uyarılar var. O not seviyesinde, bu bütçe açığında olan başka bir ülke yok. Amerika'yı kurtaran şu anda tek şey rezerv para olma statüsü. Dolayısıyla esasında Amerika'da dolar bir rezerv para konumunda olmasa bu ekonomik dengelerle daha büyük problemler yaşaması cabası. Ama burada biz ana temayı yine oluşturacaksak eğer Amerika'da da büyüme yavaşlıyor. Öbür taraftan emek piyasasında tırnak içinde çatlama var. Yapışkan bir enflasyon ve %2'lik hedefin çok ötesinde ve bunu da kafaya takmış, çözmeye çalışan bir Merkez Bankası başkanları var. Dolayısıyla hal böyle olunca istihdam piyasası ayrı bir tel notadan çalıyor, ayrı bir akor veriyor. Öbür taraftan enflasyon bambaşka. Dolayısıyla burada bir ödünleşme var. Ve bu ödünleşme arasında Merkez Bankası Başkanı veya yetkilileri veya o üç tane şerh koyan başkanlardan bir açıklama görünce de senin söylediğin gibi hem altın tarafında hem gümüş tarafında sert hareketler beraberinde geliyor. Ama ben günden güne altının merkez bankalarının alımlarıyla hala destekleneceğini, yatırımcıların doların bu rezerv para konumundan acaba bu yükselen faizlerle ilgili bu sürdürülebilir mi? Yapay zeka yatırımları buraya ne kadar daha ortak olacak gibi problemleri sormaya çalıştıkça altın hep daha yukarıda bir dip seviye oluşturacağını ve yukarı doğru hareketini devam ettireceğini düşünüyorum. Hı hı.
1: Küresel tahvil getirileri de 20 yılın zirvesine çıktı bu arada.
0: Bir tek yerde de değil mi? Mesela Japonya'dan başlıyorsun. Yani Asya'dan tabii başlıyorsun. Ondan sonra bütün
1: Avrupa'da
0: ana karayı geçiyorsun. Avrupa'ya geliyorsun. Avrupa'da bunu Almanya üzerinde konuşuyorsun. Diğer ülkeler üzerinde konuşuyorsun. Ve Amerika'ya geçiyorsun. Dolayısıyla burada zaten hep IMF'in raporları vardır ya. Bir gayri safi milli hasıla var. Bir de borç stoğu var. Ve ikisinin arasındaki asimetriye hep dikkat çeker. Dolayısıyla buradaki konu ana para derdine düşünce yatırımcılar, o yüzden de merkez bankalarında bir de kredibilitesine de biraz gelince, endişe gelince bu tablo kaçınılmaz. O yüzden de artık bir de şöyle de bir şey var. Senin elinde bir rezerv var. Bu rezervi komşu kapıya gidip onun tahviline yatırıp oradan ticaretten farklı nemalanan bir konumda olmaktansa artık kendi rezervini oraya doğru götürüp değerlendirmektense dur ben altına park edeyim. Ne Swift sistemiyle ne de başka bir finansal silahla uğraşayım derdine var. Yıllarca zaten Çin'le Amerika arasındaki gidip gelen hikayede bu olmadı mı? Çin onlara mal sattı, para geldi. Onlar da o parayla gidip Amerikan tahvillerini almadılar mı?
1: Küresel borsalar için ne düşünürsünüz? Bank of America'nın bir uyarısı var. Bununla alakalı çalışmamız ekrana gelecek. Riskler önceki döneme göre daha ılımlı ancak tehlike tamamen ortadan kalkmış değil diyor uluslararası kurum. Piyasalara ilişkin risk sinyalini kırmızıdan sarıya çevirdik diye ekliyor. Değerlemeler ve kredi piyasasındaki riskler yakından izlenmeli yorumunda bulunuyor. Yıllardır S&P, Nasdaq ve Dow Jones'taki hareketleri, olumlu tabloyu konuşuyoruz. Kimi zaman zaman çıkıyor diyor ki ya %20 gerileyebilir. Kimi diyor yok daha devam edecek. İşte yapay zeka

0: teknoloji. Bir şekilde gidiyor bu borsalar. Peki Uğur, şimdi ne olacak?
1: Uğur, konuştuğun hep konu ne esasında? Endekslerden söz açıyorsun ama konuştuğun 6-7 tane hisse senedi ve o 6-7 tane hisse senedi belki de birçok ülkenin gayri safi milli hasılasından daha yüksek piyasa değerlerine ulaşmış durumdalar. O yüzden de endeksi konuşuyoruz ama konuştuğumuz şey esasında sektörel bazlı konsantrasyondan bahsediyorsun. Dolayısıyla senin söylediğin gibi S&P'yi, Nasdaq'ı, Dow Jones'u ayakta tutan bir ya da iki sektör var. Bunlardan birincisi işte çiplerle başladılar. Şimdi veri merkezi inşasına doğru geldiler. Ama onların da konut piyasasına bak, faizin dokunduğu ilk yer konut piyasası. Amerika'daki konut fiyatları, bekleyen satışlar, mevcut satışlar, yeni inşaat izinleri, bunların her birine baktığında çift haneye varan daralmalar görüyorsun. O yüzden de faizlerin yüksek kaldığı bir ortamda yavaş yavaş domino taşı gibi konut sektörüyle başlarsın, diğer hisse senetlerine doğru yavaş yavaş gelirsin satış baskısı anlamında.
0: Şimdi özellikle Warsh'un ifadeleri öncesinde faiz artışı beklentisi Eylül adına %30-35'lere kadar gerilemişti. Piyasada şu an %60-64 dolaylarında faiz artışı olabileceğine yönelik bir fiyatlama. Çok hızlı değişmiyor mu bu
1: denge? Hiç alışkın olduğumuz bir şey değil. Şöyle düşün. Esasında küresel finansal kriz. Sen şimdi dedin 2019'da başladın dedin. Ben 2008 krizinde piyasada işlem yapar konumdaydım. Ve o noktadan sonra finansal kriz başladıktan sonra merkez bankalarının ana politikası neydi? Aman biz bütün kartlarımızı masaya serelim. Herkes de onları görsün. Ona göre de adım atsın. Azıcık düşüş olduğu zaman biz oraya bir şekilde destekleyelim. Ama faiz düşürürüz. Yetmedi. Sıfıra kadar geldiler. Hatta sıfırın altını tartıştılar. Bazısı işte dedi ki bunun regülasyonda yeri yok. İnemeyiz dediler. İnemediklerini anladıkları yerde bilançoyu şişirdiler. Bilançoyu şişirdikleri yetmedi. Kısa vadeli uzun vadeli tahvilleri takasına gittiler. Böyle bu zamana kadar finansal istikrarı sağladılar. Şimdi artık ya biz enflasyon hedefi %2 dedik ama 3 yıldır 4 yıldır %3'ün üzerinde kalıyor. Bunu aşağıya doğru getirecek bir Merkez Bankası başkanı bulduk. O başkana da dikkat edersen Powell'a etmediğini bırakmayan Başkan Trump şu anda Warsh'la ilgili sessizliğini koruyor. En azından ben bir manşet görmedim.
0: Dün yine dedi faizler düşük olmalı, en düşük Amerika'da olmalı diye.
1: Ama şöyle yani herhangi bir hakaret
0: yok, kırıp
1: veya,
0: dökmedi en azından.
1: Powell için demediğini bırakmıyordu.
0: Daha düzgün bir üslupla söyledi.
1: Bu hayat böyle geçmez esasında. Eğer bir merkez bankasının...
0: Powell'u da kendi getirmişti ilk döneminde.
1: Artık şimdi şöyle bir şey var. Tabii onun yediği bir meşhur yemek vardı. Yine böyle araları limoniyken bir yemek yediler bir Aralık günü. Ondan sonra biraz toparlamışlardı ilk göreve geldiği zamanda. Şimdi ikinci görevi zaten sonu felaketti son 6 ayı. Warsh'la ilgili olarak söylediğini yapar konumda, kredibilitesi yüksek. Ama yine sorduğun soruya gelecek olursam eğer... özellikle bahsettiğimiz Amerikan Merkez Bankası Fed'se yakın dönem para politikası için toplantı tarihi için bir %30 bir %60 papatya falı gibi arttıracak arttırmayacak şeklinde bu rakamlar bu kadar radikal şekilde değişirken senin yatırımcıyı ne içeride ne dışarıda verdiğin örnek gibi %5'i bulan o hisse senedinden çıkar ve biz de böyle kendi içerisinde hızlı al satlarla dönen bir fiyatlama dinamiğiyle baş başa kalırız.
0: Bakalım önümüzdeki süreçte fiyatlamaları yine izleyeceğiz, takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli yorumlarınız için sağ olun. Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek bizlere eşlik etti. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
3: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ISO imalat PMI verisi geldi. İstanbul enflasyonu takip ettik. Ayın 3'ünde Türkiye geneline yönelik enflasyon verisi gelecek. Ve Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım işçi istihdam verisini göreceğiz. Bu başlıkları masaya yatıracağız. Bizde de Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Önce PMI'yi sorayım. Biraz toparlanma görüyoruz ama hala 50'nin altında. Son gelen veri 48.1 olarak kayıtlara geçti. Nasıl okursunuz alt kırılımlarını?
1: Evet, burada hem PMI'yi aslında bakıyoruz hem de yine ISO tarafından yayınlanan sektörel PMI anketine. 47.7'den 48.1'e geldi. Bu aslında Mayıs ayından beri en yüksek seviye. Fakat tabii 50 eşik değerin altında ve 29 aydı 50 değerin altında geliyor PMI. Dolayısıyla da imalat sanayinde kesintisiz bir yavaşlama eğilimi demek oluyor bu. Yayınlanan notta da aslında bunun sebeplerini çok güzel bir şekilde açıklamıştı. İşte Orta Doğu'daki savaşın başta zayıf talep koşulları ve piyasa belirsizlikleri olmak üzere imalat sektörü üzerindeki negatif etkilerinin devam ettiğini vurgulamışlar. Girdi maliyetleri, enflasyonu tabii son 3 ayın en yüksek seviyesinde. Hem toplam siparişler, hem yeni siparişler, hem de ihracat siparişlerinde yavaşlama devam etmiş. Bir önceki aya kıyasla biraz hız kesmiş bu yavaşlama ama yine de devam etmiş Ağustos ayında. Bunun yanında yine sektörel PMI anketini dediğim gibi biz takip ediyoruz, çok da önemsiyoruz. Burada takip edilen 10 tane sektör var. Bu 10 sektörün tamamında yeni siparişler daralmış durumda Ağustos ayında. Üretim artışı tarafında ise artış kaydeden tek bir sektör var gördüğünüz kadarıyla. O da metalik olmayan mineral ürünler. Dolayısıyla bu verileri toptan değerlendirdiğimizde şöyle bir sonuca ulaşmamız mümkün. Yeni siparişlerdeki daralma tüm sektörlere yayılmış durumda. Temmuz verisinden farklı olarak. Dolayısıyla bu da talep koşullarındaki zayıflığın devam ettiğini bize gösteriyor. Üretim tarafında ise iyileşme var ama tek bir sektörde ve çok sınırlı. Dolayısıyla genele yayılan bir iyileşme görmüyoruz. Biz burada biliyorsunuz dün de ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verilerini aldık. Yıl sonuna ilişkin büyüme tahminimizi değiştirmedik veri sonrasında. 3.2 seviyesinde tutuyoruz. Ama biraz aşağı yönlü riskler artmış durumda. Burada ikinci çeyrek içerisinde iş talepteki ivme kaybının belirginleştiğini gördük. Özellikle hane halkı tüketimi üst üste iki çeyrek daraldı ama sanayi üretimi tarafında ilk çeyrekteki sert kaybın ardından ikinci çeyrekte bir toparlanma gördük. İmalat sanayi tarafında özellikle. Şimdi bu PMI verileriyle de birlikte üçüncü çeyreğe ilişkin yavaş yavaş done topluyoruz. Yüksek frekanslı veriler ki bu aydan aya açıklanan bu verilere yüksek frekanslı veriler diyoruz. Büyüme modellerimizde kullandığımız PMI de bunlardan bir tanesi. Şu ana kadar aldığımız 3. çeyreğe ilişkin veriler yıllık büyüme açısından %3 seviyesi üzerinde bir yere işaret ediyor. Dolayısıyla muhtemelen büyüme tarafında en kötünün geride kaldığını söyleyebiliriz şu aşamada. Biz 2. yarıda finansal koşullardaki gevşeme ve jeopolitik belirsizliklerin sınırlanması veya buraya olan hassasiyetin bir miktar sönümlenmesiyle birlikte aktivitedeki inme kaybının hafiflemesini bekliyoruz. Bununla birlikte de yıl sonu 2026'nın sonu büyüme tahmini 3.2 seviyesine koruyoruz.
0: İstanbul enflasyonunu gördük. Ağustos ayına ilişkin 1.66 geldi. %35'inde biraz altı yıllık anlamda. Nasıl değerlendirirsiniz? Biraz yavaşlama var diye değerlendiriliyor. Siz ne dersiniz?
1: Evet, muhtemelen yani piyasa tahminleri 1.9 2 civarında. Biz 2.1 ile katıldık anketlere. Ama muhtemelen yani aşağı yönlü riskler bir miktar artmış durumda. Şimdi burada tabii madde sepeti ve metodoloji unsurları gereği İTO ve TÜİK enflasyonu arasında bir doğrusallık kurmak istatistiksel olarak çok doğru değil. Ama tabii ki bu iki data arasındaki korelasyonu biz de takip ediyoruz. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında da yanlış hatırlamıyorsam İTO enflasyonu 1.8, TÜİK enflasyonu da %2'nin hafif üzerinde gelmişti. Ama dediğim gibi bu her zaman bu şekilde devam eden bir korelasyonla çalışmaz. Burada tamamen bir doğrusallık kurmak çok doğru değil ama 1.66'lık bir İstanbul enflasyonu piyasa tahminlerinden bir miktar daha aşağıda kalabilecek bir TÜİK enflasyonu ihtimalini arttırmış durumda. Yani en azından ben kurumum olarak şunu söyleyebilirim. Biz 2.1 ile katılmıştık. Çok sınırlı bir artış bekliyorduk yıllık enflasyon.

0: yataya yakın kalacak bir sınırlı artış. Bizim kurum tahminimize yönelik aşağı yönlü riskler artmış durumda. Biz burada yıl sonu enflasyon tahminimizi %28'de koruyoruz ama riskler çok belirgin bir şekilde yukarı yönlü. Burada özellikle Eylül ayı ile birlikte devreye girecek olumlu baz etkileri ve yılın son aylarında belirli mevsimsel etkilerden kaynaklı olarak giyim ve ayakkabı başta olmak üzere diğer kalemlerde göreceğimiz mevsimsel etkiler kaynaklı düşüşlerle birlikte yıllık enflasyondaki düşüşün kış aylarında hızlanmasını bekliyoruz. Bu ayda biraz yatay yakın kalabilir. Beklentinin altına gelse bile çok ciddi bir yıllıkta düşüş öngörmüyoruz ama Eylül ayında %30'a yakın sayan, Ekim'le birlikte de %30'un altına gerileyebilecek bir yıllık enflasyon ortamı hala öngörüyoruz. Bu beklenmedik bir gelişme olmadıkça tabii. Yani yılın başından beri bir savaş ortamındayız. Eylül ayına girdik ve hala daha bu ortam devam ediyor. Son derece tahmin üretmenin zor olduğu bir yıl geçiriyoruz. O yüzden de bunun altını çizmek isterim.
1: Bir yandan açıklanacak olan enflasyon verisi, diğer yandan Merkez Bankası'nın kalan süreçte bu yıl alacağı aksiyonlar merak edilen tarafta. Özellikle son enflasyon raporu sunumu sonrası bazı ipuçları piyasa elde etmişti Başkan Kara'nın ifadelerinden. Şimdi petrolde yeniden 92 dolar seviyeleri görülüyor. Diğer yandan bir ay aradan sonra tekrar Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıda bulundu ve ayın 10'unda gerçekleşecek bir para politikası kurulu toplantısı var. Mutlaka ayın 3'ünde açıklanacak olan enflasyon verisi de önemli. Ancak nasıl bir PPK kararı göreceğiz? Ne beklersiniz? Metinde hangi hususlar ön plana çıkabilir?
0: Şimdi 2 hafta öncesinde piyasa faizlerinde efektif olarak 300 bas puanlık bir indirim yapmışken, Eylül'de daha üzerinden bir ay bile geçmemişken ek bir indirim beklemeyiz. Evet, politika faizi 37 değişmedi ama piyasada 37 diye bir faiz yoktu. Yani biz Mart'tan beri 40'tayız. Dolayısıyla 300 bas puanlık bir indirim yaptı Merkez Bankası. Ki biz bu indirimin de kademeli olmasını bekliyorduk bu arada. Yani 40'tan 37'ye bir anda geliş değil. Depolarla peyderpey bu fonlama maliyetini, yani fonlama kompozisyonu değiştirerek, gerçi bir fonlama yapmıyor, nette sterilizasyon yapıyor ama bu ihalelerden kabul ettiği teklifler üzerinden çok kademeli bir iniş bekliyorduk ama bir günde indi. Yani bir günde piyasa faizi 300 bas puan geriledi. Hatta TLRF tarafında bir miktar 37-36-90 küsürleri de görebiliyoruz. Tabii ki bunu tekrar bir indirim gelebilir sinyali olarak da okumak mümkün. Ama biz bu kadar hızlı adımlarla gitmesi beklentisinde değiliz. Şu ana kadarki adımlar baz senaryomuza çok uyumlu. Daha kademeli bekliyorduk ama biz Ekim ve Kasım'da 100'er baz puan indirimle yıl sonunu 35'e getirir Merkez Bankası. Beklentisiyle çalışıyoruz. Nisan ayında set ettik bu tahminimizi. Savaştan bir ay sonra çıkardığımız, daha doğrusu savaştan bir ay sonra revize ettiğimiz makro tahminlerimizle. Ve şu ana kadarki bütün gidişat bunu konfirme eder nitelikte, destekleyen nitelikte. O yüzden de henüz yeni bir indirim yapmışken, zaten bunun piyasa faizlerine yansıması, şimdi biz Eylül ayı içerisinde daha net göreceğiz piyasa faizleri üzerinde, kredi tarafında özellikle birazcık daha net izleyeceğiz. Bunu bir izleyip görmek isteyecektir. Bir de şu var tabii, şimdi Eylül enflasyonunu alacağız Ekim toplantısı öncesinde, 3 Ekim'de. Yani Ekim başında, 3 Ekim hafta sonuna geliyor olabilir. Yanlış tarih vermiş olmayayım. Ve Eylül'de daha enflasyon tarafı elini birazcık daha rahatlatacak Merkez Bankası'nı. Biraz daha 30'a yakın sayan bir yıllık tüfe göreceğiz. Bir de sizin de dediğiniz gibi, yani jeopolitik taraf çok Merkez Bankası'nın elini rahatlatmıyor. Ve bence 40'tan 37'ye bir günde geliş Eylül ayına ilişkin ihtimalleri büyük ölçüde azalttı. Bu yüzden de tabii ki göz ardı etmemek lazım ekstra bir 100 puanlık indirimi ama bizim bazımızda yok. Biz Eylül ayında bir faiz değişikliği beklemiyoruz. Politika faizini 37'de tutar ama Ekim ve Aralık aylarında zaten iki toplantı kalıyor geriye. Ekim ve Aralık aylarında 100'er bas puanlık indirimlerle yıl sonunu 35'e getirir diyoruz. Zaten enflasyon tahminimiz, daha doğrusu piyasa zaten %29'lara yakın bir yerde. Biz biraz daha iyimseriz enflasyon konusunda. 28'i değiştirmedik ama riskler yukarı, bunu vurguluyoruz. Zaten bu enflasyon görünümüne baktığınızda da daha hızlı bir faiz indirimi alanı da çok yok. Yani oradaki reel getiri düzeyinin belirli bir seviye içerisinde korunması gerekir. Gelecek yıl için daha belki hızlı adımları konuşuyor olabiliriz. Gelecek yıl

0: ilk çeyreğinde faizlerde daha belirgin bir düşüş ortamını konuşuyor olabiliriz. Çünkü enflasyonda bu yılki savaş ortamının gelecek yıl için işimize yarayacağı bir baz etkisi oluşturma durumu da olacak. Ama şu aşamada yakın vadede böyle bir el rahatlaması görmüyoruz. O yüzden biz Ekim ve Aralık'ta yüzer baz puan indirir, Eylül'ü pas geçer, yıl sonunda da faiz 35'te oluşur diyoruz.
1: Aynı şeyi Fed için de kullanabiliyor muyuz? Bu ay bir faiz artışı bekler misiniz, yoksa orası da karışık mı?
0: Yani orası karışık. Aslında Fed'in ben bu yıl faiz artırımına gitmesini şu aşamada beklemiyorum. Ama Eylül toplantısına kadar gelecek olan iki tane çok önemli veri var. Biri yarın gelecek. Daha doğrusu pardon, biri cuma günü gelecek, tarım dışı istihdam değişimi. Yarın ADP gelecek. O da her zaman öncüsü değildir. ADP Moody's Analytics tarafından işlenir. Örneklemi çok dardır. Tarım dışı kamu datasıdır. Çok daha geniş bir örneklemle çok daha fazla çalışanın bordro verisine dayanır. O yüzden her zaman iki veri arasında korelasyon olmaz ama piyasada öyle dillere pelesenk olmuş diye söylemek istedim. Biri cuma günkü tarım dışı istihdam, biri de enflasyon verileri sonraki hafta gelecek olan. Bu iki veri önemli. Yani zaten Walsh artık iletişim dilini o kadar düşürdü ki biliyorsunuz. Bu ortamda gelen her verinin piyasa reaksiyonu oluşturma ihtimali artmış durumda. Yani piyasanın gelen her veriye çok daha fazla reaksiyon gösterme ihtimali artmış durumda. Dolayısıyla da her yeni veri eskisine göre daha fazla önem taşıyor. Şimdi üç değişkeni zaten birlikte izliyoruz biz. ABD-İran geriliminin Hürmüz'deki petrol akışının etkisi, petrol fiyatlarının ABD enflasyonuna olan görünümü ve bunun Fed'in reaksiyon fonksiyonunu nasıl değiştireceği. Burada Warsh'un en son Jackson Hole'da yaptığı konuşma son derece şahindi. Tabii burada çok hızlı bir şekilde 30'lu seviyelerden 60'lara geldi Eylül ayına ilişkin faiz artırım beklentisi. Ama burada tabii ki enflasyon konusunda son derece şahin bir çerçeve çizmesi için çizdiği için bu beklentiler arttı ama bunu doğrudan Eylül ayına ilişkin bir yönlendirme olarak ben okumuyorum. Bir önceki konuşmasını siz de hatırlayacaksınız. Şu çok eleştirilmişti, Warsh'un yaptığı şu açıklama. Piyasa faizleri zaten çok yükseldi. Tahvil getirileri zaten çok yükseldi. Piyasa hali hazırda kendini sıkılaştırıyor. Bizim ek faiz artırımına gitmemizin çok da yeri ve zamanı değil, minimal halinde. Tam olarak bu kelimelerle değil ama şunu söyledi, zaten piyasa kendi kendini sıkılaştırıyor ve bu çok eleştirildi çünkü tahvil faizlerindeki yükselişin yarattığı sıkılaşma ile bir merkez bankasının bizzat politika faizini arttırarak yaptığı sıkılaşmanın etkileri aynı değildir, olmaz. Dolayısıyla birazcık da sanki bu tarafı yumuşatmak için hani enflasyon konusunda kesin ve net bir %2
1: Evet.
0: hedefimiz açıklamasını yaptı ama son 60 aydır falan herhalde enflasyon hedefi uzaklar. O yüzden
1: Doğru.
0: doğrudan Eylül'de bir faiz artırım ihtimalidir diye ben okumamak gerekiyor diye
1: Çok
0: düşünüyorum. Bu
1: teşekkür
0: iki veri
1: ediyoruz.
0: önemli.
1: Çok sağ olun değerlendirmeleriniz, görüşleriniz için.
0: Teşekkürler.
1: Ekin Çınar bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir yandan piyasalardaki bu fiyatlamaları takip ediyoruz. Diğer yandan da gelişmeler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te, Kırgızistan'da ve Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde bugün Putin'le de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Peki bu görüşmede hangi başlıklar ön plana çıkabilir? Akademisyen Yeliz Albarak değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Bugünkü görüşmeye gelirsek, Putin görüşmesine de gelirsek, biliyoruz ki mevcut krizlerin içerisinde bütün dünya aslında donmuş bir çatışma alanına doğru sürükleniyor. Ve bu çatışma alanlarında henüz çözülebilen bir kriz yok. Henüz çözüm mekanizmasına üzerinde konuşan, mutabık kalan, uyan bir ülke yok. Rusya-Ukrayna meselesini biliyoruz. Bunun getirileri var, götürüleri var. Ekonomik olarak, diplomatik olarak, diplomasi adına çok önemli bir zirve. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü'nün içerisindeki ülkelerin de zaten dahil olduğu birçok çatışma alanı var, birçok çatışma tabanı var. Hala İran'la alakalı, İran'a yapılan saldırılarla alakalı son saatlerde bile hala ABD'nin tekrar saldırdığını, uzun bir aradan sonra tekrar adalara saldırdığını, burada da maalesef bir anlaşma zemini olmadığını, keza Rusya-Ukrayna savaşında da Putin'in bazı açıklamaları vardı son saatlerde. saatler içerisinde, özellikle son 1-2 gün içerisinde dikkat çeken, onların da mutlaka altını çizmekte fayda var. O da Rusya-Ukrayna meselesinde Türkiye üzerinden bir belki görüşme zeminini onaylayabiliriz diye. Daha önceki görüşmelere de bakın dikkat çekerek, Türkiye'de yapılan o Rusya-Ukrayna görüşmelerini hatırlayalım. Zelenski'nin İngiltere tarafından masadan kaldırıldığı kısmını hatırlayalım. Burada aynı şekilde ortak bir zemin acaba Türkiye üzerinden oluşturulabilir mi? Ve bu zirveden bunun ışığını alabilir miyiz? Bununla alakalı bir mesaj alabilir miyiz? Açıkçası en önemli başlıklardan birisi tabii ki bu olacak. Ama tabii Türkiye ve Rusya'nın da enerjiyle alakalı birbirlerine olan ilişkileri, bağımlılıkları, Türkiye'nin enerji ithalatı, ihracatıyla Rusya'yla ilişkilerinin olması zaten. Bunlar da yine mutlaka konuşulacak konular. Özellikle de son Karadeniz'de olan meselelerde biliyorsunuz Türk gemileri, Ukrayna tarafından hedef alınan, Rusya'ya aslında gıda maddesi götüren gemilerin hedef alınmasıyla alakalı çok büyük bir şu anda rahatsızlık var. Ukrayna'nın biliyorsunuz buradaki rahatsızlık zaten dile getirilmişti. Ama o kadar çok şu anda çatışmadan tutun, çatışmaların çözümlenmesine, diplomatik yollardan şimdiki enerji anlaşmaları ve muhtemel enerji anlaşmaları dahil, bunların hepsinin konuşulacağı çok önemli bir zirve olacak. Putin ve Erdoğan görüşmesinden çıkan mesajlar bizim için çok önemli olacak. Hangi maddeleri konuştukları, bu kriz çözümleme noktasında ya da enerji noktasında yeni mesajlar verilecek mi? Özellikle de buralarda herkesin beklediği, acaba o umut ışığı alınacak mı? Belki de en önemli beklenecek mesajlar bu nokta üzerinde odaklanacak.
1: Öte yandan gözümüz G20 maliye toplantılarında, maliye bakanları toplantısında, burada ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamaları var. Büyüme verilerine odaklandık diyor ve Fed Başkanı Kevin Warsh da yatırımcı nezdinden bir değerlendirme gerçekleştiriyor.
3: Büyümeyi önceliklendirdiğinizde halihazırda devam eden enflasyonist eğilimi ne yapacaksınız? Ve borçlanma patikalarını ülkeler nasıl yönetecek? O konuda soru işaretleri var. Ama finansal piyasalar açısından baktığınızda evet, bu iki mesaj oldukça iyi. Ekonomideki canlılığı, tüketimi, büyüme ve harcamaları arttırıcı bir süreci işaret ediyor. Burada kaynak nasıl olacak? Özellikle Amerika için konuşuyorum. Ve ne tip bir büyüme amaçlıyorlar? Buna bakmak lazım. Buna Fed ne diyecek? O da ayrı bir konu. Ama netice itibariyle Trump'ın genel ekonomik anlayışı büyüme ve buna bağlı süreçlerin arttırılması yönünde oluyor. Dolayısıyla da muhtemelen ki seçimden önce de bazı adımlar atılacaktır Amerika'da büyümeyi canlandırmak, tüketimi canlandırmak için. Ama bu küresel anlamda karşılık bulur mu? Onu zamanla anlayacağız. Çünkü Amerika'da eğer bu amaçlanan büyüme için enflasyon feda edilirse, bu sefer dünyada farklı bir bakış açısıyla Amerika büyüyebilir enflasyonist bir ortamda, ama Avrupa, Uzak Doğu, gelişmekte olan ülkeler buna çok da eşlik etmeyebilir. Biraz daha muhafazakar davranabilirler büyüme enflasyon arasındaki ilişki yüzünden. Ama verilen mesaj ilk etapta finansal piyasalardaki risk algısını biraz daha arttırıcı ve olumlu karşılanabilecek mesajlar. Benzer bir süreci bu yapay zeka yatırımlarında malum o büyük şirketlerin borçlanma politikalarında da gördük. Hatta o kadar fazla borçlandılar ki İktisatta crowding out dedikleri dışlama etkisi vardır. Bu genelde kamu kaynakları nedeniyle, kamunun borçlanması nedeniyle olur, ama Amerika'da çok büyük firmaların çok büyük...
1: Scott Bessent'ın ve Kevin Warsh'un açıklamalarını Mustafa Aşkın değerlendirdi. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

Tera Yatırım sundu. İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı

0: Sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 27, Nevşehir 26, Sivas 28. İzmir açık, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 36. Antalya açık, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 36 ve Siirt 34 derece.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: için, sizin için üretiyoruz.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.

0: canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
1: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
1: Bona notte, bona notte.
2: Samim? Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Mutlu günler efendim. 1 Eylül Salı günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönde bir saat boyunca birlikte olacağız. Gündem yoğun. Özellikle diplomatik tarafta oldukça yoğun bir hafta olduğunu söyleyelim. Tabii detaylarda bakacağız. Ekonomi etkilerine de bakacağız. Oldukça hareketli bir günü daha geçiriyoruz. Bakalım şu an itibariyle öne çıkan başlıklarda neler var? Hızlıca göz atalım. Gözler Erdoğan ve Putin buluşmasında. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeydi. Orada bir konuşma yaptı ve Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor. Huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz diye konuştu. Erdoğan bugün Putin'le bir araya gelecek ve Putin'le bu yaptığı görüşmelerle birlikte özellikle bundan sonraki süreç içerisinde hangi konularda öne çıkılacak başlıklar az sonra bakacağız. Ama tabii ki özellikle Ukrayna Savaşı ve bundan sonraki süreç öne çıkmış olacak. Kırılgan coğrafyaların en gür sesi olacağız. Bu açıklamalarsa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ait. Malumunuz önümüzdeki günlerde Kasım ayında COP31 zirvesi yapılacak Antalya'da. Bu zirvenin öncesinde elbette diplomatik temaslar da devam ediyor. İklimin öfkesi hiçbir diplomatik kuralı tanımıyor diyor kurum. Şayet bir kriz sınırları aşıyorsa biz de sınırları aşan bir irade göstermeye mecburuz. Tam da bu nedenle diyorum ki iklim adaleti bu zorlu yolculukta bizim yegane pusulamız olmaya devam edecektir. Bu küresel fırtınada hiçbir sorumluluğu, hiçbir suçu olmayan Afrika ülkelerinin, küçük ada devletlerinin en ağır bedeli ödemesine asla göz yummayız, yummayacağız. COP31 masasında sessiz yığınların ve kırılgan coğrafyaların en gür sesi olacağız diyor kurum. Elbette piyasalarda da hareketlilik var. SPK yeni bir düzenleme daha yaptı. Borsa dışında pay satışlarına kısıtlama getirdi. Yeni bir düzenleme ile birlikte halka açık şirketlerin borsa dışında hisse satışına kısıtlama geldi ve fiili dolaşımdaki pay oranı %50'nin üzerinde olan şirketlerde payların %2'den fazlası, %50 ve altında olan şirketlerde payların %4'ünden fazlası özel emirle borsa toptan satış pazarında veya borsa dışı yöntemlerle satılamayacak. Detaylarına bakacağız. Bu arada İstanbul'da enflasyon rakamları da geldi. İstanbul enflasyonu Ağustos'ta yavaşladı. Aylık enflasyon %1.66, yıllık enflasyon 34.96'ya gerilemiş oldu. Geçen ay aylık enflasyon %2.06 idi. Bakalım 3 Eylül'de Türkiye'nin enflasyonu, Ağustos ayı enflasyonu nasıl gelecek? Hürmüz'de gerilim tırmanıyor ve bu gerilimle birlikte elbette petrol fiyatları da yükseliyor. Sert vuracağız mesajları var Trump'ın İran'ı ve Boğaz'daki gemi trafiğinin düşük seyretmesi de arz endişelerini yeniden artırdı. Saldırılarla birlikte Brent petrolünün 91 doların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu arada önemli bir haber, Amerika Venezuela'daki petrol sahalarını devralıyor. Amerikalı petrol şirketi North American Blue Energy Partners, yani NABEP, Venezuela'da daha önce bir Rus ve birkaç Çinli şirketin kontrolünde olan petrol sahalarının işletmesini devralmaya hazırlandığını belirtti. Bu devrin Amerikan Başkanı Trump'ın Venezuela ile duyurduğu kapsamlı petrol üretimi anlaşmasının bir parçası olduğu belirtiliyor. NABEP işletme kontrolünün kendisinde olacağını, Amerikan hükümetinin de bu işletmede %35 hisseye sahip olacağını belirtti. Bu arada tabii Türkiye'nin tahıl koridoru planı var. Özellikle bunu geçtiğimiz günlerde de duyurmuştu ve temaslarda bulunduğunu söylemişti Türkiye. Bununla birlikte buğday fiyatlarında da düşüşü gördük bugün. Chicago borsasındaki buğday vadeli işlem kontratları bu temas açıklamalarıyla birlikte değer kaybetti. Yine mısır fiyatlarında da gerileme var. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bizim hazırladığımız çalışma var, her iki tarafla temas halindeyiz demişti ve gerekli şartlar oluşması durumunda tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmaya çalışıyoruz demişti. Son aylarda düzenlenen saldırılar daha önce Rusya'nın tüm tahıl ihracatının %70'ini gerçekleştiren Karadeniz ve Azak Denizi limanları üzerinden yapılan sevkiyatların neredeyse tamamının durmasına sebep olmuştu ve malumunuz fiyatlarda da bunun etkisini görmüştük, gıda fiyatlarında da. Şimdi bundan sonraki süreç için bakalım nasıl bir barış diplomasisi, nasıl bir barış masası kurulacak, onu da net bir şekilde göreceğiz diyelim ve bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST 100 gelecek ekranlarınızda %0.32'lik düşüş var. Şu an itibariyle 14.287 puandan işlem görüyor. BIST Banka'da %1 aşkın prim var. Pozitif ayrıştığını söyleyelim bankacılık endeksinin. BIST Sanayi'de %0.6'lık, BIST Turizm'de %0.5'lik, BIST Spor'da %1.8'lik, BIST Gayrimenkul'de %2.2'lik ve BIST Teknoloji'de %1'e yakın kayıp olduğunu söyleyelim. BIST Sigorta'da %0.9'luk yükseliş var. BIST Kimya'da da yine %1.4'e varan prim olduğunu söyleyelim. Bunun dışında BIST İnşaat'ta %1.1, BIST Gıda'da %0.5, BIST Madencilik'te %4.6 ve BIST Bilişim'de %1'lik kayıp devam ediyor. Şu an itibariyle son tabloda bakalım BIST yüzde fiyatı en çok artan hisseler hangileri? Pasifik Holding, Enerya Enerji, Coca-Cola İçecek, Tüpraş ve Türkiye Sigorta olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyat en çok azalan hisseler Green Türk Holding, Girişim Elektrik, Euro Power Enerji, Batı Söke Çimento, Katılım Evim olarak sıralamayı ekranlarınıza taşıyoruz. Altın tarafına bakalım. Altının onsunda %1.7'lik kayıp var. 4371 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Enerji tarafında az önce de söylediğimiz gibi saldırılarla birlikte petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Amerikan tipi ham petrolünde %2'nin üzerinde yükseliş var. 87,5 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde ise %4'ü aşkın yükseliş var. 92 doların hemen üzerinde bir fiyatlama şu an itibariyle karşınızda. Evet, piyasalara da göz attık. Tabii bir yandan da tüm bu tabloyu izlerken yani Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü'nün işbirliği teşkilatının toplantılarını izlerken bir yandan da G20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantıları da devam ediyor ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu toplantılarda G20'nin de gündemi ekonomik büyüme. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamaları var. Büyümenin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi Bessent. Fed Başkanı Walsh da dünya ekonomisinde yeni bir yatırım dalgasına işaret etti.
1: Büyüme, küresel dengesizlikler ve borç sorunu. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Amerika Birleşik Devletleri'nin Nashville kentinde bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın önceliklerini anlattı. G20'nin yeniden büyüme odaklı işbirliğine yönelmesi gerektiğini vurguladı. Bessent, ilk ve en temel önceliğimiz kaynaklarımızın bolluğuna, kurallarımızın netliğine ve piyasalarımızın gücüne dayanan ekonomik büyümedir dedi.
2: Ekonomideki canlılığı, tüketimi, büyüm ve harcamaları arttırıcı bir süreci işaret ediyor. Netice itibariyle Trump'ın genel ekonomik anlayışı büyüme ve buna bağlı süreçlerin arttırılması yönünde oluyor. Dolayısıyla da muhtemelen ki seçimden önce de bazı adımlar atılacaktır Amerika'da büyümeyi canlandırmak, tüketimi canlandırmak için. Ama bu küresel anlamda karşılık bulur mu? Onu zamanla anlayacağız.
1: Bessent büyümeyi hızlandıracak reformlar için iş dünyasıyla politika yapıcılarının buluşturulduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı ayrıca ihracatta haksız avantaj sağlayan politikaları eleştirdi, adil rekabet vurgusu yaptı. Toplantı öncesinde İran'a da değinen Bessent ekonomik baskıyı sürdüreceklerini açıkladı. Yaptırımların Tahran yönetimini zorladığını savundu.

0: Toplantısı oldukça önemli. Bugün Erdoğan'ın konuşması vardı ve özellikle de tabii bundan sonraki süreç için huzur ve istikrar vurgusu yaptı, barış vurgusu yaptı Erdoğan. Bölgede de en çok ihtiyaç duyulan konular. Ve tabii bugün yine Putin'le görüşmesi Erdoğan'ın oldukça önemli. Bu görüşmede iki ülke arasındaki ciddi konular var, konuşulacak. Bir yandan tabii özellikle bu görüşmede neler var, neler konuşulabilir, bunlara da bakıyoruz. Ajandasında iki liderin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin yeniden canlandırılması konusu var. Türkiye'ye yeniden barış masasının kurulması konusu var. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği yine önemli gündemlerden birisi. Suriye'deki son durumla bölgedeki güvenlik gelişmeleri bir başka konu olacak. Tabii enerji de önemli bir başlık. Akkuyu nükleer güç santralinin ilk ünitesinin devreye alınması ve Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezi ve enerji hatlarının güvenliği de yine bu görüşmenin, bu zirvenin önemli konularından olacak. Peki başka neler konuşulacak? Ve tabii Şanghay İşbirliği Örgütü toplantıları neden önemli? Türkiye'nin payı nedir? Rolü nedir? Konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman konuğumuz olacak. Hoş geldiniz hocam yayına.
1: Merhabalar, hoş buldum. Yayınlar diliyorum Özlem Hanım.
0: Çok teşekkürler Filiz Hanım. Şimdi hocam, öncelikle aslında şunu konuşmak gerekir herhalde. Türkiye geçtiğimiz aylarda NATO zirvesini topladı. Ev sahipliği yaptı daha doğrusu Ankara'da. Şimdi de Bişkek'te yine bölgenin en önemli toplantılarından birisinde, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün toplantısında önemli bir tabii konuşma yaptı Erdoğan. Adeta bölgenin barış mimarı gibi görünüyor ama bu Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Türkiye'nin bulunması, Türkiye'nin burada yer alması, bu toplantıda yer alması hem Türkiye açısından hem bölge açısından hem de dünya açısından ne ifade ediyor?
1: Tabii dünyanın içinden geçtiği süreç oldukça kırılgan. Pek çok yerde ateş yanıyor ve baktığımız zaman Türkiye'nin bu anlamda bu ateş çemberinin tam da ortasında bir istikrar adası olarak bulunduğunu görüyoruz. Bunu sağlayan önemli bileşenlerden bir tanesi de Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar. Tabii ki sahadaki gücümüzün de bunu perçinlediğini söyleyebiliriz. Ancak Rusya Federasyonu'yla ve Ukrayna'yla aynı anda görüşüp müzakerelerin yine de mimarı olabilir. Bilen tek ülke Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı bu anlamda liderler tarafından da kabul gören, müzakere anlamında kabul gören tek isim. Bu tabii çok değerli, çok kıymetli ve Türkiye'nin bölgesinde istikrar adası olarak durmasının bölgede güvenliği sağlayan ülke, güvenliği sağlayan aktör konumu her gün daha da perçinleniyor. Suriye'deki yaşanan süreçte gelinen nokta bunun önemli unsurlarından bir tanesi. Ancak tabii ki diğer taraftan da Doğu Akdeniz'de önemli girişimler var. Ve tabii ki İran aslında bütün bu çerçeveye baktığımız zaman Çin'i durdurma odaklı bir siyasetin yansımalarını görüyoruz. Çünkü Çin'in tek kuşak tek yol girişiminin hem kara hattı güzergahında İran'da şu anda yaşanan süreç ve deniz hattı güzergahında da Doğu Akdeniz'de İsrail'in izlediği saldırgan siyaset, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde şehirleri, köyleri satın almaya kadar varan Yunanistan'la, Hindistan'la, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle orada oluşturmaya çalıştığı bir yapı ve girişimleri aslında hepsi Hürmüz'de yaşanan gerilimler. Bunların hepsi aslında Çin'i durdurmaya yönelik hamlelerin bileşenleri. Tabii şöyle bir gerçeklik de var. Yükselen bir doğu var. Jeopolitik olarak çok güçlenen bir doğu var, Asya var. Bu noktada da Asya'daki her bir adım, her bir girişim çok değerli. Türkiye'nin de ben bunu 360 derece siyasi olarak tanımlıyorum. Çünkü hep doğuyla ilişkiler, batıyla ilişkiler diye tanımlanır. Ancak Türkiye'nin jeopolitik konu 360 derece bir siyaseti öngörüyor. Kuzeyde Karadeniz'de, güneyde Doğu Akdeniz'de, Afrika'yla Doğu'da da sadece Orta Doğu ile değil, ancak Asya ülkeleriyle tamamıyla ilişkilerin geliştirmesi çok önemli. Bu anlamda da gerek

0: Şanga İşbirliği Teşkilatı gerekse BRICS Plus'la Türkiye bu noktadaki varlığını perçinliyor. Ve tabii Türk Devletleri Teşkilatı bu anlamda kurumsallaşmasını tamamlamış bir yapı olarak bu bölgede istikrarın sağlanmasında Türkiye'nin katkısı tabii ki kesinlikle çok büyük. Bugünkü zirvede de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar Türkiye'nin üzerine düşen herhangi bir görev olması durumunda bunu her noktada, her seviyede gerek diplomatik gerek ekonomik ihtiyaç duyulursa askeri anlamda da ki yakın dönemde hatırlayacak olursak Hindistan-Pakistan arasında bir gerilim yaşanmıştı. İran'da süregelen bir süreç var ve tabii ki orada hala kırılgan bir takım bölgeler söz konusu. Dolayısıyla bu bölgelerde Türkiye'nin yine Mekke Anlaşması, Mekke Savunma İttifakı, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye siyasetinde de bir istikrarın sağlanması açısından çok değer katan bir unsur. Bugünlerde biz hep bu kırılganlıkları konuşuyoruz ancak bu tür zirvelerde bir tür nefes almamızı sağlayan unsurlar. Çünkü hala diplomasi çalışıyor. Hala diplomatik olarak girişimler sürdürülüyor. Çünkü diplomasinin bulunmadığı yani sözün bulunmadığı yerlerde, masanın bulunmadığı yerde ne yazık ki şiddet konuşuyor, ne yazık ki silah konuşuyor. Türkiye gerek Karadeniz bölgesinde silahların susması için, sizin de biraz önce ifade ettiniz, bu işin sirayet ettiği gıda güvenliği konusunda tahıl koridorunda tekrar attığı adımlarla yine Ukrayna'nın Karadeniz'deki Türk gemilerine yönelik saldırgan siyasetine verdiği cevaplarla istikrarı sağlama yönünde çok önemli hamleleri var. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında ifade ettiği önemli bir unsur var. Biz hep bir rekabetten konuşuyoruz ve koridorlar savaşı diyoruz ancak Sayın Cumhurbaşkanı bunların birbirine entegre edilebilir olduğunun altını çizdi. Türkiye'den geçen orta koridor ile Çin'in tek kuşak tek yol girişiminin kara ve deniz hattı birbirine entegre edilebilir. Türkiye'de bu anlamda bir önem arz ediyor. Çünkü gerek yapılan köprü projeleri, buradaki işte tren hatları, biliyorsunuz yapılan Marmaray, o güzergah mal da taşındı. Bunun denemesi de yapıldı. Avrupa ülkelerinin raylı sistem üzerinden Asya ile bağlanması söz konusu ve şunu da belki söylemek gerekiyor, katıldığım Avrupa'daki bütün toplantılarda çok ciddi bir çaba gördüm ben. Denizlerdeki ticaret %90 oranında denizlerden sağlanan ticaretin karalara çekilme hamlesini gördüm. Çünkü beklenen bir denizlerde bir savaş var. Böyle bir öngörü yapılmış durumda ve bunu yaratabileceği lojistik tedarik zincirindeki kırılma riskini ortadan kaldırmak için bunu hem raylı sistem hem de kara yolu ile yapma yönünde çok ciddi bir irade var ve Avrupa ülkeleri bu noktada açık kararını verdi ve orta koridoru tercih ettiklerini ilan ettiler ve Türkiye'nin bu anlamda önemi çok artmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne, BRICS Plus'a etkin bir şekilde, etkin bir aktör olarak katılması, orta koridorun tek kuşak tek yol girişimiyle entegre edilebilir ifadesinin kullanılması, kalkınma yolu diye adlandırdığımız yine Türkiye ile Orta Doğu ülkelerinin birbirine bağlayan, karayoluyla bağlayan hattın çok ciddi şekilde ilerlemesi ve tabii ki son dönemde de Irak ve Suriye'nin Musul Halep hattının Kerkük Banyan hattının dolayısıyla bundan sonraki süreçte hem kırılganlıkların ateşe dönmesinin engellenmesi açısından bu zirve çok önemli. Hem de işbirliği olanaklarının artırılması için bu tür masalarda Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde varlık göstermesi çok güzel günlere kapı açacak. Ancak tabii ki gerçekçi olmak da gerekiyor. İsrail'in izlediği saldırgan siyaset kurmaya çalıştığı yeni işbirlikleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle oluşturmaya çalıştıkları yapılar ve İran'a yönelik saldırgan siyasetin Asya ülkelerine etkilerini de mutlaka dikkate almak gerekiyor. Çünkü yine hedef Çin'in tek kuşak tek yol girişiminin istikrarsız hale getirilmesi.
1: Hocam şimdi tabii Putin-Erdoğan görüşmesi önemli olacak. Az önce de bahsettik konulardan ama Türkiye'de yeniden bir barış masasının kurulması, hatta öncelikle Karadeniz Tahıl Koridoru planı, ki bunu dün Dışişleri Bakanı Fidan da açıklamıştı, her iki ülkeyle temas halindeyiz diye. Tekrar Türkiye'de bir barış masası kurulabilir mi? Putin ve Putin'in tabii bir de özellikle Xi ile görüşmesi vardı ki dün orada da önemli açıklamaları var. Ve enerji, sanayi, uzay, ulaştırma ve lojistik alanlarında büyük projelerimiz var diyor iki lider. Şimdi böyle bir tabloya baktığımız zaman ne bekleriz? Yani bu görüşme özellikle NATO zirvesinden de sonra, Amerikan başkanıyla görüşmesinden de sonra, bu kez de Putin'le bir araya gelmesi Erdoğan'ın, ki aslında böyle her iki tarafla da ve çoklu olarak aslında çok tarafla da görüşebilen çok fazla lider yok. Dolayısıyla bu görüşmenin anlamı nedir ve nasıl bir sonuç çıkar?
0: Bu kadar fazla istikrarsızlığın ve kırılganlığın olduğu bir dönemde Rusya Federasyonu ve Türkiye'nin bir şekilde belli mevzuları masaya yatırabilmesi çok değerli ve tabii ki derinleşen ilişkilerden, hem genişleyen hem de derinleşen ilişkilerden bahsediyoruz. Her ne kadar pek çok provokatif hamle yapılsa da iki ülke arasını açmak yönünde, ki yakın dönemde Ukrayna'nın Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik saldırıları da aslında burada bir ateş yakmaya yönelik hamleleri de bu ilişkinin rahatsız olan tarafların olduğunu bize gösteriyor. Ancak Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da yeni mecralara yayılması her iki ülkenin de çıkarına. Çünkü böyle bir dönemde diplomasi kanallarını açık tutmak, her iki tarafında tabii ki her konuda %100 aynı yöne bakması gerçekçi değil. Ancak bu iki ülke, Türkiye ve Rusya Federasyonu, ülkelerin ulusal çıkarlarının gerektiği kırmızı çizgileri tanıyor ve buna bir şekilde riayet edecek şekilde bir işbirliği modeli kuruyor ki Suriye'de yaşanan süreci hep beraber gördük ve bir noktada Suriye'nin istikrara kavuşmasında bu iki ülkenin her ne kadar aynı yöne bakmasa da belli konularda Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda aynı yöne bakmaları sebebiyle şu anda orada bir gerçeklik oluştu ve bundan hem Rusya Federasyonu hem de Türkiye çok net bir şekilde bölgeye olan katkısını gözlemleyebiliyorlar. Çok önemli mevzular var tabii ki masada. İki ülkenin ilişkilerinin derinleşmesinde önemli unsurlardan bir tanesi olan Akkuyu nükleer santralinde ilk ünitenin devreye alınması ve ilk elektriğin üretilmeye başlanması çok önemli bir adım. Ama gerçekçi olmak gerekiyor. Bir de S-400 meselesi gibi bir mevzu da var. Bunun F-35 ile bağlantısı var. Bunlar tabii ki işin ilişkinin zorlayıcı unsurları. Ancak dediğim gibi diplomatik kanalların açık tutulması ve müzakerenin sürdürülüyor olması ve iki ülkenin de ortak çıkarlarının belli noktalarda ortaklaşmasının yarattığı fırsat zeminini iki ülkede kullanma isteğine sahip, iradesine sahip. Bu siyasi irade belki de hepsinden öte ve belki de hiçbir ülkeyle olmayan bir güven zemini var. İki lider arasında kurulmuş bir güven zemini var. İlişkilerde tabii ki öncelikle bir güven zeminin oluşması gerekiyor ki üzerine bir takım müzakere süreçleri yürütülebilsin. Bunu hiçbir şekilde taraflar birbirine karşı kullanmadı. Dediğim gibi her ne kadar provokatif hamleler olsa da, işte Büyükelçinin suikaste uğraması Türkiye'de ve yine Rus yetinin düşmesi hamleleri, bu noktada Rusya Federasyonu bunun provokatif olduğunu görerek Türkiye ile ilişkinin hiçbir şekilde akamete uğrat yansıtmadı. Şu anda benzer bir hamleyi Ukrayna'dan görüyoruz. Ancak bu noktada yine taraflar birbirleriyle sürekli bilgi alışverişinde bulundukları için alt komiteler,

0: Alt seviyeler ve Dışişleri Bakanlıkları, Savunma Bakanları bakanlıkları nezdinde oluşturmuş mekanizmalar olduğu için bu tür kriz anlarında çözümler üretilebiliyor ve tabii ki ilişkinin derinleşmesinde enerji çok önemli bir bileşen. Biliyorsunuz Putin, Rus Devlet Başkanı Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki doğalgaz boru hattını Türk Akım ismini vererek aslında bir bu noktadaki görüşünü de ifade etmişti ki Rusya gibi ulusal gururu çok önemseyen bir ülkenin bir boru hattına Rusya'dan Türkiye'ye gelen bir boru hattına Türk Akım ismini vermesi çok değerli ve çok kıymetli, çok mesaj taşıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bunu bir adım öteye taşıyacak bir hamle geliyor. O da Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma nosyonunda yürütülen bir süreç var. Avrupa ülkeleri buna pek sıcak bakmıyorlar. Tekrar Rusya'ya bağımlı olmak istememeleri bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi. Yine Amerika Birleşik Devletleri de likit doğalgaz satabilmek için bu noktada yine bir geri duruyor. Ancak iki ülke kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Önemli eşikler aşıldı. Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma konusunda ve Rusya'nın çok ciddi bir desteği var. Dolayısıyla ortaklaşan çıkarlar konusunda kat edilen mesafe, merhale alınan her merhale sorun yaşanabilecek alanlarda bir katalizör olma potansiyeli taşıyor. Aslında iki ülke arasındaki ilişkinin bu seviyesi belki de diğer ülkelere örnek teşkil edebilecek bir ilişki modelini bize sunuyor. Anlaşamayabilirsiniz her konuda ama anlaşabildikleriniz üzerinden konuştuğunuz sürece bunlar diğer alanlarda da olumlu bir şekilde güven tesis etme nosyonunu taşır. Ancak aynı Avrupa Birliği'nin ilk kuruluşu döneminde hala ülkelerin 2. Dünya Savaşı sonrasında çözülmemiş toprak meseleleri olmasına rağmen bugün siyasi olarak birleşmeyi dahi denemiş ülkeler haline gelmeleri sürecindeki gibi.
1: Hocam şimdi tabii bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü ama getirelim barkomuzu da ama tabii ciddi bir problem de var ki o da hala dünyada savaşların bitmiyor olması. Rusya-Ukrayna Savaşı 55. ayına giriyor ve Amerika-İran Savaşı'nda da 6 ay geride kaldı, 7. aya giriyoruz. Dünyada artık savaşlar neden bitmiyor? Yani neden bir barış mümkün olmuyor ki aslında Trump iktidarına gelirken demişti ki bütün savaşları bitireceğim. Daha sonra da hatta 8 savaş bitirdim, 9 savaş bitirdim diye saydı ama hala kendisinin içinde bulunduğu savaşla devam ediyor. Ve tabii hani bir de böyle resmi olarak görünmeyen ama işte Venezuela Devlet Başkanı'nın başına gelenler gibi başka savaşlar da var. İşte sözel olarak belki işte Grönland'a yönelik o baskıyla birlikte farklı bir sözel savaş da var. Şimdi böyle baktığınız zaman dünyada neden savaşlar bitmiyor ve barış artık çok uzakta mı? Ne dersiniz?
0: Tabii aslında biz bir geçiş dönemindeyiz ve bu geçiş dönemleri bu şekilde sancılı olur. Neyi kastediyoruz geçiş dönemi diyerek? 1900'ler aslında 1990'lar en son geldiğimiz noktada Soğuk Savaş'ın bitişiyle beraber inanılmaz ümit var olunan, işte küreselleşmenin inanılmaz hızlandığı, sınırların kalktığı, mal ve hizmetlerin, paranın, bilginin ve insanların serbest dolaşımının inanılmaz hızlandığı günlerde, çok ışıltılı günlerdi ama ne zaman ki 2001 11 Eylül yaşandı, bu ibre tamamen tersine döndü ve biz şu anda 20. yüzyılın bütün kurumları, normları, değerleri, her şeyin bir bir yıkıldığını görüyoruz ve yerine yenileri şu anda henüz koyulamadı ve 21. yüzyılın kurumları neler olacak, değerleri neler olacak ve hangi noktalarda uzlaşılacak, şu anda bunun aslında karar veya müzakeresi yürütülüyor ve bu noktada da bir takım bloklaşmaların yaşandığını görüyoruz ve bu bloklaşmalarda da herkes kendi alanını tanzim etmeye çalışıyor. Biz bunu aslında 2022 Şubat'ında çok net bir şekilde yaşamıştık. Rusya-Ukrayna sürecinin hemen 10 gün öncesinde Çin Çin Devlet Başkanı'nı ziyaret etmişti Putin ve ortak bir deklarasyon

0: inanmıştı bu iki ülke lideri ve biz dünyayı değiştireceğiz dediler. Yani 21. yüzyılın yeni yapı kurucuları arasında bir blok aslında o tarihte ilan edildi. Ancak diğer tarafta, yani daha önce Batı diye adlandırdığımız tarafta biz ayrışma görüyoruz. Transatlantik blok dağılıyor ve dolayısıyla daha önce refah içinde yaşayan, refahı önceleyen ülkeler şu anda bir bir savunmayı öncelemek durumunda kalıyorlar. Çünkü dediğim gibi biz bu geçiş döneminde yeni değerler ne olacak, yeni para sistemi ne olacak, yeni ticaret modeli ne olacak, yeni güzergah ne olacak, şu anda bunun kavgası veriliyor. Aslında koridorlar savaşı dediğimiz şey de bunun fiziki olarak vücut bulmuş hali. Bakalım coğrafyalara nerelerde çatışma var veya nerelerde çatışma ihtimali, riski var. Bu bölgeler aslında tam olarak yeni dünyada, hani 21. yüzyılın düzeninde kritik eşik noktaları. Biz dünyanın düğüm noktaları dediğimiz yerlerde bir bir krizler görmeye başlıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda yaşadık ama onun öncesi herkesin unuttuğu bir Süveyş Evergreen krizi vardı. Onun da başladı aslında. Sonra Hürmüz, sonrasında Cebeli Tarık'ta bir süreç yaşandı. Fas'tan İspanya yönetimindeki bölgeye doğru inanılmaz bir akın olmuştu ama oradaki asıl mevzu Cebeli Tarık'ın kontrolüyle ilgiliydi. Çünkü çok net bir şekilde görüyoruz ki artık 21. yüzyılda savaş da denizlerde olacak ve hibrit dediğimiz bir modelden bahsediliyor. İşte Ukrayna cephesinde bunu gördük. İran'da gördük, Hürmüz'de çok net bir şekilde bunu yaşıyoruz. İnsansız hava araçlarının ve hibrit modellerin nasıl etkin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ülkelerin neye yatırım yaptığına bakacak olursak da pek barışa yatırım yaptıklarını görmüyoruz. Artık refahın nasıl paylaşılacağından ziyade refaha yatırılacak paranın neden savunma bütçesine yatırılması gerektiğini ikna etmeye çalışıyor Avrupa başkentlerindeki liderler. Hı. Hatta şunu söyleyelim, refah getiremediği için mevcut iktidarlar şu anda merkezden daha aşırı sağa doğru bir gidiş var. Çünkü ciddi anlamda bu hızlanmış küreselleşmenin getirdiği meyvelerden şu anda bedellere doğru ilerliyor Avrupa ülkeleri. Plansız göç, aşırı göçün yarattığı istikrarsızlık, ekonomik kırılganlık, bu ülkelerde mevcut iktidarların buna çözüm bulamaması aşırı sağ partilerin yükselmesine yol açıyor ve ne yazık ki tarih bize şunu söylüyor. Ne zaman aşırı sağ yükselmişse, aşırı sağın önceliği de muhafaza etmektir, var olanı korumaktır. Gelişmekten ziyade var olan şeyi tamamen yeni bir şeyle değiştirmekten ziyade bu noktada da müzakere yerine ne yazık ki daha çok kendi dediğinin gerçekleşmesi yönünde baskı tercih eden bir yapıdır. Dolayısıyla dünyanın barışa pek yakın olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü biraz önce siz de bahsettiniz, Xi Jinping ile Putin arasındaki görüşmede ele alınan unsurlardan bir tanesi bu dev yatırımlardı. NASA ayda büyük bir nükleer santral inşasını ilan ettikten 4-5 gün sonra Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti ortaklaşa bir nükleer santrali ayda inşa etme kararı aldı ki bu aslında Çin ve Rusya Federasyonu'nun ayda tesis edeceği büyük bir yapının sadece bir bileşeni. Dolayısıyla rekabet artık uzaya taşındı diyebiliriz ve bu büyük güç rekabetinde taraflar, bloklar yavaş yavaş oluşuyor. Doğu'da büyük oranda belirginleşti ancak Batı kanadında bir transatlantik yarılmadan bahsediyoruz. Özellikle Trump iktidarının tekrar gündeme gelmesiyle bu transatlantik yarık daha da derinleşmeye başladı. Önümüzdeki dönemde İngiltere'nin bu noktada da Amerika'dan bu liderliği almaya çalışacağı yönünde önemli adımları görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için. Önemli bir gün, özellikle diplomasi açısından yine konuşmaya devam edeceğiz diyelim. İyi günler diyelim hocam. Böylece Dr. Filiz Katman'la son gelişmeleri konuştuk. Özellikle Şangay odaklı bir kısa ara verelim, devam edeceğiz. Evet.

0: Ve portföyün sunduğu paranın yönü devam edecek.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Tera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam ediyor.

0: Efendim, paranın yönü devam ediyor. Piyasaları konuşacağız. Oldukça hareketli olduğunu söyleyelim. Özellikle SPK'nın hem fonlara yönelik düzenlemesi hem de bugünkü yeni düzenleme ile birlikte hareketli. Acaba bu gelişmeler, bu kararlar mı borsaya etki ediyor? Konuşacağız. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Mehmet Bey yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii hareketli bir hafta, özellikle cuma akşamından beri aslında uzunca bir süredir beklenen fon düzenlemesiyle ilgili piyasalara nasıl bir yansıma olacak diye bekliyorduk. Şimdi bu dün ve bugünkü tabloyu nasıl değerlendirirsiniz borsada? Bu fon düzenlemesinin hisselere olan etkisi midir, yoksa başka bir nedeni var mıdır bu hareketliliğin?
1: Bu tamamen alınan kararlarla alakalı ama ilginç olan şey, alınan kararlar daha çok serbest fonlar üzerine kurgulanmış kararlar. Serbest fonların taşıdığı ise senetleri içinde muhakkak endeks etkili olanlar var. Mesela destek finans, ama o düşenler arasında değil. Piyasa daha çok baktığınız zaman endeks hisselerinin ya da IMKB 30 içinde güçlü olarak tabir edeceğimiz hisselerin gevşemesiyle de aşağı geliyor. Bir miktar bankacılık sektörü, biraz da petrol fiyatıyla Tüpraş hariç diğer hisse senetlerinde endekse etkili hisselerde düşüş görüyoruz. Ama bu şimdi alınan kararlarda bakıyorum, bütün televizyon kanallarında ya da alternatif mecralarda hep hisse senetlerinin dağılımı, ne kadar alınabileceği vesaire konuşuluyor. Ama asıl sıkıntılı olan durum, bu hisse senetleri dolaylı yoldan o fonlar içinde kullanılıyorken artık kullanılamıyor hale getirildi. O nedir? İşte pay repo dediğimiz hisse senetleriyle repo yapıp bu fonlara geçici kaynak temin edebilme yolu da bu çıkan tepkiyle kapanmış durumda. Şimdi o fonlara bakıldığında fonların kredi taşıdığı, bazı fonların kredi taşıdığı görülüyor. Onlar da bu dediğim usulle yapılıyor. O usul de ortadan kalktığı için ve bunun için bir geçiş süresi yok, dünden itibaren yapamamaya başlandı. Tabii hal böyle olunca da muhakkak ki parasal manada bir sıkışma yaratıyor. İşte o dolaylı etki piyasada bence bir satış efekti yaratıyor. Çünkü parayı öyle temin edemiyorsan, tabii elindeki başka varlıklar, o fonlar içinde ne varsa onları satarak temin edip, özellikle kaldıraç kullanılarak yapılmış işlemleri nihayetlemen, sonlandırman gerekiyor. Muhtemelen dün kapanışın da etkisi vardı düşüşte, ama bugün biz daha çok bu dediğim şeyi fiyatlıyoruz.
0: Peki bundan sonrası için ne beklersiniz? Şimdi tabii bir pek çok alanda da uyum süreci de koyuldu, ama bu beklenildiği gibi bir düzenleme mi sizce? Yoksa daha farklı adımlar da atılması gerekir mi? Ve tabii borsa bundan sonra nereye doğru ilerler?
1: Şimdi bütün tabii bu düzenlemelerin temel kaynağı, özellikle kurumsal yatırımcı olarak tabir ettiğimiz ve Türkiye için değil sadece bütün dünya borsaları için önemli büyük yatırımcı kitlesinin şikayetleri desek yalan olmaz. Bu şikayetler yerli mi yersiz mi ayrı bir tartışma konusu, ama çoğu haklı sebepler. Ama buradaki şikayet konusu olan şey sahiplik dediğimiz noktada başladı. Ki bugün ona ilişkin sahiplerin satabileceği ve hisse senetleri kota aldırabilecekleri ve satabilecekleri hisse senetlerine ilişkin tedbirler de geldi. Bundan müstesna asıl şikayet konusu olan şey, fonlar eliyle bazı hisselerin yoğun bir şekilde fonda toplanarak, hatta bırakın fonda toplanmayı, şirketin sahibi fon haline getirilerek bazı şirketlerin değerinin inanılmaz yukarıda ve inanılmaz abartılmış değerlere ulaşmış olması. Çünkü bu yabancı yatırımcı dediğimiz ya da yabancı kurumsal dediğimiz yatırımcı kitlesinin belli kriterleri var. Bu kriterlerin pek çoğunda da tabii ki baktığınız zaman volümün yeterli olması, şirketlerin yeterli olması büyük yer tutuyor. O yükselen değerlerde de bu aldıkları hisselerden, bunların kriterlerini de karşılıyor, aldıktan sonra uğradıkları zarar etkili. Aslında burada bakıldığı zaman fonlarla fiyat etkileşimi, yaratılan fiyat etkileşimi manipülatif bir kalıp bu. En büyük şikayet konusu olan şeydi. Bu kadar tabii tedbir baktığınız zaman bu bir genel fon tebliği, bir sürü fonu da etkiliyor olacak. Biraz tabii diğer fonlar ve bütün fon yöneticileri üzerinde de bir negatif ya da yük yükleyecek bir durum yaratmış durumda. Şimdi bu düzenlemeler gerekiyor muydu? Tabii ki belli düzenlemelerin yapılması lazımdı. Çünkü bu haliyle baktığınız zaman yapay fiyat oluşumlarına kişi, şahıs ya da bir kurum ya da bir tüzel kişilik kim olursa olsun fark etmez. İzin verdiğiniz zaman kendi kurallarınızı çiğnemiş olursunuz. Belki de geç bile kaldı bu. Yani bu kadar uyarıya gerek olmaksızın pandemi sonrası başlayan bu süreçte tedbiri daha önce alınmalıydı diye düşünüyorum ben. Gecikmiş kararlı olarak da niteliyorum. Muhakkak ki bir uyum süresi ve uyum süreci olacak. Neticede portföy yönetim şirketleri bu ülkede fon yönetmeye devam edecek. Ve bu fonlar da bu geçişi de muhakkak ki o verilen süre içinde tamamlıyor olacak. Fakat piyasa üzerindeki sıkıntı ha deyince bitmeyebilir. Bir kere bu fonların büyüme sebebine de bakmak lazım. O kadar ilginç ki aynı sonsuz şekilde giden hisse senedi fiyatı gibi bu bazı fonlarda da çok ciddi kazançların oluştuğu ve ciddi kazançlarla da yatırımcısına ciddi bir para kazandırdığı durum söz konusu. Ne kadar hoş, çok güzel ama bu da sonsuz olamaz. Her halükarda bunun da temel sebebi biraz evvel söylediğimiz aslında ki bu fonların serbest yapısı. Bir hisseye bile yatırım yapıp hatta bir şirketi satın alacak kadar yatırım yapıp o hisse senedinin borsadaki fiyatını belirleyecek hale gelmesi. 10 liralık bir hisse 1000 lira olabiliyor mesela enteresan bir şekilde. Hatta o 1000 lirayı da koruyor ve en değerli şirketler arasına girebiliyor. Endeksi de etkileyebiliyor. Buraya yatırım yapanlar tabii ki baktığınız zaman bu cazibenin peşinde koşuyor. Ciddi büyüklere ulaştı bunlar. Böyle 200 milyar liraları falan bir sürü aşmış fon oluştu. Tabii bu cazibe merkezi için buraya gelenler şimdi bu yeni düzenlemeyle bu vaaz edilen kazançlar olamayacağı için zor, matematiksel olarak da zor. Muhakkak gibi kazanç olur ama buraya büyük kazanç için gelen kesimi mutlu eder mi onu bilemiyorum. Çünkü pandemide onu gördük. %30'luk kazancı beğenmeyen 3 yıl boyunca yükselen piyasada 2023'e kadar bir kitle oluşmuştu. Çünkü neye para koysanız birebir para yapıyordunuz yani para kazanıyordunuz. Sonra şimdi bakıyorsunuz %30'u bulamıyor insanlar, bırakın 3 yıldır zararda bir sürü insan. Bu da tabii ki serzenişleri beraberinde getiriyor. Sadede geleyim. Şimdi burada bu fonlarda biz daha bir şey görmedik. Bu fonlara bir müddet sonra beklentisi bu olup da beklentiyi yitirenler fon satış talebiyle gelirlerse o fon satış talebinde fonun yöneticisi fonu paraya tedavül etmek için, bu paraları ödemek için mecbur ki fonun içeriğinden pozisyon satmak zorunda kalacak. İşte asıl belki de sıkıntı orada doğacak. Çünkü buradaki hisse senetlerinin fiyatları itibariyle baktığınız zaman piyasada şu an bireysel yatırımcı akını da yok ve işte görüyorsunuz yabancı da yok. İşte o noktada buradaki nakde dönüş hızı, nakde ne şekilde dönüleceği dönerken piyasaya etkileri bence daha sonra izlenecek. Bu dediğim olursa, ki ben olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi insanlar çok hızlı sürede en büyük kazancın peşinde koşuyor. Bu Türkiye için değil sadece, dünyada da böyle. Kriptonun gelişimi de böyle olmuştu. Her halükarda daha bence bu süreci yaşamadık ve görmedik. Umarım ki görmeyiz ama bir müddet hem uyum süresi boyunca hem uyum sağlarken değişen yapı sebebiyle fonların getirisi muhakkak ki etkilenecektir. O etkileşim içinde de tabii ki insanlar önce sabretmeyi tercih edecektir ama o sabırda hızlı para kazanmak isteyenler için onu da biliyoruz. Çok kısa bir zaman dilimi. Daha önümüzde bu düzenlemenin etkilerini yaşayacağımız birkaç hafta daha var diye düşünüyorum ben. Umarım enflasyon 2 gün sonra iyi gelir. Umarım o iyi gelecek enflasyonla yine faiz beklentisi fiyatlarız. En azından orada endeks hisseleriyle fiyatlamayı yaparsak endeksin düşüşlerini de önüne geçmeyi başarırız. İnşallah böyle olur.
0: Evet, siz enflasyon demişken aslında bir yandan 92 dolarları bulan hatta aşan Brent petrolü de hatırlatayım. Hem böyle bir tablo var karşımızda, İstanbul'da da %1.66'lık enflasyon geldi Ağustos ayı için yıllık enflasyonda 34.96'ya gelmiş oldu. Nasıl bir beklentiniz var 3 Eylül için?
1: MİTO enflasyona yakın bir enflasyon rakamı beklentisi var. Piyasa konsensüsü neredeyse bu civarda 1.85'te 1.60 arasında beklentiler hakim. Burada muhtemelen de buna yakın bir enflasyon okuması gelir. Yaz aylarındayız. Çok şaşırtacağını düşünmem. Uzun zamandır bu petrol fiyatıyla yürüyoruz. Pek değişmedi yani, bir dalga boyu içinde. 100 dolarla 70 dolar arasında sıkışmış petrol var. İkinci çatışma ortamında da bu sıkışma 80 ile 100 arasına yakınsadı ve dar bir alana sıkıştı. Bu da dünya için zaten ciddi bir maliyet demek. Sadece bizim için değil. İşte okumalara bakıyorsunuz, bugün İspanya borçlanmaya çıkıyor. Neredeyse %1 bir önceki borçlanmadan daha yüksek bir faizle. Keza Avrupa Birliği içinde başka ülkelerde de bu durum var. Keza Japonya 30 yıl sonra inanılmaz bir faiz. Derken Amerika'nın 30 yıllıkları bir bakıyorsunuz bilmem kaç yıl sonra belli seviyeleri aşmış. Şimdi dünyada faiz yukarı gidiyor, bu çok net. Burada yukarı giden politika faizi değil, onu konuşmuyoruz. Borçlanma faizleri ve asıl sıkıntı borçlanmada olacak, çok net. Bu bize neyin mesajını veriyor? Bütün ülkelerde sorun buysa, birileri borçlanmaya çıktığında uluslararası finansman sağlamakta güçlük çekecek demek. Çünkü herkesin sorunu buysa kim kime para verecek? Böyle bir dert başlıyor bence. Ha, gelişmekte olan ülkeler daha bence şanslı, çünkü boyutları küçük. Ve finansman imkanı bu manada çok büyük değil. Asıl sıkıntı gelişmiş ülkelerde oluşuyor. Çünkü rol edilen ya da dönen miktarlar çok büyük. Bugün Amerika'ya bakıyorsunuz. Doların rezerv para olmasının muhakkak ki hikmetini kullanıyor bir şekilde. Ama artık paralar öyle bir noktaya geldi ki sürekli para basmaktan Amerika ne kadar para bastığını hesap edemez duruma geldi diye düşünüyorum. Espri yapıyorum tabii, ama bu espriyi şu sıralar sıklıkla yapıyorum. Çünkü gerçekten durum bu. Dışarıdan kaynak temin edemiyor. Sürekli rollar var. Bakıyorsunuz içeriden onlar meçhap yapılıyor ve dönüyor o paralar. Şimdi içerideki adamın sahip olduğu kaynak da belli. Peki bu kaynak nasıl oluyor da yaratılıyor? Belli ki para basılıyor. Hala ciddi bir şekilde, ki Amerika'daki şirket değerlerinden de onu anlıyoruz. Gayri safi milli hasılamız açıklandı. Yükselmiş haliyle Amerika'da en son yapılan halka arzın toplam piyasa değerine eşit, yani SpaceX'in piyasa değerine eşler. Ancak ve ancak biz bir gayri safi milli hasıla üretiyoruz. 90 milyon nüfus çalışıyoruz, didiniyoruz, bir şirket olabiliyoruz. Şimdi bizi küçümsemek için söylemiyorum, buradaki saçmalık o şirketin değeri. O değer nasıl oluşuyor? İşte para basarak oluşuyor. Enflasyon oluşmasın diye varlık değerlerini şişiriyorlar Amerika'da. Bu da sürdürülebilir değil. Biz hep bizi konuşuyoruz ama çok belli ki önümüzdeki bir yılın olayı bu söylediğim şeyler olacak. Dünyada da konuşulacak çok şey olacak. Kaçabilir miyiz ondan? Bakın biz faiz indirimi konuşuyoruz. Aman diyoruz enflasyon düşsün, faiz tekrar indirim sürecine girsin. Dünyada faiz artırıyorken siz indirmekte zorlanırsınız. Böyle de bir sıkıntı var. Hoş, belli bir seviyeye kadar çekme alanımız olduğunu ben düşünüyorum. Yani bu konuda yorum yapan uzmanlardan hemfikirim. Çünkü bizde faiz de çok yüksek. Sebebi enflasyon çok yüksek. Umarım bir an evvel enflasyonu aşağı çekmeyi bekliyoruz zaten. İnşallah başarırız. O da bize en azından belli bir patikada belli bir faiz indirimi, tabii ki özellikle de işletmelerimize, özellikle borçlu işletmelerimize de bir rahatlık getirir.
0: Şimdi faiz konusunda özellikle işte yeniden haftalık repo ihalelerine başlamasıyla birlikte Merkez Bankası ortalama fonlama maliyetinin %40'tan %37'ye gerilediğini gördük ve şimdi aslında Eylül toplantısında acaba faiz indirimi olmaz mı konuşulmaya başlandı, ama siz ne beklersiniz faiz indirimi konusunda 10 Eylül'de? Ve tabii buna bir soru daha ekleyeyim. Şimdi geçtiğimiz günlerde Fed Başkanı Warsh'un da konuşmaları vardı ki aslında bu G20 toplantıları çerçevesinde de konuşuyorlar yine. Çok da şahin bulundu piyasalar tarafından ve orada da tekrar %60'lara varan bir faiz artışı konuşulmaya başlandı. Şimdi az önce sizin de dediğiniz gibi hani burada faiz indirimi konuşuyoruz ama dünya faiz artışını konuşuyor. Böyle daha da riskli ve daha da zorlu bir dönem mi?
1: Evet, daha riskli ve daha zorlu dönem. Zaten ona işaret etmeye çalıştım. Herkes gidiyorken Mersin'e, siz gidemezsiniz tersine. Yaptık biz bunu. Ve şimdi de geldiğimiz faiz ve geldiğimiz enflasyon çok ortada yani 3 yılda ulaştığımız seviye. Bir de aynı şeyi yapıp da aynı farklı bir sonuç beklemek herhalde hayalcilik olur. Birinci önceliğimiz enflasyonu düşürmek bizim, ama enflasyona düş deyince düşmüyor işte, görüyorsunuz. Yapışıcı bir hali var enflasyonun, özellikle Türkiye'de. Yeni yaşamıyoruz. Ülkenin ekonomi alanında 40 yıldır çalışıyorum. 40 yıldır borsacıyım ben, ama sadece borsacı tanımı değil. Yani ilk başlangıcımı hazine olarak düşünürsek, bonolarla çok aşırı neşirdik o zaman Türkiye'de. Temel sebebi yine enflasyon vardı. Faiz yüksekti. En iyi kazanç orada vardı ve bizim meslek hayatımız onunla başladı. Çünkü 40 sene önce biz geri döndük aslında. Yani faize de bakıldığında şu an o noktadayız biz. Bunu aşağı itmek çok zor oluyor bir kere başladığında. Çünkü neden? Siz enflasyonu düşürmek için, talebi daraltmak için sıkı para politikası uyguladığınızda aslında o da zamana bağlı parasal genişlemeye işaret ediyor. Çünkü para yine büyümeye devam ediyor. 1000 lira ertesi sene 1400 lira. Evet, ve onu başardınız, enflasyonu aşağı itmeye başladığınızda hadi kur riski başlıyor. Bir müddet sonra tabii ki siz sıkı para politikası uygularken kuru da tuttuğunuz için hep böyle olmuştur. Özellikle elinde döviz tutan ya da dövizle iş yapanlar sızlanmaya başladığı için kurda bir hareket olduğunda kur ikinci bir döngü oluşturarak, çünkü Türkiye'de girdi maliyetinin maalesef artık geçmişten farkı %80'i ithal. Hadi bakalım bu sefer üretim enflasyonu yaratıyor, ilave enflasyon, bir daha enflasyon. Hadi bakalım tekrar faiz yukarıda. Productivity ile bunu çözersiniz, yani verimliliği artırmakla, ama verimlilik dediğiniz şey art deyince artmıyor. Kapasite artırımı ve özellikle teknolojik manada verimliliği artırmak uzun dönemli bir iş. Japonya bunu yapmış, Almanya bunu yapmış. Baktığınız zaman Avrupa'nın kuzey ülkeleri bunu yapmış. Hatta Avustralya bile yapmış. Ama çok uzun sürelerde. Biz de o yolda devam ediyoruz, ama bunu bir anda başlatmak gerçekten zor. Çünkü teknoloji manasında, teknolojik alanda Türkiye'de hakkı alınacak bir ülke değil. Özellikle savunma sanayinde son dönemde yaptıklarımız bütün dünyada takdir görüyor, ama tek başına yetmez. Tabii hal böyle olunca da önemli olan şey tabii ki enflasyonu düşürmek. Fakat bu anlattıklarımdan çıkacak sonuç, niye dezenflasyonu süreçte hızlanamıyor? İşte bu söylediğim geçişkenlikler yüzünden çok da hızlanabileceğimize ihtimal vermiyorum ben. Daha da sıkıntılı olan şey, evet dünyada şu an konuşulan ama realiteye sadece Avrupa Birliği içinde ECB'nin, yani Avrupa Merkez Bankası'nın iki kez üst üste artırdığı faiz hariç devam eder mi, döngü devam eder mi'nin konuşulduğu ortamda dünyada pek çok gelişmiş ülkede faiz artıyorsa ve artmaya başladıysa biz faiz indirimleri konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Bu dönemde faiz nasıl iner? Şimdi hemen bu ay yine bir politika kurulu toplantısı olacak. Evet. Enflasyon da dediğim gibi geliyor. Eğer beklenen okumadan daha düşük bir enflasyon gelirse banko faiz iner. Ve bir sonraki toplantı içinde umut yaratır dünyaya rağmen. Ama yine de birinci koşul o enflasyonun düşmesi ve beklenenden daha çok düşmesidir diye noktalıyım ben.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey, değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için. Efendim Mehmet Aşçıoğlu ile birlikteydik. Böylece yayınımızın da sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız.

0: için sizin için üretiyoruz.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Kolay değildir. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Atıştırmalığı sağlıklı yapmak. Her ana lezzet katmak. Gerçek tadı paylaşmak. Bazen de paylaşmaya kıyamamak. Yani zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse. Özünde iyilik var.

0: 9 zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
2: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
3: Bankam, 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
4: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
5: Aa, önce onu halletmek lazım.
3: LGS'de de yanında.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birlikte.

0: saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Günü akşama bağlıyoruz. Piyasalarda yaşanan fiyatlamaları değerlendireceğiz ve son tabloyu ekranlarınıza taşıyacağız. Bizlere Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Eylül ayına başladık. İlk 8 aylık periyot sona erdi. Eylül ayına doğru ilerlerken özellikle hafta sonundan itibaren SPK'dan yeni adımlar görmeye başladık. Dün seans tamamlandıktan sonra da bir adım daha geldi. SPK'nın bu adımlarını, düzenlemelerini nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle borsa dışı pay satışlarında sınırlama getirdi son adımında. Sınırı aşan devirlerde onay zorunlu olacak. Diğer yandan BIST 30 şirketleri de düzenlemeden muaf. Nasıl okumak gerekir?
1: Evet, aslında bunların hepsi Cuma günü fon açıklanan, SPK'nın açıkladığı fon düzenlemesiyle peş peşe birbiriyle bağlayan konular. Özellikle de SPK'nın yapmış olduğu bu düzenlemeler aslında uzun zamandır, yani aylardır piyasanın konuştuğu bir konuydu. Özellikle de burada serbest fonlardaki yaşanan fiyat hareketleri, özellikle de burada sert yukarı yönlü hareketler piyasalar tarafından da biraz risk oluşturduğu kanaatindeyiz. Ve çok fazla küçük yatırımcının burada birikimlerini burada değerlendirdiğini görüyoruz. Bu bakımdan SPK buradaki bilinmezliği, oradaki spekülatif hareketlerin biraz daha önüne geçebilmek için böyle bir adım attı. Yani bunu ben olumlu karşılıyorum açıkçası. Bugün yapılan aynı şekilde bu son kararda da benzer bir durum var. Bazen de şimdi fonlarda, özellikle de serbest fonlarda bir takım hareketler yapıyorsunuz. Spekülatif hareketler ya da aşırı değerlemeler görüyoruz. Ama bunun içine bazen şirketlerin de dahil olduğunu görebiliyoruz. Biraz da bunun önüne geçmek için en azından şirketler bu durumu biraz daha somut bir şekilde açıklaması gerekecek. Yeni pay satışlarına ile alakalı olarak borsa dışında. Bu da şeffaflığı arttıracak aslında. Biraz daha burada biz daha ilerleyen dönemde şeffaf bir piyasayı görmeyi arzuluyoruz. SPK'nın da yapmış olduğu bu adımlar bunun evet, bir göstergesi zaten.
0: 14.206 puan seviyesinde BIST 100 endeksinin geldiği nokta. BIST 100'de işlem gören 100 şirketi de ekrana taşıyalım. Oransal dağılımı da görelim. Haftanın ilk işlem gününde %2.1'lik düşüş de nokta koymuştu endeks. Bugün de geri çekilmeler var. Sınırlı sayıda şirketin yukarı yönlü hareket gösterdiğinden bahsedebiliriz. Sadece 35 şirket yükselirken 65 şirkette ise aşağı yönlü bir hareket var. Grain Türk taban olduğu, Gesan taban olduğu, Euro Powers taban olduğu, DAP gayrimenkulde taban fiyatlama görüyoruz. Keza Batı Söke, Katılım Evim, Pasifik Güreca'da benzer bir görüntü çiziyor. CB Enerji'de %8'lik bir düşüş yaşanırken Türk Altın İşletmelerinde %7'ye yakın bir geri çekilme var. Bu düzenlemeler hisselerdeki görüntüye etki etti diyebilir miyiz peki?
1: Evet, bu saydığınız son hisselerin neredeyse tamamı aslında bu konularla ilişkilendirilebilecek hisseler diyebiliriz. Buradaki son 10-15 tane hisse. Hı hı. O yüzden şu anda bu fonlardaki o dağılım, özellikle de yoğunlaşmanın olduğu hisseler aslında şu an için oradaki portföy yöneticileri bu yoğunlaşmayı biraz daha dağıtmaya çalışıyor. Bununla ilgili biz önümüzdeki günlerde belki biraz daha satışları görebiliriz bu tarz hisselerde. Ama dediğim gibi burada şu an için bu yoğunlaşmaların azalması belki yatırımcılar açısından o çok hızlı yükseliş, o fonların bir günde ya da bir ayda, bir yılda çok böyle astronomik, yani çok yüksek getiriler elde etmesinin belki bir miktar önüne geçecek. Ama şu anki gördüğümüz tablo dünden beri bu ayarlamaların birçok hisse senedinde yapılmaya başlandığını görüyoruz. Bu yani belli bir süre sonra, çok böyle uzun da süreceğini zannetmiyorum, tekrar piyasalar normal işleyişine devam edebilir diye düşünüyorum. Özellikle de burada BIST 30 hisselerinin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz aslında. Çok daha böyle yatırımcıyı bilindik, hacmi olan, likit ve biraz daha kredisi yüksek, piyasa değeri yüksek şirketlere doğru bir yöneltme arayışı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da aslında yatırımcıyı korumak için çok önemli bir adım diye düşünüyorum. Tabii buna BIST 30'un yanına kamu payı yüksek olan şirketler, kamu şirketleri de dahil olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Bu arada şimdi artık Eylül ayındayız. Önümüzde önemli veriler var. Önce 3 Eylül'de enflasyon verisini göreceğiz. Akabinde rotayı Merkez Bankası'na çevireceğiz. Nasıl bir Eylül ayı olacak piyasalar açısından?
1: Aslında biz merkez bankaları açısından işlerin biraz daha karmaşık bir noktaya geldiğini görüyoruz bu ay. Yani çok kötü bir şey beklemiyoruz, olumsuz bir şey de beklemiyoruz ama daha çok merkez bankalarının hamlelerini piyasa anlamakta şu anda o kadar kolay olmayacak piyasa açısından. Çünkü Jackson Hole toplantısında FED başkanı çok şahin bir konuşma gerçekleştirdi. Neredeyse bu yıl bir faiz artırımı varken iki faiz artırımı bekleyen kurumlar oluşmaya başladı. Bizde ise iş daha da farklı bir noktada. Biz geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası haftalık repoya dönüş yaptı. Burada da faizler 40'tan fonlama ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 40'lardan 37'ye indi. Aslında örtülü bir 300 bas puanlık bir faiz indirimi anlamına geliyor. Fakat şu anki piyasa koşullarında dünyada faiz artırımlarının olduğu bir süreçteyiz. Jeopolitik riskler çok yüksek. Enflasyonun yüksek geldiği bir dönemdeyiz. Ve burada bizim Merkez Bankamızın aynı şekilde böyle bir durumda nasıl bir yol haritası izleyeceğini şu anda en son atılan adımla birlikte çok kestiremiyoruz. Onun haricinde orta vadeli program bu ay Eylül ayında açıklanacak. Şimdi orada da önümüzdeki 3 yılın bir projeksiyonu bize çizilecek. Bunların hepsi aslında iç içe geçmiş durumda. Bir yandan enflasyonla mücadele devam ediyor ve düşünün, FED başkanı şu an %2 hedefinden çok uzak olunduğunu, yani Amerika'da 3.70 faizler. Şimdi böyle bir durumda çok daha agresif kararlar alabileceğini mesajını verdi. O yüzden Eylül ayında dahi şu anda Fed'in faiz artırma olasılığı %65'in üzerine çıkmış durumda. Bu bakımdan biraz bizim bekle gör ya da izle diyebileceğimiz bir ay olacak. Her verinin çok önemli olduğu bir süreçteyiz. Burada Amerika'da aynı şekilde enflasyon verisi, bizde şimdi enflasyon verisi açıklanacak. Çok sınırlı bir düşüş bekliyoruz yıllık bazda enflasyon tarafında. Yine aylık olarak da aynı şekilde belki şu anda piyasa beklentisi 1.95 civarında. Buranın altında gelirse piyasa açısından çok daha olumlu karşılanır. Ama

0: başladı, hızlandı. %2'leri bulan bir değer kaybı görüldü gün içerisinde. Hatta şu sıralarda %2,5'ları buluyor. Ons altındaki geri çekilme. Öyle ki 4336 dolar seviyesi test ediliyor. Çok değil. Geçen hafta 4650 dolar seviyesini aşmıştı. 4686 dolar seviyesine kadar gitmişti. Warsh konuştu. Çarşı pazar karıştı. Yeni ayın ilk işlem gününde de o baskıyı altın yatırımcısına hissettiriyor. Ne beklersiniz? Altın grafiğimiz de var. Teknik grafiği de ekrana getirelim.
1: Yani ons altın tarafı gerçekten ciddi anlamda oynaklık maksimum seviyeye çıkmış durumda. Burada tamamen söylemler, yol haritası piyasalarda ciddi anlamda şok etkisi yarattı diyebiliriz. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın Fed'in söylemleri piyasalarda yönün bir anda tersine dönmesine sebep oldu. Artık biz faiz indirimlerinden değil, çok yakın zamanda bir faiz artırımının olabileceğini fiyatlamaya başladık. Tahvil faizleri bununla birlikte 10 yıllık, 30 yıllık, 2 yıllık hepsinde çok hızlı, sert yükselişler şu anda görüyoruz biz. Ve dolar değer kazanıyor. Şimdi bunların hepsini böyle değerlendirdiğimizde ons altın tarafında açıkçası düşüş bu kadar sert olması gayet anlamlı diyebiliriz. Çünkü yukarı yönlü yükseliş biraz daha iyimser beklentilerden kaynaklıydı. Şimdi bunların hepsi bir anda, bir gecede, bir söylemle tersine dönmüş durumda.
0: Geçen hafta Fed'in faiz artışı yapacağına ilişkin piyasa fiyatlaması %30'lara kadar inmişken bu hafta %66 seviyesinde.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir farklılık var.
1: Yani gerçekten çok hızlı bilgi ve açıklamalar o kadar hızlı yayılıyor ki burada paranın yönü de çok hızlı bir şekilde değişiyor. Altınla ilgili bir anda 4700'lerin kırılabileceği hesapları, hayalleri kurulurken şu anda geldiğimiz nokta tekrar düşüş trendine girecek miyiz? Ya da bu son yükseliş, 4700 dolarlara yaklaşan yükseliş bir tepki yükselişi miydi? Sorularını beraberinde getiriyor. Şu an aslında bu grafikten de anlaşılacağı gibi ons altın tarafında biz hep yayınlarda konuşuyoruz. 200 günlük hareketli ortalama bizim için çok çok hayati, önemli bir maliyetlerin oluştuğu bir seviye. Orada da yaklaşık olarak 4200 dolarlara denk geliyor. Yani 200 günlük hareketli ortalama. Çünkü buranın altına indiğiniz zaman, ki biz daha önce Mart ayında ve şöyle söyleyeyim, Haziran ayının başlarında 200 günlük ortalamayı test etmiştik. Ama Haziran'da test edilirken artık buranın altına inmiştik 200 günlük ortalamanın ve o zamandan beri neredeyse Temmuz sonuna kadar ons altında hep düşüş yaşandı ve taban oluşumu biz görmüştük 4000 dolarlara kadar. Şimdi tekrar aynı mantıkla gittiğimizde 200 günlük ortalama kırıldı Ağustos ayında. Şimdi tekrar yaklaşıyoruz 200 günlük ortalamaya. Yani burası bizim için çok hayati bir referans seviyesi. 4200 doların üzerinde kaldığımız sürece burada muhtemelen 4400 ve 4200 aralığında belki çok hızlı düşüşün bir beklemesi, düzeltmesini yaşayabiliriz. Ama 4200 doların altına iner isek asıl bence dikkat edilmesi gereken nokta o.
0: Yani 100 dolar daha düşerse asıl o zaman mı çarşı pazar karışacak?
1: Yani 4200 doların altına indiğiniz zaman
0: 200 günlük hareketli ortalama.
1: Evet. Orası, yani dikkat ederseniz çok muazzam çalışıyor. Hı hı. Bizim yani dünya genelinde. Hı hı. Çünkü üstüne çıktığı zaman da oradan çok hızlı yükseliyor. Altına indiğiniz zaman da o 200 günlük ortalamanın aynı şekilde hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. O yüzden Fed'in mesela faiz artırımı burada, mesela şu an siz de söylediniz %66. Bu %70, %80, %90'lara çıktığı an, bunu duyduğunuz zaman bilin ki 4200 doların altı kaçınılmaz hale gelecek.
0: Bir de İsmail Bey.

0: eski FED başkanı döneminde FED iletişime açık bir dil kullanıyordu, bir ağ oluşturmuştu. Öyle bir merkez bankasıydı.
1: Evet.
0: Şimdi piyasa tamamen bir muammayla karşı karşıya. Çünkü zaten ilk toplantıda Walsh dedi ki bu kadar fazla benden mesaj beklemeyin. Artık FED böyle yönlendirici mesajlar vermeyecek.
1: Ve işin şaşırtıcı tarafı şu, Walsh'un Merkez Bankası olması açısından Trump'ın bir etkisi vardı.
0: Evet.
1: Ve mesela bugün de mesela ben haberlere baktığımda Walsh'la ilgili Trump'ın bir takım yorumları da var. Ben iyi bir karar vereceğine inanıyorum. Yani aslında örtülü bir yönlendirme. Sakın faiz arttırımına gitme mesajı gibi algılıyorum.
0: Dün zaten dedi dünyada en düşük faiz Amerika'da olmalı.
1: Evet.
0: Bütün koşullar elverişli. Amerika'da faiz düşük olmalı.
1: Kesinlikle. Aslında böyle bir baskı da var aslında Kevin Walsh'un üzerinde. Trump baskısı. Bu bakımdan biz şimdi bu senaryoları çok böyle içinde olamayacağımız için dışarıdan ancak analiz edebiliriz. O yüzden 4200 doları bizim çok dikkatle izlememiz gerekiyor. Burası anahtar. Yani bu anahtar açıldığı an 4200'ün altına indiğimiz an işte orada bakacağız. Fed'in faiz arttırım beklentileri artmaya başlıyor mu? Artmaya başlıyorsa işte o zaman tahviller yukarı doğru hızlanmaya başlayacak. Şu an 10 yıllık tahviller 4.80'lere yaklaşıyor olması gerekiyor.
0: ABD tahvillerini verelim bakalım. 4.79, 4.80.
1: Evet, evet. Şu an yani dediğiniz burası gibi. 4.60'lara kadar inmişti.
0: Doğru.
1: Mesela 4,
0: son 20 yılın 80, en yüksek seviyeleri.
1: 4.90'ları görüyorsanız işte o zaman ons altını da 4200'lere bekleyin derim ve altı da gelebilir şeklinde yorum yapabiliriz. O yüzden çok dikkat etmek lazım.
0: Çok yakın tarihte 4000 dolar seviyesinin altını birkaç defa zorlamıştı, evet, ons altın. Tekrar dediğiniz şekilde 4200 dolar seviyesinin altına sarkmalar ve günlük kapanışların gerçekleşmesi aşağı yönlü hareketleri hızlandırır mı peki?
1: Kesinlikle. Yani zaten burada özellikle de jeopolitik riskleri hep takip edeceğiz. Bize referans oluyor. Örnek veriyorum, o petrol fiyatları 90 doların üstüne ne kadar hızlı çıkarsa ki onu derken mesela şu an tekrar 92 dolara Brent spot fiyatı gelmiş. Şimdi bunlar zaten Fed'in elini daha da zorlaştırıyor. Özellikle de faiz arttırımına zorluyor. Öyle diyelim. Petrol fiyatlarındaki yukarı seyir. Hı hı. Şimdi böyle devam ettiği sürece de
0: hemen petrolün teknik grafiğini de getirelim.
1: Mecbur kalmak zorunda kalabilir. Yani faiz arttırmak için. Orada da çok kritik sürekli bir direncimiz var. Dikkat edin. 92 dolarlar.
0: Şu an tam oralarda.
1: Dolar civarında. Evet. Orada bir alçalan kısa süreli böyle bir buçuk aylık bir alçalan.
0: Yukarı kırması ne anlama gelir?
1: Yukarı kırması petrol tarafında tekrar böyle 95-100 dolarlara doğru bir eğilimin olabileceği mesajı anlamına gelir. O yüzden çok kritik yerlerde petrol fiyatları da böyle ramak kalmış. Yani kırıldığı an orada mesela bu grafiği saatler önce hazırladığım zaman açıkçası 92 doların altındaydı. Şimdi mesela yayında 92 doların üstüne çıkmış durumdayız. Yani buradaki yükseliş kritik. O trend, kısa süreli trend test ediliyor şu anda. Burası kırıldığı zaman açıkçası bunu FED'e de bağlayabiliriz. Burada faiz arttırım oranlarının daha da arttığını görebiliriz. Yani o 66 bir bakmışız yarın 70'e çıkmış. Ertesi gün 75'ler olmuş. İşte o zaman ons altındaki o riskli seviyeler, özellikle de 4200 dolar seviyesi kırılmaya başlanabilir, test edilir. Zaten bu da bizim için istemeyeceğimiz bir senaryo. Hı-hı. Ama aşağı doğru eğilim de kaçınılmaz hale gelebilir.
0: Hemen borsa grafiğimiz kaldı, ona dönelim. İlintili olarak şunu sorayım. O zaman bu petroldeki fiyatlar

0: bu belirsizlikler, merkez bankaları üzerindeki o belirsizlikler bizim piyasa üzerinde de bir baskı oluşturuyor mu? Çünkü aynı belirsizlikler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinde de var. Keza petrole temas ettiniz. Merkez Bankamızın baktığı yer de petrol fiyatları.
1: Ya mutlaka ama dikkat ederseniz borsalar birebir takip etmiyor. Mesela Amerika tarafında Nasdaq olsun, S&P olsun yakın zamana kadar tarihi zirvelere çok yakındı. Bu enflasyon riski devam etmesine rağmen orada belki biraz daha bilançolar devreye giriyor. O an kısa süreli mesela ne diyeyim altın tarafındaki yukarı yönlü hareketler ya da petrolün kısa süreli aşağı yönlü hareketleri bir anda borsaları yükselirken hızlı bir şekilde yükselmesine sebep oluyor. Sonra düşerken de daha sınırlı düşüyorlar. Şu an bizde de Borsa İstanbul tarafında da aslında geçtiğimiz son 3 günü, 3 iş gününü ya da 4 iş gününü es geçersek bir ayrışma vardı yurt dışına göre bizde. Özellikle Merkez Bankası'nın da bu son hamlesiyle birlikte. Fakat Cuma günden sonra o fon haberleriyle birlikte, SPK'nın fon düzenlemesiyle birlikte bizde tekrar bir düzeltme başladı. Yani orada yaşanan bir yükselişin, yani 13.500'lerden 14.750'lere kadar yaşanan yükselişin şu an bir düzeltmesini yaşıyoruz. Bizde de kritik bir seviyeyi söyleyeyim ben. Endekste 14.100. Burası 60 günlük ortalama. 60 günlük ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece buradan dönme ihtimalimiz halen yüksek şeklinde söyleyebiliriz. Ama 14.100'ün altına indiğimiz zaman bu sefer biz burada grafikteki bir paralel kanalımız var. Onun orta bandı var. Maviyle çizilmiş bir trend. Oraya doğru yaklaşma ihtimalimiz olabilir. 13.500'lere doğru. Ama bunun bize ilk sinyalini 14.100'ün kırılması verecektir. 14.100'e şu an yaklaşıyoruz. 14.100'ün altına indiğimiz zaman o satışlar biraz daha derinleşebilir.
0: 14.168 BIST 100'de gelinen son nokta, %1.16 günlük bazda değer kaybı görüyoruz. Gün içerisinde 14.156 puan seviyesi de test edildi. İsmail Güner 14.100'e aman dikkat diyor. Bakalım, takip edeceğiz. Haftanın devamında bu seviye ve aşağısındaki seviyeler test edilecek mi? Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Teşekkür ederiz.
0: Son olarak Borsa İstanbul'u konuşmuşken, Borsa İstanbul'a yeni gelen şirketlerin sayısında epey bir artış var. Öyle ki şirketler halka açılmaya devam ediyor. Onlardan biri Intetra Teknoloji. Bugün gong bu şirket için çaldı ve açılış sonrasında da şirkette tavan fiyatlama gördük.
2: Borsa İstanbul'da gong teknoloji şirketi Intetra için çaldı. Şirket hisseleri düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da ilk işlem gününe 58.95 lira tavan fiyatlamayla başladı. 26-27 Ağustos tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar 144 milyon liraya ulaştı. Şirketin halka arzın ardından halka açıklık oranı %25 oldu. Intetra Teknoloji halka arzdan elde edeceği net gelirin %65'ini yeni yatırımların finansmanında, %35'ini ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor. Şirketin hedefleri arasında küresel pazarlardaki büyümesini hızlandırmak da yer alıyor.
0: Efendim, yurt içinde ve küresel kanattaki fiyatlamaların yanı sıra makro anlamda da önemli gelişmeleri takip ediyoruz. Biraz önce piyasaları değerlendirirken belirsizliklerden bahsettik. O belirsizlikleri konuşacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldı. Biraz önce de Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu zirveden öne çıkan başlıkları ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün önemini masaya yatıracağız. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz hocamız bizlere eşlik edecek. Değerli hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Teşekkür ediyoruz. Önemli bir zirve. Şangay'da önemli fotoğraflar, önemli söylemler gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31'e atıfta bulundu. İklim değişikliğiyle alakalı bazı hususları değerlendirdi. Bu birlik toplanmaya başlandığı andan itibaren Şangay'a gerek var mıydı söylemleri dünyada giderek artmıştı. Bu örgütün evet. önemini konuşarak sohbetimize başlayalım. Bir tarafta Rusya, diğer tarafta Türkiye ve diğer önemli aktör devletleri de elbette biliyoruz. Ne dersiniz? Bu sene bu zirvede öne çıkan hususları nasıl değerlendirirsiniz? Bir tarafta kuzeyde savaş devam ediyor, diğer tarafta Orta Doğu'da savaş sürüyor ve öte yandan da enerji krizi de hala had safhada.
3: Şimdi aslında Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yılı, Şangay adı altında bir işbirliği platformunun oluşması da Şangay Beşlisi Altılısı 30 yıllık bir süre, yani Soğuk Savaş sonrası döneme denk geliyor. Baktığımızda aslında örgütün yani temelde 3 tane amacı vardı. Bunlardan ikisinde çok başarılı oldu. Üçüncüsü noktasında soru işaretleri olduğu için hep siz de bahsederken başta söylediniz. İşte Şangay'a gerek var mı? Şangay nedir? Bu örgüt nasıl bir şey diye hep sorulur. Ama üçüncüsü, yani esas connectivity, Avrasya ile kenar kuşağın, ya bu kenar kuşağı ister Hint Okyanusu'na götürün, ister Güneydoğu Asya'ya, ister Körfez'e, oradan Akdeniz'e, kenar kuşağın bağlantısını, bağlantısallığını, hem finansal hem ticari hem ekonomik hem de bunların güvenlik boyutu tabii. Çünkü yol, merkez dediğiniz, ticaret dediğiniz zaman bunun güvenliğini sağlamadığınız zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Son yaşanan krizlerde de gördüğümüz gibi. Yani çok özetlemek gerekirse Şangay İşbirliği Örgütü aslında önce kendi arasında sınır çatışmaları ya da çeşitli sorunlar olmasın diye kuruldu. Yani bir kriz yönetimi ve bir karşılıklı güven tesisi amacıyla oluşturuldu. Bu konuda başarı sağladı. Yani diyalog partnerleri arasında sürtüşmeler oldu ve bir de tabii çok önemli, Hindistan-Pakistan arasında 2005 yılında neredeyse savaş diye nitelendirebileceğimiz çatışma büyümedi, ama büyümemesinin nedeni Şangay değil tabii ki. Yani onun dışında genel olarak bu üyeler arasında güven tesisi konusunda Şangay başarılı olmuş görünüyor. İkinci kısım işbirliği, yani ama güvenlik işbirliği, özellikle terörle mücadele, Afganistan'da istikrar sağlama, sınır güvenliği, narko terörizmle mücadele gibi konular. Bu konularda da yani kurumsallaştığını görüyoruz. Ama dediğim gibi esas bence bugün için ve hatta bu toplantının da bu kadar önem arz etmesinin nedeni savaş esnasında, üstelik üyelerinden ikisi de savaşlara duhul olmuş bir örgütten bahsediyoruz. Yani Rusya Ukrayna'da savaşıyor. İran'da İran-Amerika-İsrail savaşının içerisinde. Şangay İşbirliği Örgütü de İran'a yönelik saldırıyı durdurabilmiş ya da caydırabilmiş bir örgüt değil. Buna rağmen bugün geldiğimiz noktada savaşın uzadığını görüyoruz. Bu uzamasında muhtemelen İran'ın Şangay'daki işbirliği yaptığı aktörlerden aldığı destek de var. Yani direnişin altında onlardan aldığı destek de söz konusu Çin ve Rusya'da. Ama daha önemlisi iki şey oldu. Birincisi örgüt yani ilk baştan itibaren, yani Bişkek'teki toplantının ilk dakikasından itibaren İran'a yönelik saldırıyı kınadı ve bunun Birleşmiş Milletler şartlarına aykırı olduğunu söyledi. Dolayısıyla baktığımızda evet, İran-İsrail-Amerika savaşı devam ediyor ama bu örgüt, burada diyalog üyeleri ve örgüt üyelerini yan yana koyarsanız oldukça da, dünyanın oldukça da önemli bir kesimini temsil eden bir kurumdan bahsediyoruz. Bu kurum İran savaşını haksız ve gereksiz başlamış bir savaş olarak nitelendiriyor. Bu önemli. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz yani İran'a yönelik sınırlı askeri operasyon düzenledi ama şu an son günlerde esas saldırı gücünü ekonomiye kaydırmış durumda. Yani diyor ki işte ekonomik bir saldırı gerçekleştiriyoruz İran'a karşı, bu saldırı sonucunda İran'ın bütün dünya ülkeleriyle, üçüncü taraflarla olan ticaretini durduracağız. İran'ı izole edeceğiz, küresel siyaset ve ticaretten dışlayacağız. Pezeşkiyan'ın gitmiş olması, Putin'le görüştüğünü biliyoruz. Orada bir toplu Şangay aile fotoğrafının içerisinde yer alması ve aynı zamanda da tabii Putin'in ticareti sürdüreceğiz açıklamaları, sanırım başka görüştüğü aktörler de oldu. Bu tabii yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ekonomik savaşını şu an için en azından yeterince cazip olmadığını dünya açısından gösteriyor. Tabii bu noktada da yani hem o bağlantısallığın, yani kenar kuşakla koca bir Avrasya Kalkgahı arasındaki bağlantısallığın potansiyelinin gücü önemli. İkinci olarak da tabii Sayın Cumhurbaşkanı da Şangay'da yaptığı konuşmada dillendirmiş, Şangay ruhu dediğimiz, atıf yaptığımız bir şey var bizim. O da daha çok tek taraflılığın reddi, çok kutupluluk, çok taraflılık, koordinasyon, uluslararası işbirliği vesaire gibi konulara işaret eder. Bunun öneminin dillendirileceği bir platform, fazla katılımın da ve yüksek düzeyde katılımın olduğunu da görüyoruz. Örneğin Hindistan lideri de ki şeye katılmaktan imtina etmişti, BRICS toplantısına geçen sene katılmaktan, yani son zirveye katılmaktan imtina etmişti, Şangay'a katıldığını görüyoruz. Sanırım Putin'le de görüştü. Dolayısıyla bu bağlamda hem İran özelinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in amacının reddedildiği, hem yine çok kutupluluk çağrısına yapıldı, hem de yani kuzey-güney, yani Hindistan'ı Rusya'ya bağlayan ve Hazar üzerinden de geçebilecek, tabii İran'dan da geçmesi düşünülüyordu, bir güzergah var tabii bu bağlantısallık için. Onun tartışıldığı, finansman için bir yatırım bankası opsiyonunun tartışıldığı, yani bu tartışmaların olabilmesi, somut sonuçlar ne çıkacak göreceğiz ama olması çok önemli. Çünkü burası savaş sahası, Rusya ve İran uluslararası ve küresel sistemin dışında bırakılmaya çalışan aktörler. Buna rağmen hani sistemin dışında değil, sistemin bir yanında, bir yöresinde, başka bir sistemin merkezinde olduklarını da gösteriyorlar. Bu bakımdan da son derece önemli tabii şu an için Bişkek toplantısı.
0: Bu arada bir önceki saat diliminden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme de gerçekleşti. Türkiye ve Rusya noktasında Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin önemi nedir? Haftalar öncesinde Donald Trump'la da tekrar karşı karşıya gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve problemler dünyada yaşandığı takdirde çok rahatlıkla da telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerinin altını çiziyorlar. Evet. Yine 10 gün kadar önce iki lider bir telefon görüşmesi yapmıştı. Dünya basınında da Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesi büyük yer almıştı. Şimdi bir yandan Trump-Erdoğan arasındaki ilişki, öte yandan kuzeydeki savaş ve Türkiye'nin Rusya ile alakalı münasebeti de konuşulması gereken bir husus. Bu zirve Putin-Erdoğan zirvesi açısından, iki liderin görüşmesi açısından nasıl değerlendirilmeli peki?
3: Şimdi Türkiye, sizin de dediğiniz gibi, aslında liderler düzeyi diplomasiyi çok iyi uygulayan bir aktör. Bunda Sayın Erdoğan'ın tecrübesi de önemli. Uzun süredir lider pozisyonunda, dünya liderlerinin pek çoğunu ve dünya meselelerinin pek çoğunu çok iyi biliyor ve bir süreklilik arz ediyor. Dolayısıyla ikili anlamda ya da çoklu lider diplomasisini götürmekte hiçbir sorunu yok Sayın Erdoğan'ın da Türkiye'nin. Ama Türkiye aynı zamanda Şangay gibi platformları da seviyor. Yani işte çok kutupluluk, orta büyüklükteki güç ya da büyük güçlerle bölgesel aktörler arasında koordinasyon ve diyalog, diplomasinin öne çıktığı, yani işte sorunlara barışçıl çözüm mesajının verildiği, ticaretin, bu bağlantısallığın özellikle bölgesel düzeyde yüceltildiği platformları da seviyor ve bu platformları da kullanıyor. Hem lider diplomasisi için hem de kendi mesajını, yani uluslararası sistemde Türkiye'nin durduğu yerle ilgili mesajı aktarmak için. Nitekim işte Sayın Erdoğan hem COP'la ilgili mesajını aktardı, hem bölgesel barışa, bölgesel çözüm ve yaklaşımı ne kadar önemsediklerini söyledi. Mekke Anlaşması'nın tartışıldığı günlerde çok önemli. Hem de tabii Gazze ile ilgili mesajlarını verdi. Dolayısıyla bu tür platformlar Türkiye'nin sevdiği platformlar. Rusya'ya gelince de, yani Rusya bizim çok önemli bir komşumuz. Biz bir büyük güçle komşuyuz ve ilişkileri bir büyük güç, orta büyüklükteki güç gibi değil, neredeyse iki eşit aktörmüş gibi götürebilen iki komşuyuz. Bunda tabii Türkiye'nin NATO üyesi olmasının payı var. Bunda Türkiye'nin Karadeniz'de çok önemli bir donanma gücü olmasının payı var. Aynı şekilde Akdeniz'de. Dolayısıyla bu anlamda özel bir ilişkiden bahsediyoruz. Her konuya, her meseleye aynı çerçeveden ve aynı pencereden bakmıyoruz. Zaten biz NATO üyesiyiz. Rusya'nın da NATO demeyelim ama batılı ülkelerle, özellikle Avrupalı ülkelerle bir mücadelesinin olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla her konuya aynı çerçeveden bakmıyoruz ama aramızda kriz yönetimi mekanizmaları çok iyi işliyor. Türkiye ile Rusya arasında ikili ilişkiler için her zaman hazır ve nazır konular var. Bu konular, yani biliyorsunuz, her biri lider zirvesinde görüşülecek değil ama yani bir sürekliliği olan konular: ticaret hacmimizin geliştirilmesi, enerji, işbirliği, Karadeniz'de güvenlik, S-400'ler meselesinin bugün geldiği boyut, yani biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile bu mesele çözülüyor gibi ama Rusya ile de yürüyen ayağı var bu kısmı. Vesaire vesaire. Tabii Akkuyu nükleer santralı. Dolayısıyla bu tür mevzuların tartışılması, özellikle belli noktalarda lider düzeyinde tartışılması Türkiye-Rusya ikili ilişkiler platformunda görülür. Bence bu sefer Şangay'da iki mesele ön plana çıktı. Birisi tabii ki Karadeniz'de istikrar. Hem Rusya-Ukrayna savaşının uzaması, hem yani bu el yükseltme, tansiyonun artması riskinin çok ciddi ve gerçekçi anlamda ciddi boyuta ulaşması tekrar nabız yoklamak için bir fırsat sundu. İşte CIA direktörünün Rusya'ya gittiğini görüyoruz. Nabız yokluyor. Başkaları kimi zaman Rusya'nın ve Ukrayna'nın nabzını yokluyor. Bence Türkiye'de nabız yokladı ve aynı zamanda Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için Ukrayna'ya yaptığı uyarıları Rusya'ya da yaptı. Bu bizim için son derece önemli. Savaşın bir Karadeniz savaşı haline gelmesinin hiçbir anlamı olmayacağını, işleri daha kötü hale getireceğini muhtemelen söyledi. Ve eğer mümkün olursa barışçıl çözüm için Rusya'ya telkinde bulundu. Bunun dışında ama yani Orta Doğu'daki süreç de çok önemli. Bu nasıl diplomatik dile yansıyacak tabii bilmiyorum ama muhtemelen Türkiye Rusya'dan Orta Doğu'da İsrail'in istikrarsızlaştırıcı tavrını desteklememesi, cesaretlendirilmemesini de istemiştir, rica etmiştir. Evet, Rusya İran'ı destekleyen bir aktör ama karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Kimi zaman işte Suriye, Lübnan, Doğu Akdeniz'de belirli hatlar gibi unsur yerler, yani bu alanları böyle balon balon düşünmek lazım. O küçük baloncuklarda ne olacağı hiç belli olmaz. O nedenle Gazze'deki önem, çünkü Rusya'da hem Müslüman nüfusa sahip olduğu için hem İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde bir söz sahibi olmak istediği için, hem de böyle bir Amerika'nın İsrail yanlısı tutumuna karşı duran bir aktörmüş gibi görünmek istediği için bu tür bir yönelimi var. Gazze Suriye'de Filistin davasına verdiği destek, bunların devam etmesini istemiştir Türkiye.
0: Değerli hocam, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
3: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sağ olun, iyi günler diliyoruz. Efendim, küresel kanatta kalmaya devam edeceğiz. İtalya'ya yönümüzü çevireceğiz. Temsilcimiz Dündar Keşaplı bizi bekliyor. Euro bölgesinde enflasyon 3 yılın zirvesine geldi. Peki alt kırılımlarında hangi başlıklar var? Dündar, hoş geldin yayına. Ayrıntılar için seni dinliyoruz.
4: Evet, teşekkürler, iyi yayınlar. Euro bölgesinde enflasyon Ağustos ayında yeniden hız

0: kazandı ki Eurostat'ın öncü verilerine göre tüketici fiyatları yıllık bazda %3,3 yükseldi. Temmuz ayında ise %2,9 olan enflasyon böylece son dönemin en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Piyasa beklentisi de %3,3 önündeydi. Artışta en önemli etken enerji fiyatları oldu tabii ki. Bildiğiniz gibi enerji fiyatları son aylarda çok büyük bir artış kaydetti. Enerji grubunda ise yıllık fiyat artışı %14,3'e yükselirken Temmuz ayında bu oran %10,3 seviyesindeydi. Yani enerji dışı sanayi ürünlerinde ise fiyat artışı %1,2'ye çıktı. Gıda, alkol ve tütün grubunda ise yıllık artış %1,2 ile değişmedi. Buna karşılık enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda hesaplanan çekirdek enflasyon %2,4'e gerilemiş durumda. Hizmetlerdeki fiyat baskısının da sınırlı şekilde azalması enflasyonun bazı temel kalemlerde daha kontrollü bir seyir izlediğini işaret ediyor. Diğer yandan tabii Euro bölgesinde iş gücü piyasası güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. İşsizlik oranı ise %6,4 seviyesinde gerçekleşirken bu durum ekonomideki dayanıklılığını sürdürdüğünü gösteriyor. Kısaca toparlamak gerekirse piyasaların gözü şimdi 10 Eylül'deki Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı toplantıda ve bankanın enflasyon faizleri ve ekonomik büyümeye ilişkin vereceği mesajlar önümüzdeki dönemin para politikası açısından belirli olacağını söyleyerek sözü İstanbul'a size bırakıyorum.
1: Dündar Keşaplı'ya teşekkür ediyoruz ve kendisine kolaylıklar diliyoruz. Hemen FED'e dair beklentileri masaya yatıracağız ve Borsa İstanbul'da da bugün nasıl bir kapanış olacak diyeceğiz. Bizlere Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Önce küresel kanadı konuşalım isterseniz. Euro bölgesinde enflasyon 3 yılın zirvesinde, merkez bankaları adına Eylül ayı önemli bir ay. Bir yandan FED'e dair öngörüleri şekillendirmeye çalışıyoruz. Niye böyle söylüyorum? Çünkü FED'in yeni döneminde iletişimin daha az olacağını FED Başkanı ifade etmişti. Ve Cuma günü verdiği mesajlar sonrasında piyasalar tepe taklak oldu. Şimdi gözümüz 17 Eylül'de ve FED kararında. Öncesinde tarım işçi istihdam verisi Cuma günü gelecek. Nasıl bir Eylül ayı beklersiniz küresel piyasalarda bu başlıklar eşliğinde?
2: Şöyle özetlemek lazım. Hani siz de belirttiniz zaten bu FED'den beklenen hareket yukarı yönlü olacak. Daha önce burada değiştirmeyeceği yönünde beklentiler biraz daha yoğunluktaydı. Ama şimdi değiştirebileceği, arttırabileceği yönündeki beklentiler daha fazla bir hale geldi istatistiksel ya da olasılık olarak. O nedenle de Amerika tarafına baktığımız zaman faizlerin yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. 4.78'lere kadar geldi. Muhtemelen hani önümüzdeki dönemde biraz daha yukarıyı zorlayabilecek bir hareket var gibi duruyor. Ve şu anda hani piyasa okumasına baktığımız zaman bunun altın üzerine bir miktar negatif etkisi olduğunu gördük. Euro dolar paritesi üzerine negatif etkisi olduğunu gördük. Yani özünde aslında doları biraz daha kuvvetlendiren bir hareket var gibi görünüyor. Ha, FED faiz artıracak mı 17 Eylül'de? Açıkçası kendi adıma ondan çok emin değilim. Hani çünkü ekonomik büyümeyi de dikkate alacaktır diye tahmin ediyorum. O nedenle belki biraz daha bir sonraki toplantıyı beklemek isteyebilir. Ama sizin de dediğiniz gibi gelen şahin mesajlar özellikle Cuma günü ve ardından piyasanın beklentisinin biraz daha oraya doğru evrilmiş olması hani bir artış olasılığında göz ardı etmiyor gibi duruyor.
1: Şimdi bir yandan FED diyoruz, diğer yandan bizim merkez bankamız ne yapacak bunu da merak ediyoruz. Detaylı bir şekilde bu kanada dönmeden önce isterseniz SPK'nın düzenlemelerini de konuşalım yurt içine hazır geçmişken. Geçen haftadan itibaren düzenleme geldi, gelecek derken ilk düzenleme fonlara yönelik hafta sonu geldi.
2: Evet.
1: Dün de seans tamamlandıktan sonra özellikle yine SPK'dan bir adım geldi. Dün piyasa kıpkırmızıydı. Bugün de yine benzer bir görüntü var. Bu düzenlemelerin hisse senedi piyasasına etkisi şeklinde yorumlayabilir miyiz? Hem düzenlemeleri nasıl yorumlarsınız hem de fiyatlamalara etkisini nasıl görüyorsunuz?

0: Şöyle Uğur Bey, yani aslında iki tane etken var. Hani bir tanesi belki biraz daha minor kalıyor. Petrol fiyatları da yükseliş göstermişti. Dünkü kırmızılık için belki petrol fiyatlarını da biraz daha belki bir suçlu arayacak olur isek ya da suçlu demeyelim ama neden arayacak olur isek belki petrol fiyatları da bu tarafta etkin olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü orada 90 doların altında bir fiyatlama vardı ve dün itibariyle baktığımızda 92 doların üzerine kadar yükseldi. Bugün sabah 90 dolarları gördük. Sonra şu anda tekrar baktığımızda 92 dolarlar civarında. Hani petrol fiyatlarında bu anlamda bir şekilde sebep göstermek mümkün. Aynı zamanda doğal gaz fiyatlarında da bir artış söz konusu. Özellikle Avrupa tarafındaki doğal gaz fiyatlarında onu da belki bunun içerisine yazmak lazım. Çünkü o da özellikle Türkiye açısından bakıldığında biraz daha enflasyonist bir baskıya neden olabilecek şekilde geliyor. Çünkü burada da Avrupa tarafındaki normal sezonsal gaz stoklarının altında bir stokla gittiğini görüyoruz Avrupa ülkelerinin. O nedenle bu da belki bir tehdit oluşturabilir enflasyon cephesinden. Ama bence asıl konu sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle bu fonlardaki düzenleme ile ilgiliydi diye düşünüyorum. Dünkü harekette bugün de bence bunun kısmen etkisini gördüğümüzü söylemek mümkün. Ve hatta şunu da eklemek lazım. Bence önümüzdeki
1: Saadettin Bey,
0: birkaç gün belki birkaç hafta boyunca devam ederiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da temaslarını sürdürüyor. Gözümüz Erdoğan-Putin zirvesindeydi. Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Kameralarımızı Bişkek'e çeviriyoruz.
2: Bunun yanında Sayın Başkan'ın az önce ifade ettiği gibi bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir.
3: Только что господин президент отметил очень важную вещь, потому что действительно нашими странами отношения атомная электростанция Akkuyu имеет очень-очень большое значение.
2: Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz.
3: Да, мы уже находимся на стадии завершения для того, чтобы была сделана эксплуатация первый блок атомной
2: станции. Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz.
3: Мы уже ждем, чтобы завершились действительно эти строительные работы, и мы совместно приступили к открытию для эксплуатации первого блока атомной электростанции в Akkuyu.
2: Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
3: Потому что с открытием этого реактора мы с вами вновь поговорим о новых обсуждениях, о том, какие будут у нас новые электростанции. Ve
2: bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'teki Putin'le yapacağı görüşme oldukça önemliydi. O görüşmenin öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akkuyu önem arz etmekte dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere vurgu yaptı. Enerji alanında atılan adımların devam ettiğini ifade etti. Akkuyu'nun artık son kerteye doğru ilerlediğini belirtti ve tarım alanında da yine iki ülke arasında ilişkileri süreceğine, anlaşmaların yapılacağına yönelik son tabloya işaret etti. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi oldukça önemli. Bu yıl 25. yılı gerçekleşiyor ve bu bağlamda baktığımızda aslında jeopolitik risklerin had safhada olduğu bir dönemde bir yanda İran'da gerçekleşen savaş, öte yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın hala devam ediyor olması ve Öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı zaman zaman ticaret kapsamlı vergileri arttırması, tüm bu bileşenlerin yaşandığı bir süreçte böyle bir zirve oldukça önemli. İşte bu zirvede gözümüz kulağımız Erdoğan-Putin zirvesindeydi. İki lider baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. O görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Erdoğan'ın ifadeleri Akkuyu önem arz etmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım alanında ilişkilerinin olabileceğini ifade ediyor ve enerji alanındaki ilişkilere de vurgu yapıyor. Süremiz az kaldı. Saadettin Bağcı bizlerle olmaya devam ediyor. Hemen son gelişmeleri de değerlendirmesini rica edeceğiz. Nasıl buldunuz açıklamaları? Enerji alanında Rusya ile güçlü işbirliklerimizin olduğunun altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Uğur Bey, şöyle, özellikle son dönemde enerji fiyatlarındaki artışla dikkate alındığında bence sanayiciler açısından da orta uzun vadede bu enerji maliyetlerini kontrol etme anlamında önemli bir adım olacaktır diye umuyorum. O nedenle gelişmeleri pozitif olarak değerlendirmek mümkün. Zaten Türkiye olarak biz epeyce bir yenilenebilir yatırımı da yaptığımız için ve son dönemde özellikle hidrolar haricinde bakıldığında yenilenebilir enerjinin payının %21'lere toplam elektrikte çıktığı düşünülürse bence nükleerin de katkısıyla elektrik tarafına da elektrik üretimi tarafına da önemli bir avantaj elde edilecektir diye tahmin ediyorum.
1: Bu gelişmeler orta ve uzun vadede borsada yenilenebilir enerji şirketlerine nasıl yansıyabilir peki?
0: Yani benim düşüncem şu Uğur Bey, orada hani biz epeyce bir yatırım yapıyoruz. Hakikaten de özellikle sonuçta bunlar kolay yatırımlar da değil. Her ne kadar panel fiyatlarındaki gerileme olmuş olsa, teknoloji ilerlemiş olsa da hani kolay yatırımlar değil, yani maliyetli yatırımlar. Ama özellikle son 10 yılına baktığımızda bizim yenilenebilirin, dediğim gibi hidrolar hariç konuşuyorum, son 10 sene içerisindeki payı toplam üretimde neredeyse 2 katına yükselmiş durumda ve devam eden yatırımlarla beraber bunun daha da yukarıya gideceğini tahmin ediyorum. Bunun yanına bir de biz tabii hem rüzgar santrallerinde hem de güneş santrallerinde depolamalı üretimi de devreye alacağız. Bu konuda da gelişmeler var. Her ne kadar orada da şu anda biraz daha böyle seyir yavaş olsa da orta uzun vadede bence onun da katkısı olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunun yanına tabii nükleer yenilenebilir değil ama önemli anlamda baz yükü çekeceği için bence ciddi bir katkısı olacaktır. O nedenle şu anda genel görüntü bence elektrik üretimi tarafında iyi noktada izlenilebilir diye söyleyebilirim.
1: Gelişmeleri takip edeceğiz. Saadettin Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum Uğur Bey. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar.

0: Sera Yatırım sundu. İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 27, Nevşehir 26, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 36 ve Siirt 34 derece.
1: Resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksik.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: analiz programıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 17'yi gösteriyor. Her salı olduğu gibi stüdyomuzda Cüneyt Paksoy var, stratejist. Her salı zaten bu program yapılıyor Cüneyt Bey. Şimdi Ağustos ayını geride bıraktık. Direkt oradan başlayalım isterseniz. Eylül ayına giriş yaptık. Aslında birçok fiyatlamayla da girdik. Şimdi ABD tahvil faizleri geçen ay en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi. Gerek Fed'in fiyatlamaları öncülüğünde. Yine jeopolitik riskler çok dalgalıydı. Çok çelişkili ifadeler gördük. Brent petrolde 90 doların üzeri derken yeniden altını test ettiğimiz bir ayı da geride bıraktık. Aslında birçok fiyatlama da var orada. İçeriye döndük. Son hafta gelen Merkez Bankası'nın repo ihale adımı önemliydi. Daha sonra yine enflasyon rakamlarını aldık Temmuz ayı derken. Aslında birçok konuşacağımız başlık var. Tabii teknik açıdan da değerlendireceğiz ama sizce nasıl bir ayı geride bıraktık diye başlayalım.
1: Yani nasıl bir ay demeyelim, hatta nasıl bir yaz sezonluk nasıl kapatıyor piyasalar dersek, yani sıcak bir yaz. Sadece hava anlamında değil, haber akışı anlamında da oldukça hareketli, sıcak ve yoğun bir dönem geçirdik. Piyasalar tatil moduna giremedi. Çünkü yani bir yandan jeopolitik riskler, bir yandan FED'e dair belirsizlikler, hepsi bir arada hem petrol fiyatı üzerinden hem tahvil fiyatlaması üzerinden piyasaların kafasını oldukça meşgul etti. Zaten bunu da analiz programlarında uzun bir süredir konuşuyoruz. Aslında yani bu süreçler olmadan da biz anlatmaya gayret ettik bu süreçlere dair potansiyel gelişmeleri ve riskleri. Şimdi daha çok konuşulur oldu. Beni bu tarafı ilgilendiriyor açıkçası. Çünkü Eylül'e nasıl giriyoruz? Petrol düşmedi. Hatta daha da yükselebilir modunda bir Eylül girişi. Tahvil faizleri ABD hazinesinin müdahalesine rağmen düşmedi. Hatta yükselmeye devam ediyor. Şimdi birazdan çoklu grafiklerle bakacağız. Avrupa'ya sıçradı. Avrupa tahvilleri zirvede. Yani son 10 senenin zirvesinde. Bu arada yönetmenimize sağ olsun gösteriyor. Yani düşüş yok, yükseliş var. Ve Japonya, o da çok konuşuluyor. Biz dolar yen parite üzerinden konuşuyorduk ama Japonya'da da 10 yıllıklar çok çok uzun bir süre sonra 3'lere geldi ki yani Almanya ile Japonya eşdeğer oldu. Bu da pek hayra alamet değil. Yani Eylül zor geçecek demiştik. 1-2 haftadır bunun altını çiziyorduk ama hakikaten Eylül zor geçecek galiba. Jackson Hole'de de birazdan siz hani mesajları paylaşacaksınız barkod olarak ama yani Kevin Walsh hakikaten şahin mesajlar verdi. Öyle çok piyasaya pasta atmadı. Ha, belirsizliği de korudu. Kalkıp faiz arttırabilecek mi erken seçim öncesi? O da hani tartışmaya açık. Rasyonel bir FES'e tahvil arttırmalı diyen de var. Faiz arttırmalı, özür dilerim. Ha, bu arada da hani gıda örgütünün açıkladığı detaylar çok önemli. Tarım emtiaları, tarım üzerindeki fiyatlamalar çok yüksek. Bunda tabii Rusya-Ukrayna savaşının da payı var ama o yükseklik petrolle birleştiğinde enflasyon düşmez dedirtiyor. Takdir edersin. Yani bu tahvile panzehir olarak kullanılacak politikalar da enflasyonist ortam doğuracak bir noktadan sonra. Eğer hakikaten ciddi müdahale edilecekse, parasal genişleme kabul edilir çünkü. Enflasyon düşmeyecekse bu dünya nerede, nasıl bir denge kuracak? Özellikle tahvile ne zaman, ne şekilde bir talep gelecek? Soru işareti. Bu soru masada kaldıkça da piyasaya gelecek. Şimdilik ise senetleri iyi çevirdi bu işi bilanço döneminde. Özellikle son gelen bilançolar yeniden Nasdaq, yani Nvidia bilançosu vesaire derken Nasdaq etkisinin S&P üzerinde de etkili olduğunu gördük. Ama başlık o kadar çok ki işte bugün haber devamlı döndü. Şangay görüşmeleri oldukça önemli. Yani o kadar zamanlaması manidar ki ve liderlerin oradaki süreci. Ha, orada tabii önemli bir detaydı. Bizim tarafta da konuşuruz ama bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin de izleyici olarak bulunması ve oradaki ikili görüşmelerin gerçekleşmesi bizim için de oldukça önemli. Jeoekonomik boyutuyla, jeostratejik boyutuyla, yani hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda hem askeri anlamda önemli bir süreç. Özetle riskler bitmedi. Eylül'e devretti. Hatta artarak Eylül'e devretti. Zorlu bir Eylül bizi bekliyor ama bu şu demek değil. hani hepten umut kalmadı. Piyasalar böyle bir krize doğru evriliyor demek için henüz erken, ama çok zorlu bir döneme girdiğimizde hem dışarıda hem içeride altı çizerek verilmeli. Yani Merkez Bankamızın da hamlesi bizde, bizim bölümde daha detaylı konuşacağız ama tam zamanda gelmiş. Çünkü bu dönemi yönetirken her iki tarafı kontrol etmek zorundasınız. Yani hem finansal istikrarı temin etmek, hem fiyat istikrarı sağlamak, ama bir yandan da ekonomiye, özellikle de üretime, üretim motivasyonuna bir destek vermek Merkez Bankamız için önemli bir adımdı. O adımın da en azından piyasada dengeler açısından, hani gösterge tahvilden başlayacak, tahvil piyasası sorgulanırken bize tahvil piyasasının içinde bulunduğu şu anki sakin durum çok kıymetli. Ha, daha iyi bir piyasa için global tahvil piyasasının normalleşmesini bekleriz, ama bizim için biraz daha ılımlı bir giriş. Ama global tabii bozulursa bizim de etkilenme riskimiz oldukça yüksek olacak Fatma.
0: Evet, şimdi içeriden Merkez Bankası'nın adımını dediğiniz gibi bizim bölümde biraz daha detaylı zamanlamasını özellikle konuşuruz. İşte Ağustos enflasyonunu görmeden 10 Eylül toplantısı öncesi gelmesi kritikti. Şimdi dışarıdan biraz başlayalım isterseniz. Aslında biraz belirsizliklerin olduğu, yine riskin çok farklı başlıklar altında fiyatlandığı bir Eylül ayına girdik diyebiliriz. Şimdi Ağustos ayının sonunda Jackson Hole toplantısı dedik. Yine oradan borçun mesajları oldukça önemliydi. Piyasa faiz artışını aslında okudu. İşte döndük swap piyasalarına baktık, %60 ila %70'lik bir oranda fiyatlamalar vardı. Yüksek bir oranda ki toplantı öncesi %30'lar 40'lar diyorduk çünkü. Hemen Warsh'un bir mesajlarını aktarmış olalım. %2'lik enflasyon hedefi esnetilemez dedi ki 5 yıldır da bu hedefin üzerindeler. Orayı da bir parantez açmak lazım. Finansal koşullar henüz yeterince sıkı değil. Buradan zaten Şahin olarak çok net okundu. Yani daha da sıkılaştırmaya gidilecek mi sorusu buradan çıkıyor. Fiyat istikrarını sağlamak Fed'in görevi, zaten ana görevlerinden bir tanesi diye de ekleyelim. Arz talep dengesine odaklanılacak demiş. Ana para politikası aracı kısa vadeli faizler olacak derken yine Fed daha az konuşacak, sonuçlarıyla kredibilite sağlayacak demiş ki veri odaklı yaklaşımını burada da sürdürmeye devam etmiş. Yani sözlü yönlendirmelerden her ne kadar kaçınsa da genel hatlarıyla piyasa bunu Şahin olarak okumuş değil mi?
1: Yani okumamak mümkün değil, çünkü birkaç madde var ki çok, yani söz yönlendirme yapmayacağım diyen Kevin Warsh'u bile aşan birkaç cümle ve mevcut Fed'i üzerinde birkaç cümle. Bir, %2'lik enflasyon hedefi esnetilemez. Bu ne demek biliyor musun? Hani şu deniyordu ya, biraz enflasyon olsun ama büyüme sıkıntıya girmesin, işletmeler sıkıntıya girmesin. Bu noktada FED diyor ki ben hedefimden taviz vermem. Yani politikalarımı biraz daha yüksek bir enflasyona göre belirleyip ona göre davranmam diyor. Yani özetle parasal genişleme süreci benim işim şu an masada değil diyor. Bu çok önemli. Yani hazine bir şeyler yapmaya çalışıyor. ABD hazinesi tahvil tarafında dengeyi sağlamak için. Kevin Warsh'tan henüz öyle bir pas yok. Bu arada tahvile de çok değinmedi zaten. Hiç girmedi gibi hatta. Onun için FED Eylül toplantısı oldukça önemli olacak. Çünkü orada bir şey söylemek zorunda kalacak gibi geliyor bana. Çünkü piyasa testi başladı. Birazdan tahvillerde söyleyeceğiz. Piyasa eğer politika yapıcılar eylemde bulunmasa piyasa test eder fiyatla süreci. Şu an onu zaten yaşıyoruz. Yani burada ikinci önemli konu, finansal koşullar henüz yeterince sıkı değil dediğin konu. Ya bu ne demek? Yarın tamam, bunu hep söylüyor zaten. Ek politika adımları bunu. Bizim Merkez Bankamız da söylüyor. Hatta bugün ECB'den gelen açıklamada bir dahaki toplantıda faiz arttırmak zorunda kalacağız galiba falan demişler. Şimdi tamam, o söz yönlendirme olarak zaten kullanılan bir eylemi, şimdi söylemi pardon, buraya getirmesi. Önümüzdeki dönem biraz daha ara seçime rağmen, Trump'a rağmen Şahin olmak zorunda kalabilecek bir FED realitesi diyor. Diğer hani sıkı değil falan, onlar da önemli ama hani yeterli koşullar, onu zaten sebebini biliyoruz. Burada bence fiyat istikrarı ve İslam birlikte gözetilecek. Bak bu önemli bir ifade işte. Aslında bu sıkı manşeti, Şahin manşeti aslında biraz ılımlı hale getiren ara bir mesaj. Niye? Çünkü hem İslam'a, yani İslam ve büyümeye bakacağım diyor bir yandan. Oradaki bozulmuş

0: Kısa vade tahvil faizleri dışında kısa vadeli faizlere odaklanacağını belirtiyor. Bu da ara bir süreç, yani aslında ABD hazinesine de pas atan bir süreç. Sen uzun vadeli dengele, kısa vadedeki o sterilizasyon ve kısa vadeli tarafı dengeleme bana ait diyor FED. Bu da önemli. Son olarak da hani az konuşacak, sonuçlarıyla kredibilite sağlayacak. Zaten başından beri söyledi ama para miktarı yeniden dikkate alınacak. Bak bu çok önemli bir söylem. Yani FED hakikaten bilanço küçültmeye geçmişti, durdurmuştu. Tekrar bilanço büyütmeye geçmesi çok zaman alacak böyle bir enflasyonist ortamda, ama para miktarı yeniden dikkate alınacak söylemini ben her iki yönüne okurum. Gerekirse o tahvilleri ben alırım diyor FED. Bence dolaylı olarak direkt bunu söylemesi tabii mümkün değil. Hani gerekli
1: mesajı önden vermesi.
0: Aynen. Enflasyonist süreci tetiklememek için parayı sterilize ederim diyor. Ama bir yandan da gerekirse o tahvili de ben alırım diyen bir FED. Yani çok güzel hazırlamışsınız bu arada, elinize sağlık. Tam iyi bir özet. Ve bu özetin içinde bence dediğim gibi önemli detaylar ortaya şu sonuç çıkarıyor. Piyasaların kafası daha da karışmış durumda. Böyle bir söylemden sonra biz bunu da fiyatlamalarda gözlemliyoruz. Piyasa baskıyı kurmaya başladı deyip tahviller üzerinden başlayalım.
1: Evet, anlatmaya. O zaman ABD 30 yıllıkla başlayalım bu sefer. Şimdi kısa vade tahviller borç yönlendirme yaptı ama 30 yıllıklar riskli bölgeler, hep konuşuyoruz 5-20'ler.
0: Şimdi niye 10 yıllıktan 30 yıllığa geçtik? Çünkü bu süreç daha çok son dönem özellikle. Benchmark 10 yıllıktır ama 30 yıllık üzerinden. Çünkü satamadıkları tahvili satabilir hale gelene kadar oradaki faiz süreci onlar için çok önemli olacak. Yani dünya, the others dediğimiz, yani ABD dışındaki, Çin başta olmak üzere tahvil alıcılar ABD tahvili almadıkça, ABD tahvili içinde de 30 yıllığa doğru bir teveccüh artmadıkça bu tahvil faizlerinin bulunduğu bölge 5,5-6'lara doğru gitme potansiyeli taşıyacak yüzdesel olarak. Bu çok ciddi bir risk demek. Çünkü bak 2008 krizi öncesini hep hatırlatıyoruz ya. Aynı işte 30 yıllıkta da aynı perspektif var. Ve bir noktadan sonra tamam aşağı gelmiş, 30 yıllıkların özellikle pandemiden sonra geldiği yere bak. Kademe kademe yıllara sari. Pandemiden sonra da şu hızlı yükselişe bak. Yani parasal genişleme, büyük bilanço ve sonuçlanmayan enflasyon ve bir de jeopolitik riskler ve bir de işte ben bu ülkeye bu kadar tarife koyarım, bu ülkeye bu kadar tarife uygularım, baskı uygularım demenin maliyeti tahvil tarafında netleşti. ABD tahvil bu getiriye rağmen satamıyorsa, yani şuraya bakıp 30 yıllıkta 30 yıllık beklemeyecek zaten. 30 yıllık bekleyecek kurumlar, belli kurumlar, bireyler 30 yıl beklemez. Kurumlar, ancak çok büyük kurumlar, bankalar pozisyon dengelemek için portföylerini alırlar bu tahvilleri. Bir kere netleşelim burada. Onun için kısa vadeli tahvillerin pozisyonu çok önemli. Birazdan zaten onu anlatmaya çalışacağım. Ama buradaki süreç aynı 10 yıllıktaki gibi net stresi gösteriyor ve bak ABD hazinesinin eylemine rağmen faizler kıpırdamamış bile.
1: Sadece gelelim. Günlük bir aslında düşüş. İşte yani 2 günlük, milyardan 2 4 milyara kadar geri alım operasyonu ama.
0: 2 milyar 4 milyarla olacak iş değil bunlar. Yakında daha farklı adımlar göreceğiz galiba.
1: Evet, şimdi ABD'nin 40 trilyon dolarlık borcu. Onu yani da tabii burada konuşmadan geçemiyoruz.
0: Ve artan borcu. Yani bak 6 ayda 7 ayda geçen senenin toplamında elde ettiği bütçe açığını elde etti Amerika. 1.8 trilyon senede ve üzeri 2-2,5 trilyon dolar açık vermeye devam eden ve bunu devamlı arttıran bir ülkenin borcunun 40 trilyon dolarda da kalmayacağı, bunun daha da artacağı ve bunun hangi faizle döndürüleceği sorgusu çok ciddi bir sorgu. Şimdi gel 2 yıllık 10 yıllık korelasyonu da bunu bir anlatalım bir kez daha.
1: Şimdi kısa taraflı uzun taraf aynı şeyi söylüyor mu? Aslında o korelasyondan biraz ona da bakabiliriz.
0: Tabii oradaki
1: makaslar aldı değil mi?
0: Makas orada? Ve işte o hani faiz eğrisindeki dikleşme ne tarafa doğru?
1: Bir sonraki grafiğe geçebiliriz. 2 ve 10 yıllık tahvil faiz arasındaki korelasyona bakalım.
0: Şimdi burada da bak 2008 krizi öncesinde eşitlik var şuradaki görüldüğü gibi. Sonrasında doğal olarak yapısı gereği kısa vadeli tahviller uzun vadeli tahvillerden daha önce hareket eder. Sinyal niteliği taşır. Zaten Kevin Warsh'un kısa vadeli tahvillere atıf

0: bu. Bak dik, oradaki açının dikliği uzun vadeli tahvillere göre daha sert ve aralarındaki bu spread, yani makas dediğimiz sürecin netleşmesinden sonra pandemiden sonra tekrar bir buluşuyorlar. Bu sefer dipte buluşuyorlar. Burada zirvede buluşuyorlar. Hı hı. 2008 krizi öncesi. Daha sonra pandemide buluşuyorlar. Ondan sonra bu açıdaki bu diklik, faizin hızla yükselişi şunu okudu piyasa. Bu pandemi böyle devam eder ve kamu büyümek için muslukları açmak zorunda kalırsa bunun sonucu enflasyon olur dedi. Sonra Rusya-Ukrayna savaşı katalizör oldu. Ardından da ABD-İran savaşı faizlerin burada kalması sebebiyet verdi. Şimdi burada şöyle bir netleşelim. 4.36-4.70 hatta 4.75. 5'e yaklaşan 10 yıllıklar. 4.5'a yaklaşan 2 yıllıklar. Şimdi bir noktadan sonra eğer 2 yıllık aşağı yönlü bir çevirme 10 yıllıktan uzaklaşma gösterirse, bak şuradaki kompozisyondan çıkış aynı şuradaki gibi 2 yılın daha sert, yani piyasanın iyice uzundan kısaya dönüp, hatta buna 3 aylığı falan da eklemek lazım belki, kısaya dönmesi, kendini orada netleştirmesi, pozisyonlanmanın ağırlıklı kısa vadeli tahvillerde ve pozisyonlarda olmasının artması normalleşme olarak gelir ilk etapta belki, ama bir krizin de habercisi olur. Onun için o dengeyi de korumak zorundalar. Calvin Walsh'un söylemi de bu. ABD hazinesi oraya takılmıyor. Ben diyor uzun vadeli tahvillere olan ilgiyi arttırayım kendi adıma. Sen kısa vadedeki o dengeyi korumak üzere Fed olarak görevini yaparsın diyor. Aslında aralarında bize söylemedikleri bir paslaşma da var gibi, ama ben şu açının, şu makasın, şu spreadin açılıp açılmayacağına çok konsantreyim bundan sonra. Onun için klasik 10 yıllıkla başlamadık. 30 yıllıkla başlayıp 2 yıllık 10 yıllık arasındaki dengeyi de anlatmaya çalışıyoruz ki tam netleşelim. Gözümüz, kulağımız Eylül ayında Fed'e kadar ve Fed'den sonra Eylül'ün tamamında bu faiz tarafında olacak ki Ekim, Kasım, Aralık, çünkü ara seçim var. Bir de ara seçimi kaybeden bir Trump görürsek o zaman karar alma iyice zorlaşacak. Yani Amerikan siyasetine ya da Amerikan hukukuna rağmen karar almak zorunda kalacak bir Trump zorluğu, ABD-İran sürecinin netleşmemesi, Rusya-Ukrayna sürecinin daha da sertleşme ihtimali vesaireyi de düşünürsek zorlu bir süreç bizi bekliyor olabilir. Bakalım bu süreç nereye kadar devam edecek, ama eninde sonunda her seferinde yollar her ne kadar şimdi düzeltmede olsa da altına doğru ilerliyor süreç. O baskı şimdilik baskı. Çünkü yüksek tahvil faizleri şu an altını yeniden baskılamaya başladı. Ama bir yere kadar diyelim, bu mızrak bu çuvala sığmaz bir gün diyerek de ekleyelim. Evet. Bir de Almanya'ya bakalım.
1: Şimdi o zaman kısa vadelilerde Fed'in faiz patikası fiyatlanıyor. Uzun vadelilerde 10-30 yıllıklarda büyüme, enflasyon endişeleri, kamu borcu ağırlıklı fiyatlanıyor. Şimdi Almanya'da benzer bir tablo var. Ama burada hikaye biraz daha farklılaşıyor. Çünkü Almanya'nın mali disiplin hikayesi devreye giriyor değil mi burada?
0: Tabii mali, bravo. Mali disiplin ve güven oyu. Yani aşırı sağcıların daha fazla rağbet görmesi, son kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcıların biraz daha ivme kazanması, koalisyonun çatırdama ihtimalleri ve buna paralel olmaz da ama olabilirliği açısından Almanya'nın Euro'yu ve Avrupa Birliği'ni sorgulatma süreci. Bütün bunlar tahvilin içine girmeye başladı. Ve Avrupa Merkez Bankası'nın faizin üzerinde bir ABD 10 yıllık var. Altındaydı. Hı hı. Bak bu dönemde. Sonra aynen. Avrupa Merkez Bankası kademe kademe faiz arttırırken Avrupa Merkez Bankası'ndan çok daha hızlı koşan bir Almanya 10 yıllıkta. Dediğin gibi Almanya'nın birçok problemini yansıtıyor. Tamam, ABD tahvilleri bütün global tahvil piyasasını etkiliyor. Bu doğaldır. Japonya'ya kadar ki perspektifte, hatta Çin'i bile işin içine kat. Büyük ülkelerden bahsediyorum. Ama Almanya tahvilleri eğer 3.5'un üzerine gider. Bir de bunun yanında İtalya ve Fransa 4.5'un üzerine giderse, yani Eylül ayını biz çok daha farklı bir senaryoyla maalesef riskli varlık tarafını özellikle borsalara da yansıyacak şekilde görebiliriz. Bu nasıl bakalım denge kuracaklar? Hakikaten Bence

0: haber başlığı, deadline, jeopolitik star, her şey çok önemli ama iki tane önemli toplantı var. Biri FED, biri ECB. Hatta ben Boj'u da ekleyeyim. Bugün ABD'den direkt söylem geldi. ABD Hazinesi de bunu söylüyor, FED de söylüyor. Japonya faiz arttır, kendi işini kendin gör. Beraber operasyonumuz tutmadı, yenin değer kaybı sürecinde kendini dengele dedi. Özetle bütün bu tahvillerle beraber zorlu bir yıla, pardon aya, Eylül ayına girdiğimiz net.
1: Ve son bir ayda da 20 bas puanlık bir yükseliş görmüşüz Almanya yıllıklarda. Tabii Euro bölgesi enflasyonu %3'ün üzerine gelmesi de zaten faizleri de yukarı çekti diyelim. Şimdi hem ABD hem Avrupa'da o zaman faizlerin yukarı gittiği bir ortamda doğal olarak yansımasını döviz piyasasında da görüyoruz. Dolar endeksinden devam edelim. Şimdi dolar endeksinin %60'ı Euro'dan oluşuyor çünkü.
0: Doğru.
1: Faizler bu kadar 57, yükseliyorken o zaman dolar endeksindeki tablo nasıl?
0: Yani gevşeme süreci bir tarafa bıraktı. ABD hazinesinin tahvil programından dolayı bir gevşemişti. Şimdi tekrar Fed'in Şahin söylemleri, Jackson Hole'den Kevin Warsh'un arada böyle biraz önce anlatmaya çalıştığım hani ılımlı ifadeler olursa daha çok Şahin gören ifade sebebiyle tekrar yüzlere geldik. 100-102 bandı geçilmemesi gereken eşik olmaya devam ediyor. Dolar endeksini aylardır konuşuyorum. Aylardır da aynı yerde kalmaya devam ediyoruz gördüğün gibi. Yani neredeyse 1,5 seneyi burada geçirmişiz. Yani aşağıda 95-96, yukarıda 102. Nereye kırarsa oraya doğru gümbürtü koparacak. İyi ya da iyi olmayan yönde. Olumsuz senaryo 102'nin üzerinde oluşacak. O yüzden dolar endeksinde ben çok uzatmayayım. Çünkü çok konuştuk. Yani öyle rezerv para olma ihtimalinin masadan kalkması, yuanın daha güçlü hale gelmesi, bunlar zaman içinde konuşulacak şeyler. Kabul ediyorum. Yuan adım adım geliyor ama dolar endeksinin şu anki perspektifi de sabit ve süreci takip eden tekte. Ama Fed'in faiz toplantısından sonra, politika faizden sonra eğer dolar endeksi şöyle 102'lere doğru bir yaklaşırsa ben korkarım.
1: Kırdıktan sonra yukarı mı gider dersin?
0: Diye. Korkarım derken risk iştahı iyice baskılanır.
1: O zaman buradan geçelim. Döviz piyasası demişken dolar yene de bakalım. Çünkü Japonya tahvil faizlerinden de bahsettiniz. Orada da yukarı yönlü bir eğilim var.
0: Yıllar sonra.
1: Yılların yüksek. İşte yeniden sene. 160 müdahale yetersiz kaldı.
0: Kalıyor 20 senelik bir perspektifte Japon tahvillerinin geldiği nokta ve 160 gibi bir yer. Yani müdahale, ortak müdahale buraya kadar işe yaradı. Bir faiz artışı olmazsa 160'ın üzerinde, daha önce de gördüğü 160'lere geçip 170'lere doğru bir hareket ihtimali iyice saatli bomba haline getirecek dolar yen paritesini. Neden? Hep anlattık, hep anlatalım. Daha önce bak nerelerdeydi. Çünkü yen güvenli liman olarak görüldü. İsviçre frangı gibi, İngiliz sterlini gibi. Yani euro, İngiliz sterlini, yen, İsviçre frangı gibi para birimleri dünyada doların dışında hani paraların park ettiği, rezervlerinde olmasa da yatırımcıların, büyük ölçekli yatırımcıların park ettiği alanlardı. Fakat oradan nereye geliş? İnanılmaz. Japonya artık enflasyon üretiyor. Japonya enflasyon üretiyor. Bir yandan da büyümesi o kadar iyimeli değil. Bu kadar basılan paraya rağmen, ama bir şeyi var. İyi bir sermaye biriktirmiş zamanında. İyi bir kreditör ülke. İşte o yen satıp farklı grafiklerde pozisyon açmanın maliyetini dünya ödemişti. Japonya Merkez Bankası faiz artışında. Gene öyle anlamlı bir faiz arttırıp şöyle 150'lere biraz daha, hatta altına getirebilirler mi? Ben zaman gösterecek. Boj'un toplantısı önemli ama o olursa işte bir carry trade problemi üzerinden piyasaların yiyeceği baskı olarak okuyor piyasa. O yüzden buraya da konsantre bir şekilde ilerliyor.
1: Biraz da ABD ile olan faiz farkını da tabii kapaması gerekiyor değil mi?
0: Onu kimse kapatamaz. Yani o kolay değil.
1: Biraz daha makasın kapanması.
0: Yani 0.50-3.5 gibi bir alanın, yani çok zor.
1: Biraz daha yakınlaşabilir
0: belki. Dediğin gibi spread'in daralması, biraz belki makasın daralması, ama Avrupa Merkez Bankası da bile arasında %1,5, bak ölçek ekonomilerinde %1,5'luk bir faiz demek inanılmaz bir fark demek. Zaten dolar baskın olması lazım bu piyasa. Hala euro iyi direniyor yani. Onu da söyleyeyim. Bu da Trump politikalarına karşıtlık sebebiyle. Yani Trump politikalarına karşıtlığın getirdiği ABD dolarına karşı bir baskı nedeniyle. Ama işte tahvil tarafında

0: o çuval mızrak o çuvala sığmıyor. Özetle yani önümüzdeki dönem bu faiz farklarının da konuşulacağı, merkez bankalarının mücadelesinin konuşacağı bir dönem olacak diyelim. Buradan ana faktör petrole geçelim istiyorsan.
1: Direkt en doğrudan fiyatlandığı yer. Enflasyon beklentisini yükseltiyor. Merkez bankalarının hikayesini değiştiriyor. O zaman petrol 90 doların üzerinde Eylül'e girdik.
0: Yani zaten işi zordu. Daha da zorlaştı. Hoş. Ya burada şunu da söylemek lazım. Amerika'nın son Venezuela hamlesini okudun. Herkes paylaştı. Yani önce bir müdahale ediyorsun. Özgürlük getiriyorsun. Demokratikleşmek olarak bunu anlatıyorsun. Sonra da kaç yıllık Venezuela'nın petrolünü Amerikan şirketleri üzerinden satışı. Yani kendi rezervi gibi kullanacak Venezuela'yı. Ve bu gerçekten yani anlatması zor. Şimdi İran'a yapılan şeyler, bundan sonra olabilecek şeyler vesaire. Ama denklemin içine şimdilik o pek itibar görmedi. Çünkü şu an ABD-İran arasında bir ateşkes süreci yok. Her ne kadar Trump Hürmüz'den şu kadar gemi geçiyor, bu kadar gemi geçiyor bizim kontrolümüzde olarak dese de henüz o karşılık bulmadı. Hakikaten arz tarafında problemler var. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol bu konuda zaten devamlı net açıklamalar getiriyor piyasaya. Ama 93 üzerinde bir petrol görürsek hani 96-97'ler devamında yüzler daha büyük riskin fiyatlanması sürecini getirecek. Biz seninle geçen yayında da söyledik. 87, hı hı, 70 şurada kalabilmek önemli. İyi. Ha oraların altı zaten kolay değil ama oraya üzerinde oldukça stres artar demiştik seninle. Hı hı. Oraya piyasa tolere edebiliyor. Bizim merkez bankamız bile kendi bakışını 90 doların altına 87'ye getirdi unutma. Yani oranın altında bir petrol fiyatı iyi ama oranın üzerinde kaldıkça yüz yukarılara doğru gitme. Şu anlattığımız, başından beri anlatmaya çalıştığımız birçok şeyi tetikleyecek. Şu an tahvil faizleri her şeyin ötesinde önemli ama işte onu katalize olarak yukarıda iten grafiklerin en başına da petrol geliyor. Hakikaten merkez bankacılık bu noktadan sonra çok zorlu hale gelmiştir bütün dünyada. Hı hı. Bizim için de, gelişen ülkeler için de, gelişmiş tüm ülkeler için de bu böyle. Hı
1: hı. Yani merkez bankalarının faiz indirimi alanını daraltan bir başlık.
0: Arttıramayacaklar ama indiremeyecekler pardon. Hı hı. Ama arttırması durumunda ne olacak? Daha da şahin bir merkez bankacılığı, o zaman üretim, ticaret, global reel sektör problemlerinde işin içine kattığımızda bazı sektörler çok zorlanıyor.
1: Avrupa'da bir etki.
0: Avrupa'da otomotiv sektörü, bir de bu rekabet süreci de var ülkeler arası. Yani farklı rekabetler, Çin'in bu kadar gelişimi, Avrupa'yı baskılaması, bir de bunların işin içine kattığımızda çok yani zorlu bir denklem. Ve şunu da söyleyeyim, borsa tarafında daha geniş konuşacağız ama hangi sektör daha iyi olabilir ileride? Bunu hakikaten iyi çalışmak lazım. Artık klasik şu iyi, iyi, bu iyi, şu büyük zaten demek başka bir şey. Kim daha iyi olacak ya da iyiliğini koruyacak? Kim köpük? Hangi sektörler köpük oldu? Hangi global ölçekte söylüyorum? Çünkü yurt dışında da işlem yapan birçok izleyicimiz var. Yurt dışında hisse senetleri şu an en az Borsa İstanbul kadar rağbet gördüğü için söylüyorum. Çok iyi çalışmak lazım dersin.
1: Evet, şimdi jeopolitik riskten beslenen altına bakalım o zaman. Diğer taraftan tabii yükselen tahvil faizleri işte altını baskılıyor ama Merkez Bankası'nın alımları derken birçok dinamik var altında konuştuğumuz. Ağustos'u %10 yükselişle kapattı ama son bir haftada düşüş var.
0: Faizler yükseliyor. Faizlerin yükselişi şahin bir FED ihtimali, bir faiz artışı daha gelme ihtimali, dolar endeksinde yukarı yönlü gitme ihtimali. Tamam, paradigma değişti, geçen hafta yayında bunu çok güzel anlattık, net anlattık. Paradigma değişti ama kısa vadeli etkileşimler olacak. İyi bir tepki vermişti şu bölgeden. Yani aşağıda 3800, yukarıda 4200 bandından 4000'lerde tutunarak iyi bir tepkiyle 4500-4600'lere kadar gelmiştik. 4650 hatta. Ama 4800'ü geçecek kuvvete ulaşamadığı için ve şu anki konjonktür altını baskılayan kısa vadeli bir hikaye olduğu için şimdi geri geldik. Nereye geldik? Tam şu ortalamanın bulunduğu bölgeye. Tam da bak 13 haftalık ortalama kaç? 4342. 34 haftalık ortalama kaç? 4349. Tam o kırılıma geldiği noktada, eğer çünkü fiyatla beraber 13

0: Bu bir sinyal olarak kullanılır. Bak, ortam arasındaki ilişki ve bunların fiyatla olan izdüşümü, paralel hareketi bir en klasikte bir konforlu alım-satım gibi de görülür. Burada bir tekrar trende dönme ihtimali vardı altının. Şimdi tam o trende dönme ihtimalinin yeri sorguluyor şu an. 4372 idi ben hazırladığımda grafiği. Hı hı. Buralarda tutunabilir. Maksimum 4200 ihlal olarak kalarak söylüyorum. 4200-4350 üzerinde kaldıkça ve 4450 üzerinde güç kazanabildikçe tekrar 4800'e gitme ihtimali. FED'e kadar ve FED sonrası gibi bakmak lazım. Ama bu olmuyorsa bu bölgeye inmek demek altında yine bak bitirmeyecek trendi. Yani bana göre trend bitti artık. Yani benim için şu mevcut tabloda anlattığım bu kadar riskin içinde geçerli bir şey değil. Enflasyon yükselecekse altın. Tahvil piyasası finansal bir riske gidecekse global piyasalarda altın. Jeopolitikler daha da artıp petrol fiyatlarını yukarı çekecekse bu sefer paradigma değiştiği için artık ilk etapta negatif tepki verdiği gibi gözüktüğü için 5600'lerde yine altın. Onun için artık geri çekilmeler hala alım bölgesidir. Hareketin anlamlanacağı yer 4800'leridir. Orası geçirmedikçe zaten yukarı yönüne ihtimal daha güçlenmeyecek ama konsolidasyon yaşanırken fiyatla ortalama arasındaki dengeyi altın yönünde iyi okumak lazım derim, virgülü koyarım. Gelişmeler olacak, oluşacağız.
1: Evet, peki bu seviyeler şu an faiz şokuna rağmen dirençli mi?
0: Tabii. Bravo. Doğru soru. Hı hı. Kesinlikle. Yani nereden nereye geldik? O zaman da faiz vardı. Şuraya gelip şurayı defans edebiliyorsa altın, oradaki problemlere de bakıyor. Dünyanın birçok bölgesindeki jeopolitik problemlere de bakıyor. Birçok şeye de bakıyor. Bunu iyi anlamak lazım. Yani artık bulunduğu bölgeleri yukarı yönlü hareket ne zaman başlar, yeni rekor kırılır, o uzun vadeli söylemler. Ama şu bölgeleri defans etmesi bu kadar yüksek faize rağmen çok önemli. Çünkü yarın bir gün faizlerin de parasal genişleme oldu, enflasyon olmadı, emtia gömleği. Enflasyon oldu, tahvil piyasasında kriz oldu, jeopolitikler köpürdü, güvenli liman gömleği. Her iki gömleğini eş zamanlı olmasa da farklı zamanlarda giyme özelliği altını masada tutacak. Çok net.
1: O zaman güvenli liman özelliğini kaybediyor kısmı çok da
0: hiç
1: yani katılmıyor. Yanlış bir
0: söylem. Hiç katılmıyor.
1: Yani,
0: çünkü merkez bankaları alıp rezervine koyuyor. Rezerv çeşitlendirmesi dolardan sonra en önemli payı aldı. Ha, yuan gelir, o gelir, bu gelir ayrı. Ama yani altını iyi anlamak lazım. Altın konseyinin raporlarını iyi okumak lazım. Neden fiziksel talep geliyor? Kontrat bu. Kontrat. Hı hı. Kontrat veya ETF'ler üzerinden altın fiyatlaması konuşmak eksik kalır.
1: Komple, de fiziki tarafa da bakmak lazım.
0: Komple yani süreci iyi anlamak ve iyi okumak. Ha, tek güvenli liman altın değil artık tabii. Nadir elementlerden tut. Birçok noktada ben sana 5-6 maddelik bir şey sayabilirim. Hangi fiyatlamalar bundan sonra çok önemli olacak? Ayrı bir şey ama altın da içinde, hala da başta.
1: Evet, aslında onu dışarıda tutmamak gerekiyor bu listeden yani diyelim. Şimdi o zaman biraz da bu küresel risk iştahını spekülatif tarafı Bitcoin'e de bakalım. Şimdi 120 bin dolardan 78 bin dolara gelen bir
0: iddialı bir söylem
1: Bitcoin'den bahsediyoruz. Aslında yani risk iştahına göre biraz daha yani riskli bir varlık çünkü. Şimdi güvenli limanı konuştuğumuz bir ortamda.
0: Yani altın yerini alır falan, onu hadi geride bıraktık ama altınla beraber hareket edebilme kabiliyeti. Bir de tabii ABD haznesi şey çıkartıyor. Yani devamlı orada ek yasalarla bunu resmileştirme çabasını sürdürüyor. Yani Trump ve ekibi, hatta oğlu bu konuda yani bayağı spekülatif adımlar. Abi burada büyük eller, balina dediğimiz büyük ellerin satışının teknik bakışını geçen hafta anlatmaya çalıştık. Bu hafta özellikle yine getirdim. Çünkü yükselişin bak kaç dalgada zirveyi bulduğu, düşüşün kaç dalgada dibi bulduğu. Bu noktadan sonra artık bir daha 55 binleri, 65 binleri kırmadıkça aşağı yönlü, hareket yukarı yönlü gelecektir. Aşağı geri çekilmeler düzeltme olarak kalacaktır. Hareket nerede anlamlanacak? Şu bölge, şu iki önemli FIBO seviyesi bölgesinin üzerinde. Yani 84-90 bine gitmek ve oranın üzerinde kalmak demek düzeltme bitti. Bitcoin'de yukarı hareket daha hızlı hareketler gösterebilir demek. Ama bu olmadıkça aşağıda tabii ki ortalamaları test edecek. İşte 75 bin burada çok kritik bu arada. 75 binin altında da 70 bin 13 haftalık ortalama kırılmaması gerekiyor.

0: ki zaman kaybı olmasın, ama burada bir dip çalışması var. Bu dip çalışması bittikten sonra enteresan işler görebiliriz Bitcoin'de demenin grafiği bu.
1: Evet, aslında önceden Bitcoin'i biraz daha kendi dinamikleriyle konuşuyorduk ama aslında şimdi tahvil faizi, dolar ve Nasdaq korelasyonunu konuşmaya başladık biraz. Aynen. Daha. O tarafa doğru.
0: Nasdaq özellikle, bravo.
1: Evet, Nasdaq'ta da korelasyon, yani teknolojinin bu kadar son dönemde rallisiyle beraber.
0: Doğru.
1: Bitcoin'de aslında biraz da fiyatlamanın doğrudan bir parçası da oldu diyebiliriz.
0: Doğru.
1: Şimdi buradan geçelim isterseniz içeriye.
0: Evet.
1: Önce bir barkodumuz vardı, onu da görelim. SPK'nın yeni bir adımı geldi. Önce onun bir detaylarını vermiş olalım. Daha sonra borsalardan, faizlerden başlayıp devam ederiz borsalara doğru. SPK ilişkin bir başlığımız vardı. Onu da ekranlara yönetmemizden rica edersek, pay satışına ilişkin sınırlamalar getirilmişti. Şöyle kısaca bir hemen özetleyelim. Serbest fon ihracına sınırlama getirildi. İhraç edilecek serbest fon sayısı şirket bünyesinde istihdam edilen portföy yönetici sayısını aşamayacak. Burada da bir aslında gün de verilmişti, hemen düzenleme olamayacağı için bir süre de verildi. Yine şirketler için asgari başlangıç sermayesi yetkililerine göre 250 milyon lira ve 500 milyon lira olarak da belirlendi. Bir yükseliş var bahsettiğiniz gibi. Fon türlerine yeni seçenekler eklenebilecek diye de farklı bir başlık getirildi. Yine karma şemsiye fonlar portföyünün tamamını para ve sermaye araçlarından oluşan fonları kapsayacak. Tabi buralar detaylandırılabilir. Yine aynı tür şemsiye fonlarına bağlı fon sayısı sınırlandı. Azami olarak 2 adet fon ihraç edilebilecek şeklinde yeni bir düzenleme. Risk değerine göre de sınırlamaya baktığımızda her bir risk değer grubundan en fazla 1 adet fon ihraç edilebilecek dedi SPK.
0: Fabrika ayarlarına dönmeye çalışıyoruz. Bu önemli. Yani bize uyarılar geldi. MSCI endeksinden, farklı yurt dışı süreçlerden. Ve biz şu an piyasayı normalleştirme ve sermaye piyasalarının gereği olan sağlıklı, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için bir fabrika ayarlarına dönüş yapıyoruz. Bu arada zaman da daralıyor. Kısa grafikler de var ama bunun konu önemli. Bu kolay olmayacak, sancılı olacak. Çünkü biz son dönem şu ayrışmayı gördük, anlattık, anlatmaya gayret ettik. Ana endeksler aşağıda, Borsa İstanbul yukarıda. Yani bankacılık aşağıda, sınayı bir tarafa koy. Birçok önemli sektör, holdingi vesairesi endekse destek veremezken, aşağıdayken endeks yine de direnebildi. Neden direnebildi? İşte bu fonların özellikle kendi içindeki karmaşık yapıları, alım ve satımları, belli değerlemelerin üzerine ekstra çıkılması, piyasa değerlerinin ekstra seviyelere ulaşması, özellikle belli hisselerde. Fonların getirilerini de farklı bir yere taşıdı. Ama şimdi artık bu ve bunun gibi bir iki adım daha vardı öncesine atılan. Birleştirdiğinde SPK diyor ki biz normalleşelim. Sermaye piyasalarımızı daha güvenilir, sağlıklı ve güncel hale getirelim. Ama bunu yaparken de bundan sonra fon işini daha ayağa yere basan ve güvenilir hale getirelim. Çünkü fon getirileri geçen sene birçok hissenin, yani Aselsan vesaire çok iyi performanslar gösterdi. Ben tekil olarak sayabileceğim belli hisseler var ama onun üzerinde çok güçlü getiriler vardı. Ve fon üzerinden ciddi getirilere alışmış bir kitlemiz de var. Şimdi uyarıcı olmak zorundayız. Neticede o fonların özellikle sermaye arttırımı veya çeşitlendirmesi vesaire süreçleri SPK normlarına uyum sağlarken piyasa mutlaka bunu bir regüle etme noktasında bir sancı yaşayacak. İşte bugün en çok düşenlere bak, oradaki hisselere bak, yani yükselebilenlere bak. Arada kalanları bir tarafa koyalım. Zaten orada onu görüyoruz. Yani çok konuşmaya da gerek yok. Bu bir sancı süreci. Merkez Bankası doğru yaptı. Onun zaten fiyat etkisini gördük. Yani doğru yaptı derken ileride tekrar arttırmak zorunda kalabilir. Enflasyon seviyesine bağlı olarak o ayrı bir konu. Ama şu an politika faizine geri dönmesi en azından bir sinyaldi. Bundan sonra biz Hazine Maliye Bakanlığı'nın orta vadeli program güncellemesini orada açıklayacak kararlara ve kalkınma programı içinde yeniden Türkiye'nin inşasına gözümüzü çevireceğiz. Bir hikaye çıkar oradan. O hikaye içinde Merkez Bankası kendi içine rezervlerini de kullanarak bu sürece destek verirken SPK sürecinin de piyasayı normalleştirmesi biraz sancılı olacak, kabul. Ama o sancı bittiğinde dengeler kurulacak ve özellikle BIST 30, BIST 50 üzerinden tekrar hani fabrika ayarlarından

0: Kastım bu. Tekrar hani hikayesi olan, güçlü olan, öz sermaye yeterliliği olan ve üretim gücü olan, üretim hikayesi olan, yatırımı bu noktada ivme kazanan, Türkiye'yi ihracatını destekleyen şirketlerin biraz daha öne çıkacağı bir dönem olacak diyelim. Grafiklere geçip bunu hemen grafikle
1: istiyorum. Biraz da çünkü, BIST 30 şirketleri burada öne çıkarıldı zaten.
0: Kesinlikle. Ayrıştırıldı hatta pozitif anlamda. Bu da önemli.
1: Şimdi hisse senedi yatırımcısı...
0: Ama tabii BIST 30 içinde de bir ileride nasıl bir denge kurulacak? Çünkü BIST 30, bildiğimiz BIST 30'dan biraz farklılaştı son dönem. Onu da ekleyelim bir cümleyle.
1: Evet, aslında oraya bir dönüş diye.
0: Yani.
1: Şimdi hisse senedi yatırımcısı geleceği fiyatlıyor mu? Tahvil piyasasından başlayalım. Tahvil piyasasına enflasyon politika faizini, risk primini direkt satın alan bir yer.
0: Yani global tahvil piyasası problemine rağmen bizim hala inebiliyor olmamız kıymetli.
1: 46
0: yani olmamız. Kendi dengemizi, kendi denklemimizi şu an iyi kurguluyoruz. Yani Merkez Bankası şu an global şartlardaki bir kompozisyon ve risk ortamına rağmen kendi piyasa yapıcılığını mutlaka kullanıyordur. Piyasa yapıcı bankaların desteğini de alıyordur. Burada yabancı da destek verirse, yani Türk tahvillerine, ki Deutsche Bank vesaire bir takım raporlamaları vardı bu noktada. 40'ın altı demek bizim için rahatlama demek. Bak bugün 40'ın altındayız. Bankacılık endeksi direniyor. Bugün özelinde. Biz daha önce de söyledik bunu. Merkez Bankası ilk kararında ilk önemli tepkiyi tahvil vermişti. Ardından da bankacılık hisseleri vermişti. Onun için 40'ın altında kalmak demek çok iyi. Kademe kademe aşağı geleceğiz. 40'ın üzerinde de Merkez Bankası kontrolünde olacaktır. Çünkü CDS'lerimiz ve rezervlerimiz şu anki süreci yönetmeye uygun. Yeter ki ekstra doğru adımları atalım. Hızlıca Borsa İstanbul'a gelelim.
1: Tahvil bu seviyedeyken Borsa İstanbul 14.700 denendi bir Ağustos'un sonlarına doğru. Yeniden 14.100'lere doğru bir geri çekimi. BIST 100 grafiğini ekranlara getirebiliriz. Rica edelim.
0: Şimdi benim için bak, oraya geçmeden önce 13.997 diyor. Kabaca 14.000. 89 günlük ortalama. 21.55. 14.000-14.300. Yani şu an içinde bulunduğumuz bölgenin kırılmaması lazım ki zaman kaybı oluşmasın. Ne demek bu? Şu yani 14.600-14.700'leri kırıp 15.000'ler ve üzerine gidemedik ya. Çünkü bizim hedefimiz önce şuraya ulaşmak. Çok önemli bir yer orası. %261.98 FIBO seviyesi 15.500'ler demek. Hem hedef hem oranın üzeri bambaşka bir dünya demek. Ama önce bir oraya gitmek gerek. Şimdi konsolide oluyoruz tekrar. Ama konsolidasyonda da 14.006 biraz zaman kaybı demek. Trend bitmeyecek belki ama sıkıntı olup bir 13.000-13.500 testi demek. Şimdi gel onu ikinci grafikte daha netleştirelim. Fatma. Hemen
1: bir sonraki grafiğe de bakalım. BIST 100 endeksine görünüm grafiğine.
0: Bak. İndikatör bir dönüş verdi. Birçok indikatörle bakabiliriz. İndikatörün dönüş verdiği, aşırı alımdan çıktığı yer kritik bir yer. Eğer 14.000'i geçersek mecburen 13.000-13.500 sınanması, zaten bizi en altta bekleyen trend desteği de endeks her zaman 200-377 günlük arasında destek vermiştir. Tabi buralara daha var ama 14.000 kırılırsa şurada bir konsolidasyon süreci, ama 13.000'ler 14.000'ler aralığı asla kırılmaması gereken, asla 14.000 kırılmamalı ama ola ki kırıldı, bu bantın içinde kalabilecek bir Borsa İstanbul ki indikatörün eşliğinde diğer periyotlara yansıyacak şekilde aşağı yönlü bir hareket oluşmasın. Peki burada ilk sözü kim söyleyecek?
1: Bankacılık.
0: Bankacılık. Dediğin gibi yani en azından bankacının şu an pozitif tarafta kalması kıymetli ve önemli. Şimdi bankacılık endeksindeki bulunduğumuz seviyeleri de önemsiyorum. Birazdan grafik gelecek.
1: Grafiğe de bakalım, bankacılık grafiğine.
0: Getirecek. Şimdi şuradan 610 gün 377 günlükten destek bulduk. Bak ya lütfen şunu anlayalım işte. 22 binlerde zirveye görüp 14 binlere kadar gelip 15 binlerin altı 14.500'lere oradan tepki vermeye çalışıyoruz. Yukarı yönlü şu marja bak. Hatta ben şimdi şöyle bir trend çizgisi touching olsa burası. Bak şurası 17 binler. Önümüzdeki günlerde bankacılık endeksi özelinde kırılması rahatlama, nefes alma. Tabii bunun için globalin krize girmemesi, bizim de kendi dinamiklerimiz içinde şu SPK normlarının da normalleşmeyi de atlatıp normale dön. Tabii kolay olmayacak, zaman alacak o fon yapısının netleşmesi ama çünkü Halk Bankası'nın falan hareketlerini gördün. Yani bankacılık endeksinde de şu an bir konsolidasyon süreci yaşanıyor. hisse ise yeter ki yalnız bu

0: süreçte 15.000, 14.500 kırılmasını el attı. Burada da 16.500 üzerinde kalarak 17.000, 17.500 üzerine geçsin. O zaman endeks 15.000 üzerine doğru gitme ana endeks ihtimalini çok güçlendirecek. Gözümüz şu ana kadar farklı endekslerdeydi ama benim gözüm artık gösterge tahvil ve bankacılıkta. Çünkü yabancıyı da oradan algılayacağız.
1: Aslında bankalar eşlik etmiyorsa endeksin yükselişine, orada endeksin kalıcılığı da yüksek seviyelerde.
0: Gidemedi işte. Sonuçta. Rekor kıramadı.
1: Tekrar geri döndü.
0: Yani.
1: 14.700'den.
0: Şimdi gelelim diğer holding endeksine,
1: holding
0: ana endeks.
1: Orada da birçok başlık var tabii ki. Enerji, sanayi, banka, hepsini birden görüyoruz çeşitli.
0: Aynen. Yani gene şu an direnen holding şirketlerimiz var. Holding olarak yani bünye olarak şirket derken. Ama bir geri çekilme, yani 15.000-15.300'lerine geçemeden geçseydi trende geri dönüyordu. Aşağı desteklerin sınandığı yere doğru. Bak şu bölge çok önemli. 14.000-13.800'ler. Kırılmamalı ki holding endeksinde. Oraya da çok yakınız. Holding endeksinden de bir baskı yemeyelim. Yani endeksler desteği vermiş fakat destek yeterli olmamış. Şimdi baskıya dönmemesi için holdingin ve bankacılığın desteği çok kıymetli sevgili Fatma. Diyelim bir sonraki grafikte bunu biraz daha netleştirelim.
1: Sanayi endeksi.
0: Sanayi endeks. Zirve göstermişti yüksek faize rağmen ama tabii orada hangi şirketlerle bunu yaptı ona da iyi. Metal anayi içine alan birçok sektörü içine alan sanayi şirketleri var hikayenin içinde. Ama şu an zirveden çok uzakta değil. Bu önemli. Zirve görmüştü. Özellikle önemli bir seviyeyi test ederek hani 20.500'leri gördükten sonra şu bölge içinde konsolide olmalı. Nedir o? Çok net söyleyeyim. 18.500-20.500. 18.500'ü kırmadan bu konsolidasyonu sanayi endeksi burada tamamlarsa ve orta vadeli program ve kalkınma programından da olumlu üretim sinyalleri alabilirsek yeni döneme dair bu sanayi endeksinde endekse desteğinin güçlü kalması anlamına gelir. Çünkü sanayi ile bilişimle, savunmayla yani elektronik sistem endekse falan güçlü kaldı. Şimdi ana endekse dönüş olacak ama anladık. Son tebliğlerden veya uygulamalardan sonra ama burada gösterecek direnç de önemli.
1: Şimdi özellikle Brent petrolün 90 doların üzerinde kalmasıyla şimdi sanayi şirketlerinin tamamını aynı sepete koymamak gerekiyor değil mi? Orada da bir ayrışma var, ondan da bahsettiniz.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi enerji yoğun şirketler orada ayrışıyor. Şimdi maliyet tarafında etkisi aynı olmuyor petrol fiyatlarının. Yani sektör adı altına değerlendiriyoruz ama biraz da şirket olarak da açmak gerekiyor ki. Şimdi şöyle diyebilir miyiz artık Borsa İstanbul yatırımcısına?
0: Bu arada grafikleri bitirdik sanıyorum.
1: Evet, bitirdik grafiklerimizi. Tamam. Şimdi o zaman genel şöyle bir değerlendirmeye girelim. Şimdi özellikle baktığınızda yatırımcı tarafından endeks ve sektör seçmekten ziyade daha şirket ve hisse bazlı gitmeye başladık değil mi? Önceden sektör odaklı gidiyorduk veya endeks odaklı gidiyorduk. Biraz daha burada sanki ayrışmalar da arttı değil mi? Küresel taraftaki etkiler işte hepsini özetledik. İçerideki yansımaları derken yatırımcı açısından biraz da yorumlayalım.
0: Fatma şimdi çok iyi bir muhasebe zamanı. Yani bilançolar geldi. Bilançolar iki türlü okunur. Bilançolar geçmişten bugüne iyi anlatır. Bugünden geleceğe dair de projeksiyon yapmamızı sağlar. Temel analiz çok kıymetli. Çünkü neyi alacağını, neyin ne kadar olacağını bileceksin. Aşırı mı pahalı alıyorsun? Yoksa değerinde mi alıyorsun? Ucuz mu alıyorsun? Bunu belirleyecek olan iyi bir temel analizdir. Teknik analizde ancak alım-satım zamanlaması yapılır. Yani teknik analiz çok kıymetlidir. Birçok haberi de önceden verir, yeri gelir. Ama çünkü piyasadaki büyük aktörlerin, büyük yatırımcıların refleksini gösteren yerdir teknik analiz sahası. Ama temel analiz sizin yatırımlarınızı koruyan, yatırımlarınızı anlamlandıracak olan alandır. Çok iyi bir temel analizde doğru sektör ve sektör içindeki doğru hisseleri, doğru hikayeleri belirlemek, pahalıdan kaçıp ucuz ama geleceği açık, potansiyeli olan şirketlere yönelmek ya da değerinde olup ama kademe kademe büyüyebilecek şirketlere portföyünüzü yönlendirmek oldukça önemli olacak. Ve mutlaka portföy yaparken borsaya verdiğiniz payın yanında nakitte olmanız ve güvenli liman olarak kullanacak bir iki enstrümanında portföy eklemeniz çok kıymetli olacak yatırımcı adına, hepimiz adına stratejik bakışta. Çünkü çok özel bir döneme giriyoruz. Ben şunu da söyleyeyim. Bazen aşırı risklerin konuşulduğu dönemler çok sürpriz, pozitif süreçlerin de başlangıcı olur. Çünkü kimse kriz çıkmasın diye her türlü önlemi aldığı

0: dönemde ne olur?
1: Piyasa rally de yaşayabilir global ölçekte. Bu bize de yansıyabilir ama piyasa hakikaten göstere göstere, bağıra bağıra gelen bir krizi yaşayacaksa, çünkü artık yani bir yere kadar ABD borsaları da dilenebilir. O zaman bizim borsamızın da bundan etkilenmemesi mümkün değil. Defansif bir anlayış önemli olacaktır. Son olarak da şunu söyleyeyim. Değer yatırımcılığı bizim hep anlatmaya çalıştığımız en kıymetli terim. Bundan hiç vazgeçmeyeceğiz. Ama değer yatırımcılığı proaktif olmalıdır artık. Ve trade edebilen, döngüsel trade'i de becerebilen bir yatırımcı kitlesinin şu an kazanımda olduğunu gördüğümüz için bu özellikleri yatırımcımızın kendi hedefine alması da çok kıymetli olacaktır. Profesyonel destekle tabii ki.
2: Evet, çok az bir vaktimiz kaldı. O zaman yıl sonu beklentilerinize soracağım. Bu kadar borsayı konuştuk, bankacılık dedik. İşte bankacılığın gözü faiz indirimlerinde. Eylül toplantısı 10 Eylül'de ama şimdi beklentiler ağırlıklı olarak sabit tutulması yönünde. Örtülü faiz artırımından sonra bu repo ihale adımıyla biraz daha %37'ye dönüş sinyali aslında bir teknik olarak da verildi. Şimdi yıl sonu beklense ne beklersiniz? Hangi seviyeden yılı kapatırız? Ve ilk faiz indirim nerede gelir?
1: Bu faiz indirimi zaten dediğim gibi örtülü artmış faiz. Yani fonlamayı 40-43'ten şimdi 37-40'a getirdik. İyi bu. Getirebildik. Bunu koruyabilir miyiz ona bakalım. Yıl sonunda en iyi şartta enflasyona da bağlı olarak bu ayki enflasyon 1,5-2 arasında bekleniyor. Aylık bizim artık 1-1,5 arasında bir enflasyon üretmemiz lazım. O da ayrı bir konu ama hani belki 1-2 puanlık bir marjı olur mu Merkez Bankamızın? Ona da konsantre olacağız. Bence Merkez Bankamızdan ziyade beraber dediğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın atacağı ek tedbirler, alacağı tedbirler ve orta vadeli program içinde vereceği sinyaller dönemi. Mesela selektif kredi deniyor. Selektif kredilerde tüketici kredileriyle üretime verilen krediler ayrılabilir deniyor. Mesela bunlar olumlu olacaktır. Endeksin hala 15.500 minimum ve üzerinde bir potansiyeli mevcut. Teknik bozulmadı henüz. Ama teknik bozulursa zorlanacağımız bir dönem olabilir. Ben yine de aşağıda hani 13 binlerin altını çok fazla göreceğimizi şu ortamda düşünmesem de ben stop losslu gitmeyi teknik anlamda ve temel anlamda da devamlı proaktif bir şekilde sürece doğru bakmayı önemsediğimi bir kez daha hatırlamak istiyorum. Benim hedef vermem önemli değil. Mühim olan borsa harekete gittiğinde iş süren stoplu hareketin içinde olabilmektir. Hı hı. Yani fiyat oluşunda fiyata karşı olmamak, fiyatla beraber hareket edebilmek kıymetlidir. Bu uyarıyı da bir kez daha yapmış olalım.
2: Evet, burada da yatırımcının biraz daha işte teknik analiz tarafına bakması finansal okuryazarlık açısından da önemli.
1: Temel teknik haber analizi. Bu üçü ve risk yönetimi.
2: Evet.
1: Bu dördü yatırımcılık evet. için elzem.
2: Evet Cüneyt Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben... Gerek grafikleriniz gerek analizleriniz için diyelim.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikteydi. Analiz programında hem küresel tarafa ilişkin başlıkları hem de içerideki fiyatlamaları teknik açıdan değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yeni başlıklarla görüşmek üzere diyelim.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Wembley. İstanbul az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli ve Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara açık, günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya 30, Kayseri 27, Nevşehir 26, Sivas 28. İzmir açık, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla ve Manisa 36. Antalya açık, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36. Trabzon

0: gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 28, Karabük 31, Rize ve Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 31, Erzincan 29, Van 25, Ardahan 20. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 21. Mardin 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 36 ve Siirt 34 derece.
1: Deflasyon. Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat siyasetidir.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

Afar ekranlarından mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Yaklaşık 10 dakika sonra borsa günü kapatacak. Borsanın seyrine, piyasaların seyrine birazdan bakacağız. Ama önce günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde liderler yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı

0: Putin'le görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve iki ülke arasındaki işbirliği ele alınırken liderler ilişkilerin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkileri her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde ifadelerini kullandı. Putin ise Türkiye'nin Rusya açısından önemine dikkat çekerek Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri ifadesini kullandı. Devam ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Ağustos ayında yükselmesine rağmen imalat sektöründe faaliyet koşullarındaki daralmanın devam ettiğine işaret etti. İmalat PMI Temmuz ayındaki 47,7 seviyesinden Ağustos'ta 48,1'e yükselerek son 3 ayın en yüksek değerini aldı. Buna karşın endeksin 50 eşik değerinin altında kalması sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi. Birazdan detaylarına da bakacağız. İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ticaret Odası İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos'ta yıllık %34,96 oranında arttı. Aylık artış %1,66 olarak gerçekleşti. En yüksek aylık fiyat artışı %17,28'de eğitim harcamalarında görüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. sıraya yükseldiğini belirterek 185 ülkeye 2226 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç edildiğini açıkladı. Yumaklı, Türkiye'nin üretim gücünü küresel bir marka değerine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Özetleri biz aktarmış olduk. Birazdan detaylarına bakacağız. Şimdi verilerle devam ediyoruz. BIST 100'e başlayalım. 14.226 seviyesinde kapanışa doğru, gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye 14.402, aşağı tarafta 14.156 seviyesini gördü. %1'e yakın negatif bir yatay seyir olduğunu görüyoruz. BIST 100 endeksinde sektörlere bakalım. Bankacılık yatay pozitif 16.412, sanayi %1,5'a yakın düşüş var 19.724, turizm 1740 düşüşte, teknoloji %2'lik bir düşüş var 48.590, gayrimenkul %3'ün üzerinde değer kaybı var 6.587 ve sporda 2000'in üzerinde düşüşte. Devam edelim bir sonraki sayfayla. Sigortacılık %0,52'lik bir yatay pozitif bir seyir var 74.000 üzerinde, kimya 20.359, inşaat düşüşte 23.306, bilişim 9.133, madencilikte %6'ya yakın düşüş var, BİS gıdada da %1'e yakın düşüş olduğunu görüyoruz. Şimdi en çok artan ve azalanlarla devam ediyoruz. En çok artanlara bakalım. Destek Finans, Factoring, Batı Söke, Çimento, Pegasus, Kuyumcukent Gayrimenkul, Enerji en çok artanlar bu şekildeydi. Hızlıca en çok azalanlara da bakalım. Girişim Elektrik, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri, Pasifik, Euroasya Lojistik, Dış Ticaret, Odin Solutions Teknolojisi, Kasım Evim Tasarruf Finansman. Bunlar da en çok azalanlardı gün içerisinde borsada. Verilere baktık. En çok artan ve azalanlara baktık. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş bizimle birlikte. Serdar Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Tabii günün önemli gelişmelerinden bir tanesiyle isterseniz başlayalım. SPK'nın borsa dışında yapılan yüklü pay satışlarına getirdiği yeni sınırlamalar şirket ve yatırımcılar açısından baktığımızda nasıl değerlendirilmeli?
1: Evet, zaten cuma günkü gelen uzun zamandan beri beklediğimiz bir tebliğdi zaten. Zaten Kasım ayına da bu tebliğe odaklanmış durumdaydık. Neden? Daha çok yabancı yatırımcının işte tekrardan yatırım yapması veyahut da dönüş hikayesine bağlı olaraktandı. Şimdi sadece cuma ile kalmayıp bunun devamının gelmesi, buraya ilişkin sadece hani bir tebliğ çıkardık orada kalması değil, bunun devamının geliyor niteliğindeki mesaj olaraktan algılayabiliyoruz şu an için. Şöyle bir şey var, en azından burada biraz daha likiditenin dağılması ve biraz daha stabil bir borsa yatırım ortamını görebileceğimiz bir sürece doğru evrildiğimizi gösteriyor süreç. Biraz daha SPK'nın bu olaya çok sıkı bir şekilde, hatta serbest fonlara dahi getirmiş olduğu düzenlemenin ne kadar sıkı olduğunu görecek olursak ciddiyetle yaklaşıldığını görebiliyoruz. Nedir? Bu daha sonrasında özellikle peyderpey gevşeme veyahut da normalleşmeye dönülebilir, ama şu an için biraz daha bu şekilde ilerleneceği yönünde bir mesaj algımıza sebebiyet verdi açıkçası.
0: Peki bankacılıkla devam edelim isterseniz. Son bir ayda baktığımızda gördüğün yüksek seviye 16.700'ün üzeriydi. Son 1,5-2 aydır aslında gördüğün yüksek seviyeydi bankacılık endeksinin. Şu an baktığımızda bankacılık endeksinin düşüşte olduğunu görüyoruz. Yani 16.700'ün altında olduğunu görüyoruz bankacılık endeksine. Şimdi geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası bir karar vermişti. Haftalık repo ihalelerini yeniden başlattı. Mart ayında aslında ara vermişti. Bununla birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine bu yıl içerisinde tekrar başlanacağına dair güçlü bir beklenti de oluştu. Bu durum bankacılık endeksine nasıl yansıyor?
1: Evet, zaten son günlerin ana teması, yani ona yine Cuma'dan beri, hatta Kevin Walsh'un konuşmasından beri tüm dünyadaki küresel risk iştahı bununla fiyatlanıyor diyebiliriz. Yani faiz tahvil ortamıyla beraber fiyatlanan bir risk ortamı mevcut şu an için. Özellikle iç tarafa da geldiğimiz zaman bizim hani kurum olaraktan baktığımızda zaten bu toplantıda biraz daha repo ihalelerini açması yönündeydi, ama bunu biraz daha öne çektiğini gördük biz bu süreçte. Şimdi ise en azından bu toplantıda herhangi bir karar açıklamayıp sabit bırakıp, daha sonraki zaten iki tane toplantı kalıyor sene sonuna kadar, orada yüzer bas puanlık olmak üzere 35'te seneyi tamamlayabileceğini düşünüyoruz. Ama dikkat ederseniz son zamanki konuşmalarımız hep olursa, biterse, giderse şeklinde hep bir şerh koyarak maalesef gerçekleşiyor. Çünkü o kadar hızlı ve değişken bir ortamdan geçiyoruz ki, yani geçen hafta mesela İran konusunu konuşurken biraz daha ekonomik tarafa döndü savaşın yönündedik. Sıcak çatışmaların hafifleyebileceği ve böylelikle biraz daha petrol tarafının veyahut da Hürmüz tarafının gelişebileceğini konuşuyorduk. Ama geçen haftadan direkt bu haftaya başlarken pazartesi günü itibariyle ciddi bir sıcak çatışma ortamına döndük maalesef. Ki bu da maalesef biraz daha dalgalanmaları, volatiliteyi beraberinde getiriyor. Tam riskler bu kadar mı derken, hani bunlarla uğraşırken açıkçası bunun yanına eklenen özellikle ABD tahvillerinin yanı sıra işte dolaylı olarak da Japonya'nın, İngiltere'deki tahvillerin aynı şekilde yükselmesi şu an için bu ortamı biraz daha tehdit ettiğini söyleyebiliriz. Buradaki ateşin biraz daha sönmesi gerekiyor ki en azından önümüzdeki süreçteki bu risk iştahını tekrardan hafifletebilelim. Ama konuştuğumuzun her şeyin ana nedeni açıkçası baktığımızda biraz daha savaş ortamının dinmesi ve petrol fiyatlarının biraz daha soğumasına baktığını söyleyebiliriz. Bu taraftan da her iki tarafında vazgeçtiği veyahut da duraksadığını görmüyoruz. Yanaştığını görmüyoruz. Açıkçası buradaki tehditlerin daha çok ekonomiye zarar verdiği bir yöne doğru evrilerek gittiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü sadece o değil, bunun yanına özellikle biliyorsunuz ki Ukrayna-Rusya tarafı da eklendi ki oradaki mazot tarafının ciddi olarak işte rakamlara etki ettiğini görüyoruz.
0: Buyurun. Serdar Bey, bir kapanışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Gong!

Evet, BIST endeksi haftanın ikinci işlem gününü geride bıraktı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,73 düşüşle 14.229 puandan tamamladı. Hemen değerlendirme.

0: Sunmuş olduğumuz 14.200'ün kırılmasıyla beraber tepki hareketinin trende dönmesiyle beraber o taraflar sizin de demiş olduğunuz gibi çok uzak gözükmüyordu. 14.600, 14.850 ve daha sonrası 15.200 ana dirençlerimiz var. Halihazırda da 14.200 özellikle korunduğu sürece o ihtimaller yer alıyor. Şu an için kısa vadeli o trend bozulmamış durumda. Sadece 14.200'ün üzerindeki tutunmalar gerekiyor bize. Buradaki alabileceğimiz kısa vadeli tepkiler 14.600-14.200 arasındaki kısa dalgalanma hareketiyle beraber yukarı yönlü ihtimallerin devamını bize getirebilir. Diğer taraftan şöyle bir şey var. Bizim bu enflasyon rakamlarımız biliyorsunuz daha çok katalizör oluyor zaten bu sürece. Oradaki rakamları da bu hafta en azından yumuşak bir şekilde atlatabilirsek buranın devamını ve bankacılık endeksinin de katkısıyla beraber son dönemde orada da bir trend almış durumdayız. Yukarı yönlü hareketin devamını konuşabiliriz. Fakat 14.600'ün altındaki kapanışlar bizi biraz daha yoracaktır. 13.900'e kadar ana destek ve kuvvetli destek noktasına kadar geri çekilmeleri görebiliriz bu tarafta.
1: Serdar Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, haberimizde devam ediyoruz. Borsada halka açılan şirketlere bir yenisi daha eklendi. Borsa İstanbul'da Gong, Intetra Teknoloji için çaldı ve şirket hisseleri işlem görmeye başladı.
2: Borsa İstanbul'da Gong, teknoloji şirketi Intetra için çaldı. Şirket hisseleri düzenlenen Gong töreninin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da ilk işlem gününe 58.95 lira taban fiyatlamayla başladı. 26-27 Ağustos tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar 144 milyon liraya ulaştı. Şirketin halka arzın ardından halka açıklık oranı %25 oldu. Intetra Teknoloji halka arzdan elde edeceği net gelirin %65'ini yeni yatırımların finansmanında, %35'ini ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor. Şirketin hedefleri arasında küresel pazarlardaki büyümesini hızlandırmak da yer alıyor.
1: Borsa İstanbul'da Gong yarın Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için çalacak. Bakırcı GYO'nun halka arzına arz büyüklüğünün 1,77 katı talep geldi. Yaklaşık 2,2 milyar liralık halka arzda 502 bin yatırımcıya dağıtım yapıldı.
2: Borsada Gong Bakırcı GYO için çalacak. Bakırcı grubunun gayrimenkul sektöründeki 45 yıllık deneyimini sermaye piyasalarına taşıyan Bakırcı GYO, halka arz sürecini tamamladı. Şirket, Borsa İstanbul'da düzenlenecek Gong töreninin ardından işlem görmeye başlayacak. 24, 25 ve 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen talep toplama sürecinde 167 milyon lotluk arza, yaklaşık 295,5 milyon lot talep geldi. Böylece talep halka arz büyüklüğünün 1,77 katına ulaştı. En güçlü ilgi ise yüksek talepte bulunan yatırımcılardan geldi. Bu grupta planlanan tahsisatın yaklaşık 10 katı talep oluştu. Halka arzda toplam 502.090 yatırımcıya pay dağıtıldı. Bakırcı GYO, halka arzdan sağlanan kaynakla sermaye yapısını güçlendirmeyi planlıyor. Bakırcı GYO Genel Müdürü Fatih Sağlam, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve şirketin büyümesini hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi. Sağlam, rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz dedi.
1: Sermaye Piyasası Kurulu borsa dışında yapılan yüklü pay satışlarına yeni sınırlamalar getirdi. Satış üst sınırı şirketlerin fiili dolaşım oranına göre %2 ve %4 olarak belirlendi. Sınırı aşan devirlerde ise SPK onayı zorunlu olacak.

0: Borsa dışında gerçekleştirilen pay satışlarına yeni düzenleme. Sermaye Piyasası Kurulu şirketlerin fiili dolaşım oranlarına dikkate alarak pay devirlerine sınır getirdi. Düzenlemeye göre fiili dolaşım oranı %50'nin üzerinde olan şirketlerde sermayeyi temsil eden payların veya oy haklarının %2'sinden fazlası borsa dışında satılamayacak. Fiili dolaşım oranı %50 ve altında olan şirketlerde ise bu sınır %4 olarak uygulanacak. Belirlenen oranları aşan pay devirleri öncesinde pay satış bilgi formu hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulacak. Sınırların hesaplanmasında sadece doğrudan satışlar değil, özel emir, Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı ve Virman yoluyla yapılan devirler de dikkate alınacak. Satış tarihinde geçerli olan fiili dolaşım oranı esas alınacak.
1: En nihayetinde bir düzenleme geldi ve orada sistematik bir riskin önüne geçmiş durumda şu an yapılan çalışmalarla birlikte ve bunlar sadece Borsa İstanbul'u yukarıya doğru götürebilecek nitelikteki bir çalışmalar da değil. Yatırımcıların riskini dengeleyebilecek, yatırımcıları korumaya yönelik atılan adımlardır. Bunlar önümüzdeki süreç içerisinde pozitif algılanabilecek, yabancı yatırımcı bakımından, sermaye akışı bakımından pozitif değerlendirebileceğimiz bir çalışma oldu.
0: SPK tarafından onaylanmış pay satış bilgi formu bulunmadan sınırı aşan paylar özel emir veya toptan satışlar pazarı işlemlerine konu edilemeyecek. Bu paylar devredilemeyecek veya başka bir hesaba virman yapılamayacak. Sorumluluksa payını devreden ortakta işleme aracılık eden yatırım kuruluşunda olacak. Ancak düzenlemenin istisnaları da var. Bu şirketler yeni sınırlama ve onay şartlarından muaf tutulacak. 29 Ağustos 2026'dan önce borsa dışında gerçekleştirilen satışlarsa 12 aylık satış oranının hesaplanmasına dahil edilmeyecek.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında bulunduğu Kırgızistan'da Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki lider basına kapalı gerçekleşecek görüşme öncesi kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan'ın Rusya politikasını öven Putin, "Türkiye öncelikli ve imtiyazlı bir ortağımızdır," dedi.
1: Ve Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Tabii bunun yanında Sayın Başkan'ın az önce ifade ettiği gibi bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
0: Sıfır atık projesiyle ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandı. 90 milyon ton atık yeniden ekonomiye kazandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sıfır atık çalıştayında gelinen noktayı ve yeni dönem hedeflerini paylaştı.
2: Sıfır atık çalışmaları kapsamında tüm atık türleri için geri kazanım oranı 8 yıllık süreçte %13'ten %37.53'e yükselmiştir.
3: Türkiye'nin sıfır atıkta 8 yıllık bilançosu açıklandı. Geri kazanım oranı %13'ten %37,53'e yükseldi. ...90 milyon ton atık yeniden ekonomiye kazandırılırken sağlanan ekonomik katkı 365 milyar liraya ulaştı.
4: Geri dönüşümün gençlerimizin hayatında artık karşılığı yok. Halbuki doğayı koruyabilmek için önce onu tanımalıyız. Dünya için bir iyilik yapmalıyız.
3: Rakamları İstanbul'da düzenlenen sıfır atık çalıştayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Ersoy geri kazanımda yeni hedefleri de paylaştı. Mevcut %37,53'lük oranın 2035'te %60'a, 2053'te ise %70'e çıkarılması hedefleniyor. Sıfır atık çalıştayının gündeminde küresel plastik kirliliği de vardı. Dünyada plastik üretimi son 70 yılda yaklaşık 230 kat arttı. 460 milyon tonun üzerine çıktı. Plastik atık miktarı ise 353 milyon tona ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, dünya genelindeki 353 milyon tonluk plastik atığın yalnızca %9'unun nihai olarak geri dönüştürüldüğünü söyledi. Ersoy, plastik kirliliğiyle mücadelede sadece geri dönüşümün yeterli olmadığını, plastik döngüsünün tamamının ele alınması gerektiğini vurguladı.
2: Canlı ekosistemine ciddi zarar veren yaklaşık 78 milyon ton plastik kontrol dışındadır ve ciddi oranda doğaya karışmaktadır. Görülüyor ki uygulamadaki atık yönetim sistemi burada çaresiz kalıyor. Elbette küresel politikalarla bunun mücadelesi de verilecektir ama bizlerin artık zaman kaybetme lüksü yok.
3: Yeni dönemin yol haritası ise 2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı. Plastik plandaki 7 öncelikli sektörden biri. 6 stratejik hedef ve 53 eylemli atıkların azaltılması, ikincil hammadde kullanımının artırılması ve geri dönüşümün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Hedef, birincil hammaddeye bağımlılığı azaltmak, atıkları kaynağında ayrı toplamak ve daha fazla kaynağı yeniden üretim sürecine kazandırmak.
0: İkinci çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından kurumlar Türkiye ekonomisine dair beklentilerini paylaşmaya başladı. Son raporlarda tahminler ekonomik büyümeye dair %3 ile %3,3 arasında gerçekleşirken 3. çeyreğe ilişkin temkinli görünüm korundu.
3: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2,3 büyümeyle büyüme performansını 24 çeyrektir kesintisiz devam ettirdi. Büyüme verisinin ardından kurumlar büyüme ve faiz beklentilerini paylaştı. Aralarında BBVA Research ve ING'nin de bulunduğu kurumların büyüme tahminleri %3 ile %3,2 arasında gerçekleşti. BBVA Research 2026 yıl sonu için büyüme tahminini %3'te korudu. Üçüncü çeyrekte yıllık büyümenin yaklaşık %3 seviyesinde gerçekleşmesini bekleyen kurum, tarım sektörünün büyümeye destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.
5: Finansal koşullarının etkilerinin çok net bir şekilde burada rakamlara da yansıdığını çok fazla görebilmekteyiz. %3 paralelinde bir görünümde büyüme dinamiklerinde sonuca girebilme dönemimiz söz konusu.
3: Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair de görüşünü paylaşan BBVA Research, bankanın temkinli duruşunu sürdürmesini ve politika faizinin Aralık ayına kadar %37 seviyesinde kalmasını bekliyor. Raporda yeni orta vadeli programın maliye politikasının yönüne ilişkin daha net bir çerçeve sunacağı ifade edildi. Bir diğer değerlendirme ise ING Global'dan geldi. Banka daha önce Türkiye için açıkladığı %3 seviyesindeki 2026 büyüme tahminini değiştirmedi. Zayıf ekonomik aktivitenin Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirebileceğini belirten banka, politika faizinin 2026 sonunda %35'e gerilemesini bekliyor.

0: dikkat edilmesi gereken en temel iki husus şu anda üzerinde durduğumuz hem bir sıkı para politikası teması var hem de bir jeopolitik risk teması var. Şu anki ulaştığımız politika aslında süreci enflasyonist süreci toparlayabilmek adına da destekleyici bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz.
1: İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ağustos'ta 47,7'den 48,1'e yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ağustos'ta son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İmalat sektörünün performansına ilişkin öncü göstergelerden olan manşet PMI, Temmuz ayındaki 47,7 seviyesinden Ağustos'ta 48,1'e yükseldi. Böylece endeks son 3 ayın en yüksek değerine ulaşırken faaliyet koşullarındaki yavaşlama ılımlı seyretti. Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı belirsizlik Ağustos ayında da talep koşullarını olumsuz etkiledi. Toplam yeni siparişler ve yeni ihracat siparişleri gerilerken her iki göstergedeki düşüş Temmuz ayına göre daha sınırlı gerçekleşti. Orta Doğu'daki savaşın neden olduğu aksamalar tedarik zincirini de etkilerken tedarikçilerin teslimat sürelerinde uzama görüldü. Türkiye 2035 enerji hedefleri doğrultusunda elektrifikasyon altyapısını güçlendirirken rüzgar, güneş ve nükleer enerji yatırımlarını da hızlandırmaya hazırlanıyor. Enerji dönüşümü kapsamında toplam yatırımın yaklaşık 200 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Detaylara bakalım.
2: Türkiye enerjide 200 milyar dolarlık yatırım hamlesine hazırlanıyor. 2035'e uzanan dönemde rüzgar ve güneşten nükleer enerjiye, elektrik şebekelerinden depolamaya kadar geniş bir yatırım alanı öngörülüyor. Enerji sektör raporu 2026'da Türkiye'nin dönüşüm için ihtiyaç duyduğu finansman ve yatırım alanları ortaya konuldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, yenilenebilir enerji, şebeke modernizasyonu, depolama ve yerli üretimin yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.
3: Türkiye'nin reformları, planlamaları kısa vadeli değil, uzun vadeli yaklaşımlarla Türkiye'nin rekabetçiliğini her zaman en üst düzeyde korumak üzerine kurgulanmış durumda. Tabii ki dünyadaki gelişen olaylara karşı hızlı reaksiyon veriyoruz, önlemler alıyoruz, yeni düzenlemeler yapıyoruz. Bunlar mutlaka oluyor. Ama özellikle bu tip ekonomik reform adımları daha uzun vadeli bir yaklaşım parçası ve yani burada inşallah hayata geçirilecek uygulamalarla biz uzun vadedeki rekabetçiliğimizi korumak istiyoruz.
2: Dönüşümün en büyük ayağını yenilenebilir enerji oluşturacak. Rüzgar ve güneşte kurulu gücün 2035'e kadar 120 gigawata çıkarılması, bunun için her yıl 8 ila 9 gigawat yeni kapasitenin devreye alınması hedefleniyor. Enerji üretimindeki büyümeye şebeke yatırımları eşlik edecek. 200 milyar dolarlık finansman ihtiyacının yaklaşık 80 milyar dolarının iletim ve dağıtım altyapısına ayrılması öngörülüyor. Batarya depolama, elektrikli araç şarj altyapısı ve deniz üstü rüzgar projeleri de yeni dönemin yatırım alanları arasında. Hedef, 2053 net sıfır yolunda enerji dönüşümünü hızlandırırken uluslararası sermaye ve ileri teknolojiyi Türkiye'ye çekmek.
1: Ticaret Bakanlığı verilerine göre restoran ve lokanta sektöründe son 2,5 yılda 120.835 yeni işletme faaliyete geçerken 57.428 işletme ise faaliyetlerine son verdi.
2: Restoran ve lokanta sektöründe son 2,5 yılda hareketlilik sürdü. Sektörde 2,5 yılda 120.835 yeni işletme açıldı. Aynı dönemde 57.428 işletme faaliyetini sonlandırdı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 1 Ocak 2024 ile 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında sektördeki tescil ve telkin işlemlerinin toplamı 178.263'e ulaştı. Yeni işletme

0: İşletme sayısının kapanan işletmelerin iki katından fazla olması dikkat çekti. Böylece söz konusu dönemde sektördeki yeni işletme girişleri kapanan işletmelerin 63.407 üzerinde gerçekleşti. Bakanlık, restoran ve lokanta sektörünün ayakta kalması ve istihdamın korunması amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik ilave destek ve düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Çalışmayla finansmana erişimin kolaylaştırılması, maliyet baskısının azaltılması ve işletmelerin rekabet gücünün desteklenmesi ön planda tutulacak. Yeme içme sektöründe yeni işletme girişlerinin devam etmesinin yanı sıra yüksek maliyetler, işletme sermayesi ihtiyacı ve finansmana erişim koşulları esnafın gündemindeki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.
1: Türkiye'de internet bankacılığı kullanımı yaygınlaşıyor. Son 5 yılda kullanım oranı yaklaşık 15 puan artarak %75,9'a yükseldi. Detaylara bakalım.
0: Türkiye'de internet kullanım oranı bu yıl %92,3'e ulaştı. 16-74 yaş grubunda internet bankacılığı kullananların oranı ise %75,9 oldu. Böylece Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü bankacılık işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştiriyor. Dijital bankacılık kullanımındaki artış son yıllardaki verilere de yansıdı. 2022'de %61,3 olan internet bankacılığı kullanım oranı 2023'te %67,1'e, 2024'te %71'e, 2025'te ise %73,2'ye çıktı. 2026'da ise oran %75,9 oldu. Erkeklerde internet bankacılığı kullanım oranı %87,5'e ulaşırken kadınlarda bu oran %63,7 olarak kaydedildi. Böylece dijital bankacılıkta cinsiyetler arasındaki farkın son yıllarda azaldığı görüldü. Mobil uygulamaların yaygınlaşması, akıllı telefon kullanımının artması ve bankaların dijital hizmetlerini geliştirmesi bu dönüşümü hızlandıran etkenler arasında yer alıyor. Para transferinden fatura ödemelerine, yatırım işlemlerinden hesap kontrolüne kadar pek çok bankacılık işlemi artık şubeye gitmeden gerçekleştirilebiliyor. Uzmanlara göre Türkiye'de internet kullanım oranının %92,3'e ulaşması, dijital bankacılığın önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacağına işaret ediyor.
1: Türk şirketlerinin yurt dışında yatırımları hızla devam ediyor. Avrupa'nın güneş enerjisi pazarındaki varlığını yeni ülkelerle artırmayı planlayan Kalyon İnşaat, Romanya'da yapımı süren güneş enerjisi santralinin yaklaşık 60 megawatt peak kurulu güce sahip olacağını, 40 milyon euroluk projenin 2027'nin ilk çeyreğinde devreye alınmasının planlandığını açıkladı.
0: Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Uluslararası portföyünde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Azerbaycan'a, Suriye'den Romanya'ya birçok ülkede ulaşım, enerji ve altyapı projeleri olan Kalyon İnşaat, Avrupa'nın güneş enerjisi pazarındaki varlığını yeni ülkelerle genişletmeyi planlıyor.
2: Biz Kalyon olarak zaten yatırımlarımıza durmaksızın devam ediyoruz.
0: Şirketin yönetim kurulu başkanı Muratan Kalyoncu, Romanya, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan'daki projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Romanya'nın Sibiu bölgesinde yapımı süren güneş enerjisi santralinin yaklaşık 60 megawatt peak kurulu güce sahip olacağını belirten Kalyoncu, 40 milyon euroluk projenin 2027'nin ilk çeyreğinde devreye alınmasının planlandığını söyledi. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muratan Kalyoncu ayrıca Polonya, Hırvatistan ve İtalya'da da yeni yatırımlar geliştirmeyi planladıklarını ifade etti. Öte yandan Suriye'de Şam Uluslararası Havalimanı'nın rehabilitasyonu ve kapasite artırım çalışmalarının sürdüğünü belirten Kalyoncu, ilk fazın Aralık ayında açılmasının hedeflendiğini vurguladı. Diğer yandan 7 milyar dolarlık enerji yatırımı kapsamında ülkede toplam 5000 megawatt kurulu güce sahip doğalgaz ve güneş enerjisi santralleri inşa edileceğini, bu kapasitenin Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %50 ile 60'ını karşılayabileceğini kaydetti.
2: Coğrafya fark etmeksizin biz Doğu Avrupa olsun, Arabistan olsun, Orta Doğu olsun, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan'da hali hazırda yatırımlarımızı devam ediyor. Romanya'da bildiğiniz üzere Avrupa'nın en uzun doğal gaz boru hattını tamamlıyoruz.
0: Romanya'da 400 milyon euroluk Craiova Targuji yolu projesini üstlendiklerini açıklayan Kalyoncu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı tren hattının Abu Dhabi bölümünde de görev aldıklarını söyledi. Şirket ayrıca Zengezur Koridoru kapsamında Azerbaycan ve Türkiye'deki otoyol ve demiryolu projelerinde çalışmalarını sürdürüyor.
1: Kuveyt Türk Yatırım İstanbul'da açtığı ilk şubeyle şubeleşme sürecine girdi. Banka önümüzdeki 1,5 yılda 8 şube daha açmayı planlıyor. Detayları Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Dr. Selman Ortaköy aktardı. İzliyoruz.
3: Efendim hoş geldiniz. İlk şubenizle birlikte bir şubeleşme sürecine giriyorsunuz Kuveyt Türk Yatırım olarak. Önümüzdeki dönemde kaç şubeye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Bu yıl yeni şubeler olacak mı bunun dışında?
4: Evet. Türkiye'nin katılım esaslı ilk yatırım şirketi, ilk aracı kurum olarak aslında bugün katılım esaslı ilk yatırım menkul değerler şubesinin de açılışında bir araya geldik arkadaşlarımızla. Bu yıl içerisinde Antep şubemiz ve Ankara şubemizi de faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Yıl sonu itibariyle 3 şubemizin açılışını gerçekleştireceğiz. 2027 yılında yeni lokasyonlarımızla fiziksel temas noktalarımızı arttırmak, yatırım müşterilerimizin daha fazla yanında olmak, onlarla beraber yatırım stratejilerini daha derinlikli, daha nitelikli, daha kurumsal, daha profesyonel bir platformda şekillendirmek için temas noktalarımızı arttıracağız. 2027 yılında da ilave bir 5 şube açılışı düşünüyoruz. 1,5 yıllık zaman zarfında toplam 8 şube açmış olacağız.
3: Peki müşteri potansiyeli nasıl? Yani bu şubelerle birlikte müşteri sayınızı kaça çıkarmayı planlıyorsunuz?
4: Şu anda 2025 yılı başı itibariyle faaliyete geçmiş ve yaklaşık olarak 1,5 yıl aktif olarak faaliyetli bir aracı kurumuz. Yatırım menkul değerler şirketiyiz. Başladığımızda tabii ki Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren lider katılım bankası olarak Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın mevcut yatırımcı müşterileriyle biz yola başladık. Onları devralarak yola başladık ve 150 bin yatırım hesabı devralarak 2025'in Ocak ayında faaliyetimize başlamıştık. Şu anda 400 bini aşan bir hesap sayımız var. Yaklaşık 130 binin üzerinde bakiyeli dediğimiz aktif trade eden hisse senedi yatırımcısı müşterimiz var. Ve her geçen gün bu müşteri sayılarımız fiziksel şubelerimizin de devreye girmesiyle beraber katlanarak artarak devam ediyor. Fiziksel şubecilik tabii sizin de bildiğiniz gibi biraz daha birebir yatırım danışmanlığı hizmeti verdiğimiz gibi bu hizmet bir yatırım şirketinin en önde gelen aslında farklılaşacağı, ayrışacağı değer önermelerinden bir tanesidir. Aktif profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti vermek. Bu fiziksel temas noktalarında konumlandıracağımız profesyonel yatırım danışmanı arkadaşlarımızla beraber aktif çok fazla hisse senedi ve diğer finansal enstrümanlarda sermaye piyasaları üzerinde özellikle yatırım yapan yeni müşterilerimizle bir araya gelmeyi amaçlıyoruz.
3: Günlük işlem hacimlerini bir artış bekliyor musunuz? Şu an 3,5 milyar lira zannediyorum bu seviyelerde.
4: Evet. Yine biraz önce ifade ettiğim gibi aslında 1,5 yıl önce yola başladığımızda bizim ortalama yaklaşık 600-700 milyon TL civarında bir günlük hisse senedi alım satım hacmimiz mevcuttu. Aracı kurumun faaliyete girmesiyle beraber Kuveyt Türk müşterilerinin bu alana olan ilgisinin derinleşmesi daha da nitelikli bir hale kavuşmasıyla birlikte 1,5 yıllık bir zaman zarfında bunu 5 kat artırarak şu anda yaklaşık 3,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmış durumdayız. 2027 yılında hedefimiz tabii ki bu sayıyı 2'ye katlamak.
3: Efendim faiz indirimlerinin tekrar başlanacağına dair güçlü bir beklenti var. Evet. Bu durum yatırımcı davranışlarını nasıl etkiliyor? Yani mevduattan sermaye piyasalarına yönelik güçlü bir akış olabilir mi sizce?
4: Aslında tabii yıl başındaki beklentilerimiz savaş ortamıyla beraber bir miktar son 6 aya baktığımızda Şubat'ın sonu itibariyle bir miktar değişti. 2026 yılından hem sektör profesyonelleri hem reel sektör oyuncuları hem de hane halkı beklentileri biraz daha farklı cereyanlıyordu yıl başında. Ama bugün geldiğimiz noktada yılın geri kalan 4 ayı için aslında konuşacak olursak biz de 1-2 hafta önceki tahminlerimizde öncelikli olarak bir haftalık repo ihalelerinin başlamasını ve piyasadaki fonlama faizlerinin faizinin 40'lı seviyelerden yavaş yavaş 37'ye doğru yaklaşmasını, ilk adımın bu olacağını bekliyorduk. Bu gerçekleşti. Bundan sonraki beklentimiz 37 olan şu anda politika faizinin Ekim ve Kasım aylarında özellikle 100'er puanlık indirimlerle birlikte 35'e doğru gerilemesini bekliyoruz. Yıl sonu politika faiz tahminimiz şu anda 35 seviyesinde. Bu adımlarla birlikte aslında yıl

0: Sonra enflasyonun da %29 seviyesinde kapanma ihtimalinin olduğunu değerlendiriyoruz araştırma ekibimizle beraber. Tabii bildiğiniz gibi sermaye yatırımları ve özellikle Borsa İstanbul'daki hisse yatırımları faizlerle çok fazla bir negatif korelasyon içerisinde. Bu anlamda Ocak ve Şubat ayında yaşamış olduğumuz borsadaki yukarı yönlü ivmelenmenin, hareketlenmenin biz Kasım-Aralık aylarına doğru yaklaştığımızda ve faiz indirimleri gündeme geldiğinde tekrar ivmelenme imkanının olduğunu ve borsanın yukarı yönlü 16.000 seviyesine doğru hareketlenebileceğini değerlendiriyoruz.
1: Peki son olarak Türkiye'de katılım finansın payı ne kadar ve sizin Kuveyt Türk Yatırım olarak sektördeki payınız hangi seviyede?
0: Evet. Özellikle şunu ifade etmemiz lazım. 40 yıllık bir para piyasalarındaki katılım bankacılığı tecrübesinden sonra aslında bugün Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak hem para piyasalarında bankamızın aktif faaliyeti 6.000 personeli 450 şubesiyle ve 10 milyonu aşmış müşteri sayısıyla 1,5 trilyonluk aktif büyüklüğüyle 1 trilyon mevduat 500 milyarın üzerinde bir fon büyüklüğüyle aslında çok güçlü bir oyuncuyuz. Şu anda bankamızın %32 civarında bir pazar payı var. Kuveyt Türk Portföy Yönetim Şirketimizin yine piyasada %6 civarında fon tarafında bir pazar payı söz konusu. Katılım esaslı fonlardaki pazar payına baktığımız zaman %50'nin üzerinde bir pazar payı söz konusu. 10 yıldır çalışan çok güçlü bir portföy yönetim şirketimiz var. Biz sigortada, teknoloji tarafında, banka tarafında, portföy yönetim tarafında göstermiş olduğumuz Kuveyt Türk markası olarak başarımızı ve liderliği bu alanda göstermeye kararlıyız. İnşallah önümüzdeki dönemlerde pazar payımızı hem kurumsal finansman tarafında icra edeceğimiz yurt içi yurt dışı kurumsal finansman ve borç aracılığı hem halka arzlar hem de hisse senedi, sukuk, fon yatırımcı müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerle beraber artırmayı planlıyoruz.
2: G20'de gündem ekonomik büyüme. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent büyümenin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Fed Başkanı Kevin Warsh'a dünya ekonomisinde yeni bir yatırım dalgasına işaret etti.
3: Büyüme, küresel dengesizlikler ve borç sorunu. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Amerika Birleşik Devletleri'nin Nashville kentinde bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın önceliklerini anlattı. G20'nin yeniden büyüme odaklı işbirliğine yönelmesi gerektiğini vurguladı. Bessent, ilk ve en temel önceliğimiz kaynaklarımızın bolluğuna, kurallarımızın netliğine ve piyasalarımızın gücüne dayanan ekonomik büyümedir dedi.
4: Ekonomideki canlılığı, tüketimi, büyüme ve harcamaları arttırıcı bir süreci işaret ediyor. Netice itibariyle Trump'ın genel ekonomik anlayışı büyüme ve buna bağlı süreçlerin arttırılması yönünde oluyor. Dolayısıyla da muhtemelen ki seçimden önce de bazı adımlar atılacaktır Amerika'da büyümeyi canlandırmak, tüketimi canlandırmak için. Ama bu küresel anlamda karşılık bulur mu? Onu zamanla anlayacağız. Our concern
3: for their purchases. Bessent, büyümeyi hızlandıracak reformlar için iş dünyasıyla politika yapıcılarının buluşturulduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı ayrıca ihracatta haksız avantaj sağlayan politikaları eleştirdi, adil rekabet vurgusu yaptı. Toplantı öncesinde İran'a da değinen Bessent, ekonomik baskıyı sürdüreceklerini açıkladı. Yaptırımların Tahran yönetimini zorladığını savundu. I've been especially heartened by the warm welcome of old friends. Fed Başkanı Kevin Warsh'tan ise yatırım mesajı geldi. Warsh, sermayenin yatırım fırsatı bulamayıp beklediği dönemin geride kaldığını söyledi. Warsh ayrıca bu durumu küresel bir yatırım patlaması dönemi olarak nitelendirdiğini ifade etti.
2: Emtia piyasalarındaki son gelişmeleri ve petrol fiyatlarındaki güncel tabloyu altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı değerlendirdi, izliyoruz.
5: Aslında bütün işleri, hikayeyi bozan taraf Hürmüz Boğazı. Aslında aynı zamanda da hikayeyi oluşturan taraf. Her şeyin başında şu an Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların devam etmesi, Lark Adası'nın Amerika tarafından vurulması, ki Lark Adası'nda neredeyse %90 petrol üretimi gerçekleşiyor İran'ın. Günlük 1,5 milyon

0: barillik petrol üretimi orada gerçekleşiyor. O yüzden piyasayı gelen noktada bu oldu. Tabii bütün oklar Çin'i gösteriyor. Çin'in bağımlılık noktasında baktığımızda en fazla petrol bağımlılığı Amerika'nın kontrolüne geçebilecek durumda. Onun dışındaki durumlara baktığımızda Çin'i sıkıştırabileceği bir alan yok gibi. O yüzden de Hürmüz Boğazı da kaşındıkça kaşınıyor açıkçası. Orada İran'da misilleme saldırılarına devam ediyor. Çin'in petrol ve enerji maliyetlerini bu noktada yükselmesi, üretim kalemlerinde aslında maliyetlerin yükselmesi adımlarının devam ettiğini görüyoruz. Rusya'da zaten Ukrayna baskısı devam ediyor. Venezuela tarafında ciddi Çin'e olan Çin'in bu taraftan talebi olduğunu biliyorduk. Bu da biraz petrol piyasasını daraltma üzerine aslında bir gelişme, bir haber, bir anlaşma. Hürmüz Boğazı'nda bir noktada bu petrol üretimi ve sevkiyatı noktasında sekteye uğratan bir hikaye. O yüzden aslında bütün kapılar Çin'e çıkıyor. Çin'in enerji maliyetlerini arttırmaya çalışan bir tablo görüyoruz. Tabii bu süre içerisinde petrol fiyatları ne olur çok önemli. 70 dolarlara kadar gerilemişti savaş öncesi fiyatlara gelmiştik ama yeniden 90 dolarların üzerindeyiz. Bu tarz hikayeler arzın daraldığı zaten Hürmüz'den de bu darlığı hissediyoruz. Amerika stratejik rezervleri noktasında neredeyse 1982 yıllarına geri dönmüş oldu. Yani bütün ülkeler Avrupa'da dahil olmak üzere elindeki rezervleri bir şekilde kullanıyor. Üretici ülkelerde dahil fiyatları baskıladı bu zamana kadar. Ama bu tarz hikayeler ya da bu tarz anlaşmalar petrol fiyatlarının sanki daha fazla yükselmesini istiyormuş gibi bir hikayeyi ortaya çıkarıyor. Yani birileri petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesini istiyor. Muhtemelen Amerika Çin'e karşı olan o savaşında, ticari savaşlarında daha üstün gelebilmek için Çin'i baskılamaya çalışacak. Çin'in maliyetlerini arttırmaya çalışacak. Burada da tabii 120 dolarları görmüştük, defalarca test ettik ama üzerinde fiyatlama gelmedi. Özellikle Uluslararası Enerji Ajansı'nın yapmış olduğu açıklamalar, rezervlerin kullanılmış olması petrol fiyatlarını baskıladı. Ama bundan sonraki hikayede 120 dolarların üzerinde geçmişte gördüğümüz gibi 150 dolarlara doğru çıkabilecek olan bir petrol fiyatı dünyada senaryoların yeniden değişmesini sağlayacak. Ve Fed'in faiz indirimindense faiz artırımları tarafında biraz daha agresif olmasını gerektirebilir. Tabii dünya aslında şu an bunu fiyatlamıyor tamamen. Amerika'nın uzun süreli faizleri dayanamayacağını, hatta faiz arttırmayacağını, yılın sonuna doğru faiz indirebileceğini, Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ticari savaşlarında da daha ılımlı bir tablonun olabileceğine inanmak istiyor dünya. Ve bununla beraber de bu son rally dediğimiz işte hisse senetlerinde ya da riskli varlıklarda da rallilerin gerçekleşebileceğine inanıyor. Ama tabii bu bir geçiş süreci. Petrol fiyatlarının yüksek olduğu tabloda bunlar belki bir miktar gerçekleşebilir ama yine de yatırımcının piyasada temkinli olmasında fayda var. Çünkü hep konuştuğumuz şey Amerika üzerindeki finansal riski, krizi dünyaya ihraç etmek istiyor. Biz aslında petrol fiyatları da bu ihracın başlangıç noktası.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini elediğini açıkladı. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a yönelik olası yeni operasyonun oldukça sınırlı olacağını söyledi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik mesajlarını sürdürdü. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a karşı yeni bir operasyonun oldukça sınırlı olacağını söyledi. En dikkat çekici mesajı nükleer silah konusunda oldu.
3: İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok.
2: Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. İran'ın hava ve deniz kuvvetlerinin ağır darbe aldığını savundu.
3: Onları yendikten sonra bir de nükleer silah mı kullanalım?
2: Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin sürdüğünü ve petrol akışının devam ettiğini söyledi.
1: Evet, şimdi ekonomik takvimle devam ediyoruz. Yarın takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. İki veri takip edeceğiz. ABD'de tarım dışı istihdam ve bir kitap, bu verileri takip edeceğiz. Ekonomik takvimle bültenimizi noktalandırıyoruz. Sayın seyirciler, görüşünceye dek hoşça kalın.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: kapılar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
0: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: CDS. Bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin son dönemini konuşacağız. Sultan Abdülaziz darbe sonucu mu tahttan indirildi? Yerine 5. Murat nasıl tahta geçti? Sadece 93 gün tahta kaldı 5. Murat. Peki ama sebebi neydi? 2. Abdülhamit tahta geçmek adına bir hazırlık yaptı mı? Tahta geçiş sürecinde neler yaşandı? Mithat Paşa nasıl bir rol üstlendi? Yeni Osmanlılar dediğimizde kimler ön plana çıkıyor? Birçok hususa temas edeceğiz. Kıymetli konuğumla bizlere Profesör Doktor Vahdettin Engin eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
4: Önemli konular. Merak edilen konular.
5: Önemli. Evet aynı zamanda da şimdi bunlar yakın tarih konuları olunca iz düşümleri günümüzde de yaşandığı için dolayısıyla aynı zamanda ilginç de oluyor. Hatta bu konuları ne kadar çok irdelersek ve o konularla ilgili doğru tespitler yapabilirsek günümüzü de onu daha iyi anlamak ve aslında geleceğe yönelik projeksiyon çizme imkanını sağlıyor. O yüzden yakın çağ tarihi önemlidir yani. Bunlar da tam göbeğinde, yakın çağ tarihinin tam göbeğinde.
4: Çok haklısınız
5: yani.
4: Hocam. Hızlı bir şekilde o zaman sorayım. Merak edilen konuların başında Sultan Abdülaziz'in darbe yoluyla mı tahtı bıraktı? Bu konuyu açıklık getirerek sohbetimize başlayalım. Nasıl bir süreçti? Sultan Abdülaziz'e darbe mi yapıldı?
5: Evet, bu bir darbe tabii ki. Zaten Osmanlı tarihinde aslında zaman zaman böyle padişahların bir darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırılmaları söz konusu. Fakat Sultan Abdülaziz meselesinde ise şimdi 2. Mahmut döneminde kurulmuş olan yani modern ordu diyebileceğimiz ordunun ilk darbesi olarak buna bakıyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerde Yeniçeriler, Yeniçeri isyanları, onların şeyi daha farklı oluyordu. Yani neticede sonuç aynı yere gidiyordu. Yani bir şekilde padişahın devrilmesi, yerine yeni padişah gelmesi şeklinde tecelli etse de konsept olarak veya farklı şekillerde olabiliyordu yani. O yüzden yani tabii Sultan Abdülaziz bir darbe neticesi devrilmiştir. Çünkü Yeniçeri isyanlarında tabii ki halkın da isyanlar içinde yer aldığını görebiliyoruz. Modern ordudan sonra yani 2. Mahmud'un kurmuş olduğu ordudan sonra ki ilk darbe işte bu 1876 Sultan Abdülaziz'e yapılan darbe dar bir kadro tarafından ve şeyi kullanarak mevcut olan silahlı gücünü kullanmak suretiyle yapılan bir harekattır ve doğrudan darbedir. Zaten sonuçları itibariyle de bir padişahın devrilip yerine başka birinin padişah yapılmasıyla sonuçlandı. Tabii bunun altyapısı var, sebepleri var. Bunları geniş geniş konuşuruz.
4: Neden
5: yani
4: böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? 1876 yılında Osmanlı Sultanı'na neden darbe yapıldı peki?
5: Şimdi bir kere şu var. Yani darbe yapıp padişaha devirip yerine yeni bir padişah getirmek isteyenlerin fikri yapılarına ve hedeflerine bakmak lazım. Mesela şimdi darbecilerin önerilmesi tabii ön planda Hüseyin Avni Paşa var. Ki Serasker o darbe yaptığı tarihte Serasker yani bugünkü anlamda Genelkurmay Başkanı. Dolayısıyla şimdi birkaç yönü var. Yani bir kere Sultan Abdülaziz'den intikam alma duyguları besleyen bir kişi bu. Daha önceki yaşanmışlıklardan dolayı. Aynı zamanda da aslında şimdi Sultan Abdülaziz'i devirdikten sonra yerine işte 5. Murad'ı padişah yapacak ve bir nevi 5. Murad'ı kendi istediği gibi yönlendirecek. Aslında devletin bir numaralı adamı olmak ve devletin kendi elleri avuçları aslında almak. Yani bu çok cazip bir şeydir tabii ki. Hem Sultan Abdülaziz'den intikamını alıyorsunuz, hem de diğer taraftan o darbe neticesinde başarılı olursanız bir numaralı adam oluyorsunuz ve ülkenin kaderi sizin elinize geçmiş oluyor. Şimdi bu cazip bir şey tabii ki. Diğer darbenin içinde bulunan işte Mithat Paşa var, Müterzim Cürçlü Paşa var, işte Şeyhülislam var. Bunlar zaten şeydir, Erkan-ı Erbaa, bir dörtlü grup. Bir nevi junta gibi. Dolayısıyla hepsinin kendi planları vardı. Yani mesela Mithat Paşa'yı da biraz şu anlamda ayırabiliriz değerlerinden. Mithat Paşa bir meşrutiyet düşüncesine sahip bir kişi olduğu için, yani neticede darbe de olsa hani biz bir iktidara gelelim. Dolayısıyla iktidara geldikten sonra bir anayasa yaparız. İşte meşrutiyetli bir idareye geçeriz. Mesela onun hedefi de buydu. Ve dolayısıyla hepsinin kendine yönelik. Tabii ki ikbal sahibi olmak, bunlar önemli. Hepsi kendi açısından meselelere bakmak suretiyle oluşturmuş oldukları bu cuntayla bir işte darbeyi gerçekleştirdiler. Ha, burada Sultan Abdülaziz'in tabii ki bunu önleyebilmek için veya haber kanallarının çok fazla işlememesinden dolayı kendi aleyhine o bütün o girişimleri farkına varmaması da onun aslında büyük bir eksikliğidir yani.
4: Şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu dediğimde darbe yapanların fikri yapısına temas ettiniz.
5: Evet.
4: Ama yani buradaki problem devletin mali durumu mu, yönetim şekli mi? Çünkü meşrutiyet taraftarı olduğunu da bu isimden ifade ediyorsunuz. Evet. Yani mevcut yönetim şeklinden mi bunlar mutlu değiller?
5: Şimdi bir kere ortak

0: noktaları Sultan Abdülaziz'i devirmek. Yani dolayısıyla o konuda hepsinin birleştiklerini görebiliyoruz. Ama diğer taraftan tabii ekonomik sıkıntılar var mesela. Ha, bu bir faktör müdür? Çünkü iflas etmiş bir ülkeydi o dönemde. Fakat şeye baktığımızda, yani darbecilerin pozisyonuna baktığımızda ekonomik sıkıntıların çok ön planda olmadığını görüyoruz. Ha, dolayısıyla zaten çok fikir birliği içinde de olduklarını söyleyemeyiz. Yani darbe yapma dışında dünya bakış açıları, dünyayı telakkileri çok farklı kişiler. Dolayısıyla hani işte olay gene şuraya geliyor. Hepsi kendi açısından Sultan Abdülaziz'in bir darbeyle devrilmesini öncelikle tercih ediyorlar. Sonrasında herkes kendi yolunu çizme şeyin içinde olacaktır yani. Dolayısıyla orada da daha güçlü olan kendi yolunu çizmeyi başarabilecektir. Tabii olaylar da öyle gelişti ki, yani şimdi Hüseyin Avni Paşa darbeden sonra bir numaralı adam konumuna geldi. Fakat iki hafta sonra o da başka bir suikastle, işte Çerkez Hasan vakası diyoruz buna. Çerkez Hasan'ın Hüseyin Avni Paşa'yı öldürmesi neticesinde o devre dışı kaldı. Ha, dolayısıyla darbenin şeyi de farklı bir noktaya doğru gitmeye başladı. Oradan mesela meşrutiyete doğru gitmesi buradan kaynaklı. Eğer Hüseyin Avni Paşa sahip olduğu o ikbale devam ettirebilseydi muhtemelen meşrutiyet ilan edilmeyecekti zaten. O yüzden işte bu bir nevi o oluşan cuntanın düşünceleri ve hangisinin sonrasında işte daha etkili olabileceğiyle doğru orantılı olarak gelişmeler öyle yaşandı yani. Ki bunlara işte o dönemde Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa'yı da katabiliriz. O da meşrutiyetçidir. Veya o dönemde işte Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa'yı da katabiliriz. O da darbecilerin içindedir. Bunlar içinde meşrutiyet taraftarı olan Mithat Paşa ile Süleyman Paşa'dır yani. Diğerleri değişik faktörlere bağlı olmak üzere bu işin içinde olmayı tercih ettiler. Ama dediğim gibi ikbal sahibi olmak da muhakkak burada bir şeydir, rol oynamıştır yani.
1: Mithat Paşa'yı sonraki yıllarda Abdülhamit döneminde de aslında göreceğiz.
0: Tabii ki.
1: Söylemleri ve ifadeleri kuvvetli. Birazdan detaylandırırız ama hazır bu bir darbe dediniz ve Abdülaziz'e temas ediyorken Sultan Abdülaziz'le alakalı merak edilen hususların başında kendisinin intihar edip etmediği konusu da var. Ne dersiniz, Sultan Abdülaziz intihar mı etti yoksa bir cinayete mi kurban gitti?
0: Yani şimdi bu konuda birçok şey okuduk tabii aslında. Yani arşiv belgeleri de var tabii ki. Çünkü sonrasında açılan bir tahkikat neticesinde bu işin içinde olan herkesin sorgulaması yapılmıştır ve onların anlatımları da var tabii ki. Şimdi öyle olunca yani bir tarihçi olarak benim kanaatim, bir de tabii dönemin atmosferini de iyi gözlemleyebildiğimi düşünüyorum. Yani bunun bir intihar olduğunu söylemek mümkün değil. Yani bu bir cinayet. Ve buna yönelik de sebepler var. Yani niye bir cinayet? Şimdi bir kere olayın gerçekleşme şekli. Yani işte Sultan Abdülaziz gözetim altındayken, işte o Feriye Sarayı'nda gözetim altındayken bir sabah iki bileğini kesmiş olarak odasında bulunuyor yani. Ve ondan sonra da bu işte intihar ettiği şekilde empoze ediliyor insanlara. Fakat o dönemde zaten o dönemde yaşayan insanların hiçbiri bunun intihar olduğuna inanmadılar. Herkes Sultan Abdülaziz katledildi diye düşündü. Ve dolayısıyla mesela öncelikle şuradan başlayabiliriz. Yani bir insan iki bileğini birden kesebilir mi? Hani bir tanesini kesti. Peki o haldeyken, çünkü ciddi bir yara iki bileğinde de.
1: Kan kaybı oluyor.
0: Evet, kan kaybı da oluyor tabii ki. Şimdi o haldeyken ikinci bileğinde kesebilir mi?
1: İnsanın yani bir parmağına bir şey olduğunda dahi o elini kullanamıyor.
0: Tabii ki.
1: Velev ki bilek kesmeden bahsediyoruz. Yani bu tarafı kesti, bu tarafı nasıl işlem gerçekleştirecek? Akla çok da yatmıyor aslında.
0: Evet, o anlamda yatmıyor. Mesela bir doktor muhtemelen bu konuda daha sağlıklı

0: Ve dolayısıyla o şeyden sonra, bu bağırışmalar, çağrışmalardan sonra Hüseyin Avni Paşa'nın aşağı yukarı 10 dakika sonra olay yerine geldiğini görüyoruz. Yani şimdi 10 dakika sonra sen nasıl oraya gelebildin? Bu bize şunu gösteriyor ki Hüseyin Avni Paşa zaten bu olayın olacağını biliyordu. Kendisi organize etmişti.
1: Günümüz dolayısıyla polisiye filmlerinde, dizilerinde de söylüyorlar ya, olay mahalline ilk gelen kişi ondan sorumlu olan kişidir diye.
0: Aynen, çok güzel bir tespit yapmış oldum böylece. Hakikaten öyle yani. Çünkü bir anda orada evet, zaten onu bekliyordu. Ve dolayısıyla yani, çünkü hiç habersiz olsa, yani en azından belki 10 dakika sonra değil de 1 saat sonra belki önce haberi gidecek, ondan sonra hazırlanacak ve gelecek. Ha, dolayısıyla bu da bir tabii ciddi bir göstergedir. Ama esas olan gösterge de tabii ki doktorların Sultan Abdülaziz'in cesedine muayene etmelerine izin vermemesidir. Tabii en şeyi de bu, en can alıcı nokta da bu. Şimdi orada tabii ki bugün bildiğimiz kadarıyla bugün Kabataş Erkek Lisesi. Orada yani Feriye Saray'ın hatta müdür odası olduğu da düşünülüyor.
1: Kim
0: yani
1: müsaade etmiyor odada. Hocam?
0: Şimdi şöyle oluyor olay. Şimdi Sultan Abdülaziz kanlar içinde bulundu.
1: Tamam.
0: Ve hemen zaten Hüseyin Avni Paşa Kuzguncuk'tan geldi. Duruma el koydu. Oradan yan tarafta Feriye Karakolu var. Hemen Feriye Karakolu'na taşıttılar şeyi, Sultan Abdülaziz'i. Henüz daha can vermemişti yani. Orada can çekişiyor diyebiliriz. Orada böyle bir sedirin üzerine yatırıyorlar. Ve hemen Hüseyin Avni Paşa karakolun perdesini çekiyor ve Sultan Abdülaziz'in üzerine örtüyor. Ondan sonra ilk yapılan bu. Sonrasında doktorlar çağrılıyor. İşte vefat ettikten sonra doktorlar çağrılıyor. Şimdi gelen doktorlar yani cesedi bir şey yapması lazım, muayene etmesi lazım ki ne oldu, ne bitti, karar vermeleri hakkında tabii ki. Şimdi üzeri örtülü, sadece bilekleri görünüyor Sultan Abdülaziz'in. Şimdi doktorlar örtüyü açmak istediklerinde hemen müdahale ediyor Hüseyin Avni Paşa. Diyor ki bu Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değil, bu padişahtır. Dolayısıyla bakamazsınız diyor. İşte bilekleri görünüyor. Bileklerini kesmiş ve intihar etmiş şeklinde. Ve doktorlar ona göre rapor yazmak zorunda kalıyorlar. Yani evet, intihar etti diye. Ama şimdi daha işte birkaç gün önce darbe yapılmış. Bütün şiddetiyle hükmünü sürdürüyor o şey ortamı, darbenin baskı ortamı. Ve doktorlar da Hüseyin Avni Paşa'nın istediği gibi bir şey yazıyorlar tabii ki. Rapor yazma durumunda kalıyorlar. O yüzden real anlamda onun hiçbir geçerliği yoktur. Çünkü baskı ortamında o tarz bir rapor yazılmıştır. Şimdi öyle olunca da çok önemli bir gösterge de budur aslında. Niye doktorlara tam anlamıyla muayene edilmesi için izin verilmedi de sadece bilekler gösterildi. Orada demek ki çekinilen bir mevzu vardı. Empoze edildi yani. Doktorlara böyle bir rapor yazma durumundasınız. İşte intihar etti dendi. Yani bu göstergelere baktığımızda aslında işte evet yani bu bir intihar değil, bir cinayet olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hocam
0: yani.
1: Zaten birkaç gün önce darbeyle indirilmemiş miydi? Öyle dediniz.
0: Tabii
1: neden
0: ki, tabii ki.
1: Öldürmeyi tercih etmiş olabilirler ki? Zaten istediklerine ulaşmamışlar mıydı?
0: Şimdi onu da şöyle düşünmek lazım. Gerçekten bunu çok isabetli sordum. Yani çünkü kendi içinde bir mantığı var çünkü bu şeyin. Şimdi Sultan Abdülaziz tahttan indirildi 30 Mayıs tarihinde. 5. Murat padişah oldu. Şehzade konumundaydı, veliaht konumundaydı, padişah oldu. Fakat 5. Murat problemli. Yani o darbe gecesi yaşananların getirdiği bir travma yaşaması, onun dışında da zaten çok alkolik bir kişi olduğu için ruh sağlığı yerinde değil. Dolayısıyla şimdi 5. Murat padişah oldu ama bir bakıyorsunuz padişah gibi davranamıyor. Yani bir ruh hastasının yapmış olduğu hareketleri ortaya koyuyor. Ve şimdi Hüseyin Avni Paşa şunu düşündü muhtemelen.

0: Ya bununla ne kadar daha gidebiliriz? Murat'la ne kadar gidebiliriz? Dolayısıyla şimdi akıl hastası bir kişi devletin başında zaten olmaz. Devam etmek istersen ayrı problemler yaşanır. Çünkü ne cuma selamlığına gidiyor, kalabalıkları gördüğü zaman kaçıyor, ata binemiyor vesaire. Yani birçok şeyi var 5. Murat'ın ortaya koyduğu. Yani bir ruhi anlamda sağlıksız olduğunu birçok gösterge var. Şimdi bu şu demektir. Bir süre sonra Murat'ın da değişmesi gerekecek. Şimdi Murat'ın değişmesi gerektiği durumda yeni padişah kim olacak? Şimdi burada Sultan Abdülaziz'in yaşaması halinde o zaman iki ihtimal kalıyor. Ya Sultan Abdülaziz hala hanedanın en yaşlı üyesi. Çünkü şey o şudur. En yaşlı üye Ekber. Yani hanedanın en ekber şeyi padişah olur. Şimdi Sultan Abdülaziz'in orada yaşaması halinde dediğim gibi iki ihtimal var. Bir, ya Sultan Abdülaziz yeniden padişah olur veya diğer şehzade Şehzade Hamit Efendi padişah olur. Şimdi Hüseyin Avni Paşa için Sultan Abdülaziz'in tekrar padişah olma ihtimali bile onun için son derece ürkütücü bir senaryo yani.
1: Zaten 5. Murat konusunda ıskaladık. Burada yanlış bir seçim gerçekleştirdik. Tekrar yeni birini buraya geçirmek istiyoruz. Ama seçenekler arasında Abdülaziz var. Bu bizi daha kötü bir noktaya doğru götürebilir. O zaman ne yapalım? Tabii. İndirdiğimiz Abdülaziz'i de ortadan kaldıralım.
0: Aynen, yani bu mantıkla düşündüğüne ben şey yapıyorum. Yani benim kanaatim budur. Dolayısıyla kendileri açısından en temiz iş bu şekilde oldu yani. Abdülaziz ortadan kalksın ve sonrasında işte hani 5. Murat'ın değişmesi durumunda da orada Hamit Efendi var. Hamit Efendi'yi de küçümsüyorlar tabii ki. Yani bu toy bir delikanlı, biz onu istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Ki Mithat Paşa da aslında böyle düşünüyor. O yüzden işte bu tarz mantık işletmek suretiyle Sultan Abdülaziz'in ortadan kaldırılması buralardan kaynaklandı aslında.
1: Hocam şunu da merak ediyorum. Yani koskoca Osmanlı Devleti diyeceğim ama artık son dönemi devlet hayati fonksiyonlarını yitirmiş miydi? Niye bunu soruyorum? Mesela hep Hüseyin Avni Paşa diyorsunuz. Yani koskoca Osmanlı Devleti Hüseyin Avni Paşa'nın haleti ruhiyesiyle mi şekil alıyor? Yani Hüseyin Avni Paşa darbe yapıyor ekibiyle birlikte. Hüseyin Avni Paşa 5. Murat'ı seçiyor. Hüseyin Avni Paşa sonrasını düşünüyor. Ya da işte 5. Murat'ı tahta çıkarıyorlar. Hasta bir padişah olduğunu görüyorlar. Akıl sağlığı yerinde değil. Çıkarana kadar hiç istişare etmemişler miydi? Hiç görmemişler miydi? Yani biraz garip geliyor bana.
0: Evet, doğru, haklısın. Fakat şimdi Cunto'nun diğer üyeleri de önemli bir konumda. Yani bir tanesi sadrazam. Diğeri bu tarz darbelerde fetva verecek olan Şeyhülislam. Şimdi Şeyhülislam doğrudan işin içine girince
1: Cunto ekibinin içerisinde Şeyhülislam
0: var. Tabii.
1: İnanılır gibi.
0: Hayrullah Efendi tabii ki. Şimdi Şeyhülislam işin içinde olunca iş çok kolaylaşıyor çünkü. Yani oradan bir fetva alıyorsunuz ve meşru bir şekilde olayın meşruiyetini sağlamış oluyorsunuz Şeyhülislam fetvasıyla. Dolayısıyla tabii ki diğer taraftan işte harp okulu komutanı, ondan sonra donanma komutanı falan, işte Bahriye Nazırı falan. Şimdi aslında kilit noktadaki insanların hepsi bu işin içinde olunca çok da zor olmadı. Bir de buna Sultan Abdülaziz'in tedbirsizliğini de şey yapacak olursak, onu da işin içine katacak olursak, yani neticede aslında devletin bir işleyişi var tabii ki. Var ama netice itibariyle orada mekanizmayı iyi kurdukları için ve bunun bir de dış ayağı olduğunu ayrıca değerlendirmek lazım. Yani şimdi darbe yapılıyor ama
1: iç dinamiklerin dışarısında dış dinamikler de
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Yani şimdi darbe yapılıyor ama öbür tarafta o dönemin iki güçlü ülkesi Fransa'nın ve İngiltere'nin de desteği sağlanmış. Şimdi öyle olunca aslında işte şartlar kolaylaşıyor yani. O yüzden hani bunun önüne geçilemez miydi? Çok dirayetli bir padişah bunun önüne geçebilirdi. Ama Sultan Abdülaziz o dirayeti gösterememişti. Yani işte istihbaratın olacak her şeyden haberdar olacaksın vesaire. Hı hı. Hatta şunu söyleyeyim, yani şimdi darbenin aşağı yukarı 20 gün öncesinde, mesela 10 Mayıs 1876'da bir Talebe-i Ulum isyanı var. Yani öğrenciler, o dönemdeki medrese öğrencileri sokaklarda nümayişler yapıyorlar vesaire. İşte Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazamlığı söz konusu. Şeyhülislam Hayrullah Efendi değil. Şimdi bu talebeler nümayişler yapıyorlar. İşte biz Mithat Paşa'yı istiyoruz, Hayrullah Efendi'yi istiyoruz, İşte Hüseyin Avni Paşa'yı istiyoruz şeklinde. Şimdi mesela Abdülaziz bu nümayişler üzerine geri adım atıyor ve hükümeti değiştiriyor. Ve ne yaptı? İşte Mütercim Rüşit Paşa'yı sadrazam yaptı. Hüseyin Avni Paşa'yı serasker yaptı. Hayrullah Efendi'yi Şeyhülislam yaptı. Mithat Paşa'yı da gene Meclis-i Hükelaya memur, yani hükümetin bir üyesi yaptı. Yani kendisini devirecek olanları doğrudan iktidara getirmiş oldu. En güçlü yerlere getirmiş oldu hem de.
1: Ve kendi eliyle kendi sonunu hazırlamış. Deyim yerindeyse.
0: Tabii. Şimdi şeyden sonra, bu atamaları yaptıktan sonra Sadrazam Rüştü Paşa ile konuşurken, ben sizi aslında getirmezdim ama diyor, ahali sizi istedi, o yüzden getirdim diyor. Şimdi o getirdiği kadro 20 gün sonra darbe yaptı yani. Dolayısıyla iç ve dış dinamikler bir araya gelince yani pekala mümkün olabiliyor.
1: 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde birçok darbe yaşandı. Darbeyi tabii ki tasvip etmiyoruz, lanetliyoruz ama tabii. 19. yüzyıldaki tablo da aynıymış. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen darbelerde nasıl sonradan konuştuğumuzda bu işin arkasında Amerika var, İngiltere var diyorsak, ya o dönemde de İngiltere'den bahsediyorsunuz. Tabii. Bu anlamda da tarihi devamlılığı görüyoruz.
0: Evet, yani maalesef aynı zamanda biraz açalım istersen o konuyu. Yani çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa mesela bu darbe planları kafasında ve Sultan Abdülaziz'den bir izin alıyor. Bir sağlık sorunları dolayısıyla şöyle bir Avrupa'da dolaşayım diye. Fransa'ya gidiyor mesela. Orada Fransa Cumhurbaşkanı'yla yaptığı temaslar var. Ve bu temaslarda darbe yapacağına ve Fransa'nın buna müzahir olması gerektiğine şey yapıyor, hatırlatıyor. Diğer taraftan tabii Mithat Paşa kanadı da İngilizlerle temasları sağlıyorlar. Dolayısıyla Mithat Paşa zaten çok içli dışlıdır İngilizler, İngiltere'yle. Dolayısıyla iki ülkenin de bu konudaki şeye alınmış oluyor. Yani hem oluru alınmış oluyor hem de darbeden sonra aslında destek olmaları veya en azından bunu engellemek için bir çaba göstermeyecekleri söz konusu olunca işte yani biraz önce dediğin gibi yani iç dinamik ve dış dinamiklerin bir araya gelmesiyle oluşan bir gelişme ki 20. yüzyılda da yani şimdi mesela bir 27 Mayıs 1960 darbesine bundan farklı bakabilir miyiz? Bakamayız yani. Veya 12 Eylül 1980 darbesine de bundan farklı bakabilir miyiz? Hayır, bakamayız. İkisinde de dış dinamikler bir hayli rol oynamıştır yani. O yüzden dedik ya, yakın çağ konuları enteresandır diye. Yani işte iz düşümlerini her zaman şey yapmak mümkün. Bu bize şöyle bir avantaj da sağlar aslında. Yani olayları biliyoruz. Nasıl sonuçlanmış onları da tespitini yapabiliyoruz. Yani dolayısıyla sağlıklı bir bakış açısıyla biz bu olayları değerlendirdiğimizde günümüzü de daha iyi anlayabiliriz yani. Ona göre de önlem alınacaksa önlem alınır. Yani evet. Bu bir somut bir örnektir aslında. Hı hı. 1876 darbesi bu anlamda.
1: Hocam Abdülaziz kendi sonunu hızlandıran kararlar almış. 5. Murat sağlıklı bir sultan değildi ve sadece 93 gün tahtta kaldı. Ve ummadık taş baş yarar mı diye soracağım. Çünkü Abdülhamit için ifade ettikleri söylemleri siz dile getirdiniz. Şehzade evet. Hamit tahta geçiyor ve 33 sene Osmanlı'da tahta kalacaktı. Peki ama tahta geçiş süreci nasıldı?
0: Evet, şimdi 5. Murat işte evet padişah ama hiçbir padişahlık fonksiyonunu yerine getiremiyor. Bu arada tabii ki bir numaralı adam işte Hüseyin Avni Paşa da suikast neticesinde hayatı kaybedince Mithat Paşa tabii ön plana çıktı. Şimdi öyle olunca da ama diğer taraftan da yani 5. Murat'la ne kadar gidebileceğini artık az çok kestirmiş durumdalar. Yani dolayısıyla yeni bir taht değişikliği ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi Mithat Paşa ön plana çıktığı için yani taht değişikliklerle beraber aslında bu vesileyle işte öteden beri düşündüğü meşrutiyet idaresine de geçilme icraatını da hayata geçirmeye düşünüyor Mithat Paşa. Yani dolayısıyla şimdi Hamit Efendi o dönemde şehzade olduğu için öyle adlandırılıyor. Hamit Efendi ile bir görüşme yapıyorlar. Yani Sadrazam Mütercimi Rüştü Paşa ve Mithat Paşa bir gün işte şeyde Maslak'ta köşkü vardır onun. Oraya gidiyorlar. Bir görüşüyorlar. Ve mevzu nedir? Mevzu şeyle gitmiyor. Murat tabi Abdülhamid'in ağabeyi. Yani bu iş gitmeyecek. Evet yani bir taht değişikliği daha gerekli. Fakat padişah olunca bizim isteğimizi yapar mısın? Yani oradaki istek nedir? Meşrutu bir idareye geçmek. Şimdi Abdülhamid orada stratejik bir cevap verdi onlara. Dedi ki ben dedi bir ülkenin nasıl idare edilmesi gerektiği şeklinde bir kanaat sahibiysem ona göre hareket ederim dedim. Şu andaki kanaatim meşrutlu bir idarenin ülkemiz için yararlı olduğu şeklindedir dedim.
1: Tabii orada, politik bir cevap vermiş Şehzade Hamit.
0: Kesinlikle yani şu andaki kanaatim derken bu aynı zamanda satır arasında ileride değişebilir tabii anlamını da taşır yani.
1: Şimdilik böyle düşünüyorum ama sonrası evet için emin değilim.
0: Tamam aynen bu şekilde. Tabii ki onlar da aslında başka bir alternatifleri yok. Yani Murat'la gitmediğine göre bir de gene işte hanedanın Ekber evladı padişah olacak. Hamit Efendi de sıra. Diğer birini şey yapamazlar tabii ki. Dolayısıyla onlar da elleri bir nevi mahkum. Tabii Abdülhamid bunu iyi kullandı ve dolayısıyla işte öyle bir taahhütte bulunmuş oldu. Evet meşrutu bir idare benim de tercihimdir şeklinde. Onun üzerine işte süreç şeye doğru gelişti. Yani
1: tahta doğru işte, ilerledi.
0: Evet yani şimdi mesela Sultan Abdülaziz tahttan darbe yaparken Şeyhülislam'ın vermiş olduğu bir fetva var. Nedir o fetva? İşte aklı şuuru yerinde değil, devlet hazinesini zora soktu, hazineyi çarçur etti vesaire gibi bir şey, argümanlar çok yani
1: sebepler silsilesi oluşturmuştur.
0: Evet yani çünkü bir şekilde ona bir kılıfını uydurma durumunda. Şimdi bu defa da benzer bir fetvayı Murat için hazırlıyorlar yani. O aklı şuuru yerinde değil, evet bu sefer doğru ama yani gerçekten. Dolayısıyla bir fetva, ondan sonra da taht değişikliği gerçekleşti. Ve Sultan Abdülhamid bu şekilde padişah oldu. 31 Ağustos 1876'dır.
1: Hocam nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama inanılmaz bir nasip mi denir, kısmet mi denir? Çünkü Abdülaziz, yine ben sizle yaptığım yıllar önceki programdan hatırlıyorum. Siz demiştiniz ki normal şartlarda herkes kısmeti olan kadar bir padişahlık süresi geçirse Abdülhamid'in tahta çıkma imkanı yok. 30 sene biri kalsa, diğeri 25-30 evet sene kalsa zaten kendisi tahta olamaz.
0: Sıra gelmeyecek.
1: Sıra gelmeyecek demiştiniz.
0: Evet.
1: Yani bundan da anladığım şu, kendisinin en azından kısa vadede böyle bir hayali yoktu.
0: Tabii kesinlikle. Yani şimdi hakikaten tam bahsettiğin şeyler buraya tam uyuyor. Yani evet yani Sultan Abdülaziz işte sağlıklı bir insan, ondan sonra uzun yıllar padişahlık yapması söz konusu. Sonra da ağabeyi işte Murat o da uzun yıllar yapması halinde Şehzade Hamid'e sıra gelmesi çok da mümkün gibi görünmüyordu. Aslında o da tabii ki böyle düşünüyor. Şehzadeyken böyle düşünüyor. Fakat şartlar öyle gelişti ki bir anda işte kendini padişah olarak buldu. Ama yani şunu görüyoruz. Tabii ki yetenekli bir insan Abdülhamid. O yeteneklerini kullandığı için hazırlıksız olmasına rağmen aslında devlet idaresi de kısa süre içinde beceriyle yönetebilecektir yani. O da onun yani her ne kadar hazırlıksız olsa da aslında bir şekilde kafasında bir takım plan ve projeler oluşturduğunu gösterir.
1: Hocam burayı biraz açalım mı? Çünkü kendisinin şehzadelik döneminde aslında bu anlattığımız şeyler yaşandı. Yani bir şehzade için son derece korkunç şeyler değil mi? Tahttaki sultan indiriliyor ve öldürülüyor. Arkasından ağabeyi tahta çıkıyor, 93 gün tahta kalıyor. Ve bahsettiğimiz paşalar, isimler Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Hayrullah Efendi, yani bir junta ekibinden bahsediyorsunuz ve kendisi de şehzade, inanılmaz korkunç şeyler kendisinin şehzadeliği döneminde yaşanmış. Nasıl eğitimler aldı da bunun üstesinden geldi? O haleti ruhiyeden, o psikolojiden çıkmak da çok kıymetli ve önemli.
0: Çok haklısın, çünkü bir de gözünün önünde yaşandı bunlar hep. Yani neticede darbe Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldığı için kendisi de veliaht dairesi de orada, yani kendisi de orada yaşıyor. Zaman zaman Dolmabahçe Sarayı, bazen işte Maslak, ama yani neticede hepsi gözünün önünde yaşandığı için yani burada tabii ki şöyle bir yönü var Abdülhamid'in: ders çıkarma, yani olaylardan ders çıkarma. O yüzden ve bizzat şeyleri gözlemlediği için, tabii şimdi Sultan Abdülaziz'in padişah olduğu dönemde, işte şeyin de Murat'ın da veliaht, birinci veliaht olduğu dönemlerde hep gözlemliyordu. Yani şimdi Murat yeni Osmanlılarla işbirliği halinde işte Mason cemiyetine girmiş. Ondan sonra işte amcasına, yani Sultan Abdülaziz'e yönelik bir takım hareketler yapılıyor. İşte ciddi bir şekilde borçlanıyor Murat mesela. Bankerlerden borç almak suretiyle, ve o paralar işte Sultan Abdülaziz'in devrilmesi için kullanılacak mesela. Hani biraz önce dedik ya, medrese öğrencileri isyan ettirildi diye. O paralar, işte Murat borçlanıyor, Mithat Paşa dağıtıyor paraları. Şimdi bütün bunlar şeyin gözü önünde yaşanıyor. Abdülhamid bunları görüyor. Hatta şöyle bir olay da yaşanıyor. Şimdi Murat devamlı borçlanıyor. Fakat bankerler borç verdikçe, ya bu ödeyebilecek mi acaba borçlarını diye de bir şeye kapılıyorlar. Evet. Bir defasında diyorlar ki Şehzade Hamit kefil olursa ancak borç veririz diye. Ve Murat buna şeye söylüyor Hamid'e, yani kefil olur musun diyor. Ben niye kefil olayım diyor. Yani dolayısıyla her şey aslında gözümün önünde yaşandı. Ve bütün bunları gördükçe de aslında bir ülkenin nasıl idare edilmemesi gerektiğini fark etti. Veya bir padişahın aslında işte olan bitenlerden haberdar olması gerektiğini, etrafında birçok işler çevriliyor. Fakat padişah habersiz. İşte cuntayı oluşturan insanlar konaklarda, yalılarda toplanıyorlar. Nasıl darbe yaparız? Bunun planlarını yapıyorlar. Abdülaziz bunlardan habersiz. Şimdi bizzat yaşadı ve aynı zamanda padişah aldıktan sonra Abdülhamid böyle işin içinde olan insanlardan rapor alıyor. Mesela işte Ahmet Cevdet Paşa'ya diyor ki, son dönem olaylarını bana kısa ve öz bir şekilde anlat diyor.
1: Tahtayken değil mi?
0: Tahtayken tabii ki. Mesela maruzat diye bir şey vardır Ahmet Cevdet Paşa'nın. Son dönem gelişmelerini, yani neticede o vakanüstü olduğu için şeylere de hakim, konulara hakim. Bizzat orada yaşananları, hani kendi yaşadığı, işte babasının döneminde, Abdülmecit döneminde yaşananları şimdi oradan ders çıkarıyor mesela. Veya darbe nasıl gerçekleşti? Yani bir takım şeyler gözü önünde olsa da, mesela Lütfü Efendi'ye darbe günü neler oldu bitti, bana bir rapor halinde yaz diyor. Şimdi bir taraftan da işte bunları okuyarak aslında neyi yapması veya neyi yapmaması gerektiğini aslında şey yapıyor. Bunlar hep tabii bir yetenek olayıdır yani. Ve sonrasında işte ülkeyi idare ederken hep bunlar aklında bir köşesinde olacaktır.
1: Yani, yapması gerektiği şeyleri bilmese de bence yapmaması gereken şeyler ne, onu anlamışsa
0: bile,
1: çok
0: önemli değil
1: yani, uzun ömürlü olmasında etkili olur.
0: Evet, yani şimdi yani istikrar önemli tabii ki devlette. Yani sık sık padişah değişikliği veya sık sık devlet adamlarının değişmesi istikrarı bozar. O açıdan da mesela kendisinin 33 yıl padişahlık yapması bir avantajdır aslında. Ve bunu şu anlamda da kendisi değerlendirdi. Yani padişahlığın ilk yıllarında sık sık devlet adamları değişiyordu. Bazı şeyler yerli yerine oturana kadar. Ama sonra göreve getirdiği mesela bir takım nazırları veya sadrazamları uzun süre görevde tuttu. Yani o işte neyin olmaması gerektiğini bilmek de aslında önemlidir. Ona göre hareket edersin yani. O yüzden şimdi hazırlıksız da ama yetenekleri o hazırlıksızın üstünü örtmeye yeterli olmuştur. Yani diğer taraftan da tabii çok iyi bir gözlemci olduğu için mesela Avrupa seyahati Sultan Abdülaziz ile beraber yapmış olduğu Avrupa seyahati onun önünde çok güzel bir örnek oldu. Yani o seyahatte ciddi gözlemler yapıyor. Ve gittiği ülkeler işte İngiltere, Fransa, Prusya, Avusturya, Macaristan buradaki şeyleri gözlemliyor. Yani şimdi mesela Murat da var orada. Şeyde aynı gezide Murat da var. Murat'ın mesela daha çok eğlence amaçlı hareket ettiğini görüyoruz yani. Yani gözlem yapmak yerine eğlenmek biraz işte hatta bir gün bir şeyde Fransa'da bir prensesle dans ederken Sultan Abdülaziz'in de bulunduğu bir ortamda Sultan Abdülaziz son derece kızıyor yani. Söyleyin şuna diyor hemen bıraksın bu bizim böyle bir adetimiz yoktu yani belki onlar için normal bir şeydir ama biz böyle bir şeye katiyen gelemeyiz diyor. Ve Fuat Paşa var o zaman tabii şeyde gezide o da var. Hemen Fuat Paşa'ya gönderip bize ters diyor böyle bir şeyler olmaz veya işte Murat gene böyle eğlenceyi seven bir şey işte çok iyi Fransızca konuşuyor böyle etrafına prensesleri almış onlarla böyle gülüşüyorlar falan konuşup gülüşüyorlar falan gene Abdülaziz bu dikkatimi çekiyor.
1: Ne yapıyor böyle şeyler?
0: Evet, ne yapıyor bu diyor. Yani böyle şey olabilir mi? Bizim adetlerimizde, geleneklerimizde böyle şeyler yok şeklinde.
1: O zaman hocam o dönemde Murat'ın sağlık problemi yoktu. Abdülaziz'e olanlardan sonra mı biraz daha akıl sağlığında problemler çıkmaya başladı?
0: Evet evet. Şimdi bu söylediğin sözünü ettim tarih 1867. Hmm. Ama alkol alışkanlığı var yani. Hmm. Alkol alışkanlığı var. Ama tam bu hastalığın bütün belirtileri ortada değil. O özellikle darbe gününde yaşadığı
1: travma. Belki korkuyla falan
0: ona.
1: Hepsi
0: evet ciddi
1: çıkıyor.
0: Bir korku yaşadı çünkü o darbenin olduğu gün. Dolayısıyla ondan sonra zaten daha problemleri arttı. Bu dönemlerde işte eğlenceye düşkün, alkole düşkün ondan sonra. Ve dolayısıyla mesela şimdi Murat'ın öyle şey yaptığı yani o günlerini öyle geçirdiği bir ortamda Şehzade Abdülhamit ise gözlem yapıyor. Yani işte eğitim kurumları, ulaşım kurumları, sanayi vesaire insanlarla temas kuruyor ve bilgi alıyor onlardan.
1: Batı'yı takip eder miydi? Batı hayranı bir şehzadeydi diyebilir miyiz?
0: Şimdi Batı hayranlığından çok aslında Batı'daki gelişmeleri takip ediyor. Zaten öyle bir sözü var padişahlığında. Ben diyor terakkiperverim diyor. Şey kendini vasıflandırmasın. Evet. Yenilikçiyim. Ben Avrupa'da ne varsa benim ülkemde de olmalı diyor. Mesela bu bir bakış açısı. Bu Batı hayranlığından çok yani orada işte teknolojik anlamda bir gelişme yaşanmışsa bu benim ülkemde de olsun. Hı hı. Mesela işte elektrikli otomobil.
1: Biz niye geride kalıyoruz? Yani
0: evet,
1: biz bizim vatandaşımız şey da buna layık. Biz de bunu ki yapabiliriz.
0: Tabii tamamen bu yani. Yani dolayısıyla mesela işte elektrik yasakladığı söylenir Abdülhamid'in. Tabii Abdülhamid de dönemiyle ilgili o kadar çok uydurma şeyler var ki. Dolayısıyla yani hepsini düzeltmek için birkaç program belki yapabiliriz.
1: İnşallah yapalım hocam.
0: Tabii inşallah. Yani İstanbul'da elektrik fabrikası kurmuş bir adamın elektrik düşmanı olarak şey yapılması mesela nitelendirilmesi tamamen bu afaki değerlendirmeler çerçevesinde bakmak lazım. Şimdi işte elektrik kullanılıyorsa Avrupa'da bizde de olsun.
1: Bizde de olsun.
0: Bizde de olsun. Yani veya teknolojik anlamda elektrikli piyano mesela. bizde de olsun. Elektrikli fotoğraf makinesi bizde de olsun. Ve bunları getirtiyor da zaten.
1: Yani. Çağı takip eden bir isim.
0: Evet, kesinlikle haberdar da aynısı. Yani çünkü gazete okuyor adam. Yani gazeteleri okuyor. Yani gündelik hayatın bir kısmı

0: kısmını gazete okumakla geçirdiği için Avrupa'da ne olup ne bittiğinin hepsinin farkında yani. Hani gezi sırasında gözlemlerinin ötesinde döndükten sonra da bir şekilde olan bitenlerden haberdar.
1: Evet.
0: Padişah olduktan sonra da işte bunları hayata geçiriyor.
1: Hayata geçiyor. Yani, bu bahsettiğiniz şey şehzadelik dönemiydi. Tahta geçerken de Mithat Paşa ile olan diyaloğa değindiniz ve meşrutiyeti ilan edeceğine dair bir söz verdiğini vurguladınız. Peki o süreç nasıl işledi? Meşrutiyeti ilan etti mi? Şayet ettiyse neler yaşandı? Kısa süreliğine bir meşrutiyet mi göreceğiz? O yıllara götürün bizi lütfen.
0: Şimdi dediğim gibi 31 Ağustos padişahlık süreci. Sonrasında da aslında gündeme ne geliyor? Evet, sen söz verdin. Abdülhamit de zaten sözünden caymış değil. Yani dolayısıyla evet, meşrutiyete giden adımların atılması lazım. Bunun için öncelikle tabii ki bir anayasa hazırlanacak. Ve anayasa için bir komisyon kuruluyor. İşte Namık Kemal var, komisyon başkanı Mithat Paşa, Ahmet Cevdet Paşa var işte komisyonun içinde. Fakat tabii ki meşrutiyet aleyhtarları da var. Yani herkes şey değil, herkes meşrutiyet taraftarı da değil. Şimdi Mithat Paşa bir taslak hazırladı ve bunu Sultan Abdülhamid'e sundu. Bizim anayasa taslağı olarak diye. Şimdi Sultan Abdülhamid'in de bir tarzı var, danışmanları var yani. Ve dolayısıyla onlardan fikir de alıyor. Bu hep padişahlığı döneminde de böyle olmuştur. Öncelikle şimdi mabeyin müşürü Sait Paşa var. Sait Paşa şu anayasayı oku, bana bir rapor ver diyor öncelikle. Şimdi Sait Paşa okudu anayasayı. Ve orada bir takım hususlara dikkat çekti. Mesela en önemli şeyi Mithat Paşa'nın anayasasında 12. madde şöyle bir ibare konmuş.
1: Kanun-i Esasi'den bahsediyoruz.
0: Kanun-i Esasi, evet.
1: Kanun-i Esasi Mithat Paşa'nın anayasası diye mi geçiyor?
0: Şimdi
1: mimarlarından biri.
0: Tabii taslak olarak en azından. Yani bir komisyon var ama orada tabii ki Mithat Paşa'nın önerileri en ön planda onlar yer alıyor. Tabii
1: 114
0: ki.
1: Maddeden oluşuyordu yanılmıyorsam.
0: Toplamı 119 olarak. Yani.
1: 119.
0: Bittiği zaman tabii ki tamamlandığı zaman. Ama mesela bu taslak aşamasında işte 12. madde. Şimdi 12. maddede şöyle bir şey var, husus var. Osmanlı ülkesindeki her unsur kendi dilinden eğitim yapabilir şeklinde bir şey var. Şimdi Sait Paşa'nın dikkatini çekiyor bu ve Sultan Abdülhamid'e bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bu ülkemizde aslında yani tebaamız arasında bu tartışmalı bir mevzu. Yani eğitim dili ondan sonra. Şimdi bu zaten tartışma olan bir mevzuyu biz anayasa hükmü olarak anayasaya koyarsak bunun bir vebali vardır diyor. Ve tarih önünde bunun vebalini siz ödeyemezsiniz diyor. Ve onun üzerine Abdülhamid de tabii ki kendisi de okuyor anayasayı. Evet, ve burada orada dikkatini çöküyor. Ve Mithat Paşa'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki anayasayı taslak olarak gönderdiğin anayasayı okudum. Bazı problemler var diyor burada. Yani ülkemizin şartlarına uymayan bazı durumlar var. Bunlar düzelsin diyor. İşte buradaki en önemli şey bu. Her unsurun kendi ana dilinde eğitim yapabilmesinin sakıncalarından bahsediyor. Ve dolayısıyla şimdi padişah tabii ki bu konuda bir ağırlık koyunca o zaman o madde değişti. Ne oldu? Devletin resmi dili Türkçedir oldu. Devletin resmi dili Türkçedir. Devlet memuru olmak için Türkçe bilmek gerekir. Sonrasındaki diğer maddelerinde işte mebus seçilmek, çünkü bir süre sonra seçimlere gidilecek. Mebus olmak için Türkçe bilmek lazım ve meclisteki görüşmelerde Türkçe yapılır. Şimdi işte Abdülhamid burada ağırlığını koydu. Yani dolayısıyla şimdi o hükmün, yani her unsur kendi ana dilinde eğitim yapabilir hükmü yasal bir şey, yasal bir metin olarak anayasada yer alsaydı sonraki dönemleri de olumsuz etkileyecek bir süreç başlatabilirdi aslında. Ha, burada önünü geçirmiş oluyor. Aynı zamanda da devlet tasarrufu ortaya çıkmış oluyor. Evet, bu devletin resmi dili Türkçedir. Ve

0: Daha sonra uygulamalara da baktığımız zaman zaten işte okulda, yabancı okullarda mesela Türkçe mecburiyeti var.
1: Bir irade koymuş hocam. Heh,
0: bir irade ortaya koyuyor. Yani buna tam devlet tasarrufu diyebiliriz yani. Ve uygulanıyor da. O orada kalmıyor. Mesela meclis müzakerelerinde işte gayrimüslim mebuslar geldiklerinde işte biz Türkçe bilmiyoruz vesaire, biz kendi dilimizde konuşalım şeklinde bir takım talepler olduğu zaman, o zaman nasıl geldiniz buraya deniyor. İşte Ahmet Büyükbaş'a meclis başkanı olarak. Yani dolayısıyla hem teorisi olarak altyapısı hazırlandı. Aynı zamanda da tabii ki pratik olarak uygulandı da. Çünkü onun birçok arşiv belgesinde ben onu gözlemledim. Yani şimdi bir memuriyete atanacak bir kişinin Türkçe bilmemesi halinde bu geçerli değildir, Türkçe bilmiyor dolayısıyla şeklinde çok sayıda belge gördüm tabii ki. Ha, anayasadaki tabii önemli unsurlardan biri de başlangıç şeyinde, hükümlerinde Osmanlı Devleti'nin bölünmez bütün olduğu vurgulanıyor. O da önemli bir şeydir aslında. Osmanlı Devleti bölünmez bir bütündür. Coğrafya itibariyle bunu vurguluyor ki o da sonraki dönemler için her zaman şey olmuştur. En azından hep yer almıştır diğer anayasalarda da. Çünkü önemli bir hükümdür. Yani dolayısıyla şimdi işte netice itibariyle 119 maddelik bir metin ortaya konuldu ve bunun duyurulması da işte 23 Aralık 1876. Hatta tersane konferansının devam ettiği bir güne denk getirildi özellikle. Mithat Paşa onu düşünmüştü. Sadrazam, şimdi Mithat Paşa Sadrazam ve işte Balkan sorunları, bu Balkan sorunlarına Sırp isyanları, Bulgar isyanları falan, buna bir çözüm arama maksadıyla toplanmış. İşte gene her zamanki gibi 6 büyük devlet bir şekilde işin müdahili olarak bulunuyorlar. Halbuki bizim iş sorunlarımızda sizin ne işiniz var mesela? Bu şeyde de çok karşımıza çıkar. Yani şimdi bir ülkeyle, Yunanistan'la savaşırsın ki 1897 savaşı mesela, Yunanistan'ı perişan etmişsin, yenmişsin.
1: İngiltere gider sözcülüğünü yapmış.
0: Evet. Yani barış masasında da Yunanistan'la oturman lazım. Fakat karşına Yunanistan yok, bir sürü başka devlet var. Yani diğer işte gene o 6 devlet karşına gelmiş. Onlarla anlaşma yapmak zorunda kalıyorsun. Şimdi anayasanın ilan edileceği tarihte de işte o Balkan isyanları, buna çözüm arayışları ve dolayısıyla Mithat Paşa şöyle düşünüyor. Tam toplantı sırasında biz bunu duyurursak ondan sonra bizim lehimize bir karar çıkar konferanstan diye. Fakat o işte gerçekten öyle oldu. Toplar atıldı. İşte tersanede konferans devam ederken. ama bunu ciddiye bile almadılar. İşte çocuk oyuncağı dediklerini biliyoruz yani. Ama netice itibariyle anayasa yürürlüğe girdi. Yani Abdülhamit vermiş oldu, sözü tutmuş oldu. 23 Aralık 1876 Meşrutiyet idaresine geçiştir bu ve ona göre seçimler yapılacaktır ondan sonra yani.
1: Sonrasındaki süreç de oldukça önemli. Aslında bu Kanuni Esasi'yi konuşmuşken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sonrasında 1921 Anayasası ile arasındaki benzerliklere de temas etmek lazım. Mithat Paşa sorularının arasında vardı. Hüseyin Avni Paşa'ya ayrıntılı bakalım istiyordum ama bir sonraki programda olsun hocam. Aslında sormak istediğim çok başlık var ama süremizin de sonuna geldik. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Tabii inşallah. Çünkü Abdülhamit bir programa sığmayacak kadar gelişmeler çok önemli tabii ki. Abdülhamit dönemi hem çok uzun bir dönem ve gerçekten de bir programda demek ki bu kadarına değinmiş olduk. İnşallah başka programlarda İnşallah. Diğer konulara da değiniriz.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilişini, 5. Murat'ın tahta çıkışını ve meşrutiyet taraftarlarının söylemlerine yer verdik. Profesör Doktor Vahdettin Engin bizlerle birlikte oldu. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
1: Ucuz, ucuz. Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın?

0: yakarken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
3: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimdeydi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
4: Genel izleyici için uygundur.

Kaybeden olmadığı yarışma sır küpüne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etaptayız. 1. etap her soru 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap çekişmenin iyice yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okulda kazanacak. O zaman Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım ve hemen yarışmacılarımızı tanıyalım mı? Buyurun.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen yarışmacılarımızı tanıyoruz. Arkasından illeri seçiyoruz. Okulları belirliyoruz. Hoş geldiniz Dilek Hanım.
1: Hoş buldum.
0: Hoş geldiniz Celil Bey.
2: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Dilek Hanım, sizi tanıyalım önce lütfen.
1: Dilek Kışla ben. 82 İstanbul doğumluyum. Eski bir sağlık sektörü çalışanıyım. İki kızım var, bekarım. Kızlarımla birlikte yaşıyorum. Şu anda güncel olarak, freelance olarak bireysel astrolojik danışmanlık yapıyorum. Çocukların eğitimi için, güzel bir ulvi bir görev için bu akşam buradayım. Eğlenelim istiyorum.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin, mini kardeşlerimize destek olmak için geldiniz. Onlar adına yarışacaksınız. Bir il belirleyeceğiz ve o ilde bulunan okulu seçeceğiz. Orayı temsil ederek yarışacaksınız. Celil Bey, siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım lütfen.
2: Hoş buldum. Celil Coşkun. Beykoz'dan katılıyorum. Evliyim, bir kız çocuğu babasıyım. Buradan da kızımın yanaklarından öpüyorum. Mihrimah'ın. Ben de tiyatro oyuncusuyum.
0: Mihrimah. Mihrimah, evet. Harika. Selamlar olsun Mihrimah
2: Hanım'a. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de tiyatro oyuncusuyum. 3 yıldır aktif tiyatro yapıyorum. Bir yandan dizi oyunculuğu, bir yandan da dublaj sanatçılığı yapıyorum. Buradan büyük ve küçük tüm hanım arkadaşlarımıza, beylerimize inşallah faydamız olur okula gittiğinde kitaplar. Başarılar diliyorum arkadaşımıza da. Teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Harikasınız. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz. Evet, o zaman Dilek Hanım'la başlıyoruz. Dilek Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım ve Türkiye haritamızdan bir il belirleyeceğiz. Butona basmanızı rica ediyoruz. Bakalım dönsün ve Van Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde.
1: İnşallah.
0: Şimdiden oradaki öğrenci kardeşlerimize, minik dostlarımıza bol şans diliyoruz. Celil Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bakalım Türkiye'den hangi il adına yarışacaksınız? Butona bir kere basmanızı rica ediyoruz. Bakalım Yozgat, Eskişehir dedi. Arkasından hangi il geliyor? Kahramanmaraş, Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Bu bölümde oradaki minik dostlarımızı temsil ederek yarışacaksınız.
2: İnşallah.
0: O zaman ne yapalım? İlleri belirledik, okulları seçtik. Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz efendim. Evet efendim, her sorunun 5 puan değerinde olduğu birinci etaptayız ve hemen Dilek Hanım'a dönüyoruz. Dilek Hanım, soru tablomuzu açıyoruz ve kaç nolu sorudan başlayalım. Kaç nolu soruyu sizin için açalım.
1: Van için yarışıyorum ama anne baba memleketim olan Ordu'yla, Ordu'nun plakasıyla başlamak istiyorum, 52 ile. Bu arada dün de Dünya Ordulular Günü'ydü. Tüm Ordulu hemşehrilerime de günümüzü kutluyorum.
0: Harikasınız.
1: 52 ile başlamak istiyorum.
0: Peki şöyle yapsak, 52 değil de 25 yapsak olur mu? Çünkü ilk bölümde 1 ve 25 dolu sorulardan yarışacağız. Yine Ordu'ya selam olsun ama biz 25 ile başlayalım. Veya başka bir sayıda seçebilirsiniz. Yine biz Ordu'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Başka bir numara seçer misiniz?
1: 25 ile devam edelim o zaman. En
0: Peki.
1: azından tersi olmuş olsun.
0: O zaman 25 olsun. Sizin için 25 nolu sorumuz geliyor. Bakalım neymiş? Söylenti. 10 saniyelik sürenizi de başlattık. Söylenti ne olabilir? Hani bir eskilerde de çok fazla vardır bu.
1: Lafazan.
0: Olmadı. Biz bir harf açalım. Celil Bey, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Size geliyoruz. Sizden bir, sizin için süremizi başlatıyoruz. 10 saniye içerisinde ne olabilir? Söylenti.
3: Sohbet değil, harf yetmiyor. Mülakat.
0: Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Dilek Hanım, size geliyoruz. Böyle hatta şey de denir. Sürenizi başlatayım da haksızlık olmasın. Sürenizi başlattık. Hani kulaktan kulağa da gider derler. Söylenti. O ona söylemiş, o ona söylemiş. Zamanında şöyle bir şey olmuş. Ne olabilir bu? Peki, bilemedik. Hiç önemli değil. İlk başlarda kelimeleri biraz bizim desteğimizde buluyor olacaksınız. Çünkü hiç ipucu vermiyor oluyoruz. Bir harf daha açıyoruz ve hemen Celil Bey, size geliyoruz. Bakalım. S- söylentini, eş anlamlısını bulabilecek misiniz?
3: İlk iki harfin çıkması iyi oldu. Rivayet.
0: Rivayet doğru yanıttı. Evet. Bir de şifre harf buldunuz. Y harfini bulduk. Şifre kelimeden Y harfini açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 20 açalım lütfen.
0: 20. Çok güzel. Hemen iki harfli, emniyetli bir kıyıya geçti Celil Bey. Gelsin sorumuz. 20 nolu soruyu okuyoruz. Kısaca doktor. 10 saniyenizi başlattık.
3: DR.
0: DR. Harikasınız. Evet Celil Bey, doktoru bildik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 11 numarayı açalım.
0: Celil Bey, 11 nolu sorunuzu okuyorum. Arınmış, soyutlanmış olan 10 saniyenizi başlattı.

0: değil.
1: Ari.
0: Ari. Ari. Ari. Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. Bir soru daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım? Her sorumuz 5 puan değerinde bu blokta.
1: 15.
0: 15 nolu soruyu açıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım ne?
1: Hadi bakalım.
0: Dayak. 10 saniyelik süre başladı. Dayak.
2: Dayak. Dayak. Yani sopa ama kelime yetmiyor. Aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda.
0: Ne olabilir acaba? Dilek Hanım bulabilecek mi? Dayak ne olabilir? Peki biz bir harf açalım Dilek Hanım. Size de bir küçük ipucu verelim. Hani dayaklamış bir şeyler yapmış. 10 saniyeyi başlattık. Ne yapmış?
3: Patak.
0: Pataklamış. Patak. Doğru yanıtımız olacaktı. Harikasınız. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 3 nolu soruyu açalım.
0: 3 nolu soru. Yukarıdan aşağı 3 harf hem de hiç açılmamış bir yere gittiniz. Peki öyle yapalım. Gelsin sorumuz 3 numara. Konya'da bir baraj soruyoruz. 10 saniyelik süre başladı. Keşke açılmış yerden destek alsaydınız. Ne olabilir? Konya'da bir baraj. 3 harfli. Bulamadı. Peki biz yardımcı olalım. Bir harf açalım. Bakalım Celil Bey'in aklına gelecek mi? Harfimiz A. İlk harfi açtık. 3 harfli. Sizin için 10 saniye başlattık. Ne olabilir?
2: Arı Konya'da. Barajı.
0: Ne barajı?
2: Arı barajı.
0: Arı barajı çok yakın ama değil.
2: Gelmedi aklıma.
0: Peki. Gelmedi aklınıza. Biz o zaman bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Hı-hı. Dilek Hanım. Acaba ne olabilir? Harfimizi görelim. Bir A da açtık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyoruz?
3: Ata barajı.
0: Değil.
3: Ana barajı.
0: Değil.
3: Aba barajı.
0: Değil.
3: Ara barajı.
0: Değil.
3: Aka barajı.
0: Değil.
3: Kalmadı.
0: Kalmadı. Peki sizden bir harf koymanızı rica edeceğim Celil Bey. 10 saniye evet. Sizin için başlatıyoruz. Ne barajımızın adı acaba?
3: Celil
0: ne barajı?
2: Aba barajı.
0: Değil.
2: Ara barajı. Asa barajı. Aza barajı.
0: Değil. Bulamadık.
2: Evet.
0: Peki Dilek Hanım sizin için geliyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Alfabeden tersten başlasanız sanki yukarı doğru.
3: Aza barajı.
0: Değil.
3: Aya barajı. Ava barajı. Ana barajı. Ara barajı.
0: Ara dedi Dilek Hanım. Başa doğru geliyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz Celil Bey.
3: Celil Bey artık bilin.
2: Bilelim değil mi? Asa barajı, aşa barajı.
0: R dedi. Ara dedi. Yok
2: aşa
0: dedim.
2: Dedim.
0: Geri.
2: Ha geri. Pardon.
0: Ben ama biraz süreyi bitirdiniz. Yani. Evet. Demek ki Dilek Hanım'a kısmet olacakmış.
3: İnşallah.
0: R'de bıraktık. Başa doğru geliyoruz. Süreyi başlattık.
3: Apa barajı.
0: Harikasınız. Apa barajı olacaktı. Konya'da bir baraj.
3: Size çok pasladım ama.
0: Apa.
2: Psikolojim oynuyor burada.
0: Öyle mi?
2: Size evet.
0: Neden?
2: Şimdi kendisi astrolojiyle ilgilendiği için burçlardan evet. Da çok iyi anlıyor. Demek ki bir zayıf noktamızı buldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık.
0: Burçlardan anlıyor. Bu arada burçlarla ilgili Celil Bey sizin burcunuz?
2: Ben Başak Burcu'yum.
0: Düzen değil mi? Ben evet. Bildiğim kadarıyla.
2: Bayağı bir düzen.
0: Siz Dilek Hanım hem burçlarla ilgileniyorsunuz ama sizin burcunuz?
3: Ben Oğlak Burcu'yum.
0: Oğlak Burcu'sunuz.
3: Yani güneşim Oğlak. Evet.
0: Harikasınız. Ben de bir Kova Burcu olarak. Kovalar, Başaklar, Oğlaklar. Peki nasıl yanlışır mı Oğlak'la Başak Burcu?
3: İyi anlaşırlar. Çünkü ikisi de düzen kurmak ve düzeni yönetmek anlamında iyilerdir.
0: O zaman bundan sonra büyük bir uyum içerisinde yarışmanızı bekliyoruz.
2: Düzenli bir şekilde birbirimize paslarız artık soruları.
0: Paslarsınız. Peki sizinle devam edelim Dilek Hanım. Kaç dolu soruyu açalım? Apa'yı bildik. En evet. Son Konya'da bir barajı yanıtladık. Apa barajıydı. Sizinle devam edeceğiz.
3: 21 numaralı soruyu açabilir miyiz?
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Geldi sorumuz. Bir bağlaç. Süremizi başlattık.
3: V.
0: Bir harf koyduk. V'yi aldık. 5 puan daha yazdık hanemize. Her doğru yanıtımız 5 puan. Sizinle devam ediyorum Dilek Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 12 nolu soruya açabiliriz.
0: 12 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya uzun bir kelime seçtik. Bakalım ne arıyoruz 12'de? 12 bir sesli soru. Önce Hı-hı. Bir sesimiz var. Dinleyelim arkasından tahmin edecek miyiz bakalım. Buyurun dinliyoruz.

0: açalım. Seçme sırası size geçti Celil Bey. 17'yi hatırlatayım, 8'i hatırlatayım. Orada da foto sorular var. Belki yardımcı olur size.
1: Tamam. Önce bir kolaya kaçalım biz.
0: Lütfen.
1: 10 numara diyelim.
0: 10 numara. Hemen açılmışlardan, olmuşlardan bir 5'er puan toplayalım. Aynen. Diyor Celil Bey. Riske atmayayım. Peki gelsin 10 numaralı sorumuz. İlave. 10 saniyeyi başlattık. Nedir?
2: Ek.
0: Ek. Evet. Harikasınız. İsterseniz 5'er puan alabilir, isterseniz risk atmadan yürüyebilirsiniz. Nereyi tercih edeceğiz? Hangi soruyla yürüyeceğiz?
1: 8 numarayı görebilir miyiz?
0: 8 no'lu sorumuza gelelim. Bakalım 8'de ne var? Bir fotomuz var. Önce bir fotoğraf seçtik sizin için. Bakalım neymiş? Önce bir fotoğrafımızı görelim. Efendim, ekranda gördüğünüz balığı soracağız size. Gümüş balığı olarak da geçiyor. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba bu balık?
2: Sallayacağım tamamen. Atarvos. İstavrit diyeceğim ama S yok. Aklıma başka bir şey gelmedi.
0: Peki. Cevap hakkı Dilek Hanım size geçti. Bir harf açıyoruz ve balığımızı tekrar gösteriyoruz. Bakın. Önce tanıyabilecek miyiz acaba bu balığımız ne balığı olabilir? Hemen 10 saniye sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir bu balık?
3: Ataros.
0: Gümüş balığı olarak da geçiyor. Ama biz bunun tabii ki birebir orijinal ismini soruyor olacağız size. Celil Bey, sizin için süreyi başlattık. Bakalım ne olabilir?
2: At.
0: Kelime harf üretebilirsiniz.
2: At kirita.
0: Salladım, at kirita. Tamam. At kirita.
1: Evet.
0: Bakıyoruz. Çok da sevimli, tatlı bir balığımız evet, var. Bir harf açalım.
1: Özür diliyorum.
0: Tekrar Dilek Hanım'a gelelim. Bakalım ater ne olabilir? Süreyi başlattık. Ater.
3: Aterna. Balıktan çok özür diliyorum.
0: Sevgili balığımızı üzdük.
3: Çok şirin ama.
0: Harika. Bir az harf daha açalım.
3: Kendisi yok bende.
0: Bakalım doğru harfi koyacak mısınız? Celil Bey, bir harf koymanızı rica ediyorum. Evet. Sürenizi başlattık.
2: Aterina.
0: Aterina evet. Balığı olacaktı. Bu sevimli gümüş balığımızın adı, daha doğrusu tarif ederken.
1: Sağ olsun kopya verdi bu arada. Tahmin ederken Aterina filan diyor kendi kendine. Güzel kopya aldım.
0: Ama
1: sağ ol.
0: Dilek Hanım'dan aldınız.
3: Ama burada zaten sizin için buradayım ben. Siz teşekkür kazanın
1: ederim.
3: Diye.
1: Teşekkür ederim. Peki. Çocuklar kazansın.
0: Aterina evet. Olacaktı. Gümüş balığımızın ismi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: Tabii ki 2-3 harfli olanlardan birini seçeceksiniz.
1: Yok hayır. Bu sefer 2'yi seçelim.
0: İkiyi seçelim. Hı hı. Açılmamış bir bölgeyi açmak istiyor Celil Bey. Birazcık da risk alıyor.
3: Risk alıyor.
0: Peki evet. Gelsin bakalım 2 nolu soru. Salıncağa benzer bir jimnastik aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Salıncağa benziyor bu. Bir jimnastik aracı.
2: Hiçbir şey yapma yalnız.
0: Peki ben hemen Dilek Hanım'a geçtiğinde küçük de bir ipucu vereceğim birazdan. Dilek Hanım, sizin için bir harf de açtık. Evet, salıncağa benzeyen jimnastik aracımızı soruyoruz. Sürenizi başlattım Dilek Hanım. Hatta sirklerde de vardır.
3: Trapez.
0: Harikasınız, trapez. İpucundan çok hızlı yakaladınız. 5 puanı hanenize yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Ben de Celil Bey'in yolundan devam ediyorum. 18 numaralı soru demek istiyorum.
0: 18 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen geldi 18 numaralı sorumuz. Eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı diyoruz. Ve sürenizi başlatıyoruz. Dilek Hanım, gerçekten çok zor bir soru buldunuz.
3: Trakeon.
0: Bir harf daha açıyoruz. Uzun ve zor bir kelime seçtik. Celil Bey, sizin için süreyi başlatıyorum. Buyurun, eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı ne olabilir?
2: Trapier.
0: Dedim. Peki. Bir harf daha açalım. Dilek Hanım, süreyi sizin için harfimizi açtık, süreyi başlattık. Ne olabilir? Eklem bacaklılar.

0: Kaç yerine özel bir soluk borusu taşıyorlar.
1: Sakentiyer.
0: Peki, keşke seçmeyeseydim diyor musunuz şimdi?
1: Dedim.
0: Peki, keşke emniyetli kıyıdan gitseydiniz. Evet. İlk harfimiz T, A. Araları dolduracağız. Celil Bey, sizin için süreyi başlattık. Evet. Ne olabilir bu gizli kelimemiz?
2: Trapezer, travezer.
0: Bezer değil. Bir
3: şöyle bir şey söyleyebilir miyim lütfen? Benden eksi 5 puan alın, direkt açın bunu lütfen.
0: O kadar diyorsunuz bizi.
3: Aynen.
0: Biraz uğraştıracak bu kelime. Ama öyle keşke 5 puanla kurtarabilseydiniz. Bu kelimeyi öğreteceğiz diyormuşuz. Bu kelimeyi
3: biraz öyle oldu.
0: Beraber bulacağız efendim.
1: Bulacağız birlikte.
0: Aklımızda iz bırakacak aradığımız kelime diyelim. Sizin için süreyi başlatalım Dilek Hanım. Acaba ne olabilir?
1: Trakea nar çıkartamadım bir türlü.
0: Çok güzel buldunuz trake kısmını. Trake ne olabilir? Trake ne yapmış bunlar? Sizin için başlatalım Celil Bey süreyi. Trakeleter
2: diyeyim. Trakelator. Trakeleter.
0: Onlarmış hep. Onlularmış diyeyim. Hani bir şey derler ya. Bir şeyler diyeyim. Dilek Hanım, sizin için süreyi başlattık.
1: Loler.
0: La da olmadı, le de olmadı. Ama trake oldu. Celil Bey,
1: trakeyin başından
0: siz bir başlayın. Şey. Tahminimiz ne olacak? Sürenizi
1: Celil
0: başlattık.
2: Artık bunu da bilelim. Bacaklılar.
0: Evet.
2: Trakeliler.
0: Liler. Evet. Trakeliler olacaktı. Sizinle devam ediyoruz Celil Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
3: İlk iki ve üçüncü harfi açılmış. Antalya diyelim. Biraz içimiz ısınsın lütfen.
0: Antalya derken?
3: 7.
0: 7 no'lu soru. Peki. 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne? Radyo ve TV haberleri sunan kişiler. Süreniz başladı.
3: Güzel yerden geldi.
0: De zaten
2: aynen spiker.
0: Spiker tabii ki. Bir de şifre harfimiz açılmıştı. İ harfinin üzerinden geçtik. Spiker de oraya ikinci kez İ harfine destek oldu. Sizinle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
3: 5 numara diyelim, elması güzel Amasya'ya gidelim.
0: Peki, 5 numara elması güzel Amasya'dayız. Gelsin sorumuz. Hususi, süreyi başlattık. Hususi.
2: Özel olabilir mi diyelim?
0: Özel olur tabii ki. Özel doğru yanıtımız olacaktı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Celil Bey?
3: 19 diyelim lütfen.
0: 19 nolu, hiç açılmamış bir 3 harfli yer açacağız. Peki.
3: Evet.
0: Geliyor sorumuz. Islak. Sorumuz, ıslak arıyoruz. 3 harfli ne olabilir?
2: Akma tek gelen şey nem. Doğru mu bilmiyorum ama nem.
0: Nem de olabilir. Islak, ıslanmış, nemlenmiş. Başka ne olabilir? Başka biz nemi şey seçmedik. Bir harf açalım. Dilek Hanım dikkat. Nem değilse ne olabilir? Mesela böyle ıslak ıslak gelir gözlerinden diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
1: Yaş
0: diyoruz. Doğru yanıtımız yaş olacaktı. Arkasını sizle devam ediyoruz. Yaş doğru yanıtından sonra kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 13 numaralı soru lütfen.
0: Hemen gidiyoruz. 13 nolu soru. Geliyor sorumuz. Efendim, havaalanında uçakların kalkıp inmesine yarayan uzun şerit. Süreyi başlattık.
1: İtibarımı kurtarayım. Pist.
0: Pist. Harikasınız. Pist doğru yanıtı. Bir de S harfi açtınız. Şifre kelimemizden sondan dördüncü harfi bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Açtığınız son sorudur. Birinci etabın son sorusunu açıyorsunuz. Buyurun. Emniyetli kıyılardan ayrılmayın Dilek Hanım.
1: 17 numaralı soruyu açalım
0: bakayım
1: o zaman.
0: Evet. Güzel bir yere açtınız. Geliyor 17 no'lu sorumuz. Bir foto soru. Yine çok güzel bir soru buldunuz. Bakalım 17'de ne soracağız? Efendim, gördüğünüz bitkiyi soruyoruz size. Bu bitki süpürge otu olarak da geçiyor. Acaba bu süpürge otu olarak bilinen, halk arasında süpürge otu dediğimiz bitkinin adı ne olacak? Sürenizi bir başlatalım. Ne olabilir?
1: Biliyorum ama şu an
0: yaz günü insan şöyle güzel de bir ne yer? Su, tuzlu böyle yeşil yeşil.
1: Erik.
0: Acaba? Erik. Canım da vallahi çok istedi diyorum. Gördüğünüz kokusunu tam bilemiyorum. Kokumuz var mı yok mu sizin için? Bir de harf açıyoruz. A harfini açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir Celil Bey?
2: Erika diyeyim ben.
0: Erik nereden çıktı? Doğru tabii ki. Erik'i nereden bildiniz diyeceğim. Ama Dilek Hanım, ben size elimden gelen yardımı yaptım da Celil Bey aradan Erik'i kaptı. A ile de birleştirince.
1: Paslaşıyoruz. Aldığım pası veriyorum.
0: Kesinlikle gördüğünüz resimdeki en halk arasında hepimizin tanıdığı bu bitkinizin adı Erika olacaktı. Normalde süpürge otu olarak bildiğimiz bu bitkiydi. Foto sorumuz. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yeri buldunuz. Ve ne yaptık? Birinci etapın sonuna geldik. Küçük bir değerlendirme alalım birinci etapta. Nasıl geçti?
3: Gayet güzel geçti. Partnerim sağ olsun yardımcı oldu. Hatta yeteneklerimden biriyle ona güzel bir cevap vermek istiyorum. Bir taklitle.
0: Lütfen buyurun.
4: Berhudar ol evladım.
3: Sağ olun, bu kadar.
0: Harikasınız. Teşekkür ederiz. Biz de hemen puan durumuna bir bakalım. Kaç puanla birinci etabı tamamladık? Evet, burada Celil Bey 10 doğru yanıt buldu ve 5 puandan 50 puanla burayı tamamladı. Dilek Kışlı Hanım 6 doğru yanıtla 30 puanla çok yakın takip ediyor. Ne yapıyoruz? İkinci etaba geçelim mi? Hazır mıyız? 120 saniyeye hazır mıyız?
1: Hazır mıyız ortak?
0: Yani ortak derken yarışma bayağı beraber işbirliğine döndü. Biz o zaman
1: öyle oldu.
0: Hemen küçük ama bir ara veriyoruz ve
1: Celil Bey'le yarışma şansım o anlamda yok. Kendisi Başak Burcu ve kendisine Merkür, yani söz ve kelimelerle ilgili olan gezegeni de Başak Burcu'nda. Yani en büyük yeteneği kelimeler zaten Celil Bey'in. Ve o yüzden ben kendisine destek oluyorum böyle.
0: Estağfurullah. Siz de galiba bir yeni bir strateji değiştirdiniz. Oraya destek oluyormuş gibi puanları toplama yolunu seçeceksiniz. Peki ikinci etaba öyle geçelim. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz efendim. Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Birinci etabın kazananı sevgili Celil Coşkun'la başlıyoruz. Kendisi hazırsa 120 saniyede 10 sorusunu yönlendireceğim. Hazır mıyız Celil Bey?
3: Hazırım.
0: Peki.
3: Bekliyorum.
0: Sesli ve video sorularımız var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Her doğru yanıtınız 10 puan değerinde. Sizin için soru geliyor ve sürenizi başlatıyorum. Künde, köprü ve çelme hangi spor dalının terimleridir?
2: Güreş.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz şarkı hangi grup seslendirmektedir dinlediğiniz şarkıyı?
1: Çocukluğumuzun grubu Ayna.
0: Harikasınız. Atasözüne göre rüzgar eken ne biçer?
1: Fırtına biçer.
0: Harikasınız. Fırtınayı da biçtik. Fellah köftesinin ana malzemesini soruyoruz.
1: Sadece bulgur biliyorum ama...
0: Harikasınız. Doğru kabul ediyoruz bulguru.
1: Aa, süper.
0: Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz. Arkasından sorumuz gelecek.
2: Duteydim onu ve... Getme Sadık.
0: Hemen geliyor sorunuz.
2: 15 sene...
0: Babam ve Oğlum filmindeki Hüseyin karakterini canlandıran oyuncu.
1: Büyük Üstad Çetin Tekindor.
0: Tabii ki bildiğiniz yerden geldi.
1: Aynen.
0: İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret ne sanatçısıdır sorumuzun yanıtı.
1: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Yanıtınızı söyleyerek de alabilirim. Dinlediğiniz türküyü kimseyle seslendirmektedir?
1: Bedia Akartürk.
0: Bedia Akartürk. Peki. Türkiye'nin ikinci en uzun nehrini soruyoruz size, hangisidir? En uzun ikinci nehri.
1: Fırat, Dicle.
0: Fırat, doğru yanıtını aldık. 35 yaşın yolun yarısı olduğunu söyleyen şairimizi soruyoruz size, kimdir? 35 yaş yolun yarısı.
1: Nazım Hikmet.
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik, hemen başa döndüm. İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret'in çaldığı enstrüman.
1: Çaldığı.
0: Diyelim. Çaldı, ne sanatçısıdır diyelim. Sevgili İdil Biret?
1: Gitar, keman ama hepsi beş harf. Pas.
0: Pas dedik. Pas. Tekrar geldim. 35 yaş yolun yarısı. Acaba bu şairimiz kimdir diyoruz. Ve 3, 2, 1. Harikasınız.
2: Atmayalım.
0: Çok iyi bir performans gösterdiniz. Eyvallah. İdil Biret ne sanatçısıdır demiştik. Birçok da enstrüman saydınız. Hı hı. Ama piyano olacaktı. Evet. Doğru yanıtımız sevgili İdil Biret. Piyano çalıyordu kendisi. 10 nolu sorumuz vardı. 35 yaş yolun yarısı demişti sevgili şairimiz. Kimdi? Cahit Sıtkı olacaktı. Tabii ki doğru yanıtımız. Dilek Hanım, hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: 120 saniyeyi sizin için başlatacağız. Heyecan var mı?
3: Çok.
0: Gerçekten.
3: İtibarımı kurtarmam lazım.
0: Ya estağfurullah, nasıl itibar? Gayet iyi yarışıyorsunuz. Başa baş bir mücadele gidiyor. Aradaki iki soru fark var. Hazırsanız.
3: Hazırım.
0: Sizin sorularınızı okumaya başlayacağım.
3: Hazırım.
0: Hazır mıyız? Peki. Geliyor. 120 saniyeyi başlattık. Aparkat, kroşe ve sağ direk hangi spor dallarının temelleridir? Boks. Harika. Atasözüne göre akılsız başın cezasını neresi çeker?
3: Ayaklar.
0: Ayaklar. Harika. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra sorumuz geliyor.

0: Dinlediğiniz şarkıyı hangi grup seslendirmektedir?
1: Grup Yeni Doğan.
0: Grup Gün Doğarken.
1: Gün Doğan.
0: Harikasınız. Fava'nın içeriğinde hangi besin vardır? Fava'nın ana besin?
1: Bakla.
0: Harikasınız, bakla tabii ki. Sunakan ne sanatçısıdır? Sunakan'ı soruyoruz size. Var mı bir tahminimiz?
1: Pas.
0: Pas dedik. Sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
2: Süpermen Arvanoğlu. Her şeyde anlaştık. Parayı yarın alıyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler.
0: Evet, çok büyük bir oyuncu kadrosunun imza attığı bir film. İzlediğiniz görüntülerin ait olduğu filmin soruyoruz size, hangi filme ait?
1: Yanlış hatırlamıyorsam Sazan Sarmalı.
0: Ama başka bir, önünde başka bir şey var.
1: Sazan Sarmalı.
0: Başka Sazan Sarmalı, bunun ikinci bölümü diyeyim size.
1: O zaman pas diyorum.
0: Peki pas dedik, hemen geçtik. Ani Harabeleri nerededir diyoruz?
1: Kars.
0: Kars, harikasınız. Türkiye'nin en uzun nehrinin adını soruyoruz size. En uzun nehir?
1: Kızılırmak.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: İsmail Türüt.
0: Harikasınız, hemen bulduk. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairi soruyoruz size. Kimdir acaba İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimiz?
1: Pas.
0: Peki, hemen geliyorum. Suna Kan hangi enstrümanı çalıyordur? Ne sanatçısıdır diyoruz Suna Kan?
1: Keman.
0: Tabii ki keman olacaktı. Bir görüntü izlemiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Demiştim ki ikinci bölümü Sazan Sarmalı. Önünde bir küçük daha bir ekipti bunlar. Hep beraber bir...
1: Pas.

0: Peki gittim. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi soruyoruz. İstanbul'u gözlerim kapalı dinliyorum derdi. Bulamadık. Harikasınız. İki soru bilemedik ama hemen bir bakalım mı? Ne olacaktı? Bir görüntü izletmiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Başındaki evet. İsim organize işler olacaktı. Doğru yanıtımız.
1: Sefalarca izledim ama isim gelmedi.
0: Değil mi? Orada biz o 120
1: saniye. Ben Sazan Sarmalı'nda kalmışım.
0: İkinci bölüm olduğu geriye. İçin onu beğendiğimiz için Sazan Sarmalı olarak kaldı. Harika bir oyuncu kadrosu vardı filmimizin. Ve İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi sormuştuk. Orhan Veli olacaktı. Doğru yanıtımız. Bakalım kaç puandayız şu anda? Burayı kaçar puanla tamamladık? Evet. 110 puandayız Dilek Kış'la. Bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Celil Bey, Celil Coşkun aynı şekilde 8 doğru yanıt verdi ama ilk etaptan fark olan bir 20 puanlık arayı korumayı başardı. Üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Butonlarla devredeyiz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada büyük bir mücadele izliyoruz. Dilek Hanım çok yakından Celil Bey'i takip ediyor. Yaklaşık bir 10 puanlık, 20 puanlık minik bir fark var. Burada da hızla kapatacak. Çok da iddialı kendisi. Butonlar devreye giriyor. Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dilek Hanım, enerjimiz yerinde mi?
1: Hazırım.
0: Arayı kapatacak mıyız?
1: İnşallah.
0: Tamam, ama önce Celil Bey seçecek. Evet, hemen geliyor sorumuz. Celil Bey, sizdeyiz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 22 açalım lütfen.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Hı-hı. Bakalım ne? Yassı demir çelik ürünü. 10 saniye başladı. Şimdi basıyor. Kim basıyor? Kim basıyor? Kim basıyor? Bastınız ama yanmadı. Şimdi yandı.
1: Yine mi takıldık?
0: Evet, yok. Buyurun sizde.
1: Saç.
0: Saç. Tabii ki doğru yanıt. Siz takıldığını nereden çıkarttınız?
1: Biraz daha sert basmam lütfen lazım.
0: Lütfen sert basın.
1: Ben
0: 10 saniyenizi başlattım dediğim dakika böyle hızlı hızlı basın.
1: Tamam.
0: Evet, siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 23 nolu soru.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım, 23'te ne arıyoruz? İncir sineği. 10 saniyelik süre başladı. İncir sineği ne olabilir? İncir sineği. Nedir acaba incir sineği? Ne olabilir? Var mı bir tane? Buyurun Celil Bey diyeceğim ama süremizi doldurduk. Pardon. Tekrar bir harf açıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda. Harf açacağım, 10 saniyeyi başlatacağım. Önce harfi açtım, 10 saniyeyi başlattım. Kim başlıyor? Açtık, 10 saniye. Buyurun
1: İlik.
0: Dilek Hanım.
1: İlik.
0: İlik değil, başka ne olabilir?
1: İlek.
0: İlek, doğru yanıt. İncir sineği ilekti. Biliyor musunuz ileği, incir sineği?
1: Yok, hiçbir fikrim
0: önce
1: yoktu.
0: Önce içine girer, yuva yapar, orada değil mi? İncirin de tatlanmasını sağlar ve çoğalmasını diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruya çalın?
1: 33 numaralı soru.
0: 33 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım iki harfli ne geliyor? Utanma duygusu, 10 saniye kim basacak? Dilek Hanım.
1: Ar.
0: Ar geldi. Dilek Hanım çok hızlı bir şekilde arayı kapattı. Celil Bey dikkat edin. Butonu iyi kullanın.
2: Son düzlükte koşuyor yani maşallah.
0: Sizinle başlıyoruz Dilek Hanım.
1: 40 numaralı soru.
0: 40 nolu soruya gidiyoruz. Bir ne geliyor? Bir bağlaç, 10 saniye başladı Celil Bey.
2: Ki
0: ve ki doğru yanıttı. Burada aradığımız bağlaç ki bağlacı olacaktı. 10 saniyemiz dolmadan doğru yanıtı verdik. Size devam ediyoruz Celil Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Çok harf oldu. 14 diyelim.
0: Hemen 14'e gidiyoruz. 14'te bakalım. Ne arıyoruz? Avrupa'da bir ülke. Başladı süremiz. Kim basacak? Kim basacak? Celil Bey bastı.
2: Macaristan.
0: Macaristan dedi. Harika. Çok geniş bir yeri de açtı. Ama şifre harf bulamadı.
2: Hadi.
0: Sizle devam ediyoruz Celil Bey. Siz seçiyorsunuz.
2: Hı hı.
0: Dilek Hanım unutmayın, butonlar karar veriyor. Hı. Eller butonda. Önce basın sonra düşünün. Kaç nolu soruyla devam ediyoruz Celil Bey?
2: 38.
0: 38. Geliyor 38 nolu sorumuz. Rubato ve Simge'nin düeti olan bir şarkıyı soruyoruz. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. Buyurun Dilek Hanım.
1: Kul. Kul.
0: Kul değil. Başka ne olabilir?
1: Dul.
0: Dul da değil.
1: Dul.

0: Bul.
1: Bul da değil, pul da değil. Başka ne olabilir? Sula da çok yakındı diyeyim. Bir de harf açıyorum. Eller butonda, buton karar verecek. Elleri uzaklaştırmayın. 10 saniye başlattım. Ne olabilir? Kim bastı? Celil Bey bastı.
0: Sul.
1: Celil Bey. Celil Bey. Sus. Sus. Doğru yani.
2: Başka aklım hiçbir şey gelmiyor yani bildiğimden.
1: Dilek Hanım da Celil Bey için çalışmış.
0: Ben o kadar ekrana odaklandım ki ben bastım zannederim.
1: Celil Bey'e destek oldu. İki yarışmacımız aynı anda tek yarışmacımız için cevap veriyorlardı.
0: Canım sağ olsun. Harikasınız. Ortak bir hizmete amacımız
1: ama
0: ortak.
1: Ama rekabeti evet. Bırakmayın lütfen. Tabii arayı ki, kapatmıştınız. Celil Bey yakaladı. Sadece bunun bilgisini veriyorum ve size devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım Celil Bey. Aman butonları boş bırakmayın Dilek Hanım. Kaç dolu soru Celil Bey?
2: 6'yı açalım.
1: O kadar düşünmeyin. Nasıl olsa yardımcı da oluyor Dilek Hanım size. 6 nolu sorunuz geliyor. Hazır gelsin. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum süre başladı. Kim bastı? Kim bastı? Dilek Hanım bastı tabii ki.
0: Ekin.
1: Ekin tek harf koydu. Ekini kaptı. Celil Bey orada ben hem soruyu seçerim hem de butona basarım diye düşünmüştü. Ama
2: yok, tamamen Dilek Hanım'a yardımcı
1: hesap,
2: olmak
1: çarşıya,
2: için.
1: Evdeki hesap çarşıya daha doğrusu sır küpü stüdyolarına uymadı. Dilek Hanım hemen soruyu kaptı. Size devam ediyoruz Dilek Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
0: 28 numaralı soru.
1: 28 numaralı soruyu açıyoruz. Simgesi ne olan element süre başladı. Kim basacak? Tabii ki Dilek Hanım almış oldu. Buyurun.
0: Krom değil. Bor demir.
1: Ne olabilir? Simgesi ne? Peki bir harf açıyoruz. Bir de ipucu vereyim yarışmacılarımıza. Adaletli olsun. Böyle çok parlak ışık da denir. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım. Çok parlak. Pırıl pırıl.
0: Ay kimya hocam izler.
1: Ne olur parlak. Peki eller butonda bir şey kaybetmediğiniz sakın moral düşmesin. Bakın harfi açtık. 10 saniye başlattım an tekrar. Kim koyacak? Celil Bey bastı.
3: Neon.
1: Neon doğru yanıt olacaktı. Parlaktan gelmişti. Parlak tabela neon da denirdi. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz bu blokta. Sizle devam ediyoruz. Celil Bey seçiyor. Butonlar karar veriyor Dilek Hanım. Sakın düşmeyelim. Eli butondan uzaklaştırmayalım. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: Bir numarayı alalım.
1: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım bir de ne arıyoruz? Kırmızı pembe mor çiçeklerini yaz başında açan bir süs bitkisi soruyoruz. Kim basacak 10 saniye başladı? Dilek Hanım.
0: Bilmiyorum ama artan böyle ortanca.
1: Harikasınız. Böyle top gibi olur. Harika ortanca. Renkleri olur. Ortanca vay, tabii vay, ki. Helal olsun. Birçok da rengi olur. Gölgeyi sever. Harika bir çiçektir kendisi.
0: Anneciğime selam olsun o zaman. Çok, çok güzel, çok iyi yetiştiriyor. Bahçesinde harika. Çok var.
1: Foto sorularımız var. Video sorularımız var. Yardımcı olacaksa 34'ten 36'dan destek alabiliriz. Ama ben yönlendirmiş olmayayım. Kaç tane soruyla devam edelim Dilek Hanım?
0: 29 numara.
1: 29 numaraya gidiyoruz. Anlaklı Zeyrek. Kim basacak? Celil Bey.
3: Zeki.
1: Zeki. Doğru tabii ki. Zeki olacaktı. Yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 16'yı açalım lütfen.
1: 16 nolu evet. Soruya gidiyoruz. Bakalım 16'da ne arıyoruz? Tadı güzel. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım bastı.
0: Leziz.
1: Leziz. Bir yemek. Leziz. Tatlı anlamındaydı. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. 36 nolu soruya gidiyorum. 36'da bir fotoğrafımız var. Önce bir fotoğrafımıza bakalım. Ne geliyor? Evet, gördüğünüz gibi küspe bunlar. Neymiş? Küspeleri soracağız size. Hazır mıyız? Sorumuz geliyor. Zeytinin gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi. Süre başladı. Ne olabilir bu küspe? Buyurun Celil Bey.
3: Zirona, zirana, kirona, kirana.
1: Acaba nasıl bir harf koyacağız? Biz P'yi koyduk. Pir kısmını bulduk. 10 saniyeyi başlatıyoruz. Fotoğrafı görmek ister misiniz bir daha? Peki Dilek Hanım.
0: Pirana.
1: Pirana değil.
0: Pirene.
1: Pirene de değil.
0: Pirine.
1: Pirine de değil. Ama
0: pireni.
1: Pireni de değil. Hazırsak bir harf koyacağız ve önce butona basan doğru yanıtı verebilecek. Hazırsak harfi koyduk, 10 saniyeyi başlattık. Ah ah ah. Evet Dilek Hanım.
0: Pirina.
1: Pirina doğru. A sesli harfini koydunuz ve Pirina doğru yanıt olacaktı. Kaç dolu soruyla devam edelim. Eğer şifre harf bulmak istiyorsak 42 gibi bir yere gidebiliriz diyorum. İsterseniz. Ama size kalmış kaç dolu soruyla devam edelim Dilek Hanım?
0: 52 ile devam edelim.
1: 52 ile devam edelim. Peki geliyor 52 nolu sorumuz. Hemen açıyoruz. 3 telli uzun saplı çalgı. Saz, süre başladı ama Celil Bey bastı. Buyurun.
4: Bağlama.
1: Bağlama, harikasınız. Soruyu Dilek Hanım seçti. Doğru yanıtı Celil Bey verdi. Bir de harf buldu Celil Bey. A harfini bulduk şifre kelimeden. Sizle devam ediyoruz. Seçme sırası sizde. Kararlar yine butonda. Buyurun.
2: 42 açalım.
1: 42 nolu soruya gidiyoruz. 42 bir video soru. Önce bir sesimiz, bir görselimiz var. Dinliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor. Bakalım.

0: Evet, pena ile çalınan şişkin gövdeli, kısa saplı, şişkin gövdeli bir çalgı. Ne olabilir acaba? Kim basıyor? Süreyi başlattık. Buyurun Celil Bey.
1: Mandolin.
0: Mandolin doğru yanıttı.
2: Güzel sesi vardır.
0: Dilek Hanım'ın eli butona bile gitmedi. Direkt bilmiyordunuz galiba. Peki şifre harf de açtık. Son sorularımıza yaklaşıyoruz. Hadi bakalım harf bulabilecek miyiz? Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada 34'ü açtık mı bakıyorum hemen. 34 nerede?
1: Açılmamış.
0: 34 açılmamış. Hı. Mesela 34 bir foto soru. Faydası olur mu? Bilemiyorum.
1: 34'ü açabiliriz.
0: 34'ü mü?
1: Hı hı.
0: Peki o zaman 34 dedi Celil Bey. Bana güvendi ama doğru mu yaptı acaba?
1: Bakacağız.
0: Hemen beraber bakalım. Bir fotoğrafımız var.
1: Ben Dilek Hanım'a güveniyorum.
0: Önce bakalım. Bu fotoğrafla ilgili bir düşünceniz, bir fikriniz var mı?
1: Biraz sushi'yi andırır gibi geldi
0: sushi'yi
1: ama.
0: Sushi'yi andırır gibi geliyor.
1: Taco tarzı da olabilir.
0: Bir tatlıya benziyor değil mi efendim? Değil mi? Bir tatlı gibi, sanki içinde krema, üstünde meyve parçacıkları var gibi. Evet, sorumuz geliyor. Pirinç unu ve Hindistan cevizi sütünden yapılan geleneksel bir Tayland tatlısını soruyoruz size. Süre başladı. Kim basacak acaba? Tayland tatlısı bu. Arıyoruz Tayland tatlısının adını. Ne olabilir bu tatlı? Buyurun Celil Bey. Tatlı diyorsunuz.
1: Tatlı.
0: İkinci arsası çıkmış. Ben kısaca tatlı diyeyim.
1: Süreyi kaçırdım.
0: Tatlı tatlı devam etsin. Peki.
3: İsimleriyle dil yemesin.
0: Biz bir harf açalım. Fotoğrafı da bir taraftan tekrar görelim. Bakalım nasıl bir tatlı soruyoruz size. Bir Tayland tatlısı bu. İçinde kreması var. Üstünde de meyve parçacıkları. Buyurun.
3: Kanos, gelin. Karos, katos.
0: Devam, devam.
3: Kabos.
0: Devam.
3: Almalı.
0: Ah peki.
3: Buyurun,
0: o zaman.
3: Buyurun Celil Bey. Size.
0: Bir harf daha, bir harf daha açalım. Burada artık harf koyacağız, tahmin yürüteceğiz.
1: Hmm.
0: Ne olabilir böyle? Nam nam nam nam diyeyim ben. Süre başladı. Nam nam. Ah Celil Bey.
1: Kanom.
0: Kanom doğru. Nam namdan mı aldınız?
1: Aynen, ben oradan aldım.
0: Peki.
3: Neyse, bir
0: kanom.
3: Bir
0: Tayland tatlısı sorduk efendim size. Adı Kanom olan bu tatlı ve devam ediyoruz. Bakalım kaç nolu soruyla devam edelim.
1: Biraz zorlayalım. 53 diyelim.
0: 53. Peki gidiyoruz, evet. 53'e. Hiç açılmamış bir yerden bir soru açacağız. Ankara'nın bir ilçesini soruyoruz size. Süreniz başladı. Ankara'da bir ilçe. Neresi olabilir? Buyurun Dilek Hanım.
3: Hiçbir yer gelmiyor aklıma. Celil Bey bilemesin diye.
0: Celil Bey'den soruyu kaçırmak için yaptık.
1: Aslında
0: güzel de oldu. Eller butonda olsun, doğru bir şey yapıyorsunuz bu arada. Çünkü harf açtığım an tekrar yakalayacaksınız. Dilek Hanım sakın kaçırmayın. Tek harf açıldı, ne olabilir? M. Ankara'nın ilçesi. Ma. Buyurun Dilek Hanım.
3: Mamak.
0: Mamak tabii ki. Ma dedik. Mamak doğru yanıtı geldi. Son soruyu açacağız. Son soruları açacağız. Nasıl gidelim? 54 öneriyorum. 44 öneriyorum. Şifre kelimeyi bulabilmeniz için yardımcı olacak iki sorudan ipucu veriyorum. İsterseniz onu açalım. İsterseniz birazcık daha yarışalım. Nasıl yürüyelim?
3: 24 numaralı soruyu açalım. Birkaç harfimiz var, belki
0: peki,
3: ilerleyebilirim.
0: Peki 24 diyorsunuz. Ben bu arada harflerin gizli olduğu yerleri söylemiştim size yardımcı olmak için. Geliyor soru. Özerk. Süreniz başladı. Özerk. Buyurun Dilek Hanım. Evet.
3: Otonom.
0: Evet doğru, otonom. Bir doğru yanıt daha aldınız. Bir doğru yanıt daha buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz.
3: O
0: kaç
3: zaman
0: nolu soru?
3: Sizin önerinizden devam ediyorum. 44 numaralı soruyu.
0: Bana güvenirken bir kere daha düşünseniz iyi olurdu ama neyse 44'lü devam edelim. Yardımcı olacağım. Hazır geliyor. Bozukluk, duygu, durum bozukluğu. Başladı süreniz deriz ya, bir öyle bir böyle davranıyorsun. Evet Dilek Hanım. Ya bir yükseliyorsun, bir mutlusun.
3: Toparlayamadım.
0: Peki duygu durum bozukluğu. Bir harf açıyoruz, bulacaksınız. 10 saniyenizi başlatıyoruz. Süre başladı. Ne olur? Bir öyle davranıyorsun, bir böyle davranıyorsun deriz.
1: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
0: Ah ah ah, açtığımda diyeceksiniz ki nasıl bulamadık. Hazırsa bir harf daha açacağım. Eller butonda olsun. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Bir. Buyurun Dilek Hanım. Ah bir kışında şöyle kalın bir şey olsa şöyle bir diyecektim. Ve söylemeyin, sürenizi başlatacağım. Harfi açtık, süre başladı. Ne olabilir? Kışında şöyle sarındığım bir kalın bir polar diyeceğim ama efendim.
3: Bir polar.
0: Bir polar. Polardan yakaladık. P harfini de açtık. Tek soru geliyor. Kaç nolu soruyu açalım? 47 açabilirim. 48 açabilirim. 45 açabilirim. İsterseniz 55 açabilirim. Dilek Hanım siz seçiyorsunuz, kaç nolu soruyu açalım?
3: Yine zor seçimler her zaman olduğu gibi bir Oğlak Burcu'na bırakıldı.
0: 39'u açayım mı?
3: 39 neredeydi?
0: Görmeye 39 güzel bir soru. Nasıl? Aşağılarda 4 harfli bir soru.
3: Açalım. 39 açalım.
0: Peki. O zaman eller butonda, gerçekten şans karar verecek. Size bir soru geliyor.
2: Başarılar.
0: Bir tür şamandıra kim basacak? Süremiz başladı. Dilek Hanım bastı.
3: Duba.
2: Hadi be.
0: Duba. Tebrik ediyorum. Dilek Hanım aldı. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. 210'du. Ve Dilek Hanım tek soruyu bilerek 18. soruda bir 10 puan fark yarattı ve birinci tahmin hakkını aldı. Lütfen dikkatli, tek seferde ve anlaşılır şekilde kelimeyi söyleyin. Arkasından da harfinizi belirtin lütfen. Dinliyoruz.
3: Epidiaskop demek istiyorum.
0: Epidiaskop. Acaba sır küpünde bu bölümde sakladığımız kelime miydi? Epidiaskop kelimesini biliyor musunuz? Ne anlama geldi?
3: Hayır, bilmiyorum.
0: Yanıtımız epidiaskopsa ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
3: Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama Latince kökenli bir kelime olduğunu tahmin edebiliyorum.
0: Ve el olabilir, yer orası diyorsunuz. Peki bir bakalım, epidiaskop o harfi koydu yarışmacımız. Ve tabii ki epidiaskop doğru yanıt olacaktı. Ne anlama geliyordu? Sinema, TV alanında kullanılan bir terim efendim bu. Saydam resim gösterici cihaz olarak geçiyor. Tebrik ediyoruz. Bayağı geriden demeyeyim. Birkaç soru geriden geldiniz.
3: Bayağı geriden.
0: Butonları kullandınız ve öne geçtiniz. Doğru yanıtı sizden aldık. Ne diyordunuz Celil Bey? Şarkınızın adı neydi? Arkadan geldik. Geçildikten sonra.
2: Söyleyeyim.
0: Hemen, nasıl?
3: Buyurun. Hemen söyleyeyim. Buyurun.
2: Tabii ki okulu bana sor yalnızlığın acısını bana sor.
0: Efendim Celil Bey'e teşekkür ediyoruz ve bu tatlı parçayla kısa dörtlükle okulumuzu açıklamaya geçiyoruz.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma. Bakalım hangi okulumuzdaki genç kardeşlerimiz kazandı? Dilek Kışla geriden getirdiği yarışmada 3. etapta, ilk etapta da birazcık destek oldu diyelim. Ve Van'a Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza, kardeşlerimize, evet, bu bölümde hediyelerini kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben neyi yaptınız? Alalım duygularınızı, düşüncelerinizi, nasıl geçti? Yarışmayı kısa bir değerlendirme yapalım.
1: Çocuklar için küçük bir katkı sunduğum için çok mutluyum. Celil Bey'in tüm psikolojik yönlendirmelerine rağmen kazandığım için geriden de gelsem mutluyum. Umarım çocuklar için, güzel bir gelecek için, onların eğitimi için destek olmuş oluruz biz de böylece. Mutluyum.
0: Celil Bey, size de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Sizin açınızdan nasıl geçti yarışmamız?
2: Yarışma çok güzeldi. Eğlendik tabii ki. Bir yandan çocuklara ufak da olsa kendi çapımızda katkıda bulunduğumuz için ayrıca mutluyuz tabii ki. Dilek Hanım'a kendisi tamamen ters psikoloji yapıyor. Ben yardımcı oldum kazanması için. Çünkü son etapta kendisi butona o kadar çok hızlı bastı ki bana fırsat bile bırakmadı. Ama güzel geçti. Çok memnun oldum onunla yarıştığım için. Sizlere ve ekibinize de teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Size de tiyatro ve dizi hayatında, sinema, film hayatınızda başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir gelecek olsun. Keyifli İnşallah. Çekimler, keyifli oyunlar olsun diyoruz. Tekrar İnşallah. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Efendim, bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz. Küçük birer hediyemiz var sizlere bugünün anısına.
1: Çok teşekkür Buyurun. Ediyorum. Birer... Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın, ulaşın. Sizleri de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir desteği de beraber sağlayalım. Yeni bölümde yeni yarışmacılarımızla ve yeni okulları temsil etmek için tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin

0: 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.

Ankes. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun

0: miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
3: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
5: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
6: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
7: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
5: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
8: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
9: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
5: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
6: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
5: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
6: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Paslanmış.
1: Ali, bak etimiz de budumuz da bizim.
0: Ya yapacağım Taci abi, yapacağım.
1: Oğlum bak, ölürüz. Bu kadar arabayı hayatta yetiştiremeyiz.
2: Ya olanlara bile yetişemiyoruz.
0: Yetişeceğiz. Ben Samim abiye o lafları yedirtmem. Gerekirse canım çıkacak ama o Aziz denen herifin borcu ödenecek.
1: Ya Samim benim de arkadaşım. Ama olacak iş var, olmayacak iş var. Başka bir yolu yok mu bunun?
0: Hı, yok. Ampul verin bana, ampul.

0: Kolay gelsin Cumay.
1: Hoş geldin ablam. Ablama çay çek.
2: Nerede?
0: Hadi. Nasılsın?
2: Sağ ol, iyiyim ya. Sanmam ne yaptı?
0: İyi Halim, ne yapsın işte o da.
3: İyi yani, bir sorun yok.
0: Ben de sana şunu getirdim. Bir tane sana yaptırdım.
2: Çok güzel ya. Sağ olasın Ferdin, sağ olasın.
0: Hayırdır Halim, senin canın falan mı sıkkın?
2: Ya Sevin zarf yollamış. İçine de balayı için aldığı parayı koymuş.
0: Barışmak mı istiyor?
2: Bilmiyorum ki. Balayı parası demiş, başka da bir şey yok.
0: Sen ne düşünüyorsun?
2: Ya bu işin parayla alakası yok Feride. İnsanın gönlünü istemeyince dünya dursa olmuyor yani. Ben kız için üzülüyorum.
0: Haklısın.
2: Neyse, iç aynı iç.
4: Şimdi biz çalışacağız. Ayacağız, alim olacağız.
5: Evet.
4: Biz hala niye anketörlük yapıyoruz Eda?
5: Çünkü paraya ihtiyacımız var.
4: Sen dayına söyledin mi çalıştırmışsın?
5: Hayır. Söylersem kıyameti koparır zaten.
4: Sen bizim başımıza iş mi aldıracaksın ama Eda ya? Niye çalışıyoruz biz?
5: Ya Furkan.
4: Ya cevap ver bakayım Eda. Niye çalışıyoruz biz?
5: Furkan. Evet. Furkan. Merhaba Feride abla.
6: Merhaba canım.
4: Ne haber abla?
6: İyidir ablacığım. Eve mi gidiyordunuz?
5: Yok, bir işimiz vardı da.
6: Ne işi?
4: Ders çalışacağız.
5: Ders.
4: Hadi ben köşede bekleyeyim o zaman.
5: Furkan'a. Feride abla, ne olur kimseye söyleme.
6: Kız, biz ciğerimizi açıyoruz sana şurada. Manitanı gizliyorsun. Aşk olsun Eda.
5: Ama bak, kimsenin haberi yok gerçekten.
6: Tamam, olmaz zaten. Allah Allah. Bak sen akıllı kızsın. Yani öyle sokak ortalarında sarılmalar falan.
5: Yok, bir daha olmaz. Bir kere oldu zaten.
6: Hayır, ne bileyim, ben senin için söylüyorum. Sonuçta dayın duyarsa üzülürsünüz.
5: Duymaz Feride abla. Bir daha olmaz.

0: Vallahi arkadaşın önde gibi kalmış.
1: Ne oluyor?
2: Çok güzel Sami.
0: Ali daha önce de bu tekniğini ailesinden almıştı zaten.
2: Nasıl almış, ne zaman?
1: Ya hatırası var diyor yani. Seyhan'dan önce onunla alakası yok. Sen şimdi bu tekneyi beğendin mi beğenmedin?
2: Vallahi bence çok güzel.
0: Sami, tekne arkadaşın. İstersen biraz pazarlık payı da var.
1: Ya bu para aydan geldi, bari hayırlı bir işe gitsin. Neyse vereceğiz, sen canını sıkma.
0: Tamam, o zaman ben gideyim sahibiyle görüşeyim.
1: Sağ ol ciğerim. Gel gel ya. Aman dur, yavaş. Önce bir ayağını. Hah. Önce bu, sonra bu. Ulan Ali şu. Gene Melih ablana dua et.
2: Sami bak, çiçektir böcektir, ne bulursak alacağız.
0: Tekneyi süsleyeceğiz ha?
2: He, süsleyeceğiz. Bak böyle güzel çiçekler, güzel yemekler koyacağız. Bir mum yakacağız. Sonra güzel bir müzik, artık Zeki Müren'dir, bir aşk şarkısıdır.
0: Ne diyor?
2: Ya karı koca değil mi bunlar?
0: Öyle.
2: Hey, bizim yüzümüzden bir baş başa kalamadılar yani. Biri orada, biri burada.
0: Bir ara baş başa kalmışlar ki nikaha basmışlar. Yani.
2: Sami.
1: Melia, bunlar bizim sözümüzü dinlemiyor. Biz nasıl buraya gel diyeceğiz de gelecekler?
2: Gelmeyecekler.
0: Ne olacak?
2: Sürpriz yapacağız. Bak şimdi, sen Ali'yi getireceğim buraya. Biz Seyhan'ı getireceğiz. Tekneden haberler yok. Artık gelecekler buraya. Burada sürpriz olacak.
0: Nasıl yapacağız?
2: Ben onu da düşündüm. Bak şimdi senin

0: Ali tamam mı? Hepsini yetiştirebilecek misin?
1: Tamam tamam.
2: Ali. Kızım. Bak bir yanlışlık olmuş. Biz bu kadar arabayı yetiştiremeyiz. Arkadaşına söyle, sonra mahcup olmayalım. Ya bu işler böyle olmaz.
3: Olur olur. Patrona söyle, halledeceğim.
0: Emin misin?
3: Eminim.
2: Ali.
3: Abi yapacağım diyorum ya.
0: Tamam. Ali öyle diyorsa.
3: Sabah hazırla.
2: Hey gidi Allah'ım, sen büyüksün yarabbi ya.
3: Sağ ol.
0: Ne demek? Görüşürüz.
3: Görüşürüz. Yiğit, 10-11'i versene orada.
4: 10-11 derken?
3: 10-11 derken... Anahtar, anahtar. Bak, 10-11. Ya. Hadi çalış, çalış. Allah boş duranı sevmez. Çalış.
5: Seyhan, ne bu surat? Hiç ablam işte. Aynı şeyler. Ali.
0: Hı. Yarın avukata gidiyoruz.
5: Seyhan.
0: Ay abla, ben o kızı böyle sürekli ortalıklarda görmekten çok sıkıldım artık.
5: Ama sen böyle devam edersen hiç gitmeyecek.
0: Biliyorum. Da artık iş işten geçti. Ali de hiçbir şey yapmıyor zaten değiştirmek için. Boşanıyoruz.
5: Alo. Pavla. Yok anladım. Ha. Tamam. Tamam ablam. Ha, anladım, merak etme. Tamam canım benim, hadi.
0: Ne oldu, ne diyor?
5: Hiç. Öyle bir catering işi almışız dışarıdan. Onu yapacağız, onu hazırlayacağız işte.
0: İyi.
3: Bu da tamam. İyi. Gel marşa bas çabuk. Bas. Hop. Bas.
2: Ali bu ne? Ya ateşlemeyi bağlamamışsın.
3: Oo, doğru.
2: Kardeşim bak, yanlış yapıyorsun. Böyle giderse elimizdeki işi de kaybedeceğiz.
3: Ya etmeyeceğiz.
2: Ya kaybedeceğiz. Bak şimdiden yorulmaya başladın.
3: Yiğit sen iyi misin?
4: İyiyim Ali abi, çalışırım ben.
3: İyi tamam, buradayız. Bas.
4: Tamam.
3: Bravo profesör.
2: Hey gidi Allah. Hey.
3: Alo. Dükkandayım Samim abi, çalışıyorum, ne yapacağım? He? Geliyorsun. E gel, buradayız tamam. Hadi eyvallah.
4: Tamam Meryem.
6: Feride de Seyhan'ı getirecek.
4: Teknemiz de hazır.
6: Nasıl güzel oldu değil mi?
4: Vallahi gelin arabası gibi oldu.
6: İnşallah. Biz şunları bir suya salalım da.
4: Biz onlara suya salalım, onlar kendileri halletsinler.
6: Ay halletsinler vallahi, ya da ben güzellikle halledeceğim. Hayır, bunlar işi inada bindirdi biliyor musun? Madem bunlar inatlarını böyle tutturdular, biz de bu inadı kırıncaya kadar uğraşacağız.
4: Sen bu işi kafaya taktın ya Melia, sana güvenim tam. Bak, sen bu işi yapacaksın. Hadi şu süsleri başka bir yere koyalım mı? Yoksa böyle iyi mi? Bir yere dokunmayalım ha? Öyle iyi mi?
6: Ha, iyi böyle, çok güzel oldu. İyi,
4: tamam o zaman.
5: Ay Seyhan'ım, rüya gibi oldu.
0: Ablam ne iş bu Allah aşkına?
5: İş gülüm, catering işi işte, bizim işimiz. Aynur Hanım siparişini verdi bunun.
0: Yok tamam, onu anladım da bu kavaklar biraz uzak değil mi?
5: Gülüm, nereyi isterlerse oraya götüreceğiz. Edirne'den Kars'a nereyi isterlerse.
0: Ablam.
5: Ha canım.
0: Ben gelmesem.
5: Niye?
0: Ne bileyim işte, keyfim yok yine. Ben hiç evden çıkmasam diyorum.
5: Seyhan yok gülüm. Anca beraber, kanca beraber.
0: Ablamdan rica ederiz.

0: Bak doktor ne dedi unutmadın değil mi?
1: Baba evladına bağ bağışlamış, evlat babasından bir salkım üzüme esirgemiş. Üç bacı bir oldunuz da babamı sayıyorsunuz.
0: Yok baba.
1: Ya yeter artık bu kadar maskaralık.
0: Nereye baba?
1: Kahveye.
0: Ya baba bak biz üç kız kavakları akşam yemek götüreceğiz. Merak etme ya baba.
2: Ali. He. Emin misin? Kendini halledebilecek misin?
3: Tamam abi siz gidin ya. Zaten biraz sonra Samim abi gelecek. Olmadı ondan yardım isterim.
4: Ya kalayım işte.
3: Ya git evine sen de. Ben biraz daha çalışıp geleceğim.
5: Cumali.
6: Buyur usta.
5: Al bu zarfı. Yarın sabah ilk iş Aziz abinin şirketine götürüyorsun bunu.
6: Ne diyeceğim usta?
5: Benden aldığını sakın söyleme. Samim abi gönderdi de borçtan düşsün.
6: Tamam usta.
5: Mahpus almayı da sakın unutma.
6: Tamam usta.
5: Hadi bakalım.
2: Hep birlikte bir hayalin peşine takıldık ha can canım.
7: Benim yüzümden mi?
2: Yok senin yüzünden olur mu hiç? Hata bizde. Bileti kontrol edecektik etmedik. Oluyor işte insan böyle hataları yapıyor. Bu sen.
7: Ne?
2: ATV. Sayıcısını getiremedim ama bununla idare edeceğim artık. Bak bir mucize olacak. Bir gün dayın onun sayıcısını da getirecek sana. Ama mucize olsun olmasın dayısı can canı hiç terk etmeyecek. Tamam mı benim oğlum?
7: Tamam.
2: Bak her şeyimiz olacak demiyorum ha. Ekmek aslanın ağzında. Ama elimden gelen her şeyi yapacağım sana söz. Güzel oğlum benim.

0: Ay, ne yapıyorsun?
1: Pardon, korktum. Sen ne yapıyorsun bu saatte?
0: Geç kaldım, formları da bitiremedim. Zaten ofise uğramadan eve dönüyorum. Sen ne yapıyorsun?
1: Ağaç oldum burada sana.
0: Ne?
1: Ders çalışacağız demedin mi?
0: Dayım evde.
1: Tamam. Ne? Ders çalışacağız.
0: Olmaz.
1: Nasıl olmaz? Ne zaman olacak? Okulda çalışamıyoruz. Okuldan çıkıyoruz, işe gidiyorsun. Hani alim olacağız, ne ara olacağız alim? Yemekten sonra geliyorum.
0: Furkan.
1: Geliyorum, kayış koptu, geliyorum. Hadi.
2: Koptu, kayış koptu. Eda?
0: Dayım gelmiş midir?
1: Gelmiştir herhalde. Sen nereden?
0: Hiç ya, okulda ders çalışıyordum. Alo? Buyurun efendim. Evet, biliyorum. Evet, biliyorum efendim. Ben formları bitiremedim de. Yarın tamamlayıp getireceğim. Tabii, olur. Nereye? Tabii, tamam. Hemen yazıyorum ben. Bir saniye, yazıyorum şimdi. Pardon. Meşrutiyet Caddesi. Tamam. Hoşça kal.
2: Bunlar ne?
0: Anket formu.
2: Dayım biliyor mu?
0: Hayır yok Yiğit. Karışmasana bana ya.
2: Eda.
0: Zaten çok uzun süre çalışmayacağım. Ne olur azıcık idare etsen. Ha? Lütfen abi.

0: Seyhan, bunu giyeceksin kız.
1: Ablam ben gelmeyeceğim diyorum. Sen hala üstünde şunu giy, şunu giy.
0: Ay geleceğim.
1: Niye?
0: Seyhan, kabakları kadar ablacığını yalnız mı bırakacaksın?
1: Ablam gelsin.
0: Gel şu saçını bir krepe atacağım.
1: Yok. İstemiyorum.
0: Seyhan gelsene.
1: Ben istemiyorum abla.
0: Kız aa deli mi?
1: Bırak.
0: Aa kız gel.
1: Ya krepe mi? Ben istemiyorum öyle şeyler abla.
0: Kız ne atmaca gibi. Seyhan.

0: Meryem, Yaşar'la konuştum. Her şey hazır, bizi bekliyorlar.
1: Geliyoruz Sami biz de.
0: Ne dedi?
1: Seyhan, yemek götüreceğiz diye biliyor. Kırık kırın etti ama Feride onun hakkından gelecek inşallah. Ali.
0: Haberi yok. Çekip kolundan getireceğim ben.
1: Hadi inşallah.
0: Meryem, kontrol bizde.
1: 10 numara.
0: Bu işin geri dönüşü yok. Mecbur barışacaklar.
2: Abla.
3: Geldim Seyhan.
1: Tuzum.
2: Ne oldu? Ablam saçıma krepe yaptı. Ben iyice bir acayip oldum abla. Kış ortasında böyle elbiseyle beni kavaklara yolluyor.
3: Yok yok, onu demiyorum. Sen niye geldin?
2: Ha. Bugün konuştuk ya. Hani sen evlilik oyun değil dedin.
3: Seyhan.
2: Seni üzmek için yapmadım abla. Bak, seni babamı üzmekten ben çok korkarım, biliyorsun. Sen Samim abiyle 20 yılı geçti, evlenemedin. Ben bir günde imza attım, çok içim oturdu abla. O yüzden belki sakladım herkesten.
3: E gülüm, saklama, biz öğrendik artık.
2: Öyle de işte o arada iş işten geçti. Biz ablamla çıkıyoruz şimdi. Döndüğümüzde konuşamazsak eğer. Abla, biz kararımızı verdik. Yarın boşanma işlemlerine başlıyoruz.

0: Furkan.
1: Samim abi, akşamlar.
0: Hayırdır oğlum?
1: Ders çalışmaya geldim abi.
2: Ders çalışmaya?
1: He, Eda matematik baktıracak bana.
2: Eda?
1: He abi. Bir mahsur varsa gelmeyeyim. Gelin mi abi, bir şey demedin.
2: Gel gel.
3: Eda, arkadaşım gelmiş ders çalışmaya.
4: Furkan.
1: Sınavım vardı abi, hiç beceremiyorum ya.
4: Evet.
2: Senin dersin yok mu?
5: Var da.
2: O zaman sen de otur çalış, sakın bir yere ayrılma.
1: Tabii canım, matematik öyle bir şey zaten, hep birlikte yapılırsa.
2: Yiğido, benim Ali abinle bir işim var. Yukarıdan bir şey alacağım, ondan sonra çıkacağım. Sen bir yere kaybolma.
1: Yok, kaybolmam. İyi akşamlar Selim abi.

0: Cumali ben çıkıyorum, dükkanı kapatırsınız.
1: Tamam usta.
0: Emaneti unutma.
1: Yok unutmam usta.
0: İyi o zaman sabah görüşürüz. Ha.
2: Aa! O diyor lan.
1: Bilmiyorum ustam, Ali abinin dükkanından geldi.
2: Ne mi? Koş bakayım. Aa!
0: Aa! Ali!
2: Aa! Ne oldu ya? Abi. Sıkıştım.
0: Lan dur bakayım. Aa!
2: Cumali kırkı boşalmış.
0: Lan
2: tut kaldı.
0: Nefes alamıyorum.
2: Kadir!
1: Olmuyor ustam.
2: Koş Zübeyli amcaysa çabuk.
1: Zübeyli!
2: Koşun lan! Ali abi! Kaldıracağız Cumali, çekeceğiz.
0: Aa!
2: Bir, iki, üç!
1: Olmuyor ustam.
2: Kaldır lan.
1: Olmuyor, sıkışmış.
2: Zübey, koş ambulans çarkını Musa'da getir çabuk.
0: Tamam.
1: Sıkışmış ustam.
2: Hadi bir geç. Bir, iki, üç. Kaldırın. Ay.
0: Nefes alamıyorum.
3: Oğlum açsana şu telefonu. Ulan Aliço.
4: İyi akşamlar Sami abicim.
3: İyi akşamlar Peri kızı. Hayırdır?
5: Yemek götürüyorlar Sami.
4: Catering abicim.
3: İşler açıldı ha Seyhan'ım. Maşallah siparişler geliyor.
4: Öyle Sami abi.
6: Seyhan'ım siz bekleyin. Ben arabayı alıp geliyorum tamam mı?
4: Abla benim saçım çok abartılı olmadı değil mi böyle?
6: Kız yok, dünya güzelisin.
4: Sen nereye Samim abi? Bıraksaydık seni.
3: Yok ben sizi yolcu edeceğim, ondan sonra gideceğim Seyhan.
2: Hadi lan! Hadi yüklen!
1: Olmuyor ustam!
2: Nasıl olmuyor oğlum lan? Nasıl olmuyor? Hadi ben dayan, kurtaracağız seni. Dayan, çıkartacağız şimdi sizi oradan.
0: Ambulans geliyor ağam.
2: Zübeyir sen bu tarafa geç. Aykut abi sen orada kal, denge olsun. Bir, iki, üç!
1: Olmuyor.
2: Kaldır lan.
0: Ben şu anahtarı mı unuttum acaba ya?
3: Meryem, nereye böyle?
5: Babam dedi ki işte yemek götüreceğiz diye.
3: Bu vakitte.
5: İşte öyle.
3: Ya istemez götürmesinler.
5: Baba. Baba. Bak yılbaşında da zaten yemeği teslim edemedik, mahcup olduk.
3: Ya uzun etme işte.
5: Babam bak biz bir işe girdik ha. Bizi yolumuzdan çevirme yapma kurban olayım. Bak borcumuz var, ödememiz lazım falan. Ya baba, bak önemli bir şey olmasa ben sana ısrar etmeyeceğim. Baba.

0: Peri kızı, sen bagajı aç, şunları yerleştirelim.
1: Abim sen zahmet etmeseydin.
0: Yok ya, senin benim var mı şimdi? Gel sen sepeti de getir.
1: Getirdim sen.
0: Onu da şu arkaya koyalım. Al.
1: Feride. Gülüm bu Seyhan'ın çantasıdır. Gidene kadar sesini çıkarma.
2: Tamam ablam, sen merak etme.
1: Babam? Ben onu idare edeceğim.
2: Tamam.
1: Hadi gülüm selametle.
2: Ay şu işi bir halledelim. Başka bir şey istemiyorum artık.
1: Hadi inşallah.
2: Hadi. Heh.
3: Ablam biz hazırız hadi.
2: Tamam gülüm geldik.
4: Hadi.
5: Arkadaşlar koşun gelin, yardım edin.
4: Ya koşun be. Kardeşim koş koş. Yukarı. 3, 2, 1. Kaldır.
5: Çekti usta.
4: Çekti bari. Ali iyi misin? Doktor geldi.
5: Açılın açılın, müsaade edin.
4: Nesi var aslanım? Araba üstüne düştü doktor bey. Çabuk çabuk çabuk.
5: Hadi hastayı sedyeye alıyoruz arkadaşlar.
4: Hadi. Doktorlar doktorlar bırakın. Doktor
5: hadi su güçleyince. 1, 2, 3.
4: Hadi. Hadi. Evet. Kaldır kaldır.
5: 1, 2, 3.
4: Cumali, sen de Ali abinle git hadi.
5: Tamam sen.
4: Ben de geliyorum tamam. Siz de dükkanda kalın. Tamam mı?
5: Çekme abi.
4: Hadi Zübeyir, Hamza. Ne oldu?

0: Alo Halim.
1: Ne oldu?
2: Sami abi yetiş, Ali'yi hastaneye kaldırıyoruz.
0: Hastaneye mi? Ne hastanesi ya?
2: Ya Kağıthane Devlet Hastanesi.
3: Hadi.
0: Ney?

0: Ali?
1: Dur Seyhan.
0: Ali'ye bir şey mi oldu?
1: Yok.
0: Sami abi. Ali.
1: Seyhan.

0: Bırak hastaneci. Koş koş koş koş.
1: Acile acile. Ha.
0: Şunlar. İtti.
2: Seyhan. Gülüm bak. Hastaneye kaldırmışlar. Halim yanındadır. Tamam Allah aşkına sakin olun hadi.
3: Nasıl sakin olayım Meryem? Çocuk canından oluyordu. O parayı yetiştireceğim diye ya.
2: Abla ona bir şey olursa.
4: Olmayacak Seyhan'ım, olmayacak hadi.
2: Abla. Mertcan ne oldu? Sen niye uyandın?
4: Ne oldu?
5: Yok bir şey abiciğim.
6: Bir şey yok. Cancan ders çalışıyoruz.
4: Dayım nerede?
2: Gelecek ama bak saat çok geç oldu. Senin uyuman lazım. Hadi.
6: Hadi iyi geceler hadi. Sen nereye?
3: Ali abi.
6: Oğlum sakin ol.
3: Abi ben dükkanda olsaydım bunların hiçbiri olmaz.
6: Tamam sen bir sakin ol Yiğit.
3: Ya bırak abi ya ben gidiyorum.
6: Ya bir dakika nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın ki? İş misin sipariş misin bir de gidip orada milletin başına? Düşünmedik mi oğlum biz onları? Özür dilerim bağırdım da yani. Otur hadi. Sakin ol.
1: Ya bir şey de söylemiyorlar kardeşim. Bir şey de söylemiyorlar çıldıracağım ya.
7: Usta hemşireyi soralım.
1: Hemşire hanım hastamızın ismi Ali Yaman. Biraz önce yatırdık.
8: Nesi oluyorsunuz?
1: Arkadaşıyım.
8: Doktor bey hastayı görüyor. Birazdan size bilgi verecek.
1: Ya acaba kendinden midir, iyi midir, nasıldır yani hanımefendi?
8: Doktor beye sorun.
1: Peki. Allah Allah.
2: Seyhan! Gülüm bekle!
4: Seyhan!
2: Ali!
6: Seyhan!
2: Ali nerede?
6: Seyhan.
2: Ali nerede o?
1: İçeride acilde.
2: Beni ona götür ne olursun.
1: Götüremem Seyhan'cığım yasak yasak.
2: Ali! Ali bırak! Ali!
1: Sakin ol sakin ol. Yok bir şey.
6: Tamam Seyhan.
2: Ali!

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Tamam Selim, tamam Selim. Tamam, bir şey sakin ol.
1: Seyhan.
2: Ablana bir şey olmayacak değil mi abla?
1: Yok bir şey olmayacak.
3: Ali Yaman'ın yakınları?
0: Biz.
2: Nasıl, iyi mi?
3: Kazaya bağlı olarak 8. kodunda kırık var.
2: Kod mu? Ablam kaburga.
3: Normal şartlarda bizim çok korktuğumuz bir şey değil. Ama şiddetli ağrı ve nefes darlığı devam ediyor.
0: Niye devam ediyor?
3: Dinleme bulgularıyla emin olamadık. Kırığın akciğere batmış olmasından korkuyoruz.
1: Feride.
0: Peki nedir yani? Bir hayati tehlikesi mi var?
3: Eğer akciğer zarında kan ya da hava toplanmışsa var. Göğüs yaramız tomografi sonuçlarına bakıp size değerlendirme yapacak. Terapiye takılmış hocam. Gelsin, gerekli bilgileri verecek. İzninizle.
2: Abla.
1: Seyha, gülüm.
4: Ya çocuk orada acıdan kıvranıyor diyor hoca. Trafiğe takılmış diyor. Şimdi trafiğin açılmasını mı bekleyeceğiz burada?
0: Halledersin. Tamam, sağ ol.

0: Yiğit.
1: İyi akşamlar Cabbar amca.
0: Sana da oğlum.
1: Melih abladan bir haber var mı?
0: Yok. Hayırdır? Ha,
1: dayıma ulaşamıyoruz da Ali abiyle ilgili bir şey söyledi mi diye.
0: Ne oldu Ali abine?
1: Melih abla söylemedi mi?
0: Yok. Onlar yemek götürmeye gittiler.
1: Tamam o zaman, bir yanlış anlaşılma oldu.
0: Ne oldu delikanlı ya?
1: Yok bir şey. İyi akşamlar Cabbar amca.
0: Yiğit.

0: borçlu birisi olsa şu işi halleder ha.
1: Nasıl halledecek?
0: Yollar birini, motordu, helikopterdi, ne bileyim işte, trafikten aldığı gibi hop getirir.
1: Hop getirir.
0: Evet.
1: Feride gülüm, biz kraliyet ailesi miyiz Allah aşkına yani? Kim hop uçacak da helikopter kaldıracak da?
0: Şey ablam.
1: Kim?
0: Aziz abim.
1: Aziz abin.
0: Evet. Ablam adamın eli her yere uzanıyor ya. Sen demedin mi hastane kapılarına kadar uğurladılar diye?
1: Samim öldürür.
0: Öldürsün. Ya adamın elinden gelen bir şey varsa? Ya şaka değil, Ali'nin hayatı söz konusu. İstersen Samim abiye bir şey söylemeyiz.
1: Feride.
0: Ya bilmezse sorun.

0: çıkmaz ablam. Biz şu işi bir halledelim, sonra sen Mavi'yle konuşuruz zaten. Hadi kurban olayım bak, vakit geçiyor, bir karar ver, gözünü seveyim.
1: Ya oğlum bunu da hiç değiştirmiyorsunuz, ne kadardır burada ya? Alo, Mela Hanım. Estağfurullah, ne rahatsızlığı. Sesinizi duymak yeter. Buyurun Mela Hanım. Ya, ararım Mela Hanım. Ben şimdi hastaneden hemen gerekli bilgiyi alacağım. Tamam Mela Hanım. Tamam, merak etmeyin, ben hallederim.
2: Çok sağ olun Aziz Bey. Vallahi çok mahcup oldum yani. Allah razı olsun. Tamam. İyi akşamlar. Sami?
3: Hayırdır öyle?
2: Ne oldu Sami?
3: Bir şey yok. Sen kimle konuşuyordun?
2: Babamla konuştum.
3: Allah razı olsun dedim.
2: Ha dedim. Ali'ye dua etti ya.
3: Cabbar'a?
2: Ben Feride bir şey diyecektim.
4: İyi, aferin, iyi halt ettin Yiğit.
5: Abi git sor dediniz.
4: Git sor dedik, git savaş başlat mı dedik oğlum. Abi nereden anlayacak, Cabbar Ağa durumu bilmiyor ki.
3: Hangi durumu?
6: Ali abiyle Seyhan Arman'ın durumu.
3: Nasıl, siz biliyor musunuz?
4: Biliyoruz tabi.
6: Aynı evde yaşıyoruz Furkan.
4: Ulan Allah ya. Senin bildiğini bizden mi saklayacaklar abi?
3: Ya abi ne bileyim ya, bana söz verdikçe verdirdik.
4: Nikah aramızda da aramızda.
6: Nikah mı?
4: Kim?
6: Ali abiyle Seyhan abla mı?
4: Yapmayın canım.
6: Furkan?
4: Siz bir...
6: Allah. Alo?
7: Melia, neredesiniz?
6: Hastanedeyiz baba.
7: Ya hani yemek götürecektiniz? Hastanede ne işiniz var sizin?
6: Ya babam öyle bir anda oldu işte, koşturduk bir telaş. İyi babam, iyi. Doktor bekliyoruz şimdi. Sen burada. Hay babam, yok açamadım telefonu. Kusuruma bakma Allah aşkına. Tamam, arayacağım seni. Hadi babacığım, hadi.
3: Ne diyor?
6: Ne diyor? İşte yemektir diye evden çıktın, şimdi hastanede ne işiniz var diyor.
3: Hani biliyordu?
6: Neyi biliyordu?
3: Hastanede olduğunuzu. Dedin ya, Ali'ye dua etti dedin.
6: Dedim Sami.
8: Sami abim tekrar geçmiş olsun, iyi akşamlar.
3: Sağ ol Cumali.
5: Sağ ol.
3: Bırakayım gel.

0: duyduysa.
1: Seyhan Hanım, Allah korusun.
0: Benden duyduğu son söz seni sevmedim.
1: Yok öyle bir şey ya. Olur mu öyle şey?
0: Öyle dedim abla. Çok canım yanmıştı abla. Onunki de yansın istedim.
1: Seyhan gülüm, bak sen ne dersen de seven insan bilir. Aslında seni ne kadar çok sevdiğini adı gibi bilir. Tamam mı? Yap bunu.
2: Buyurun Aziz Bey.
3: Volkan, aracın yerini, plakasını bildirdik. Özel güvenlikçileri de ayarladık. Doktoru trafikte bulup aldıracaklar.
2: Tamam Aziz Bey.
3: Aman ha, işin peşini bırakma. Doktor hastaneye varır varmaz haber vereceksin. Tamam mı aslan?
2: Evet dersiniz Aziz Bey.
3: Hadi bakalım.

0: Samim anladı ha.
1: O Sami mi?
0: He, ben de biraz dincik kırdım. Babam aramadı mı aramadı mı derken şüphelendi vallahi.
1: Neyse idare et artık biraz.
0: Ya gülüm Feride, bu gizli saklı işler hiç bana göre değil. Bak sonuçta sağlık bu yani. Samime söyleyelim, o da canavar değil, anlayacak.
1: Ya anlar anlamasın ablam ama sonra bir araba laf. Yani sabret biraz, en azından şu odan gelsin.

0: Yani ben böyle sesler duyunca koştum ki kıyamet kopmuş yani. Kriko boşalmış Sami abi. Olduğu gibi araba çocuğun üstünde.
1: Hay Allah'ım ya.
2: Arabayı nasıl kaldırdınız?
0: Ya böyle bir çığlık kıyamet, artık deli, üstümüze bir deli kuvveti geldi yani.
3: Yani Allah'tan sen var mısın? Sen olmasan ne olacaktı orada?
2: Yok Allah korusun. Ali sen kurtardın hali.
0: Yok ya, bütün esnaf el birliğiyle artık onu arabaya kaldırdı ki.
3: Sağ ol oğlum, sağ ol.
0: Yok sen ol.
4: Doktor Erhan Kaya.
5: Benim.
4: Müdürümün talimatı var. Sizi hastaneye yetiştireceğiz.
5: Müdür mü?
4: Evet, Sayın Serhan Şahin. Hasta acil durumda. Biraz çabuk hareket edelim. Anahtarı bana verin. Aracı bizden alırsanız.
5: Tamam.

0: Ne zaman evlendiler?
1: Ya oğlum hala ne zaman evlenmişler diye soruyorsun. Yok unutun, evlenmemişler. Unutun abi.
2: Peki neden saklıyorlar?
1: Ne bileyim ben. Seyhan abla falan öyle istemiştir herhalde. Cabbar ha, Melih abla falan, alengir işte, bilmiyorum.
3: Abla? Mertcan sen hala uyumadın mı ablacığım?
4: Hala bilen Seyhan abla evlenmiş mi?
5: Ya! Tüh, Allah kahretsin ya!
3: Mertcan bak ne olur, hadi artık uyu ne olur, çok geç oldu.
1: Şişt, bana bak. Oğlum hiçbir şey duymadım, tamam mı? Kimseye bir şey söylemek yok. Şişt, bana bak bana. Cabbar ağaya mabbar ağaya falan sakın ağzından kaçırayım falan deme.
4: Çocukları da almış mı?
1: Ya hala ne diyor ya?
3: Tamam hadi ben yatırıyorum seni. Hadi artık.
0: Hadi yata, hadi.
5: Yürü şunu.
1: Ali abi hastaneden çıksın var ya, İlk iş gelecek beni doğuracak. Ben de geleceğim sizi doğuracağım.
6: Yok babam geliyorum. Tamam hadi iyi akşamlar. Ay Halim babam hey heylendi. Ben gitmesem o gelecek.
7: Bak akşam geleyim dersen.
6: Sağ ol Halim sağ ol.
7: Nasıl olsa batman yoksa kurtulur dedi doktor yani. Hadi inşallah of. Hadi. Hadi.

0: kardeşim, verin hastamı gideceğim.
1: Tamam Sema abim, sakin ol.
0: Saat kaç oldu ya? Benim kaybedecek kardeşim yok.
2: Beyefendi biraz sakin olur musunuz?
0: Ver yoksa yıkarım başını hastaneyi senin.
3: Adliyaman içeride mi?
2: İçeride hocam.
1: Doktor.
2: Hocam filmleri incelesin, sonucu size bildirecek.
1: Geldi Sami abi. Hadi çok şükür, tamam.
0: Vallahi geldi galiba. Hadi abi, hadi gidiyoruz.
3: Nereye?
0: Hadi abi, saat kaç oldu bir haber yok. Bana geldiler, hadi.
1: Mertcan ne olacak?
0: Zaten uyumuyor, dedesine bırakırız.
3: Hayır.
0: O ikisi yalnız kalmasınlar.
4: Ama ben de gelmek istiyorum.
1: Mertcan bak, artık çok geç oldu.
4: Ama siz gidiyorsunuz.
3: Mertcan.
4: Abla, bak, bekle, dur.
5: Biz sen hakkını ödeyemeyiz Halim.
3: Yok be ablacığım, Allah'ına deme böyle ya.
5: Yok yok, bak gene en zor günümüzde sen geldin, bize yardım ettin.
3: Yok ablam, deme böyle, vallahi utanıyorum ha.
5: Deme öyle Halim ya. Bak Seyhan'a koştun, ya Ali'ye koştun. Feride'ye abilik ettin, daha da ediyorsun yani. Vallahi biz bu borcu ödeyemeyiz.
3: Yok yok.
5: Ama sen de şunu bil ki, sen bizim dünya ahiret kardeşimizsin Ali.
3: Sallasın ablacığım, sallasın.
4: Beni abla.
3: Lan öldü mü, koparttın. Örümcek mi? Ne diyor, fıştırık.
6: Hadi Halim, iyi akşamlar.
3: Hadi iyi akşamlar, hadi hayırlı akşamlar çocuklar. Hadi çocuklar.
7: Hadi eyvallah.
1: Gülüm, sen daha uyumadın mı ya?
8: Biz de yatırıyoruz, o kalkıyor Melih abi.
4: Merak ediyorum.
0: Nasıl, iyi mi Ali abi?
5: Aman işte iyi. İyi olacak.
8: Hadi.

0: oldu? Bir tehlike var mı doktor?
1: Şu anda bir sorun yok. Ama akciğerdeki sorun gece boyunca oluşabilir.
0: Peki bir şey yapamıyor musunuz?
1: Maalesef. Sabaha bekleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun.
2: Allah. Seyhan'ım, dua edeceğiz gülüm, tamam mı?
0: Atlatacak. Atlatacak. O benim Ali Yaman kardeşim. Atlatacak.

0: Can, bak sabah bir kalkacaksın, Ali abin iyileşmiş. Doktorlar bize müjdeyi vermiş.
1: Geri gelecek mi?
0: Gelecek gülüm, tabii gelecek ya. Hadi sen güzel güzel kapat gözlerini. Tamam mı? Artık yarın sabaha kadar böyle bütün dertlerimizi unutacağız, tamam? Yarın çok güzel bir gün olacak. Gel bakayım sen. Oh, hadi yat. Hadi bakalım. Al bombonu da. Hadi.

0: Seyhan.
1: Ablam ben kalsam?
0: Yani sen bilirsin, kalmak istiyorsan kal ama şimdi sen mavim dağıtlı mecbur sabaha bekleyeceğiz.
1: Ya ya o doktorun dediği şey olursa?
2: Ya yok benim kardeşim, bir şey olur mu ya, deli misiniz?
0: Allah korusun Seyhan.
2: Hadi gidin gidin, siz babanızı idare edin. Bak Melia gitti, tek başına hesap veriyor.
0: Seyhan'ım bakayım, ablamı da yalnız bırakmamış oluruz ha gülüm. Canım.
3: Babam yemeklere götürecektik. İşte kaza haberi gelince hastaneye koştuk.
4: Ya madem böyle bir şey vardı, niye bana ses etmediniz?
3: Fırsat olmadı baba.
4: Bacıları niye kaldı orada?
3: Hastanedir, bir ihtiyaç olur.
4: Maçtaki delikanlıların yanında değil mi? Ya bu ne biçim ihtiyaçmış böyle? Melia, eğer benden bir şey saklıyorsan...
3: Estağfurullah baba.
4: İyi ya. Delikanlı yalnız değilmiş. Çağır bacılarını gelsinler.
3: Tamam baba.
5: İyi akşamlar ağam.
6: Hadi hayırlı akşamlar çocuklar.
5: İyi akşamlar ustam. Eve gitmeyeceğim ustam.
6: Yok Cumali. Ben biraz daha kalacağım, haber geçsin öyle gideriz.
5: Senin gibi adam bulunmaz be ustam.
6: Bırak Allah.
5: Hep diyorum ya, senin yarın kadar olsa daha da bir şey istemem.
6: Lan Cumali aşkara konuşma oğlum. Hadi eve git, sabah dükkan açacağım.
5: İyi akşamlar usta.
6: Hadi geceler.
7: Sonra bir ses duydum böyle tak diye. Bir baktım araba üstümde. Oğlum o kadar arabayı yapacağım diye. Öldün ha can acısından.
8: Yok abi, gerisi karanlık. Buraya gelişim falan yarım yamalak yani.
7: Allah'ın sevgili kuluymuşsun Ali Çoğu. Ali ama bak o çocuk seni tuttuğu gibi hastaneye getirmiş.
8: Kim?
7: Ali mi? Ya kim olacak?
8: Ali mi?
7: Hatırlamıyor musun?
8: Yok abi, sen söyleyince şimdi öyle.
7: Bak takdiri ilahi. O çocuk senin canına kastetti. Canını kurtarmak yine ona nasip oldu.

0: Acıyın ah. Bak gülüm, bu ekmeğin hepsi bitecek, tamam.
1: Milad'la bir dayımı mı arasak?
0: Ya şimdi doktorlar yanındadır. Onlar çıksın, Samim bizi arayacak.
1: Babam, çayını tazeleyeyim mi?
2: Bacın yok mu?
1: Yukarıda babam Seyhan, o dinleniyor biraz odasında.
2: E çağır, kahvaltısını etsin.
1: Valla söyledim ama iştahı yok herhalde.
2: Ya acı acı ne olmaz. Çağır gelsin.
1: Peki. Seyhan'ım. Gülüm, yemeyecek misin bir şeyler?
3: Yok abla, canım istemiyor.
1: Alo. Efendim Samim abim.
3: Abla neymiş?
1: Evet Samim abim, burada yanımda.
3: Ver.
1: Ciddi misin?
3: Abla ne oldu, söylesene.
1: Ya ver şu telefonu bana abla. Tamam abim, söyleyeceğim, tamam. Tamam, merak etme sen, hadi.
3: İyi mi?
1: Abla Allah aşkına. Seyhan, ciğerde bir sorun yok. Bugün taburcu ediyorlar gülüm.
3: Abla bak, üzülmeyeyim diye söylüyorsa
1: Seyhan, batmamış işte, o lanet kaburga batmamış diyorum. Gayet iyi geliyor. Ablam. Of, hadi gözün aydın canım benim.
4: Allah. Aliço bak, kaburga kaynayacak başka arazi yok. Kefeni yırttık oğlum.
5: Yırttık son abi.
4: Lan Aliço. Oh, pardon. Ciğerim, ben aşağıya kadar iniyorum. Yaşar'ın arkadaşı geldi, geliyorum ondan sonra.
5: Yaşar?
4: Geliyorum ben.
5: Gene sizin sayenizde, tevgeler. Hadi.
6: Ustam sen ona yak oldun.
5: Bırak şimdi ya çekmeyi. Tipsiz. Hadi işinizin başına. Bir badiredir atlattık, bitti gitti işte. Cumali.
6: Buyur ustam.
5: Şunu bir çerçevelettir Allah aşkına ya.
6: Asacağım mı ustam?
5: Asacağım, keseceğim oğlum. Ne soru soruyorsun? Sen dediğimi yap benim.
6: Sen nasıl istersen ustam.
5: Allah Allah.
4: Arkadaşım kusura bakma ya. Dün parayı verdik, bugün geri alıyoruz.
7: Yok abi, olur böyle şey ya.
4: Yok, tekneyi kiraladık dedik ya.
7: Abi kullanmadınız ki, tekne bütün gece durdu zaten.
4: Buyurun. Sağ ol kardeşim. Bu arada Aziz Bey'in %25 indirimini uyguladık. Aziz Bey mi? Niye uyguluyorsunuz? Hasta Aziz Bey'in yakını değil mi? Yok kardeşim, ne yakını? Beyefendi yukarıdan öyle talimat geldi. Yukarıdan mı? Kim verdi o talimatı?
7: Sanım abi.
4: Sil o indirimi.
7: Abi sakin ol ya.
4: Benim o şerefsizin inayesine ihtiyacım yok. Sil. Neyse borcumu ödeyeceğim. Aziz talimat vermiş.
3: Ablam sen Aziz Bey'i aradın mı? Yok, akşam bir konuştuk, o kadar. Ama bir teşekkür ister be ablam. Samim çok şüphelendi ya Feride. Ablam şimdi bak, o adam motosiklete atıp doktoru yetiştirdi mi?
0: Yetiştirdi.
3: Yani hızlı gibi yetişti mi, yetişmedi mi?
0: Yetişti de.
3: Ne olacak hem, sen abim dönünce sen ona söylersin. Sağlık bu, kızacak bir şey yok ki hem.
0: Vallahi doğru aslında.
1: Alo.
8: Ha Feride kızım, ben Saime. Senden bir şey rica edeceğiz de.
1: Buyur Saime teyzem.
0: Ne olmuş?
9: Kızım.
8: Bu Gülendam falcı diye tutturdu. Sabahtan beri yollardayız. Bir türlü bulamıyoruz. Halime söylemeye de çekindik.
10: Ya yengem kadın çok meşhur. Her dediği çıkıyor.
8: Kızım bir sus. Ya Feride, bu İstanbul karışık. Sabahtan beri bir oraya bir oraya şaşkına döndük. Bir zahmet geliversen de bizi götürsen ha.
1: Olur Saime teyzem. Tamam, götürürüm, götürmez miyim?
8: Nereye?
1: Saime teyzem siz bekleyin orada, tamam mı? Ben hemen geliyorum teyzeciğim. Hadi öpüyorum.
0: Feride.
1: Falcı ya.
0: Gülüm ne falcı?

0: neresi Allah aşkına?
1: Yok ablam ya, ben onları götürüp geleceğim istediler diye.
0: Feride bak, çok etki altında kalıyorsun. O geçenki falcı neydi öyle?
1: Ablam ben baktırmam, yeminle bak. Onları bırakıp geleceğim, söz.
2: Hadi bakalım. İyi dersler amcacığım.
3: Öğretmenini iyi dinle, böyle gözün içine işine bak, tamam mı?
2: Mertcan, günaydın oğlum.
4: Günaydın öğretmenim.
2: Asu sınıfımıza yeni geldi. Senin yanında oturacak, tamam mı oğlum?
4: Tamam.
2: Mertcan, yerine geçsene oğlum.

0: Yaman.
1: Anladım.
2: Berçan, önüne dön oğlum.
3: Çocuklar hadi başlıyoruz. Yazı defterlerinizi çıkarın. Nerede kalmıştık?
4: Halim var ya bak. Ulan halim ya. Kaşıkla verip sapıyla gözünü çıkarır adamına. Vallahi bak.
5: Ya çocuk halinin hayatını kurtarmış, sen hala laf ediyorsun.
4: Yo, ona bir şey dedim yok ya. Halim gene bizim canımız ciğerimiz. Ama Aziz'i ne karıştırıyor? Bırak ya. İndirim alacağım diye.
6: Belki Cumali söylemiştir.
4: Aa, bak şimdi bak bak. Bana halimi müdafaa ediyor bak. Bak o halim senin hayatını kurtardıysa, o kız var ya Seyhan, dünya kadar gözyaşı döktü. Hönkür hönkür ağladı kız.
6: Hastaneye geldi mi?
4: Hastaneye geldi mi? Geldi tabii ya. Başından zor ayırdık seni. Ya nasıl bağırıyor kız orada? Feryat et diyor.
7: İyi günler. Ben Meliha Yalçın. Aziz Bey'le görüşecektim. Ha, toplantıda. Ben teşekkür etmek için aramıştım. Yok yok, siz artık söylersiniz. Hı-hı, tamam. Hadi iyi günler. Sağ ol canım. Sekreteri.
1: İyi madem, not da bırakmışsın.
7: He. Samim gelsin, ona da hemen söyleyeceğim.
1: Söylersin. Ali nasılmış?
7: Seyhan, Allah aşkına kocanı bana mı soruyorsun? Artık gelince bir geçmiş olsun, gideceksin değil mi?
1: Gideceğim de.
7: Ne gideceğim de?
1: Gideceğim. Elini tutacağım. Sarılacağım.
7: He işte o kadar.
1: De o hala boşanmak istiyorsa abla.
8: Şey ya?
1: Efendim babam.
7: Babam ne oldu?
8: Sen karışma.
7: He peki.
8: Seyhan.
1: Geldim.

0: Keşke ben gelmeseydim. Şimdi ablama da söz verdi.
1: Ya Feride seninle ne alakası var ya? Bana bakacak. Artık türkü kariyerimde ne var ne yok hepsini öğreneceğiz yani.
2: Tövbe.
3: Dizimizde bir sorun var mı?
1: Yok Allah'a şükür. Tıkır tıkır işliyor.
3: Olacak.
2: Efendim?
3: Şimdi böyle adında E harfi olan birini görüyorum ben. Böyle uzun saçlı, böyle şöyle hafif böyle bir balık etli.
1: Vallahi de benim.
3: Hatta adının baş harfi de F.
0: F mi?
3: F. Bak R de var. Aha da bak D de var. Hah işte.
1: Ferdi mi?
0: Ablam ne Ferdi'si? Feride, Feride benim.
3: Hah Feride, evet Feride.
1: Orada Gülendam yok mu ya? Bir baksana ablacıma.
3: Şimdi bu kızımızın kısmeti çıkmış.
0: Kısmet mi?
3: Tabii. Kız bak. Bak bak. Gel.

0: Ne diyor Feride?
1: Hiç Sami teyzem, öyle genel şeyler işte, hayata dair.
2: Hadi bakayım, tekrar geçmiş olsun. Bak, iyice dinlenmeden işe dönmek yok ha.
3: Tamam abi.
4: Ya yo, o istese zaten ben yollamam ya.
3: Abi benim bir işim var, geliyorum hemen.
4: Nereye Alişo?
3: Geliyorum abi.
1: Sami?
4: Alişo, oğlum nereye?
5: Dün kapının arasından gördüm. Bacılarına sarılmış ağlıyordun.
1: Babam.
5: İnsan komşusuna böyle üzülmez. Ben önce Feride sandım ama sonra fikrim değişti.
1: Yok babam, şimdi gerçekten şey.
5: Bak kızım, açık açık söyle. Bu delikanlıyla ne alakan var? Cevap ver kızım.
6: Senin bir suçu yok ağam.
1: Ali?
5: Ne arıyorsun sen burada?
6: Konuşmaya geldim.
1: Ali lütfen yapma. Ali.
5: Ne konuşacağım?
6: Seyhan'la ikimiz hakkında.
1: Ali ne olursun.
6: Seyhan karışma. Bunu daha önce söylememiz gerekiyordu ama olmadı. Bunun komşulukla falan alakası yok ha. Biz birbirimizi seviyoruz.

0: Babamın yüreğine ineceksem.
1: Ok yaydan çıktı artık Melih, ne yapalım? Bak bu deli oğlan kafasına koydu, gidip söyleyecek.
0: Ya söyleyecek de böyle mi söyleyecek? Allah aşkına, babamın tansiyonudur, kalbidir.
1: Normal yolla olmadı. Bırak bari şimdi anormal yolla söylesinler.
0: Allah'ım, hastaneden yeni çıktık ya Rabbim. Bize geri gönderme.
2: Bana bak. Tasını taranı topla, git buradan.
1: Gitmiyorum.
2: Ya de haydi.
0: Babam.
1: İstersen vur, ister öldür. Ama seni yanı bırakmayacağım.
2: Çık buradan.
0: Babam.
1: Çıkmayacağım ha.
0: Ali lütfen.
1: Ya ben karım almadan gitmiyorum.
2: Ne?
0: Babam.
2: Seyhan.
0: Evleneceğiz. Babam izin olursa. Baba bak, bir şey olacak şimdi bir yerine, ne olur bir sakin olsan. Ali haklı. Biz birbirimizi seviyoruz.
1: Büyümüşsün. Sana saygısızlık etmek istemem ama dünya bir yana, Seyhan bir yana. Seyhan'ı almadan gitmeyeceğim.

0: Şimdi bir vakte kadar ailedeki büyük bir sırrı eş, dost, herkes öğrenecek.
1: Allah'ım ya Rabbim ya, sadece kendi diye yedi ceddi de çıktı falda ya Rabbim.
0: Şimdi bu sırla ilgili olarak biri sana bir zarf verecek.
1: Zarf mı?
0: Zarf. Aman ha. Aman bak, sakın, aman diyorum, sakın zarfı alayım deme.
1: Ya kardeş. Burada böyle şarkı türkü diye bir şey çıkmadı mı ya? Allah Allah, kahveyi biz içtik.
0: Bir de nikah görüyorum.
1: Benim mi?
0: Yok yok, senin değil. Bir başkasının ama senin yakının biri.
1: Ama bu nikahın sonu kötü. Çok kötü.
2: Kötü mü?
1: Çok kötü. Ne ablam ölecek mi? Ne diyorsun ya? Gülendam.
2: Yok yok, çok kötü.
0: Ay yok, söylenecek gibi değil. Boş ver. Ay yok. Ay yok, bakamayacağım ben. Bakamam yani.
1: Ay selamın kavla Rabbim Rahim.
3: Ya gel hadi.
4: Abi durun, beni bırakın ya.
3: Hadi hadi aslan.
1: Canım bak, ben babamla konuşacağım.

0: Zaten böyle eşkıya gibi kız istenmez.
1: Abi yeter, daha ne kadar bekleyeceğiz ya?
2: Beklemeyeceksiniz Aliço.
0: Bak şimdi bir kere yola çıkıldı. Bunun geri dönüşü yok Cihan.
1: Abi Seyhan evleneceğiz dedi.
2: Evleneceksiniz.
1: Ya Cappar ağaya vermiyorum derse.
0: Verecek, verecek.
1: Ya sen mi abi?
2: Verdireceğiz.
0: Bak şimdi Samim abinle Melih ablansak biz, bu düğün yapılacak oğlum.
2: Hadi Samim. Hadi.
0: Hadi. Hadi aslanım.

0: Ali. Ben seni deli zannediyordum. Sen zır deli çıktın.
1: Yeter abi, ne olacaksa olsun ya.
0: Çık dedi sana, çıkmadın ha?
1: Çıkmadım.
0: Seviyorum dedim.
1: Dedim abi. Tüfeği de çekecekse çeksin. Bir tane canım var, yeter.
0: Ulan bir benimle uğraşıyor dedi de şimdi başına kardeşim çıktı adamın ya. Ulan cevapara ya.
2: Seyhan, bak babamın sesi soluğu çıkmıyor ha. Bizim nikah kalınca da susmuştu, ne oldu? Kalbine indi.
3: Onun için evleneceğiz dedim ya ablam.
2: Gülüm sen dedin tamam da Ali yurt çıkmam, işte etmem. Seyhan'ı almadan katiyen gitmem falan.
3: Ölürüm de vazgeçmem dedi, duydun mu abla? Ablam, bak bu işi yapsan yapsan sen yaparsın.
2: Seyhan.
3: Ablam babamla konuş, yalvar yakar, ikna et.
2: Gülüm zaten evlisiniz, ben daha ne yapacağım?
3: Ben babamı kırmam. Peki derse bir daha evlenirim.

0: Nalan Hanım.
1: Azize Bey, hoş geldiniz.
0: Toplantıdaydım, aramışsınız.
1: Yok, ben not bıraktım. Dün vallahi Hızır gibi yetiştiniz de bir teşekkür edeyim istedim ben.
0: Ya kardeşinize bir faydamız olduysa ne mutlu bize.
1: Sağ olun.
0: Dinleme fırsatınız oldu mu?
1: Neyi?
0: Tayfur Bey'i.
1: Benim gibi sevenler. Gençliğimizin şarkılar tabii.
0: Ya o zaman aldık da takdim etmek şimdi nasip oldu.
1: Sağ olun.
0: Ne demek? Siz her şeyin en iyisine layıksınız.
2: Bak, Cabbara seni seviyor oğlum. Bir kere dedi ki Mert delikanlı dedi.
3: O zaman Seyhan'ı bilmiyordu ama.
2: Şimdi bak şöyle hallolacak. Ben nereye?
3: Selim abi ne oldu?

0: bu adam burada?
1: Sami.
0: Ne işi var Melia?
1: Ben aradım.
0: Sen? İyi.
1: Teşekkür için.
0: Ne teşekkür ya?
1: Dün doktoru aldı getirdi ya.
0: Sen mi haber verdin?
1: Sami.
0: Verdin mi vermedin mi ya?
1: Ya yardım lazımdı, aradım.
0: Benim ne haberim yok?
1: Dün hastanede söyleyemedim.
0: İnsaf Melia. Bu kaçıncı gizli saklı ya?
1: Sen, benim gizlim saklım yok.
0: Yok.
1: Yok, ben Ali'yi hastanede...
0: Bırak şimdi Ali'yi. Yani gizli saklım yoksa bu ne?
1: Nereden buldun bunu?
0: Melia.
1: Çantamı karıştırdın ha Sami?
0: Bu mektubun senin çantanda ne işi var?
1: Ya sen benden habersiz.
0: Bunu anlayacaktın Melia.
1: Aldım da ne oldu Sami? Bu mektubu aldım, ne oldu? Sen beni tanımıyor musun Allah aşkına Sami? Dön de bir arkaya bak ya. Bunca yıl gelmiş bana mektup diyorsun utanmadan Allah aşkına.

0: Aziz'i aradığımı söyletmedin. Vallahi Samim'e karşı yalancı çıkmış bulundum.
1: Samim abim öğrendi mi? Tamam ablam, biz de çıktık zaten. Geliyorum, merak etme, hadi üzme kendini. Sağ ol.
0: Of.
2: Aa. Ne olmuş kız?
1: Büyük bir sır çıkmış ortaya.
3: Falcanın dediği gibi. Ha. Ben sana dediydim. Gülen tam. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
4: Anacığım.
2: Ah, Aziz, hadi hazır mısın oğlum, hadi.
4: Ya güzel hanım, daha uçağın inmesine 2 saat var.
2: Olsun, ya biz orada olalım da.
4: Çok mu özledin yeğenini?
2: Çok. Bak ne diyeceğim, oğlanı iş öğreteceğim diye ezmek üzmek yok ha?
4: Yok, ne ezeceğim anam ya?
2: Çocuk bize emanete. Bir de diyorum ki madem artık hep burada kalacak, oğlanı bir baş göz etsek ha?
4: Daha adımını atmadan.
2: O gece Melia'nın kardeşleri ne güzeldi. Hele o Seyhan yok mu? Su gibi kız valla.
5: Ya anacığım, belki konuştuğu görüştüğü biri vardır.
2: Ha, öbürü de olur.
4: Feride.
2: Ha. Temiz, bak dünya tatlısı, lokum gibi bir kız. Onlardan iyisini mi bulacağız?
4: Tövbe. Hadi canım anam, hadi gidelim şu alana. Bir dedel, 2 kızı birden aldın.
2: Hadi, hadi.
4: Hay maşallah.
6: Sen en çok hangi oyunu seviyorsun?
7: Futbol, arabalarımla da oynuyorum. Bazen resim yapıyorum, sen?
6: Beni annem okuldan sonra yoga dersine götürüyor.
7: Yoga mı?
6: Evet, sen de gelmek ister misin?
7: Yoga ne demek bilmiyorum ki.
6: Çok basit.
7: Aa, İyi misin?
8: Mertcan? Oğlum, iyi misin?
7: İyiyim öğretmenim.
8: Bak bakayım. Bir dakika, şu anne bakayım. Oğlum, öğretmenler odasına gidiyoruz, hadi. Kim yaptı?
9: Hem mektubu almış hem de zeytinyağı gibi üste çıkıyor bak.
10: Ya almış da ne olmuş abi?
9: Bana niye söylemiyor? Benim derdim o. Beni adam yerine koy, bana haber ver. Seyhan?
1: Samim abi, Ali yukarıda mı?
10: Seyhan.
1: Of. Ah. İyi misin?
10: İyiyim.
1: Özür dilerim.
10: Gel buraya.
1: Of. Affedersin, affedersin. Çok özledim seni.
10: Ben de. Aptal.
1: Sensin.
10: Senin yüzünden ayrılıyorduk.
1: Ali.
10: Nedir durumlar Ede?
1: Ablam konuşacak. Eğer tamam derse.
10: Cappara.
1: Evet. Babamı kırmamak için böyle kendi aramızda küçük bir düğün yapacağız.
10: Kızım, biz zaten evliyiz.
1: İşte aile arasında ufak bir şey, ne kaybederiz?
10: Vermezse? Seyhan.
1: Ben seni bir daha kaybetmem Ali. Babam verdi. Vermedi, akşam alır çantamızı kaçar gideriz.

0: Baba.
1: He?
0: Ben seninle bir şey konuşacağım.
1: Hayırdır?
0: Seyhan.
1: Melia.
0: Babam, iki dakika kızma Allah aşkına.

0: Efendim Sedef öğretmenim. Cancan mı? Hayırdır, nesi var? Tamam, ben hemen geliyorum, tamam.
1: Hadi çoban, çıktım seher, alas mı aladık?
2: Gidebilirsin abi.
1: Haydi bak. Hadi görüşürüz.
2: İyi, ben de gideyim artık.
3: Tamam, ben de çıkıyorum.
2: Sen nereye?
3: Bir işim var, küçük bir iş.
2: Ha, ne işi?
1: Ya iş işte ya.
2: İyi, tamam. Ben şimdi çıkayım. Sen böyle 2 dakika sonra çık, olur mu?
3: Olmaz, beraber çıkacağız.
2: Nasıl beraber çıkacağız?
3: Hadi.
2: Eyvallah.

0: Ne oldu?
1: Yok şey baba yok.
0: Bela uzatma. Söyle ne söyleyeceksen.
1: Babam şimdi bak. Bir çocuk gelmiş senin önünde diz çökmüş. Ben ölürüm de Seyhan'ı bırakmam demiş.
0: Ya bırak o serseriyi.
1: Babam hiç kusuruma bakma ama o serseri sana çok benziyor.
0: Meriya.
1: Yalan mı baba? Allah aşkına bak çocuğun hiçbir şeyden korkusu yok yani. Hayır başkaları gibi öyle zora gelince kaçmıyor.
0: Eh o mastikçinin kardeşi elbet çekmiştir.
1: Yok vallahi bu bambaşkadır. Samim de diyor zaten. 10 numara. Hayır babam Seyhan da çok seviyor. Ha de ki sen şimdi tuttun yok dedin vermiyorum dedin. Hani karşı durdun. Hani ne geçecek eline Allah aşkına babam bu Seyhan'dır yani. El değil ki bu. Babam bu senin kızındır ya. Kıymetli sen o son göz ağrındır yani. Hayır o kız orada gözyaşı dökerken sen burada nasıl rahat oturur? Sen olsan kolundan tutup kaçırmaz mıydın baba?
0: Ya de haydi.
1: Baba sen anamı kaçırmadın mı?
0: Ya bu ayrı bu ayrı.
1: Yok aynı. İş sevdaya geldi mi bir şey değişmiyor. Sevenlerin önüne geçilmiyor baba.
2: Malim Aslan Ülke iki pos yok mu çek oğlum? Şalgamlar nerede?
3: Verdim usta.
2: Çabuk çabuk çabuk.
4: Allah Allah.
2: Hayırlı işler.

0: Dün gece hastaneye beni sen götürmüşsün.
1: Yok, sırf ben değil yani, arkadaşlarla beraber.
0: Araba üstüme çökünce tamam dedim, hadi buraya kadarmış. Sonra senin sesini duydum. Gerçi bölük pörçüktü ama sen abi söyleyince tamamlandı. Hayatımı kurtarmışsın, sağ ol.

0: Koçum.
1: Mertcan.
0: Hah bak, beyin de gelmiş.
1: Ne oldu, hayırdır Sedef abi?
0: Ya Mertcan sınıftan bir arkadaşla bir anlaşmazlık yaşamış.
1: Ne oldu, ne yaptın Cancan?
0: Ha yok yok, Mertcan'ın bir suçu yok. Karşı taraf başlatmış ama biz pansumanı yaptık. Siz isterseniz yerinizi alabilirsiniz. Biraz dinlenmiş olur.
1: Olur öğretmen hanım. Hadi gel bakalım Cancan Paşa. İyi günler.
0: İyi günler. Mertcan, yarın görüşeceğiz, tamam mı?
1: Cancan, oğlum niye burada arkadaşlı sen? Kızdıracak bir şey mi yaptı? Bakayım onlara. Ya oğlum bir şey demeyecek misin? (Gülüyor)

0: Ben buradan işe gidiyorum.
1: Tamam.
0: Sen?
1: Ben de biraz ders çalışacağım.
0: İyi o zaman, evde görüşürüz.
1: Tamam.
0: Bana ne bakıyorsun oğlum, her zaman soruyormuşsun gibi. Ben daha yeni çalıştım. İyi.
2: Lan ajan olduk sayende ha.
1: Furkan anlayacak.
0: Ya çalışma o zaman. Ya da al dayını karşına konuş. Allah'ım, sanki bu ülkede çalışan denk gençler biziz.
1: Ya dayım çalışmayacaksın dedi. Ben de birazcık para biriktireceğim, sonra bırakacağım.
0: Bak Eda, bana söz verdin. Üniversite için hazırlanacaksın.
1: Hazırlanacağız. Evet.
0: Evet. Hı.
3: Nereye kaçacağız?
1: Bilmem. Nereye istersin?
3: Çıralı.
1: Çıralı.
3: Önümüz deniz, arkamızda.
4: Bir ömür yaşasak orada kimse bizi bulamaz.
1: Senin abi ne diyor?
3: Halledeceğim diyor.
1: Babamı.
3: Ona kalsa ikna edecekler.
1: Peki, tamam. Ne zaman karar vereceğiz?
3: Ablan konuşsun, işin rengi belli olur.
1: Ay, tamam.
3: Bana bak, sen üzülüyor musun?
1: Yok.
3: Bak ona bundan sonra...
1: Sonrası yok Ali. Tamam, bir karar verdik.
3: Bundan sonra ayrı gayrı yok.
1: Yok.

0: Pehlivan.
1: Dede parka gidelim mi?
0: Adına ne oldu?
1: Düştüm.
0: Düştün mü? Nasıl düştün?
1: Bir arkadaşım gitti.
0: Sen ne yaptın?
2: Can Can, nasılsın gülüm?
1: İyiyim.
2: Aa, alnına ne oldu senin?
1: Hiçbir şey.
2: Aa, kıyamam ben sana. Akşam oraya pansuman yapalım.
1: Hı?
2: Tamam mı?
0: Feride.
2: Babam.
0: Al şunu kızım, postaneye götür.
2: Bu ne babam?
0: Mektup. Adana'ya postalayacağım.
2: Mektup mu?
0: Ya alsana kızım.
3: Bu sırla ilgili olarak biri sana bir zarf verecek.
2: Zarf mı?
3: Zarf. Aman ha. Aman bak, sakın, aman diyorum, sakın zarfı alayım deme.
2: Babam, yok, alamam.
0: Nerede?
2: Babam, onu alırsam çok kötü şeyler olur.
0: Ya çıldırtma adamı, aç şunu be kızım.
2: Ya kusura bakma babam, benden ne istersen iste, bunu isteme ama.
0: Feride!
2: Gidiyorum ben.
0: Nereye gidiyorsun?
2: Kusura bakma.
0: Ya Allah Allah, alsana şunu kızım, Feride! Hadi pehlivan, biz seninle parka gidelim ha.
4: Yok, göndermeyin.
2: Bir dakikanızı alır mısınız? Baktığınızı.
4: Kız çocuğuna, gözümün önünde olsun daha iyi.
5: Ne oluyor lan? Ne sakın?
1: Yiğit, yiğit.
5: Uzak.
6: Ne yapıyorsun oğlum?
5: İyi abi. Demir Eda mı vardı yanında?
6: Ne alakası var? Ne işi var ki Eda'nın burada?
5: Ha, yok, bilmem. Benzettin mi?
6: Benzer oğlum, insan insana benzer ya. Sen ne oldu, hayırdır, işten izin mi aldın?
5: Yok, Nalbur'a yolladılar da.
6: Ha, iyi yapmışlar. Ha. Hadi.
5: O, işim var benim çok ya, formunu dolduracağım.
6: İyi, hadi.
5: Tamam, hadi bakalım.
6: Hadi. Hadi.
5: Arayın oğlum arada.
6: Gel.
5: Bak, kaç lira atlatıyorsun, patlayacağım bir yer ha.
2: Ne oldu? Ne iş varmış burada?
5: Nalbur'a göndermişler çocuğu. Eda. Hiç bana bakma ya abi, hiç. Bu ne? Hani ders çalışacaktın?
2: Ya bıraksana ya.
5: Eda.
2: Of.
3: Ay yok, söylenecek gibi değil. Boş ver. Yok, bakamayacağım ben. Bakamam yani.
2: Böyle olmaz.
7: Alo?
8: Melia, kızı. Ben Kadriye teyze. Aziz'in annesi.
7: Kadriye teyzem, nasılsın? Hayırdır?
8: Vallahi hayırlı bir iş için aradım ama.
7: Ha, öyle mi?
8: He. Bak şimdi diyorum ki, benim yeğen bugün yurt dışından geldi. Aziz'in yanında iş öğrenecek.
7: Hayırlı olsun.
8: He. Tertemiz pırlanta gibi bir delikanlı.

0: Burada arkadaşı yok tabii. Şimdi
1: diyorum ki senin kardeşlerinden birini tanıştırıversek ha?
2: Şimdi Kadriye teyzem Seyhan olmaz, onun başı bağlı.
1: Feride olur.
2: Feride mi?
0: Bak, belki birbirlerini severler, beğenirler. İkisinin de mutluluklarına vesile oluruz. Ha canım benim.
2: Vallahi ben bir Feride'ye sorayım Kadriye teyze. Pek sanmıyorum ama he derse ben seni arayacağım. İyi tamam. Hadi. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
3: Git.
4: Ya senin hiç mi kafan çalışmıyor?
3: Ya karışmasana bana.
4: Bak ben her gün tamircide çalışıyorum. Ali abinin arabasını kaçırdığımızdan beri eşek gibi çalışıyorum.
3: Ben de kötü bir şey yapmıyorum ki.
4: Yapıyorsun.
3: Neden?
4: Ya ben her gün işe gidiyorum. Dayım sen şu sınavı kazan diye evde işin lafını bile etmiyor. Neden?
3: Bilmiyorum.
4: Çünkü sana inanıyor da ondan salak. Bu işi bir tek senin yapacağını biliyor. Sen umrunda bile değil. Eline geçen her fırsatı teptiğin gibi bunu da tepiyorsun.
3: Ya Yiğit karışmasana bana.
4: Tamam karışmayacağım. Akşam dayıma sen hesap vereceksin.
3: Yiğit ya bekle.
5: Gel Feluva. Pehlivan, nasıl bir adam senin şu Ali abi?
6: İyi.
5: Başka?
6: Komik.
5: Ya şöyle uzun uzun bir anlatsana.
6: Bana papağan aldı.
5: Başka?
6: Sünnet arabasını buldu.
5: Başka?
6: Dayım ilk geldiğinde biz kaçmıştık. Ben çok hasta olmuştum. Eve geldiğimde hep benim başımda durmuştu.
5: Başında durdu ha?
6: Hı. Ali abim dünyanın en iyi abisidir.
7: Kaçacaksınız.
8: Başka çare yok.
7: Ya oğlum konuşacağız dedik.
8: Abi dedin sonra yengeyle kavga
7: ettik. Ettik, o uğursuzun yüzünden kavga ettik.
8: Neyse ne. Zaten yenge konuyu açmış. E'si ümit yok. Cappara tek laf etmemiş.
7: Aliço bak şimdi bir sabır. Kalkıp gitmek olmaz. Olmadı alacaksın Seyhan'ı bize getireceksin.
8: Abi kızı karşı eve mi kaçıracağım?
7: Kaçırmayacaksın, bunun iki kıyılacak. Bir yolunu bulacağız o kadar.

0: Feride abla.
1: Eda'm ödümü kopardın. Zaten kafam yerinde değil.
0: Neden?
1: Eda'm ben bir karar aldım.
0: Ne kararı?
1: Halime duygularımı söyleyeceğim.
0: Nereden çıktı bu Feride abla?
1: Hayat bu Eda, yani her şey pamuk ipliğine bağlı. Şimdi misal ben bugün ölsem gitsem ne olacak?
0: Allah korusun, o ne demek ya?
1: Öteki tarafta ne diyeceğim ben ha? Ne cevap vereceğim? Ne çocuk var, ne aile var. İşte sen zaten, o da belli değil ne iş yaptığımız. Yani yaşadık bu kadar zaman ama ne diye yaşadık ben de bilmiyorum valla. Birini sevdim, onu sevdiğimi bile söyleyemedim Eda.
0: Ne zaman söyleyeceksin?
1: Şimdi.
2: Hadi bakayım ver şu faturaları.
3: Tamam usta.
2: Feride, Eda.
1: Merhaba Ali. Feride abla. Hakkını helal et. Halim. Vaktin varsa biraz konuşabilir miyiz?
2: Var tabii, var var. Var, gel buyur gel. Hadi Eda. Gel. Sen hala gitmedin mi?
0: Seni bekledim.
2: Eda.
0: Yiğit, bana bir iki gün müddet var. Dayımla da konuşma lütfen.
2: İki gün mü?
0: Evet, şu elimdeki işi bitireyim, bırakacağım, söz. Ama sen de bana söz ver, bu iki gün içinde dayımla konuşma. Lütfen. Tamam mı?
1: Halim valla ben... Bence çok yaşamayacağım.
4: Tövbe estağfurullah ya.

0: Ne diyorsun kızım?
1: Allah Allah.
2: Yok vallahi. Şimdi bu falcı sır dedi çıktı. Zarf dedi o da çıktı.
0: Ya çıkarsa çıksın bir Ferda, sana ne?
2: Yani ben bir karar aldım artık. İçimde tutmayacağım bir şey olduğu zaman.
0: Tutma tutma, içinde tutma.
2: Misal birine mi kızdım? Atmayacağım içime. Örnek veriyorum. Mesela birini mi sevdim? Örnek veriyorum. Onun, yani onu sevdiğimi paylaşacağım. Ona söyleyeceğim bunu.
0: He. Paylaş yani, içinde tutma Ferda.
2: Evet, atmayacağım içime.
0: Söyle.
2: Söylüyorum. Tabii şimdi böyle şeyleri söylemek kolay olmuyor.

0: Yok, yani söyleyemiyorum.
1: Allah Allah. Zübeyir, bir su ver bakayım.
0: Yok, ondan değil Halim.
1: Ferda, kızardın yani.
0: O şeyden herhalde.
1: Neden?
0: Halim, şey işte.
1: Söyle be kızım, aman.
0: Halim, şimdi ben dedim ya artık böyle çok içime atmayacağım, söyleyeceğim diye. Bugün bu falcı olayı da olunca.
1: Tamam. Anladım Ferdi.
0: Anladın mı?
1: Benim içime de doğdu zaten.
0: İçine mi doğdu?
1: Anama da söylemiştim.
0: Saime teyzeme.
1: Bu dedim Gülendam, Feride'yi canından bestirir.
0: Gülendam?
1: He. Sen niye içine atıyorsun anam babam? Sen niye içine atıyorsun? Sen gel bana söyle, ben ona haddini bildiririm.
0: Halim.
1: Ben malımı bilmez miyim? Adamı zıvanadan çıkartır. Çıkartır ya.
0: Ama...
1: Yeter, tamam. Sen takma kafana. Ben o işi hallederim. Canını sıkmış ya. Teyzem, takma takma.
2: Evet, ne dediysek yapacağız. Dönmek yok, söz veriyorum.
3: Melia.
2: Börekleriniz hazır, ben birazdan onları yetiştireceğim size. İyi günler.
3: Söyle o deli olana, gelip elimi öpsün.
2: Kim?
3: Ya o Haydi.
2: Ali mi? Ali mi?
3: Dediğimi yap.
2: Baba. Seyhan. Ben yanlış mı duydum abla?
4: Yok gülüm, vallahi yanlış duymadın. Gelsin elimi öpsün desin.
2: Ali değil mi?
4: Kız başka kim öpecek? Samim iki kere öptü. Feride desen kadersiz.
2: İzin verdi yani.
4: He, izin verdi.
2: Abla! Seyhan!
5: Samim abi, akşam 6 kişilik rezervasyon var.
6: Tamam oğlum. Ne olmuş? Mertcan karşılık vermiş mi?
7: Tek kelime yok ya. Oğlum sen de geç karşısına vur desen olmuyor. Sessiz kal desen o da olmuyor.
1: Sami abi.
6: Ne oldu Halicim?
1: Evleniyoruz.
6: Ne?
1: Çapara izin vermiş.
6: Yapma ya. Nasıl vermiş?
1: Bilmiyorum abi, gelsin elimi öpsünler demiş.
6: Ciddi misin hani?
1: Evet abi, bizi bekliyorlar.
6: Ne?
7: Hayırlı olsun hani.
1: Sağ ol usta.
6: Oğlum ne yapacağız Halicim?
1: Yıldırım nikahı.
6: Oğlum zaten evlisiniz.
1: Tamam, bir daha evleneceğiz abi, işte yıldırım nikahı.
6: Aliço.
1: Abi yarın düğün var, düğün.
6: Yarın akşam.
1: Yarın akşam.
6: Ulan Aliço. Ulan Aliço.
0: Seyhan'ım.
2: Abla inanmayacaksın.
0: Valla Seyhan'ım, ne söylersen söyle maşallah ben bugün diyebileceğim her şeyi duydum.
2: Evleniyorum.
0: Evleniyor musun?
2: Evet, babam izin verdi.
0: Seyhan gülüm, sen zaten evli değil misin?
2: Ya işte babamın gönlü olsun diye ablam.
8: Bu nikahın sonu kötü.
1: Çok

0: Allah.
1: Ne be?
0: Ali abi.
1: Ne oldu, hallettin mi?
0: Hallettim abi. Ne? Nikah memuru yolda. Tamam, hiçbir şey aksamıyor.
1: Bana bak. Eğer geçen seferki gibi çuvallarsan.
0: Abi ayıp ettin ha. Ne oldu ki geçen sefer? Nerede çuvalladık? Nikahta bir terslik mi oldu?
1: Ha. Ulan Merto bile öğrenmiş.
0: Ha, onu diyorum.
1: Onu diyorum.
0: Ha, böyle bir şey oldu ya 2 gün önce, evet.
1: Bana bak Furkan. Buraya kadar geldik. Eğer Cabbar'a evli olduğumuzu öğrenirse...
0: Abim öğrenmeyecek ya, her şey yolunda. Sen kardeşine güvensene.
1: Ben sana daha ilk gün notumu verdim ama hadi.
0: Eyvallah abi.
2: Ustam, kanapeler hazır, servise başlıyoruz.
3: Tamam.
2: Melia, şu törenden önce biraz aperatif bir şeyler.
4: Vallahi sen bana sorma, nasıl biliyorsan öyle yap.
2: Melia, bir dakika.
1: Sam abi, ne oldu, hala küs müsünüz?
2: Ya ben küseceğimi o bana küsüyor kardeş.
1: Abi birazdan nikah var.
2: Lan biliyorum, inat ediyor.
1: Abi misafirler hazır. Nikah memuru gelsin, başlıyoruz ha.
2: Tamam kardeşim, bir bakayım sana. Aslan kardeşim.
1: Nasıl?
2: Çok iyi.
5: Hala küsler ha Özcan. Ulan Saman, yaktım çıranı. Bana bak, gözünü kulağını iyi aç. Kuş uçsa haberim olacak. Ha oğlum? Ha.
2: Volkan!
6: Buyurun Aziz Bey.
5: Oğlum, otele şöyle büyük, güzel bir çelenk. En görünen yerine konacak.
6: Tamam Aziz Bey.
5: Hadi bakalım.
4: Gülüm. Bak gülüm. Biz bir defa evlenemedik. Sen habire evleniyorsun ha?
7: Aşk olsun abla. Babam şüphelenmemiştir değil mi?
4: Yok gülüm, yok, hiç şüphelenmedi. Bir de böyle çaktırmadan da çok mutlu, hani kızının mürüvvetini gördü ya. Ay nasıl olmasın Seyhan, Allah aşkına bak ne kadar güzel bir gelin oldun ya. Kız babana bu kadar yakışmamıştı ha.
7: Ay abla, sen daha güzelliğini giyeceksin, niye öyle diyorsun ki?
4: Bak çok güzel bir şey yaptın. Babamı da ezip geçmedin ya. Nasıl mutlu oldu sana anlatamam.
7: Öyle. Hem Sami abinin yanında kalacağız, gözünün önünde olacağım.
4: Ay gidiyorsun ha Seyhan.
7: Akşamları bensiz kaynatacaksınız.
4: Aman yok, ne kaynatacağız.
7: Bak gülmek de yok. Yani gülün de öyle kahkaha krizine falan girerseniz ben çok bozulurum ha.
4: Ne gireceğiz krize Mirza, sen boş ver.
7: Ya abla, ben siz olmadan nasıl yapacağım abla?
4: Yapacaksın gülüm, bak bir Ali var. İki, yakında her odadan bir çocuk da çıkmaya başlayacak. Ya, tamam işte. Bak sen çok güzel bir şey yaptın ha. Hiçbirimizin yapamadığı bir şeyi yaptın. Kendi yuvanı kurdun Seyhan. Bak çok mutlu olacaksın. Sen bana güven. Vallahi de billahi de çok mutlu olacaksın.

0: Feride abla.
1: Eda gel gidin.
0: Hala Fazlı'yı düşünmüyorsun değil mi?
1: Yok. Yani Eda, içimde böyle bir korku var ama ne yapayım işte. Sonuçta hepimiz bir şekilde gideceğiz.
0: Konuşabildin mi?
1: Halim'le? Yok. Eda, böyle bir cesaret geliyor. Sonra bir anda boğazım düğümleniyor. Baktım yapamayacağım. Dedim ben de mektup yazayım. Oturdum mektup yazdım.
0: Ne zaman vereceksin?
1: Bu akşam.
0: Gelecek mi?
1: Senin abi davet etmiş. Bilmiyorum, gelir herhalde.

0: geldi geldi de. Şimdi ben ne işim orada Cumal ya?
1: Geçip gitmedim ki usta. Usta.
0: Cumal şimdi gitsem olmaz. Gitmesem Samami'nin hatırı var. Saygısızlık olacak.
1: Ne yapacağım peki usta?
0: Ben bilmiyorum ya ne yapacağım.

0: Aman. Ali abi, damat bey, Murat bey de nikah memuru oluyor.
1: Memnun oldum.
2: Daha önce tecrübeniz var değil mi?
0: Var abi.
1: Birkaç yıl nikah memurluğu yapmıştım.
2: Süper.
0: Güzel. Şimdi abi, sanki nikah yeni kıyıl. Yani yeni falan yok abi. Biz nikah kıyıyoruz bayağı, bildiğin bir nikah yani.
1: Biliyorum.
0: Abi, gelinin babası düşman başına. Ne olur hiçbir şeyden haberi olmasın.
1: Tamam.
0: Evlilik cüzdanı.
2: Ben de.
0: Tamam, beni ver abi.
2: Buyurun.
1: Hayırlı olsun.
2: Göreceğiz hayır mı şer mi?
0: Evet. Başlıyor muyuz?
3: Hadi çıkalım oradan.
2: Buyurun.
3: Buyurun.
2: Teşekkürler.
4: Oldun mu abla?
5: Gülüm, vallahi çok güzel oldun. Vallahi.
6: Seyhan?
4: Buyur babam.
5: Babam, siz Seyhan'la baş başa kalın, biz konuşun.
6: Bu bileziği rahmetli anam Refika'ya takmıştı. O da bana vasiyet etti. Kızlarımız gelin olunca tak diye. Kısmet sanaymış.
4: Çok sağ ol baba.
6: Bir ömür boyu mutlu ol kızım. Nikah aceleye geldi, yetiştiremedim. Az zaman ver. Adana'dan bir bahçe satıp size bir yer alacağım.
4: Babam.
6: Mektup yazdım ama senin o deli bacım postalamam diye tutturdu. Birkaç güne haber gelir. Rahat edersiniz.
4: Sağ ol baba.
6: Misafirleri bekletmeyelim.

0: Feride abla.
1: Ha gülüm.
0: Hala gelmedi mi?
1: Yok ama gelir birazdan.
0: Hadi nikah başlıyor.

0: ablam çok güzel görünüyor. Ah kurban olurum güzelim benim. Sen de çok güzel görüneceksin. Hiç merak etme.
1: Seyhan abla bir süre bizde kalacakmış.
2: Ali abinin odasında.
3: Hayır bizim odada kalacakmış.
2: Şş, saçmalama Mert.
1: Olur mu hiç öyle şey?
3: Belvan.
4: Belediyemize evlenmek için müracaat etmiş bulunuyorsunuz. Yazılı müracaatınız incelendi. Evlenmenize yasal hiçbir engel olmadığı anlaşıldı. Şimdi bir kere de benim ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğinizi bir kere daha sözlü olarak tekrarlamanızı istiyorum.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Dede, sen ağlıyor musun?
2: Yok be Leval, nereden çıkardın?
3: Feride gülüm, bu ne?
1: Aa, ablam Aziz Bey'den herhalde, adam çelenke doymuyor.
0: Sen masal sanma.
3: Hayır. Feride gülüm, git şu çelengi götür.
1: Ben mi? Anacığım, Süleyman Süleyman birler bulup gitsin.
4: Ve şimdi de genç çiftimizi ilk danslarını yapmak üzere piste davet ediyoruz.
2: Abi iyi dans eder mi?
1: Bilmiyorum, öbür düğünlerine gitmedim.
2: Hangi öbür düğün? Ali ile şey ya.
3: Ali lütfen.
4: Ya ben karımı almadan gitmiyorum.
2: Ne?
1: Babam.
4: Ne diyorsun?
1: Bence atlattık.
4: Ben sana ne dedim?
1: Öyle resmen hayal gibi.
2: Elvan, şu defteri getir hele.
1: Niye?
2: Yahu haydi konuşturma beni.

0: Aman bu da iş gülüsü gibi ha. Uy. Şöyle. Hiç gelen giden var mı?
1: Aziz Bey mi?
0: Yok. Hani bizim davetlilerden birkaç kişi gelmedi de.
1: Bir ara Halim Bey'in arabasını gördüm o kadar.
0: Nerede?
1: Dışarıda kapının önünde.
0: Halim.
1: Eda Hanım bayağı oldu.

0: Feride?
1: Halim.
0: Ne oldu?
2: Dayı. Ali abi, dayımı gördün mü?
0: Yo, buralardaydım Ertuğ.
1: Gel gel, dans et bizimle.
2: Dayımı bulmam gerek.
1: Halim.
0: Ne oldu?
1: Alsana, sana yazdım mektup.
0: Bana mı?

0: Benim mi?
1: Eve gidince okursun Halim.
0: Nasıl?
1: Hani fazla soru sorma, kurban olayım. Beni daha fazla utandırma. Sonra konuşuruz ha? Olur mu?
0: Hayır. Peki.

0: İlk dilimi kesecekler. Ondan sonra pastayı içeri taşıyacağız. Tamam mı ciğerim?
1: Tamam Samim.
2: Dayı.
0: Ay yavrum.
2: Ben çok kötü bir şey yaptım.
0: Ne yaptın oğlum? Kulağına söyle bak.

Sevgili Halim, bu mektubu yazıp yazmamayı çok düşündüm. Günlerce dua ettim içimdeki ateş sönsün diye. Belki hiç konuşmamak daha doğru olurdu. Ama beni bilirsin, içim dışım birdir, duygularımı saklayamam. Şu an en büyük korkum bu mektup yüzünden seni kaybetmek. Ama yazacağım. Çünkü meğer gönül gerçekten ferman dinlemezmiş. İnsan hayatta yapmam dediği şeyi kendine rağmen yaparmış. Yapabilirmiş. Kardeşinin nişanlısına kör kütük aşık olabilirmiş. Sevgili Halim. Sırf bu yüzden kendimi dünyanın en kötü insanı gibi hissettiğim zamanlar oldu. Şu an en büyük korkum bu mektup yüzünden seni de kaybetmek. Ama içimde korkudan da büyük bir ümit var. Bence yazmaya değer.

0: Lalia yandık.
1: Ne oldu sen mi?
0: Yandık. Cabbar abi biliyor.
1: Neyi biliyor?
0: Seyhan'la Ali'nin evli olduğunu biliyor.
1: Nasıl?
0: Yürü Melia.
2: Sen abi ne oldu?
0: Ali Ço yürü.
1: Abla? Ya babam nerede?
0: Yürü Melia.
1: Samim.
0: Bu işin sonu iyi değil. Yürüyün arkadaşlar.

31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu bölümümüzde öğrencilerde kaygı ve endişe konusunu konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte klinik psikolog Dr. Pelin Hazer ve eğitimci Dr. Cem Bıçakçı bizlerle birlikte olacak.

0: Pelin Hocam, Cem Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok iyiyim.
2: Teşekkürler.
0: Sağ olun, teşekkürler. Pelin Hocam, sizinle başlayalım. Kaygı kavramını biraz açalım. Niçin kaygı duyarız? Çocuklar en çok hangi sebepten dolayı kaygı duyar ve kaygı sonradan öğrenilen bir şey midir?
2: Şimdi burada kaygı ile endişeyi ve korkuyu bir ayırt etmemiz gerekiyor. Endişe dediğimiz şey, normal bir konuda herhangi bir şeyde kaygı duyuyorsa çocuk, herhangi bir durumda bir sınava girecekse mesela ertesi günü, buna dair heyecanlanabilir. O akşam uyumakta zorlanabilir ama ertesi gün sınava girdikten sonra oraya dair artık bir stres yaşamıyorsa bu endişedir. Ama kaygı dediğimiz şey bir gün öncesinden değil, bir hafta öncesinden o uykudaki bir bozulma olabilir. O sınav geçtikten sonra hala o kaygı devam ediyor olabilir. Yani oraya yüklediği anlamla beraber stres düzeyinin artması bir kaygıdır. Neden çocuklarda kaygı olur konusuna gelirsek de, aslında oraya dair beklentiler çok fazla. Yani bir sınav dediğimiz şey sonunda bir çıktısını alacağı bir şey ve bir yerde de her ne kadar öyle söylenmiyorsa da hayatını inşa edecek taşlardan bir tanesi olarak çocuk da bunu bildiği için oraya dair çok ciddi bir kaygı duymaya başlıyor ve bunun sonucunda da bir takım bedensel ve fiziksel semptomlar gösteriyor. Belki ileride onları da konuşuruz.
0: Evet. Peki hocam, sizinle devam edelim. Günümüzde çocuklar ve gençler en çok hangi konularda zorlanıyorlar? Yaş gruplarına göre kategorize ettiğimizde hangi kaygı türleriyle karşı karşıya kalıyorlar gençler?
1: Şimdi Ahmet Bey, çocukların, günümüz çocuklarının bizden şöyle bir farkları var. Günümüz çocukları artık sürekli bir kamera objektifinin altındalar onlara göre. Evet. Sürekli bir spot ışıkları var tepelerinde. Devamlı herkesin onları takip ettiğini, onları izlediğini düşünüyorlar. Ben okul bahçesinde görüyorum. Ayağı takılıyor, düşüyor. Ne yapıyor hocam biliyor musunuz? İlk yaptığı şey ne yaparsınız düşünce dizinize bakarsınız.
0: Evet.
1: Sağına ve soluna bakıyor. Gören oldu mu
0: biri
1: diye.
0: Gördü mü diye.
1: Çünkü izlendiğini, devamlı izlendiğini
0: daha
1: düşünüyor.
0: Önemli.
1: O çok daha önemli. Onun için bu bir kere ayrı bir kaygı düzeyi.
0: Evet.
1: Buradan ilkokul çağına geçersek, ilkokul, ortaokul ve lise olarak 3 ayrı kademede kaygılarını değerlendirebiliriz. İlkokulda biraz daha çocuklarda uyum sağlama üzerine kaygı problemleri var. Örneğin öğretmen bir soru sorduğunda, tahtaya kalktığında çocuk, o soruyu çözerken arkadaki o işte 20 kişi, 25 arkadaşı, kaç arkadaşı varsa onların kıkırdamalarını duydu mu, onların gülüşmelerini duyarsa kaygı düzeyi artmaya başlıyor. Orada işte o uyum sağlamayı gerçekleştirmeye çalışıyor. İlkokul çocuğunun böyle bir derdi var. Ortaokul çağına geçtiğimizde LGS denen bir gerçek var. Onun bir kaygı düzeyi var. Artı bir de dijital ortam var. Yani telefonlarımızdaki bu sohbet gruplarından acaba atıldı mı, atılacak mı, dışlandı mı, dijital bir zorbalığa orada uğradı mı, dijital bir izolasyon yaşadı mı? Bu çok önemli. Ortaokul gruplarında çok önem veriyorlar çocuklar nedense buna. Lise çağına geçtiğimizde biraz daha farklı. Lisede artık üniversiteye hazırlıkla ilgili kaygılar başlıyor, gelecekle ilgili kaygılar başlıyor, işte meslek seçimiyle ilgili kaygılar başlıyor, hayata dair biraz daha varoluşsal kaygıların başladığı bir dönem olduğu için ilkokul, ortaokul, lise eğitim açısından kaygıları bu şekilde sıralayabiliriz.
0: Peki hocam, şimdi kavramları çok karıştırmamak gerekiyor dediniz az önce. Şimdi heyecan ve kaygı veya stres ve kaygı hangi noktalarda birbirlerinden ayrışılır?
2: Stres dediğimiz şey aslında hayatın içerisinde her zaman yaşadığımız şeyler. Yani en ufak bir problemle karşılaştığımızda onu çözüp çözemeyeceğimize dair duyduğumuz şey stres. Heyecan da aynı şekilde, bir şey olumluysa ya da olumsuzsa da bu iki durumda gerçekleşebiliyor. Yani çok güzel bir şey olacak, çok güzel bir arkadaşıyla görüşecek, bu da bir stres yaratabilir kişide. Veya çok sevdiği bir arkadaşıyla görüşecek, bu da heyecan yaratabilir, bir sınav da heyecan yaratabilir. Ama kaygı dediğimiz şey bunun sonucuna eklediğimiz düşünce biçimleri. Yani orada temel inançlar dediğimiz bir sistem devreye giriyor ve bazen bu inanç sistemleri işlevsel olmayabiliyor. Yani şöyle, ya başarısız olursam, ya kabul görmezsem, ya onay görmezsem, bunlar ve bunun türevleri, düşünceler ortaya çıktığında bununla birlikte o duygu da eşlik ediyor. Ve duygu da eşlik ettiği zaman bu sefer davranışsal olarak kaçınma davranışları gösterebiliyor kişi. Ne yapabiliyor? Okulda bir problem yaşıyorsa okula gitmekten çekiniyor. Veya ne oluyor, geceleri uyuyamıyor, yeme sistemi bozuluyor, uyku düzeni bozuluyor. Bütün bunlar da aslında davranışsal çıktıları olmuş oluyor. Yani bizim hissettiğimiz bütün duygular hepimizde aslında olan duygular. Ancak bunun şiddeti ve miktarı orada önem kazanmış oluyor.
0: Yani stresin hiç olmaması mümkün değil gibi bir şey aslında.
2: Zaten aslında olması gereken şey de bir yerde.
0: Stresin yönetilebilir olması gerekiyor aslında.
2: Yani hayatta kalma stratejisini belirleyen şey de odur. Doğadaki tüm canlılarda minimum düzeyde o stresi yaşadıkları için hayatta kalabiliyorlar. Bizler için de öyle. Yani şu an bizim kalkıp şu programı yapıyor olmamızın da bir sebebi aslında öyle ya da böyle faydalı bir stres. Çünkü üretime dönüşen bir stres.
0: Önemli olan dozunda olması. Dozunda olması için de yönetilebilir olması gerekiyor. Peki kaygı ve endişe için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Orada daha çok önem taşıyor. Hı. Çünkü bunun yönetimine dair bir bilgimiz yoksa o zaman
0: kaygısız
2: olmuyor.
0: Olmak da
2: kaygısız olmamak da bir savunma mekanizması olabiliyor bazen. Hı. Çünkü olaylar karşısına verdiğimiz tepkiler hepimize farklılık gösterebiliyor. Bir deprem olduğunda, bir yangın olduğunda kimisi çok soğukkanlı gözüküyor olabilir. Evet. Ama onun kaygı yaşayamadığını söyleyemeyiz. Ama bazı kişilerde çok bedensel reaksiyonlar verir. Onu deriz ki o stres yaşıyor. Bazen çocuklarda da bu örtük bir şekilde o kaygı bozukluğunu yaşadığını düşünüyoruz. Ama bunu ailenin fark etmekte zorlandığını görebiliyoruz. Yani hepimiz belli miktarda kaygı yaşayabiliyoruz, stres yaşayabiliyoruz. Ama bunun sonucundaki çıktılarla ne yapacağını çocuk kestiremediğinde o zaman problem orada başlamış oluyor aslında.
0: Bir kaygıların
1: özür dilerim buyurun.
0: Yani kaygıların sizi değil sizin bu duyguları yönetebiliyor olmanız gerekiyor.
2: Evet yani orada bir yerden sonra çünkü beden harekete geçiyor. Dile dökülemeyen şey her zaman bedene dökülür. Hı-hı. Ve biz buna aslında somatizasyon diyoruz. Somatik belirtiler diyoruz. Beden artık orada harekete geçiyor ve reaksiyon vermeye başlıyor. Evet. Karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı gibi tepkiler vererek biz orada aslında diyoruz ki burada bir

0: Çocukta bir kaygı var, bir şey var ve genellikle yapılan çalışmalar son 2022 yılında bir çalışma yapılıyor ve bu çalışma sonucunda gençlerin bir şey konusunda kaygı yaşadıkları zaman hastaneye başvurduklarında çok yoğun baş ağrısı veya bedensel semptomlar gösterdikleri ama bunun sonucunda herhangi bir problem olmadığı gösteriliyor. Yani herhangi bir tahlillerde bir sıkıntı çıkmıyor. Ama ne oluyor? Çocuk orada bir kaygı yaşıyor. Genellikle ebeveyn bunu şöyle algılıyor. Yani uyduruyorsun, senin karnın ağrımıyor. Hadi kalk okula git. Ama o ağrı gerçek bir şey. Yani çocuk o ağrıyı hakikaten yaşıyor. Çünkü ne oluyor? Orada bütün hormonal sistem de devreye giriyor. Kortizol salgılanıyor, adrenalin salgılanıyor. Ve bunlar iyi anlamdaki hormonları tetiklemediği için ne oluyor? Mide kasılmaya başlıyor. Ne oluyor? Orada stres hormonu salgılanıyor ve beyin de burada diyor ki şu an strestesin. Beyindeki amigdala dediğimiz kısım da zaten tehlike anlarında ortaya çıkan bir alan olduğu için prefrontal korteks orada bağlantıya geçiyor. Diyor ki şu an tehlikedesin. Ve yine yapılan çalışmalar çok güzel bir şekilde gösteriyor. Bir çocuk tehlike anındayken öğrenme kapasitesi düşüyor. Yani o zaman zaten öğreneceği varsa da çocuk öğrenemiyor. Sınava giriyor. Siz duymuşsunuzdur hocam. Ve sık sık da karşımıza geliyor. Çocuk diyor ki ben o soruları biliyorum. Ama kağıda bakıyorum, kağıt birden bulanıklaşıyor.
1: Hiçbir şey yapamıyorum.
0: Donup kalıyorum. Sınav bitiyor. Öğretmen sınav süresi bitti diyor. Sorulara bakıyorum ve cevapları hatırlıyorum diyor. İşte tam da aslında orada o çocuk kaygı yaşıyor.
1: Evet.
0: Ama bunun kaygı tanımının kaygı olduğunu öğretmen bazen fark edebiliyor ama aile ve çocuk fark etmediğinde bu sefer biz bunu sınav notlarında düşme olarak görüyoruz. Yani o bir çıktı vermiş oluyor.
2: Ama bir miktar kaygının ben bir miktardan bahsediyorum. Bizi motive etmesi için olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaygı geleceğe dair endişelerimiz.
0: Evet.
2: Sokağa çıktığımızda niye solumuza sağımıza bakıyoruz? Araç geliyor mu diye kaygılanıyoruz değil mi? Yani doğru. Veya yüksek bir yerdeyken çok kenara yaklaşmayalım düşeriz diyoruz. Bu kaygıdan dozunda kaygı çocuklarda işe yarıyor. Ertesi gün sınavı varsa çocuğun ya ben bu televizyonda internette vakit kaybetmeyeyim gideyim odama çalışayım diyor. O kaygının dozu işte hocamın dediği gibi aşırı olmadıkça diğer karın ağrıları, mide ağrıları böyle semptomlara dökmedikçe aslında motoru çalıştıran bir şey.
1: Evet.
2: Dozunda kaygı.
1: Yönetebilmeyi öğrenmek gerekiyor. Evet. Hocam ekleme yapacaktınız siz.
2: Bunu söyleyecektim.
1: Tamam. Şimdi bir çocuğun yaşadığı herhangi bir hadise o gün için gelip geçici bir stres midir yoksa ciddiye alınması gereken bir problem midir? Bunu anne baba nasıl tespit edebilir sizce?
2: Şöyle tespit edebiliriz. Şimdi çocuklarımız eve geldiklerinde yaşıyoruz bunu. Odalarına kapanıyorlar. Odalarından çıkmak istemiyorlar. Evet. Odaların içinde kendi bir dünyaları var çünkü çocukların. Yaşı ortaokuldan itibaren başlıyor bu. Geçen programda konuştuk artık çocuklara okul nasıldı demiyoruz gelir gelmez. Hoş geldin seni gördüğüme sevindin diyoruz. Bir şey yer misin diyoruz. Ondan sonra da biz çocuğun odasına eğer sorgulama amacıyla girersek çocuk bunu anlıyor ve zaten kapanıyor. Bizim amacımız burada çocuğu sorgulamamak, çocukla sohbet etmek. Sohbet etmek için de bazı buz kırıcı yöntemler var. Yani kapıyı açıp direkt girip ne yapıyorsun, ne ediyorsunuz derseniz çocuklar oyun oynuyorum anne, ders çalışıyorum anne, baba çık dışarı derse. Bir çay alıp, bir süt alıp, bir meyve soyup kapıyı tıklatıp odaya girdiğinizde hiç ona yorum yapmadan. Ne yapıyorsun burada? Oyun oynuyor mesela. Aa, ne güzel bir oyun. Bunu nasıl geçtin? Zor değil mi? Ben de katılabilir miyim? Veya müzik dinliyorsa ne müziği dinliyorsun? Ne yapıyorsun? Yani çocukta kaygı yaratmayacak şekilde annem beni sorgulamaya geldi, babam yine beni sorgulamaya geldi demeyecek şekilde yaklaşırsak çocuklar bize açılmaya başlıyorlar. Tabii sorunuzdaki kaygıyı nasıl anlarız şeklinde de sormuştunuz. Selami Şahin'in güzel bir şarkısı var. Gözler kalbin aynasıdır, yalan nedir bilmez onlar.
1: Evet.
2: Sözleri de Ahmet Selçuk İlkan yazmış. Şimdi gözler bize her şeyi söyler. Çocuk kaygılıyım dese de demese de gözlerine baktığınızda çocuğun anlarsınız. Yani eğer donuk gözlerle bakıyorsa siz de öğretmeniz diyelim ders anlatıyoruz çocuğa. Çocuk bize doğru bakıyor ama kafa başka yerde dalmış gitmiş veya başka bir şey düşünüyor. O zaman belli ki çocuğun yaşadığı bir kaygı var veya teneffüs oldu herkes oynamaya çıkıyor. Çocuk sırasında otururken bir şeylerle ilgilenmiyor da orada istediği için değil de mecburiyetten orada oturuyorsa.
1: Evet.
2: tuvalete saklı.

0: İşte oğlumla beraberiz. Baba sen bugün niye sinirlisin? Oğlum dedim sinirli değilim. O zaman mutsuzsun. Yok oğlum mutsuz değilim. 10 dakika geçti. Yok yok. Sende bir şey var.
1: Anlamış.
0: Evet. Nereden çıkardın dedim. Bakışlarından normal bakmıyorsun evet. dedi. Yani çocuklar çok iyi yakalıyorlar.
2: İşte çok güzel bir nokta bence. Evet. Bunu fark edebilmek için ebeveynin de çocukların gözlerine bakması gerekiyor. Yani burada düzenli takipte olan bir ebeveyn bunu kaçırmaz. Ama bize klinik anlamda gelen gençlerin çoğu ebeveynin çocukla artık kontağının koptuğu ve çok aza minimuma indiği zaman bize geliyorlar.
1: Evet.
2: Yani onun için bir takip değil mi? Bir önceki günü benim bilmem gerekiyor ki onun gözü dalıyor mu? Normalde odasına geçtiği zaman benzer bir rutini mi gerçekleştiriyor yoksa o gün farklı bir şey mi yapıyor? Bunu bilebilmem için de benim o çocuğu gözetmem gerekiyor aslında. Yani şu an birçok genç odasına geçtikten sonra o oyun alanına, chat kısmına, çevrim içi alanına daldıktan sonra ebeveyn zaten bu anlamda bir takipte değilse çocuk orada kendi kurduğu başka bir ağın içerisinde, başka bir alanın içerisinde kaybolabiliyor. Belki burada şunu eklemek iyi olabilir. Her zaman bunu da göremeyebilir aile. Yani bir dedektör yok ki ailenin. Hani şu an bir şey var mı? Bir dakika sinyal veriyordur. Bakayım neyim var. Bilemeyebilir. Ama yapabileceği şey şöyle bir şey olabilir. Çocuğun kaygı duyabileceği bir anda gelip o kaygısını paylaşabileceği güvenli bir alan olduğunu bilmesi çok kıymetli.
1: Evet.
2: Çünkü öbür türlü şimdi bana kızacaklar söylemeyeyim. Yani sen niye oraya gittin? Niye o arkadaşına görüştün? Hani görüşmeyecektin? Ya da o arkadaşına konuşma demiştin. Ben onu çok sevmiyordum. Niye sen o arkadaşına konuşuyorsun gibi bir takım belki suçlanabileceği, belki kızabileceklerini düşündükleri bir alan olduğunda söylemediklerinde evet. orada ne oluyor? Bir bilişsel bir çatışma ortaya çıkıyor. Bir kaygı ortaya çıkıyor. Çünkü çözmesi gereken bir şey var ama kendi başına çözemiyor. Bir yetişkine ihtiyacı var ama gidip söyleyemiyor. İşte problem de aslında tam olarak orada başlıyor.
0: Güvenli liman olması gerekiyor değil mi
2: evet,
0: ebeveynlerin?
2: Evet.
0: Çocuğun bunu hissetmesi gerekiyor.
2: Evet.
0: Ben annemin yanında rahatım, babamın yanında rahatım. Her şeyi paylaşabilirim
2: kesinlikle.
0: Onunla.
2: Kesinlikle. Ne olursa evet. olsun ben gelip orada söyleyebilirim ve bunu konuşabilirim dediğinde o çocuk yani o kaygıyla baş edebiliyor.
1: Evet.
2: Ama kaygıyla baş edemeyen çocuk da o zaman daha büyük bir düzeye çıkıyor ve o zaman durum kronik bir hale gelebiliyor.
1: Güvenli bir liman oluşturmak gerekiyor. Şimdi nasıl gözlemler peki anne baba? Yani tırnak kesme, işte saç yolma veya işte dudak ısırma. Bunların hepsi birer kaygı belirtisi midir yoksa daha ziyade alışkanlık mıdır?
2: Şimdi orada şöyle bir ayrım olabiliyor. Bazı çocuklar alışkanlıklarını sürdürebiliyorlar. Kimse çocuk sürekli saçıyla oynuyor. Hı-hı. Bazı çocuklar tırnaklarını yiyorlar ama burada bizim için kritik olan nokta şu. Hangi zamanlarda bunu daha çok yapıyor çocuk? Çünkü bakıyoruz bazen klinik tabloda o tırnaklar öyle bir yenmiş ki kanıyor artık. Etleri kanıyor çocuğun. Ve bazen aile yani şimdi ergenlik dönemine geçişte o bedensel değişimler vesaire hepsi olduğu için de bazen çocuk bir bölgeye odaklanabiliyor. Bu bir alışkanlık olabilir. Ama aile orada uyardığında çocuk o davranışı durduramıyorsa ki genellikle bu durumlarda uyarıldığında çocuk onu daha fazla gerçekleştirme eğilimi gösterebiliyor.
0: Tikler artıyor değil mi?
2: Evet daha çok artıyor. Çünkü oraya odaklanıyor zihin ya. O zaman ne oluyor? Daha fazla o davranışı sürdürme eğilimi gösteriyor veya zamanlarını bir not almalarını istiyoruz biz aileden. Mesela sınavdan önce bunu çok yapıyorsa, bir sunumdan önce çok fazla yapıyorsa, bu saç yolma gibi de olabiliyor, tırnak yeme gibi de olabiliyor veya bir sürü semptom, çok fazla sivilcesi mesela oluyor ergenlik döneminde çocukların ve elini üzerinden çekemiyorlar.
1: Evet.
2: O zaman bu bir kaygıyla ilişkili mi? O notları alıp bir takip etmelerini istiyoruz. Ama burada çocuk kendisini durdurabiliyorsa bazen dönemsel olarak o bedeniyle memnun olma olmama gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. O yüzden o zamanlar bizim için aslında daha kritik bir rol oynamış oluyor.
1: Evet. Peki şimdi sınav dönemlerinden bahsettiniz. Onunla devam edelim. Sınav dönemlerinde daha çok artıyor. Yani başarı ve gelecek kaygısı. Öğrencileri nasıl etkiliyor? Öğrenciler bu süreçte ne yapabilirler sizce?
0: Şimdi sınavlarla ilgili şöyle bir sıkıntımız var.
1: Hı-hı.
0: Çocukların bir sınava dair kaygısı oluyor. Demin konuştuk. Evet.
1: Evet.
0: Ama bu kaygının nedeni acaba sınavda başarısız olmak mı yoksa annemi babamı mutsuz ederim mi? Bu çok önemli. Çünkü anneler babalar iyi niyetle çocuklarını çok sevdiklerinden aslan oğlum çok zekisin, yaparsın, edersin diye çocuklara biz bir koşullandırma yapıyoruz. Buna sabit zihniyet deniyor. Bu sabit zihniyeti çocuğa verince işte zekisin, akıllısın imajını, evet, rozetini çocuğun göğsüne takınca siz mesela sınavlarda çok bir

0: yaşıyoruz. Çok başarılı bir çocuk. Matematik sorularından işte 20 soru varsa o deneme sınavında 5 tane yapmış, 15 tanesini yapmamış. Sınav çıkışında soruyorum, niye yapmadın? Sen bunları yapardın. Hocam zorladı, biraz yapmadı. Ondan bıraktım diyor. Halbuki çocuk kaçıyor. Çünkü yapar da sonuçlar yanlış çıkarsa zeki imajı, o zeki madalyonu çocuktan söküp alınacak. Çocuk da diyor ki o zaman bu benim zeki imajım gideceğine hiç yapmayayım daha iyi diyor. Bu kaygıyla sınavlara hazırlanan çocuklarda da ne oluyor? Annemi öğrenmeyi bitiyor artık. Derdi şu oluyor. Ben annemi babamı mutsuz etmeyeyim. Yeter. Anneler babalar da şunu yapabiliyorlar maalesef. Bu bizzat yaşadığım bir durum. Yine bu telefondaki gruplar var ya, mesajlaştığımız gruplar. Çocuğun bir tanesini arkadaşlardan biri oraya atıyor. Diyor ki bir maşallahınızı alırım diyor. Çocuğu birinci olmuş sınavdan diyelim mesela. Haydi. Şimdi benim de çocuğum var. Benim çocuğumun neyi eksik? Aynı okula gidiyorlar. Aynı sınıftalar. Kızım bak, birinci olmuş. Senin neyin eksik? Ne yapalım? Sen de yap. Çocuğa biz bu yüklemeyi yaptıktan sonra çocuğun zaten normal olması gereken kaygıdan bahsettik ya. O kaygıyı çarpı 3, 4, 5 artık kaygı bozukluğuna kaydırıyoruz işi. Bu sefer çocuk için o normal rutin bir sınav olmaktan çıkıyor iş. Annemi mahcup etmemeliyim, babamı mahcup etmemeliyim, babam da benim karnemin sonucunu WhatsApp'a atmalı, benle gurur duymalı diye bir savaşa döndürüyor işi. Evet. İşte biz aslında anneler babalar biraz daha çocukları kendi haline bıraksak, sınavlarla yüklenmesek onlara, çocuklar belki biraz daha kendi performanslarını sergileyebilecekler. Kendileri için o sınavı gerçekleştirecekler.
1: Ya anne babalar çocuklarını yarıştırıyorlar. Başka çocuğa örnek veriyorlar. Başka çocuğu, kendi çocuğuna yani. Başka çocuğun başarısını örnek veriyorlar ama ne yazık ki biraz sistem buna herhalde yetiyor. Çünkü yani puanlarla yerleşmiyordur üniversitelere. Sıralamayla yerleşiyorlar. Dolayısıyla diğerlerinden daha iyi olduğunuz zaman başarılı sayılıyorsunuz. Puanınızla başarılı sayılmıyorsunuz. Yani
0: sıralama sınavı 40 olduğu kişilik, için öyle gerçek
1: 40 kişilik
0: var.
1: Bir sınıfta en yüksek not 60'sa 60 alan kişi, 60 puanla alan kişi başarılı sayılıyor. Ancak en düşük not 60 olsaydı puan aynı. Ama o zaman öğrenci başarısız sayılacaktı. O yüzden sıralamaya göre başarılı veya başarısız sayılıyor öğrenciler. Ne yazık ki.
0: Bir de kıyaslama dediniz ya, 2 yıl önce bir beliğim bunu bana anlatmıştı. Böyle evet. Ne diyeceğimi de bilemedim diyor adam. İşte bak o öyle yaptı, bu öyle yaptı. Sen niye yapamıyorsun? Senin sınav sonucun böyle falan kıyaslayınca demiş ki baba Elon Musk da çok zengin. Sen de niye onun kadar zengin değilsin demiş. Yani kıyaslayınca çocuk da kıyaslar. Zamanın aynen. Çocukları çok zekiler yani. Anında yapıştırırlar cevabı. Onun için kıyaslamanın cevabı katlanabileceksiniz, kıyaslayın çocukları diyorum. Doğru. Ben ebeveynlere.
2: Doğru. Buraya küçük bir ekleme yapabilirim. Yale Üniversitesi'nde şu an 2022 yılında bir çalışma yapıyorlar ve bu çocuklara zeki denilen çocukları bakıyorlar ve zeki denilen çocuklar bir yerden sonra çalışmayı tam olarak sizin de bahsettiğiniz gibi durduruyorlar. Çünkü orada zeki imajını kaybetmek istemedikleri için diyorlar ki o zaman ben yapmayacağım. Veya evet. Çok fazla çok çalışıyorsun, çok çalışkansın gibi motive edilen çocuklar yine oradaki davranışı sürdürmeye dair bir eylem gösteriyorlar. Ancak kıyaslama işin içerisine girdiğinde bu sefer çocuk orada sistemi daha kötüye götürüyor. Yani tepki vermeye başlıyor. Daha, siz başarı istiyorsanız ben başarısız olacağım diyor. Şeye baktığımızda, düşünce sistemlerine baktığımız zaman koşullu kabul edilebileceğini düşündükleri için tam da aslında dediğiniz gibi beni kabul etmiyorsanız o zaman böyle de kabul etmeyin. Ben başarılı bir çocuk olmayacağım diyor. Şimdi burada ailenin oradaki iletişimi çok önemli. Yani kıyaslama devreye girdiğinde çünkü ne diyor çocuk? Kıyaslanıyorsam o zaman benim her zaman bir üst başarıyı göstermem gerekiyor. O zaman sevilebilirim ancak. O zaman kabul görebilirim ailem tarafından diyor. Ya da o zeki çocuğun zaten dramı başka bir şey. Yani çünkü zeka dediğimiz şey de ölçülebilir ve bir yerden sonra durağan bir hale geliyor. Yaptığımız testler onu gösteriyor. Ama çocuk sonrasında herkes de ortalama bir zekaya sahip olduğunu görünce orada da başka bir sistem devreye giriyor.
1: Hocam bazı okullarda şey vardı. Yani bir 15 sene önce vardı. Bu çok net hatırlıyorum. 20 sene önce falan vardı yani. Örnek öğrenci seçiliyordu.
2: Evet.
1: Yani
2: ayın orada öğrencisi.
1: Da, evet. Orada da yani anne baba bunu yapmıyor ama okul yönetimi tarafından bu gerçekleştiriliyor.
2: Evet.
0: Onları kaldırdık hep. İşte ilk okuyana kırmızı pudralar takılır. Elmaları kızarırdı. Sınıfta eğer işin günün sonunda herkes okuyacak. Evet. Ama

0: Önce okuyamayan çocuğu siz iyice geriletiyorsunuz. O madalyonu takamadığı için veya işte elması kızarmadığı için iyice strese giriyor, iyice kaygılanıyor çocuk.
1: Ben yıllar sonrasında ilkokul arkadaşımla karşılaştım ve bana söylediği ilk şey, senin elman ilk kızarmıştı ve bizim evde bir problem olmuştu. Ben hiç hatırlamıyorum yani elmamı kızarmış kızarmamış. Ya burada aslında şey olan belki de ebeveynlerin kıyas hali, birbiriyle kıyas
2: yarış,
1: hali.
2: Yarış,
1: o yarış. Evet. Yani
2: maalesef.
1: Ödevleri çocuk yerine yapma. Yani hadi sen o ödevi yap, yapsana. Hani o grup, çünkü o WhatsApp grupları çok ciddi bir kriz meselesi. Ne oluyor? Aileler rekabet ediyorsa çocuklar orada yani...
2: Eziliyorlar.
1: Eziliyorlar, evet. Filler tepişir, çimenler ezilir kavramı gibi. Çocuk onun bedelini ödemek durumunda kalıyor.
3: Yani yıllardır aslında bu sınavlar yapılıyor. Ne değişti de son yıllarda, son zamanlarda çocuklarda bu kadar çok kaygıyı konuşur olduk? Bunlardan dolayı mı? Yani biraz da burada sosyal medyanın da etkisi var diye anlıyorum yani.
1: Muhakkak etkisi var. Biz yani şimdi bizim zamanımız demeye de dilim varmıyor ama. Hayır, o zamanlar ortalama olmak yeterliydi. Ama şu an mükemmel olmaları gerekiyor çocukların. Neden? O puanlama stratejisine hani hep söylenen bir şey vardı. Aslan ekmek aslanın ağzındaydı. Sonra mideye indi. Evet. Sonra ne oldu bilmiyorum. Yani şu anki
3: yani son midesindeydi.
1: İşte şu an artık o bile yok. Yani aslanın bulacağı ekmek yok gibi bir stratejiyle, bir kaygıyla çocuklar da sınava çalışmaya çalıştıkları için bu bir etken. Bunun dışında yani o mükemmel olma arzusu zaten her yere sirayet etmiş durumda. Çünkü sosyal medya denilen bir gerçek de var. Sosyal medya algoritmalarına baktığımız zaman yani ben şu an üniversitede ders verirken yetişkin öğrencilerin bir saat boyunca ders dinlemeleri bile çok ciddi bir mucize. Çünkü insanlar her boşlukta o sosyal medyaya ulaşıyorlar. Çocuklar da aynı şekilde.
3: Odak süresi de kısaldığı için.
1: Evet ve aynı zamanda o mavi ışık denilen süre de çocukların kaygı oranını artırıyor. Şimdiki çalışmalar onu da destekliyor. Şimdi ben en son yetişkin bir danışan geldi kliniğe ve şey dedi, ben uyuyorum, gece uyanıp telefonu açıyorum, Reels kaydırıp sonra tekrar uyuyorum diyor. Yani artık dopamin seviyesi nasıl bir düzeye gelmiş ki uyku arasında bile o dopaminel uyarılmaya ihtiyaç duyuyor. Ki bunu çocuk kısmında düşünelim. Orada beyni alacak, arkadaşlarıyla etkileşime girecek, aynı dili konuşacak, oradaki güncel videoları kaçıracak mı, kaçırmayacak mı derken o kaçırma korkusu bu sefer acaba dersimi kaçırıyorum? Bilmediğim konular mı gidiyor? Odaklanamıyorum. Derse başlamam lazım. 10 dakika video mu izleyeyim yoksa bunu mu yapayım? Yarın sınav var. Hiçbir şey yapamıyorum. En iyisi bu kaygıyla ortada kalayım. Yani öyle bir noktaya gidiyor. O yüzden evet, dijital şeyinde değişen tüm dünya, yani biz yetişkin olarak dikkatimizi toplamakta zorlanırken bunu bir çocuktan beklediğimizde çarpı 2 çarpı 3 kısmına ulaşıyor.
0: Bir de o sosyal medyada gördükleri vitrin. Vitrinin önünü görüyorlar. Arkayı görmüyorlar ki. Yani işin oraya o resim gelene kadar, o fotoğraf yüklenene kadar 50 tane çekilmiş. 50 tane çekildikten sonra seçtiği bir tanesi yine bir 50 tane daha işlem görmüş. Bambaşka bir fotoğraf olarak çıkıyor.
1: Ve hepsi çok mutlu değil mi? Yani hiçbir üzüm yok.
0: Size bir senaryo söyleyeyim bakın. Biraz değiştirerek anlatıyorum. Yaşanmış bir şey bu. Akşam evde karı koca oturuyorlar. Kadınların da bir özelliği vardır, biliyorsunuz, evlisiniz. Tek gözüyle televizyona bakarken tek yüzüyle sosyal medyayı takip edebilirler.
3: İnanılmaz.
0: Diğer gözüyle. Evet. Aynı anda iki onu yapabiliyorlar.
3: Hayatta yapamıyorum.
0: Ben de. Biz tek. Ya oradayız ya oradayız. Evet. Onlar ikisini aynı anda yapabiliyorlar. Bir bakıyor orada giderken alt komşunun bir fotoğrafını görüyor. Bir gönderisini görüyor. Gönderi şöyle. Sinema ekranı, patlamış mısır ve ona uzanmış üç el. Anne baba ve çocuk. Evet. Sonra dönüyor kocasına bakıyor koltukta uyuklayan. Onlar orada, biz buradayız diye. Evet. Ama o fotoğrafın öncesi nasıl biliyor musunuz? O fotoğraf çekilene kadar. Adam yorgun argın eve gelmiş. O fotoğrafı çeken elden bahsediyorum. Evet, kadın tutturmuş sinemaya gidelim. Görüşmeler. Veya hanımefendileri karşımıza almayalım. İşte hanımefendi işten gelmiş. Adam evdeyken o beyefendi demiş sinemaya gidelim ille diye. Kadın gitmek istememiş. Neyse kavga dövüş. Onu giyeceğiz, bunu giyeceğiz. Kıyafetine giyilecek falan gidilmiş.
3: Arabayı park edecek.
0: Araba park bir ızdırap. Sonra işte çocuk mısır istiyorum diye tutturmuş. Mısır kaç para, senin haberin var mı? Alır mısın? Almaz mısın? Mısır alınmış. Baba niye büyük almadın, bana küçük boy aldı. Yani bir sinir harbi yaşamışlar. Oturduktan sonra yerlerine mısır kadın demiş ki veya adam demiş ki hadi bir fotoğraf çekelim. Ya ne fotoğrafı? Film başlıyor. Herkes elini uzatmış. Çekilmiş

0: çekilmeyecek. Yani evet. Ama bizim gördüğümüz nedir? O mutlu kare. İşte evet. Stanford Üniversitesi'nin ördek sendromu hikayesi. Yani ördekler gölün üstünde böyle huzurla, huşu içinde güzeller ama altta ayakları makine gibi çalışıyor, motor gibi çalışmaktadır. Yani hiçbir şey o yukarıda gözüktüğü evet. gibi. Vitrine aldanmamak gerekiyor.
1: Güzel. Hocam rozette takmamak gerekiyor. Hiçbir rozeti takmamak gerekiyor. Öğrencilere bunu anladım.
0: Kesinlikle.
1: Söylediklerinizden.
0: Kesinlikle.
1: Daha önce söyledik.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Peki. Sizinle devam edelim. Ev içinde odasına kapanan bir çocuk. Ailesiyle kesinlikle iletişim kurmak istemiyor. Bu durumda anne babanın ilk adımı ne olmalı iletişim kurmak için?
0: Evet. Demin bahsettiğimden devam edeyim o zaman. Bir tabii. önceki anlattığımdan biraz girdim bu konuya. Şimdi çocukların odaya girmelerinin sebebi sorgudan kaçmak. Dedik ya hani okul nasıldı, ödevini yap. Çünkü biz bazen anne babalar kendimizi kaybedip, bu arada benim söylediğim şeyler, ben çok kitabı konuşmuyorum açıkçası. Evet. Yaşadıklarımı, evde kendi yaptığım hataları, işte gördüklerimi, duyduklarımı, velilerimden aldıklarımı aktarmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Çünkü biz de anlatıyoruz ama etten kemikteniz, beşer şaşar. Biz de bu hataları yapıyoruz. Sonra diyoruz ki ya bak onu öyle yapmamam gerekiyordu, böyle yapmam gerekiyordu.
1: Evet.
0: Ne yapıyoruz anne babalar olarak? İnsan kaynakları yöneticisi oluyoruz. Elimize bir performans değerlendirme formu alıyoruz. Ödev bitti mi? Oda toplandı mı? Çanta toplandı mı? İşte tarama sınav sonucun karnını göster. Tikleri atmaya başlıyoruz. Çocuk buna şey yapmaz. Yani biz iş yerinde de sürekli bu tarz sorular sorsa bir amirimiz, yöneticimiz, müdürümüz, bizler de rahatsız oluruz. O zaman dedim ya demin buz kıran. Odaya nasıl gireceğiz? Odaya bir kere içeri sızma yapmamız gerekiyor. Öyle kapıyı açıp direkt ben geldim diyemezsiniz. Sevdiği neyse, meyve suyu mudur, elma mıdır, muz mudur, onu soyup bir tabakta odasına yanına yaklaşacağız. Direkt ne dinliyorsun, ne yapıyorsun demeyeceğiz. Onunla yan yana iletişim yapacağız. İletişim sadece her zaman konuşmakla olmaz. Sadece konuşmakla olmaz. Onunla o anı paylaşmak da bir iletişimdir. Ben bunu öğrencilere de çok yapıyorum. Özellikle lise öğrencilerine. Gruplanmışlar, bir şeye gülüyorlar, konuşuyorlar. Eğlenceli bir şekilde. Hı. Anlatanın arkasından gidip ben de gruba sessizce dahil oluyorum. Beni görünce hemen duruyorlar. Ya çok ilginç bir şey anlatıyordun. Ne anlatıyordun? Devam etsene diyorum. Ya hocam işte deyip konuyu anlatmaya devam ediyor. Ama ne anlatıyorsun? Olur mu? Ne alakası var ya? Böyle de saçmalık mı olur falan deyip. Anlattığı ne olursa olsun müdahale edersem iletişimi kapatıyorum. Yan yana iletişim her zaman işe yarar. Çocukla o anı paylaşmak, sevdiği müziği paylaşmak, oynadığı oyunu paylaşmak, izlediği diziyi paylaşmak. Bize iyi gelir, saçma gelir, şöyle gelir, böyle gelir. O paylaşmanın sonucunda çocuk size açılmaya başlıyor zaten. Demin hocam çok güzel izah etti.
1: Peki. Hocam sizinle devam edelim. Kaygının bir sonraki safhası nedir? Panik atak mıdır? Ve panik atak geçiren bir çocuğa anne baba nasıl yaklaşmalı? Panik atak olduğunu nasıl anlamalı?
2: Şimdi burada kritik olan bazı bedensel semptomlardan bahsettik. Bunun süresi, şiddeti ve sıklığı önem taşıyor. Çocuk bir şikayet de size geldiği zaman onunla kurduğumuz dil de çok önemli. Abartıyorsun, sen hep böyle yapıyorsun, zaten okula gitmek istemediğinde böyle oluyor gibi söylemler çocukta daha çok regrese dediğimiz, daha çok içine kapanma gibi semptomları beraberinde getiriyor. Ancak burada süre ve sıklık ve şiddet dediğim şeyde şöyle bir durum var. Ortalama 6 ay kadar süreyle çocuk çok yoğun bir şekilde kalp atışı, yoğun terleme, belki de ölecekmiş gibi hissetme, nefeste daralma gibi semptomları gösteriyorsa bu kritik. Ama bu şu anlama gelmiyor. Biz bunun olması için 6 ay beklememiz gerekiyor gibi bir durumsa o zaman geç kalmış da olabiliyoruz. Yani ortalama bunun 2 ila 4 hafta boyunca sürmesi, buna bedensel bir takım şikayetlerin de eşlik etmesi halinde bu bir alarmdır. Orada en kritik nokta işlevsellik dediğimiz sistemin bozulması. Yani çocuk artık okula gidemiyorsa, yeme sistemi bozulduysa, bunların hepsi aynı anda olmasına gerek yok. Bazen parça parça da olabiliyor. Bu tarz durumlarla karşılaşıldığında o zaman destek alınması çok önemli. Neden? Eğer çocuk bu noktada destek alamıyorsa bu kaygıyla baş edemediği için bir yerden sonra depresyona dönüştürebiliyor. Yani çok uzun süre düşünsenize bir jeneratör çalışıyor ama jeneratörün işlevi bellidir. Yani sistemin bir yerden sonra kapatıp normal elektriğe geçmesidir ama sürekli bir jeneratöre ya da sigorta atıyor ve siz sürekli onu gidip açıyorsanız o bir yerden sonra ne olur? Artık sistem durur. Çocuk da orada depresif oluyor ve biz bunu sınavlara yaklaştığı zaman görüyoruz. Yani sınav zamanı geliyor ve çocuğa

0: şey diyoruz hani sınav her şey değil hayatta, çok da önemli değil, senin canın sağlığı önemli ama çocuk o zamana kadar zaten enerji yakıyor, zaten sürekli bir devri daimda bir enerji kaybı oluyor ve o zaman çok geç olabiliyor.
1: Bir de ondan önce sınava anne baba gereğinden fazla anlam yüklemiş zaten.
0: Evet. Yani. Ya işte sen başarırsan, sen işte komşunun çocuğundan daha iyi puan yaparsan, benim için önemlisin mesajlarını farkında olmadan ufak ufak değil. Verip sınava bir gün kala, bir hafta kala, yani sen elinden geleni yaptın. Bizim için senin sağlığın önemli. Hayatta her şey sınav değildir diyoruz. Yani burada yargılamıyorum asla. Evet. Ama ondan sonra çocuğa diyoruz ki yani hadi gir sınava, yaparsın sen. Şimdi çocuk o zaman ne yapıyor? Yani o bedensel olarak bütün sistemi bazen durdurabiliyor. O yüzden sınava çok yakın olan çocuklarda çok güzel bir başarı skalası gösterebiliyorlar. Ama sınav haftasına girdikten sonra çocuk orada tepkisiz kalabiliyor. Ve çok iyi puan alabilecekken almayı orada sistem reddediyor. Çünkü artık depresif bir sürece geçiyor. O yüzden bunu saptamak, zamanında saptamak ve bir önlem almak oldukça önem taşıyor.
2: Anne babalar çünkü şunu yapıyorlar. Yani zaman zaman yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz. Taraftar gibi davranıyoruz. Bir futbol maçı düşünelim.
1: Ve gün de sayıyorlar bu arada.
2: Tabii. Taraftar ne yapar Ahmet Bey? Skora bakar değil mi? Maçı kazandıysa takım başarılı. Takım kazanamadıysa takım başarısız. Teknik direktör ne yapar? Bazen takımı 3-0 yenilir ama açıklama yaparlar, röportaj yaparlar. Ne derler? Ben yenilsek de bugün takımın oyunundan memnunum. Çünkü çok iyi bir alan savunması yaptık. Oyuncularımın geliştiğini gördüm. Çabaları müthişti ama bunu skora yansıtamadık. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum.
1: Evet.
2: Şimdi biz teknik direktör, anne babalar olarak teknik direktör gibi davranmamız gerekiyor. Taraftarlığı bırakmamız gerekiyor. Çocuğumuzun sınavdaki çabasına, sonucu ne olursa olsun, o çabayı harcadıysa başarılı oldu, başarısız oldu. Her sınavdan başarılı olacak diye bir kaide zaten yok. Öyle bir dünya da yok. Çaban varsa tebrik etmek gerekiyor çocuğumuzu. Evet. Yanında olmak gerekiyor.
1: Şimdi hocam helikopter ebeveynlik kavramını konuşalım isterseniz. Zaten biraz bahsettiniz siz de. Çocukların kendi ayakları üzerinde durmasını ve sorun çözme becerilerini, ileriki yaşlardaki sorun çözme becerilerini nasıl etkiler?
2: Şimdi helikopter ebeveynlik birçok ebeveynin sevgisinden, aşırı sevgisinden çocuklarına yaptığı bir davranış modeli.
1: İyi niyetle yapılan
2: bir hata. Hatta artık helikopter ebeveynliği de açtı. Ben bunu bir programımızda daha bahsetmiştim size. Kar küreyici ebeveynlik. Böyle yolu onun için açıyoruz. Çocuk o dümdüz yolda gitmeye çalışıyor. Çocuklarımıza hata yapma fırsatını vermiyoruz. İnsan nasıl öğrenir? İnsan hatalarından öğrenir.
1: Evet.
2: Hata yaparız, oradan bir ders çıkarız kendimize ve bir daha onu tekrarlamayız. Farklı bir yöntemle yaparız. Ama biz çocuklarımız hatayı yapmasın diye her şeye müdahil olursak, bütün önlerini açarsak çocukların öğrenmesine fırsat vermiyoruz ki. Çocuklara biz okulda proje ödevi veriyoruz. Bir proje ödevi geliyor Ahmet Bey.
1: Evet.
2: Değmeyi mimari ofislerinde öyle bir proje ödevi yapılamaz. Ortaokul çocuğunun öyle bir projesi yapması mümkün değil. Bunu da zaten biz daha okula girişinden anlıyoruz. Şimdi normalde çantaları taşıyan helikopter ebeveynler bu sefer çantayı çocuğun omzuna yüklüyorlar. Projeyi böyle kaldırmış anne veya baba. Kutsal bir hazine gibi öyle bir sağlam adımlarla yürüyor ki projenin başına gelmesin diye. Sonra okula geliyor.
1: Taraftar.
2: Diyor ki bize hocam projemizi nereye bırakalım? Diyorum ki projenizi buraya bırakın. Biz götürürüz sınıfa.
1: Aynen.
2: Şimdi yazık. Gecelere kadar uğraşmışlar. Anne kesmiş, baba yapıştırmış. Çocuğun projeden haberi yok, dünyadan haberi yok. Halbuki bizim orada değer verdiğimiz şey nedir? Derme çatma da olsa, yamuk yumuk da olsa, o çocuğun ortaya çıkardığı, kendi emeğini ortaya koyduğu eserdir. Ama anne baba bunu niye yapıyor? İşte çocuğunun önündeki tüm engelleri aşıyor. Ya çocuğun projesi beğenilmezse, ya iyi puan vermezse öğretmeni. Halbuki bizim için çok daha kıymetli çocuğun yaptığı şey. Çocuklar kendileri uğraşsınlar, kendileri çaba göstersinler. Geçen oğlumla çarşıda gezerken salep ne baba dedi. Gel dedim sana salep ısmarlayayım, salep içelim. Şekerli geldi tabii, su alacağım dedi bu sefer de. Tamam dedim, al parayı git kasadan al. Kahvecilerde de tezgahlar yüksek olduğu için kendini bir türlü gösteremedi. Sinirle döndü geldi dedi ki bana içmiyorum su falan dedi. Eyvah dedim, ne yapacağım? İki alternatif var. Ya birincisi kar küreyici ebeveyn olacağım, gideceğim suyunu ben alacağım getireceğim. Veya içmezsen içme, ver parayı geri deyip cebime koyacağım. Ne yapacağım edeceğim derken üçüncü bir yol aklıma geldi. Dedim ki beraber gidelim. Sen orada bu sefer elini kaldır, sesini de biraz yükselt. kasiyer seni görecek, merak etme.
1: Evet.
2: Benle gidince zaten kasiyer onu gör.

0: O sırada ben geldim, yerime oturdum. O suyu aldı, nasıl geldi biliyor musunuz? Şampiyonluk kupası kazanmış bir futbolcu gibi yanıma geldi. Şimdi çocuğa bu fırsatı vermezsek, hayata dair böyle ufak tefek öğrenmeleri yaptırmazsak çocuklar nerede öğrenecek? Bizim kontrolümüzde hayatı deneyimlesinler, öğrensinler.
1: Evet.
0: Yanlışlarını bizim yanımızda yapsınlar ki biz doğruyu bulmalarına yardımcı olalım, yol evet. gösterelim, rehberlik yapalım ve hayata devam etsinler.
1: Evet, hocam çok önemli bir şey söylediniz aslında. Çocuk ne yaparsa yapsın, kendi yaptığı bizim için değerlidir dedi.
0: Kesinlikle.
1: Yani hocam size soracağım. Bütün öğretmenler bu bilinçte mi? Çünkü bu da çok önemli. Karşılık almak gerekiyor. Yani sadece ebeveynin bu şekilde düşünmemesi gerekiyor. Öğretmen de bu şekilde düşünürse bu eylemin bir değeri olur veya bir sonucu olur. Siz bu konu hakkında neler söylersiniz? Bu noktada öğretmenler nasıl davranmalı?
2: Şimdi burada bence Cem Bey'in verdiği örnek üzerinden şöyle ilerleteyim. Acaba proje mi yoksa proje olan çocuk mu?
0: Yani proje çocuklar.
2: Proje çocuk dediğimiz şey aslında tam olarak o oluyor. Çünkü o benim eserimse benim eserim beni temsil etmeli diyerek ebeveyni o işe giriyor. Yani çocuğun orada yaptığı şeyle ben bu kadarıylayım, bu kadarıyla okey olabiliyorum diyebilmesi o çocuk için bir kişisel anlamdaki bir bütünlüğü, egosal anlamdaki bir bütünlüğü, ruhsal anlamdaki bir bütünlüğü getirebilecekken ailenin devreye girmesiyle o çocuk diyor ki zaten tamam her şeyimi ailem arkada yapacak. Yani iş hayatına girdiğinde ebeveynlerimizi götürebiliyor muyuz iş yerine? Hani bir el atın da hani bu projeyi de hani siz yapın diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Evet. O yüzden bu çocuklar çok daha büyük düşüşe geçiyorlar. Burada belki şu da konuşulabilir. Öğretmenler tarafından genellemekten şey değilim. Çünkü sistem de bazen onu zorlayabiliyor. Yani önceden aileyle okul arasındaki ve öğretmen arasındaki şey bu kadar bence farklı değildi. Şu an o öğrencinin ödevi reddediliyorsa veya o fotoğrafta o öğrenci çıkmıyorsa veya annenin istediği, babanın istediği gibi çıkmıyorsa o zaman o ebeveynler okula gelip öğretmene de bunu yansıtabiliyorlar. Yani burada kimseyi bir suçlama gibi bir temada değilim ama belki de orada sistem içerisinde de bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü düşünün ki bütün fotoğraflarımızda filtre varken bir öğretmenin de o çocuktaki kusurları nasıl filtrelemeden onun hatalarıyla onu destekleyebilirsin? Bu da çok zor bir şey. Yani ailenin evde yapamadığını ya da yapmadığını diyeyim, öğretmenin kamufle etmesi zor. Ama mümkün olursa o zaman gerçekten bir inşa ortaya çıkıyor. Yani o çocuğun öğrenmesine dair adanan hayatlar da böyle. Öğretmenlik de çünkü çok zor bir şey. Yani insanlar evde çocuklarıyla, tek çocukla ya da birkaç çocukla baş etmekte zorlanırken öğretmenin bütün çocukların ihtiyacını gözetmesi de çok zor olabilir diye düşünüyorum. Şimdi her iki taraftan da düşünmeye çalıştığımda zor bir şey ama çocuğun salt olarak yapabildiğin buysa bu yeterli demesi çok önemli. Çünkü çocuklar çok dürüstler. Bir resim çiziyorlar, geçiriyorlar, diyorlar ki bu nasıl olmuş? Siz diyorsunuz ki çok güzel falan. Hayır, çok da güzel yapmadım. Hiç de güzel yapmadım. Yani çünkü çocuk biliyor onu. Ama biz onu ne yapıyoruz? Çok güzel yapmışsın, harika yapmışsın, muhteşem dediğimiz zaman o zaman çocuk oradaki samimiyeti de kaybediyor. O yüzden bizim işlevimiz belki hem ebeveynler olarak hem öğretmenler olarak çocuğun yaptığı şey üzerinden o bildirimleri vermek. Bunun için efor harcamışsın. Yani benim beğenip beğenmemem önemli değil. Sen ona efor harcamışsın.
0: Çabana
2: kıymet vermek demek. Yani bunun için oturup uğraşmışsın. Bazı çocuklar çünkü onun mahcubiyetinde yaşıyor. Öğretmenim diyor evde şu yoktu, bu yoktu, bir şey yoktu diyorlar. Ben onun yerine bunu koydum. Çok kıymetli bir şey.
0: Çok.
2: Bunu gördüğü zaman da öğretmen pekiştiriyorsa bu davranışı olumlu bir şekilde dönükler veriyorsa bu zaten yerleşen bir öğrenme sistemi olmuş oluyor.
1: Hocam şimdi kaygı kavramını konuşurken zaman içerisinde bunun arttığına biraz aslında değindik programda. Öğretmen öğrenci veli ilişkisine baktığımızda da ve eğitim sistemine baktığımızda bu sistem içerisinde uygulanan bazı modellere baktığımızda nasıl bir dönüşüm var öğretmen öğrenci ve veli arasındaki ilişkide?
2: Belki bunu şöyle söyleyebiliriz. Beklenti ve çıktı gibi bir tanımdan ortaya çıkabiliriz. Ailenin beklentisiyle öğretmenin beklentisi ve sistemin beklentisi tutarlı bir şekilde olduğunda zaten ortaya ortalama bir insan çıkıyor. Bakın çok iyi bir insan çıkıyor demiyorum. Çünkü fazlasını zaten şu anki koşullarda da mümkün değil. Yani o hata yapma payı vesaire diyorduk ya, o zaman sokağa çıkıp oynayabiliyordu çünkü çocuklar. Evet. Şu an hem diyoruz ki oraya çıkma bak düşersin, oraya çıkma bak düşersin diyoruz. Çocuk çıkıyor, düşüyor. Diyoruz ki bak ben sana demiştim. Deneyemedik ki onu.

0: Şimdi okulda da buna dair deneme yanılmaya dair ki alanlar da yine o okulun kapsamıyla bence çok önemli. Orada hani nasıl bir şey söyleyebilirim? Bir bütünün oluşması aslında, sistematik bir bütün oluşması burada kıymetli.
1: Belki de yani hem dediğiniz gibi hem şartlar biraz farklıydı hem de üçü arasında yani okul, veli ve öğrencinin beklentileri eskiden biraz daha paraleldi.
0: Evet, şu an yani. Bir de şöyle bir şey var. Çok güzel bir şey hatırlattınız. Yani çocukların şu an her anları dolu. O evet. kursa gidiyor, sonra başka bir kursa gidiyor, sonra başka bir kursa gidiyor. Çocuk artık o etkinliklere katılmaktan yoruluyor. Bu arada güzel bir şey. Yani ne güzel bir şey. Ama şu anki çocuklar sıkılmıyorlar.
1: Ama her şeyi yapmak zorunda
0: yani,
1: değiller.
0: Ben mesela dışarı çıktığımda bir bakıyorum. 10 dakika hiç tabletsiz, telefonsuz etrafı inceleyen çocuk göremiyorum. Maksimum 10 dakika. 11. dakikadan sonra ebeveyni sıkıştırmaya başlıyor.
1: Çünkü biz o son nesildik.
0: İşte o can sıkıntısı dediğimiz şey aslında bir evet. üretimdi. Şu an o üretimin de yerine işte AI dediğimiz, yapay zeka dediğimiz sistemler artık diyor ki sen düşünme, senin yerine yapacak bir şey var. Sen düşünme, senin yerine yapacak bir ebeveyn var. Sonra bütün bu sistemden sonra çocuğa diyoruz ki hadi sen otur, bunları öğren, öğrendiklerini sınavda göster, sınavda gösterdikten sonra başarılı ol. Şimdi bunun uyuşması gerekiyor. Yani eğitim sisteminde belki şu anki güncellenen sistemle entegre olması bir yerden sonra konuşacağımız konular olacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki hocam, son sözleri de sizden alalım. Genel olarak bir toparlayacak olursak.
2: Genel olarak toparlarsak kaygıyla ilgili ben toparlayayım.
1: Tabii buyurun.
2: Ahmet Bey. Lütfen. Şimdi kaygı yaşayan bir çocuğa gidip de sınav kaygısı yaşıyorsa o çocuk, evet korktuğunu görüyorum, gerçekten kaygılısın dememiz o çocuğun işine yaramıyor. Orada o kaygıya tanıklık etmemiz gerekiyor önce. Nasıl evet. kaygıya tanıklık edeceğiz? Diyeceğiz ki bu zor bir sınav. Bunun ben de farkındayım. Bu hissettiklerinde çok normal. Bunu aşacaksın dediğinizde kaygıyı bir doz düşürüyoruz. İkincisi ebeveynlerin termometre olmaması gerekiyor. Termostat olması gerekiyor. Termometreden kastım şu. Çocuk bir kaygı yaşadığında siz o kaygıyı ölçüyorsanız veya etkiliyorsanız çocuğun düzeyini. Uçaklarda türbülansa girdiğinde ne yapar insanlar? İlk kabin görevlilerine bakarlar. Eğer onlar sakinse siz de sakince koltukta oturursunuz. Onlar panik halindeyse siz de eyvah bir şeyler mi oluyor dersiniz.
1: Evet.
2: Aynı şekilde ebeveynlerin de bu uçaktaki kabin görevlileri gibi kaygı yaşayan çocuğun karşısında sakin durmaları, serin durmaları gerekiyor. Termostat gibi o kaygıyı onların ayarlaması gerekiyor.
1: Peki hocam, sizden de son sözü
0: bir şey önerebilirim. Evet, çocuk kaygı yaşıyorsa, panik yaşıyorsa 5-4-3-2 bir kuralı gibi bir şey uygulanabilir. Çocuğa şu söylenebilir. Bu kaygı çok yoğun bir hale geldiği zaman etrafta 5 nesne gör, 4 ses duy, 3 şeye dokun, 2 şeyden tat al, birinde de konuş.
1: Evet.
0: Bu orada çocuğun o kaygıdan uzaklaşıp zaten bunları yaptığı sırada o kaygı düzeyde düşmüş olur. Bunun yanı sıra zaten bir sürü nefes egzersizi var. Bunlar olduğunda çocuk da ebeveynle bir takım olmuş oluyorlar. Evet, aslında onu evet. çağrıştırmış oldu bana. Evde denenebilecekleri bir yöntem. Baş edemedikleri noktada da bir profesyonelden destek almaları, bunun kronik bir hale gelmemesi çok daha kıymetli
1: baştan
0: olacaktır.
1: Evet. Peki Pelin Hocam, Cem Hocam, çok teşekkürler katkılarınız için.
2: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler.
1: Sayın seyirciler, Başarının Anahtarı'nın sonuna geldik. Klinik psikolog Doktor Pelin Hazer ve eğitimci Doktor Cem Bıçakçı ile birlikteydik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.

biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız da genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
0: Şimdi bir yerli yerine koyayım. Siz çocuk alerjisi uzmanısınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Çocuk alerji, bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
0: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
1: aslında
0: niye ayrılıyor?
1: Aslında şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
0: Çok mu zor mesela sizin? Yani ben biz, burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
1: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
0: Ama ya o kadar mı farklı? Yani iki tane ayrı uzmanlık dalı. Yani anladım. Çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam, anladık onu.
1: Ama şöyle, mesela biz pediatri, ilk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkinle hiç karşılaşmıyoruz.
0: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı
1: yetişkin
0: mı?
1: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde. İlk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı.
0: Şey
1: sadece
0: değil.
1: Uğraştıkları hasta
0: biraz
1: grubu.
0: Boyutlar fark ediyor, süratler fark ediyor.
1: Yaşlar
0: değil mi?
1: Fark ediyor. Ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi ortak. Kullandığımız ilaçların çoğu ortak. Sadece bir takım küçük nüanslar var, doz farklılıkları var.
0: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
1: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
0: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu o polenler bir aralar.
1: Özellikle
0: şimdi geçti.
1: Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabiliyor.
0: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
1: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde. Özellikle sizin genetik yatkınlığınız, yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz.
0: Yani doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var mı acaba?
1: Bütün hayvanlarda var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun, onlarda bile astım var. Mesela biz onlara bile bu inhaler tedaviler
0: evet, köpekleri
1: dediğimiz...
0: Köpekleri biliyorum, nefes
1: evet,
0: alamadıkları.
1: Evet, kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
0: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
1: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak, bağışıklık sistemimiz enfeksiyonlar karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla
0: yani,
1: karşılaşması gerekiyor.
0: Ben sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte ben astım gördüğümü çok söyleyemem ama aslında evde çok, steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
1: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.
0: Evet. Şimdi insanlara gelelim. çocuk alerjisinden. Siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejik bakmayı, stratejiyle bakmayı...
0: Kurumlara mı, kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
2: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, onlara bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli, tüm şirket için.
0: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerli yerine koyacağız bunları?
2: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon oraya...
0: Ne gibi mesela? Buna örnekle gidelim.
2: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
0: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişesi, şişeli su üretiyor mesela. Misyonu
2: tamam.
0: Olabildiğince su satmak. diye başlayabilir miyiz?
2: İyi, bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir
0: sağlamak. Yani su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü doğru. var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde, değil mi?
2: Doğru. Bitkileri tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
0: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
2: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? Ya da hizmeti neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallarla satacak? İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunların hepsi tüketeceğim
0: şey. O strateji mi, taktik mi?
2: Taktik, bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz, rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz, yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri delist etmek. Dolayısıyla taktik burada, taktik daha kısa vadeli bir şey. Strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
0: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?
2: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma şansı yok. Artı şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakma. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüşü almak da her zaman için şirketler için ve yönetim kadroları için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
0: Yani nedir ilk amaç? O zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
2: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirket mi satın alacağım? Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler koyup onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
0: Sürümden mi kazanacağım? Özel kokulu şeyle sular mı yapacağım, değil mi? Belki
2: yani evet, çünkü sürekli tüketicinin alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor,

0: yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğün sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
1: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
0: Evet.
1: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
0: Neredeyse yani, evet.
1: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılanmaya girdiler mi?
0: Yani, çoktan, evet.
1: Yani ben şunu biliyorum. Evet. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zeka yaptırıyorlar. Evet. Ama şirketler yukarıdan bakıp, ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor, bunları çıkartıyoruz biz diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor, kodcusu olmayacak içinde. Yani Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazan olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
0: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız, cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama bir numaralı, belki iki numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşer edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları, proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık...
1: Yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor. Her şeyi yapıyor yani. Hani onu sırf kodcular, şeyciler filan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
0: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii ki yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
1: Araba yıkamaya gitme hikayesi.
0: Araba yıkama.
1: Yani, ya onlar çok şey yani yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
0: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
1: Ama ben bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
0: Zaten
1: yani çok hızlı geliyor.
0: Şu anda herkesin stratejisi şu: az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım. Sadece mavi yaka değil, beyaz yakada, orada da işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı, yeni yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
1: değişiyor. Şimdi robot gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden. Yani siz cerrahlısınız ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile yapan...
0: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda başladı.
1: Ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandıracaksın, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani. Çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri, biz teknoloji çok konuşuruz, arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine kuruyor.
1: Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
2: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde bize özetleyebiliyor. Onun dışında raporlarda bize yardımcı oluyor.
1: Teşhis.
2: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda da çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumlatıldığında
1: çok daha doğru yapıyor değil mi?
2: Birbiriyle benzer oranlar hatta bazen daha iyi sonuçlar.
1: Peki veriler üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
2: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. Bize de çok hasta geliyor. Bu verileri, elindeki sonuçları, bunları yapay zekaya yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor. Biz de bu hastanın orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları. Yani hastanın mevcut bulguları, ön tanılar, bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin, şu an için konuşuyorum, bu hastayı görüp muayene edip değerlendirmesi gerekiyor.

0: bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
1: Ve bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii tabii. Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen ama, olmayan bir referans verebiliyor bir konu
1: ama
0: hakkında.
1: Ama çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba, değil mi?
0: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor. Yani ayırıcı tanı ağını çok range'i çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıklara da tanı koyabiliyor.
1: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
0: Alerjiyle ilgili database, özellikle biz bunu yapay zeka alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
1: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil mi? Yani?
0: Zararlı, ama şöyle düşünmek lazım. Biz size şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
1: yüksek doz, yani.
0: Yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
1: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler tabii, falan gibi mi?
0: Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğinizi size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçlarına bu uygulamalara girmesi, böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
1: Bunun bildiği kaç tane alerjen var?
0: Çok sayıda. Yani inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
1: mesela
0: var.
1: Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
0: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğiniz bu küçük mikroskobik mite'lar var, akarlar. Bunların dışkısı, epiteli kendisi, sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarlık, kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam, bir de yün kullanınca mite maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz artıyor.
1: Yün benim tenime değdiği anda ben kaşınırım
0: tabii,
1: mesela.
0: Özellikle atopik yapınız vardır. Yani o yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
1: Pamukla pamuk iyidir
0: olacak,
1: değil mi
0: pamuk
1: yani?
0: Pamuk olacak, bir beden bol olacak, terletmeyecek, ferah olacak ve mutlaka pamuk olacak.
1: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var, bir de
0: solunum yolu
1: solunum var, bir de değenler mi var?
0: Deri alerjileri var. Zaten en
1: böcekler
0: çok,
1: var.
0: Ara alerjileri var. O da çok önemli. Mesela venom alerjisi, ara alerjisi mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
0: evet, yani
1: değil mi?
0: Yani nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşılaşabiliriz. Yani özellikle ara alerjimiz varsa anafilaksi seviyesinde, şok seviyesinde alerji karşımıza çıkabiliyor. Ve mutlaka şunu da belirtmek gerekiyor. Ara alerjisi olan bir hastamıza şunu diyoruz. Nerede, ne zaman arı sokacağını bilmediğimiz için adrenalin iğnesini, bu insülin iğnesi gibi adrenalin iğneleri var, yanlarında taşıması gerekiyor.
1: Bu arı daha yukarılara sokuldu zaman mı? Nerelerde daha riskli oluyordu? Boyunda falan mı riskli
0: daha
1: oluyor?
0: Çok kalbe yakın yerleşimde olmasında direkt zehri daha hızlı etki edebiliyor. Ama orada en önemlisi sizin alerjik yatkınlığınızın, duyarlılığınızın yüksekliği ile alakalı. Bazı hastalarımız var, arı sokuyor, sadece bir şişlik oluyor 5 santim. Ama bazı hastamız arı soktuğunda 15 dakika içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki en önemlisi şu, anafilaksi şok seviyesinde alerjiniz varsa adrenalin iğnesini taşımamız gerekiyor. Hatta son yıllarda az önce çok iyi bir noktaya değindiniz. Besin alerjileri. Bizim son 10 yılın alerji salgını, alerji epidemisi besin alerjileri. Biz bundan önce 10-20 yıl önce besin alerjisiyle karşılaşmazken şu an gıda alerjileri çok artmaya başladı. Özellikle bu besin
1: alerjileri. Şu böcekleri bir bitirelim. Evet. Sivrisinek var mesela.
0: Tabii onlar
1: bazen sivrisinekler bir şişiyor böyle kocaman şişiyor. Bazen bir olup geçiveriyor falan. O neye göre oluyor?
0: Yani son yıllarda alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerjisi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tükrüğündeki o enzimler bile alerjisi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler, bir takım polen sezonundaki değişiklikler olduğu gibi bu böcek hastalıklarında da alerjiler artıyor.
1: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
0: Tabii. Çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekle anafilaksi çok devreye girebiliyor. Ama daha çok arı alerjisi, bu bal arısı, yaban arısı.
1: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden?
0: O daha çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok arı alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki gıda alerjilerine gelelim.
0: Gıda alerjileri.
1: Gıda neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
0: Şöyle oluyor. Besin alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurtayla başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen bizim ülkemizde yapılan laktoz çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan.
1: Alerji ayrı bir şey mi?
0: Tabii.
1: Laktoz intoleransla alerji ayrı
0: evet,
1: bir şey, öyle
0: çok
1: mi?
0: Karışıyor.
1: İntolerans, ne aslında, farkı var ikisinin?
0: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde bu gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
1: şişmeye mi başlıyor?
0: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi
1: tansiyon
0: düşmesi.
1: Yok, onu ben çok
0: düşmesi.
1: Görmedim pek kimsede süt evet. Alerjisini o seviyede.
0: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor, enzim aktivitemiz artıyor, besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
1: Şimdi bu laktoz intolerans, sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt iç, ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay. Biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var değil
0: çünkü
1: mi?
0: Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinlere tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimleri zaten halihazırda yapıyor.
1: %30 falanmış galiba değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'deki.
0: Türkiye'de maalesef.
1: Laktoza yani alerjisi veya hani
0: intoleransı olanlar daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülme sıklığı %2 çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
1: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyum sağlayamayabiliyor. Hayata bakış.
1: Hangi kuşağın dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yönetiyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar bir 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme konusunda demin siz de bahsettiniz. Ağır kalmak. Buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yöntemi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım son 6 seneye. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar,
1: yani
2: sosyal
1: kriz. Aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
2: Yani biz eskiden şunu da gözlemliyorduk. Bir, gençler çok sık iş değiştiriyorlardı. Şu anda her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor, bazen İslam dışı. Çünkü dünyada yaşıyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar, hem de başka yerde başka bir fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne geldi?

0: kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok, bence ortaklar birbirine sorun çıktığı zaman batıyor, değil mi?
1: Şimdi şöyle, bir şirketin nereye gideceği hissedarlık yapısına göre belirlenir. Yani birinci kural budur. İşte özel şirket mi, kamu şirketi mi? İşte ne bileyim, yerli şirket mi, yabancı bir şirketin buradaki yapısı mı? İşte bir
0: sonuçta ortak... her şirket yeterince yukarıdan baktığınızda bir aile şirketi değil mi? Sonuçta o hisselere bir insanlar sahip, o insanların da bir aileleri var, değil mi öyle?
1: Ya yani şöyle, çoğunluk hisseleri halka açık şirketlerde çok dominant bir aile olmayabilir. Dolayısıyla her şirket aile şirketi mi? Değil. Ama ne bileyim, tek ailenin olduğu şirketler var. Şahıs şirketi var. Aile bile yok. Yani bir tane kişi orada, herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. Birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da hani öyle, yani Türkiye'de de öyle.
0: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba, değil mi? Tam hani eşit iki tane hisse veya eşit üç tane hisse.
1: Yani artısı
0: hani
1: da
0: eşit üç belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
1: Şimdi şirketler, mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş. Üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
0: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
1: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış. Bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesi işte evleniyorlar. Birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
0: öbürü
1: bir şey alalım
0: diyor.
1: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar mucuklar gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya geliyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
0: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
1: Burada
0: çok zor bir şey yani o.
1: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorluk var. Üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişilik şirketten işte 5000 kişilik şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
0: şeye bakıyor, şirketin işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. Kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra, değil mi?
1: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
0: İşte işlem sayısı.
1: İşlem sayısı, işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak sizi çok zorlamayabilir. Özellikle coğrafi büyüme değilse konu, ya sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online da satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunlar işin içerisinde, ya da ürün gamım, hizmet gamım genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor, yerleşkelerinizin sayısı büyüyor. Bu da sizin hayatınızı daha fazla parçalara bölüyor. Tedarikçi sayınız büyüyor, iş ortağı sayınız büyüyor, bayi sayınız büyüyor, franchise sayınız büyüyor, tedarikçilerin sayısı çeşitleniyor, artıyor. Hayat daha kompleks hale geliyor. Öyle olunca da insanlar yetişemiyorlar.
0: Türkiye'de şirketler danışmanlık almaya yatkın mı?
1: Bence değil. Yani 30...
0: Biz biliyoruz diyor her şey herkesi diyor. Herkes her şeyi biliyoruz diyor yani.
1: Şimdi biraz mesela şimdi hocamız da var. Tıpla çok benziyor. Ben danışmanlıkla, yani aslında orada da hastalar birer danışan. Siz ne zaman doktora gidersiniz ya da bir hastaneye gidersiniz, tıp hizmeti alırsınız? Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yap.

0: etmek için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e düşüyor, 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30 sene baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 30'cu filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor değil mi?
0: Evet, ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim, ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini hakkını, ben burada biraz kusura bakmayın çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği ama onun da bedelini ödemeden, ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu var eline hiç. Atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki o şirket onu böyle bir, ulan buna bu kadar çok para verdik hadi, öyle de bir şey yok mu?
0: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz. Bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim hukuksal okur yazarlık uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili işte sağlıkla ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal, matematik neyse eğitim konusu. Bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
0: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şey alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
2: Aslında ilk önce ne alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım
1: alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz evet, bir kere? Oradan başlayalım.
2: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapıyoruz.
1: Yok, hiç yaptırmadım.
2: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin, bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu saptadığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu...
1: Ben şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum?
2: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük falan diye mi geldi?
2: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: niye olduğunu bilmiyorum.
2: Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saman nezlesi ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela yoksa?
2: Tabii bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık görüyoruz. Mesela bebeklerde karşımıza çıkan en sık alerjiler süt, yumurta, buğday, gluten, kuru yemişler.
1: Tamam, mesela sütle yumurtaya alerjisi var. Sütten yumurtadan uzak mı tutacağız
2: çocuk? Belli bir süre bu çocukları diyete alıyoruz. Hatta bazen çocuk 5 aylık sadece egzaması var. Ağır egzaması, ciltte kaşıntısı var. Ve bu çocuk sadece anne sütü alıyor olabilir. Annenin yediği süt ve yumurtadan bile çocukta egzama şikayetleri artabiliyor. O durumda anneye de diyet verdiğimiz durumlar oluyor. Zamanla ne oluyor? O çocuğun bağırsak bariyerleri gelişiyor.
1: Mesela sezeryen olmuş çocuklar daha
2: tabii,
1: alerjik oluyor.
2: Sezeryen doğumlar özellikle anne karnından normal doğumla geçerken iyi bakterileri alamadıkları için onlarda alerji daha fazla. Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta dispiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
2: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde hayvan dedim, başka bir şey demedim.
2: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor. O çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. Kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama anneniz aman değme ısırır korkar falan böyle bir anneyse.
2: Yok, o özellikle
1: kendi de uzak durmuş oluyor o zaman
2: koruyucu
1: zaten.
2: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğun

0: Hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu koru kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
1: Peki köpeği, şimdi köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
0: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
1: Ne oluyor? Bir burnu kaşınıp hapşırık, tabii, gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
0: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığımızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir hastam, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri, kedi ve köpekle ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni, alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
1: Peki o ya, eğer kediye alıyor, insana da alerjisi olabilir.
0: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
1: Hayır, köpeğin değil. İnsanın da insana alerjisi olabilir yani.
0: O durumda var. O durumda var. Ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
1: ilaç vereceksiniz o zaman.
0: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyoruz çocuğu. İşte biz buna
1: yani mesela
0: diyoruz.
1: Kedi ya alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azalttı falan. İşte olmaz mı böyle?
0: Mesela kedi alerjimiz var. Kediyle karşılaşıyor, hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruziyet devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
1: O nasıl bir tedavi?
0: O da iki yönlü. Bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
1: ne yapıyor yani vücutta?
0: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var. Fert bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmaya bırakayım. Ve vücut buna desensit oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu
1: yani her alerji yapan şeyin bir anti alerjisini mi bulmak?
0: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemizde antibiyotik
1: mesela
0: bile
1: fıstığın, yumurtanın falan filan hepsinin var mı bunlar?
0: Yer fıstığı mesela.
1: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar
0: Amerika'da,
1: ölüyor falan.
0: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antep lastamız geliyor. Antep fıstığın alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun lastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
1: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde bir de çocukluk bittiği zaman da bitiyor değil mi bir sürü alerji? O yüzden tabii. Siz çocuk alerji uzmanısınız
0: evet,
1: zaten.
0: Evet, besin alerjisi der mesela süt yumurta 6 yaş gibi %90'ı geçiyor. Ama kuru yemiş alerjisinin 6 yaşta geçme oranı %20. Ömür boyu kalabiliyor. Özellikle balık alerjisi, kuru yemiş alerjisi sizle geçmiyor. Birlikte ömür boyu kalabiliyor. Hiç geçmeyebiliyor.
1: Çocuklar hiç kereviz sevmiyor ama büyüyünce sevmeye başlıyoruz. O niye acaba?
0: Yani aslında orada şeyle alakalı. Biraz hani ailenin de beslenme alışkanlığıyla alakalı bir durum. Yoksa çok besin.
1: Ama çocukların tat duyuları çok hassas olmuyor mu bize göre yani?
0: Tabii. Hatta biz
1: kokuda,
0: çocuklara diyoruz.
1: Şeyde, seste her şey çok hassas oluyor.
0: Ek gıda dönemi işte çocuklara 6 aylıkken ek gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
1: Tadı güzel gelmiyor değil mi?
0: Onlar bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak, sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
1: Evet, şimdi sizde bir de ressamlık da mı var?
0: Evet, bir de o var.
1: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
2: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim. Genelde aslında biz
1: profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var, öyle mi?
2: Evet. Tamam, çok
1: profesyonel.
2: Evet, artık ticariye döndüğün zaman bir de tabii görünürlüğü.

0: Eskiden hani böyle daha eş dost arasında şimdi onlarla paylaşırken.
1: Şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
0: Çok güzel. Mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak. İşte bunları satışa koymak.
1: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu, normal tuval üstüne mi?
0: Bunlar bildiğimiz normal sketch kağıtları üzerine. İşte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor. Guaj da oluyor. Akrilik de, sulu boyada ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz, keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
1: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
0: Şöyle, ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi...
1: Bu kaleidoskop gibi mesela bu şu an gördüğümüz.
0: İşte farklı formlar geliyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı. İşte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son 2 seneye kadar şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama 2 senedir rengi keşfettim. Dönemden böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıpların içerisinde koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu öncelikli miyim? Tamam ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık işte az önce de konuştuk.
1: Bunları şimdi bir yere bakarak mı çiziyorsunuz? Aklınızdan mı çiziyorsunuz?
0: Aklımdan.
1: Aklınızdan. Evet. Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
0: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip size dikkatli incelersem gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şey sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçirerek, mesela işte balık, artık balığa da meraklıysanız, çok fazla kitap okuduysanız, işte su altındaki dalıyorsanız ya da işte başka canlılara ya da geometrik şekilleri inceliyorsanız, onlar zaten sizin hafızanıza kazınmış oluyor. Onları böyle ezbere çizmek daha kolay oluyor. Mesela bir portre çalışan, ne bileyim bir spesifik yerin manzarasını çalışan, yani siz bana Sultanahmet Camii'ni çizerseniz, ben camiyi tanıdığım için
1: durduk yerde, yani oturduğunuz yerden çizebilirsiniz.
0: Büyük ölçüde %80-90
1: tuturum. Arada bir resme bakıp falan.
0: Evet ama ne bileyim işte Kayseri'deki filanca camiyi çizlediğinizde yapamam.
1: Peki şimdi bunları mesela nasıl şey yapıyorsunuz? Başlığa her resmin bir ismi var değil mi bir kere?
0: Evet.
1: İsmini önce mi koyuyorsunuz sonra mı koyuyorsunuz mesela?
0: İkisi de. Bazen ortada sadece isim oluyor. Hiç o isimle ilgili bir konsept, bir isim. Ondan sonra kendim onu resimleştiriyorum. Bazen de resmi çiziyorum. Yani bir sene boyunca isimsiz duran bir resim olabiliyor. 70 eser var. Bir tanesi yine çok ikonik bir tarih figürü olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını resmettiğim bir eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil. Mimari var, geometri var.
1: Nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl? Her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü? Arada bir mi? Geceleri mi? Gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
0: Ya çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamamen ana mesleği resim olan meslektaşlarımla
1: sabah ben kalkıyor, atölyesine gidiyor. Akşama kadar evet. Çalışıyor. İşi onunla.
0: Benim ayrıca bir de bir mesleğim daha olduğu için ben yaratabildiğim zamanlarda akşamları, hafta sonları bazen sketch defterimi yanımda taşıyıp işte metroda bir kafeye oturduğumda birini beklerken hep böyle parça parça 3 saat 4 saat açlıktan ölerek tuvalete gitmeden çizdiğim de olur. 5 dakika hemen arada şey yapıp ara vere yaptı doğru ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığın zaman.
1: Dijital olarak yapıyor musunuz?
0: Şimdi dijitali nasıl kullanıyorum? Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Mesela eskizini çizerdik. Çünkü evet, hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum, prompt veriyorum. Demin de yapay zekaya konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
1: çiziyor yani.
0: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
1: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
0: Çok, sürekli. Yani zaten ikisi birbirini çok besleyen şeyler.
1: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca, yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
0: Ben telefonculardanım.
1: Telefonculardanım.
0: Fotoğraf, resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey. İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
1: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
0: Bambaşka aslında disiplinler, ama birbirini çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
1: fotoğrafçı olması çok kolay olur değil mi?
0: Doğru. Kesinlikle.
1: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini, yani fotoğrafı çekiyor ama bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
0: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu
1: akıllı
0: ama.
1: Akıllı değil yani, şeyler manuel olarak da yapıyorlar yani.
0: Yapıyorlar işte çeşitli yazı, bir sürü çeşitli isim aynı. Vermiyor, bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya, Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif,
1: biraz bilmek lazım.
0: Ya evet, evet, sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
1: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
0: Çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü bizi beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
1: Yok,
0: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce de o kimliğimle girizgen yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle falan. Ondan sonra diyorlar ki işte Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
1: Şimdi ben... Şöyle bir fular bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
0: O postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi, ondan sonra baktığınız yer, açı, bacak bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici, evet, kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
1: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklardan? Büyükleri tercih eder miydiniz?
2: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum. Özellikle çocuklarla siz orada iş, poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, size onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şeklinizi alıyor. Yani şu an
1: çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
2: Bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
1: Daha mı kolaydır?
2: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa, ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocukta bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklarla sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi gibi. Yine diyorum, hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimliğini seçerdim.
1: Peki ne yapalım yani? Kısaca, çok az da süremiz kaldı. Alerji
2: olmasın
1: çocuklar.
2: Özellikle alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi, hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman alerji.
1: Sakın olan göze çöp atar.
2: Aynen, sakınmayacağız. Yani çocuk normal doğasında yaşayacak.
1: Çamurun içine de atmayacağız ama.
2: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobi hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
1: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki mikrobi?
2: Özellikle bu son dönemlerde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım.
1: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?
2: Yani orada birçok hastalık var. Hani hastalık durumunda, hekim gerekli gördüğü durumda kullanalım.
1: Hekim ne zaman gerekli görüyor?
2: Ve hekimlere işte şunu demeyelim. Yani hocam işte antibiyotik vermezsen bizim çocuğumuz iyileşmiyor. Bu en büyük yanılgı. Hani hekimi de burada bu ilacı vermek durumunda bırakıyor bu görüş.
1: O yüzden ama hekim neye göre karar veriyor?
2: Hekim yani neye göre? Örnek vereyim mesela. Boğazlardaki beyazlık dediğimiz beta mikrobunu gösteren mikrobu boğaz kültüründe saptadığında ya da teste pozitif çıktığında biz o boğazdaki beta mikrobuna
1: bir ateş ölçüsü veriyoruz. Yok mu? Mesela ateş şunu geçtikten
2: yok
1: sonra verilir
2: mesela
1: falan gibi.
2: Viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza, virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
1: Ama virüs gidip o bir yeri yaralayıp orada diyelim bakteri de büyüyebilir ama virüs, süremiz bitti bunları konuşmaya.
2: Virüs,
1: bir dahaki sefere.
2: Tamam, virüs zatüre yaparsa başlarız. Yoksa
1: evet,
2: başlamayız.
1: Virüs zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: ben de yardımcı olabilir miyim? Bakar mısınız?
1: Kamil, ben seni arayacağım.
2: Bu ne?
3: Otelin parası. Dün gecenin hasılatı.
2: Pek bir hasılat olmamış.
3: Uzatma makbuzu ver.
2: Vereceğim. Bir sayalım.
3: İlk taksit. Senin karını çıkardım, merak etme.
4: Ha, benim karımı çıkarmış.
3: Aziz, o borç bitecek. O borç bitecek, sen ne otelin semtine uğrayabileceksin ne de Melihan'ı. Duydun mu beni?
2: Boş konuşmaya bayılıyorsun değil mi Samım? He? Nasıl bitecek bu borç? Bununla mı?
4: Borç bitecek de, ben istilecek de. Ölme şem, ölme.
5: Üç, beş, sekiz, bir.
0: Baba.
6: Sağ ol kızım.
0: Afiyet olsun.
6: Devam pehlivan.
0: Nasıl Cancan, var mı bir şeyler?
6: Ya o kafasını karıştırma çocuğun. Haydi pehlivan.
5: Beş, sekiz, üç.
6: Sekiz, üç. Bu boş çıktı.
0: Amorti bile mi yok? Bir biletim daha var.
6: E haydi onu da oku.
0: Cancan, çıkmazsa üzülme ama, oldu mu abla?
6: Ya niye çıkmasın? Koskoca pehlivan. Tarihi de büyük olur.
5: Bir.
6: Bir.
5: Altı. Bir. Sekiz.
6: Altı. Bir. Sekiz.
5: Ne oldu?
6: Ya ilk rakamları tutuyor ama.
5: Gerçekten mi?
6: Ya dur. Acele etme.
0: Benle konuşmuyor musun? Yapma ne olur. Sen bize ne dedin?
7: Ha Seyhan,
0: Ali'yi sevdim.
7: Tamam. Dünya kadar can yandı. Bak dön de bir arkana bak.
0: E sen sevdin, tamam.
7: Hayır, orada Halim kardeşimiz yandı, bitti, kül oldu. Niye?
0: Ya ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Olmuyor işte, yapamıyoruz.
7: Madem yapamayacaktın, niye attın o imzayı? Ha Seyhan?
0: O zaman öyle değildi.
7: O zaman ne değildi?
0: Abla oldu işte bir şeyler, sorma. Zaten kahroluyorum sizi üzdüm diye.
7: Yuva dediğin binbir emekle kuruluyor Seyhan. Yani insan var, bir ömür sevdiğini bekliyor. Ha, siz deniz geçtiniz, denede boğuldunuz. Olmaz. Vallahi bu yazıktır, yani günahtır.
2: İnadını takdir ediyorum Asam'ım. Boşa esip savurmak sana mahsus.
3: Aziz şu makbuzu ver, ağzını bunu kıracağım seninle.
2: Beni o otelden çıkaramazsın. Her gece doldur, gene toplayamayacağım parayı. Senin çapın benle aşık atmaya yetmez. Boş hayal kurma.
6: Bir, sekiz, dört, altı, beş. Allah Allah. Pehlivan, bir desene bak.
5: Aynı.
6: Aynı ya.
5: Dede.
6: Çık be pehlivan.
5: İkramiye mi?
6: He.
5: Gerçekten mi?
6: Tam 500 bin lira.
8: Mertcan Gül'ün ne oldu?
0: Zaten 500 bin lira çıktı.
8: 500 bin mi?
0: Gerçekten.
8: Ay.
0: Ay Mertcan'cığım, iyice baksaydınız, kontrol ettiniz mi? Kolay kolay çıkmaz o paralar.
5: Ya baktık, 2 lira baktık. Dedem de baktı. Doğru söylüyorum. Allah!
0: Mertcan!
8: Beyne!
0: Babam bilet!
8: Doğru!
0: Ay! Babam! Doğru mu, emin misin?
8: Vallahi da billahi da çıktı.
0: Ay!
3: Mertcan ne oluyor?
5: Çıktı.
3: Ne çıktı?
0: Mertcan! Ali çıktı!

0: Alo. Abi. Yırttık yırttık.
1: Oğlum ne yırttık? Burada geldik bu uğursuzun ağız kokusunu çekiyoruz ya.
0: Artık koku moku yok. İstersen Amerikan başkanı olsun, koku moku yok. Özgürüz artık.
1: Aliço.
2: Abi.
1: Aliço.
0: Sıkı dur. Söylüyorum.
3: Hadi. Hadi. Hadi.
0: Hazır mısın?
2: Hadi. Ya Aliço.
1: Ciğerim bak. Zaten canım sıkkın. Ne oldu?
0: Abi piyangodan 500 bin. Evet. 500 bin piyangodan, piyangodan.
1: Oğlum bak, kafa bulmak için söylüyorsan.
0: Yok vallahi işte, dur Mert'e kendi söylesin. Mert'e gel. Hadi Mert'e. Hadi.
4: Hadi aslan.
1: Can Can. Ne diyor oğlum Ali abi? Cappar deden ne? İki defa baktınız. 500 bin lira. 500 bin lira. Oğlum bak, ne diyorum? 500 bin lira. Allah!

0: hanımefendi yeter, ayıp oluyor ama.
1: Tamam canım, tamam, ben hallettim. Hayırdır, görecen mi geldi?
2: Geldi Aziz, geldi. Dedim oğlum Sabim şöyle bir git, şu Aziz'e bir bak. Öyle bir bak ki ömrünün sonuna kadar unutamaz.
1: Gene ne var Samım?
2: Benim sana kaç para borcum var?
1: 50.000.
2: 50.000. Demin 1500'ünü ödedim, onu düş.
1: Düştüm.
2: 2 saatim var Aziz. 2 saat. Buraya geleceğim, o paranın hepsini senin suratına çalacağım.
1: Nasıl olacak bu Samım?
2: Bekle ben Aziz. 2 saat. Geliyorum. Bittin sen Aziz.
3: Aziz bittin sen.
4: Hayda.
5: Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Şampiyon! Pelva! Oley! Oley! İnanamıyorum Feride abla ya.
0: Ay valla ben de Eda, inanamıyorum.
2: Zengin olduk be!
5: Zengin oldum.
6: Canavarlar hadi hazırlanın. Dayınız gelir gelmez çıkacağız.
5: Hemen parayı alabiliyor muyuz?
6: Alırız tabii. Niye almayalım ya?
2: Ya sonuçta para bizim.
6: Bir daha söyle bakayım.
2: Bizim Ali abi, bizim diyorum.
5: 500 bin lira. Ay yok vallahi, benim aklım almıyor. Vallahi billahi. Şampiyon. Pehlivan.
6: Gel seni bir daha öpeceğim.
5: Ben de.
2: Asıl ben.
5: Benim biletime çıktı.
0: Oh, uğurlu geldin ablacığım.
2: Zengin olduk.
5: Hadi ben gidiyorum. Babamlara haber vereyim.
6: Yengeyle sen.
5: Haber veririm onlara.
6: Tamam.
2: Hadi.
7: Ya Tacan bitti ya. Sen abi çilesi bitti ya.
8: Vallahi hani akıl olur gibi değil kardeşim ya.
6: Abi zengin olduğuna göre artık az daha bir borcunu öder.
7: Ulan ne borcu Tevge. Bütün oteli satın alır.
9: Pardon, hesap alabilir miyiz?
7: Ya hesaplar bizden babam verim. Sanma abimin şerefine. Cumali çeşek.
6: Çektim usta.
8: Hadi Ali, ben dükkandayım kardeşim.
7: Tamam Tacan, hadi kolay gele hadi.
8: Vay sanma be. Zengin oldun ha.
10: Hayırlı işler.
7: Hoş geldin ablam, gel gel. Gel sana müjdeler vereceğim, gel. Seni Adana'ya yolluyorum jetle.
5: Neyle? Ne jeti Harlem ya?
7: Neyse ya, aman boş geç.
10: Ya bir 2 dakikam var mı ha? Çok mühim mesele de görüşmem lazım seninle.
8: Var var var. Hadi gel otur gel. Hayırdır?
10: Çek söyle, çek çek.
7: Cumali çay çek.
6: Hemen usta.
5: Reyhan koş.
0: Ablam dur.
5: Buradan hapşi işte dur. Çocukların hayatı kurtuldu. Seyhan dershane mersane dertleniyordu. Sabim okul kuracak, okul. Ablam kuzu gibi koşuyorsun dur.
6: Bir kere Sabim abi bu evi alır.
2: Ya belki başka bir yere taşınırız.
0: Ya hayır ya, Meli abalar burada, ben taşınmam.
11: Ben de.
2: Tamam o zaman, evi elden geçiririz.
11: Bak o olur. Benim de ayrı bir odam olur mu?
0: Mızıkçı, ayrılacak mısın benden?
11: Oyun odası.
6: Oh be, ne güzel ya. Mertcan Bey'in oyun odası, Mertcan Bey'in çalışma odası, Mertcan Bey'in savunası.
0: Bir de top odası.
2: Ha, top odasına ben ortağım, orada beraber oynayacağız.
0: Sen ne anladın bu büyümeden?
6: Dur. Samim abinin altına bir de araba çekeriz.
0: Of, keşke ya.
2: Bana da elden düşme bir şey böyle.
6: Ne, elden düşme mi? Samim abi en kralını alır be, en kralını.
2: Alır değil mi?
12: Abi 20 lira üstü ver.
2: Kalsın. O da senin ciğerim, kalsın.

0: Gaspi.
1: Dayı.
2: Doğru mu Can Can'ım? Bize mi çıktı oğlum? Aman Allah'ım, aman Allah'ım.
3: Gel. Şarkıcı olacağım.
4: Yahu dün otel alkıştan inmedi Halep.
3: Ablacığım başka adam yok. Mecbur seni alkışlayacaklar. Ya kimi alkışlayacaklar?
4: Ya öyle değil. Sen de biliyorsun.
3: Allah aşkına ya.
4: Ya bak Halep, ben diyorum ki şimdi ben burada biraz daha kalayım. Şu sesime bir baktırayım. Tamam mı? Bir kurs neyine ben bir denesine yazılırım ya.
3: Kurs mu?
4: He.
3: Gülendem abla, Allah aşkına bırak. Böyle şey olur mu ya?
4: Ya bak Halimciğim, eğitim şart. Şimdi ben diyorum ki senin çevren böyle geniştir. Böyle bir ablan için bir araştırsan, bana küçük de olsa bir yardımın dokunsan ne olur? Ha? Kurban olayım sana. Oh yanaklarım
3: yarım basın. Yarım şiştim vallahi, şiştim.
4: Ya sen bana bir fasulye söylesene buradan.
0: Cumali fasulye getir.
5: Efendim. Ceylan, ne istiyorsun?
6: Konuşmak için aradım. Dün akşam fazla ileri gittim.
5: Ceylan.
6: Niyetim sana zarar vermek değil. İçimden geldi, söyledim.
5: İyi. Tamam.
6: Kendimi affettirmek için arkadaşımla konuştum. İsterse biraz daha fazla araba yollayabilirmiş.
5: Yok, gerek yok. Zaten istesek de daha fazlasını yetiştiremeyiz.
6: Tamam. Sen bilirsin.

0: Benimkisi hazırız.
1: Ali abin de gelsin de çıkalım ben.
2: Tamam abi, geldim.
1: Hadi bakalım çocuklar. Sen Can, sen şu bileti bana ver bakayım, ben de dur. Hadi yerim. Bu mu?
3: Galiba.
1: Nasıl galiba?
3: Bir bilet daha vardı.
0: Emin misin?
1: Ben iki tane bilet verdim.
4: Oğlum şu ceplerine bir daha bak Mert'o.
3: Bakıyorum.
1: Oğlum iyi bak.
2: Abi sen ver şuna bakayım ben.
5: Mertcan, öteki evde unutmuş olmayasın.
0: Elimdeydi. Tamam, bir daha bakalım ablacığım.
1: Ya Can, sen bunu düşürmüş olmayasın oğlum.
3: Bilmiyorum.
0: Ya ne demek bilmiyorum Mertcan?
3: Hatırlamıyorum.
1: Oğlum 500 bin liralık bilet, hatırlamıyorum diyorum. Bak. Allah Allah.
4: Yok abi, bilet boş. Buna bir şey çıkmamış.

0: olmadık. Tamam, ararım. Ararım ben seni. Hadi.
1: Ya bir bilete mukayyet olamadınız.
0: Babam Cabbar'a baktı denince kimse de sormamış tabii.
1: Baktım. Verdim oğlan yerine yolladım. Ben nereden bileceğim maçlıkçının kaybedeceğini?
0: Bilet pehlivandaymış babam, şimdi Sami abinin haberi yok ki bir şeyden.
1: Ya git Allah aşkına. El kadar çocuk. Öteki adam olup da sağ çıksaydı.
0: Aa, babam bu ne?
1: Ne o?
0: Folyoya sarılı ama.
1: Onu bana ver.
0: Ne ki bu baba?
1: Ya bana ver Feride.
0: Aa, cezaryi. Baba, ne iş var bunların burada?
1: Ya ne bileyim ben.
0: Yemek için.
1: Feride.

0: çıkarayım.
1: Ulan Mertan'ım, şu bileti koysana ortaya ya. Ya kabahat bizde Ali çok. Şuncacık çocuğun eline biz kalkıp bilet veriyoruz.
2: Sami.
1: Amelia gel.
2: Doğru mu?
3: Büyük ikramiye çıktı mı biletin kayboldu mu?
2: Allah Allah. Koca enak. Mertcan'cığım. Canım ne yaptın bileti bir tanem?
4: Bilmiyorum.
3: Boş bilet burada. İkramiye çıkan kayıp.
1: İnsaf be abicim ya.
4: Ne yapayım abi?
1: İyi de oğlum kırmayın birbirinizi ya.
4: Tamam artık çıkacak bilet bir yerden yani.
2: Koltukların altına baktınız mı?
4: Evet hadi bakalım.
1: Sen Melia benim yanıma gel. Aliço sen Seyhan sen de Aliço'nun yanına beraber tutun.
3: İkimiz.
1: Ali abi geleyim mi?
5: Yok tamam hadi.
1: Hadi. Hadi bir, iki, üç. Bu ne ya?
6: Anket formundayım.
1: Hani bu anketör Eda alacağım falan yazıyor.
6: Anket yapan çocuk yanlışlıkla yazdı onu. Ben aldım.
7: İki saat içinde 50.000 lira getirecek. Bak, ulan madem getireceğim baştan getir değil mi? Ne diye yaygara yapayım?
5: Yani.
7: Of saat tut. İki saat içinde geldi geldi. Gelmedi, kapılarda dayanıyoruz.
5: Tamam Azmi.
7: Ya şimdi nevresimi de değiştirin artık ya. Şöyle renkli, cafcaflı bir şey koyun. Hadi.
4: Eda gülüm sen merak etme. Biz o bilet didik didik edeceğiz bulacağız.
2: Belki bizim evde düşürmüştür.
4: Belki.
2: Ablam var mı haber?
4: Yok gülüm ya bizden çıktı mı?
2: Yok valla bizden koskoca bir cezerye deposu çıktı.
4: Ne deposu?
2: Cezerye. Gülüm babam tatlı namına evde ne varsa sermiş sarıştırmış koymuş koltuk altına.
4: Baba.
2: Ev bildiğin cephanelik.
4: Ay yaşlı bir adamdır bunun kalbi var. Aşk olsun babam ya aşk olsun sana. Gülüm. Eda gülme Allah aşkına.

0: sen beni dinle. Bak iki evi de didik didik arayacağız gülüm. Neredeyse o bileti çıkaracağız, tamam?
1: Tamam Eli abla. Ablam inşallah bilet uçup gitmemiştir ha. Nereye uçup gidecek ya ablam?
2: Seyhan'ım, şimdi bu çocuk bu evden çıktı. Koştura koştura bu eve girdi. Ya şurada es kaza düşürmüş olsa, buradan geçen de bir araç tekerine takılıp uçuverse bilet ne olacak? Heh, bilet uçtu gitti bitti. Hayaller gitti.
0: Feride, senin bizle ne zorun var gülüm?
3: Niye ablam?
0: Anacığım niye takılsın bilet Allah aşkına? Sen bize ne istiyorsun ya?
2: Abla abla, ben ne dedim ki ya?
0: Ya gülüm Allah aşkına sen bu şoma ağızlıya bakma. Üf, iki evi de didik didik arayacağız. O bilet neredeyse bulup çıkaracağız. Tamam mı gülüm?
1: Tamam Melih abla.
2: Hadi. Seyhan'ım tahmin yürüttü. Ama.
4: Kabahat bizde Aliço.
5: Niye?
4: Biz kim? Büyük ikramiye kim ya?
5: Ya abi çıkmış işte.
4: Nasıl çıkmış ya? Cabbara ile Can Can'ın icat çıkarmaz.
5: Abi iki defa kontrol etmişler. Cabbara kendisi söylüyor. İnanmıyor musun?
4: Ya Aliço, birinin gözü görmüyor, öbürü bacak kadar çocuk. Ya bunlar öyle sandılarsa?
6: Elimde duruyordu bonbon. Gerçekten. Yemin ederim çıktı.
7: İnsanın biletine 500 bin çıksın ve o bilet kaybolsun.
4: Ya dur bakalım, bulacağız.
7: Ya Feride ablanın dediği gibi uçup gitmesin de.
4: O anket formu neydi?
7: Hiç. Söylerim ya.
4: Eminsin yani, başka bir şey değil.
7: Eminim Yiğit. Bilet aramaya devam etsene sen.
4: Eda.
7: Ne?
4: Ya şurada bir şey var. Bilet galiba.
7: Ne?
4: Geç karşıya, itelim.
7: Gerçekten bilet galiba.
4: Evet.
7: Hadi Mertcan. Aldınız mı? Hayır. Bulamadık ablacığım.

0: top. Allah Allah.
1: Of. En çok ne koyuyor biliyor musun Haliço?
2: Ne?
1: Şu Aziz'e borçluk almak bak. Herif gitmiş 40 yıl öncesinin mektubunu vermiş biliyor musun?
2: Ne mektubu?
1: Sübyanken yazdığı mektup. Yılbaşı hediyesi olarak.
2: Sen nereden biliyorsun?
1: Tesadüf buldum.
2: Abi.
1: Melih'e de almış çantasına koymuş.
2: Ya tamam çantasına koymuş da bir şey yapmış mı?
1: Daha ne yapacak?
2: Ya Melih'e yenge bu ya. 20 yıl senden başkasına baktı mı?
1: Bakmadı.
2: Ha, sen çektin gittin seni bekledi. Ya eve başka kadın geldi. Bütün bunları sineye çekti mi çekmedi mi? Sen o yüzden Melih'e yengeye laf yok. Sen kızacaksan öbürüne kız.
1: Ben zaten ona kızıyorum. Ben Melih'e güvenim tam. Ben o Aziz uğursuzuna güvenmiyorum o.
3: Abla buldun mu?
0: Yok. Gülüm sokağa bakacağım.
3: Kızgın mısın hala? Ya Sayın abi de kızdı. Bak böyle bağırıp çağırmak işe yaramıyor abla. Hele Ali öyle bir inat ki iyice ters tepiyor. Ya ne olur biraz bizi anlamaya çalışsanız. Ha?

0: Ya kazamız mübarek olsun, müjdeyi duydum.
1: Yok Halim ya, bir şanssızlıktır oldu.
0: Niye?
2: Yok ablam, yok yani, her yere baktım, yok.
0: Hayırdır, bilet mi kayboldu?
2: Sorma Halimciğim, valla hiç sorma.
1: Yer yarıldı, içine girdi sanki.
0: Ay, yok neyse ya, ararız tararız buluruz yani.
1: Vallahi şaşırdım Halim, ben bir karşıya bakacağım.
0: İyi ablam hadi.
2: İyi ablam hadi, sen de gel Halimciğim içeri.
0: Yok ya, ben Sami abiye geldim ama şimdi felaket tellallığı gibi yapmayayım yani, ben gideyim mi?
1: Yok yani, biz bulunca seni arayalım.
0: Ey pek, hadi hayırlı günler diyorum. Ferde?
3: Efendim Halimciğim.
0: Ferde?
2: Halimciğim?
0: Allah'ım beni mahcup etme yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne?
2: O piyango Bilet ablam.
0: Vallahi piyango. Piyango ya.
2: Ay piyango.
0: Vallahi piyango. Bak
2: abi.
0: Sami abi.
2: Sami.
0: Bak.
2: Halim.
0: İşte piyango.
2: Yok.
0: 2010 diyor. Ya. Sami abi.
4: Müjdeler olsun.
0: Nereden buldun?
5: Allah kapıdan buldum.
2: Sami bileti buldum.
0: Bileti bulduk. Abi.
2: Aa,
0: bilet.
2: Gerçekten. 500 bin. 500 bin.
6: Gel seni bir öpeyim abi.
0: Vallahi.
6: Atla sırtıma Mert abi. Atla.
0: Allah.
6: İkinci tur benden.
0: Sağ olasın.
7: Seyhan ne oldu?
2: Buldular galiba babam. Ben geliyorum.
7: Ya oyalanma çabuk.
1: Samim hadi hiç vakit yok.
2: Evet abi, başımız aksilik gelmeden hemen.
6: Ya dayı biz de gelelim. Tamam gelin, siz de gel. Tamam.
0: Gençler benden Sami abi.
2: Ha. Ben?
6: Sen dedenin yanına.
2: Niye?
6: Karambol olacağım can, sen gelirsen şimdi.
1: Ha gülüm, babamı yalnız bırakma.
6: Ha bak, dönüşte sana ATV alacağım ha.
1: ETV alacağım.
6: He? Tabii o mu? Görgüsüzün şerefsiz gibi değil. Benim alacağım çok güzel oğlum.
2: Alırsın abi, artık istediğin her şeyi alırsın. Bilet.
0: Sami abinin cebinde.
6: Hadi Seyhan, hadi çocuklar. Hadi. Sen dedenin yanına. Koş
0: koş. Hadi sırtına atla.
2: Biz hani de geliyoruz.
6: Dedem, gel. Lan dede sordu.
1: Cancanı ver.
0: Hadi.
6: Hadi.
0: Benim oldu geliyorum. Hadi.
8: Buyurun efendim, makbuz.
9: Ne kadar kaldı?
8: Yarım saat.
9: Yarım saatte 48.500 lira bulacak. Ulan Sami'm. Yine kıç üstüne oturacaksın.
0: Bakayım. Ay.
2: Nasıl?
0: Çok güzel olmuş. Aysel abla, 10 lira yetiyor mu sana?
2: Senin güzel gözlerin için yesin Furkan'cığım.
0: Güzel gözlerim için. Yalınlı yiyeyim Aysel abla. Allah razı olsun, sağ ol.
2: Rica ederim.
0: Alo.
10: He, ne yapıyorsun? Hadi hazırla. Akşam yemeğe çıkaracağım seni.
0: Nasıl, niye? Amorti çıktı piyangodan.
2: Amorti mi? Dalga mı geçiyorsun Furkan? Bize büyük ikramiye çıktı, 500 bin.
0: Nasıl 500 bin? Atma.
2: Ya yemin ederim, şimdi hep beraber almaya gidiyoruz. Ya dönelim, biz seni yemeğe götüreceğiz.
0: Ne diyorsun ya? Nasıl? Halim abi mi o? Halim abi! Tamam, bekliyorum, tamam. Ablam! Buyurun, size çiçek aldım abla. Güzel gözlerinizin hatırına be. Bizim manitaya büyük ikramiye çıkmış da.
2: Allah!
11: Hazır mısın pehlivan?
2: Dede, çok şık olmuşsun.
11: Olurum ya. Torunumun şerefine.
2: Ben de kısmetimi giyeyim mi?
11: Kismet değil oğlum. Kismet. Giyme. Yaz gelince senden beraber 40 bin ara gideceğiz. Orada giyersin.
2: Artık çok paramız var değil mi?
11: Ya para dediğin bir gün var, bir gün yok. Hem ne işin var senin parayla?
5: Bilmem. İstediğim oyuncağı alırım. Sana bir hediye.
11: Ne hediyesi?
5: Mesela su katır. Benim de var. İkimiz birlikte bineriz.
11: Haydi onu aldık.
5: Bir de makine.
11: Ne makinesi?
5: Böyle uçak gibi. Motoru da çok kuvvetli. Beni böyle gökyüzünün bile üstünü çıkartacak.
11: Ne işin var gökyüzünün üstünde?
5: Annemle babam orada ya. Onları göreceğim.
11: Peki onların yerini biliyor musun pehlivan?
5: Sen yukarı el sala demiştin ya.
11: Yukarıda, aşağıda, her yerde. Makineye hacet yok ki. Onlar burada pehlivan.
12: Aliço, yanımıza kasa alsa mıydık ya?
13: Kasa mı?
12: Ya muhafazalı bir şey işte, ne bileyim. Parayı koyacağız.
13: Abi çek falan verirler herhalde. O kadar parayla çıkacak halimiz yok.
14: Yok yok Ali, samimi haklı. Ben gazetede gördüm, bir adam böyle boyu kadar paraya sarıldı. O sarılmak istemiştir, yoksa sanmıyorum vakit vermezler yani. Bak yine hazır cevap, hali hazır cevap.
12: Ya vallahi sonra tane güldü bize ha.
15: Ay Allah'ım, kurban olayım ya, sonunda Samim abim oteli alacak. Allah'a şükürler olsun.
12: Vallahi ver de. Hadi bakalım.

0: Sınmaz Bruce.
1: Sen bilet cebinde mi?
0: Cebimde.
1: Hadi.
2: Allah rızası için.
0: Diğerim şimdi acelemiz var. Tamam.
1: Fakiri çevirme sen mi şimdi?
0: Dönüşte vereceğim.
1: Bir işaret falan olabilir.
2: Ne işareti?
1: İşaret işte. Samim bak şimdi şans yüzümüze güldü ya, bir beddua ile tepe taklak olmayalım diye söylüyorum yani.
0: Dur.
2: Tamam abi.
0: Oğlum bozuk perseri.
1: Bende var.
2: Ya tamam hadi.
0: Meryem siz geçin, ben geliyorum.
2: Hadi.
0: Alo. Bekle Allah'ın azizi, bekle. Bak geleceğim, o senin şirketini de senin de canını okuyacağım. Az bekle, geliyorum.
3: Ulan 2 saat içinde banka mı soydu? Nereden buldu bu parayı?
2: Bilmiyorum Aziz Bey.
3: Allah Allah.

0: Merhaba, kolay gelsin. Halim Bey burada mı?
1: Yok, ustam yok. Önemli bir işi çıktı. Buyurun, ben yardımcı olayım.
0: Bunu Sevin gönderdi. Halim Bey'e verebilir misiniz?
1: Ne demek? Buyurun bir çayımızı için.
0: Yok, sağ olun. İyi günler. İyi günler.
2: İyi günler.
3: Selam abi. Geldik. Gel hanım, gel. Abin üstüzdün mü?
4: Ye.
3: Meleğe miktar büyük olunca kolay olmuyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Oku Feride, oku.
3: Hadi sen abi. Beyefendi, hayırlı günler.
5: Hoş geldiniz.
3: Bir ikramiyemiz vardı, bu da biletimiz.
5: Ne kadar?
3: 500 bin.
4: TL.
0: Ay ablam kalbi indirecek.
4: Sen mi, ben mi?
5: Hayırlısı olsun.
3: Bu sene yılbaş kötü geçti ama talih kuşu yüzümüze güldü.
5: İnşallah. Ben biletimizi kontrol ettireyim.
3: Vallahi elim ayağım boşandı ha.
0: Sana

0: annemle babamın almak istedikleri bir ev vardı ya.
1: Aa, kaporu yatırdıkları ev.
0: Ha, sence dayıma söylesek orayı alır mı?
1: Bilmem.
0: Yani taşınmak için değil de böyle kiraya miraya veririz. Hem annemle babamın hayali de gerçekleşmiş olur.
1: Tamam, dayıma sorarız.
0: Biliyor musun, bence hayır demez.
1: Bence de.
2: Ha evet, babam buradayız. Şey, parayı alıyoruz. Tamam, koca yanan söyle, merak etmesin. Tamam, hadi canım, görüşürüz.
1: Haydi.
3: Buyurun paranız.
4: Ne?
3: 5.000 lira.
4: 100.000 beyefendi, 500.000. Bir yanlışlık olmasın?
2: Canım bak, oradan bir bak hele, bir kontrol et.
3: Ettim, hata yok.
1: Yok mu?
0: Nasıl yok beyefendi?
2: Yani babam bakmış, kocanın ayrı bakmış.
1: Siz bir daha bakın.
3: Vallahi liste burada. Biletinize 5.000 lira çıkmış.
4: 5.000?
3: Evet.
4: 5.000.
3: Buyurun, siz de bakın isterseniz.

0: Saat doldu mu?
1: Doldu Aziz Bey.
2: Yürü Volkan. Gidiyoruz. Ulan Samur. Ulan Samur. Şimdi bittin.
3: Geçmiş olsun Meliha Hanım.
4: Ay sağ ol canım benim.
0: Allah sağlık versin.
4: Öyle tabii öyle.
5: Amin cümlemize.
4: Aslında öyle bir para yok ama yine de kaybetmişiz gibi geliyor.
6: Gelmez mi ya? Biz bile ne hayaller kurduk.
4: Vallahi öyle yani hepimiz ne hayaller kurduk.
7: O kadar tehdit ettik ya. Şimdi ben o şerefsizin yüzüne nasıl bakacağım Ali Çoğ?
8: Bakacaksın abi, bal gibi bakacaksın.
7: Ya gittik orada dedik geliyorum falan filan. Geleceğim o parayı kafana çarpacağım dedim.
8: Tamam, olmadı işte.
4: Sami.
8: Ha yenge gel.
4: Yok Ali, otur sen ya.
8: Geç.
7: Melia kusura bakma, sen de yüreğini kaldırdık ya.
4: Yok Sami, ne önemi var?
7: Benim avanak kafam ya. Ben önce bir lan bir bilete bak. Nereye koşup gidiyorsun yani? Peşinde çoluk çocuk, hepsinde bin bir türlü hayal. Nereye gidiyorsun? Bir sakin ol. Bir emin ol. Bir bak. Yok, kaldır uldur gidiyor. Nereye gidiyor?
4: Sami, ama bu piyango bileti ya. Yani bu kabahat sende değil. Bu o kadar...

0: tatlı bir hayal ki. İnsan sorgusuz sualsiz inanmak istiyor tabii yani.
1: Oh.
0: Ha, evet.
1: Ne haber?
0: İyi. Sonra Mavi nasıl?
1: Aziz belasına resti çekti ama.
0: O kadar da ümitlenmiştik.
1: Öyle.
0: Dün avukatla konuştum. Bizi bekliyor.
1: Ne demek bizi bekliyor?
0: Bir karar verdi ki Ali. Etrafımızdakiler üzüldü. Bu süre uzadıkça daha da üzülecekler. Yani artık uzatmanın bir anlamı yok. Ne olacaksa olsun.
1: Seyhan.
0: O kız etrafından ayrılmıyor Ali.
1: Ya bana ne o kızdan ya?
0: Yılbaşı gecesi tam 12'de kapında. Hata yaptık, kabul et. Demek ki bizimki öyle filmlerdeki gibi bir aşk değilmiş. Ne sen beni öyle sevmişsin, ne de ben seni.
2: Sami, bizim paradan buradan daha beter bir derdimiz var.
3: Seyhan'la Ali.
2: Ha, Seyhan'la Ali.
3: O kadar bağırdım, çağırdım, azar işittiler. Gene kâr etmedi.
2: Bizim ikramiye duruyor mu?
3: Beş bin mi? Duruyor.
2: Benim bir planım var.
3: Ne planı?
2: Seyhan'la Ali'yi barıştıracağız.
3: Nasıl barışacak?
2: Bak, paramızı akıyacağız. Ben ne diyorsam yapacağız. Bu akşama Ali ile Seyhan barışacak.
3: Eminsin. Kesin.
2: Emin.
3: Nasıl yapacağız gülüm?
4: Mel Hanım.
3: Melia, sen içeri gir.
2: Sami.
3: Tamam, karışma, gir içeri sen.

0: Yenge ne oldu?
1: Ali, Aziz geldi.
0: Aziz mi geldi? He.
2: Mahpus hazırsa mı? Sen gelmedin, ben geleyim dedim.
3: Nerede para?
2: Yok. Yok. Var diyordun. Mahpus'u hazır et. Geleceğim diyen sen değil miydin? Demek ki neymiş? Boyunun erişemediği konularda atıp tutmayacaksın.
4: Ulan ben senin ağzını burnunu kırarım ben.
3: Dur abi dur.
2: Ya sen defolup gitsene buradan.
3: Bunlar birdiler iki oldular ha Volkan.
4: O borcu ödeyeceğim sana, anladın mı?
2: He, bu da en sevdiğin şarkı ha Samım. Borcum borç, ödeyeceğim.
3: Ulan ya abi dur.
2: Bu 48.500 liralık makbuzunuz. Faturaları ver. Bu da otelin birikmiş faturaları. Şimdilik bana müsaade. Gene görüşeceğiz.

0: Ben geliyorum.
1: Seyhan Hanım.
2: Efendim abla.
1: Ali nereye gidiyor?
2: Bilmiyorum.
3: Efendim. Ali. Bir daha aramazsın sanıyordum.
0: Senin şu sabah bahsettiğin adam var ya, bize araba yollayan. He. Ona söyle bizim daha fazla arabayı...
4: Teklifini kabul ediyoruz.
0: Yollayabildiği kadar araba yollasın. 5-10 ne varsa.
3: Yetiştirebilecek misiniz?
0: Yetiştiririz. Yetiştireceğim.
3: Ya altından kalkamam diyordum.
0: Ya... Sen yollattır. Gerekiyorsa uykusuz kalacağım, gene değiştireceğim. Tamam mı? Halledebilir misin?
3: Tamam, sorarım. Ha Ali, otelin işletme sözleşmesine baktım. Aa, işiniz zor. Her şey Aziz Bey'in lehine gözüküyor.
0: Tamam, sağ ol.
3: Görüşürüz.
5: Ustam, bu sana.
6: Bu ne hocam Ali?
5: Bilmiyorum ustam, Sevin yenge gönderdi.
6: Sevin yenge mi? Cumhur, sen işine bak.

0: Hazır mısın?
1: Nereye?
0: Hadsa.
1: Ne hadisi Meryem?
0: Ali ile Seyhan.
1: Ne yapacağız?
0: Sen şu Yaşar arkadaşını bir arasana.
1: Yaşar'ı?
0: Sen ara. Seni yolda anlatacağım. Ver elini sen bana. Hadi.
2: Hayda.
3: Şimdi bak, arasak Orhan abi, desek bizim başımıza böyle böyle bir durum geldi. Vallahi billahi şiir yazar üstüne be.
4: Bence dalga geçerdi.
3: Niye dalga geçsin ya?
2: Anlar o ya. Baksana, anlamayacak gibi duruyor.
4: Annemle babam kazadan hemen önce bir ev için kapora yatırmışlar. Yiğit'le beraber belki o evi alırız diye hayal kurmuştuk.
2: Ne demiş Orhan abi? İnsan demiş, hayal ettiğim bir deçe demiş yaşarmış.
4: Orhan abi.
2: O değil miydi o ya? Kim demiş onu ya? Kim demişse iyi demiş, neyse. Nene?
4: İşe.
2: Ama Eda, gene başa döndük.
4: Yok. Sen haklısın. Böyle anket doldurmak da olmayacakmış. Hem zaten şans oyunlarından da boyumuzun ölçüsünü aldık. E'si çalışacağım. Ama bu üniversite işinde ciddiye alacağım.
3: Allah be! Kızım, ben sana ne söylüyorum? Sen çalış. Deniz Göreninden en kral üniversitesinin ya.
4: Öyle olmaz. Beraber çalışacağız.
3: Ha, ben yok.
4: Ben kazanacaksam o. Sen de kazanacaksın.
5: Bak, paslanmış.
6: Ali, bak etimiz de budumuz da bizim.
5: Ya yapacağım Taci abi, yapacağım.
6: Oğlum bak, öldürürüz. Bu kadar arabayı hayatta yetiştiremeyiz.
3: Ya olanlara bile yetişemiyoruz.
5: Yetişeceğiz. Ben Samim abiye o lafları yedirtmem. Gerekirse canım çıkacak ama o Aziz denen herifin borcu ödenecek.
6: Ya Samim benim de arkadaşım. Ama olacak iş var, olmayacak iş var. Başka bir yolu yok mu bunun?
5: Hı, yok. Ampul verin bana, ampul.
7: Kolay gelsin Cumay.
8: Hoş geldin ablam. Ablama çay çek.
5: Nerede?
7: Halil. Nasılsın?
5: Sağ ol, iyiyim ya. Sen ne yaptın?
7: İyi Halim, ne yapsın işte o da. İyi yani, bir sorun yok. Ben de sana şunu getirdim. Bir tane sana yaptırdım.
5: Çok güzel ya. Sağ olasın Perle, sağ olasın.
7: Hayırdır Halim? Senin canın falan mı sıkkın?
5: Ya Sevin zarf yollamış. İçine de balayı için aldığı parayı koymuş.
7: Barışmak mı istiyor?
5: Bilmiyorum ki. Balayı parası demiş, başka da bir şey yok.
7: Sen ne düşünüyorsun?
5: Ya bu işin parayla alakası yok Feride. İnsanın gönlü istemeyince dünya dursa olmuyor yani. Ben kız için üzülüyorum.
7: Haklısın. Ya.
5: Neyse, iç aynı iç.
3: Şimdi biz çalışacağız. Ayacağız, alim olacağız.
9: Evet.
3: Biz hala niye anketörlük yapıyoruz Eda?
9: Çünkü paraya ihtiyacımız var.
3: Sen dayına söyledin mi çalıştığımızı?
9: Hayır. Söylersem kıyameti koparır zaten.
3: Sen bizim başımıza iş mi aldıracaksın ama Eda ya? Niye çalışıyoruz biz?
9: Yok Furkan.
3: Ya cevap ver bakayım Eda. Niye çalışıyoruz biz?
9: Furkan. Evet. Furkan. Merhaba Feride abla.
10: Merhaba canım.
3: Ne haber abla?
10: İyidir ablacığım. Eve mi gidiyordunuz?
9: Yok, bir işimiz vardı da.
10: Ne işi?
3: Ders çalış.

0: сейчас.
1: Тас.
0: Hadi ben köşede bekleyeyim o zaman.
2: Furkan'a.
1: Feride abla ne olur kimseye söyleme.
3: Kız biz ciğerimizi açıyoruz sana şurada. Manitanı gizliyorsun aşk olsun Eda.
1: Ama bak kimsenin haberi yok gerçekten.
3: Tamam olmaz zaten. Allah Allah. Bak sen akıllı kızsın. Yani öyle sokak ortalarında sarılmalar falan.
1: Yok bir daha olmaz. Bir kere oldu zaten.
3: Hayır ne bileyim ben senin için söylüyorum. Sonuçta dayın duyarsa üzülürsünüz.
1: Duymaz Feride abla. Bir daha olmaz.

0: Vallahi arkadaşın önünde gibi kalmış. İnanıyor.
1: Çok güzel Sami.
0: Ali daha önce de bu tekniğini ailesinden almıştı zaten.
1: Nasıl almış, ne zaman?
2: Ya hatırası var diyor yani. Seyhan'dan önce onunla alakası yok. Sen şimdi bu tekneyi beğendin mi beğenmedin?
1: Vallahi bence çok güzel.
0: Sami, tekne arkadaşın. İstersen biraz pazarlık payı da var.
2: Ya bu para aydan geldi, bari hayırlı bir işe gitsin. Neyse vereceğiz, sen canını sıkma.
0: Tamam, o zaman ben gideyim sahibiyle görüşeyim.
2: Sağ ol ciğerim. Gel ben ya. Aman dur, yavaş. Önce bir ayağını. Hah. Önce sonra bu. Ulan Alişo. Gene Meli ablana dua et.
1: Sami bak, çiçektir, böcektir. Ne bulursak alacağız.
2: Tekneyi süsleyeceğiz ha?
1: He, süsleyeceğiz. Bak, böyle güzel çiçekler, güzel yemekler koyacağız. Bir mum yakacağız. Sonra güzel bir müzik, artık Zeki Müren'dir. Bir aşk şarkısıdır.
2: Ne diyor?
1: Ya karı koca değil mi bunlar?
2: Öyle
1: mi? Hey, bizim yüzümüzden bir baş başa kalamadılar yani. Biri orada, biri burada.
2: Bir ara baş başa kalmışlar ki nikaha basmışlar.
1: Sami.
2: Meli ya, bunlar bizim sözümüzü dinlemiyor. Biz nasıl buraya gel diyeceğiz de gelecekler?
1: Gelmeyecekler.
2: Ne olacak?
1: Sürpriz yapacağız. Bak şimdi, sen Ali'yi getireceğim buraya. Biz Seyhan'ı getireceğiz. Tekneden haberler yok. Artık gelecekler buraya. Burada sürpriz olacak.
2: Nasıl yapacağız?
1: Ben onu da düşündüm. Bak şimdi senin

0: Ali tamam mı? Hepsini yetiştirebilecek misin?
1: Tamam tamam.
2: Ali. Kızım. Bak bir yanlışlık olmuş. Biz bu kadar arabayı yetiştiremeyiz. Arkadaşına söyle, sonra mahcup olmayalım. Ya bu işler böyle olmaz.
3: Olur olur. Patrona söyle, halledeceğim.
0: Emin misin?
3: Eminim.
2: Ali.
3: Abi yapacağım diyorum ya.
0: Tamam. Ali öyle diyorsa.
3: Sabaha hazırla.
2: Hey gidi Allah'ım, sen büyüksün yarabbi ya.
3: Sağ ol.
0: Ne demek? Görüşürüz.
3: Görüşürüz. Yiğit, 10-11'i versene orada.
4: 10-11 derken?
3: 10-11 derken? Anahtar, anahtar. Bak, 10-11. Ya. Hadi çalış çalış, Allah boş duranı sevmez, çalış.
5: Seyhan, ne bu surat? Hiç ablam işte, aynı şeyler. Ali.
0: Hı. Yarın avukata gidiyoruz.
5: Seyhan.
0: Ay abla, ben o kızı böyle sürekli ortalıklarda görmekten çok sıkıldım artık.
5: Ama sen böyle devam edersen hiç gitmeyecek.
0: Biliyorum da artık iş işten geçti. Ali de hiçbir şey yapmıyor zaten değiştirmek için. Boşanıyoruz.
5: Alo. Ha ablam. Yok anladım. Ha. Tamam. Tamam ablam. Ha, anladım, merak etme. Tamam canım benim, hadi.
0: Ne oldu, ne diyor?
5: Hiç. Böyle bir catering işi almışız dışarıdan. Onu yapacağız, onu hazırlayacağız işte.
0: İyi.
3: Bu da tamam. Yiğit, gel marşa bas çabuk. Bas. Hop. Bas.
2: Ali bu ne? Ya ateşlemeyi bağlamamışsın.
3: Oo, doğru.
2: Kardeşim bak, yanlış yapıyorsun. Böyle giderse elimizdeki işi de kaybedeceğiz.
3: Ya etmeyeceğiz.
2: Ya kaybedeceğiz. Bak şimdiden yorulmaya başladın.
3: Yiğit sen iyi misin?
4: İyiyim Ali abi, çalışırım ben.
3: İyi tamam, buradayız. Bas.
4: Tamam.
3: Bravo profesör.
2: Hey gidi Allah. Hey.
3: Alo. Dükkandayım Samim abi, çalışıyorum, ne yapacağım? He? Geliyorsun. E gel, buradayız tamam. Hadi eyvallah.
4: Tamam Meryem.
6: Feride de Seyhan'ı getirecek.
4: Teknemiz de hazır.
6: Nasıl güzel oldu değil mi?
4: Vallahi gelin arabası gibi oldu.
6: İnşallah. Biz şunları bir suya salalım da.
4: Biz onlara suya salalım, onlar kendileri halletsinler.
6: Ay halletsinler vallahi, ya da ben güzellikle halledeceğim. Hayır, bunlar işi inada bindirdi biliyor musun? Madem bunlar inatlarını böyle tutturdular, biz de bu inadı kırıncaya kadar uğraşacağız.
4: Sen bu işi kafaya taktın ya Meryem, sana güvenim tam. Bak, sen bu işi yapacaksın. Hadi şu süsleri başka bir yere koyalım mı? Yoksa böyle iyi mi? Bir yere dokunmayalım ha? Öyle iyi mi?
6: Ha, iyi böyle, çok güzel oldu. İyi
4: tamam o zaman.
5: Ay Seyhan abi, rüya gibi oldu.
0: Ablam ne iş bu Allah aşkına?
5: İş gülüm, catering işi işte, bizim işimiz. Aynur Hanım siparişini verdi bunun.
0: Yok tamam, onu anladım da bu kavaklar biraz uzak değil mi?
5: Gülüm, nereyi isterlerse oraya götüreceğiz. Edirne'den Kars'a nereyi isterlerse.
0: Ablam.
5: Ha canım.
0: Ben gelmesem.
5: Niye?
0: Ne bileyim işte, keyfim yok yine. Ben hiç evden çıkmasam diyorum.
5: Seyhan yok gülüm. Anca beraber, kanca beraber.
0: Ablamdan rica ederiz. Hiç Canım istemiyor. Yok ben gelmeyeyim.
5: Aa Seyhan, olmaz öyle şey gülüm ya.
1: Yahu bunak mıyım, kör müyüm ben? Pehlivandan kaç defa baktık.
7: Bakmasın baba.
1: Numaraları da tuttu.
7: Ya numaralar tutmuş da ikramiye aynı değil. Yani mesela sen ya 3 sıfır fazla saydın ya başka bir yere baktın.
1: O maçtakinin uğursuzluğu.
7: Babam sen onu bırak da bu Feride bir şeyler söyledi.
1: Neymiş?
7: Foyloya, cezeri, sarmalar falan. Bak doktor ne dedi unutmadın değil mi?
1: Baba evladına bağ bağışlamış, evlat babasından bir salkım üzümü esirgemiş. 3 bacı bir oldunuz da babamı sayıyorsunuz.
7: Yok baba.
1: Ya yeter artık bu kadar maskaralık.
7: Nereye baba?
1: Kahveye.
7: Ya baba bak biz 3 kız kavakları akşam yemek götüreceğiz. Merak etme ya baba.
2: Ali, emin misin? Kendini halledebilecek misin?
3: Tamam abi, siz gidin ya. Zaten biraz sonra Samim abi gelecek. Olmadı ondan yardım isterim.
8: Ya kalayım işte.
3: Ya git evine sen de. Ben biraz daha çalışıp geleceğim.
9: Cumali.
3: Buyur usta.
9: Al bu zarfı. Yarın sabah ilk iş Aziz abinin şirketine götürüyorsun bunu.
3: Ne diyeceğim usta?
9: Benden aldığını sakın söyleme. Samim abi gönderdi de borçtan düşsün.
3: Tamam usta.
9: Mahpus almayı da sakın unutma.
3: Tamam usta.
9: Hadi bakalım.
2: Hep birlikte bir hayalin peşine takıldık ha can canım.
10: Benim yüzümden mi?
2: Yok senin yüzünden olur mu hiç? Hata bizde. Bileti kontrol edecekti ya.

0: gitmedik. Oluyor işte, insan böyle böyle hataları yapıyor. Bu sen.
1: Ne?
0: ATV. Sayıcısını getiremedim ama bununla idare edeceksin artık. Bak, bir mucize olacak. Bir gün dayın onun sayıcısını da getirecek sana. Ama mucize olsun olmasın, dayısı can canı hiç terk etmeyecek. Tamam mı benim oğlum?
1: Tamam.
0: Bak, her şeyimiz olacak demiyorum ha. Ekmek aslanın ağzında. Ama elimden gelen her şeyi yapacağım, sana söz. Güzel oğlum benim.

0: Ya, ay.
1: Ne yapıyorsun?
0: Pardon, korktum. Sen ne yapıyorsun bu saatte?
1: Geç kaldım, formları da bitiremedim zaten. Ofise uğramadan eve dönüyorum. Sen ne yapıyorsun?
0: Ağaç oldum burada sana.
1: Ne?
0: Ders çalışacağız demedin mi?
1: Dayım evde.
0: Tamam. Ne? Ders çalışacağız.
1: Olmaz.
0: Nasıl olmaz? Ne zaman olacak? Okulda çalışamıyoruz. Okuldan çıkıyoruz, işe gidiyorsun. Hani alim olacağız, ne ara olacağız alim? Yemekten sonra geliyorum.
1: Furkan.
0: Geliyorum, kayış koptu, geliyorum. Hadi. Koptu, kayış koptu. Eda?
1: Dayım gelmiş midir?
0: Gelmiştir herhalde. Sen nereden?
1: Hiç ya, okulda ders çalışıyordum. Alo? Buyurun efendim. Evet, biliyorum. Evet, biliyorum efendim. Ben formları bitiremedim de. Yarın tamamlayıp getireceğim. Tabii, olur. Nereye? Tabii, tamam. Hemen yazıyorum ben. Bir saniye, yazıyorum şimdi. Pardon. Tabii. Meşrutiyet Caddesi. Tamam. Hoşça kal.
2: Bunlar ne?
1: Anket formu.
2: Dayım biliyor mu?
1: Hayır yok Yiğit. Karışmasana bana ya.
2: Eda.
1: Zaten çok uzun süre çalışmayacağım. Ne olur azıcık idare etsen. Ha? Lütfen.

0: Seyhan, bunu giyeceğim kız.
1: Ablam ben gelmeyeceğim diyorum. Sen hala üstünü de şunu giy, şunu giy.
0: Ay geleceğim.
1: Niye?
0: Seyhan, kabakları kadar ablacığını yalnız mı bırakacaksın?
1: Ya ablam gelsin.
0: Gel saçını bir krepe atacağım.
1: Yok. İstemiyorum.
0: Seyhan gelsene.
1: Ben istemiyorum abla.
0: Kız bak. Aa deli mi?
1: Bırak. Aa kız gel. Ya krepe marepe ben istemiyorum öyle şeyler abla.
0: Kız ne atmaca gibi. Seyhan.

0: Meryem, Yaşar'la konuştum. Her şey hazır, bizi bekliyorlar.
1: Geliyoruz tabii biz de.
0: Ne dedi?
1: Seyhan, yemek götüreceğiz diye biliyor. Kırık kırın etti ama Feride onun hakkından gelecek inşallah. Ali.
0: Haberi yok. Çekip kolundan getireceğim ben.
1: Hadi inşallah.
0: Meryem, kontrol bizde.
1: 10 numara.
0: Bu işin geri dönüşü yok. Mecbur barışacaklar.
2: Abla.
3: Geldim Seyhan.
1: Tuzum.
2: Ne oldu?
3: Ya ablam saçımı krepe yaptı. Ben iyice bir acayip oldum abla. Kış ortasında böyle elbiseyle beni kavaklara yolluyor.
4: Yok yok, onu demiyorum. Sen niye geldin?
3: Ha. Bugün konuştuk ya. Hani sen evlilik oyun değil dedin.
4: Seyhan.
3: Seni üzmek için yapmadım abla. Bak, seni babamı üzmekten ben çok korkarım, biliyorsun. Sen Samim abiyle 20 yılı geçti, evlenemedin. Ben bir gün...

0: de imza attım. Çok içim oturdu abla. O yüzden belki sakladım herkesten.
1: E gülüm saklama, biz öğrendik artık.
0: Öyle de işte o arada iş işten geçti. Biz ablamla çıkıyoruz şimdi. Döndüğümüzde konuşamazsak eğer. Abla biz kararımızı verdik. Yarın boşanma işlemlerine başlıyoruz.

0: Furkan.
1: Samim abi, akşamlar.
0: Hayırdır oğlum?
1: Ders çalışmaya geldim abi.
0: Ders çalışmaya?
1: He, Eda matematik baktıracak bana.
0: Eda.
1: He abi. Bir mahsur varsa gelmeyeyim. Gelin mi abi, bir şey demedin.
0: Ha. Gel gel.
2: Eda, arkadaşın gelmiş ders çalışmaya.
3: Furkan.
1: Sınavım vardı abi, hiç beceremiyorum ya.
3: Evet.
2: Senin dersin yok mu?
4: Var da.
2: O zaman sen de otur çalış, sakın bir yere ayrılma.
1: Abi canım, matematik öyle bir şey zaten, hep birlikte yapılırsa.
2: Yiğido, benim Ali abinle bir işim var. Yukarıdan bir şey alacağım, ondan sonra çıkacağım. Sen bir yere kaybolma.
1: Yok, kaybolmam. İyi akşamlar Selim abi.

0: numara, ben çıkıyorum. Dükkanı kapatırsınız.
1: Tamam usta.
0: Emaneti unutma.
1: Yok, unutmam usta.
0: İyi o zaman, sabah bak görüşürüz. Aa! Ne diyor lan?
1: Bilmiyorum usta, Ali abinin dükkanından geldi.
0: Öyle mi?
1: Koş bakayım.
0: Ali! Ne oldu ya? Sıkıştım.
1: Dur bakayım.
0: Cumali kırkı boşalmış. Tut kaldır.
2: Nefes alamıyorum.
0: Kadir!
1: Olmuyor ustam.
0: Koşun beyin Hamza'ya, çabuk.
1: Beyin!
0: Koşun lan. Ali abi. Kaldıracağız Cumali, çekeceğiz.
1: Olmuyor ustam.
0: Kaldır lan.
1: Olmuyor, sıkışmış.
0: Zübeyir, koş ambulans çarkını Musa'da getir, çabuk!
3: Tamam.
1: Sıkışmış ustam.
0: Hadi bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Kaldırın.
2: Nefes alamıyorum.
4: Oğlum açsana şu telefonu. Ulan Aliço.
5: İyi akşamlar Sami abicim.
4: İyi akşamlar Peri kızı. Hayırdır?
6: Yemek götürüyorlar Sami.
5: Catering abicim.
4: İşler açıldı ha Seyhan Hanım. Maşallah siparişler geliyor.
5: Öyle Sami abi.
7: Seyhan Hanım, siz bekleyin. Ben arabayı alıp geliyorum, tamam?
8: Abla, benim saçım çok abartılı olmadı değil mi böyle?
7: Kız yok, dünya güzelisin.
5: Sen nereye Sami abi? Bıraksaydık seni.
4: Yok, ben sizi yolcu edeceğim, ondan sonra gideceğim Seyhan.
0: Hadi lan! Hadi yüklen!
1: Olmuyor usta!
0: Nasıl olmuyor oğlum lan? Nasıl olmuyor? Hadi ben, dayan, kurtaracağız seni. Hadi, çıkartacağız şimdi sizi oradan.
3: Ambulans geliyor ağam.
0: Zübeyir, sen bu tarafa geç. Aykut abi, sen orada kal, denge olsun. Bir, iki, üç!
1: Olmuyor.
0: Kaldır lan.
4: Ben şu anahtarı mı unuttum acaba ya? Meryem, nereye böyle?
6: Babam dedi ki işte yemek götüreceğiz diye.
4: Bu vakitte.
6: İşte öyle.
4: Ya istemez, götürmesinler.
6: Baba. Baba. Bak, yılbaşında da zaten yemeği teslim edemedik, mahcup olduk.
4: Ya uzun etme işte.
6: Babam bak, biz bir işe girdik ha. Bizi yolumuzdan çevirme, yapma kurban olayım. Bak, borcumuz var, ödememiz lazım falan. Ya baba, bak önemli bir şey olmasa ben sana ısrar etmeyeceğim. Baba.

0: Peri kızı, sen bagajı aç, şunları yerleştirelim.
1: Abim sen zahmet etmeseydin.
0: Yok ya, senin benim var mı şimdi? Gel sen sepeti de getir.
1: Getirdim sen.
0: Onu da şu arkaya koyalım. Al.
2: Feride. Gülüm bu Seyhan'ın çantasıdır. Gidene kadar sesini çıkarma.
1: Tamam ablam, sen merak etme. Babam?
2: Ben onu idare edeceğim.
1: Tamam.
2: Hadi gülüm selametle.
1: Bak şu işi bir halledelim. Başka bir şey istemiyorum artık.
2: Hadi inşallah.
1: Hadi. Hah.
3: Ablam biz hazırız hadi.
1: Tamam gülüm geldik.
4: Hadi.
5: Arkadaşlar koşun gelin, yardım edin.
4: Ya koşun be. Kardeşim koş koş. Yukarı. 3, 2, 1. Kaldır.
5: Çıktı usta.
4: Çıktı beni.
6: Doktor geldi.
7: Açılın açılın, müsaade edin.
6: Nesi var aslanım?
4: Araba üstüne düştü doktor bey.
6: Çabuk çabuk çabuk.
7: Hadi hastayı sedyeye alıyoruz arkadaşlar.
6: Hadi. Doktorlar doktorlar bırakın. Doktor
7: hadi,
6: doktor.
7: Hadi su güçleyince. 1, 2, 3.
6: Hadi. Hadi. Evet. Kaldır kaldır. Şunları.
7: 1, 2, 3. 3.
6: Ha. Cumali, sen de Ali abinle git hadi.
5: Ustam sen?
6: Ben de geliyorum, tamam. Siz de dükkanda kalın. Tamam mı?
5: Çekme.
6: Hadi Zübeyir, Hamza. Ne oldu? Ha. Koş koş koş.
0: Alo Halim.
8: Ne oldu?
9: Sami abi, yetiş Ali'yi hastaneye kaldırıyoruz.
0: Hastane mi? Ne hastanesi ya?
9: Ya Kağıthane Devlet Hastanesi.
10: Hadi hadi.
0: Ney?

0: Ali?
1: Dur Seyhan.
0: Ali'ye bir şey mi oldu?
1: Yok.
0: Salim abi. Ali.
1: Dur Seyhan.

0: Tamam, dikkat edeceğiz. Koş koş koş koş.
1: Acile acile. Ha.
0: Şunları itti.
2: Seyhan, gülüm bak, hastaneye kaldırmışlar. Halim ya.

0: canındadır. Tamam, Allah aşkına sakin olun hadi.
1: Nasıl sakin olayım Meryem? Çocuk canından oluyordu. O parayı yetiştireceğim diye ya.
2: Abla, ona bir şey olursa?
0: Olmayacak Hüseyin Hanım, olmayacak hadi.
2: Abla. Mertcan, ne oldu? Sen niye uyandın?
3: Ne oldu?
4: Yok bir şey abiciğim.
5: Bir şey yok. Cancan, ders çalışıyoruz.
2: Dayım nerede?
0: Gelecek. Ama bak, saat çok geç oldu. Senin uyuman lazım. Hadi.
5: Hadi, iyi geceler, hadi. Sen nereye?
1: Ali abi.
5: Oğlum sakin ol.
1: Abi, ben dükkanda olsaydım bunların hiçbiri olmaz.
5: Tamam, sen bir sakin ol Yiğit.
1: Ya bırak abi ya, ben gidiyorum.
5: Ya bir dakika, nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın ki? İş misin, sipariş misin, bir de gidip orada milletin başına? Düşünmedik mi oğlum biz onları? Özür dilerim, bağırdım da yani. Otur hadi. Sakin ol.
6: Ya bir şey de söylemiyorlar kardeşim, bir şey de söylemiyorlar, çıldıracağım ya.
7: Usta, hemşireyi soralım.
6: He, hemşire hanım, hastamızın ismi Ali Yaman. Biraz önce yatırdık.
8: Nesi oluyorsunuz?
6: Arkadaşıyım.
8: Doktor bey hastayı görüyor, birazdan size bilgi verecek.
6: Ya acaba kendinden midir, iyi midir, nasıldır yani hanımefendi?
8: Doktor beye sorun.
6: Peki. Allah Allah.
0: Seyhan! Gülüm, bekle!
2: Seyhan!
6: İçeride, içeride acilde.
2: Beni ona götür ne olursun.
6: Götüremem Seyhan'cığım, yasak yasak.
2: Ali! Ali bırak! Ali!
6: Sakin ol, sakin ol. Bir şey yapamam Seyhan.
2: Ali!

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Seyha.
1: Ablana bir şey olmayacak değil mi abla?
0: Yok bir şey olmayacak.
2: Ali Yaman'ın yakınları?
1: Biz. Nasıl, iyi mi?
2: Kazaya bağlı olarak 8. kodunda kırık var.
1: Kod mu? Ablam kaburga.
2: Normal şartlarda bizim çok korktuğumuz bir şey değil. Ama şiddetli ağrı ve nefes darlığı devam ediyor.
3: Niye devam ediyor?
2: Dinleme bulgularıyla emin olamadık. Kırığın akciğere batmış olmasından korkuyoruz.
0: Feride.
3: Peki nedir yani? Bir hayati tehlikesi mi var?
2: Eğer akciğer zarında kan ya da hava toplanmışsa var. Göğüs yarağımız tomografi sonuçlarına bakıp size değerlendirme yapacak. Terapiye takılmış hocam. Gelsin, gerekli bilgileri verecek. İzninizle.
1: Abla, abla.
0: Seyha, gülüm.
4: Ya çocuk orada acıdan kıvranıyor diyor hoca. Trafiğe takılmış diyor. Şimdi trafiğin açılmasını mı bekleyeceğiz burada?
5: Ne dersin? Tamam, sağ ol.

0: Yiğit.
1: İyi akşamlar Cabbar amca.
0: Sana da oğlum.
1: Melih abladan bir haber var mı?
0: Yok. Hayırdır?
1: Dayıma ulaşamıyoruz da Ali abiyle ilgili bir şey söyledi mi diye.
0: Ne oldu Ali abine?
1: Melih abla söylemedi mi?
0: Yok. Onlar yemek götürmeye gittiler.
1: Tamam o zaman, bir yanlış anlaşılma oldu.
0: Ne oldu delikanlı ya?
1: Yok bir şey. İyi akşamlar Cabbar amca.
0: Yiğit.

0: forslu birisi olsa şu işi halleder ha.
1: Nasıl halledecek?
0: Yollar birini, motordu, helikopterdi, ne bileyim işte, trafikten aldığı gibi hop getirir.
1: Hop getirir.
0: Evet.
1: Feride gülüm, biz kraliyet ailesi miyiz Allah aşkına yani? Kim hop uçacak da helikopter kaldıracak da?
0: Şey ablam.
1: Kim?
0: Aziz abim.
1: Aziz abin.
0: Evet. Ablam adamın eli her yere uzanıyor ya. Sen demedin mi hastane kapılarına kadar uğurladılar diye?
1: Samim öldürür.
0: Öldürsün. Ya adamın elinden gelen bir şey varsa? Ya şaka değil, Ali'nin hayatı söz konusu. İstersen Samim abiye bir şey söylemeyiz.
1: Feride.
0: Ya bilmezse sorun çıkmaz ablam. Biz şu işi bir halledelim, sonra Samim abiyle konuşuruz zaten. Hadi kurban olayım bak, vakit geçiyor, bir karar ver, gözünü seveyim.
2: Ya oğlum bunu da hiç değiştirmiyorsunuz, ne kadardır burada ya?
3: Alo, Mela Hanım. Estağfurullah, ne rahatsızlığı. Sesinizi duymak yeter. Buyurun Mela Hanım. Ya ararım Mela Hanım. Ben şimdi hastaneden hemen gerekli bilgiyi alacağım. Tamam Mela Hanım. Tamam, merak etmeyin, ben hallederim.
1: Çok sağ olun Aziz Bey. Vallahi çok mahcup oldum yani. Allah razı olsun. Tamam. İyi akşamlar. Sami?
4: Hayırdır Nale?
1: Ne oldu Sami?
4: Bir şey yok. Sen kimle konuşuyordun?
1: Babamla konuştum.
4: Allah razı olsun dedim.
1: Ha dedim. Ali'ye dua etti ya.
4: Cabbara.
1: Ben Feride bir şey diyecektim.
5: İyi, aferin, iyi halt ettin Yiğit.
6: Abi git sor dediniz.
5: Git sor dedik, git savaş başlat mı dedik oğlum. Abi nereden anlayacak, Cabbar ağa durumu bilmiyor ki.
4: Hangi durumu?
7: Ali abiyle Seyhan abanın durumu.
4: Nasıl, siz biliyor musunuz?
5: Biliyoruz tabi.
7: Aynı evde yaşıyoruz Furkan.

0: Ulan Allah ya.
1: E senin bildiğini bizden mi saklayacaklar abi?
0: Ya abi ne bileyim ya. Bana söz verdikçe verdirdi.
1: Nikah aramızda da aramızda.
2: Nikah mı?
1: Kim?
2: Ali abiyle Seyhan abla mı?
1: Yapmayın canım.
2: Furkan!
1: Siz bir...
2: Allah. Alo?
3: Melia, neredesiniz?
4: Hastanedeyiz baba.
3: Ya hani yemek götürecektiniz? Hastanede ne işiniz var sizin?
4: Ya babam öyle bir anda oldu işte. Koşturduk bir teler. İyi babam, iyi iyi. Doktor bekliyoruz şimdi. Sen burada. Hayır babam, yok, açamadım telefonu. Kusuruma bakma Allah aşkına. Tamam, arayacağım seni. Hadi babacığım, hadi.
3: Ne diyor?
4: Ne diyor? İşte yemektir diye evden çıktın. Şimdi hastanede ne işiniz var diyor.
3: Hani biliyordu?
4: Neyi biliyordu?
3: Hastanede olduğunuzu.
0: Dedin ya, Ali'ye dua etti dedin.
4: Dedim Sami.
5: Sami abim tekrar geçmiş olsun. İyi akşamlar.
0: Sağ ol Cumali. Sağ ol.
3: Bırakayım gelin.

0: bir şey olsa.
1: Seyhan Hanım, Allah korusun.
0: Benden duyduğun son söz seni sevmedim.
1: Yok öyle bir şey ya. Olur mu öyle şey?
0: Öyle dedim abla. Çok canım yanmıştı abla. Onunki de yansın istedim.
1: Seyhan gülüm, bak sen ne dersen de, seven insan bilir. Aslında seni ne kadar çok sevdiğini adı gibi bilir. Tamam mı? Yap bunu.
2: Buyurun Aziz Bey.
3: Volkan, aracın yerini, plakasını bildirdik. Özel güvenlikçileri de ayarladık. Doktoru trafikte bulup aldıracaklar.
2: Tamam Aziz Bey.
3: Aman ha, işin peşini bırakma. Doktor hastaneye varır varmaz haber vereceksin. Tamam mı aslan?
2: Evet dersiniz Aziz Bey.
3: Hadi bakalım.

0: Samim anladı ha.
1: Aslan Bey mi?
0: He, ben de biraz cıncık kırdım. Babam aramadı mı aramadı mı derken şüphelendi vallahi.
1: Neyse idare et artık biraz.
0: Ya gülüm Feride, bu gizli saklı işler hiç bana göre değil. Bak sonuçta sağlık bu yani. Samime söyleyelim, o da canavar değil, anlayacak.
1: Ya anlar anlamasın ablam ama sonra bir araba laf. Yani sabret biraz, en azından şu adam gelsin.
2: Yani ben böyle sesler duyunca koştum ki kıyamet kopmuş yani. Kriko boşalmış Sami abi. Olduğu gibi araba çocuğun üstünde.
3: Hay Allah'ım ya.
1: Arabayı nasıl kaldırdınız?
2: Yani böyle bir çığlık kıyamet, artık deli, üstümüze bir deli kuvveti geldi yani.
3: Yani Allah'tan sen var mısın? Sen olmasan ne olacaktı orada?
1: Yok Allah korusun. Ali'yi sen kurtardın ha Ali?
2: Yok ya, bütün esnaf el birliğiyle artık onu arabaya kaldırdık ya.
3: Sağ ol oğlum, sağ ol.
2: Yok sen yok.
4: Doktor Erhan Kaya.
5: Benim.
4: Müdürümün talimatı var. Sizi hastaneye yetiştireceğiz.
5: Müdür mü?
4: Evet Sayın Serhan Şahin. Hasta acil durumda. Biraz çabuk hareket edelim. Anahtarı bana verin. Aracı bizden alırsanız.
5: Tamam.

0: Ne zaman evlendiler?
1: Ya oğlum hala ne zaman evlenmişler diye soruyorsun. Yok unutun, evlenmemişler. Unutun abi.
2: Peki neden saklıyorlar?
1: Ne bileyim ben. Seyhan abla falan öyle istemiştir herhalde. Cabbar ha, Melih abla falan alengir işte, bilmiyorum.
3: Abla? Mertcan sen hala uyumadın mı ablacığım?
4: Hala bina Seyhan abla evlenmiş mi?
1: Ya! Allah kahretsin ya!
3: Mertcan bak ne olur hadi artık uyu ne olur, çok geç oldu.
1: Şişt, bana bak. Oğlum hiçbir şey duymadım tamam mı? Kimseye bir şey söylemek yok. Şişt, bana bak bana. Cabbara'ya mabbara'ya falan sakın ağzından kaçırayım falan deme.
4: Çocuklar dalmış mı?
1: Ya hala ne diyor ya?
3: Tamam hadi ben yatırıyorum seni. Hadi artık.
0: Hadi yata hadi.
1: Yürü şunu.
5: Ali abi hastaneden çıksın var ya. İlk iş gelecek beni doğuracak. Ben de geleceğim sizi doğuracağım.
2: Yok babam geliyorum. Tamam hadi iyi akşamlar. Ay Halim babam hey heylendi. Ben gitmesem o gelecek.
6: Bak akşam geleyim dersen.
2: Sağ ol Halim sağ ol.
6: Nasıl olsa batman yoksa kurtulur dedi doktor yani. Hadi inşallah of. Hadi. Hadi.

0: kardeşim, verin hastamı gideceğim.
1: Tamam Selma abla, sakin ol.
0: Saat kaç oldu ya? Benim kaybedecek kardeşim yok.
2: Beyefendi, biraz sakin olur musunuz?
0: Ver, yoksa yıkarım başını hastaneyi senin. Alyaman geldi mi?
2: İçeride hocam.
1: Doktor mu?
2: Hocam, filmleri incelesin, sonucu size bildirecek.
1: Geldi Selim abi. Hadi çok şükür, tamam.
0: Vallahi geldi galiba.
3: Hadi abi, hadi gidiyoruz.
0: Nereye?
3: Hadi abi, saat kaç oldu bir haber yok. Bana geldiler, hadi.
4: Mertcan ne olacak?
3: Zaten uyumuyor, dedesine bırakırız.
0: Hayır.
3: O ikisi yalnız kalmasınlar.
5: Ama ben de gelmek istiyorum.
4: Mertcan bak, artık çok geç oldu.
5: Ama siz gidiyorsunuz.
0: Mertcan.
5: Abla, bak, bekle, dur.
6: Biz senin hakkını ödeyemeyiz Halim.
7: Yok be ablacığım, Allah'ına deme böyle ya.
6: Yok yok, bak gene en zor günümüzde sen geldin, bize yardım ettin.
7: Yok ablam, deme böyle, vallahi utanıyorum ha.
6: Deme öyle Halim ya. Bak Seyhan'a koştun, ya Ali'ye koştun. Feride'ye abilik ettin, daha da ediyorsun yani. Yok vallahi biz bu borcu ödeyemeyiz.
7: Yok yok.
6: Ama sen de şunu bil ki sen bizim dünya ahiret kardeşimizsin Ali.
7: Sallasın Allah'ım, sallasın.
5: Beni abla.
7: Lan öldü mü, koparttın. Örümcek mi? Ne diyor fıştırık?
8: Hadi Halim, iyi akşamlar.
7: Hadi iyi akşamlar, hadi hayırlı akşamlar çocuklar. Hadi çocuklar.
9: Hadi eyvallah.
4: Gülüm, sen daha uyumadın mı ya?
1: Biz de yatırıyoruz, o kalkıyor Melih abi.
5: Merak ediyorum.
3: Nasıl, iyi mi Ali abi?
6: Aman işte iyi. İyi olacak.
1: Hadi.

0: oldu? Bir tehlike var mı doktor?
1: Şu anda bir sorun yok. Ama akciğerdeki sorun gece boyunca oluşabilir.
0: Peki bir şey yapamıyor musunuz?
1: Maalesef. Sabaha bekleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun.
2: Allah. Seyhan'ım, dua edeceğiz günü, tamam mı?
0: Atlatacak. Atlatacak. O benim Ali Yaman kardeşim. Atlatacak.

0: Can, bak sabah bir kalkacaksın, Ali abin iyileşmiş. Doktorlar bize müjdeyi vermiş.
1: Geri gelecek mi?
0: Gelecek gülüm, tabii gelecek ya. Hadi sen güzel güzel kapat gözlerini. Tamam mı? Artık yarın sabaha kadar böyle bütün dertlerimizi unutacağız, tamam? Yarın çok güzel bir gün olacak. Gel bakayım sen. Oh, hadi yat. Hadi bakalım. Al bombonu da. Hadi.

0: Babam yemekleri götürecektik. İşte kaza haberi gelince hastaneye koştuk.
1: Ya madem böyle bir şey vardı, niye bana ses etmediniz?
0: Fırsat olmadı baba.
1: Bacıları niye kaldı orada?
0: Hastanedir, bir ihtiyaç olur.
1: Maçtaki delikanlıların yanında değil mi? Ya bu ne biçim ihtiyaçmış böyle? Meria, eğer benden bir şey saklıyorsan...
0: Estağfurullah baba.
1: İyi ya, delikanlı yalnız değilmiş. Çağır bacılarını gelsinler.
0: Tamam baba.
2: İyi akşamlar ağam.
3: Hadi hayırlı akşamlar çocuklar.
2: İyi akşamlar usta. Eve gitmeyeceğim usta.
3: Yok Cumali, ben biraz daha kalacağım, haber geçsin öyle gideriz.
2: Senin gibi adam bulunmaz be usta.
3: Bırak Allah.
2: Hep diyorum ya, senin yarın kadar olsa daha da bir şey istemem.
3: Lan Cumali aşkıyla konuşma oğlum. Hadi eve git, sabah dükkan açacağım.
2: İyi akşamlar usta.
3: Hadi iyi geceler.
4: Sonra bir ses duydum böyle tak diye. Bir baktım araba üstümde. Oğlum o kadar arabayı yapacağım diye. Öldün ha can acısından. Yok abi, gerisi karanlık. Buraya gelişim falan yarım yamalak yani. Allah'ın sevgili kuluymuşsun Ali Çoğu. Ali ama bak o çocuk seni tuttuğu gibi hastaneye getirmiş.
5: Kim?
4: Ali mi? Ya kim olacak?
5: Ali mi?
4: Hatırlamıyor musun?
5: Yok abi, sen söyleyince şimdi öyle.
4: Bak takdiri ilahi. O çocuk senin canına kastetti. Canını kurtarmak yerine ona nasip oldu.

0: Koca Yanar. Bak gülüm, bu ekmeğin hepsi bitecek, tamam.
1: Miral'le bir dayımı mı arasak?
0: Ya şimdi doktorlar yanındadır. Onlar çıksın, Sami bizi arayacak.
1: Babam, çayın tazeleyeyim mi?
2: Bacın yok mu?
1: Yukarıda babam Seyhan, o dinleniyor biraz odasında.
2: Çağır kahvaltısını etsin.
1: Valla söyledim ama iştah yok herhalde.
2: Ya acı acına olmaz. Çağır gelsin.
1: Peki. Seyhan'ım. Gülüm, yemeyecek misin bir şeyler?
3: Yok abla, canım istemiyor.
1: Alo. Efendim Samim abim.
3: Abla neymiş?
1: Evet Samim abim, burada yanımda.
3: Ver ver ver.
1: Ciddi misin?
3: Abla ne oldu söylesene. Ya ver şu telefonu bana abla.
1: Tamam abim, söyleyeceğim, tamam. Tamam, merak etme sen, hadi.
3: İyi mi? Abla Allah aşkına.
1: Seyhan, ciğerde bir sorun yok. Bugün taburcu ediyorlar gülüm.
3: Abla bak, üzülmeyeyim diye söylüyorsa.
1: Seyhan batmamış işte, o lanet kaburga batmamış diyorum. Gayet iyi geliyor.
3: Ablam. Of, hadi gözün aydın canım benim. Oh Allah.
4: Aliço bak, kaburga kaynayacak başka arazi yok. Kefeni yırttık oğlum.
5: Yırttık sonu abi.
4: Lan Aliço. Oh pardon. Ciğerim. Ben aşağıya kadar iniyorum. Yaşar'ın arkadaşı geldi, geliyorum ondan sonra.
5: Yaşar?
4: Geliyorum ben.
5: Gelen sizin sayenizde Tevgeler.

0: Ustam sen anaya koldun.
1: Bırak şimdi ya çekmeyi. Tipsiz. Hadi işinizin başına. Bir badiredir atlattık, bitti gitti işte. Cumali.
0: Buyur ustam.
1: Şunu bir çerçevelettir Allah aşkına ya.
0: Asacağım mı ustam?
1: Asacağım, keseceğim oğlum. Ne soru soruyor? Sen dediğimi yap benim.
0: Sen nasıl istersen ustam.
1: Allah Allah.
2: Arkadaşım kusura bakma ya. Dün parayı verdik, bugün geri alıyoruz.
3: Yok abi, olur böyle şey ya.
2: Yok, tekneyi kiraladık dedik ya.
3: Abi kullanmadınız ki, tekne bütün gece durdu zaten.
2: Buyurun. Sağ ol kardeşim. Bu arada Aziz Bey'in %25 indirimini uyguladık.
3: Aziz Bey mi?
2: Niye uyguluyorsunuz? Hasta Aziz Bey'in yakını değil mi?
3: Yok kardeşim, ne yakını?
2: Beyefendi yukarıdan öyle talimat geldi.
3: Yukarıdan mı? Kim verdi o talimatı?
4: Tamam abi.
3: Sil o indirimi.
4: Abi sakin ol ya.
3: Benim o şerefsizin inayesine ihtiyacım yok. Sil. Neyse borcumu ödeyeceğim. Aziz talimat vermiş.
5: Ulan sen Aziz Bey'i aradın mı? Yok, akşam bir konuştuk, o kadar. Ama bir teşekkür ister be ablan. Samim çok şüphelendi ya Feride. Ablam şimdi bak, o adam motosiklete atıp doktoru yetiştirdi mi?
6: Yetiştirdi.
5: Yani hızlı gibi yetişti mi, yetişmedi mi?
6: Yetişti de.
5: Ne olacak hem, sen abim dönünce sen ona söylersin. Sağlık bu, kızacak bir şey yok ki hem.
6: Vallahi doğru aslında.
5: Alo.
7: Ha Feride kızım, ben Saime. Senden bir şey rica edeceğiz de.
5: Buyur Saime teyzem.
6: Ne olmuş?
7: Kızım, bu Gülendam falcı falcı diye tutturdu. Sabahtan beri yollardayız. Bir türlü bulamıyoruz. Halime söylemeye de çekindik.
8: Ya yengem kadın çok meşhur, her dediği çıkıyor.
7: Kızım bir sus. Ya Feride, bu İstanbul karışık. Sabahtan beri bir oraya bir oraya şaşkına döndük. Bir zahmet geliversen de bizi götürsen ha.
5: Olur Saime teyzem. Tamam, götürürüm, götürmez miyim?
7: Nereye?
5: Saime teyzem siz bekleyin orada, tamam mı? Ben hemen geliyorum teyzeciğim. Hadi öpüyorum.
6: Feride.
5: Falcı ya.
6: Gülüm ne falcısı Allah aşkına?
5: Yok ablam ya, ben onları götürüp geleceğim istediler diye.
6: Feride bak, çok etki altında kalıyorsun. O geçenki falcı neydi öyle?
5: Ablam ben baktırmam, yeminle bak. Onları bırakıp geleceğim, söz.
9: Hadi bakalım. İyi dersler ablacığım.
2: Öğretmenini iyi dinle, böyle gözün içine işine bak, tamam mı?
9: Mertcan, günaydın oğlum.
10: Günaydın öğretmenim.
9: Asu sınıfımıza yeni geldi. Senin yanında oturacak, tamam mı oğlum?
10: Tamam.
9: Mertcan, yerine geçsene oğlum.

0: Yaman.
1: Anladım.
2: Berkcan, önüne dön oğlum.
3: Çocuklar hadi başlıyoruz. Yazı defterlerinizi çıkarın. Nerede kalmıştık?
4: Halim var ya bak. Ulan halim ya. Kaşıkla verip sapıyla gözünü çıkarır adamına. Vallahi bak.
5: Ya çocuk halinin hayatını kurtarmış, sen hala laf ediyorsun.
4: Yo, ona bir şey dedim yok ya. Halim gene bizim canımız ciğerimiz. Ama Aziz'i ne karıştırıyorsun? Bırak ya. İndirim alacağım diye.
6: Belki Cumali söylemiştir.
4: Aha, bak şimdi bak bak. Bana halimi müdafaa ediyor bak. Bak o halim senin hayatını kurtardıysa, o kız var ya Seyhan, dünya kadar gözyaşı döktü. Hönkür hönkür ağladı kız.
6: Hastaneye geldi mi?
4: Hastaneye geldi mi? Geldi tabii ya. Başından zor ayırdık seni. Ya nasıl bağırıyor kız orada? Feryat et diyor.
7: İyi günler. Ben Meliha Yalçın. Aziz Bey'le görüşecektim.

0: Ha, toplantıda. Ben teşekkür etmek için aramıştım. Yok yok, siz artık söylersiniz. Hı-hı, tamam. Hadi iyi günler. Sağ ol canım. Sekreteri.
1: İyi madem, not da bırakmışsın.
0: He. Samim gelsin, ona da hemen söyleyeceğim.
1: Söylersin. Ali nasılmış?
0: Seyhan, Allah aşkına kocanı bana mı soruyorsun? Artık gelince bir geçmiş olsun, gideceksin değil mi?
1: Gideceğim de.
0: Ne gideceğim de?
1: Gideceğim. Elini tutacağım. Sarılacağım.
0: He işte o kadar.
1: De yo, hala boşanmak istiyorsa abla.
2: Seyhan.
1: Efendim babam.
0: Babam ne oldu?
2: Sen karışma.
0: He peki.
2: Seyhan.
1: Geldim.

0: Keşke ben gelmeseydim. Şimdi ablama da söz verdi.
1: Ya Feride seninle ne alakası var ya? Bana bakacak. Artık türkü kariyerimde ne var ne yok hepsini öğreneceğiz yani.
2: Tövbe.
3: Dizimizde bir sorun var mı?
1: Yok Allah'a şükür. Tıkır tıkır işliyor.
3: Olacak.
2: Efendim?
3: Şimdi böyle adında E harfi olan birini görüyorum ben. Böyle uzun saçlı, böyle şöyle hafif böyle bir balık etli.
1: Vallahi de benim.
3: Hatta adının baş harfi de F.
0: F mi?
3: F. Bak R de var. Aha da bak D de var. Hah işte.
2: Ferdi mi?
0: Ablam ne Ferdi'si? Feride, Feride benim.
3: Hah Feride, evet Feride.
1: Orada Gülendam yok mu ya? Bir baksana ablacıma.
3: Şimdi bu kızımızın kısmeti çıkmış.
0: Kısmet mi?
3: Tabii. Kız bak. Bak bak. Gel. Bak bak. Bak.
0: Görüyor musun?
2: Ne diyor Feride?
0: Hiç Saime teyzem öyle genel şeyler işte hayata dair.
4: Hadi bakayım tekrar geçmiş olsun. Bak iyice dinlenmeden işe dönmek yok ha.
5: Tamam abi.
4: Ya yok o istese zaten ben yollamam ya.
6: Abi benim bir işim var geliyorum hemen.
4: Nereye Alişo?
6: Geliyorum abi.
0: Sami?
4: Alişo oğlum nereye?
7: Dün kapının arasından gördüm. Bacılarına sarılmış ağlıyordun.
0: Babam.
7: İnsan komşusuna böyle üzülmez. Ben önce Feride sandım ama sonra fikrim değişti.
0: Yok babam şimdi gerçekten şey.
7: Bak kızım. Açık açık söyle. Bu delikanlıyla ne alakan var? Cevap ver kızım.
8: Senin bir suçu yok ağam.
0: Ali?
7: Ne arıyorsun sen burada?
8: Konuşmaya geldim.
0: Ali lütfen yapma. Ali.
7: Ne konuşacaksın?
8: Seyhan'la ikimiz hakkında.
0: Ali ne olursun.
8: Seyhan karışma. Bunu daha önce söylememiz gerekiyordu ama olmadı. Bunun komşulukla falan alakası yok ha. Biz birbirimizi seviyoruz.

0: Babamın yüreğine ineceksem.
1: Ok yaydan çıktı artık Melih, ne yapalım? Bak bu deli oğlan kafasına koydu, gidip söyleyecek.
0: Ya söyleyecek de böyle mi söyleyecek? Allah aşkına babamın tansiyonu dur,

0: kalbidir.
1: Normal yolla olmadı. Bırak bari şimdi anormal yolla söylesinler.
0: Allah'ım, hastaneden yeni çıktık ya Rabbim. Bize geri gönderme.
2: Bana bak. Tasını taranı topla. Git buradan.
3: Gitmiyorum.
2: Ya de hadi.
0: Babam.
3: İstersen vur, ister öldür. Ama seni yanına bırakmayacağım.
2: Çık buradan.
0: Babam.
3: Çıkmayacağım ha.
0: Ali lütfen.
3: Ya ben karımı almadan gitmiyorum.
2: Ne?
0: Babam.
2: Seyhan.
0: Evleneceğiz. Babam izin olursa. Baba bak, bir şey olacak şimdi bir yerine. Ne olur bir sakin olsan. Ali haklı. Biz birbirimizi seviyoruz.
3: Büyümüşsün. Sana saygısızlık etmek istemem ama dünya bir yana, Seyhan bir yana. Seyhan'ı almadan gitmeyeceğim.

0: şimdi bir vakte kadar ailedeki büyük bir sırrı eş, dost, herkes öğrenecek.
1: Allah'ım ya Rabbim ya, sadece kendi değil, yedi ceddi de çıktı falda ya Rabbim.
0: Şimdi bu sırla ilgili olarak biri sana bir zarf verecek.
1: Zarf mı?
0: Zarf. Aman ha. Aman bak, sakın, aman diyorum, sakın zarfı alayım deme.
1: Ya kardeş. Burada böyle şarkı türkü diye bir şey çıkmadı mı ya? Allah Allah, kahveyi biz içtik.
0: Bir de nikah görüyorum.
2: Benim mi?
0: Yok yok. Senin değil. Bir başkasının ama senin yakının biri.
1: Ama bu nikahın sonu kötü. Çok kötü.
2: Kötü mü?
1: Çok kötü. Ne ablam ölecek mi? Ne diyorsun ya? Gülendam.
0: Yok yok. Çok kötü. Ay yok, söylenecek gibi değil. Boş ver. Ay yok. Ay yok, bakamayacağım ben. Bakamam yani.
1: Ay selamın kavla Rabbim.
3: Ya gel artık.
4: Abi durun, beni bırakın ya.
3: Hadi oğlum, hadi aslan.
2: Canım bak, ben babamla konuşacağım.
3: Ha, bak zaten böyle eşkıya gibi kız istenmez.
4: Abi yeter, daha ne kadar bekleyeceğiz ya?
2: Beklemeyeceksiniz Aliço.
3: Bak şimdi bir kere yola çıkıldı. Bunun geri dönüşü yok Cihan.
4: Abi Seyhan evleneceğiz dedi.
2: He, evleneceksiniz.
4: Ya Cappar ağaya vermiyorum derse.
3: Verecek, verecek.
4: Ya sen mi abi?
2: Verdireceğiz.
3: Ha? Şimdi Samim abinle Melih ablansak biz, bu düğün yapılacak oğlum.
2: Hadi Samim, hadi.
3: Hadi, hadi aslanım.
2: Babam.

0: Ulan Ali, ben seni deli zannediyorum, sen zır deli çıktın.
1: Yeter abi, ne olacaksa olsun ya.
0: Çık dedi sana, çıkmadın ha.
1: Çıkmadım.
0: Seviyorum dedim.
1: Dedim abi, tüfeği de çekecekse çeksin. Bir tane canım var, yeter.
0: Ulan bir benimle uğraşıyor dedi, şimdi başına kardeşim çıktı adamın ya. Ulan cefara.
2: Seyhan, bak babamın sesi soluğu çıkmıyor ha. Bizim nikah kalınca da susmuştu, ne oldu? Kalbine indi. Onun için evleneceğiz dedim ya ablam. Gülümsen dedin, tamam da Ali yurt çıkmam, işte etmem, Seyhan'ı almadan katiyen gitmem falan.
3: Ölürüm de vazgeçmem dedi, duydun mu abla? Ablam, bak bu işi yapsan yapsan sen yaparsın.
2: Seyhan.
3: Ya ablam, babamla konuş, yalvar yakar, ikna et.
2: Gülüm zaten evlisiniz, ben daha ne yapacağım siz?
3: Ya ben babamı kırmam. Peki derse bir daha evlenirim.

0: Hanım.
1: Aziz Bey, hoş geldiniz.
0: Toplantıdaydım, aramışsınız.
1: Yok, ben not bıraktım. Dün vallahi hazır gibi yetiştiniz de bir teşekkür edeyim istedim ben.
0: Ya kardeşinize bir faydamız olduysa ne mutlu bize.
1: Sağ olun.
0: Şeyi dinleme fırsatınız oldu mu?
1: Neyi?
0: Tayfur Bey'i.
1: Ha, benim gibi sevenler. Gençliğimizin şarkılar tabii.
0: Ya o zaman aldık da takdim etmek şimdi nasip oldu.
1: Sağ olun.
0: Ne demek? Siz her şeyin en iyisine layıksınız.
2: Bak, Cabbar Ağa seni seviyor oğlum. Bir kere dedi ki mert delikanlı dedi.
3: O zaman Seyhan'ı bilmiyordu ama.
2: Şimdi bak şöyle hallolacak. Ben nereye?
3: Selim abi ne oldu? Nereye?

0: Ne arıyor bu adam burada?
1: Sami.
0: Ne işi var Melia?
1: Ben aradım.
0: Sen? Niye?
1: Teşekkür için.
0: Ne teşekkür ya?
1: Dün doktoru aldı getirdi ya.
0: Sen mi haber verdin?
1: Sami.
0: Verdin mi vermedin mi ya?
1: Ya yardım lazımdı, aradım.
0: Benim ne haberim yok?
1: E dün hastanede söyleyemedim.
0: İnsaf Melia. Bu kaçıncı gizli saklı ya?
1: Sen benim gizlim saklım yok.
0: Yok.
1: Yok, ben Ali'yi hastanede...
0: Bırak şimdi Ali'yi. Yani gizli saklım yoksa bu ne?
1: Nereden buldun bunu?
0: Melia.
1: Çantamı karıştırdın ha Sami?
0: Bu mektubun senin çantanda ne işi var?
1: Ya sen benden habersiz.
0: Bunu almayacaktın Melia.
1: Aldım da ne oldu Sami? Bu mektubu aldım, ne oldu? Sen beni tanımıyor musun Allah aşkına Sami? Dön de bir arkaya bak ya. Bunca yıl gelmiş bana mektup diyorsun utanmadan Allah aşkına.

0: kısmet kısmet dedi. Bak karahabar vardı sana Ümmü teyze.
1: Bir şey demedi ki kızım.
0: Artık ne felaket gelecekse başıma.
1: Canım fal bu. Kadın öyle dedi diye olacak değil ya.
2: Allah Allah ya, Sıdıkan'ın oğlu olacak dedi, çıktı.
1: Heh, sen de yangına körükle git ha Gülendam.
2: Ya ne alakası var Saime yenge? Bak şarkıdır türküdür diye gittim ben. Vallahi Telve'den bile Feride çıktı ha.
0: Efendim ablam.
3: Ay Feride alacağın olsun gülüm ya.
0: Hayırdır ablam, ne oldu?
3: Hayır Azize, aradığımı söyletmedin. Vallahi Samim'e karşı yalancı çıkmış bulundum.
0: Sen abimi öğrendin mi? Tamam ablam, biz de çıktık zaten. Geliyorum, merak etme, hadi üzme kendini. Sağ ol.
3: Of.
1: Aa. Ne olmuş kız?
0: Büyük bir sır çıkmış ortaya.
1: Falcan'ın dediği gibi. Ha. Ben sana dediydim. Gülendam. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya.
4: Anacığım.
5: Aziz, hadi hazır mısın oğlum, hadi.
4: Ya güzel hanım, daha uçağın inmesine 2 saat var.
5: Olsun. Ya biz orada olalım da.
4: Çok mu özledin yeğenini?
5: Çok. Bak ne diyeceğim, oğlanı iş öğreteceğim diye ezmek üzmek yok ha?
4: Ya yok, ne ezeceğim anam ya?
5: Çocuk bize emanete. Bir de diyorum ki madem artık hep burada kalacak, oğlanı bir baş göz etsek ha?
4: Daha adımını atmadan.
5: O gece Melia'nın kardeşleri ne güzeldi. Hele o Seyhan yok mu? Su gibi kız valla.
6: Ya anacığım, belki konuştuğu görüştüğü biri vardır.
5: Ha. Öbürü de olur.
4: Feride.
5: Ha. Temiz, bak dünya tatlısı lokum gibi bir kız. Onlardan iyisini mi bulacağız?
4: Tövbe. Hadi canım anam, hadi gidelim şu alana. Bir dedel, 2 kızı birden aldın.
5: Hadi, hadi.
4: Ay maşallah.
7: Sen en çok hangi oyunu seviyorsun?
8: Futbol, arabalarımla da oynuyorum. Bazen resim yapıyorum, sen? Ben

0: falan soruyor ki dersine götürüyor.
1: Yoga mı?
2: Hı, sen de gelmek ister misin?
1: Yoga ne demek bilmiyorum ki.
2: Çok basit.
0: Ah! İyi misin?
3: Mertcan? Oğlum, iyi misin?
1: İyiyim öğretmenim.
3: Bak bakayım. Bir dakika, şu alnına bakayım. Oğlum, öğretmenler odasına gidiyoruz, hadi. Kim yaptı?
4: Hem mektubu almış hem de zeytinyağı gibi üste çıkıyor bak.
5: Ya almış da ne olmuş abi?
4: Bana niye söylemiyor? Benim derdim o. Beni adam yerine koy. Bana haber ver. Seyhan.
3: Sen var bu Ali yukarıda mı?
5: Seyhan.
3: Of. İyi misin?
5: İyiyim.
3: Özür dilerim.
5: Gel buraya.
3: Of. Affedersin, affedersin. Çok özledim seni.
5: Ben de. Aptal.
3: Sensin.
5: Senin yüzünden ayrılıyorduk.
3: Ali.
5: Nedir durumlar Ede?
3: Ablam konuşacak. Eğer tamam derse...
5: Cappara.
3: Evet. Babamı kırmamak için böyle kendi aramızda küçük bir düğün yapacağız.
5: Kızım biz zaten evliyiz.
3: İşte aile arasında ufak bir şeyini kaybederiz.
5: Vermezse?
3: Kaçarız.
5: Seyhan.
3: Ben seni bir daha kaybetmem Ali. Babam verdi. Vermedi akşam alır çantamızı kaçar gideriz.

0: Baba.
1: He?
0: Ben seninle bir şey konuşacağım.
1: Hayırdır?
0: Seyhan.
1: Melia.
0: Babam, iki dakika kızma Allah aşkına.

0: Efendim Sedef öğretmenim. Cancan mı? Hayırdır, nesi var? Tamam, ben hemen geliyorum, tamam.
1: Hadi çoban, çıktım, seni ağlasmaladık.
2: Neylesin abi?
1: Haydi bak. Hadi görüşürüz.
2: İyi, ben de gideyim artık.
3: Tamam, ben de çıkıyorum.
2: Sen nereye?
3: Bir işim var, küçük bir iş.
2: Ha, ne işi?
3: Ya iş işte ya.
2: İyi, tamam. Ben şimdi çıkayım. Sen böyle 2 dakika sonra çık, olur mu?
3: Olmaz, beraber çıkacağız.
2: Nasıl beraber çıkacağız?
3: Hadi.
2: Eyvallah.
4: Ne oldu?
2: Yok şey baba, yok.
4: Bela, uzatma. Söyle ne söyleyeceksen.
2: Babam şimdi bak. Bir çocuk gelmiş senin önünde diz çökmüş. Ben ölürüm de Seyhan'ı bırakmam demiş.
4: Ya bırak o serseriyi.
2: Babam hiç kusuruma bakma ama o serseri sana çok benziyor.
4: Meriya.
2: Yalan mı baba? Allah aşkına bak, çocuğun hiçbir şeyden korkusu yok yani. Hayır, başkaları gibi öyle zora gelince kaçmıyor.
4: O mastikçinin kardeşi elbet çekmiştir.
2: Yok vallahi bu bambaşkadır, Samim de diyor zaten. 10 numara. Hayır babam, Seyhan da çok seviyor. Ha de ki sen şimdi tuttun, yok dedin, vermiyorum dedin. Hani karşı durdun. Hani ne geçecek eline Allah aşkına babam, bu Seyhan'dır yani. El değil ki bu. Babam bu senin kızındır ya. Kıymetli senin o son göz ağrındır yani. Hayır, o kız orada gözyaşı dökerken sen burada nasıl rahat oturursun? Sen olsan kolundan tutup kaçırmaz mıydın baba?
4: Ya de haydi.
2: Baba sen anamı kaçırmadın mı?
4: Ya bu ayrı, bu ayrı.
2: Yok, aynı. İş sevdaya geldi mi bir şey değişmiyor. Sevenlerin önüne geçilmiyor baba.

0: Peki boss yok mu çek oğlum? Şalgamlar nerede?
1: Verdim usta.
0: Çabuk çabuk çabuk.
2: Allah Allah. Hayırlı işler.

0: gece hastaneye beni sen götürmüşsün.
1: Yok, sırf ben değil yani, arkadaşlarla beraber.
0: Araba üstüme çökünce tamam dedim, hadi buraya kadarmış. Sonra senin sesini duydum. Gerçi bölük pörçüktü ama Sımmı abi söyleyince tamamlandı. Hayatımı kurtarmışsın, sağ ol.

0: Mertcan?
1: Hah, bak. Beyim de gelmiş.
0: Ne oldu, hayırdır Sedef Hanım?
1: Ya, Mertcan sınıftan bir arkadaşıyla bir anlaşmazlık yaşamış.
0: Ne oldu, ne yaptın Cancan?
1: Ha yok yok, Mertcan'ın bir suçu yok. Karşı taraf başlatmış ama biz pansumanı yaptık. Siz isterseniz yerinizi alabilirsiniz. Biraz dinlenmiş olur.
0: Olur öğretmen hanım. Hadi gel bakalım Cancan Paşa. İyi günler.
1: İyi günler. Mertcan, yarın görüşeceğiz, tamam mı?
0: Cancan, oğlum niye burada arkadaşlı sana? Kızdıracak bir şey mi yaptı? Bakayım onlara. Ya oğlum bir şey demeyecek misin?
2: Oh.

0: Ben buradan işe gidiyorum.
1: Tamam.
0: Sen?
1: Ben de biraz ders çalışacağım.
0: İyi o zaman, evde görüşürüz.
1: Tamam.
0: Bana ne bakıyorsun oğlum, her zaman soruyormuşsun gibi. Ben daha yeni çalıştım. İyi.
2: Lan ajan olduk sayende ha.
1: Furkan anlayacak.
0: Ya çalışma o zaman. Ya da al dayını karşına konuş. Allah'ım, sanki bu ülkede çalışan denk gençler biziz.
1: Ya dayım çalışmayacaksın dedi. Ben de birazcık para biriktireceğim, sonra bırakacağım.
0: Bak Eda, bana söz verdin. Üniversite için hazırlanacaksın.
1: Hazırlanacağız. Evet.
0: Evet. Hı.
3: Nereye kaçacağız?
1: Bilmem. Nereye istersin?
3: Çıralı.
1: Çıralı.
3: Önümüzdeniz, arkamızda.
4: Bir ömür yaşasak orada kimse bizi bulamaz.
1: Senin abi ne diyor?
4: Halledeceğim diyor.
1: Babamı.
4: Ona kalsa ikna edecekler.
1: Peki, tamam. Ne zaman karar vereceğiz?
4: Ablan konuşsun, işin rengi belli olur.
1: Tabii, tamam.
4: Bana bak, sen üzülüyor musun?
1: Yok.
4: Bak ona bundan sonra...
1: Sonrası yok Ali. Tamam, bir karar verdik.
4: Bundan sonra ayrı gayrı yok.
1: Yok.

0: Elvan.
1: Dede parka gidelim mi?
0: Adına ne oldu?
1: Düştüm.
0: Düştün mü? Nasıl düştün?
1: Bir arkadaşım gitti.
0: Sen ne yaptın?
2: Can Can, nasılsın gülüm?
1: İyiyim.
2: Aa, alnına ne oldu senin?
1: Hiçbir şey.
2: Aa, kıyamam ben sana. Akşam oraya pansuman yapalım.
1: Hı?
2: Tamam mı?
0: Feride.
2: Babam.
0: Al şunu kızım, postaneye götür.
2: Bu ne babam?
0: Mektup. Adana'ya postalayacağım.
2: Mektup mu?
0: Ya alsana kızım.
3: Bu sırla ilgili olarak biri sana bir zarf verecek.
2: Zarf mı?
3: Zarf. Aman ha. Aman bak, sakın, aman diyorum, sakın zarfı alayım deme.
2: Babam, yok, alamam.
0: Feride.
2: Babam, onu alırsam çok kötü şeyler olur.
0: Ya çıldırtma adamı, al şunu be kızım.
2: Ya kusura bakma babam, benden ne istersen iste, bunu isteme ama.
0: Feride.
2: Gidiyorum ben.
0: Nereye gidiyorsun?
2: Kusura bakma.
0: Ya Allah Allah, al sana şunu kızım, Feride. Hadi Pelivan, biz seninle parka gidelim ha.
4: Yok, göndermeyin.
2: Bir dakika, kızınızı alabilir miyiz?
4: Kız çocuğu ya, gözümün önünde olsun daha iyi.
5: Ne oluyor lan? Ne sakın?
1: Yiğit, yiğit.
5: Uza.
6: Ne yapıyorsun oğlum?
5: İyi abi. Demir Eda mı vardı yanında?
6: Ne alakası var? Ne işi var Kedi Hanım'da ya?
5: Ha, yok bilmem. Benzettim de.
6: Benzer oğlum, insan insana benzer ya. Sen ne oldu, hayırdır, işten izin mi aldın?
5: Yok, Nalbur'a yolladılar da.
6: Ha, iyi yapmışlar.
5: Ha. Hadi.
6: O, işim var benim çok ya. Formları dolduracağım.
5: İyi, hadi.
6: Tamam, hadi bakalım.
5: Hadi. Hadi.
6: Arayın oğlum arada.
5: Bak, kaç lira atlatıyorsun, patlayacağım bir ara ha.
2: Ne oldu? Ne iş varmış burada?
5: Nalbur'a göndermişler çocuğu. Eda. Hiç bana bakmayın abi, hiç. Bu ne? Hani ders çalışacaktın?
2: Ya bıraksana ya.
5: Eda.
2: Of.
4: Ay yok, söylenecek gibi değil. Boş ver. Yok, bakamayacağım ben. Bakamam yani.
2: Böyle olmaz. Alo?
7: Melia, kızı. Ben Kadriye teyze, Aziz'in annesi.
2: Kadriye teyzem, nasılsın? Hayırdır?
7: Vallahi hayırlı bir iş için aradım ama.
2: Ha, öyle mi?
7: He. Bak şimdi diyorum ki, benim yeğen bugün yurt dışından geldi. Aziz'in yanında iş öğrenecek.
2: He, hayırlı olsun.
7: Tertemiz, pırlanta gibi bir delikanlı. He.
8: Burada arkadaşı yok tabii. Şimdi
7: diyorum ki, senin kardeşlerinden birini tanıştırıversek ha?
2: Şimdi Kadriye teyzem, Seyhan olmaz, onun başı bağlı.
7: Feride olur.
2: Feride mi?
8: Bak, belki birbirlerini severler, beğenirler. İkisinin de mutluluklarına vesile oluruz. Ha canım benim.
2: Vallahi ben bir Feride'ye sorayım, Kadriye teyze. Pek sanmıyorum ama he derse ben seni arayacağım. İyi, tamam. Hadi. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
7: Yiğit.
5: Ya senin hiç mi kafan çalışmıyor?
2: Ya karışmasana bana.
5: Bak, ben her gün tamircide çalışıyorum. Ali abinin arabasını kaçırdığımızdan beri eşek gibi çalışıyorum.
2: Ben de kötü bir şey yapmıyorum ki.
5: Yapıyorsun.
2: Neden?
5: Ya Ben her gün işe gidiyorum. Dayım sen şu sınavı kazan diye evde işin lafını bile etmiyor. Neden?
9: Bilmiyorum.
5: Çünkü sana inanıyordu ondan salak. Bu işi bir tek senin yapacağını biliyor. Sen umrunda bile değil. Eline geçen her fırsatı teptiğim gibi bunu da tepiyorsun.
9: Ya Yiğit, karışmasana bana.
5: Tamam, karışmayacağım. Akşam dayıma sen hesap vereceksin.
9: Yiğit, Yiğit ya bekle.
10: Gel Feluva.

0: Pehlivan, nasıl bir adam senin şu Ali abi?
1: İyi.
0: Başka?
1: Komik.
0: Yok, şöyle uzun uzun bir anlatsana.
1: Bana papağan aldı.
0: Başka?
1: Sünnet arabasını buldu.
0: Başka?
1: Dayım ilk geldiğinde biz kaçmıştık. Ben çok hasta olmuştum. Eve geldiğimde hep benim başımda durmuştu.
0: Başında durdu ha?
1: Hı. Ali abim dünyanın en iyi abisidir.
2: Kaçacaksınız.
3: Başka çare yok.
2: Ya oğlum, konuşacağız dedik.
3: Abi dedin, sonra yengeyle kavga ettin.
2: Ettik, o uğursuzun yüzünden kavga ettik.
3: Neyse ne. Zaten yenge konuyu açmış. E'si ümit yok. Japara tek laf etmemiş.
2: Aliço, bak şimdi bir sabır. Kalkıp gitmek olmaz. Olmadı, alacaksın seyyanı, bize getireceksin.
3: Abi, kızı karşı eve mi kaçıracağım?
2: Kaçırmayacaksın, bu nikah kıyılacak. Bir yolunu bulacağız, o kadar.

0: Feride abla.
1: Eda'm, ödümü kopardın. Zaten kafam yerinde değil.
0: Neden?
1: Eda'm, ben bir karar aldım.
0: Ne kararı?
1: Halime duygularımı söyleyeceğim.
0: Nereden çıktı bu Feride abla?
1: Hayat bu Eda, yani her şey pamuk ipliğine bağlı. Şimdi misal ben bugün ölsem gitsem ne olacak?
0: Allah korusun, o ne demek ya?
1: Öteki tarafta ne diyeceğim ben ha? Ne cevap vereceğim? Ne çocuk var, ne aile var. İşte sen zaten, o da belli değil ne iş yaptığımız. Yani yaşadık bu kadar zaman ama ne diye yaşadık ben de bilmiyorum valla. Birini sevdim, onu sevdiğimi bile söyleyemedim Eda.
0: Ne zaman söyleyeceksin?
1: Şimdi.
2: Hadi bakayım ver şu faturaları.
3: Tamam usta.
2: Feride, Eda.
1: Merhaba Ali. Feride abla. Hakkını helal et. Halim. Vaktin varsa biraz konuşabilir miyiz?
2: Var tabii, var var. Var, gel buyur gel. Hadi Eda. Gel. Sen hala gitmedin mi?
0: Seni bekledim.
2: Eda.
0: Yiğit, bana bir iki gün müddet var. Dayımla da konuşma lütfen.
2: İki gün mü?
0: Evet. Şu elimdeki işi bitireyim, bırakacağım, söz. Ama sen de bana söz ver. Bu iki gün içinde dayımla konuşma. Lütfen. Tamam mı?
1: Halim vallahi ben bence çok yaşamayacağım.
4: Tövbe estağfurullah ya. Ne diyorsun kızım? Allah Allah.
1: Yok vallahi. Şimdi bu falcı sır dedi, çıktı. Zarf dedi, o da çıktı.
4: Ya çıkarsa çıksın bir Feride, sana ne?
1: Yani ben bir karar aldım artık. İçimde tutmayacağım bir şey olduğu zaman.
4: Tutma, tutma, içinde tutma.
1: Misal, birine mi kızdım? Atmayacağım içime. Örnek veriyorum. Mesela birini mi sevdim? Örnek veriyorum. Onun, yani onu sevdiğimi paylaşacağım. Ona söyleyeceğim bunu.
4: He. Paylaş yani, içinde tutma Feride.
1: Evet, atmayacağım içime.
4: Söyle.
1: Söylüyorum.
4: He.
1: Tabii şimdi böyle şeyleri söylemek kolay olmuyor. Yani
4: he.
1: Yok, yani söyleyemiyorum.
4: Allah Allah. Zübeyir, bir su ver bakayım.
1: Yok, ondan değil Halim.
4: Feride, kızardın yani.
1: O şeyden herhalde.
4: Neden?
1: Halim şey işte.
4: Söyle be kızım, aman.
1: Halim şimdi ben dedim ya, artık öyle çok içime atmayacağım, söyleyeceğim diye. Bugün bu falcı olayı da olunca.
4: Tamam. Anladım Feride.
1: Anladın mı?
4: Benim içime de doğdu zaten.